0: Bütün dünyaya bunu ilan ediyorsun. O zaman Türkiye'nin işte buradaki bir Tugay'ını alıp senin bu hadsizliğine karşı Batı'da bir yere konuşlandırmasına da ses çıkarmayacaksın. O zaman çekinmeyeceksin. Bu tek Tugay da yetmez. Bakarsınız yakında başka Tugaylar da gelebilir.
1: Hiç de öyle bir adam değildi ya. Babası darbe zamanı geliyor Türkiye'ye, sığınıyor yani. Evet. Ama bu şovu işte adalarda çıkıyor, yanına da komutanlarını almış. Evet, dediğiniz gibi seçim zamanı
2: içinde canavar yakabiliyor. Gelecek senenin ilk baharında seçim var.
0: Evet.
2: Bu normaldir.
1: İsrail de gaz diyor.
0: İşte bu konular seçim malzemesi olmaması lazım.
2: Oy getiriyor demek ki Yunanistan'da.
1: Evet, burada.
3: Vallahi galiba yapabilecek başka bir şeyi yok. Yapabilecek başka şey olmayınca ne yapabiliriz? Evet, Türkiye aleyhtarlığı, Türkiye'yi kışkırtmak, işte Türkiye hakkında konuşulmasını sağlamak herhalde oy getirir diye mecburen bunu yapıyor.
0: Evet.
3: Ama az önce zannediyorum siz de aynı şeyi kastettiniz. Gayri askeri olması gereken adalara asker eşliğinde ziyaret yapıp bunu dünyaya yaymak, dünyaya yayınlanmasını sağlamak, yarın öbür gün hani arzu etmedik bir şey olduğunda kendim ettim, kendim buldum.
0: Evet.
3: Türküsünü söyletir adama.
0: Tamam, bir kasus belli olarak belki biz bunu kullanmayacağız ama uluslararası hukukun tamamen dışında bir şeyi Yunanistan iz bıraka bıraka böyle sanki övüne övüne tüm dünyaya ilan ediyor. Bunun bir geçerli açıklaması yok.
1: Ha, bir de hakikaten ne oldu ki bunu yapıyorlar? Uğur Hocam, ne oldu ki yani adalara Türkiye'nin böyle bir tecavüz bir şey mi oldu da?
2: Yok.
1: Tamam, seçimi anladık, motivasyonu da.
2: Burada hayır, onun dışında başka bir FETÖ komple dediğimiz oldu bitti yapmak istiyor. Sadece silahlandırma değil. 6 milin üstüne 12 mile çıkartmak istiyor. Zaten kararını aldı.
1: Yunan çıkınca ne olacak?
2: Çıkınca biz Ege'de denize giremeyeceğiz. Biraz yüzdünüz mü Yunan karasına
1: düşeceksiniz. Hayır, bunun artısı ne? Bizim denize ayaklarımızı sokmamız mı?
2: Hayır, denizin altında hidrokarbon yatakları var. Doğalgaz, petrol yatakları var. Balıkçılık var, sünger var. Denizin üstünde bir şeyler var. Kaynaklar var, su ürünleri var.
1: Ha, buna hepsi müsaade edeceğimize mi?
2: Hepsi ona geçecek. Yani Ege'de bakın, İstanbul'dan İzmir'e yüksek tonajlı bir gemi gönderemeyeceksiniz kendi karasularımızdan. Çünkü bizim karasularımızdan...
1: Yani şunu demek istiyorum. Bu bir şey kazanmanın ötesinde taciz etmeye çalışmak öyle anlamına gelir. Yani hocamın dediği gibi zaten bütün haklar sizin. Kısacık bir alanda kalmışız. Meis 2 kilometre ötede. Onu da... Yani sen tahrik ediyorsun ki...
2: Açık denizleri de kapatıyor.
1: Pislik yapıyorsun yani. Bunun anlamı bu. Savaş çık. Değil mi hocam? Pislik yapıyorsun.
2: Şu anda yani... Adalar Denizi'nde %22 kadar açık deniz var. %9 kadar bize ait var. %35. Eğer 12 mile çıkarsa açık deniz %7'ye düşüyor ve
1: tamam,
2: İstanbul'da...
1: sonucu bu, anladım da balık mı yani sorun olan?
2: Hayır.
1: Sanki her şey ölü diri bitti. Alttan şey mi çıkıyor? Sünger mi çıkartıyorlar? Bu çok garip bir şey.
2: Petrol var, doğalgaz var. Şu anda durdurdular, yapamıyorlar.
4: Ticaret güzergahı var. Ya onu da engelliyor. Çanakkale Boğazı'ndan çıkan her gemiyi. O zaman Yunanistan...
2: Tabii o hep izin alacaksınız.
3: Affedersiniz ama
1: kabul edeceğini biliyor. Savaş çıksın istiyor.
3: Doğru hocam, affedersiniz.
4: Ama çıkarsın da bütün adaların suçu değişir.
3: Adaların yani kara suları, kıta sahanlığı bilmem ne falan filan gibi sahada sağlayabileceği imkanlar ana karaya nazaran daha azdır. Bu uluslararası hukuk kuralı.
2: Yo, aynı çıktı şimdi işte 1958'de tamam aynı yani şimdi, 3 misli 3 mil 6 misli 6 mil adaya
3: da. Bak şimdi haritaya baktığımızda diyelim Sisam işte Meis ya da orada bulunan diğer adalarla alakalı Yunanistan ne diyecek? Ya benim ana karamdan 300-500 kilometre uzakta senin burnunun dibinde adalar var. Ben senin ana kara olmanı kale almayıp bu adalarla ilgili 12 mil işte hava sahası ilan ediyorum falan.
0: 12 milde sorun yok. Yani 12 mil bizim açımızdan sorun da şöyle düşün mesela Karadeniz'de bizim nedir 12 mil?
2: Akdeniz'de 12 mil.
0: Ama Adalar Denizi iç içe geçmiş her şey. Böyle yerlerde iki tane büyük ana kıta yani Anadolu ve Yunanistan ana kıtası var. Ortadaki orta hayat gibi hakkaniyet ilkesine göre kıta sahanlığının münhasır ekonomik bölgenin tanımlanmasına ihtiyaç var.
3: Tamam.
0: Şu anda bu sıkıntı. Biz Türkiye olarak Anadolu'nun öyle bir hakkı olduğunu söylüyoruz. Onlar da her adanın öyle bir hakkı olduğu gibi absürt bir şey söylüyorlar. Sorun burada. İkinci olarak şimdi adaların kara suları var. Kara suları varsa hava sahası da oluyor. Yani onun üzerinde.
2: Fırat.
0: Bunu işte biraz önce Uğur Hoca'nın söylediği 6 milden 12 mile çıkardığınız zaman gerçekten de Adalar Denizi'nde ne bizim uçaklarımız uçabilir. Devlet hava araçlarından bahsediyorum. Yani siz bir uçuş planı doldurursunuz. Yani bu normal yolcu uçakları uçar. Onlarda sıkıntı yok ama savaş uçağı F-16'yı uçuramazsınız. Savaş uçağını uçurmak için Yunanistan'dan izin alacaksınız. Biz de
3: hocam,
0: yok öyle yağma diyoruz. Zaten yıllardır benim gençliğimden beri daha önce de devam eden bir geleneğimiz var. Adalar Denizi'nde bizim gemilerimiz istediği gibi seyreder. Bizim uçaklarımız onun üzerindeki uluslararası hava sahasında

0: istediği gibi uçar. NATO dokümanlarda zaten Türkiye'yi haklı görüyor. Bir türlü Yunanistan bunu beceremedi. Yani şimdi bizim Melih'in, açık denizlerin üzerinde sıkıntımız yok.
1: Tamam da işte Melih'in söylediği sorunun devamı şöyle bir şey. Burnum'un dibindeki adada sen gelip işte benim aleyhim ana karayı etkisiz hale getirebilecek bir şey ilan etmeye çalışıyorsun. Yani bir çocuk
0: o,
1: bile...
0: O biraz gayri askeri statü, o da anlaşmaların hilafına bir şey yapıyorsun.
2: Ekrem abi dediğin doğru.
0: Biraz şimdi, daha karışık yani.
2: Ya, evet. 6 mil bırakın 12 mil. Evet. Meis'le aramızda 1 mil yok ya.
3: 2 kilometre. 2,5 mil. 10'da 6 mil, o kadar.
2: 1,5-2 mil.
0: Yani Yunanistan ana kıtası 575-580 kilometre.
2: Buranın 12 mile evet. çıkartılması bizim... Muğla'yı falan mı kapsayacak yani?
3: Yok, orada hani o zaman yarı hat oluyor. Belli de. Yani 1 mil bizde 1 mil onlarda oluyor. Ama orada bütün 40 katı kadar yeri alıyor deniz etki alanı olarak. Bizi Akdeniz'i kapıyor yani.
2: Eyvallah. Yani onun sonucunu görüyoruz, evet, anlıyoruz evet, buradan evet. da. Burası kapalı bir hocamın dediği gibi. Evet.
3: Kapalı ya da yarı kapalı
2: deniz. Göl gibi bir şey
3: burada
2: burası.
3: Burada uygulanmaz yani. Bu diyoruz zaten. Yani uluslararası hukukta yeri var. Bu...
2: Evet, haklılığımız kesinlikle haklıyız. Yani bunda bir tartışma konusu yok. Yunanistan ne yapmak istiyor dediğim anladım sizin söylediğinizde.
3: Yunanistan kaçıyor yani falan bizi savaşa hocam. Zorluyor.
2: Bu savaşa zorlamak.
3: Evet anlamadım. Öyle tabii. Bu kadar açık.
0: Ya şimdi onlar şunu söylüyor. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi var. Biz taraf değiliz, onlar taraf.
2: Evet.
3: Ona ama göre Amerika da taraf değil, İsrail de taraf
0: yani
3: değil.
0: Yani kendi çıkarına o anlaşma sözleşmeye uymadığı zaman ülkeler altına imzasını atmıyor. Bu çok doğal bir şey. Türkiye'de altına imzasını atmamış. Amerika'da atlamış. Şimdi bizim ama doğal hukuk gereği sizin Karadeniz'de ve Akdeniz'de bizim herhangi bir adalarla ilgili sıkıntı olmadığı için 12 milde sorunumuz yok. Bizim için de 12 mil, Rusya için de 12 mil veya Ukrayna için de diyelim Karadeniz'de. Ama Adalar Denizi'nde, Ege'de, Yunanistan'la Türkiye açısından baktığımız zaman 12 mil bizim için sorun.
2: Hocam çok özür dilerim, bir son dakika geçmesi evet. var. Herkes bunu bekliyor. Fed kararını açıkladı. Amerikan Merkez Bankası ve %25 faizleri arttırdı. Epeydir arttırmıyordu.
1: Yani bu 0.25 değil mi?
2: Evet 0.25.
1: 0.25.
3: Ama dolar Ekrem yükselecek abi, demek yani biraz.
2: Tabii bir düşün. Yön istikamet aslında işaret ediyor. Çünkü Trump faizleri düşürelim diyordu. Herkes gerçi arttırılmasını bu dönem bekliyordu. 2023'ten bu yana da ilk kez arttırıyor. Yani işte,
3: o da gelecek ay seçime gidiyor. Seçim neler yaptırıyor. Halbuki Amerikan iş adamları kesinlikle karşı buna yani.
2: Evet. Petrol fiyatlarında bir yükseliş var tabii ki. Evet. Bankaların uyguladığı politika faizi bandı %3.75-4 seviyesine yaklaşıyor. Onun biraz üstünde oluyor tabii ki. Petrol fiyatlarında bir sorun yaşanmıştı. Enflasyon da Amerika'da ciddi problem.
3: İşte biraz onu dengelemek için.
0: Enflasyonla mücadele kapsamında zaten ABD açısından bakarsak. Evet.
2: Yani %90 da zaten arttırır diyorlardı. Bakın, ama
3: hemen Türkiye'de... arttı dolar, hemen euro hemen arttı dedim. Doların
2: tabii şimdi faiz artınca paranız evet. değer kazanıyor. Evet. Çünkü bankaya götürecekler. Burada da öyle değil mi yani? Evet. Ama bu faizlerle biz tabii ki Amerika'daki faizde burada çok farklı ama bu faizlerle piyasa nasıl döner? Türkiye'de de herkes altın fiyatları için bu Amerikan Merkez Bankası'nın faiz arttırımını bekliyordu Mete. Herkes yani ne yapacak ki altına mı yatırım yapalım diye. Dolar da hemen Uğur Hoca'nın dediği gibi yükselmeye başladı.
0: Uğur Hocam öksürünce de dolar çıkıyor. O yüzden kendisine dikkat etseyormuş.
2: Ama şunu etkiliyor bir de ABD'nin şimdi faiz arttırması, diğer ülkeler onun dışında bir politika geliştiremiyorlar. Yani o faiz arttırınca sen faiz düşürmeye gidince başına gelmedik kalmıyor. Ne yazık ki. Ve faiz gibi bir bela da ülkelerin başında. Yani bu faizlerle insanlar...
3: Yok Trump da istemezdi aslında. Amerika'nın iç çevreleri hiçbiri istemiyor. O seçim diye. Yani enflasyon yükseldi dediler ya petrol fiyatlarından enflasyonun biraz düşük gitsin Kasım'a diye.
2: Seçim Kasım'dan diyenin de ötesinde ABD'de siz de biliyorsunuz ki Merkez Bankası ile başkan arasında çok büyük kavga var. Adam Merkez Bankası başkanını görevden alacağım diyor. Yani ama onun dışında gelişen dengeler de var üstad. O açıdan söylüyorum. Yani bazen de denetlenemeyebiliyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusu her yerde tartışma konusu. O liberal iktisatçılar bunu bir amentü gibi söylüyorlar ama Japonya'da öyle değil mesela. Japonya bunu çözebiliyor. Gram altında şu an bugün bir yükselişteydi evet.
4: 1.24 bayağı
2: 6.70.
0: Ama bu onunla ilgili değildir. Başka
2: değil,
0: bir şeydir.
2: Tabii. Bu zaten hemen ona tepki gösterecek evet. bir şey de bugün içerisindeki artışı gösteriyor. Biz asıl etkisini altında yarın ilerleyen sabah. Saatlerde ve Uğur Hoca'nın dediği gibi yarın sabah göreceğiz. Petrolde, Brent petrolde
4: %3 güzel 5. yani iyi düşüş.
2: Evet 105 ama yine de çok fazla.
0: Son hayır FED 1 puan artırsın da bari 60 dolara falan düşsün eğer düşüyorsa.
2: Keşke şu çok etkiliyor bizi evet. doğrudan etkileyen şeyler.
0: Herkes etkiliyor.
3: Bütün dünya ekonomisini etkiliyor. Tabii.
2: Mehmet Şimşek 7 puan savaş ekonomisinden dolayı diyor. Gerçi onu da çok anlamıyorum yani. savaş ekonomisi tabii ki çok etkiliyor, fiyatları şey yapıyor da bizim gibi ülkeleri çok doğrudan etkiliyor herhalde. Yani savaş alan ülkelerde o kadar etki yok. Onlarda niye yok onu anlamıyorum.
1: Orada ekonomi yok.
2: Ekonomi yok değil mi?
1: Şeyi.
2: Ekonomi olmayınca.
1: Şimdi affedersiniz, konuyla alakası yok ama 2009'da Suriye ziyaretinde o dönem başbakan olan Osman Otri, onunla muhabbet esnasında bir ara sordum. Efendim dedim, 2008 krizi sizi nasıl etkiledi? Adam baktı, bizde dedi kriz olmaz. Niye dedim, bizde ekonomi yok çünkü.
2: Doğru söylüyor, Türkiye dev bir ekonomi. Biraz sonra şimdi etkileri tabii ki hissedilmeye başlanacak. Şu anda ne olursa olsun piyasalar gene açık. Uzmanlarımızla konuyu konuşacağız. Biz diğer Yunanistan konusuna geri dönebiliriz. Bu konuda çok hayati. Çünkü bu Yunanistan hakikaten savaş mavaş. Yani seçim diye ortalığı geliyorlar ve ama bunun sonunda belli olmaz. Bu işin şakası yok Hüseyin Hocam. Yani bir kılıcı...
0: Burada şu da var. Bakın, bir gayri askeri statüdeki adaların sıralandırması konusu var. İkincisi bu İsrail ile Yunanistan'ın imzaladığı bir hava savunma ile ilgili proje var.
2: Evet.
0: Yani 3,5 milyar dolarlık 35 ay süreli hesapta bunu tedarik edecekler ama daha da uzun süreci konuşuluyor ve bir de bununla ilgili başka sıkıntılar var. Ama o unsurların gayri askeri statüdeki adalara konuşlandırılması da şu an için sorun. İsrail'in ürettiği bazı hava savunma sistemleriyle ilgili kontrolün kimde olacağı Yunanistan iç medyası açısından çok sorun. Bizim açımızdan o kadar önemli değil. Ama bunları kullanarak eğer Türkiye ile ilgili istihbarat alacaksa, onları bir Yunanistan'ın kontrolünde olmayıp da kısmen eğer İsrail'in kontrolünde olursa Türkiye açısından bir istihbarat zafiyeti de oluşturabilir. O nedenle Türkiye açısından da önemli. Dolayısıyla Adalar Denizi'ndeki her türlü gelişme Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Burada gerçekten bir tugayla yetinmeyebilir. Çünkü Türkiye açısından güvenlik ikilemi ortaya çıkmaya başladı. Ne kadar sizin komşunuz silahlanırsa sizin de kendinizi güvende hissetmeniz için bir yakındaki komşunuz bile öyle olsa eğer polis de yoksa ne yapacaksınız? Siz tabii de bir tüfek alırsınız, bir tabanca alırsınız. Devletlerin herhangi bir iki insan arasındaki ilişkiden farklı düşünmesini düşünemeyiz. Burada da Türkiye o tugayını mecburen batıya kaydırdı. Yarın başkalarını da kaydırma ihtiyacını hissedebilir. Örneğin hava kuvvetleri unsurlarından bazılarını İzmir, Çiğli'ye hava üssü eğitim üssü orası, oraya da konuşlandırabiliriz. Çünkü Libni'de uçakları var bunlar. Yani alarm reaksiyon adı altında, hava savunma nöbeti altında Yunanistan gayri askeri statüdeki Libni'de savaş uçakları konuşlandırıyor. En basiti. Bunları orada konuşlandırmaması gerekiyor. Onun o kadar yakınızda uçağı varsa size mecburen
2: Çiğli'ye
0: kendi savaş uçaklarınızı buralara getirmek durumunda kalırsınız. Bu Yunanistan'ın gerginliği düşürmesi ve Türkiye'nin de buna uygun olacak şekilde nasıl yükseliyorsak şu anda o zaman biz düşürebiliriz. Burada temkinli adım atması gereken Yunanistan, yanlışı yapan da Yunanistan.
2: Foça'da var bizim komando birliklerimiz.
0: Evet. Yani buradaki işte yapılanmayı biraz şöyle düşünelim. Biraz önce bahsettiğim Efes tatbikatında da izler olduğu şekilde bizim adalara yönelik gerektiğinde harekat yapacaksak Ege Ordu üzerinden yapacağız. Bu çok açık.
2: Bunlar Ege Ordu'nun unsurları mı?
0: Evet,
2: peki?
0: Ege Ordu'nun ana unsurları.
2: Ana unsurları, evet. İstikam, savaş taburu.
0: Bakın zaten genelde eğitim veya işte istikam. Buradaki zaten Foça'daki 1. Amfibi Tugay var.
2: Evet.
0: Orası deniz piyadeleri gibi düşünün. Marine Corps var ya. Bu ABD'nin deniz piyadeleri, onlar kol ordu seviyesinde, bizimki de Tugay seviyesinde. Yapısı biraz farklı ama böyle bir amfibi çıkarmayı, amfibi harekatı yapacaksanız bu şekilde eğitim olan bir Tugay bir de bu bölgede çıkacak. Gidip yani bizim bu Tugay'a gidip herhalde Hatay'ın oralarda bir yerde bir şey yapmayacak.
2: O bölgeyi
0: yani
2: de çok iyi tanıyorlar.
0: Evet, o bölgeyi bilecekler. Orada bir de caydırıcılık bu.
5: Burada hazır. Önemli ilk olan bir şey var. O da şu. 51. Tugay aslında normalde daha komando Tugay'ıydı.
2: Tunceli'den gelen.
5: Evet, evet. Tunceli'den, Hozat'tan gelen. 95 yıllarında Kayseri hava indirmeyle beraber o zaman 95-97 döneminde o dönemde 28. Piyade Alayı'nın mesela 1. Taktik Taburları daha komando birliklerinden oluşuyordu. Ve terörle mücadele operasyonlarına o dönem Hakkari ile Tunceli.
2: Benim rahmetli abim de orada görevliydi.
5: Kırmızı bölgeydi. Ve 51. daha komando Tugay'da ülkemizin hakikaten terörle mücadele ve aynı zamanda daha komando Tugay ülkesi çok seçkin birliklerinden bir tanesi. Şimdi buraya göndermesinin Yunanistan'daki karşılığı özellikle Türkiye'deki terörle mücadele anlamında kurumsal kültürün Tugay'a aktarılması. Çünkü bu birlik daha komando adı üstünden de gelecek şekilde sızma yapabilen, şehir içine sızabilen, dağda hayatını idame ettirebilen, bağımsız olarak yardım da bir süre göndermeseniz kendi başının çaresine evet, bakabilecek. Evet. Birden fazla silah kullanma yeteneğine sahip, silah da olmasa doğadan yararlanarak saldırabilecek kapasiteye sahip. Şimdi biraz önce Hüseyin Hoca'nın anlattığı bu askeri zincirle beraber okuduğunuz zaman da Ege'de kara ve hava ağırlıklı proaktif evet, bir artık döneme girildiğini belki söylemek
2: mümkün. Adalara hemen intikal edecek yani ya denizden evet, belki tabii, paraşütle. Evet. Belki
5: olası şöyle bir durumda yani olası bir durum diyorum, ne söyleyeceğimi de bilemiyorum. Çünkü her söylediğimiz Yunan basınında haber oluyor.
2: Evet, seni de görüyorum. Seni.
5: Yunanistan'ın en popüler kanalı galiba A Haber. Sürekli izlendiği için bunu da söylüyorum ama burada olası kötü bir durumda kara ve deniz herhalde entegre olarak evet, önlemler alınıyor. Neticede burada çok güçlü bir zincir de var. Ama tabii ilk defa bir dağ komando Tugay'ın ki terörle mücadelede nam salmış bir Tugay'ın seçkin askerlerinin bölgeye gelmesi, Söke'ye gelmesi ki evet, Sisam'ın karşısı Yunanistan'da belki bugüne kadar kopmayan yaygarayı koparttı.
0: Muhtemelen Kardak krizi esnasında böyle bir hareketlerin olmuştur.
5: Evet,
0: ben o zaman 95. 96'da. Evet. Hava kuvvetlerini ancak takip edebiliyordum ama biz de o zaman uçaklarla o intikali bir parçası olmuştuk.
2: Yani öyle mi? Kardaklara çıkalım.
0: Yani böyle bir kriz olduğu zaman silahlı kuvvetler alarma geçer. Yani kimse sanmasın yani hiçbir şey yapmıyorlar. Bu görünen hareketlilik, görünmeyen hareketliliği de var.
2: Doğru.
0: Düğmeye bastığınız an o hareketlilik içerisinde gece gündüz 7-24 Türk Silahlı Kuvvetleri anında ne tepki gösterecekse gösterir.
2: Şu an o plana geçilmiştir o, yani teyakkuz yani, halinde.
0: Hayır o plana geçilmiştir diye söylemek benim şu anda haddime değil de. O
2: bir şeyler hazırlanıyordu.
0: Gerekirse düğmeye basılacak şekilde hazırdır. Türk Silahlı Kuvvetleri hazır bekler. Onu
1: yani affedersiniz aslında bu 51. Komando Tugay zaten terörle mücadele konusunda ağırlık kazanmış bir Tugay. Tabii. Yunanistan'ın gayri askeri adaları silahlandırması yani da bir anlamda
0: özel operasyonlar konusunda özel kuvvet özel gibi kullanabileceğiniz derinlikteki harekatı icra edebileceğiniz hava hücum harekatından bahsediyoruz ya işte sizin bunları helikopterlere bindirip bir yere derinliğe götürmeniz gerekiyor. Götürdüğünüz kişi de sıradan asker olmaz. Özel askerler olması lazım.
3: Zaten şimdi bu niye böyle oldu?
2: Niye hocam?
3: Yani aslında gidip de yarın Sisam'a çıkacağız falan filan değil. Geçen hafta gene A Haber'de söyledik. Geçen hafta Miçotakis geldi. İki küçük ada bir de üç günlüğüne Meis adası demiş. Meis'e diyorlar ki ya Meis yarım günlük şey 12 kilometre. Ne var üç günlük? İşte demin çelenkler koydu.
0: Hayır Meis'in kalkanı ünlüymüş de o yüzden. He? Kalkanı ünlüymüş.
2: Meis'in kurtuluşuydu.
3: Şimdi ben de şunu dedim A Haber'de. Dedim ki bunu 4-5 sene önce yaptığı Yunan Genelkurmay Başkanı Muğla vilayetimizin işte Datça ilçesine kayıtlı adalara gelip kuzu çevirdi. Ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız? Bunu dedim Türk aklı bunun altta kalmaz. Ne dedi? Dedi gidiyoruz kapalı Maraş'ta dedi. Bizde şeftali kebabı kırmızı şeyi Sayın Bahçeli'ye.
2: Türk aklı buna çözüm buldu hemen.
3: Gittik bir orada kapalı Maraş açıldı. Şeftali kebabı yendi açıldı şimdi. Dedim buna muhakkak Türk devlet hakkı bir cevap verecektir. Ya dedim kapalı Maraş'ın yani binalar iskana kapalı hala. Deniz kısmını sahili yolları açtık. Ya dedim hepten açacaklar. Ya başka bir şey yapacak işte bu yapıldı. Getirildi şey koradı. İşte 75'te demin komutanımızın dediği olay. Kıbrıs Savaşı'ndan sonra Ege ordusu korundu. Yunanistan hop oturuyor hop kalkıyor. Bütün uluslararası toplantılarda bunu lave edin. Bunu lave edin bize karşı yapıldı. Gerçekten ona karşı yapıldı. NATO'ya da konuştu değil. NATO'nun emrinde de değil. Ve Kıbrıs Savaşı'nda kullanılan yedek subaylar artık terhis zamanı geldi. Terhis etmediler 76'ya kadar. 12 adaya atılacak diye. Yani 12 ada şeydi. Ve o Ege ordusu Türkiye'de bayağı önemli oldu. Bakın birinci genelde Türkiye'de kara kuvvetleri komutanları.
0: Kenan Evren bile oranın komutanlığını yaptı.
3: Tabii işte Kenan Evren onu anlatacağım. Bir şeyler genelde kara genelde değil hep Türkiye'de kara kuvvetlerinden genelkurmay başkanı olur. Amerika'da İngiltere'de amiraller falan olur deniz kuvvetleri onlar da. Bizde kara kuvvetleri. Kara kuvvetleri komutanı da %90 birinci ordu komutanlığından gider. Evet. En kıdemli o. O zaman birinci ordu komutanı Eşref Akıncı Paşa'ydı rahmetli. Onu yapmadılar. Sonradan onu Ecevit MİT müsteşarı yaptı. Üçüncü ordu komutanı Ali Fethi Esen'de ikisi de 36'lı. Kenan Evren'den ikisi de ikişer sene kıdemli. Onu da MHP destekliyordu. Öbürünü CHP destekliyordu. Onu da yapmadılar. 12 Eylül'den sonra kurulan Adalet Partisi yerine baş başkan yaptılar adamı. Üçüncü sıradaydı Kerem Evren, oradan Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkanı ve darbe yapıp şey Genelkurmay şey
2: emekli olunca da oraya gitti. Bodrum'a gitti, orada resim
3: yapıyor. Dolayısıyla yani önemli bir yer. Öyle şey değil. Oraya da şimdi kuvvet kaydırılması, gidip de adaya falan şey yapmayacağız. Ama bunları korkunç korkuttu.
2: NATO'ya konuştu olmaması ilginç. Çok onun iyi. Altını kendi, çizmek tabii, lazım değil mi?
3: Kendi
2: yani,
3: kontrolümüzde.
0: Evet.
2: Yani ne anlama geliyor bu? NATO hayır,
3: haber vermeden şöyle, operasyon yapabiliriz.
0: NATO'ya tahsisli birliklerinizin hareketlerini, onu

0: içerisinde birliklerin özelliklerini, kabiliyetlerini, yeteneklerini NATO kuvvet planlaması kapsamında 3 yıllık bir cycle'ları var. Oralarda sizin deklar etmeniz lazım. Hmm. Tugay'ın özellikleri bu diye ve eğer ki bir tatbikat falan olacaksa gerekirse onlar NATO tatbikatlarına onları gönderebilirsiniz. Ama mesela buradaki herhangi bir şeyi gönderemezsiniz, unsuru. Bu isimle gönderemezsiniz, başka bir şeyle
1: gönderemezsiniz. NATO ne yaptığından, ne ettiğinden haberdar değil onun yani.
0: Evet, bunlarla ilgili NATO'nun...
2: Yani ona bilgi vermek zorunda değiliz.
0: NATO'nun herhangi bir şekilde buralara girip görmesi mümkün değil. Bir de yani siz bir düğmeye bastınız ya diyelim. Bu Ege ordusunun yaptığı hareketlerden haberdar olmayacağı gibi buradaki kullandıkları her türlü silah, teçhizat, harp silah araç ve gereçlerini NATO'ya deklar ettiğimiz için istediğimiz gibi kullanabiliriz.
1: Çok önemli bir ayrıntı.
0: Yani, bu yani biraz daha böyle Kıbrıs harekatından alınan dersler oradaki evet. Sonra işte biliyorsunuz 1975 ile 78 yılları arasında ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargo var. Kıbrıs harekatı bir gerekçe olarak söylense de ağırlıklı olarak Afyon ekimiyle ilgili evet. O tartışmalar bunu tetiklemiştir. Ama nihayetinde sizin 1964'ten itibaren elinizi kolunuzu bağlayan bir yapı o. Şimdi bu Ege ordusuyla bu yapıyı bir anlamda aşacak şekilde yeni bir yapılanmaya gidildi. Diğer yapılandırmalar NATO ile ortaklaşa devam ediyor zaten.
3: Bir de demin Mitsotakis'in görüntüsünde şöyle bir absürtlük var. Şimdi burada Türkiye'ye orada 13 tane adacık var Melih Bey. Şeyle beraber, gittiği adayla beraber.
0: Evet.
3: Fakat bu Türkiye'ye yakın adaya değil de Türkiye'ye uzak olan adaya gidiyor. Bir de görüntülere baktığınız zaman normalde o kadar askerin o kadar küçük bir adada bulunmasını gerektirecek bir durum yok. Ki görüntülerde neredeyse kışlık postalları olan, siyah postalları olan, çünkü o bölgeye göre Yunan ordusunun üniformalarını yazlık tabii, postal olmaz. Giymeniz gerekir. Muhtemelen tören için
1: Mete'den hiçbir şey kaçmıyor vallahi.
3: Bir yerden getirilmiş biz asker grubu. Çünkü orada o kadar askerin yatacağı yatakhane yok. Ve muhtemelen hani Yunan mantığıyla düşünürsek bir gözetleme binası, bir radar, bir istasyon, bir şey olması tabii. gerekir. Ama Mitsotakis'in arkasına döndüğü yer baraka. Yani taştan bir baraka. Güneşten korunmak için, işte akşamları muhtemelen soğuktan korunmak için. Ama o. Bu kadar askeri orada tutmanızın da bir mantığı yok. Yani ne yapacak askerler? Bir tane gördüğünüz gibi görüntülerde yol var. Başka da hiçbir şey yok. Yani. Ekipmanları da yok. Yani bir kayık, bir tekne, hani devriye atacaklar deseniz o da yok. Benim tahminim muhtemelen bunlar tören için Türkiye'ye karşı hani nispet yaparcasına oraya tabii, kadar tabii. toplanmış 30-40 kişilik bir Yunan askeri grubu. Bu da komik açıkçası. Eğer bu mantıktan düşersek, düşünürsek yani 13 tane ada ve adacık var dedim. 40'tan çarpsak 13 çarpı 40, 700 küsur tane normalde bu mantıkla gidersek Meis bölgesinde Yunan askeri olması gerekir ama yok. Yani o yüzden bunlar muhtemelen tören için oraya getirilmiş, üstü başı düzeltilmiş, işte basın önüne çıkartılmış bir grup asker.
1: Dostlar yoksa, alışverişte gör.
3: O kadar asker
2: olduğunu bir de adadaki halkı orada tutmaya yani. Çalışıyor. 485 evet. kişi var. Ya onlar her hafta şeye gelip, bizim Kaş'a gelip alışverişi, pazar orada yoksa 600 kilometre nasıl getireceksin taze sebze?
1: Bence yazın da geçmesini beklediler. Türk sayısı oradaki askerleri 10'a 20'ye katlar. Bunlar gitti. Şaka değil.
0: Bir de şurada şunu söylemek lazım. Mesela biraz önce Limni'deki gayri askeri statüde Limni. Oradaki savaş uçaklarının konuşlandırmasından bahsettim. Ama bunların konuşlanıyor olması Türk savaş uçaklarının Ege'ye, Adalar Denizi'ne çıkmasına, orada uçmasına engel değil.
1: Değil mi hocam?
0: Dolayısıyla zaten çıkıyorduk, iddialaşta yapıyorduk. Herhangi bir şekilde bir şey olmadan bize geliyorduk. Yani orada herhangi bir şekilde bu adaların silahlandırılması hukuki yönden bizim açımızdan sıkıntı. Hmm. Yani gayri askeri statüde sen oraya herhangi bir yığınaklanma yapmaman gerekir. Yapıyor olman savaş istiyorsun anlamına gelir aslında. Yani sonuçta bunlarla ilgili anlaşmalar yapılırken, Lozan'daki dengeler, imzalar atılırken bazı şeyler gözetildi. Sadece Türkiye ile Yunanistan yoktu ki orada. Başka devletler de vardı. Sonuçta bir sulh bulunuyor. O zaman onun gereğini yapıyor olman lazım ki bugünlerde onların torunlarının torunları kavga etmesin, savaşmasın.
1: Belki adalarda asker bulunmaması adaları savunmak için daha avantajlı bir şey. Yani oraya tabii. asker koysanız ne olur?
2: Yok,
1: İki dakikada intikal eder
0: ya,
1: uçaklar.
0: İşte Husiler'i gördük Kızıldeniz'e.
1: Değil mi?
0: Husiler bile bütün adaları tık tık aldı. Yani adaların savunulması da gerçekten çok zor.
1: Çok zor evet. tabii.
4: Ya şöyle söyleniyor diye savunma içinse fazla, affedersin sen güvenlik içinse tanımlısın. Fazla, evet. savunma içinse yetersiz.
1: Ama burada hocamın dikkat çektiği Hüseyin Fazla'nın bence önemli bir nokta. Burada İsrail unsurunun oluyor olması. Burada istihbarat mı toplayacaklar?
2: Evet, oradan cesaret
1: hikaye
2: kaldı.
1: Bu yani. Bizi ilgilendiren
4: ama
1: o.
4: Ama Melih, affedersin, İsrail'in geleneksel tavrına bakarsak bize Heronları biliyorsun kiralıyordu. Heronlardan elde ettiği

0: belgeyi önce Tel Aviv'e gönderip daha sonra bize veriyordu. Şimdi Yunanistan'a Aşil Kalkanı'nı kuruyor ama Yunanistan kullanmayacak onlar. Önce kendisi alacak, Tel Aviv'e gönderecek, sonra oraya bildirecek. Bence o arada olan zaten olur.
1: Olan olur. Bu arada sen terör dedin ya, şu aklıma geliyor. PKK Türkiye'de hocamın da dediği gibi bitirdik. PKK'yı Türk ordusu bitirdi yani. Bugünkü bu süreçler falan onlar açısından bir şey. Bizim bir sorunumuz yok. Onun yerine ikame ediliyor hemen işte. Bir şey getiriliyor yani. PKK bitiyor. Bizim orada daha rahatlıyor. Oldurum varlığını gerektiren bir durum yok.
2: Daha önce Asala vardı. Asala
1: bu sefer
2: PKK.
1: Yunanistan'ın bu hikayesi devreye giriyor. Çok mu aşırı yorum yapıyorum?
3: Yok ama bu aslında çok faydalı. Doğru. Ordu açısından bakarsak bir ordu hani işleyen demir paralar ya. Doğru. Türk ordusunu aslında işte Kıbrıs Barış Harekatı, bu terörle mücadele, tabii ki bir sürü vatan evladı gazi oldu, şehit oldu, bu başka bir şey ama Türk ordusunun her zaman en üst seviyede harp hazır olması, doğru, kendi ihtiyaç duyduğu harp silah araç ve gereçlerini tedarik etmesini, işte bugün savunma sanayimizin önemini görerek kendi ihtiyaç duyduklarımızı üretmek için gayret gösteriyor oluşumuzun arkasında hep bu yürüyüş var. Bu yürüyüş iyi bir yürüyüş.
1: Doğru.
4: Hareketlilik. Evet. Tabii yani deniz kuvvetleri belki de önümüzdeki yıllarda siz söylemiştiniz hep kara kuvvetleri komutanından seçiliyor genelkurmay başkanı demiştiniz. Belki evet, önümüzdeki yıllarda bu Türkiye'nin Somali, Afrika boynuzu diğer meselelerle etki alanının işbirliğinin hem genişlemesiyle beraber belki de geçtiğimiz önümüzdeki yıllarda sıradaki genelkurmay başkanlarının belki de deniz kuvvetleri komutanından seçileceği bir zamanı göreceğiz. Çünkü artık denize ve uzaya doğru giden bir şey var. Belki 30-40 sene sonra Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin baş komutanı ya da genelkurmay başkanı uzay kuvvetleri komutanı
3: olacak. Ben 5 yıl içinde bekliyorum.
1: Yani, öyle mi hocam?
4: Tabii dönüşüm
3: oraya doğru gidiyor. Dünya oraya doğru gidiyor.
4: Tabii dönüşüm oluyor yani. Bizde de evet, mesela Hüseyin Hoca
1: Kemal Hoca yok tabii ki, söyleyebiliriz Kemal Komutan yok. Ama Karacılar belki bu konuda daha dönüşüm, olur.
3: Onlardan da söyleyen aklı selimler var.
1: Kulakları çınlıyor.
4: Yani bu İran Savaşı'nda bizim gördüğümüz hep Hüseyin Hoca'yla anlatmaya çalıştığımız ama tabii ezber var bu konuda. Oradaki mesela amfibi güçler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında yapılandırılmış. Evet. Yani içinde yapılandırılmış ama bildiğimiz deniz piyadeleri değil. Amfibi güçler yani yakın muharebe uçakları olan, uçak gemileri olan, hava tabii, gücü olan farklı bir yapılanma.
3: Kendi
4: belki de biz de
3: yeterli,
4: bu yaşananlardan evet, dolayı farklı bir yapılanma evet, gideceğiz önümüzdeki yıllarda. O yüzden Deniz Kuvvetleri evet, Komutanı belki de Genelkurmay Başkanı olacak önümüzdeki yıllarda.
3: Belki sırf Ege Ordu Komutanlığı dönüştürülecek. Muhtemelen. Biraz önce Mete Bey'in söylediğine benzer Amerikan Deniz Piyadeleri Kol Ordusu seviyesinde gibi, her türlü onun gibi imkan ve kabiliyetleri olan bir şey olacak.
4: Belki de onun altyapısı.
3: Hayır böyle bir şeye de gerçekten ihtiyaç var. Evet. Burada puzzle'ları toplayıp böyle bir şey oluşturabilirsin de ama böyle barış döneminden itibaren eğitimi o şekilde olacak, kendi ihtiyaçlarını yerinde görebilecek, tatbikat eğitim yaptıkça ihtiyaçlarını daha yerinde görüp ona göre tedarik edebilecek, ona göre parası olan, bütçesi olan bir yapıya geçilmesi doğru olabilir. Yani bu da şu anda Mete Bey bana bir ilham verdi ama evet, gerçekten doğru bir yaklaşım. Buna evet, Türkiye'nin ihtiyacı olabilir.
4: Yani İran Savaşı'ndan beri
0: yani,
4: şeyde savunuyorum.
0: Hüseyin Hocam yani bu durumda aslında niye deniz kuvvetleri yerine hava kuvvetleri şeyin öne çıkarmadınız merak ediyorum.
3: Yok burada Ege Ordusu'nun Ege Ordusu dönüşebilir bu manada.
0: Eyvallah.
3: Onu söylemeye çalışıyorum.
2: Alabarda komutan gelse o da jandarmayı öne çıkartır.
1: Peki bu Yunanistan'ın askeri gücünü biraz merak ediyorum. Denizde mi en iyi oldukları yer deniz midir? Denizciler ya
4: gülüyor. Balıkçılık.
2: Denizcilikleri yok, ticarette.
3: Ticari olarak
2: dünyanın
3: tamam,
2: dünyanın üçüncü büyük
1: askeri
2: filosu ticari.
1: Değil.
2: Askeri
1: yok,
2: gemide değil.
4: Tersanecilik yok. Hiçbir şey yok.
3: Ya burada şimdi tabii ki yani Yunanistan'ın denizci bir ulus. Göz ardı etmeyelim. Bu kadar adalara sahipse, bu kadar dünya tabii, ticaretinde tabii, adamlar söz sahibi ise denizcilik de iyi. Ama sonuçta işte şu andaki ihtiyaç duydukları fırkateyni nereden alıyorlar? Fransa'dan alıyorlar.
1: Yani üretmiyorlar.
3: Kendilerini şu anda bizim bakın Milgem gibi bir projemiz var. Yani hem şeyleri yaptık, korvetleri yaptık. Şimdi istif sınıfı fırkateynler yapıyoruz. Milden dediğimiz milli denizaltılar, hava savunma muhribi TF-2000. İşte kendi uçak gemimizi yapma yolunda bir adım attık. O süreç başladı, ilerliyor. Ve bir de bunun yanında ne var? Şu anda amfibi hücum gemisi demek belki daha doğru olabilecek. Bir uçak gemimiz var küçük ve uçak gemisi insansız hava araçları, dronların konuşlandırılması, helikopterin konuşlandırılması, hatta işte Hürjet'in dönüştürülerek ilk önce belki onda test edilecek, daha sonra uçak kendi o daha büyük uçak gemimize konuşlandırılacak şekilde onda bir dönüş

0: olması bekleniyor. O konuda çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla biz kendimize ait deniz kuvvetleri donanmamızın bir sürü yetenekleri var. Bir de ne var? Bunlar mesela herhangi bir geminiz varsa onun üzerine konuşlandıracağınız hem taarruz helikopterleri hem de denizlere özgün kendisinin kullanabileceği arama kurtarmadan tutun da işte bu çeşitli şeyler var. İşte istihbarat keşif gözetleme maksatlı, sahil koruma maksatlı kullanabileceğiniz sayısız özellikleri olan çeşitli uçaklara ihtiyaç var. Hem de helikopterlere ihtiyacı var. Bir de insan savaş araçları. Bunların hepsini topyekun olarak ele aldığımızda Türk savunma sanayi bunları üretebiliyor. Ve Türk donanmasının emrine verecek şekilde o bütünleşik yapı. Mesela bir gemideki komuta kontrol sistemini siz kendiniz üretebiliyorsunuz. O görev bilgisayarlarını siz kendiniz ürettiğiniz zaman o zaman işte İsrail'e ihtiyaç duymuyorsunuz.
1: Savaşı başlatmaktan ziyade evet. sürdürebilme kapasitesi sizi üstün kılıyor. Siz evet. üretince de sürdürüyorsunuz. Evet.
2: Bir parantez açmak isterim Melih Bey. Mesela Nisan 2026'da Yunan armatörü Fotis Manousis Yunan Genelkurmay Başkanı'nı ziyaret edip süper hızlı bir feribot bağışlamıştı. Bu süper hızlı feribot da bildiğimiz İstanbul'da örneğin işte Bakırköy, Kadıköy arası işleyen evet. Marmara Denizi'nde gördüğümüz ya da diğer illerimizde gördüğümüz feribotlardan bir farkı yok. Aslında yolcu feribotu fakat Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağışlanıyor. 80'li yıllarda Onassis gibi birçok Yunanlı armatör ailesi evet. Yunan Deniz Kuvvetleri'ne kuru yük gemileri, kargo gemileri, taşıma gemileri armağan etmişti, hibe etmişti. Çünkü 80'li yıllardan beri gelen Yunanistan'da evet adalar ve deniz ülkesi ama bir türlü o tersaneciliği bir sanayiye dönüştürememiş. Ne yat üretebiliyor ne askeri bir tekne üretebiliyor, gemi üretebiliyor. Tersaneciliği bu kadar ada ülkesi deniz kıyısında olmasına rağmen bir türlü gelişememiş de bir ülke. Söyleyince kızıyorlar ama 2008'den beri ekonomik olarak Yunanistan ekonomik kalkınma yapmak ve bunun programını uygulamak durumundayken gidip yurt dışına silahlanma yapıyor ve bu silahlanmada NATO'ya aykırı. Bakın bu İsrail'den alınan silahlar ya da başka ülkelerden alınan silahlar NATO standartlarında silahlar değil. Yunanistan bir NATO üyesi ülke. Aynı zamanda aldığı bu silahlarla NATO'nun güvenlik sistemi ve istihbarat sistemi içerisinde gedik açıyor. Neydi o belirsiz silahlarla? Bu silahlar aynı zamanda NATO'nun bilgi paylaşma havuzuna ulaşma şansı da elde edebilir. Bu yüzden riskli. Yani İsrail Yunanistan üzerinden NATO'nun havuzuna dahi sıçrama, oraya sızma gibi çok tehlikeli bir iş yapıyor Yunanistan. Bunu da hatırlatmış olmak isterim.
3: Ama eninde sonunda taşıma suyu da değirmen döndürmeye çalışıyor.
0: Onlar döndürsün bizim açımızdan çok önemli değil aslında. Evet. Ama yani burada bir kıyaslama yaparken yalnız yine her zaman şunu söylemek lazım. Şimdi iki tarafında elinde aynı sayıda uçak olur, gemi olur, tank olur, her ne olursa iki tarafı kıyasladığınız zaman orada bir harpte komutanların o imkan ve kabiliyetleri nasıl kullandığı her şeyi değiştirir. Yani bu satranç oynamak gibi.
1: Küçük bir ordu da bazen şey evet, yapabilir yani.
0: Yani satrançta aslında. Bile bakıyorsun. Yani iki tarafta aynı şeyler var ama bir taraf galip gidiyor. Tabii ona ki. Benzer bir şey bu.
1: Ama insan gücü de çok önemli faktör. Nüfus yani bizim
0: tabii.
1: 8,5 90 milyon diyelim belki 9
0: yani
1: katı.
0: Yani 10 katı biz onların 10 katıyız.
1: Bu da çok önemli bir evet.
2: şey. Yunanistan'da aynı Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi bir de tehlikeli bir durum var. Bir milis gücü programı var bunların. Elofiki'ydi yanlış hatırlamıyorsam Yunancası. Burada sivillere silah eğitimi, temel silah eğitimleri veriyorlar. Yani askeri belli ekipmanların kullanımı konusunda evet. köylerde bu gönüllüler gidip silah eğitim veriyor. Bunlar emekli Yunan askerlerinden oluşuyor. Bunu Güney Kıbrıs Rum yönetiminde uygulamaya.
0: Bir arada BK'da şeyler veriyorlardı. PKK'lılara veriyorlardı.
2: Ha, evet. Yani bu gönüllüler evet. yani halkı da silahlandırıp bir milis gücü oluşturma çabası var.
0: Jandarma Genel Komutanlığı her ne kadar İçişleri Bakanlığı'na şu anda bağlı olsa da özünde yine askerlik devam ediyor. Ve bu kıyı hattında çok fazla sayıda jandarma birliği var Tugay seviyesinde de.
1: Polis gibi görünen askerimiz
0: yani
1: var.
0: Yani burada onun gibi. Yani bir 50 bin kişi daha çıkarırız gerekirse.
1: Bunlar çok önemli sayılar evet. tabii ki.
0: Şimdi burada Türkiye ve Yunanistan'dan bağımsız herhangi bir şekilde sizin ne yapacağınız çok önemli. Yani harbin nihai hedefi. Hep ABD'ye sonuçladık, sorguladık ya. Ne yapmak istiyor bunlar?
1: Evet.
0: Hala çözemedik değil mi? Amacı herhalde Trump'ın dünyayı karıştırmak, petrol fiyatlarını artırmakmış. Onun geldiğimiz nokta itibariyle bu. Yani böyle bir harbin nihai hedefi buysa olmaz. Türkiye'de böyle bir sarbe girmemesi lazım. Ama burada şimdi gayri askeri statüdeki adaları konuşuyoruz. Eğer amacımız gayri askeri statüdeki adalarla ilgili Yunanistan'ı cezalandırmak, tekrar eski statüye geri çevirmekse örneğin yani böyle bir

0: zihinsel antrenman yapıyoruz. Tabii. Burada işte Sisam Adası'nı Türkiye gidip aldı. Ama ondan önce ultimatom verdi. Bakın gayri askeri statüdeki adalarınızın hepsini boşaltın. Burada asker olmaması lazım. Hepsi belli. Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya her tarafa gereken deklarasyonları yaptı. Bir de tarif verdi. Dedi ki 2027-28 Şubat'a kadar, ABD yaptığı için söylüyorum da, 28 Şubat'a kadar bu adaları gayri askeri statüsünü bozduğunuz tüm şeyleri geri alacak şekilde adaları silahsızlandırın. Uluslararası anlaşmalara uyun. Uymadığınız takdirde işte 5 tane ada söyler. Şu adaları işgal edeceğimler. Bir tanesini işgal etmeniz yeterli. Bunu durdurmak için tabii ki Yunanistan ne yapacak? Bir şey yapması lazım. Evet. O yüzden burada Türkiye'nin işgal etmesi gereken ve Yunanistan'ın silahlandırdığı o kadar çok ada var ki, bakın şu sarıyla gösterilenin hepsinde asker olmaması lazım. Yani kolluk kuvvetleri hariç jandarma olabilir.
1: Ama burada asker sizin olmayacak, silah olmayacak.
0: Radarınız olmaz. Burada savaş uçağınız bulunmaz. Herhangi bir şekilde savaş geminiz bulunmaz. Yani tam tamir bakım falan ondan bahsetmiyoruz. Ama savaş maksatlı orada konuşlandırma olamaz. Şimdi bu adalardan herhangi birine Türkiye isim zikretmeksizin hepsini sayar ve ondan sonra bir ultimatum verebilir. Şimdi Birleşmiş Milletler'in tabii ki hukukuna baktığımızda 51. madde meşru müdafaa hariç hiçbir şekilde sizin kuvvet kullanmanıza maalesef izin vermiyor. Yani uluslararası anlaşmalara uymadınız diye gidip bir adayı işgal etmenizi çok iyi savunacak şekilde bir şeylerin arkasında olması lazım. Bu hukukçuların çalışması gereken bir şey. Ama Türkiye böyle ki böyle bir ultimatum verdi. Bu durumda sadece diyelim ki siz ama bir şey yapacaksanız, siz ama elinizi kolunuzu sallayarak gidemezsiniz. Oraya mutlaka bir müşterek amfibi harekat yapacaksınız ama o bütün Yunanistan'a derinliğine gidecek şekilde örneğin 25. boylam diyebileceğimiz Ege'nin doğusuna doğru geçen her türlü Yunan savaş uçaklarını düşürmeniz gerekir.
2: Çünkü yani şöyle bir hat diyorsunuz.
0: Evet, size
2: diyelim.
0: Tehdittir. Yani
2: şuradan itibaren
0: oraya diyelim. Çıkarma yapacak birliklerinize, deniz unsurlarınıza, askerinize zarar verebilecek, onlara engel olabilecek herhangi bir hava hareketliliğini, deniz hareketliliğini engellemeniz lazım. Bu gemiler için de geçerli. Yani oraya yaklaştırmayacaksınız ve orayı aldınız diyelim.
2: Bunu da nasıl yaparsınız? Uçakları havadan kaldırıp denizden de gemilerle öyle mi yaparsınız?
0: Hayır, buraya yapacağınız şey şu. Önce gidersiniz Sisam Adası'nda nereye siz çıkarmayı planlıyorsanız oraları bir bombalarsınız. Adanın genelini bombalarsınız. Orada varsa askeri yapılar, radar falan hepsini vurursunuz. Ondan sonra oraya sizin gemileriniz yaklaşırken ateş açabilecek diğer civar adadaki başka unsurları da vurursunuz. Ama oraya herhangi bir şey yapmanız gerek yok. Ondan sonra kıyı başı yumuşatması gerçekleştikten sonra bunu hemen bir iki saate yapacağınız bir şey değil. Biraz zaman harcamanız gerekiyor. Ve orada mevzi dediğimiz bölgesel hava üstünlüğünü elde etmiş olmanız lazım. İşte ben ne diyorum? 25. boylamın doğusunu savaş uçaklarının giremeyecek şekilde sizin havada üstünlüğü ilan etmiş olmanız lazım. Orada çok fazla sayıda uçağınız bulunacak. Ondan sonra sizin savaş gemileriniz oraya doğru hareketliliği olacak. Etrafına adanın çember alacaklar. Ondan sonra da bu o Foça'da konuştu olan amfibi Tugay ve işte şu anda gelen 51. Tugay'ın askerlerini bu helikopterlere bindirerek amfibi yani hücum harekatı yapmanız lazım. Hava hücum harekatı. Diğeriyle de amfibi çıkarma harekatı yapmanız gerekiyor müşterek. Dolayısıyla adayı ele geçiriyorsunuz. Ama bir de şunu söyleyelim. Sadece hava kuvvetlerini kullanmaya da gerek yok. Orada deniz topçusunu da kullanırsınız gemilerden. Aynı zamanda karada konuştu olan. Türkiye çünkü çok yakın bir yerden bahsediyoruz. Normal topçu birliklerinizin menzili içerisinde. Buraya hava indirme harekatı yapmanıza gerek var mı? Yok. Çünkü çok küçük bir ada. Daha büyük bir ada olsaydı hani Almanların Girit'e yaptığı gibi Girit'e yönelik bir şey yapacak olsak o zaman hava indirme harekatına ihtiyacınız olur. Bunlar tabii ki bizim
2: böylece de ada Yunanistan'ın elinden çıkmış olur. Evet. Fiilen
3: şöyle,
2: geçmiş olacak.
3: Şöyle bir durum var. Mesela Güney Çin Denizi'nde Çin'in uyguladığı bir sistem var. Gerçi bizde işte resif vesaire gibi doğal böyle kayalıklar ya da benzer şeyler yok ama Türkiye sınırına yakın adacıklar üzerinden onları yapay ada haline getirip onun üzerinden Münasır ekonomik bölge ve deniz sınırı ilan edersiniz. Bu da Yunanistan'ı iyice kilitler. Yani eğer Türkiye gerçekten bir çıkmaza sürüklemek isterse ve kilitlemek isterse bu da yapay ada stratejisi örneğin Sisam Adası'na
4: Mete Bey ona gerek yok ki bak
3: yaparsınız yani.
4: Hayır, orada bir sürü kayalık adacık var. Aidiyeti belli olmayan coğrafyada Yunan bunu yapıyor. Yunan bunu yapıyor. Adamı oraya papazı koyuyor, bir de bayrak dikiyor, bir de keçe koyuyor diyor, gayrimeskünü meskün yaptım diyor, ona da kara suyu alıyor.
2: Peki Hüseyin komutanın dediği

0: gibi biz o sistemi aldık diyelim, böyle abi, bir şeydi onlara cevaben. Hani, orada bir fiili durum oluştu. Evet,
1: ondan sonra işte uluslararası anlaşmalar tekrar devreye girecek. Siz adaların hepsini gayri askeri statüye getirin. Siz Samus'u geri veriyoruz baştan diyelim gibi.
2: Anlaşmada
1: yani böyle bir şey olabilir.
2: Sıfırlanması anlamına gelir bu.
1: Evet.
2: Zaten burada açıkça söylemek gerekirse o yıllarda işte Lozan vesaire gibi o dönemde imzalanan anlaşmaların 2026'da da hani bu şekilde uygulanması da pek mümkün gözükmüyor. Yani ben Meis diye hemen hızlıca çıkış yapmamın sebebi Meis başta olmak üzere bu tip adalar sorumlu. Ve eğer Yunanistan Türkiye kalıcı bir barışa doğru gidecekse bu silahlandırılan adaların askeri yani insan savaşları, savaş uçakları ya da işte Hüseyin Hoca'nın dediği gibi amfibi çıkarmalarla silahsızlandırılıp boşaltılması, geri çekilmesi ya da güvenliğinin sağlanması belli
0: Mete,
2: bir anlaşmaya kadar.
0: Ben düğümü çözdüm, sen tekrar geriye aldın. Biz sistemi aldık ya.
2: Neyse,
0: niye geriye döndü ben anlamıyorum ki.
3: Adanın hepsini
0: tamam
3: alacağız.
0: Tamam işte hocam, onu diyorum.
2: Sistemi aldık, gerekti.
0: Bir durum oluştu. O arada Meis'te birkaç adaya, bu Türkiye için nedir ki Türk ordusu için birkaç saatte.
1: Yok hani ve iyi niyet gösteriyoruz. Sistem alıyoruz. Bunun karşılığında sen gayri askeri statüye geri dön. Sistemi al geriye.
0: Bir de iyi niyetliyiz. Bir de şöyle bir dönem var. Yani tutanın elinde kaldığı bir dönem.
3: 12'sini alalım, 6'sını
0: verelim. Bakın yani ne yapıyor adam? Herkes işte Rusya girdi, Ukrayna'ya bilmem
2: ne. İlak ediyor. Bitiriyor.
0: Biz başlatmadık bu savaşı. Evet. İleri bir şey anlatıyorum yani. Sonrasında başka bir
1: bu adalar 400 yıldır bizim hakimiyetimiz altındaydı. Putin gibi konuşmaya başladı.
0: Evet. Bu kadarlık bir mevzu yani. Evet. Bu ilginç bir şey. Yunanistan'da herhalde bunları hesaplıyordur. Yani böyle bir fiili durumda Türkler zorlandığında ne gibi sonuçlara yol açacak, bilmem ne yapacak, bunu da görüyorlardır.
1: Yani gerçekten yani Yunanistan gerginlik istemiyorsa şu andaki sahip olduğu adalar, ana kıtası dahil, Meis dahil o kadar Yunanistan'ın lehine ki ya daha kaşıma.
0: Niye bozuyorsunuz değil
1: niye
0: mi?
1: Niye kaşıyorsun? Niye haddini aşıyorsun? Niye bu kadar 90 milyonluk nüfuslu bir ülkeyi zora sokuyorsun? Ya sonuçta dünyada aşırı bir şekilde bir milliyetçilik artıyor. Bak, evet. Milliyetçiliğin kökenlerinden bir tanesi de budur. Haksızlık içerisinde olan. Ya 2. Dünya Savaşı'na Almanlar niye çıkardı?
0: Ezdiler Almanları.
1: Evet.
2: Tabii, ya şimdi Savaşı'nda.
1: Türkiye'nin gözüne soka soka sen haksızlık yani 100 yıl önceki haksızlığı hala gözümüze sokuyorsan 90 milyonluk nüfusun içerisinde birileri çıkar, senin gözüne bir şeyler sokar.
0: Aynen öyle.
1: Gerek yok yani.
0: Bir de hocam Trump'ın olduğu bir dünya Uğur hocam. Hı. Trump da öbür ABD başkanları gibi falan öyle değil. Biraz somut sonuca bakıyor adam yani.
3: Adam bir şey adamı yani.
0: Hakkaniyet
3: real
0: der,
3: politiğe bakıyor.
0: Şu der, real evet, politiğe bakar. Bunların hepsinin hesaba katılması gerekiyor.
1: Evet,
0: bunların
1: şu haritaya bakınca ortadan bölünmesi lazım.
3: Bir de Türkiye'nin gücü yani.
0: En hakkaniyetlisi o. Evet, Adana, Adalar evet. Denizi'nin ortadan.
3: Hayır, bakın Türkiye 70'li yıllarda 70 sente muhtaçtı diyordu başbakan. Şu anda dünyanın 9. büyük silah ihracatçısı ülkeyiz biz. Bakın 1.7 trilyon dolar gayri safi milli hasılamız var şu Türkiye'nin. Aa, batımızdaki Yunanistan ne kadar? Bütün Avrupa Birliği'nin fonları orada 350 milyar dolar. Doğumuzdaki İran'ın 300'den düşmüş 280 milyar dolara. Petrolü var, doğalgazı var. 95 milyonda nüfusu var. 1.7 milyon kilometrede de toprağı var. Bizim altta birimiz var. Biz bölgenin en güçlü, en zengin, en köklü devletiyiz. Yani bunlar bizi kaşımaya gerek
0: ABD'de
3: yok.
0: ABD'de de Jimmy Carter mı vardı o zaman?
1: Ne zaman?
3: Jimmy Carter vardı yani, fıstıkçı.
0: Bu savaş şey zaman. Şimdi Carter da yok yani savaş olduğu zaman. Evet. Başka da bir adam var öyle bakmıyor eski saplantılarıyla falan. Bunu şey açısından değerlendiriyor. Bunlar zaten o batıyı arkalarına alma hikayesine güvenerek bu hareketleri yapıyorlar. Almanya'nın hali hal değil. En fazla Almanlar var arkalarında herhalde değil mi?
2: Almanya
3: Fransa daha çok.
0: Öyle mi?
3: Fransa daha.
1: Fransa'da 2021'de savunma anlaşması imzaladılar. Yani pak
0: doğru uçakları falan onlara. Tabii.
3: Yani Fransa zaten Türkiye'nin
0: Merkel
3: olduğu
0: bunlara çok kıyak geçiyor diyor açıdan diyorum.
3: Hayır, yani, hayır o değil. Falan. Almanya şeyine bakar, gücüne bakar. Almanya Türkiye'den vazgeçemez. O şeyini bilir de. Fransa, Türkiye neredeyse tam karşısında kim varsa onu destekler. Ermenistan, Ermenistan'ı. Yunanistan, Yunanistan'ı.
0: 80'deki gibi bir konjektür yok. Yani dünyanın Türkiye'ye, NATO'nun Türkiye'ye bakışı da bambaşka bir halde. Bunların hepsi bir faktör değerlendirme. Bir İsrail'e ikamet düştüler yerine tabii, işte.
3: Evet. Herkes kendi derdine düştü. Tabii. Polonya, Almanya hepsi şimdi titriyor. Hiç kimse Yunanistan'ın bilmem nesi uluslararası
1: çok abartılı bir şey söyleyeyim. Yani. Türkiye gidip şu anda Midilli'yi işgal etse çok da ses çıkmaz.
3: Hiç kimse
0: ben de size katılıyorum hocam. Yani kesinlikle öyle dünyadaki hava da o halde.
1: Evet, yani çünkü ya öyle
3: dünyada gazeteler
1: ya,
3: yazmaz
1: anarşi
3: bile.
1: Anarşi var bakın. Dünyada anarşi geçerli. Yani devletler arasında gerçekten anarşik sistem geçerli. Kimin sözü geçiyorsa, kimin gücü varsa her türlü şeyi yapıyor.
0: Yapıyor.
1: Bunu ABD'si de yapıyor.
3: Şimdi Putin'den Rusya'sı nasıl korkuyorlar biliyor musunuz? Estonya'da Polonya. Biz orada Midilli'yi almışız. Vallahi Polonya gazeteleri bile yazmaz bile. Haber bile yapmazlar.
2: İki hafta önce Meis açıklarında kendi minasır ekonomik bölgemiz içerisinde araştırma gemisi gönderdik. Yunanlılar ayağa kalkmıştı tekrar. Fakat gerçekten bu tezlere sahip çıksa

0: aslında da Erdoğan'ın savaş istemediğini, Erdoğan hepimizi temsilen savaş istemediğini demek ki onlara algı olarak oluşturmuş. Türkiye'nin yani yurtta sulh, cihanda sulh politikası kendi gücüyle...
1: Ama savaş istemiyoruz demek, gel bizim hakkımızı şey, bize tokalan ya, demek değil yani, bunun cevabını biz onu çok söylüyoruz. Yani.
0: Haddini aşma diyoruz ya. Heh. Yani gayri askeri statüdeki adayı o şekilde bırak. Silahlandırma diyoruz.
1: Komutanım sen oraya taktırsan bırak şu gayri askeri. Hayır, asıl yani mühim çok olan önemli. Karasuları.
2: İsrail'e tahsis edin.
1: Asıl karasuları, savaş karasularından
0: çıkacak. Söylemişiz bakın, şu anda.
1: Kasus belli nereden çıktı? 6 milin ötesine çıkartırsan kasus belli. Harp nedeni bitti, yetki verildi. Yani o gayri askeri statü daha o kasus belli olmasına 3 sene 5 sene var. Öbürü hazır. Bakın Türkiye bunları deniyorlar. Genelkurmay Başkanı'nı kuzu çevirttirdi bizim adada. Başbakan geldi, askeri şey denetledi, çelenk koydu. Bakalım Türkiye'nin nabzı ne yapıyor, ne reaksiyon veriyor. Türkiye hepsine mukameleye bir misil yapıyor. Maraş'ı açtı, Tugay'ı getirtti, bilmem neyi yaptı. Türkiye zayıf oldu. Zaten Mitsotakis geçen hafta konuştuk burada biliyorsunuz yayında. Mitsotakis itiraf etti. Dedi ki uygun zamanı bekliyoruz dedi. 12 mili zaten çıkarttı meclisinden.
3: Türkiye böyle biraz kolu kanadı kırılsın.
1: Tamam PKK'yla, İsrail'le, bilmem ne, Ermeni'yle, Rus'la falan derdi başı derdi girdiği an 12 mili çıkartacak. Çıkarttı zaten meclisinden, uygulamaya koyacak. Ha ne diyor, bizim kasus bellinizi kaldırın. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararını kaldırın. Kaldırırız dedik. Siz de kaldırın 12 mili. Yok kaldırmayacağız. Ama uygulamayacağız diyor. Niye, ne zaman diyor? Ben hep diyordum 30 senedir. Türkiye zayıf düştüğü an uygulayacak. Geçen hafta söyledi. Sizin yayınınızda, canlı yayında. Mitsotakis ne dedi? Uygun zamanı bekliyoruz. İşte FETÖ kompledi bu. Yani bu silahsızlandırma hikaye, oradaki silahlanma. Asıl buradaki iş 12 mil ya da 6 milin üstü işidir. Ege kapanıyor bize. Bunu zaten Türk Silahlı Kuvvetleri 30 senedir çalışıyor. Türkiye'de yani bilinen bir şey.
4: Hava
1: şey
4: sahası da kapanıyor.
1: Ona bağlı fır hattı. Evet. Yani kara suyun ne kadarsa o kadar da fır hattım var. Hepsi kapanıyor. Ve dediğim gibi İstanbul'dan İzmir'e gemi gönderemeyeceğiz yani. Bu kadar kötü durum. Ha, işte şey. Asıl bu. Savaş nedeni budur. Şu anda Türkiye güçlü olduğu için uygulamaya koyamıyorlar. Arada bir böyle gidip geliyor, bir kuzu çeviriyor, bilmem ne yapıyor. Bakalım Türkiye ne yapıyor. Ama çok güçlüyüz Allah'a çok şükür. O elindeki adalarda gider. Oynamasın bizle. Canlıya versin Yunanistan. Oynamasın bizde yani. Ya gidip
3: de anlatmaya çalıştığımız o işte hocam. Şu anki pozisyon onların lehine. Dokunmasınlar, dua etsinler de bu pozisyon devam etsin. Türkiye'den bir ileri hamle gelmesin. Evet. Onlar aksine geliştiriyorlar.
1: Statüko kalsın bu. Böyle. Bakın bizim savaşta bir derdimiz yok. Ama sen bu statükoyu bozmak istersen, ki statüko senin lehine. Uluslararası hukuk bize, yani uşi bize veriyor da o adaları. Ona rağmen şimdilik bak bir şey. Ama o statükoyu bozarsan elindekiler de gider.
3: Evet, Yunan stratejistleri de bu konjektürü de hesaplamadılar dünyada. O geçmişi unutsunlar artık yani. Evet. Geçmiş dünya hakikaten çok geride
1: 70
3: kaldı.
1: 70 sente muhtaç bir Türkiye değil şu
3: hem
1: anda.
3: Hem o hem de hocamın Hüseyin Hoca'ya ben kesinlikle katılıyorum. Yani bir kaos, bir terör çağı, bir anarşi çağı var dünya üzerinde. Tabii. Kimin ne yapacağı
1: herkes
3: da belli değil.
1: Herkes kendi menfaatine.
3: Her zaman kimse. Türkiye'de de böyle barışçıl ister egemen olmayabilir yani, başka tabii koşullar gündeme gelebilir.
2: Bir de şu var yani 2040'lı 2050 yıllarda Melih Bey, bu suların yükselmesiyle beraber Yunanistan anakarasına yakın birçok ada su altında kalacak. Yani onun da gerçekliği var. Su seviyesinin yükselmesi var. Meselesi var. 2040-2050 yıllarda bu buzulların erime meselesi. Girit açıklarından başlayarak Yunan anakarasına giden adacıklar var. Bir sürü ada su altında kalıyor.
3: Mete, ama ben hatırlıyorum da ilkokuldaydım. Akdeniz çevresi çöl olacak 20 yıl içinde, 30 içinde. Bu küresel ısınmacılar da bir yani... Doğru söylüyorsun. Böyle bir tehdit her zaman olabilirler. Ne zamanda ama.
1: Ama Norveç'te bile olmadı.
3: Ben o şeycilere hiç katılmıyorum. Bu küresel ısınma. Yok şöyle olacak. Neyi biliyorlar ya? İstanbul'un barajları susuzluk, mahvoluyoruz dediler. Bu yaz öyle bir yağmur yağdı ki yani onu öngörebilen pek de bir şey yok. O biraz bizim gibi insanları, halkları herhalde sömürmek için yeni vergiler getirmiş.
0: İşte iyi ki Trump ozon, savaş ozon çıkarmış tabakası, o sayede yağmış falan.
2: Vallahi o da var. Biz ozon tabakası delinmesin diye deodorant kullanmayan insanlarız. Biz böyle bir nesilden geldik.
5: Evet doğru.
3: Yani ya ineklerin çıkardığı gazdan ozon deliniyor diyorlar. Yani bu dünyanın bir dengesi var Allah aşkına. Hiç, işte vergi çıkaracaklar hocam. Vergi. Bence onun üzerine çalışıyorlar. Umarım başlarında patlayacaktır. Biraz da Arabistan konusuna geçelim mi? Hocam teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Yani sağ bakın olun. Oradaki işte o %20'lik açık şey, o çok tehlikeli.
3: Öyle olsun istiyorlar yani.
1: Ha öyle istiyorlar. Evet, şimdi öyle olduğu zaman dediğim gibi bizim kıyılar çok sığ olduğu için yüksek tonajlı gemiler Yunan karasuya girmeden şey yapamıyor.

0: oturuyor. Yani İzmir'den İzmir'e gidemiyorsun. Ya
1: böyle şey olur mu hocam?
0: Nerede? Olamaz işte, onu diyoruz. Yani, Demirel diyor ya, biz Yunanistan Ege'de denize girmeyecek miyiz, giremeyecek miyiz? Giremeyeceğiz işte böyle.
1: Onların olacak. Yapmaları gereken bu silahtan arındırılmış adalara daha fazla otel, daha fazla turistik tesis yapmaları.
2: Daha yani çok feribot.
0: Ve 6 milde tutacak öyle.
1: Türkler harır al. Oralar yakın.
2: Hatta Melik köprü bile yapılabilir. Köprü 1,5 kilometre falan.
1: Akıllı bir yönetim olsa Yunanistan'da bunu der. Çipras öyle diyordu. Onların biraz daha aklı başındaydı o Çipras'ın falan. Siz deli misiniz dedi. Türkler geliyor buraya bir sürü para bırakıyor. Şey yapıyorlar. Bir sorunumuz da yok. Ama dediğimiz gibi artık yani insanları da şey yapmamaları gerekiyor. Her zaman da bu iş böyle gitmez. Umarım şu seçim bir an önce biter. Yunanistan'da bu gerginlikte biraz azalır. Mete, bu arada Kızıldeniz hattında gerilim daha da fazla tırmanıyor. Bir harita alalım mı Samet, sana zahmet? Günlerce Hürmüz Boğazı'nı konuştuk. Mete, böyle alabilir miyim seni?
2: Tabii.
1: Yani bu Husiler durmuyorlar. Husiler bugün de yine Suudi Arabistan'a saldırılar gerçekleştirdiler. Şimdi burada da şöyle bir şey oluşmaya başladı. Husiler biz İsrail'i vuruyorlar diye çok memnunduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz diyorduk bu çatışmalar olduğu zaman ama şimdi öyle bir şeye hizmet ediyorlar ki Türkiye, Afganistan, Suudi Arabistan arasındaki Mekke Anlaşması'nı sanki sınıyorlar. Ben de bakıyorum bu İsrail'in işine gelen bir şey.
2: Doğru.
1: Yani nasıl çıkacağız bu işin içinden? Yani bu sureti haktan görünüp onlara mı hizmet ediyor bu adamlar şimdi, bir yandan da?
2: İsrail'in çıkarlarına bir dönem yaşatıyorlar açık söylemek gerekirse. Şimdi burada İran'ın stratejisini uyguluyor demek tamamen iddialı olmaz. Çünkü sizin yayınlarınızda, programlarınızda söylemiştim. Seçim öncesi Netanyahu'nun olası bir İran saldırısına karşı birden Husilerin tetiklendiğini söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz aylarda da İran devrim muhafızları Kudüs gücünün üst düzey komutanlarının bu bölgeye geldiğini ve sana da Husilerin üst düzey kadrosuyla kargo uçakları ile 3 tane kargo uçağının aralıklı gelip burada görüşmeler yapıldığını biliyoruz.
1: İranlılar geldi.
2: İranlılar geldi. Kudüs gücü komutanları gelmişti ve arkasından bu dönem yaşandı. Fakat bu Yemen meselesinde Husilerin ilerleyişini pek duracağını düşünmüyorum. Çünkü Yemen içerisinde şu detayı atlamamız gerekiyor. 2015'ten beri burada iki tane ülke var. Bir tanesi Birleşik Arap Emirlikleri, bir tanesi Suudi Arabistan. 2015'ten beri bu Yemen üzerinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir rekabet var. Rekabet de değil aslında, ciddi ciddi Yemen üzerinde bir hesaplaşma var. Çünkü Suudi Arabistan meşru hükümete destek vermeye çalışırken Birleşik Arap Emirlikleri 2015'ten beri Suriye'de YPG, işte Somaliland meselesi gibi birçok bölgede ayrılıkçılara destek vererek aynı plan ve projesini Yemen'de yaklaşık 40-50 bin kişilik bir gruba destek vererek bir Yemen'i Kuzey-Güney Yemen olarak ayırma projesine destek verdi.
1: Mesela çok özür dilerim. Yemen yani ne önemi olabilir Yemen'in? Şöyle, tam altında petrol zenginlikler şunlar bunları da varmış da.
2: Körfez.
1: Hikayesi değil mi? Burayı tutuyor yani.
2: Bir o, ikincisi burada Aden ve Hadramut bölgesi var. Suudi Arabistan'ın 2015'te ve 2010'dan itibaren Suudi Arabistan'dan Hadramut'a ve Aden Körfezi'ne gidecek bir boru hattı ve demiryolu karayolu hattı vardı. Fakat burada da Birleşik Arap Emirlikleri devreye girdi ve 2015'ten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı güçler var, meşru hükümet var ve burada da Suudi Arabistan sınırları çöl ve çok geniş bir arazi olduğundan dolayı Suudi Arabistan 2015'ten sonra buraya Yemen hükümeti, meşru hükümetine destek vermek için hava harekatları düzenlemeye başladı ve buradaki güçleri silahlandırmaya başladı. Şimdi burada Husiler de sadece İran destekli demek, sadece Zeydilerden falan oluşmuyor. Aralarında Sünni güçler de var. Aşiret bağları da olan Irak'tan.
1: Bu Sünni Münni diye bence tabii. Tarafa bırakın şu açıdan.
2: Ayrı
1: Mekke'yi vurur musun? Gerekiyor. Yani bir
2: İçeri doğru kayıyor.
1: Abi, Mekke'yi vurdular biliyorsun değil mi? Evet.
2: İçeri doğru gidiyor.
1: Hemen devam edeceğiz.
3: Kabe'yi vurdu.
4: Mekke yakınlarına bir saldırı olduğuna dair rivayet var ve hemen şiddetle yalanladılar. Husiler yalanladı, İran yalanladı. Ama Suudi Arabistan'a gelen haberlerde Mekke'ye değil ama Mekke'ye yakın bir mesafeye İHA saldırıları olduğuna ve düşürüldüğüne dair haberler.
1: O zaman Mekke'yi vurdular iddiası da yani çok böyle iddialı olur bunu söylemek ama.
2: Yani Sultan biraz şeyi kullanıyor tabii.
4: Yani mesele şu, bu Mekke'ye yapılan saldırı meselesi onlara göre işte Suudi Arabistan kendi lehine kullanmak için böyle bir şey uydurdu falan diyorlar ama şu anda zaten karşı karşıya bulunduğumuz tablo yeteri kadar tuhaf. Nedir tuhaf olan? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra geldiğimiz durumda İran şu anda ara verse de daha çok Kuveyt'i ve Bahreyn'i

0: vuruyor. Dikkat edin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir saldırısı yok. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'ü vuruyor İran ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud'a yönelik saldırı yapmıyor. Hatta bu arada ilginç iddialar dolaşıyor. Mete Bey o ayrıntıları daha iyi bilir. Bu Birleşik Arap Emirlikleri, Suud ve Katar'ın İran'a ciddi miktarda para verdikleri, bize saldırma diye. İran'ın da buna istinaden saldırı yapmadığı ama Husiler üzerinden özellikle de Suudi Arabistan'ı hedef aldığını, bu arada sadece Husiler değil, Irak'taki Haçlı Şabi üzerinden geçen hafta biliyorsunuz boru hattını vurdular. Evet. Ve boru hattına yönelik saldırı çok basit falan denildi ama anlaşıldığı kadarıyla belki 1-2 aylık bir tamirat gerektirecek ciddi bir saldırı. Bu arada Irak'ta zannediyorum bu saldırıya herhalde destek veren komutanlar falan da görevden alındı. Yani oldukça hareketli bir şey var. Burada karşımızda şöyle bir tablo var. İran doğrudan vurmuyor olsa da, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ı doğrudan vurmuyor olsa da, en azından Suudi Arabistan'ı Husiler ve Haçlı Şabi üzerinden vurmaya devam ediyor. Dolayısıyla Mekke yakınlarına yapıldığı söylenen saldırı tamam tartışmalı bir konu olsa da, şu anda Yemen'deki Husilerin Amerikan gemilerine falan filan ses çıkarmayıp, evet, sadece Suud gemilerine ses çıkarmaları ve Irak'taki Haçlı Şabilerin Suudi Arabistan'ın Körfez'deki, Hürmüz'deki sıkıntı dolayısıyla belki ihracat açısından tek nefes alma noktalarına saldırı düzenlemeleri oldukça garip bir şey.
1: Doğru söylüyorsun. Bu ciddi soru yani. İsrail'de böyle elini oluşturarak izliyor bütün bu gelişmeleri.
2: 3-4 tane ben arka arkaya hızlı sıralayayım. Husilerin şöyle bir talebi var. Burada başta Aden olmak üzere limanlara uygulanan ablukanın kaldırılması. İkincisi Suudi Arabistan'ın savaş tazminatı ödemesi. Üçüncüsü bu kalkınma ve işte tamir vesaire işleri için, bombalanan yerlerin tamiri için bir ödenek fonunun ayrılması. Bunlar ilk etapta Husiler tarafından talep edilenler. Şunu unutmayalım, 2022'de Suudi Arabistan ve Husiler arasında bir mutabakat sağlanmıştı ve Yemen hükümetinin birleştirilmesi meselesine adım atılmıştı ki arkasından 7 Ekim Gazze meselesi gündeme geldi. Fakat burada Husilerin bir örgüt olarak burada bir Babel Mendeb boğazında bir aktör olarak masaya oturmak istemesini de görüyoruz. Burada kalıcı bir bölünmeden ziyade Yemen'in gidişatı biraz karanlık. Çünkü burada İsrail'le sizin söylediğiniz gibi Yemen'deki bu durumu kullanarak bir süre önce konuştuğumuz Afrika boynuzunda Somaliland bölgesinde bu güvenlik meselelerini gerekçe ederek orayı silahlandırmak ve askeri üs kurabilmek için bu Husilerin şu anki saldırısını görünmez bir perdenin arkasında burada Somaliland'de de kullanıyor. Bunu da söyleyeyim. Bir sonraki mesele de Mısır meselesi. İşte geleceğimiz nokta şu. Burada en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi Süveyş Kanalı ve Mısır.
1: En çok Mısır.
2: Ve Mısır geçtiğimiz günlerde Husilerin muhatap alınma mesajını Kahire'ye iletmesi Mısır tarafından reddedildi. Bir görüşme yapılmayacağı söylendi.
1: Mısır'a. Gideceğini duyurmuştuk daha doğrusu pazartesi günü, salı günü.
2: Şimdi Brett
1: bu konuyu
2: Cooper,
1: konuşmaya gitti.
2: Amerikan Genelkurmay heyeti bu 6 tane Körfez ülkesiyle Umman'da görüşüyor. Ve daha sonra da Riyad'da en son toplantıyı yaptı. Bu bize şunu hatırlatıyor. 2015'te 11 tane Körfez İşbirliği Konseyi üyesi, teşkilatı üyesi 11 ülke Yemen'e yönelik ortak bir hava harekatı düzenlemişti. Ve çok şiddetliydi ve çok sayıda sivilin de ölümüne sebep oldular. Evet. Burada bu Mısır üzerinden de belki biraz sonra konuşuruz ama bu Mekke Paktı'nın Mısır ayağı çökertilmeye çalışılıyor. Hem İran tarafından hem de İsrail tarafından.
1: O önemli bir konu. Onu
2: evet,
1: dinleye,
2: biz burada
1: onu konuşalım Mete. Ben hemen şu çok hızlı bir çok şey söylüyorsun. Ben bu güzel siler, değerli bilgilerin altını çizmek istiyorum.
2: Taiz'de
1: yani. Gidiyor.
2: Muhtemelen Taiz'de gidecek, evet, gözüküyor ve oradan da benim tahminim Aden'de kaybedilme riski var. Ve ondan sonra bir masa kurulma ihtimali olabilir.
3: Bütün Yemen'i Husiler zapt edecek.
1: Öyle mi? Bunu
2: çok kötü bir gidişat var.
3: %80'i şu anda Husilerin olduğu bölgede.
2: Evet yani.
1: Doğru yukarılar falan.
3: Bakın petrol ve doğal şurada, gaz kaynakları da şu anki diğer Yemen'in elinde. Biz bu dengesizliği bir şekilde birleştirmeler.
2: Arazi var. Şöyle bakın. Burada çöle inen platolar var dağlardan. Şurada El Ara diye bir yer var. Burayı aldığınız anda Taiz'e gidecekler. Ve muhtemelen oradan da Aden'e gidip tamamen kilitlenecek ortam.
1: Burada, dediğin gibi hem altyapı, doğalgaz, evet, alt kaynakları, evet, bir de bütün hikayenin burada olduğu çok açık. Bu, tamam, boğaz çok değerli bir boğaz. Yani
2: Hürmüz'ün kopyası oldu. Aynı burada da

0: bir yönetim oluşturacaklar. İşte sistem Suudi Arabistan harici, İsrail dahil tüm gemilere açık deniyor. Ama Hürmüz'de aylarca sizin programınızda Melih Bey hep konuştuk. Burada işte gemilerden para alınması, güvenlik, mayın vesaire. Şimdi Hürmüz'de konuştuklarımızı kopyalayalım. Önümüzdeki dönem Babel Mendeb'de benzer şeyleri konuşacağız.
1: Bir de buranın şöyle bir önemi var. Şimdi Hürmüz'de şöyle bir durum var. Hep buradan çıkan şeyi konuşuyoruz. Petrolü öbür tarafa gidiyor. Kızıldeniz'de yukarıdan gelenler daha fazlaymış.
0: Bu bizi daha çok etkiliyor. Kızıldeniz.
1: Yani hep buradan giden diye düşünüyoruz da öyle değil. Evet. Yukarıdan gelenler. Dolayısıyla bu konu yani Babel Mendeb Boğazı konusu Avrupa'nın da konusu.
2: Şu andaki esas sorun şu. Suudi Arabistan resmen kıskaç altına alındı. Suudi Arabistan
1: kapatıldı.
2: İhraç kanallarının hepsini yok oldu. Yani hem Hürmüz Boğazı kapalı İran nedeniyle ama esas onu aşmak için kullandığı Doğu Batı petrol boru hattı 7 milyon varil. O da işte Yanbu limanında vurdular. Hem de o boru hattına Haçlı Şabi de taarruz etti. Ve hem Husiler hem Haçlı Şabi yani İran'la bağlantısı olan o eksen harekete geçti ama burada bir de şu var. Suudi Arabistan öyle bir kıskaç altında ki şu anda İsrail ve ABD aslında Suudi Arabistan'a en baştan beri neye zorluyordu? İbrahim anlaşmalarına.
0: İbrahim anlaşmalarına
2: doğru zorlanıyor. Yani seni bu Husilerden kurtaracağız. İran'dan da kurtaracağız ama.
3: Mecbur atacak o
2: imzayı. Gel sen şu İbrahim anlaşmalarına imza at diyor.
1: Tam dediğim nokta bu hocam. O yüzden şimdi biz bu konuyu konuşurken Yemen'de o güçler onların böyle talepleri falan bu.
0: Yok.
1: Biz
0: yok.
1: Biliyoruz ki Yemen falan bu devletler. Tabii. Onun bunun işlerini burada görüyorlar. Hocamın dediği nokta çok önemli. Yani Suudi Arabistan'ı iki yandan sıkıştır. Suudi istediğini İbrahim anlaşmalarına doğru itekle.
2: Brett Cooper'ın yani CENTCOM komutanı Brett Cooper'ın başkanlığında Almanya'da toplantı yaptılar. İsrail Genelkurmay Başkanı briefing verdi bunlara. Bunlar bak hangi ülkeler var? Körfez ülkelerinin hepsi var. Suudi Arabistan değil. Mısır var, Ürdün de var. Ve İsrail var. ABD var.
0: Rotayı değiştirdi ya Suudi Arabistan. Hindistan'dan gelen rotayı İsrail değil Suriye'ye kaydırdı. Bugün Suudi Arabistan'ın başına gelenlerin en büyük sebebi bu. IMEC'den rota değişti.
1: Çıkışta şöyle görünüyor hocam. Gene Türkiye var. Şöyle Türkiye üzerinden bir şeyler yapabilsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sesi vardı Samet. Bu konuyla ilgili hem de Mekke Anlaşması'na atıfta bulunuyor. El Cezire televizyonuna konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuştuğumuz mevzuyla ilgili bir dinleyelim. Devam edelim.
4: Ma zorufu leti eddet ila hadihil ittifakiyye.
5: Her şeyden önce Mekke anlaşması farklı bir değişimdi. Yani Mekke'de Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı yapmış olmak gerçekten dünyaya önemli bir mesajı vermemize vesile olmuştur. Ve burada Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması Türkiye, Pakistan üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek olmak bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur. Ve bu konuda ben inanıyorum ki gerek Pakistan, gerek Türkiye, gerekse Suudi Arabistan bu anlaşmadan çok çok önemli memnuniyetle ayrılmışlardır. Hayırlı olsun.
1: Evet, Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar da çok önemli ama Ekrem abi bu El Cezire'de işini iyi yapıyor, onu da söyleyeyim yani. Her açıdan iyi yapıyor. Hem içerikleri iyi hem şıkır şıkır görüntü çekmişler yani. Bütün Türk televizyonlarına da örnek olsun bu arada. Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesaj çok önemli. Yani Mekke Anlaşması'nın bir şekilde o NATO'nun 5. maddesi gibi bir işlev göreceğine dair bir hikaye var.
3: Müşterek güvenlik anlaşması. Şimdi müşterek Ekim'de, güvenlik demek üyelerinden birine karşı yapılan saldırı hepsine karşı yapılır. Müştereken cevap verilir demek.
0: Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek bu Melih Bey. Fakat burada İsrail özellikle İran bir lobi yaparak özellikle bu Mekke Paktı'nı işlevsiz hale getirmeye çalışıyor.
1: Diyorum. O zaman biz bu saldırıları ne bağlamda okuyacağız? Şimdi çok net bir şekilde bu hikayenin ardından geldi bu Husiler Musiler altta. Şimdi Ekrem abi geçtiler harekete.
6: Son konuşulanlar Mete Bey'in söylediği, Hüseyin Bey'in söylediğini biraz derleyip toparlarsak. Mekke Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında yapılan Mekke Anlaşması ile ilgili ne söylendi? İran'a da daha önce bu konuda teklif götürüldü.

0: Ama asıl olarak mesela öncelikle Mısır'ın katılması gerektiğine dair yorumlar ağırlıklıydı. Şu anda karşı karşıya bulunduğumuz durumda az önce Mete Bey'in yaptığı yorum. Husiler şu anda Suudi Arabistan'a saldırarak Hürmüz'den sıkışan ve Kızıldeniz'de de Suudi Arabistan'ı sıkıştırıp boru hattını da vurmak suretiyle sanki bir anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in arzu ettiği İbrahim anlaşmalarına katılmak üzere Suud'un zorlanmasına destek vermiş oluyorlar.
1: Evet.
0: Husiler ve arkalarında İran varsa beraberce yapmaya çalıştıkları şey, yani söyledikleri, şu ana kadar slogan olarak dile getirdikleri şeylere %100 ters bir şey.
2: İbrahim anlaşmalarını itiyorlar.
0: Tabii. Türkiye ne yapıyor? Pakistan ve Türkiye Suud'un İbrahim anlaşmalarına girmemesi gerektiğini düşündükleri için mesela Mekke anlaşması ve benzer adımlarla Suud'un elini rahatlatmaya çalışırken maalesef Husiler şu anda bütün dünyanın gemilerine şunlara bunlara dokunmadan sadece Suud gemilerine dokunup Haçlı Şabi üzerinde de Suud'daki boru hattına saldırı yaparak Suudi Arabistan'ın elini zayıflatıp Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in arzu ettiği bir şeye doğru itekliyorlar. Yani manzarayı galiba
2: nasıl çıkacağız bu işin ucundan? Yani İran güya İsrail'le ABD ile şeytan diyor, biz aramız yok diyor.
0: Biraz önce söylerken bakın İran şu anda Bahreyn'i, Ürdün'ü ve Kuveyt'i vuruyor. Bu arada dikkat edin, İran epeydir İsrail'e yönelik tek bir saldırı da yapmadı.
2: Evet.
0: Ama Bahreyn'i, Ürdün'ü ve Kuveyt'i kendisi vururken Husiler üzerinden ve Haçlı Şabi üzerinden Suudi Arabistan'ı vuruyor. İsrail'e yönelik tek bir saldırı yok. Yani tuhaf bir tabloyla karşı karşıya.
2: Şimdi Samet bir de haritayı versene. Yalnızca bence Suudlar sıkıştırılmıyor. Mısır'a da operasyon var.
3: Kesinlikle.
2: Kızıldeniz'i kapatıyorsun. Kesinlikle. Bir yandan da yukarıdan zaten ciddi anlamda bir şey var. Yani Mısır'da çünkü bu Mete Mekke anlaşmasına dahil olup olmayacağı tartışılan bir ülke. Ciddi anlamda bir abluk i̇şte, haline girilmiş.
3: Burada şüphe yaratılmaya çalışılıyor. Bakın Suudi Arabistan'ın Husilerin düzenlediği saldırılar Suudi Arabistan sınırına farkındaysanız içeri doğru girmeye başladı. Neredeyse Riyad'ın güneyi vurulmaya başlanacak. Burada yaratılmak istenen şu. Mısır'a bu üçlünün herhangi bir güvenlik katkısı veremeyeceği, Suudi Arabistan'ın başına gelenlerin Mısır'a da gelebileceği yönünde sinsi bir mesaj iletilmeye çalışılıyor. Bu çok ciddi bir istihbarat operasyonu. Özellikle Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı olduğunu düşündüğüm ama herhalde kalbi İranlı atan bir kesim de var. Burada da Türk kamuoyunda dahi bu Mekke paktının itibarsızlaştırılmaya ya da küçültülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bizzat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama muhtemelen kalbi gönlü İranlı atan kişiler bunlar ve varlıklarını bildiğimiz.
2: Çok kızıyorlar, çok doğru söylüyorsun. Tamam, komşumuz, biz elbette deriz ki komşumuza şey olmasın. Yani İran'la da böyle düşünüyoruz ama dediğin gibi onun ötesine geçen bir hal var. Çok kızıyorlar mesela bunları söylediğimizde falan. Ya ortada olan tablo var. Bunlara soru işareti.
3: Gazze kelimesini Husilerden en son ne zaman duyduk? Gazze kelimesini İranlı yetkililerden ne zaman duyduk? Gazze anlaşmasının uygulanması için İsrail birlikleri Gazze içerisine İran ya da Husiler tarafından neden vurulmuyor? Soralım. Devam ettirebilirim. Suudi Arabistan İbrahim anlaşmalarında koyduğu ilk şart şu. Somut ve gerçekçi bir şekilde bir Filistin devletinin kurulması meselesi kırmızı çizgidir diyor. Net, bunun arkasında pazarlık vesaire yok. Şimdi bu dirayeti siz kırabilmek için buradan saldırtıyorsunuz ve Suudi Arabistan'da bir enerji krizi üzerinden Suudi Arabistan'da huzursuzluk yaratmaya çalışıyorsunuz. Bakın burada bu Güney Yarımküre'de şu an yaz iklimi gibi bir durum var. Nemli bir hava var, sis var ama Kuzey Yarımküre sonbahar ve kışa hazırlanıyor. Bakın bu Süveyş kanalı, Mısır meselesi ki çok büyük zarar etti, halen de etmeye devam ediyor. Şimdi bu Babel Mendeb'deki gelişmelerden dolayı sigorta risk primleri artık arttı ve sizin dediğiniz gibi özellikle Akdeniz'den Kızıldeniz'e girmeye çalışan çok sayıda gemi, yüksek sigorta, primler arttı, güvenlik sıkıntısı var, ne olacağı belli değil. Şimdi adaların içerisinden geçmeye çalışan gruplar var. Burada adalar dedik ama bu boğaz ikiye ayrılıyor. Ve siz buradan geçmeye kalksanız, şimdi burada hiç hesapta olmayan bir Afrika boynuzu meselesi var. Bakın İsrail bu Yemen meselesini kullanarak Somaliland'i askerileştirmeye çalışacak. Ve bizim Somali'deki etkinliğimiz de düşünüldüğü zaman bu Kızıldeniz meselesi bizi direkt etkilemeye başlıyor. Bizim ticaretimizin ağırlığı bu Kızıldeniz meselesi bizim için hayati.
2: Mete, bu çok önemli. Türkiye'yi nasıl etkileyecek, bu o konuya da geçelim. Arkadaşlarım diyor ki şimdi şu Fed'in faiziyle ilgili bir ekonomistimize bağlanalım. Sonra bu önemli konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bence bu konu çok hayati. Fed 0.25

0: Gazları arttırdı. Tabii. Az önce son dakika gelişmesi olarak da aktardık. Üzeyir Doğan hattımızda. Üzeyir Bey, merhabalar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ederiz. Hocam, nasıl okumalıyız bu Amerika'dan gelen haberi? Bir de bugün herkes çok panik halindeydi. İşte borsayı kapattılar, bilmem ne oldu. Dünden beri bekleyenler var. Hakikaten böyle direkt Türkiye'yi çok etkileyecek bir karar mıdır bu Fed'in kararı? Buyurun.
1: Yani şöyle söyleyeyim, bugün bizim borsamızda olanlarla Fed'in faiz kararı arasında hiçbir bağ yok. Yani biz kendi iç dinamiklerimizle bu hareketleri yapıyoruz. Bir süredir fon piyasasında olan belirsizlikler, önce bir kurumun fondan temerrüde düşmesi, bugün bir portföy yönetim şirketinin de fonlarında temerrüde düşmesi piyasada bir panik havası oluşturdu. Satışların sebebi bu. Fed tarafına geçecek olursak, Fed faizleri 25 bas puan arttırdı. Bu da sürpriz değil piyasa açısından. Neredeyse piyasanın %95'i bu faiz artışını bekliyordu. Keza biz de aynı şekilde bu faiz artışının olacağını söylüyorduk. Yani o açıdan çok büyük bir sürpriz olmadı. Amerika piyasasına baktığımızda da evet, bir miktar hisse endekslerinde gerilemeler var. Altın başta olmak üzere değerli metallerde bir miktar gerileme söz konusu. Bununla birlikte doların biraz daha değer kazandığını görüyoruz. Bunun akabinde de Euro-Dolar paritesinde bir miktar daha düşüş görüyoruz. 1.15'in de altına inildi. 1.14.68 civarında şu an itibariyle. Burada faiz artışı sürpriz değil ama piyasadaki etkilerine baktığımızda, madem herkes bekliyordu, bunu önden niye fiyatlamadı da karardan sonra fiyatları tarafına geçtiğimizde ise sürpriz olan şu, yani daha sonra başkanın söylemlerine ve toplantı kararlarına baktığımızda, burada en önemlisi o dot plot dediğimiz, yani geleceğe yönelik faiz seviyelerini gösteren tabloda 18 üyenin 16 tanesi 2026 içinde bir faiz artışı daha bekliyor. Yani bu piyasa açısından sürpriz olabilecek taraflardan biri. Yani bu yıl bitmeden bir faiz artışı daha görme ihtimalimiz söz konusu. Bununla birlikte 2027'de faiz indirim olabilir beklentileri vardı. Bence bu toplantıdan sonra 2027 faiz beklentileri de tamamen rafa kalkmış olacak.
0: Öyle mi? Hep artacak artık. Yani
1: 2027'de artmasa bile inmeyecek ki artma ihtimali de söz konusu olabilir. Çünkü Fed biraz daha enflasyon vurgusunu ön plana çıkarmış durumda. Fed'in ana hedefi %2. Şu an baktığımız zaman %3.7'ye yükselmiş bir çekirdek enflasyon beklentisi var. Yani bu da bunun neredeyse iki katına yakın diyebiliriz artık, bir rakamı ifade ediyor. Fed'in bu %2 hedefine ulaşma tahmini ise 2029'a ötelendi. Yani bu da enflasyon hedeflerine uzun vadede ulaşılacak olması, faizlerin de uzun süre yüksek kalması ya da daha da yükseltilebilmesi anlamına geliyor. Yani şu anda genel itibariyle baktığımızdaki piyasadaki bozulmanın temel sebebi de bu. Bir, faizler arttı ama bir kez daha artabilir bu yıl içerisinde. İki, gelecek yıl bu şartlarda faiz indirimi zor gözüküyor. Hatta riskler artarsa yeni faiz indirimlerinde konuşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Yani bunları üst üste koyduğumuz zaman, yani Fed'in biraz daha enflasyon vurgusunu ön plana çıkartmış olması, enflasyonun çok uzun süredir çok yüksek gittiği, işte hedeflerden çok sapıldığı yönündeki açıklamaları, biraz daha bu faiz tarafında sıkı duruşun korunacağını işaret ediyor. Yani bugün piyasalardaki etki, dediğim gibi, görece belki sınırlı olarak düşünülebilir ama Trump'ın ne yönde açıklama yapacağı da çok önemli. Yani
0: birazdan konuşacak.
1: Trump bu kararın ardından, yani borcu tekrar hedef tahtasına koyarsa, evet, daha önce Fed başkanına yaptığı gibi, bir önceki başkana yaptığı gibi, borç da hedef tahtasına oturtulacak olur. Bu azil vesaire, yeniden bunları gündeme getirecek olursa, bu daha da belirsizliği arttıracak bir unsur olabilir. Bu açıdan biraz dikkatli olmak lazım. Ama faizler tarafına baktığımızda, faizlerde artan faiz oranına rağmen piyasa faizlerinde çok bir hareket olmadı. Bu da genel anlamda hani diğer piyasalardaki negatifliği sınırlayacak bir etken. Ama şunu söyleyeyim, ben buradan en fazla ne etkilenir derseniz, birincisi Kasım seçimlerinde dikkate aldığımızda, bu döneme kadar dolar dünyada değerlenmeye devam eder. Yani genel itibariyle dolar endeksinde bir yükseliş görürüz ya da tersten baktığımızda euro dolar paritesinde bir düşüş görebiliriz. Hı hı. Bu bize neyi getirir? Birincisi değerli metallerdeki düşüş sürecini en azından Kasım ayına kadar devam ettirebilir. En büyük etkiyi burada görebiliriz. Ve

0: hisse senetleri piyasalarında da yüksek faiz bir miktar durgunluk, hatta belki geri çekilmeler de getirebilir. Buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Yani altının biraz daha ya stabil hali ya da altın konuşuluyor daha fazla. Alta doğru hareketi beklenebilir. Dolarda bir artış öngörülebilir diyorsunuz. Bir de Üzeyir Bey, evet. Şimdi diğer ülkelerde de faiz politikaları tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir trendin içine giriyor olması diğer ülkelerdeki faiz politikalarını nasıl etkiler? Onların tersi bir aksiyon almaları beklenilebilir mi? Yoksa dünyada da mı böyle bir seyir artık olur?
0: Muhtemelen dünyada da genel trend bu yönde oluşacak. Çünkü neticede aslında dünyayı bir ekonomisini bir lokomotif setine benzetecek olursak, bu lokomotifin başında hala Amerika var. Yani Çin'le birinci, ikinci kim olacak dersek, ama lokomotifin başında bunlar var. Ve buraya baktığımız zaman burada bir faiz artışı geldi. Bu diğer ekonomileri de etkileyecektir. Zaten baktığımızda Avrupa Merkez Bankası savaş başladığından beri iki defa 25 bas puanlık faiz artışı yaptı. Japonya yaptı. Muhtemelen bu hafta bir kez daha faiz artışı yapacak. Yani bu açıdan baktığımızda genel trendde faizlerin artışı yönünde gidiyor olacağız. Şimdi bizim tarafa yansımaları ne olur? Bizim tarafa yansıması şu: belki Merkez Bankamız faiz arttırmayacaktır. Bizim reel faiz tarafında hala kuvvetli taraftayız. Ama şunu söyleyeyim, özellikle yurt dışı borçlanmalarda Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinde arttığını görüyor olacağız. Yani Amerika'ya işte 4,5'la verilirken 5'e çektiyse faiz oranı, Türkiye bu 5 artı risk primi artı ek prim daha yüksek bir şekilde borçlanmaya başlayacak. Bazı borç verenler de yani Amerikan faizi tatmin edici, niye dışarıya faiz vereyim ki deyip gelişmekte olan ülkelere daha az kaynak ayırma durumu söz konusu olabilecek. Yani bu açıdan gelişmekte olan ülkeleri de, dış borç ihtiyacı olan ülkeleri de bir miktar bu finansman maliyetleri üzerinden olumsuz etkileyen bir tabloyu görüyor olacağız.
1: Üzeyir Bey, Ekrem Kızıltaş soruyor.
2: Üzeyir Bey, iyi akşamlar. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Burada 25 bas puanlık Amerika'daki faiz artışının doğrudan etkileri, yani en de sonunda 0,25'lik bir artış doğrudan etkilerini bunun doğrultusunda düşünelim, ama sanki oluşan havaya bakılırsa dolaylı etkileri herhalde bu 25 bas puanla ölçülemeyecek kadar yüksek mi oluyor?
0: Ya şöyle söyleyeyim, yani bizim gibi ülkelerde 25 bas puanın bir anlamı yok. Çünkü enflasyon rakamınız ve reel getiri beklentiniz çok yüksek. Yani 30 enflasyonun olduğu bir yerde, yani bizim Merkez Bankamız 25 bas puanlık, yani 0,25'lik bir faiz artışı yapsa ya da indirimi yapsa çok bir anlam ifade etmezsiniz. Evet. Ama enflasyonun işte 3,7 civarında olduğu bir yerde, oradaki reel getiri beklentisi de enflasyonu dikkate aldığımızda 1 puan, 1,5 puan. Şimdi siz 1 puan reel getiri bekleyen bir ekonomide 0,25'lik bir artış yaptığınızda aslında reel getiri beklentisini %25 arttırıyorsunuz. Yani o nedenle oradaki 25 bas puan oldukça yüksek bir rakam. Yani görece olarak baktığımızda bu önemli bir rakam. Ki geçmişte biz dönem dönem Fed'den de görmüştük. Gelişmiş merkez bankalarına, Japonya başta olmak üzere, 0,10'luk rakamları bile görmüştük. Yani faiz indirme ve arttırma süreçlerinde. O nedenle hafife alınmayacak bir rakam. Zaten onun üzerindeki faiz indirimi ya da arttırımlarını biraz şok olarak algılamak lazım. Hani bizim Merkez Bankası'nın 5 puan, 10 puan faiz indirme arttırma şok kararları gibi, onların da 0,5'lik, 0,7'lik, 7,5'lık işte ya da birlik puanlarını olağanüstü durumlarda yaptığı şoklar olarak görmek lazım. Burada tamamen enflasyonun seviyesiyle ilgili. Yani bizim enflasyonumuz ölçüsünde bu reel getiriyi hiç etkilemeyecek bir faiz oranı. Ama onların enflasyonunu göz önünde bulundurduğumuzda ve reel getiri beklentisini o 0,25'lik arttırmanız önemli bir getiri hamlesi. Yani o açıdan oralarda bu önemli diyebilirim.
1: Bu arada altın fiyatı, gram altın 6,633 değil mi? Programa başlarken 6,700 civarı mıydı? 600-700 civarıydı.
2: Ons düşüyor, cumhuriyet ve çeyrek artıyor.
1: Gram altında.
2: Gram da düşüyor.
1: Ama programa başladığımızdan beri ciddi bir düşüş yani onu gördüğümüzde. Yarın da Üzeyir Bey herhalde bu yönde bir hareketlilik tahmin edilebilir değil mi?
0: Yani muhtemelen ons fiyatında düşüş devam ediyor. Yani ons düştüğü yerde de onların etkilerini de görürüz. Cumhuriyet altını ve çeyrek altını yüksek olmasının sebebi bunlar kapalı çarşı fiyatları olduğu için akşam FED sonrasındaki yani bu altın ons fiyatındaki düşüşü buralar hissettirmedi. Bunlar yarın sabah göreceğiz. Yarın sabah gram altındaki düşüş gibi burada da yine düşüşleri

0: Eğer böyle kapatacak olursa ve yarın böyle devam edecek olursa Cumhuriyet altında ve çeyrek altında düşüşü yarın sabah bizim serbest piyasalarımızda görüyor olacağız. Şu an altın tarafında kritik konu şu. Altın çok kritik bir yerde aslında. Tabii biz teknik analiz yaptığımız zaman önemli göstergelere, formasyonlara vesaire bakarız. Altın tarafında muazzam negatif formasyon oluşumları var. Yani bu formasyon oluşumlar bizi kısa sürede 4000'in altına götürse ben şaşırmam.
1: O kadar.
0: Yani ki doların değerlendiği bir yerde bu kısa süreli beklentim. Daha uzun vadede daha aşağısı da olabilir. Kasım seçimlerine kadar, Amerika'daki Kasım seçimlerine kadar ben doların daha da güçleneceğini ve bunun da altın fiyatlarının daha da baskılacağını düşünüyorum ama şu an sadece kısa vadeli teknik göstergelere baktığımızda eğer bugün bu 4250-4260 bunun altında bir kapanış olursa teknik olarak formasyonun çalışması ve yaklaşık 300-400 puanlık bir düşüş sürecini başlatması gündeme getirebilir. Bu da 4000'in altına doğru bir hareket olabilir. Yani o açıdan dikkatli olmak lazım. Bugün bu 4250-4260 yani şu anki seviyelerin altında mı kapatacağız, üstünde mi kapatacağız? Gün sonu kapanışı da bu açıdan önemli olacaktır burada.
1: Ekrem abi kısa bir soru.
2: Üzeyir Bey, sıradan bir insan olarak düşündüğümüzde altının 4200'den 4000'in altına inmesi mi daha güzeldir sıradan insanlar için? Yoksa 4200 küsürden 4500'e tırmanması mı daha güzeldir?
1: Altını olanlar olmayan açısından sıradan insan
3: aynen
1: derken
3: hocam. Ya da parası vardır şimdi, da altına döndürecek döndürmeyecek.
0: Yakında evlenmeyi düşünenler için düşmesi iyidir hocam. Yani en azından o altınlar alabilmek açısından önemli ama
2: borç ödeyecekler için
0: elindeki altını bozdurup ev almaya, arabayı hayal etme, araba almaya hayal edenler için ise ciddi negatif bir tablo. Bizim ülkemizde altın fiyatları aslında dışarıdaki talebi de etkiliyor. Yani ev, araba alımları örneğin altın fiyatları düştükten sonra bir ara gramı 8 bin liralara kadar gelmişti. 7 bin liralara geldiğinde altın alımı çok yoğun bir şekilde arttı. Daha sonra o fiyatların altına indiğimizde özellikle 7500, 7000, 6500'e doğru geldiğinde altın bozdurup araba ve ev alımlarında ciddi azalma oldu. Hmm.
1: Mekke vuruldu. Kutsal topraklar vuruldu diye.
3: Sahte bayrak operasyonu.
1: İran'da da yapıyor. İranlılar da yapıyor bunu yani. İran medyasında da var.
4: İran'da. İşte gün içerisinde sen de gördün değil mi Mete? Fazlasıyla bu konu.
3: İsrail yaptırabilir bunu. Daha önce bize biliyorsunuz İran'dan füzeler attı ya bizim üstümüze.
1: Yazık.
3: Yani İsrail yaptırabilir yani. Şey İbrahim Anlaşması'nın dediğiniz gibi o anlaşmaya muhtaç kalsın, mecbur kalsın diye yaptırabilir.
1: Ya, Türk televizyonlarının da burada şey var. Editoryal olarak bir kontrol edersiniz görüntüyü. Neticede güvenilirlik en önemli şey. Bu bir görüntü olur, bir söz olur. Biz burada söylediğimiz ya da konuştuğumuz bütün konuklar araştırarak güvenilir bir intiba oluşturmak ya da o güvenilik üzerinden konuşuyoruz ama televizyonların burada sorumluluğu daha büyük.
3: Ama Mete Bey, Medine'yi de vursa gene tehlike. Yani Medine Mekke fark etmiyor.
2: Mekke'yi vurdu diye Medine
1: görüntüsü.
3: Husiler mi
4: vurdu? Medine'yi vurması şey değil yani.
3: Yani o da kötü. O da kötü. Ama İsrail mi vurdu, Husiler mi vurdu? Asıl bu yani.
4: Vur hocam, başarıyorlar ama savaşı bir şekilde derinleştirmeyi bırak yaymayı. Evet.
3: Şimdi her sizin geldiniz, bu sizin de değindiğiniz noktaya geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız El Cezire'de dedi ya, 5. madde müşterek güvenliğe geliyor. Şimdi Suudi Arabistan derse ki tehdit algılıyorum, benim vurdular. İşte Husiler yavaş yavaş ilerliyor Suudi içlerine, şey yapıyorlar, vuruyorlar da. Ondan sonra hadi bakalım gelin 5. madde, hani NATO'da da önce 4 var ya, tehdit altında vuruluyor, bakıyorlar var mı, var, evet 5. madde. Şimdi de hadi bakalım anlaşmayı koyduk Ağustos ayında, Mekke anlaşmasını, evet. Tehdidim var, hadi gelin Pakistan, Türkiye yardım edin bana dersen olacak.
2: Hocam o zaten biliyorsunuz şu anda anlaşmayla alakalı altyapı yeni oluşturulmaya başlandı. Yani teknik tarafları şunlar
1: askeri
2: bunlar
1: tarafları var,
2: ve böyle bir durumda hani o 5. maddedekinin gerektirdiği gibi iyi hadi gel sana yardım edelimin diplomasi tarafları var, başka tarafları var, belki istihbarat tarafları var. Onlar belki zaten gündemde.
3: Evet,
2: çünkü
3: doğru.
2: Şu anda karşı karşıya bulunulan durum akıl mantık dışı bir durum. Neden? İran'ın vurmadığı Suudi Arabistan'ı işte Husiler ve Haçlı Şabi vuruyor. İran görünürde vurmuyor. Niye vurmuyor? Çeşitli sebepler olarak söyleniyor. Arka planda Amerika'nın ve İsrail'in hoşuna gidecek bir şeyi yapıyor Husiler. Evet. Halbuki Husileri biz baştan beri ne biliyoruz? Özellikle 7 Ekim'den sonra
3: İsrail'e en büyük darbeyi vuran
2: güçlerden biri olarak biliyorum.
4: O yüzden biz de alkışladık Ekrem abi. Helal olsun bunlara dedik.
2: Gene alkışlarız da problem şu. Şu anda Suudi Arabistan olmaması gereken bir yere İbrahim anlaşmalarına doğru iteleyecek davranışlarda bulunuyorlar. Bu akıl işi değil ki.
4: Reklama gitmeden önce o hatırlatmayı yapalım. Burada sıkıştırılan Suudi Arabistan net bir şekilde. İşte Hürmüz Boğazı üzerinden bütün çıkışı zaten kapatılmıştı. Şimdi Kızıldeniz'de kapatıyorlar. Evet, petrolü Kızıldeniz'de.

0: Şöyle, satıyordu. Petrol boru hattı da vuruldu.
1: Çıkışı neresi olacak? Uğur Hocam, siz böyle alabilir miyim de? Bunun Suudi Arabistan'ın çıkışı nedir? Gene Türkiye diyeceğim ama tabii, Irak'ta da Haçlı Şabi.
0: Şimdi buradan buraya kadar bir petrol boru hattı çekti.
1: Evet.
0: O buradan da Kızıldeniz'den Avrupa'ya, Süveyş'ten gönderecekti. Bir kere bunu vurdular.
1: Tamam.
0: Boru hattını vurdular. İki, başında kapatınca yani buradan tanker giremeyecek. Buradan bir tek girer çıkar, onu da vurdu.
1: Hocam,
0: zaten
1: çok sırtınızı dönmeseniz şöyle.
0: Pardon. Yani dolayısıyla Suudi Arabistan şimdi büyük çapta buradan ihraç ediyordu. Burası kapandı.
1: Evet.
0: Tamam. Şimdi buradan getirtiyor, buradan satıyor. Hem buradan aşağıdan gider Çin'e, Kore'ye vesaire, hem de yukarıdan Avrupa'ya. Tamam, onda bir sorun yok. Buradan buraya 1200 kilometreydi galiba. Bir pipeline petrol boru hattı var. Tamam. Çalışıyor. Onu vurdular. Onu vurdu bir kere. İran doğrudan hedef göstererekten Aramco tesislerini vurdu. Evet. Onu vurdu. O büyük zarar verdi. Bunu vurdu. Şimdi çıkışını da buradan kapatınca sadece ve sadece Süveyş'ten girip çıkabilecek şey, onu da füzelerle, bakın füzelerle İsrail vuruyordu o 7 Ekim'den sonra. Husilerin elinde çok güçlü silahlar var.
1: İran'ın burayı vurmasını, Suudilerle eski biliyoruz mücadeleleri. Hem tabii mezhep bir konusu da söz konusu ama şöyle mi gerekçelendiriyor İran? Ya siz Amerikalılarla çok iyisiniz mi diyor. Da vuruyor Aramco'yu.
0: O olabilir. O olabilir. Yani Aramco'yu, Katar mesela hiç söylenmiyor. Katar'ın LNG testleri. Katar bir dünyada şeyde doğalgazda bir numara ihracatta. Onu vurdu. 25 milyar dolar zararı vardı.
1: Sorsak şimdi iki ülke savaşıyor güya, değil mi? Yani İsrail ve ABD ile birlikte İran'la güya savaşıyorlar ama
0: İşte İran'ın vekil güçleri her yerde.
1: O unutulmuş durumda. Tam da İsrail'in istediği oluyor. İsrail'in istedikleri İran'ın istediği nasıl örtüşüyor?
0: İşte onu, yani İran bu işe yani bir, niye böyle bir şey yapıyor İran anlamı. Kendine zarar veriyor. Bakın, İran'ın 600 milyar dolardan gayri safi milli hasılası 280 milyar dolara düşmüş. Yani İran'da şu anda İran şunu hesaplıyor herhalde. Halk fokur fokur kaynıyor. Bayağı sefalet var. Bulunmuyor. Telefon yok, internet yok. Bayağı şey var. Yani benzinde bile sıkıntı var petrol ihracatçısında. Şimdi diyor ben bunu konsolide ediyorum içerideki muhalefeti. Savaştayız çünkü. Tabii. Hem de dini bir savaşta. Eğer savaş biterse birdenbire muhalefet ayaklanacak, başım derde girecek diye mi düşünüyor acaba? Bilemiyorum. Yani İran niye bu savaşı bu kadar kazanmışken, kazandığı savaşı niye bu kadar uzatıyor? Yani bir metre toprak kaybetmedi. Psikolojik olarak da kazandı. Amerika ile ve İsrail dünyanın en büyük gücüyle savaştı. Psikolojik olarak kazandı yani. Yenilmedi demek yendin demektir. Niye de bırakmıyorsun artık yani?
1: Peki çıkışı ne Suudi Arabistan'ın? Çözüm ne olabilir? Ne düşünülebilir?
0: Çok palyatif.
1: Petrolün nereye üzerinden?
0: Tek palyatif olaraktan şimdi bu tamir edilip boru hattı ya da tankerlerle buradaki limanlara getirip Kızıldeniz'den satma. Ondan sonra daha uzun vadede, uzun vadede yeni bir pipeline yapıp Suriye üzerinden Akdeniz'e ya da Türkiye üzerinden Akdeniz. Ama bu kısa vadede olmaz inşaatı. Şu anda kısa vadede buraya tankerleri şeyle ya boru hattını çabuk tamir edecekler hemen buradan Kızıldeniz.
1: Ama en güvenli uzun vadede bu Mekke anlaşmasının da belki
0: evet,
1: de devam ettiğinde yukarıya doğru,
0: evet,
1: değil mi?
0: Aynen, tabii.
1: Olabilecek Akdeniz'e çıkarmak.
0: Aynen. Bizim şeye bile bağlanabilir. Güney akımına bile bağlanabilir. Suriye'deki yeni rejim, istikrarlı yeni rejim var. Hem Suudi Arabistan hem Türkiye tarafından desteklenen. Buradan doğrudan Ürdün'le zaten araları çok iyi. Kendi eyaleti gibi çıkıp Türkiye'nin güney akımını vardı. Oradan da Avrupa'ya bağlanabilir.
1: Mısır peki bu krizde nasıl bir rol oynuyor? Az önce söyledik, o da bir sıkıştırılıyor bir yerden.
0: Çok sıkışık, ne yapacağını şaşırdı. Bir yandan Rumlarla, Yunanlılarla flört ediyor. Bir yandan Amerika'yla iyi geçinmeye çalışıyor. İsrail'den korkuyor. İsrail'i kızdıracak hiçbir şey yapamıyor. Şeye bile giremedi, Mekke anlaşmasına bile. Yani o iki arada bir derede kaldı. Şeyden, Trump'tan azarları nasıl işittiğini hatırlıyorsunuz Beyaz Saray'da. Koskoca Mısır'da ve yani Arabistan'ın en kadim devleti. Dünyanın en kadim devletleri Mısır medeniyeti. Rezil etti bunu Trump. Bununla Ürdün Kralı. Hadi Ürdün Kralı uydurukta yani Mısır gibi devlet. Niye sen o Filistinleri almıyorsun? O şeyi boşalttıracaktı ya Gazze'yi.
1: Evet.
0: 1,5 milyonunu buraya, 1,5 milyonunu Ürdün'e, ikisi de alamadı. Hele Ürdün hiç alamaz. Ürdün'ün %70'i zaten Filistinli. 1975'te kovdu. Kıyametçi. O hiç alamaz. Mısır gene hazmetebilirdi. Mısır şu anda ne yapacağını bilemiyor.
1: Yani
0: açıkçası
1: bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki ara açılıyor. J.D. Vance'in biraz o sonra kesin. Dinleyelim sesini. İsrail ama bölgesel bir şekilde ilişkiler geliştiriyor yani. Rum kesimiyle yapıyor.

0: İşte Yunanistan'da bir şeyler yapıyor. Mısır'ı bir yerden
1: evet,
0: sıkıştırmış.
1: Evet, Mısır'la da görüşü el altından görüşüyor.
0: Vance'in sesini bir dinleyelim mi? ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance.
2: Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz. İsrail askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı söz konusu olduğunda önemli bir ortaktır. Ancak bazen ABD İsrail'le aynı fikirde olmuyor. Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde Netanyahu'yla yollarını ayırmaya istekli olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel. Yani
0: ne diyor?
1: Trump yönetimi şey, yani diyor ki tamam biz İsrail'le dostuz, kardeşiz, şudur budur, ama Amerika'nın milli çıkarlarıyla İsrail milleti ters düştüğü zaman da biz onların arkasında değiliz artık diyor.
0: Hiç duymazdık Amerika'dan
1: böyle şeyler. Hiç böyle bir şey ilk defa.
3: Silah satışını nasıl yapıyor?
0: Ona Amerika şimdi geleceğiz.
1: O gene menfaati.
3: Çelişkili yani. Hep çelişkili açıklamalar.
0: Ama hiç böyle yakın zamana kadar bunlar yoktu.
1: Hiç. Son 50 yılda gelmiş.
4: İsrail medyasında J.D. Vance'e acayip yükleniyorlar. Evet. Yani J.D. Vance'in gelecekteki başkan olma ihtimaline karşı İsrail medyası özellikle nasıl engelleriz diye bütün o dinamikleri harekete geçirmeye çalışıyorlar.
1: Ama Melih Bey, 1948'de İsrail kurulduğundan beri bütün Amerikan devleri, hiçbir Amerikan devlet başkanı böyle bir söylemiyor.
0: Ben de tam olarak onu söylüyorum.
3: Cumhuriyetçiler eleştiriyor zaten İsrail yakınlaşmasını. O yüzden iç siyasete yönelik.
0: Şöyle bir şey var şimdi. O dediğimizin dışında Mete, o kadar basit değil. Şöyle basit değil. Trump'a çok yoğun destek veren Tucker Carlson'ından ve o Cumhuriyetçi kamuoyunda farklı bir damar oluşmaya başladı. Evet. Ben sonları temsil ediyor. Şimdi yani nasıl suikastlar gerçekleşti ya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biz biliyoruz ki bunların arkasında kandırıyorlar işte İran, Miran. İran'ın gidip ABD'de suikast yapacak falan hali yok. İsrail yapıyor bunları istihbaratla evet. beraber. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Bir yandan da ABD çok yoğun bombalar verecek İsrail'e.
3: J.D. Vance normal bir Hristiyan değil. Teopolitik olarak da Vatikan'la Opus Dei'yle yakınlaşmasını hepimiz biliyoruz.
0: Ya biliyoruz İsrail hocam. Okumasında... Şimdi bu adam bunu söylemesi ne var? Ben anlamadım ki yani.
3: Evangelist değil.
0: Ya evangelist falan. Şimdi onu anlıyorum.
1: Buradaki şey çok basit.
0: Bu çok özcü yani.
1: Çıkarları diyor.
0: Evangelist şu bu. Adamın açıklamaları başından beri bakıyoruz. Tek değil. Yani ABD'deki o yarılmayı da niye biz kaşımıyoruz? Bir bu. İkincisi niye bu kadar özcü yaklaşımlar? Herkes bir tarafa ilerliyor. Ben tabii ki J.D. Vance'i tutuyorum ve bu açıklaması da büyütülsün. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa.
4: Mete Bey de tutuyor ya. O da
0: Harvard'da, üniversitelerde böyle bir şey yoktu. Demokratlar, Cumhuriyetçiler. Şu an ABD'de geçer akçe İsrail karşıtlığı.
4: Evet.
0: Net bir şekilde. Evet. İster iç politika, ister dış politika.
1: Ama adam çok güzel söylüyor. Diyor ki Amerika'nın çıkarları diyor. Amerika'nın çıkarları ters düşerse ben artık diyor İsrail'i desteklemem. Bu kadar basit. Gayet yani, normal.
0: Mete,
1: adam Amerika Başkan Yardımcısı.
3: J.D. Vance Başkan Yardımcısı ise o zaman İsrail'e silah sevkiyatında ilgili eleştirel bir şey niye söylemiyor?
0: Ya der bunu dedi. Bir dahaki adımda da onu der. Mete ne kadar
3: diyemez
0: hemen böyle.
3: Ki, diyemez
0: abi diyor işte.
3: Obama döneminde 2016'da imzalanan Amerika-İsrail Savunma İşbirliği Anlaşması'nın yenilenmesi gerekiyor. O zaman çıksın J.D. Vance desin ki biz artık İsrail'le olan işbirliğini sonlandırıyoruz.
0: Mete ya ben anlamıyorum ki seni hakikaten şu an. Yani adam burada bir şey söylemiş. Bir ileri adımda belki onu der. Bu dedi. O zaman bunu da desin. Tamam desin.
1: Bakın,
0: hatta
1: dursa,
0: şey de desin yani.
1: Şu yazı
0: Yunanistan'a da bir şeyler desin bence.
3: Demesi lazım.
0: Yunanistan'da arkadaş, ABD Başkan Yardımcısından bahsediyoruz. Yani bayağı ABD İsrail'le şey diyor ya Mete, insanlık için küçük, insanlık için büyük, benim için küçük bir adım diyor.
3: Ümitli bir
1: adam ne diyor? Amerika'nın yani çıkarları diyor bitti, İsrail'in çıkarları farklıysa diyor bitti diyor. Yani bu kadar bak, çıkarların İsrail hükümeti çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğimde iş
0: yani,
1: biter.
0: Çok yani, haklısın tabii ki öyle dese, ama senin bir ABD başkanından beklentin ne başkan yardımcısına? Adam çıkmış diyor ve topa tutuluyor şu an.
5: Ya yani. Mete Bey'in haklı olduğu taraf, bu arkadaşın sözlerinin bir anlamda hani gelin yola çıkmış, ağlıyormuş, kal istersen dediklerinde hem ağlar hem giderim demiş. Bu arkadaşlar İsrail konusunda bir takım şeylere mecburlar, ama Amerika'da İsrail karşıtlığı artık %70'lerin üzerine çıktığı için Trump da bunu birkaç defa belirtti. Yani tarihte en büyük güç kaybına, itibar kaybına uğradığı için o kitleye de bir şey söylemek mecburiyetinde.
0: Ne güzel abi,
5: bu sözler, bu sözler o kitleye söylenebilen söz ve objektif olarak da doğru. Hepimizin hoşuna gidiyor çünkü.
0: Ve o kitleyi de şu an büyütmüyor mu bu sözlerle? O kitle de diyor ki ABD'de bak biz böyle bir tavır aldık. ABD hükümetini de politika değiştirmeye zorluyor.
5: Doğru.
0: Yani bir anlamda itekliyoruz. Tabii ki yeterli değil, ama dediğim gibi benim bir ABD Başkan Yardımcısından beklentim Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşması gibi falan değil. Yani bu adam bir şekilde bir ayrılık özetliyor.
3: Yani Trump'ın yardımcısı Trump'ın yön değişikliğini mi ima ediyor?

0: Abi Amerikan Amerikan devlet politikasını söylüyor. Ya, bizim çıkarımız farklıysa diyor, biz kendi çıkarımızı savunuruz.
1: Son, son 6 aydır, 1 senedir yaklaşık Trump'ın Netanyahu'dan ciddi şekilde rahatsız olduğunu, Netanyahu'nun çıkışları sebebiyle sıkıntılı durumlarda kaldığını, zorda kaldığını, Netanyahu'yu hiç istemediğini, ayağını kaydırmak için bin türlü atraksiyon yaptığını falan söyleyip duruyoruz. Bu belki görüntü olarak böyle diye düşüneceğiz ama arka plana baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin hakikaten şu Vance'in söylediği gibi ciddi manada zor durumda bırakıyor. Neden? O kadar artık aleni bir şekilde soykırım yapıyor ki, o kadar aleni bir şekilde melanet işliyor ki, onlara sahip çıkmanın, işte Amerika'daki taraftarları gittikçe eridi, karşıtları şu anda %70'i bulmuş durumda. Dolayısıyla burada siyaset icabı da olsa bu tür tavır almak zorundalar adamlar.
2: Bu mecbur
3: demek
2: yani.
3: Demek buraya iteklenmişler
2: bir
3: yani.
2: De Katar'dan 1,5 trilyon dolar, Suudi Arabistan'dan 1,5 trilyon dolar para almış Amerika. İsrail'in 3-5 milyar dolarlık şeyini onu önemsemez.
1: Hocam,
2: menfaatine bakar. Bu kadar
1: Uğur normal. Hocam daha almadı. Alacak. 10 yıla yayılan bir projeksiyon bu. Dolayısıyla bağladı. O paraları alamama ihtimali de var.
4: O da var.
1: Evet. Ve bunların bir bölümü de unutmayın, bir bölümü de Trump'ın kendisi ya da ailesinin doğrudan
2: ortak
1: yaptığı
2: olduğu
1: işler.
2: Kendi yatırımları.
1: Doğrudan işleri.
2: Yani çıkarına bakıyor ve çok mantıklı ve real bir politika. Gayet normal bir şey. Yani siz de Amerika Başkan Yardımcısı olduğunuz siz de aynısını söyleyecek.
5: Bence burada şeye geçsek daha iyi. Suudi Arabistan'a. Niye biliyor musunuz? Suudi Arabistan'ın kıskaç altında alınması Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyor. Yani bakın Suudi Arabistan biraz özerklik sergilemeye başlamıştı.
4: Evet.
5: ABD'den kopmaya çalıştı. Hatırlayın İran'la problemlerini çözmek için Çin araya girdi. 2023 yılı Mart ayında bunlar evet. El sıkıştılar.
4: İran'la yani, barıştırıyor
5: veya Çin. İşte Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Rusya'nın petrol fiyatlarıyla zenginleşmesini engellemek, yaptırımların daha da güçlü olabilmesini sağlamak için petrol fiyatlarının düşük tutulması gerekiyordu ki Suudi Arabistan Rusya ile beraber hareket etti ve OPEC Plus var ya onun evet. fiyatları artırmasını sağladı. Yani burada Suudi Arabistan beğenelim beğenmeyelim 2030 vizyonuyla aslında Orta Doğu'da Körfez ülkeleriyle beraber, çünkü onlar beraber hareket ediyorlar, bir şeyler yapmaya gayret ediyor ve Filistin devletinin kurulmasını da böyle bir kırmızı çizgi olarak çizmesini de ben önemli görüyorum. Şimdi bu Suudi Arabistan'ın resmen elini kolunu bağladılar. Suudi Arabistan'ın burada İbrahim anlaşmalarına yönelmekten daha ziyade veya İran'la uğraşmaktan ziyade Yemen'le el sıkışması lazım. Yemen'de müthiş bir insan gücü var. Oradaki Husilerle kavga ederek değil, el sıkışarak bir şey yapması lazım.
3: Yapar. Hem arabuluculuğu iyidir Suudi Arabistan'ın.
5: Yani hayır. Yani Yemen'le anlaşması lazım. Orada parçalı bir yapıyı, yani daha Sovyetlerden kalan Güney Kuzey çekişmesinden daha ziyade Birleşik Yemen'i savunması
4: evet.
5: ve orada Suudi Arabistan'la beraber oradaki Babil Mendeb de çünkü o zaman sorun olmaktan ortaya çıkar. Eğer bir oyun kuruyorlarsa İran, ABD, İsrail falan onların oyunlarına da düşmemiş
3: i̇şte
5: olur.
3: Orada Birleşik Arap Emirlikleri var hani İsrail ekseninde.
5: O zaten hayır. Birleşik Arap Emirlikleri bak koptu.
3: Bozan zaten.
4: Doğru söylüyorsunuz. Evet. Mete burada şimdi bir yani Şiilik falan üzerinden bir şey yok.
5: Değil değil, o değil.
4: Şimdi hiç mesela öyle. Murat Özer çok pazartesi günü sebep sonuçta çok güzel evet. bir özet geçti. 400 dolar dedi. Ulusal kişi başı gelirler.
3: Tabii ki 2 milyon nüfus var orada.
4: Yani 400 dolardan bahsediyorum. Para ile ilgili bir
5: şu
4: şey.
5: Şu an 696 dolarmış. Şu an 696 dolarmış.
4: O artmış. Evet. Yani bu adamlara belli ki para lazım, evet. değil mi? Çok sefalet içerisinde.
5: Suudi Arabistan'ın da 30 bin dolar ha.
4: 30 bak. Bin dolar. Şunu demeye çalışıyorum. Yani Yemen'deki İran etkisi mezhepsel bir şey de değil.
3: Değil değil.
4: Para evet. getirmiş. Suudi Arabistan şimdi çok zengin. Geleceğim hemen Mehmet'ciğim.
3: Tabii.
4: Suudi Arabistan çok zengin ve diyor işte hocam 30 bin dolar kişi başı.
5: Evet.
4: Ya burayı yatırımla bilmem neyle diyalogla diplomasiniz de
5: evet. kazanması
4: iyi.
5: Lazım.
4: Bir kazanın bu bölgeyi. Evet. Güvenliği sağlayın. İran etkisini de böylece dışarı çıkar.
5: Evet.
4: Siz bu adamlara kafalarına işte helikopterlerle bomba atarak falan bir şey. Taş devrine döndüremezsiniz. Zaten
5: yok.
4: Taş devrinde yaşıyorlar. Böyle bir diplomasiyle uzun vadede bir şeyler yap. Yine Türkiye girer hocam araya.
5: Evet.
4: Yani Suudi Arabistan ve bizim Yemen'de çok eski bir kök tarihimiz var değil mi bu bölge evet, içerisinde?
2: Çok eski de kötü anılarımız
1: burada,
2: var.
1: Burada affedersiniz kestirmeden.
2: Osmanlı'ya çok ihanet
1: edildi. İşte,
5: işte burada Mekke Paktı'nı devreye sokalım. İşte Yemen'le Suudi Arabistan savaşırken biz de bir yerinden tutalım manasına değil. Sizin işaret ettiğiniz gibi evet. barış masasının kurulması noktasında yani. Türkiye devreye girmesi lazım.
1: Çünkü kestirmeden bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Buyurun. 1500'lü yıllardan 1911'e kadar, 1918'e kadar hatta Osmanlı'nın Yemen defteri oldukça hareketli bir defterdir. 1530'lu yıllardan itibaren kah almış, kah bırakmış, kah bir bölümünü almış, kah bırakmış, bir daha almış, bir daha bırakmış. En son

0: 1800'lerin sonunda tekrar belli bir bölümünü almış, sonra İngiltere devreye girmiş falan, karma karışık bir hikaye. Yemen oldukça zor bir coğrafya, çok kalabalık bir coğrafya. Coğrafyanın dağlık falan filan bölgeleri ve orada yaşayan aşiretler meselesi de karmaşık. Ama 2026 senesinde tarihten gelen tecrübelerle ve belki genetik yapının sağladığı şartlarla hepinizin söylediği şey, Türkiye'nin bir diplomatik olarak devreye girmesiyle belki şu anki tablo mesela. Sen Suud'u vuruyorsun, eyvallah, da olmasını istemediğin şeye, İbrahim anlaşmalarına, hem de elinin zayıf olarak oraya gitmesine zemin hazırlıyorsun. Yanlış bu. Yani bu tür argümanlarla belki ileriye yönelik bir şey yapılabilir. Ama şu anda üçe ayrılmış neredeyse bir Yemen var. İşte merkezi hükümet, herkesin tanıdığı hükümet var. Husiler var ve bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği, ortalığı daha da karıştıran bir başka grup var. Bütün bunlar arasında dengeyi kurabilmenin, gerçekten bir takım adımlar atabilmenin yolu herhalde orta ve uzun vadede belki Türkiye'nin, Dışişleri Bakanımız.
1: Erdoğan faktörü var ya Erdoğan. Tabii, yani Cumhurbaşkanı'nın gidip Afrika'da başka bölgelerde, yani müthiş bir prestiji var Türkiye'nin, özellikle Erdoğan'ın. Doğru. Erdoğan üzerinde gelişen. Yani çok başka bir şey olur orada.
2: Bir de bu Husiler bu İran meselesiyle alakalı ayaklanmadılar. Bakın Husiler meselesi ki aşiret yapısı Irak'tan, Lübnan'dan, diğer yerlerden farklıdır. Burada işte Yemen içerisinde tarihten gelen bir İslam kültürü var ve sıkıntı var. O da şu. Burada Yemen bürokrasi içerisinde o elit kesim dediğimiz kesim, yani siyasete yön veren kesimler, genelde sahil kesimlerinde, zengin bölgelerde kalkınmış gelişmiş ailelerin çocukları. Şimdi Husiler dediğimiz aslında Yemen içerisinde dağlılar denen, evet, hani görgüsüz, kaba, eğitimsiz olarak bürokraside yer alamayan, devlet kademelerinde yer verilmeyen aşiretler ve o aşiretlerin tutmak istediği nüfuzlar var. Kendi işlerinde de zaten çatışmalı, aşiretlerin anlaşamadığı bir yapı var. Evet. Bu Yemen hükümetine de sirayet etmiş bir durumda. Şimdi hem temsiliyet yok, hem oraya kalkındıracak, işte dağlık da bir arazi Ekrem abinin dediği gibi. Oraya Yemen yıllardır bir şey yapamamış, yatırım, iş bulamamış, iş kuramamış. Suudi Arabistan sınırı, yani sınır çizgisi belli değil orada. Bildiğiniz böyle upuzun bir çöl. Ve o çölde iki adım atsanız Suudi Arabistan'dasınız, üç adım atsanız Yemen'desiniz.
1: Karşısında bir nüfus mücadelesi yok mu?
2: Var.
1: Biz gittik Somali'ye. İsrail de gitti işte Somaliland, bilmem ne yaptı. Burada İsrail operasyon yapıyor belli ki, yani mutlaka yapıyordur. Burada şimdi Mossad ajanları yok mu hocam?
3: Cirit
1: atıyorlar. Cirit atıyorlardır, yapıyorlar. Yani bu bölge de o anlamda çok hayati.
3: Ama
1: artık onu anladım.
3: Dediğiniz doğru. Sayın Erdoğan ve Türkiye müdahale edip burada bir şey yaparsa kimse de karşı çıkmaz, İsrail hariç. Yani Rusya'nın da işine gelir, Amerika'nın da işine gelir, İran'ın da işine gelir.
1: Suudların işine gelir, herkesin işine gelir.
3: Hatta Yunanistan'ın bile işine gelecek. Çünkü petrol gidiyor, uluslararası deniz yolları.
1: O zaman yapmayalım, vazgeçtim.
3: Tabii kimse taş koymayacak.
1: Biraz önce
3: yani
1: dedik ya, Kızıldeniz'de hocam, Babülbend'de, şeyde, Hürmüz Boğazı'nda bu yöne bir akış var. Avrupa'dan aşağıya doğru bir akış var. Avrupa'nın da belki barışa ihtiyacı var, Mısır'ın da var.
3: Ya İsrail hariç herkesin işine gelir buradaki şey ve Türkiye'nin ara buluculuğunu herkes destekler.
4: Ya burada bakın, bir Babül Mendebi sadece Suudi Arabistan için kilitleyen Husiler var. Bu çok manidar bir şey. İsrail'i bile düşman kabul etmemiş adamlar ya.
2: Limanlarımızı ablukoyu uyguluyor Suudi Arabistan diyor. Kaldırsınlar diyor. Yani ama Suudi Arabistan'ın şöyle bir becerisi var. Bunu da küçümsemeyelim. 2020'de 2022'de Husilerle oturup Riyad'da birleşik bir hükümet üzerinden mutabakata varmışlardı. Fakat bu İran meselesi başka meseleler. Yani Husiler burada hem gelecekte Yemen hükümetinde bir egemen faktör, aktör olmaya çalışıyor. Hem de bu Babel Mendeb meselesini düşünsenize. Mısır'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne haberler göndererek bir barış masası kurun da temsilci gönderelim diyebilecek bir hale geldiniz. Evet. Bunu da kullanmak istiyorlar konjüktür olarak. Ama kendilerini de kullandırıyorlar gibi bir his var. Yani topyekun tek parça bir vücuttan bahsetmiyoruz. Onlar da şunu söylemişti. Aynı diğer bölgelerde konuştuğumuz gibi, ya biz edindiğimiz bir gücü edindik. Artık dünya devleriyle ölçüşecek bir halimiz yok. Artık bu güçle beraber Yemen hükümetiyle birleşelim demişlerdi o Suudi Arabistan'ın mutabakatında.
3: Ama yapmıyorlar şimdi.
2: Yapmıyorlar. Öteki tarafta hayır, İran'la beraber yola çıkmalıyız, müttefikimiz vesaire
3: çok
2: deyip.
3: Çok yanlış.
2: Aslında ikiye üçe ayrılmış bir gruplaşma da var Husiler için.
0: Vallahi Yemen'in bağımsızlık tarihi 60'lı 70'li yıllardan beri. Çalkantılar tarihi, darbeler tarihi, bölünmeler tarihi, kavgalar tarihi.
2: Nüfus çatışması.
0: Son derece karmaşık bir coğrafya. 40 milyon civarında bir nüfus. Halbuki az önce sizler de söylediniz, mesela Suudi Arabistan'ın zenginliği Yemen'le sınır. Oradaki

0: barış havası eser. Türkiye bu manada öncü rolünü oynaması lazım.
1: Bir de mesela çok gereksiz bir magazin bilgisi ama Türkiye'de birçok kahvesever izleyicimizin içtiği mesela Moka'da Yemen Mokası oradan gelir, kahvedir.
2: Yemen'i de oradan geliyor.
3: Mete.
0: Moa. Size gelen
3: burada
0: kahve de oradan.
3: O
0: evet.
3: Meşhur kahveciler var ya işte yabancıların.
4: Bakka.
3: 250-300 liraya Ekrem abi bir bardak kahve satıyorlar. Yani buradan gidiyor öyle mi bu kahve?
2: Evet, tabii Moka'nın adı oradan geliyor.
3: Ya zavallılar yazık yani.
1: Moka
3: hakikaten.
1: Burasıdır yani. Moka Moa okunuyor. Fakat burada kahve satanlar Moka diye veriyor soğuk sıcak diye. Fakat esas yeri Yemen Muha'dır.
3: Geçen onun maliyetini çıkarmışlar
1: zaten
3: Mete.
1: Zaten Osmanlı döneminden
3: kahve
1: gelen.
3: Kahve o 200 liraya satılan gençlerin olarak içtiği kahvenin maliyetini her şeyin içine koydular. 30 lira, 35 lira. Bu arada yani işçilik mişçilik de dahil.
2: Anladım.
3: 200 liraya
2: İthalat
3: satıyorlar. O kahvenin geldiği yerin içindeki sefaleti düşünün. Onlara... Orada Yemen hakikaten şey bir coğrafya sanırım. Geçen Bülent Erandaş programda bahsetti. Babül Mendeb yani hüzün, ızdırap.
2: Evet doğru.
3: Her şeyiyle bizde de Yemen türküsü.
2: Tabii. Evet. Sıcak gelmiyor Türkiye. Acep neden
1: sıcak
2: diyor.
1: Sıcak kumda közleme Moha oradan geliyor. O
3: yani acı coğrafya.
2: Acı. Yani Osmanlı'ya orada büyük eziyet yapıldı. Yani tarihimiz yazar. Osmanlı askerlerinin diri diri sıcak
3: hüzün kuma. Kapısı.
2: Evet.
1: Evet.
4: Yani uzun bacaklı İngiliz'in marifetleri.
1: Evet.
4: Efendim? Uzun bacaklı İngiliz'in marifetleri. Evet.
3: Ya İngiliz de kalmadı. Biraz sonra konuşacağız.
2: Bacakları da kısaldı.
3: Yerini Amerika aldı. Yaptığını yapmış ama.
4: Doğru. 47'de iş değişti tabii.
3: Yani İngilizler şu an İngilizlerin
2: ama
3: bölünmesi
2: düşünülüyor. Ama sizin dediğiniz sonuçta geldi. Evet. Yani sonuçta Suudi Arabistan bir şekilde bir yardım isteyecek. O askeri belki falan olmayacak. İşte gelecek belki şey. Arabuluculuk olarak.
3: Ya biz Yemen'e ne askeri, Yemen'in askeri müdahale edecek hali yok. Yemen'e ancak bu konu sizlerin söylediği çerçevede girişimle bir şey yapılabilir. Evet.
0: Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmalarına gitmesi çılgınlık. Yani Arap dünyası, Müslüman dünyası için Yemen'le el sıkışması gerekir. Tabii. Ama şu anki gidişat, biraz önce ifade ettiğim Brett Kufur'un başkanlığında Almanya'daki toplantı. Ya CENTCOM bu işe liderlik ediyor. Suudi Arabistan Genel Kurmay Başkanı dahil gitti oraya. Mısır'ınki gitti, Ürdün'ünki gitti. Dolayısıyla şu anki oluşum Suudi Arabistan'ı biraz zorlayıcı bir oluşum içerisinde.
2: Evet. Suudi Arabistan'ın şu, Türkiye'den
0: hani bizim o İstanbul'daki konsolosluktaki olayını bir kenara bırakalım. Pragmatik gitmemiz lazım. Evet. Suudi Arabistan'ın yanında olmamız lazım şu anda.
2: Onu, tamam, biz de onu söylüyoruz. Evet. Zaten hukuken öyle ya. Anlaşma o.
0: Yok, hem siyaseten de yol gösterici olmak yani hem de Rusya'nın da Çin'in de yanında yer alması için de bazı şeyleri harekete geçirmek lazım. Evet. Çünkü Suudi Arabistan burada giderse bütün o körfez ülkeleri dahil hepsi gider. Burası bir tabii. İsrail'in hegemonik alanına girer.
2: Tekrar diyorum yani ülke. Türkiye müdahale olduğu zaman herkesin de işine gelir. Evet. Aman kimse Türkiye öne çıktı Türkiye falan demez yani. Çünkü herkesin işine gelecek. İsrail hariç.
3: Yani yoksa zaten bugün, bizim lehimiz olan her şey aleyhine.
1: Yani bu gidişat bu işte Brett Cooper'ın gelmesiyle Amerikan Genel Kurmayı'nın gelmesiyle 2015'teki gibi bölge Arap ülkelerinin hava gücünü toplayıp muhtemelen Yemen'i vurdurmaya kalkacaklar.
0: İsrail'le beraber yapacaklar.
2: Gelmesin
0: işi.
2: Diyoruz. Yani
0: İsrail'le beraber yaptıkları için de İsrail'e alan açılacak. Arkasından normalizasyon dedikleri İbrahim anlaşmaları gelecek. Bambaşka işte, bir dünyaya gideceğiz.
2: Evet. Yani o tuzak bu.
1: Evet.
2: Tuzak bu. Ve bunu bozabilecek tek kişi Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
3: Cumhurbaşkanının diplomat. Ya işi zaten en iyi yani yaptığı iş belki de dış politikada çok iyi. Bütün dünyada böyle bir marka haline gelmiş. Bence devreye girmesiyle
0: yani
3: çözecek
0: konu. Yani burada Kürtlerin üzerinden oynanan bir oyun vardı o kesildi ya. Evet. Türkiye'nin girmesiyle. Aynı şekilde Husiler üzerinden oynanan oyunu da kesmek için bizim bir şey yapıyor olmamız lazım.
3: Bence de.
2: Kuzeyi kestik, güneyi de kestik.
3: Şimdi Avrupa'ya da biraz bakalım. Ekrem abi dedi ya oradan dedi uzun bacaklı İngiliz geçiyor oraları. Hala etkisi sürüyor diye. Ama İngiltere'nin hali hal değil artık yani şu anki. Biz İngiltere'nin toprak bütünlüğünden yanarız diye açıklama yapma konumuna geldik artık.
4: Yalnız bıraktığı sınırlar, oluşturduğu yapılar hala problem olmaya devam ediyor.
3: Devam ediyor. Çünkü Amerika geldi oturdu onun yerine.
4: Yani İngiltere neyse. Zihniyet olarak aynen. Devamı.
3: Ama onlar da şimdi Ekrem abi biraz mazlumdan yana tavır takınmaya başladılar. Hani kendileri de eşekten düşünce yok işte Filistin'in bağımsızlığından yanarız yok şuyuz falan.
2: İsrail ambargo koydu.
3: İsrail ambargo
2: kendi kurdurduğu devlete ambargo koydu.
3: Ama hala Ruslarla uğraşıyor şu anlamda yani. Yok işte Ruslar gelecek bilmem ne yapacak falan. İkisinin de işine geliyor bence. Tabii. Yani biraz uzakta falan. İngilizler gelir, Ruslar gelir. Ben artık şunu izah edici bulmuyorum. Yani İngilizlerin tarihsel olarak birine düşman ya da dost olacaklarına inanmıyorum. Bunların alameti farikası
4: devletleri, çok iyi
2: biliyorsunuz. Onu zaten kendi
3: diplomasi
2: söylüyor.
3: De soğukkanlılık.
4: Devletlerin dostlukları yok, çıkarları
2: o
4: var.
2: Kadar
3: hele İngiliz'e hiç olmaz. Tabii. Yani bu adamlar şunu diyorlardı yani. Ne varsa hemen anlaşırız. Düşmanlık falan yok bilmem ne falan.

0: Ama bugünkü geldiğimiz noktada da
1: kendi devlet politikası. İngiltere'nin ezeli dostu, ezeli düşmanı yoktur. Çıkarları vardır. Kendi söylüyor bunu.
2: Arkadaşlar İngiltere haritasını çok anlamlı bir şekilde renklendirmişler. Biliyorsunuz İngiltere şu anda Britanya devletini oluşturan bölgelerin ayrılma yönünde bir takım
1: adımları var. Galler kalmış.
3: Galler'i koymuşlar da İskoçya ile Kuzey İrlanda.
0: Onda bir kıyak yaptık hocam bizim yapalım dedik. Galler'i verdik. İngiltere'nin toprak bütünlüğünden yanayız. İrlanda zaten ayrılmış benim kafamda. Yani İrlanda ta ne tarafta? İskoçya ayrılmayı düşünüyor. İngiltere şunun farkında. O küresel güç vizyonundan ne kadar düşersem içeride böyle sorunlarla uğraşacağım. Dolayısıyla bir umacı lazım, bir sorun
1: ama
0: lazım.
1: Ama İngiltere'nin toprak bütününde sorun yok. Birleşik Krallık, United Kingdom.
0: Siz beni anladınız hocam. Bizimle ilgili böyle konuşuldu ya, tabii ki elbette. Yani seyircilerimiz de, isterseniz bir daha bir öğrencilere anlatır gibi söyleyin hocam.
1: İngiltere... Yani şimdi orası Birleşik Krallık diye bir şey ya da Great Britain diyorlar. İngiltere, Kuzey İrlanda, Güney İrlanda zaten serbest. Serbesti Kuzey İrlanda, Londra'ya bağlı. İskoçya ve şuradaki Galler. Dört devletten Birleşik Krallık diye geçiyor. İngiltere bunların sadece bir tanesi. Ama biz halk arasında hep İngiltere
2: şimdi
1: diyoruz.
2: Şimdi Uğur hocam, Yunanistan'a gitmesi zaten riske girdiği için İngiltere'ye gitme imkanların bari ortadan kalkmasın diye uğraşıyor.
0: Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ne olursa olsun ama bu gerginlik yine var. Ruslar ve İngiltere arasında, bütün Avrupa arasında devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Polonya sınırında bir tren istasyonunu vurdu Ruslar. Ve içerisinde Boris Johnson vardı, eski İngiltere Başbakanı, Avrupalı yetkililer falan. Yine de ne dersek diyelim, sanal olarak Rusları tehdit olarak da gösterseler, bütün motivasyonlarıyla Rusya'ya yüklenmiş durumda İngilizler. Geliyor eski MI6'in başkanı, İstanbul'da masa kuruyor.
1: Ama Ruslara sakın karşı, savaş bitmesin.
0: Casus toplamak için bir motivasyonu var. Eski başbakanları oralarda. Bu gerginlikten yine de bir şey çıkabilir. Yani herhangi bir şey, o treni mesela Rusya bir 15 dakika önce vursaydı eski İngiltere Başbakanı'nı öldürecekti. Bu işin şakası yok.
1: Ve savaşı o devam ettiriyor.
0: Pat diye de savaş çıkabilir. Ve biz biliyoruz ki aşağıdaki coğrafyaları konuştuk ama Orta Doğu'yu, Arap Yarımadası'nı, Filistin'i, şurayı burayı, bütün dünya savaşları Uğur hocam Avrupa'da çıktı.
1: Evet, tabii.
0: Dolayısıyla biz de bunlara paylaşım savaşı diyoruz. Bir şekilde bu sıkışmış ekonomileri, pazarları, yeni konjonktürü genişletmek için de pekala burada bir gerginlik yaşanabilir.

0: Ajans Yeni Günden merhaba efendim. Esra Akyürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktaracağız. Günaydın. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran gündemiyle bir araya gelecek. Görüşmenin adresi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York olacak. Körfez ülkeleriyle yapılacak görüşmede İran'la savaşın ardından izlenecek strateji ele alınacak. Detayları alacağız efendim. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz son gelişmeleri aktarmak için hazır. Sözü hemen Sayın Sapmaz'a bırakalım.
1: Merhabalar, günaydın Esra. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta New York'ta Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündemi 6 aydan uzun süredir bölgenin güvenlik ve enerji dengelerini sarsan İran savaşı ve bundan sonraki süreç olacak. Axios'un doğrudan bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre toplantının 22 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sırasında yapılması planlanıyor. Toplantıya Körfez İşbirliği Konseyi'nin 6 üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'ın temsilcilerinin katılması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez ülkelerine davet gönderdiği bildiriliyor. Washington yönetiminin toplantıda İran konusunda bundan sonra izlenebilecek stratejiye ilişkin Amerikan görüşlerini Körfez liderleriyle paylaşması bekleniyor. Axios'a konuşan kaynaklara göre daha kapsamlı bir savaş sonrası planınsa ABD'deki ara seçimlerden sonra şekillenmesi öngörülüyor. Ancak Körfez ülkeleri açısından mesele yalnızca İran'ın askeri kapasitesi değil. Birinci başlık bölgesel güvenlik. İran savaşı sırasında Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkeleri de İran saldırılarından ve bölgedeki çatışmalardan

0: doğrudan etkilendi. New York Times'ın analizine göre Körfez ülkeleri savaş New York Times'ın analizine göre savaş Körfez ülkelerinde Amerikan askeri varlığının İran saldırılarını caydırmakta ne ölçüde yeterli olduğu konusunda yeni bir tartışma başlattı. Bazı Körfez yönetimleri bu nedenle Tahran'la doğrudan diplomatik kanalları da açık tutmaya çalışıyor. İkinci kritik başlıksa Hürmüz ve petrol. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği hala son derece düşük seviyelerde. Reuters'ın 16 Eylül tarihli verilerine göre Salı günü Boğaz'dan yalnızca 4 geminin geçişi kaydedildi. Bir önceki gün bu sayı 7'deydi. Bölgedeki saldırılar Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını da etkiliyor ve Körfez piyasalarında güvenlik endişesi devam ediyor. Dolayısıyla New York'taki görüşmenin enerji güvenliği boyutu doğrudan dünya petrol piyasalarını ilgilendiriyor. Nitekim Körfez ülkeleri ile İran arasında Hürmüz'den ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayabilecek geçici bir düzenleme üzerinde de diplomatik temaslar yürütülüyor. Umman bu görüşmelerde önemli bir ara bulucu konumunda. Trump yönetimiyle Körfez ülkeleri arasındaki önceki görüşmelerde de İran'ın nükleer programı, balistik füzeleri, insansız hava araçları ve bölgedeki vekil güçleriyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması temel başlıklar arasındaydı. Bu açıdan New York zirvesi oldukça kritik. Trump bir taraftan İran üzerindeki askeri ve ekonomik baskıyı sürdürürken diğer taraftan savaşın sona ermesine ilişkin daha iyimser mesajlar vermeye başladı. Şimdi gözler New York'ta olacak. Trump'ın Körfez liderleriyle yapacağı toplantı İran savaşının nasıl sona erdirilebileceği, savaş sonrası bölgesel güvenlik mimarisinin nasıl kurulacağı ve dünyanın en kritik enerji koridorlarından Hürmüz Boğazı'nın nasıl istikrara kavuşturulacağı konusunda Washington'ın bundan sonraki stratejisinin önemli işaretlerini verebilir Esra.
1: İrfan Sapmaz aktardı. Teşekkür ediyoruz. Son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Şimdi devam edelim. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'ın Orta Doğu politikasını İsrail'in çıkarlarına göre şekillendiremeyeceğini söyledi. Trump'ın da Amerikan çıkarlarıyla İsrail'in çıkarlarının ayrıştığı noktalarda ABD'yi tercih edeceğini belirtti.
2: Washington ve Tel Aviv arasındaki görüş ayrılığı bu kez ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in sözleriyle gündeme geldi. Vance, Amerikan dış politikasının İsrail'in çıkarlarına göre şekillendirilemeyeceğini söyledi.
3: Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz.
2: Bu sözler ABD'nin İsrail ilişkisinde çıkar çatışması mesajı olarak öne çıktı. Vance, Washington'ın Tel Aviv'le her konuda aynı düşünmediğini açıkça dile getirdi. İsrail'i askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımında önemli bir ortak olarak niteledi. Ancak ortaklığın Amerikan dış politikasının yönünü belirlememesi gerektiğini vurguladı.
3: İsrail askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı söz konusu olduğunda önemli bir ortaktır. Ancak bazen ABD İsrail'le aynı fikirde olmuyor.
2: Vance'in hedefinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkisi de vardı.
3: Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde Netanyahu ile yollarını ayırmaya istekli olduğunu düşünüyorum.
2: ABD Başkan Yardımcısının sözleri, Washington'ın Tel Aviv'le ittifak sürdürürken Orta Doğu politikasında Amerikan çıkarlarını ayrı bir çerçevede ele alacağı mesajını verdi.
1: ABD Merkez Bankası Fed sürpriz bir adımla 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına gitti. Faizi %4'e çıkardı. Ancak bu karar Beyaz Saray'da tam anlamıyla bir deprem etkisi oluşturdu. Başkan Donald Trump sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Fed'e faizleri derhal ve süratle düşürün diyerek rest çekti.
4: ABD Merkez Bankası Fed yıllar sonra faiz artışına gitti. Washington'da tansiyon tavan yaptı. Başkan Trump'ın tepkisi sert oldu. Fed, dünya piyasalarının kilitlendiği kararını açıkladı. Politika faizini 25 bas puan arttırarak %4'e çıkardı. Beklenen bu adım 2023'ten bu yana atılan ilk faiz artışı olarak kayda geçti.
5: Az önce sona eren toplantıda Federal Açık Piyasa Komitesi, Federal Rezerv'in ikili görevini desteklemek amacıyla Federal Fon Oranı hedef aralığını çeyrek puan arttırarak

0: %3,75'ten %4'e çıkarmaya karar verdi.
1: Fed'in mesajı net oldu. Enflasyon hala yüksek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkı tutuyor. Fed'in projeksiyonları yıl sonuna kadar bir artışın daha masada olduğunu gösteriyor. 18 Fed yetkilisinden 16'sı bir artışın daha yapılması görüşünde birleşti.
0: Ekonomik aktivite sağlam bir hızla genişliyor ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizlik yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.
1: Ekonomi yönetimiyle Beyaz Saray'ın arasındaki gerilimi tırmandıran karara Başkan Trump'ın cevabı gecikmedi. Tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Faiz artırımını ekonomiye darbe olarak niteleyen Trump, oranların %1 ve altına çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Fed yönetimine faizleri derhal ve süratle düşürün çağrısında bulundu. Trump tepkisini dünyadaki hemen her ülkeyi biz sırtımızda taşıyoruz ve bu durum artık böyle devam edemez sözleriyle noktaladı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyareti kapsamında basın mensuplarına demeç verdi. Dış politikadaki sıcak başlıkları değerlendirdi. Yunanistan'la ilişkiler ve Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarına değindi. Atina yönetimine net mesajlar veren Bakan Fidan Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz dedi.
3: Yunanistan'a açık uyarıda bulundu. Suudi Arabistan Husi hattındaki tırmanışa dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında dış politikadaki kritik başlıkları ele aldı. Bakan Fidan, gazetecilere verdiği demeçte Adalar Denizi'nde artan gerilimi değerlendirdi. Atina'ya net mesajlar veren Fidan, Yunanistan'ın Ankara'nın sınırlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
4: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ın müttefiklik ruhuyla daha uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
3: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin 3 ülke arasında devam ettiğini de aktaran Bakan Fidan, katılımcı ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırılarına da değindi.
4: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil, bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
2: Somali'de Türkiye'ye teşekkür için başlayan gösteriler ülkenin güneyine yayıldı efendim. Vacit ve Barave kentlerinde sokağa çıkan Somalililer Türkiye'nin ülkeye verdiği desteğe teşekkür etti. İki ülke arasında güçlü dayanışma gösterilerde bir kez daha ortaya konuldu. Ülkenin güneyindeki Vacit ve Barave kentlerinde binlerce kişi sokağa çıktı. Göstericiler Türkiye ve Somali bayrakları taşıdı. İki ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliğine destek verildi. Somaliler Türkiye'nin güvenlik, kalkınma ve insani yardım alanlarındaki desteğine teşekkür etti. Vacit'teki gösterilere ilişkin paylaşım yapan Somali Başbakanlığı yetkilisi de mesajını Türkiye'ye teşekkürler Türkiye sözleriyle tamamladı. İstanbul Bakırköy D100 karayolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Aracı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görüntüler İstanbul Bakırköy'den. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Sürücü hemen otomobili durdurarak kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Alevler tüm aracı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşa

Sanmazken otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Aksaray'da yolda dans eden iki kişi çekicinin üzerine çıkarak seyir halindeyken dans etmeye devam etti. Çekici sürücüsüne 35 bin TL idari para cezası verildi. Görüntüler Aksaray'da kayda geçti. Yol üzerinde dans eden iki genç kavşağa gelen çekicinin arkasına çıkarak danslarına devam etti. Bu sırada sürücü de gaza bastı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis devreye girdi. Çekici sürücüsüne toplam 35 bin TL para cezası kesildi.

Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik soruşturmada 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 38'e yükseldi.

0: 6. dalga operasyonda 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 Eylül'de 7 ilde operasyon düzenlendi.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesince 6. dalga operasyon gerçekleştirilmiş ve 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında 2 başkomiser, 7 polis, 1 emekli emniyet personeli ve Gülistan Doku'nun Tunceli'de birlikte çalıştığı kız arkadaşı bulunuyordu.
0: Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Erzurum Adliyesi'nde ifade işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.
0: Tutuklanan 6 kişiyle birlikte Gülistan Doku soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Gülistan Doku dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmiş. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
2: Ve tüm kamuoyunun yakından takip ettiği, gerçeği merak ettiği şarkıcı Güllü dosyası. Ortaya çıkan yeni ses kayıtları var. Tuğyan'ın Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu arasında geçiyor bu görüşme. Yurt dışına kaçış planı yapıyorlar. Üstelik ikilinin ifadeleri öncesinde avukatlarıyla yaptığı konuşmalar da bulunuyor o kayıtlar arasında. Sultan Nur Ulu'nun Tuğyan'ın planlarını anlatacağım sözleri ise çok net duyuluyor. Güllü dosyasında arkadaşlarımızın ulaştığı özel bilgiler de var.
3: Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi?
4: Ben Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi?
5: İşte bu ses kaydı aylar önce gündeme geldi. Güllü soruşturmasında dosyaya giren yeni kayıtlarda şüphelilerin ifadelerinin avukatları tarafından önceden konuşulduğu anlar yer alıyor. Üstelik kayıtlarda Sultan Nurulu ve Tuğyan Ülkem Gülter'in ayrı ayrı ifade vermelerinin konuşulduğu da duyuluyor. Bu da organize ve planlı bir tabloyu ortaya çıkarıyor.
6: İkiniz de bugün ama ayrı ayrı ifade verebilecek misiniz?
7: Ben veririm karakola gidip.
6: Siz önce emin misiniz bu ses kaydının yapıldığından?
5: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı. İlk duruşmaya kısa süre kala dosyaya giren yeni ses kayıtları ise soruşturmanın seyrini değiştirecek cinsten.
4: Ben Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi?
3: Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz.
7: Sultan Yalova'da.
6: Sen?
7: Ben Çınarcık'tayım.
6: İkiniz de bugün ama ayrı ayrı ifade verebilecek misiniz?
7: Ben veririm karakola gidip.
8: Abla, ben çok farklı ifade vereceğim.
6: Siz önce emin misiniz bu ses kaydının yapıldığından?
8: Dinlemedik.
6: Belki yok.

0: laf atıyorlar olamaz mı? İkinizin de lehine olacak şekilde ayrı ayrı konuşacağım sizinle.
1: Bu konuşma Sultan Nur Ulu, Tüyan Ülkem Bülter ve avukatları arasında geçiyor. Sultan Nur Ulu konuşmanın devamında Tüyan Ülkem Bülter'i artık korumayacağım, emniyette tüm yaptığı planları anlatacağım diyor.
0: Acaba kaçsak mı ki diye şeyler söyledi.
2: Acaba kaçsak mı ki demedi. Tuğyan bayağı o gün oturdu, plan yaptı.
0: Kaçsam mı dedi ya, oradaki tam. İkinizin de lehine olacak şekilde ayrı ayrı konuşacağım sizinle.
2: Abla, ben çok farklı ifade vereceğim. Botlar, tırlar, bilmem neler, hepsini anlatacağım. Tuğyan'ın planlarını da anlatacağım.
3: Durduğunuz evin içinde, odanın içinde siz yarım saatten fazla yerleştirmeden kalabiliyor musunuz? O tırda, havasız bir şekilde, o kasaların arkasında. Allah göstermesin. Allah muhafaza.
4: Ben Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi?
5: Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz.
6: Kayıtlarda dikkat çeken bir başka ayrıntıysa Sultan Nurulu'nun Tuğyan'ın kendisini zor durumda bırakmasından endişe ettiğini söylemesi.
2: Ben Tuğyan'ı daha fazla korumayacağım abla. Ben Tuğyan tarafından zor duruma düşürülmek istemiyorum. Avukat Rahmi 30 yıl yatacaksınız diyordu.
6: İddialara konu olan bu kayıtların mahkemede nasıl değerlendirileceği ise yargılama sürecinde netleşecek. Güllü dosyasında ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
7: Gözlerimde senin gözlerin kaldı.
8: Alkollü, ehliyetsiz ve süratliydi. Kazada kaçınılmaz oldu ve bir ocağa ateş düştü. Direksiyon başındaki maganda kaçmak isterken 27 yaşındaki kuryeye çarpıp onu öldürmüştü. Daha önce tutuklanıp tahliye edildi. Ancak ailenin itirazıyla yeniden tutuklama kararı çıkarıldığında geçen sürede çoktan firar etmişti. O haydut yakalandı. Yargılanmamak için de her yolu denedi. Hatta evlatlarını kaybeden aileye duruşma öncesi hiç çekinmeden para bile teklif etti.
9: Kaza değil bu. Bu bildiğiniz cinayet. Belki durursa ölmeyecekti.
10: Makas atarak geliyordu.
11: Alkol şişeleri, kutuları vardı aracında.
10: Mahşer yerini yaşadık yani.
6: Batuhan'ı hayattan koparan firari sürücü yakayı ele verdi. Kendini aklamaya çalıştığı tüm sözler şahitler tarafından çürütüldü. Şehir eşkıyası çırpınışları fayda etmeyince evlatlarını kaybeden aileye para teklif etti.
12: Kardeşimin doğum gününde mezarı başında avukatı mahkemeden 5 gün önce beni aradı. Benim kardeşimin canı üzerine bana pazarlıkla geldi.
11: Bir tane kamyonete çarpıyor, kamyonet döne döne bize çarpıyor. Bir tane otobüse çarpıyor.
10: Bir şey olmaz, kazadır dedi, böyle kalktı. Kazadır, olabilir dedi.
6: Alkollü, ehliyetsiz ve süratliydi. Sonu sürpriz olmadı. Kazaya yol açtı. Kaçmaya çalışırken 27 yaşındaki motokuryeye çarpıp ölümüne neden oldu. O sürücü bilirkişi raporunda %100 kusurlu bulunmasına rağmen serbest bırakıldı. Karar bozuldu ama o süreçte çoktan sırra kadem basmıştı. Her yerde aranan haydut polisten kaçamadı. Duruşmadan bir gün önce yakalandı.
13: Batuhan Karabulut'u hayattan koparan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 1,5 aydır firariydi. Duruşmadan bir gün önce yakayı ele verdi. Ve iddiaya göre o sürücünün avukatı birkaç gün önce aileyi arayarak şikayetlerini çekmeleri için 5 milyon lira teklif etti.
14: Ben bu davanın hakimi olsam 6 yıl en fazla ceza veririm diye bana hakim rolüne soyunuyor. Sizin müvekkiliniz 1,5 aydır nerede? Tutukluluğu çıktı. Nerede dediğimde suçlu kaçar efendim diyor bana.
6: Avukatı bile sürücünün suçunu kendi ağzıyla kabul etti. Buna rağmen sanık iddia o ki yalan üstüne yalan söyledi.
11: Aracı ben kullanmıyordum demişti ama ben zaten kaza sonrası direkt şoförün yanına gittim.
10: Benim kendisine vurup aracını sersemlettiğimi söyledi. Otobandaki kamera kayıtlarına bakabileceklerini söyledim.
6: Sürücünün Batuhan'ın kaskı yoktu iddiası da şahitlerin ifadeleriyle suya düştü.
11: İtfaiye ekipleri rahmetliyi çıkarırken kaskı da çıkarttı aracın altından.
14: Kardeşinin abisi olurum, annenin evladı olurum. O cezaevinde yatarsa biz bile mağdur kalırmışız. Biz senin bırak 1 liranı 10 kuruşun ister miyiz acaba? Bize bakacakmış.
6: Savcı bilinçli taksirden ceza istedi. Tutukluluğuna devam kararı verildi. Duruşma 7 Ekim tarihine ertelendi.
15: Ben bilinçli taksiri kesinlikle kabul etmiyorum. Bu bile isteye işlenmiş bir cinayet.
8: İstanbul Fatih'teki döviz bürosunda çıkan silahlı kavga iki kişiyi hayattan koparmıştı. Olay sonrası şüphelilerin peşine düşen polis 12 kişiyi gözaltına aldı.

0: 1 milyon 900 bin sahte dolar, sinilmeye çalışılan güvenlik kamerası kayıtları ve denize atıldığı belirlenen bir tabanca. İki kardeşin öldürüldüğü döviz bürosu saldırısında 12 şüpheli gözaltına alındı. Kurşunların havada uçuştuğu adres Fatih'te bulunan Sofçular Hanı'ydı. Adnan ve Kadir Aksoy kardeşler yanlarındakilerle birlikte döviz bürosuna geldi. Tartışma çıktı. Ardından silahlar peş peşe patladı. Aksoy kardeşler hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Ancak polisin incelemesi olayın ilk anda göründüğü gibi karşılıklı bir çatışma olmadığını ortaya koydu. Soruşturmada iş yeri sahibinin çalışanlarının ofise gelen Aksoy kardeşler ve yanındakilere kurşun yağdırdıkları tespit edildi. Saldırının ardından 4 şüpheli pencereden atlayarak kaçtı. Ama asıl çarpıcı detaylar polis döviz bürosunun içine girdiğinde ortaya çıktı. Bir dolap açıldı, içinden deste deste sahte dolar çıktı. Polis şimdi o sahte paranın kaynağını ve kanlı saldırıyla bir bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Saldırının ardından delillerin yok edilmeye çalışıldığına ilişkinde dikkat çeken bir tespit yapıldı. İddiaya göre iş yeri sahibi güvenlik kamerası kayıtlarını silmeye çalıştı. Ama polis o kayıtların peşini bırakmadı. Hard disk üzerinde yapılan çalışmayla silinen görüntüler kurtarıldı. Saldırının arkasından çıkan bir diğer ilginç detay da geçmişten gelen bir husumetin olması. Saldırının faili iş yeri sahibiyle öldürülen Aksoy kardeşlerin babasının dolandırıcılık suçunda birlikte cezaevinde kaldıkları tespit edildi. Ve saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabancalardan biri denizden çıkarıldı. O silahla olay yerinde bulunan ikinci tabanca kriminal incelemeye alındı.
1: İstanbul'da ailem güvende soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 20'si tutuklandı. 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken 13 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada da müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 hesaba erişim engeli getirildi.
2: Ailem güvende operasyonu kapsamında 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve satın almak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suç ceza hakemliğine sevk edilen şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Firari 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini henüz tamamlamamış çocukların zanlılar tarafından cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında yönlendirildiğine ilişkin deliller elde edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ailenin, çocukların ve gençlerin her türlü istismardan korunması amacıyla sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 419 hesap ve bir linke erişim engeli getirildi. İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletmeyle 6 LGBT derneğinin de aralarında bulunduğu 54 iş yeri, ev ve derneğe yapılan baskında uyuşturucu maddeler, sentetik haplar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
1: Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 zammında efendim. Henüz kesinleşmiş bir rakam yok ancak yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler emekli maaşları için 4 ayrı senaryoyu ortaya koyuyor. Mevcut 23.552 liralık en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan hesaplamalara göre taban aylık 25.600 liradan başlayıp 26.065 liraya kadar çıkabilir. Üstelik masada yalnızca zam oranı değil emeklilerin gelirini artırmaya yönelik alternatif destek modellerinin de bulunduğu belirtiliyor. Detaylara bakalım.
3: Enflasyonu

0: tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz.
1: Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında maaşlarına yapılacak artışta. Orta vadeli programın açıklanması hesapları değiştirdi. Masada 4 farklı senaryo var.
0: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
1: OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %28,4 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın tahmini %28, piyasanın beklentisi %29,61. Daha yüksek enflasyon senaryosunda ise oran %30,32'ye kadar çıkıyor. Peki bu oranlar emeklinin maaşına nasıl yansıyacak? İlk senaryo OVP'den.
2: Bütün kamu çalışanları ve emeklerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
1: Orta vadeli programdaki %28,4'lük yıl sonu enflasyon hedefi gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri %9,04'lük bir artış alacak. Böylece 23.552 lira olan en düşük emekli aylığı 25.681 liraya yükseliyor. İkinci senaryoda ise Merkez Bankası'nın %28'lik yıl sonu enflasyon tahmini var. Bu durumda 6 aylık enflasyonun yaklaşık %8,7 olması bekleniyor. Böylece 23.552 lira olan en düşük emekli maaşı 25.601 liraya çıkacak. Üçüncü senaryoda ise %29,61'lik yıl sonu piyasa beklentisi devreye giriyor. Bu oran gerçekleşirse zam oranının %10,07 olması bekleniyor. Böylece hesaplanan taban aylıksa 25.924 lira. Dördüncü senaryo ise Finansal Kurumlar Birliği'nin %30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyonun %10,67 olması, haliyle en düşük emekli maaşının ise 26.065 liraya çıkması bekleniyor.
3: Peki bu tahminlere göre 30, 40 ya da 50 bin lira emekli maaşı alanların cebine ne girecek? 30 bin lira maaş alan bir emeklinin aylığı hesaplamalara göre 32.610 lirayla 33.201 lira arasına çıkıyor. 40 bin liralık maaşta rakam 44.268 liraya ulaşıyor. 50 bin lira maaş alan bir emeklide ise 4 senaryonun karşılığı 54.350 lirayla 55.335 lira arasında. Orta vadeli programın %28,4'lük hedefi gerçekleşirse 30 bin lira maaş 32.712 liraya, 40 bin lira maaş 43.616 liraya, 50 bin lira olan maaş ise 54.520 liraya yükselecek.
1: Emekli için gündemde yalnızca enflasyon zammı yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emeklilerin gelir seviyesine göre farklılaştırılmış bir destek modeli üzerinde çalıştığı öğrenildi. Ancak destek tutarı da kapsamı da henüz netleşmiş değil. Masada bu formüller konuşuluyor ancak son sözü tahminler değil, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verileri ve en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenlemeler söyleyecek. Emeklinin Ocak maaşında nihai tablo yıl sonu verileriyle netleşecek.
4: Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma teknolojilerinde dikkat çeken bir başarı haberi daha geldi. Akıncı TİHA, Sungur'la gerçekleştirdiği ateş testinde insansız hava aracını tam isabetle vurdu.
5: Akıncı TİHA hava hedefini Sungur'la tam 12'den vurdu. Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Baykar Akıncı TİHA, hava muharebesi kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta yüksek süratle seyreden hedef insansız hava aracı Akıncı'dan ateşlenen Sungur mühimmatıyla tam isabetle vuruldu. Başarılı atışın ardından Akıncı planlanan rotasını takip ederek Çorlu'ya döndü.
4: Efendim, okul kantinlerinde birçok ürünün satışı yasak biliyorsunuz. O yasak listesine yeni ürünler de eklendi. Patates kızartması ve eritme peynirler de artık çocukların beslenme listesinde olamayacak.
6: Ben çok kantine gitmiyorum. Genelde annem yemekler yapıyor. Saklanmaç oynarken bazen saklanmak için giriyorum.
7: İçecek evde biz de vermiyoruz zaten, yani iyi.

0: olmuş.
1: İzin ver çünkü almıyorum onları çok.
2: Neden almıyorsun?
1: Çünkü daha çok tost gibi şeyler alıyorum.
3: Okul kantinlerinde satılması yasak olan ürün listesi genişledi. Gazlı içecek ve cipsler gibi patates kızartması ve eritme peynirlere de artık kantinlerde yer yok.
4: Okulların açılmasıyla birlikte bakanlıklarda, okul yönetimleri de, ebeveynler de gözü çocukların ne yiyeceğine çevirdi. Okul kantinlerinde bir takım gıdaların satışı yasaklandı. Bunların arasında asitli içecekler, patates kızartmaları ve cipsler de var.
5: Benim kızım da küçük yaş grubunda. Küçük yaş grubundan ne kadar güzel başlarlarsa o şekilde beslenme alışkanlıklarına devam edeceğini düşünüyorum bir anne olarak.
6: Tuz oranı azaltılmış, sınırları çizilmiş, yağı azaltılmış, şeker oranı düşürülmüş, okul gıdası logosu alabilecek kadar nitelikli hale getirilebilen cipslere izin veriliyor.
3: Şekerlemeler, kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar da kantinlerde satılamayacak.
2: Onları zaten biz evde de vermeyi tercih etmediğimiz için okulda bunların kısıtlanması çok da şey olmamış, güzel olmuş yani.
6: Şekerleme grubu izin verilmiyor. 7 tane yapay renklendiricinin kullanıldığı herhangi bir gıdaya izin verilmiyor. Çocuklarda davranış bozukluğuna sebebiyet verme ihtimali var diye hiperaktiviteye sebebiyet verme ihtimali var diye.
4: Yeni düzenlemeyle birlikte okullardaki kantinlerde artık eritme peynir de kullanılamayacak. Onun yerine kaşar peynir tercih edilecek. Ve yine öğrenciler için yapılan tostların içerisine en az 20 gram kaşar peynir kullanılacak.
7: Biraz daha maliyeti ucuz olsun diye kullanılıyor.
4: Ne kadarlık bir fiyat farkı var?
7: 50 lira 70 lira arasında fark var.
8: Çocukların böyle sağlıklı şeylerle beslenmesini zaten uygun da bulmuyorum.
6: Süt ve süt ürünlerinde 240 mililitre içme sütü, 250 mililitre ayran, 60 gram peynir, 30 gramlık kuru yemişler gibi gramajlarda çocukların tek seferde hijyenik bir şekilde tüketebileceği okul gıdası logosu olan ürünler kantinde satışa sunuldu.
3: Kantinler için il bazında fiyat listeleri de belli oldu. Çocuklara belirlenen rakamların üzerinde ürün satanlar için de cezai yaptırım var.
9: Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikle hepimizi gururlandıran Ali Türkkan, Türkiye'ye kupasıyla birlikte döndü. Havalimanında onu karşılayanlar arasında ailesi de var. En az onun kadar heyecanlı ve gururluydular.
10: Tabii ki çok tarihi bir başarı. Çok mutluyuz.
11: Milli rallici Ali Türkkan büyük bir heyecanla gittiği Şili'den tarihi bir başarıyla döndü. Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda adını zirveye yazdıran ilk Türk oldu.
12: Tek hedefi ve tek hayali vardı. Bu ülkeye, Türkiye'ye dünya şampiyonluğu getirmek. Beni aradığında elimde dedi bir dünya şampiyonluğu kupası var. Ama bunun daha önemlisi yanında bir Türk bayrağı var bunun dedi. Artık bu kupa Türkiye'nin dedi.
11: Ali Türkcan 10-13 Eylül'deki şampiyonada piste çıkan iddialı isimler arasındaydı. Bitiş çizgisini en önde geçmeyi başaran da o oldu.
10: Bu başarı aslında sadece benim eserim değil. Bu bir ailenin, bir takımın başarısı.
11: Tarihi bir başarıya imza atan 27 yaşındaki pilot havalimanında alkışlarla karşılandı.
10: Bir 10 sene önce biz voleybol ülkesi izlemeye başladık ya. Bence bir 10 yıl sonra da biz artık motorsporlar ülkesi izlemeye başlayacağız.
13: Mutluyuz. Çok uzun bir yoldan geldik. Ali çok çalıştı, çok çabaladı. Sonunda hedefine ulaştı.
12: Ali bu spora 5 yaşında başladı. O günden beri bu hevesini, bu heyecanını, bu hedeflerini hiç değiştirmedi.
11: Şampiyon sporcu kendisini ilk tebrik edenlerden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da unutmadı.
10: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunarım kendisine.
9: Teknoloji dünyasında yapay zeka kontrolden çıktı mı sorusuna yanıt aranıyor. Aralarında Elon Musk ve Sam Altman gibi isimlerin de olduğu çok sayıda kişi yapay zekanın gelişim hızının yavaşlatılması için çağrıda bulundu. Ancak bu çağrılara ABD Başkanı Donald Trump sert tepki gösterdi. Yapay zeka insanları öldürmeyecek dedi. Veri merkezlerinin geleceğin kontrolü, geleceğin petrolü olduğunu da iddia etti.
14: Yapay zeka kontrolden mi çıktı? Dünya şimdi bu soruya yanıt arıyor. Yapay zeka teknolojisinin mimarlarından ardı ardına çok hızlı gittik uyarıları gelmeye başladı. Tartışmayı başlatan isim Anthropic CEO'su

0: Dario Amodei.
1: Bunu söyleyebilirim ki sistemi kapatacak ya da sınırlayacak bir yol bulmamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka modeli yeteri kadar güçlüyse bu kapatma girişimlerini etkisiz hale getirebilir. Bazı simülasyonlarda bunu gördük.
0: OpenAI CEO'su Sam Altman da benzer bir uyarıda bulundu. Yavaşlamalıyız dedi.
2: Yapay zeka üreten bazı şirketlerin çok fazla güce kavuşacağı, ekonomiler üzerinde yoğun baskı uygulayacağı ya da insanlara bir dünya görüşünü dayatacağı konusunda gerçek bir korku var. Ve bence de insanlar bundan korkmakta haklı.
0: Milyarder iş adamı Elon Musk da yavaşlamak gerek diyen isimlerden. Musk konuşması sırasında nükleer silahlarla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.
3: Diyelim ki nükleer füze fırlatılabilirse bu kötü olurdu.
4: Ama bu sistemlerin hepsi internete kapalı sistemler. Bu sistemlerin hiçbiri internete bağlı değil.
3: Öyle diyorlar ama içimden bir ses zaman zaman yazılım güncellemeleri aldıklarını söylüyor.
0: Ancak bu tartışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etti. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı aradı.
1: Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca. Data merkezleri harika. Onlar insanları zengin edecek. Bu gelecek 25 yılın petrolü. Yapay zekadan da, internetten de daha büyük.
0: Trump, yapay zekada yavaşlamanın Çin'e fayda sağlayacağını da öne sürdü. Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders ise Trump'la aynı fikirde değil.
2: İnsan kontrolünden çıkan süper zeki bir yapay zeka yalnızca ABD'nin veya Çin'in değil, tüm insanlığın sorunu olacaktır.
0: ABD eski başkanı Barack Obama, üstün yapay zeka teknolojisine karşı dikkatli olunmasını istedi. Yavaşlama tartışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Time dergisi ise yapay zeka ne kadar tehlikelisin sorusunu sorduğu bir kapakla okuyucusuyla buluştu.
5: Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın. Gazze'li çocukların umuduna ortak olmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü anlamlı bir etkinliğe imza attı. Vapurla boğaza açılan öğrenciler Gazze'li kardeşleri için uçurtmaları havalandırdı.
6: Kabataş iskelesinden boğaza açıldılar. Uçurtmalar Gazze'li çocuklar için havalandı. İstanbul'da öğrenciler uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliğinde buluştu.
7: Gazze'de çocuklarımızın, evlatlarımızın, yavrularımızın bu hüzünlü hali gerçekten insanlık tarihine çok kara bir leke olarak geçiyor. Biz bir farkındalık olsun, çocuklarımız duyarlı olsun. İnşallah onların gücü ve kudretiyle, duasıyla, sevgiye dayalı, vicdana, adalete, merhamete dayalı yeni bir dünya kurulsun.
6: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte sevgi ve dualar dalgalara verilip nehirden denize, özgür Filistin'e gönderildi.
7: Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Bütün çocukların en insani ve en doğal hakkıdır bu.
6: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gazze'li çocukların insanlığın kanayan yarası olduğunu ifade etti.
7: Gazze'li çocuklar bizim insanlığın kanayan bir yarası. Biz Türkiye'de Filistin çocukları, Gazze'lileri bağrımıza bastık. Eğitim ortamlarını iyileştirmesiyle ve her türlü fırsat ve imkan eşitliği tanımak adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz.
5: Sırada dünyadan haber turu var.
8: Otobüs kazasını görüntülemek için havalandı. Bilinmeyen bir sebeple çakıldı. Haber helikopterinde 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi yaralandı. Kalkıştan hemen sonra lastiği patlayınca motor arızası veren uçak türbülansa girdi. Savaşın ortasında yaşayan yolcular ölüyoruz zannetti. Şiddetli sarsıntı yüzünden tavan çöktü. Üzerine valiz düşen yolcular ölümden döndü. Amerikan güçleri bu kez de zehir tacirlerinin teknelerine yakıt ikmali yapan bir tekneye operasyon düzenledi. Şüpheliler yakalandı, ekipler kartelin kullandığı tekneyi batırdı. Ünlü yayıncı yanardağ patlamasına denk geldi.

0: eso, bravo eso.
1: Tırmanış sırasında canlı yayında görüntülenen o anlar Meksikalı fenomenin yüreğini ağzına getirdi. Brezilya'da bir çiftçi yapay zekaya 2 ay boyunca 8 yaşındaki oğlunu öldürmek ve başkalarına saldırmakla ilgili sorular sordu. ChatGPT adamı FBI'ya şikayet etti. 36 yaşındaki adam ortak operasyonla tutuklandı. Araba kontrolden çıktı, çitlerin diğer yanında 2 ve 5 yaşlarındaki iki kardeş havuz sefası yaparken ölümden döndü. Anneleri yanlarına nasıl koşacağını bilemedi.
2: İzmir Bornova'da bir taksi şoförü aracında fenalaşan kadın yolcusunu hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarıştı. İlk müdahaleyi yaptı, polis eskortuyla o yolcuyu hastaneye ulaştırdı.
3: Fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi. Taksi şoförünün duyarlı hareketi takdir topladı. İzmir'in Bornova ilçesinde taksiye binen bir kadın bir süre sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın aracı durdurup yolcusuna su verdi ve yakınlarda bulunan polis ekibinden yardım istedi.
4: Bayağı kriz geçiriyor, bana yol açın.
3: Ve polis aracının eskortluk etmesiyle sıkışık trafikte hastaneye ulaştılar.
5: Yolda hafiften aynadan onun rahatsızlandığını, bir ağrısı olduğunu hissettim. Mer frenini çektim, dörttüm, yaktım. Eline biraz masaj yaptım. Bir su daha döktüm eline, yüzüne. Abi çabuk hastane dedi. 50 metrelerde polis ekipleri vardı. Sağ olsunlar, yanaştım onlara. Bayan dedim, rahatsız, kriz geçiriyor. Bana dedim yol açın. Sağ olsunlar, hemen onlar da sirenleri çaldılar.
3: İzmir Taksiciler Odası Başkanı duyarlı hareketinden dolayı taksi şoförüne teşekkür etti ve kendisine hediye verdi.
6: Biz de gerçekten kendisiyle gurur duyduk. Bir meslektaşımızın böyle bir örnek davranışta bulunması, ki bu bir vatandaşlık görevi ve üzerine düşeni de kendisi yapmış. Ben İzmir Şoförler Odası Başkanı olarak kendisine bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum.
2: Efendim, bu akıl almaz görüntüler Bursa'dan. Bursa'nın Nilüfer'de seyir halindeki bir otomobilin kaputunu açan tamirci, hareket halindeki araçta motoru tamir etmeye çalıştı. Akıllara durgunluk veren o tehlikeli anlarsa kameraya yansıdı.
7: Ay ya, insan değil mi o yani? Maket falan değil, değil mi o? İnsan o değil mi?
8: Araç seyir halindeyken kaputunu açıp tamir etmeye çalıştı. Görüntüler Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaydedildi. Bir tamirci araç ilerlediği sırada açık olan kaputun üzerinde motor bölümünü kontrol etti, arızayı gidermeye çalıştı.
7: Yok artık. Dur birazcık yavaş gidin de bari gelsin. Bak gelmiyor. Çektiğini anladım acaba.
8: Bu sırada trafikteki diğer sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Trafikteki tehlikeli anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: Ay ya, insan değil mi o yani? Maket falan değil, değil mi o? İnsan o değil mi?
8: Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
7: Birazcık yavaş gidin de bari gelsin. Bak gelmiyor. Çektiğini anladım acaba.
2: Antalya'da 6 yaşındaki Bünyamin çiftçi ekipleri alarma geçirdi. Kaybolan çocuk 8 saat süren arama çalışmalarının sonunda karton yığınlarının arasında uyurken bulundu.
3: Küçük Bünyamin 8 saat sonra evinin bahçesinde uyurken bulundu. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan çiftçi ailesi 6 yaşındaki çocukları Bünyamin'i bulamadı. Aile önce çevrede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuç alamayınca da korku ve panik içinde durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Polis ve AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı ve her yer didik didik arandı. 8 saat sonra o haber geldi. Bünyamin evinin bahçesindeki karton yığınlarının arasında uyuyordu.
9: Gözünüz aydın. Eyvallah. Gözünüz aydın. Gözünüzde çocuğunuzun üstünden bir daha ayırmayın.
3: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

0: İstanbul Büyükçekmece E5'te kamyonet ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ehliyetine el konulan o sürücüye 46 bin lira para cezası kesildi.
1: Ambulansa ısrarla yol vermedi. Hastanın canını tehlikeye attı. Ancak cezadan kaçamadı. İstanbul Büyükçekmece'de bir ambulans hastayı yetiştirmeye çalışıyordu. O sırada sağlık çalışanları kamyonetten yol vermesini istedi. Sürücü ısrarla yol vermek istemedi. Hastanın canını tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sürücü kısa sürede yakalandı. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek suçundan 46 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün aracı 30 gün süreyle trafikten men edilirken ehliyetine de 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.
0: Rize'nin kültürel hafızası yeni bir merkezde hayat buluyor. Geleneksel taş mimarisiyle dikkat çeken Rize Kültür ve Sanat Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açtı. Zanaatten müzeye, yöresel lezzetlerden sanata kadar Rize'ye ait birçok değer artık aynı adreste yaşatılacak.
2: Rize Kültür ve Sanat Merkezi kapılarını açtı. Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
3: Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyecek, sergi alanlarını genişletecek, el emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerini destekleyecek, böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız.
4: Rize Kültür ve Sanat Merkezi'ne geldiğiniz zaman Rize'ye özgü her şeyi bulabilirsiniz. Kemenceden armonikaya, Rize bezinden Rize'de yapılan reçellere kadar her şey burada mümkün. Ve tabii ki onların atölyeleri de var ama tabii ki burada kemence çalmadan da olmaz.
5: Hani bazen diyorlar ya, hamsiden neler yapabiliyorsunuz? Tatlısını yapıyorsanız o zaman tamam diyor. Daha bir şey sormaya gerek yok. Her şeyi yaparsınız. Şimdi mandalina'nın turşusunu yapmışlarsa anlayın ki her şey yapılabiliyor.
2: Taş mimarisiyle dikkat çeken merkez adeta yaşayan bir kültür sokağı olarak tasarlandı. Burada sanat, zanaat ve yöresel lezzetler aynı çatı altında buluşacak.
4: Ama ne yapıyoruz?
6: İskemle örüyoruz.
4: Nelerden yapılıyor bu Rize'ye özgü bir şey?
6: Rize'ye özgü iki ısırotumuz var. Büküyoruz, yapıyoruz, ipe dönüştürüyoruz, iskemleye dönüştürüyoruz.
7: Sanat merkezinde Rize bezi dokuma üretim yapıyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz ürünlerin tanıtımını ve satışını yapıyoruz. El dokuma tezgahlarında üretiliyor. Tamamen el dokuması Rize yöremize ait 150 yıllık bir geçmişe sahip.
0: Bir zamanlar günlük hayatın içinde yer alan yöresel kıyafetler bugün kültürel mirasın önemli parçalarından biri olarak yaşatılıyor. Konya Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan atölyelerde geçmişten günümüze ulaşan geleneksel kıyafetler özenle üretiliyor efendim. İzleyeceğiz, ajansı yeni günü noktalayacağız.
8: Konya Selçuklu'nun başkenti, kültürel zenginliklerin deniz derya olduğu bir şehrimiz. Olgunlaşma enstitüleri olarak geleneksel Türk el sanatlarını yaşatıp gelecek nesillere aktarmak, arşivlemek birinci görevimiz.
9: Üç etekler, cepkenler, şalvarlar ve kuşaklar. Her biri geçmişten günümüze uzanan bir kültürün parçası.
10: Biz genellikle replika çalışıyoruz.

0: insanların yaşam tarzına, ekonomik durumuna, yaşına ve özel günlerine göre şekillendi.
1: Geleneksel desenleri günümüze aktarıyoruz. Yani eskiyi günümüze yansıtıyoruz. Unutulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden Konya Olgunlaşma Enstitüleri ülkemiz için gerçekten faydalı, eskiyi koruyan, geleneklerimizi yaşatan bir kurum.
0: Konya Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde kurulan atölyelerde geçmişten günümüze ulaşan geleneksel kıyafetler özenle üretiliyor.
2: Geleneksel kültürünü barındıran geleneksel kıyafetler arkamdaki enstitüde yaşatılmaya devam ediyor.
0: Kadın giyiminde renklerin ve işlemelerin ön plana çıktığı geleneksel parçalar dikkat çekiyor.
3: Şu anda baktığımız ürün Sille kıyafetinin bir modernize edilmiş hali. Burada çarpanalar, geleneksel çarpana dokumayı görüyoruz. Bunlar usta ellerden çıkan ve altında da kıvratma dokumamızı görüyoruz şalvarını. Bu da normalde kıvratma dokuma burada görüldüğü gibi bej renkte ham hali budur. Ama biz modernize ederek bunu kök boyalarla boyayarak şalvarını da kıvratmadan yaptık. Burada kıvratmadan yaptığımız bir gelinliğimiz de mevcut. Üzerinde iğne oyaları var.
0: Bir kıyafetin ortaya çıkması sadece kumaşın kesilmesiyle tamamlanmıyor. İşlemeler, süslemeler, dikişler ve detaylar. Bütün bunlar için uzun bir emek gerekiyor.
2: Birbirinden güzel yöresel elbiselerin bir araya getirildiği, dikildiği bölümdeyiz. Bu bölümde giyim atölyesi.
4: El nakışları biraz zarif, naif ve dikkat gerektiren bir iş. Birçoğunu sayarak yapıyoruz zaten. Sayarak yaptığımız için şöyle bakarsanız zaten birçoğunda gözlük var ustaların, arkadaşların. Bazen düğmeler burada işte işleniyor üzeri, düğüm sarılıyor. Onun için evet en zarif ve en son yapılan işlemler buradan çıkıyor.
2: Arge bölümünde yapılan araştırmaların ardından bölüm bölüm safha safha o yöresel elbiselerin hazırlanması devam ediyor. Ve sonuçta gördüğünüz gibi böyle güzel eserler ortaya çıkıyor.
5: Bu araştırmalar tasarım bölümlerimiz var. Hem kıyafet tasarımı hem de desen tasarımı. Desenler desen tasarımında hazırlanıyor. Kıyafetlerde moda tasarım bölümlerinde hazırlanıyor. Daha sonra bizim buraya geliyor. Biz de burada kalıp aşamalarını yapıyoruz. Kalıp provalarını yapıyoruz. Daha sonra bunların denemeleri yapılıyor. Kesimleri yapılıyor. Desenden gelen tasarımlar üzerlerine işleniyor. En son biz dikim aşamasına geçiyoruz ve bu şekilde sonuçlanıyor. Bu Konya gelin kıyafeti. Araştırması yine araştırma bölümünde yapılarak tasarlandı. Birebir bu replikadır. Kutlu kumaş üzerine burada kordon tutturma tekniğiyle nakışları yapıldı. Başı da Konya'da kullanılan fes tekniği ve tel kırmadan işlenmiş örtüyle tamamlandı.
2: Başlığı da siz mi yapıyorsunuz?
5: Evet, burada yapılıyor. O başlarda el sanatları bölümümüzde hazırlanıp yapılıyor.
2: Yani keçeden...
5: Evet, iç kısmı, fes kısmı keçidendir. Buralar yine kutlu kumaş üzerine ceketle, cepkenle uyumlu olarak çalışılarak üstüne oturtulup hazırlanmıştır. Gömlekler, mintan deniyor aslında bunlar. Gömleklerimiz hazırlandı. Bunlar basit modeller daha çok. Altına da Konya şalvarı dediğimiz bu şalvarlar. Konya şalvarımızda bu gördüğünüz gibi ağlarımız uzun oluyor. Bu şekilde hazırlanmıştır. Konya kıyafetimiz iki parçadan oluşan bir Konya kıyafeti, altı şal var, üstü yine salta da deniyor bunlara, cepken işlik de deniyor Konya'da. Bu şekilde çalışılmış iki parçadan oluşan bir kıyafet, üzerine de yine nakış bölümümüzde simsırma tekniğiyle çalışılmış ve üretilmiştir.
2: Burada da bir eser var. Evet. Fatma Hocam şunu soralım, bunlar Konya'da kullanılan kıyafetler değil mi?
5: Evet, geçmişte Konya'da kullanılan kıyafetler.
2: Kıyafetler de giyilirmiş mesela.
5: Daha çok düğün kıyafetleri bunlar. Düğünde evet. Mesela bunun adına da mıhlama deniyor Konya'da. Bu da düğünlerde giyilen bir kıyafet. İki parçadan oluşuyor. Artı kemeri var.
3: Neler
5: yine üzerinde de sim sırma işlemesiyle yapılmış.

0: işlemeleri var. Onlar
1: bir kıyafeti değil mi? Peki bu desenler nereden geliyor? Bu desenleri nasıl buluyorsunuz? Nasıl
0: bu? Desenler birebir müzelerden araştırılarak bulunuyor ve replika.
1: Yani bu orijinal Türk motifi.
0: Türk motifi, evet. Orijinal Türk motifi.
1: Geleneksel kıyafetlerin en önemli unsurlarından birisi ise, tamamlayıcı unsurlarından birisi ise başlıklar. Başlıklar keçeden yapılıyor ve ince ince işlemelerle başlık süsleniyor.
2: Keçeden burada geleneksel kıyafetler yapıyoruz, başlıklar yapıyoruz. Çantalar, giyim aksesuarları, duvar panoları gibi ürünler yapıyoruz. Burada tamamen keçeden yapıldı. Üzeri boncuklarla işlendi. Geleneksel kıyafete uygun bir başlık tasarlanıp çalışıldı.
1: Konya'da yöresel elbiselerin yapıldığı bu merkezde, burası da dokuma atölyesi. Burada gördüğünüz gibi dokumalar yine hanımefendiler tarafından büyük bir özenle yapılıyor.
3: Öncelikle Konya'mızın yöresel kumaşı Kıvratma'yı dokuyoruz. Onun haricinde normal bez ayağı dokumalar yapıp kimono, ondan sonra peştemali havlu veya giyim aksesuarları yapıyoruz. Genellikle bez ayağı dokuma tekniği kullanıyoruz. Pamuklu ip kullanıyoruz. Saf pamuktan üretiliyor ürünlerimiz. Bunun haricinde ürünün özelliğine göre farklı ipler de kullanılabiliyor. Yani ip ekip olabilir, keten ip olabilir. Bu tür ipleri de kullanıyoruz.
1: Bir şeyler yapılırken orijinaline sadık kalıyorsun.
3: Tabii ki birebir orijinaline sadık kalarak ürünlerimizi oluşturuyoruz.
4: İğneyası mesela namaz örtüsünde kullanıyoruz. Maraş işini eski giysilerde kullanıyoruz. Aklınıza gelebilecek seccade, Kur'an kabı, pano, bütün işlerde kullanıyoruz. Türk işi, hesap işi, örtülerde kullanıyoruz.
1: Yöresel kıyafetlerde gördüğünüz o ince işlerin yapıldığı atölyedeyiz. Burada hanımefendiler o güzel işlemeleri, göz nuru işlemeleri tek tek dokuyorlar.
5: İçin gerçekten önemli, kültürümüze sahip çıkmamız, geleneklerimizi yaşatmamız, hem ülkemiz adına hem şehrimiz adına

Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Her sabah olduğu gibi haber ekranlarında tam 3 saat boyunca Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız. Sabah ajansına öncelikle geceden gelen sıcak başlıklarımızla başlayacağız. İlk durak noktamız Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ta bir evin çatısında yemek pişirilmek istendi. Ardından da o yemek pişirilme çabası bir anda bir faciaya neden oldu. Alevler kısa süre içerisinde binanın çatısının tamamını sardı. O anları ekranlara getirelim. Yangının adresi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi. 3 katlı çatı, 3 katlı evin çatısında yemek pişirilmek için yakılan ateş bir faciaya neden oldu. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı. Olayda neyse ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bir kaza haberiyle devam edelim. Görüntülerimizin adresi İstanbul Maltepe Sahil Yolu. Maltepe Sahil Yolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucunda ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde iki otomobil çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan otomobil orta röfüce çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İki otomobilin içerisine sıkışan 9 kişi ekiplerin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkartıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden kazazedelerin iki yakında sıkışanları çıkarmak isterken otomobillerin parçalanmış camları nedeniyle hafif yaralandı. Adana'da ise bir aile faciası yaşandı. Bir emekli uzman çavuş boşandı, eşini öldürdü, oğlunu yaraladı, ardından da intihar etti. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi emekli

0: Uzman çavuş Enis Demir, eşi Kezban Kabukçu'dan 1,5 ay önce boşandı. Demir, akşam saatlerinde eski eşinin Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşadığı kız kardeşinin evine giderek barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çıkan tartışmada Demir, beylik tabancasıyla önce eski eşi Kezban Kabukçu'yu, ardından da 13 yaşındaki oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. 52 yaşındaki anne Kezban Kabukçu hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı. Emekli uzman çavuş Demir, aynı tabancayla kendi yaşamına da son verdi. Ve gecenin tabii ki en önemli başlığı, uzun zamandır piyasalarda konuşulan gelişme gerçekleşti. Amerikan Merkez Bankası Fed faizlerde 2023 yılından sonra ilk kez arttırma gitti ve 25 bas puanlık bir arttırım yapıldı. ABD Merkez Bankası Fed'in yeni Merkez Bankası Başkanı Walsh da açıklamalarda bulundu ve önümüzdeki döneme ilişkin bakın nasıl bir sinyal verdi.
1: ABD Merkez Bankası Fed yıllar sonra faiz artışına gitti. Washington'da tansiyon tavan yaptı. Başkan Trump'ın tepkisi sert oldu. Fed, dünya piyasalarının kilitlendiği kararını açıkladı. Politika faizini 25 bas puan arttırarak %4'e çıkardı. Beklenen bu adım 2023'ten bu yana atılan ilk faiz artışı olarak kayda geçti.
0: Az önce sona eren toplantıda Federal Açık Piyasa Komitesi, Federal Rezerv'in ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığını çeyrek puan arttırarak %3,75'ten %4'e çıkarmaya karar verdi.
1: Fed'in mesajı net oldu. Enflasyon hala yüksek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkı tutuyor. Fed'in projeksiyonları yıl sonuna kadar bir artışın daha masada olduğunu gösteriyor. 18 Fed yetkilisinden 16'sı bir artışın daha yapılması görüşünde birleşti.
0: Ekonomik aktivite sağlam bir hızla genişliyor ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizlik yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.
1: Ekonomi yönetimiyle Beyaz Saray'ın arasındaki gerilimi tırmandıran karara Başkan Trump'ın cevabı gecikmedi. Tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Faiz arttırımını ekonomiye darbe olarak niteleyen Trump, oranların %1 ve altına çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Fed yönetimine faizleri derhal ve süratle düşürün çağrısında bulundu. Trump tepkisini, dünyadaki hemen her ülkeyi biz sırtımızda taşıyoruz ve bu durum artık böyle devam edemez sözleriyle noktaladı.
0: Gazete manşetlerimizi ekranlara getirmeye başlayalım bu saat diliminde ve ilk olarak Sabah gazetesiyle başlayacağız. Sabah gazetesinin manşetinde özellikle dün de konuştuğumuz o sebze ve meyvedeki fahiş fiyata neden olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyon var. Çürük elmaları devletimiz ayıklar. Çiftçiden ucuza aldıkları sebze ve meyvenin fiyatını sahte faturalarla 5 kat arttıran fırsatçılara yönelik operasyon vatandaşları memnun etti. Fiyatlar düşecek, cebimiz rahatlayacak vurgusu öne çıkıyor. Sabah pazarı gezdi. Sebze ve meyve piyasasındaki manipülasyona yol açan ve vatandaşın cebini yakan fırsatçılara yönelik operasyonun ardından halkın nabzını tuttu. Net mesaj var. Fiyatlar düşer. Devletimiz bunu da çözer. Denetimler sürsün. Aracılar kaldırılsın. 2 liralık bozuk ürünü 12 lira olarak gösterdiler. Bu da yine yer alan haberlerden biri. Bir başka haber hemen bakalım. Vefanın adı Erdoğan diyor Sabah gazetesi. Başkan Erdoğan'ın Samsun'da otobüsü durdurarak görüştüğü engelli Emre Vural duygularını anlattı. Cumhurbaşkanımızın engelli bir vatandaşı görüp otobüsten inerek hatrını sorması kelimelerle tarif edilemez. Bir kalp, bir samimiyet, bir vicdan olayı. O yüzden bir gençlik programında bu liderin arkasında yürüyün. Omzundan yük alın. Ona sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum dedi. Bu da yine Sabah gazetesinin ilk sayfasına aktaracağımız haberlerden biri. Son bir haber aktaralım. Tabii ki bültenlerimizde her zaman yer verdiğimiz başlık İsrail'in Gazze'deki soykırımı. Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği bombardımanda hasar gören bir bina çöktü. 20 kişinin yaşamını yitirdiği o korkunç olayda enkaz altında bulunan en az 100 kişi daha var ve onları arama çalışmaları da devam ediyor. Bu da Sabah gazetesinin manşetinden aktaracağımız haberler arasında yer alan önemli detaylardan biri.

0: Gazete manşetlerini aktardık. Gündemde peki başka neler var? İşte bu soruların yanıtına bakacağız. Manşetlerimize baktığımızda tabii ki dünyanın gündemindeki ana başlık, yani Mekke'ye yönelik gerçekleşen dronlu saldırıyı konuşacağız. Dün gece saatlerinde bu gelişme yaşanmıştı. Suudi Arabistan'dan açıklamalar geldi. Husiler tarafından gönderilen bir kamikaze dronun Mekke açıklarında, Mekke hava sahasına girdiği sırada etkisiz hale getirildiğini söyledi. İslam dünyasından tabi ardı ardına tepkiler var. Türkiye'de bu yaşananlara çok sert tepki gösterdi. Peki dün gün boyunca neler yaşandı? Hemen ekranlara getirelim.
1: Kızıldeniz'deki çatışmalar kutsal topraklara sıçradı. İslam dünyasının kalbi Mekke drone saldırısına maruz kaldı. Yemenli Husiler Babul Mendeb civarında günden güne ilerliyor. Boğaz çevresinde Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve Zubaba ele geçiren Husi güçleri son olarak Hudeyde vilayetinin tamamında kontrol sağladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da sürdüren grup Hamis Mushayt, Ebha, Taif ve Cizam kentlerini eş zamanlı olarak hedef alıyor. Bölgedeki çatışmaların kızışmasıyla kutsal topraklarda ateş hattında kaldı. Suudi liderliğindeki Arap koalisyonu Husilerin Mekke'yi mükerremeye drone saldırısı yaptığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Şii-Sünni çatışmasını yeniden alevlendiren gelişmelerin ardından gözler Husi cephesine çevrildi. Husiler ise saldırıyı reddetti.
2: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
1: Bölgedeki çatışmalar genişlerken Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını ve bir askeri üssü füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.
2: Yanbu'daki Aramco tesisi onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Bu saldırı büyük yangınlara ve geniş çaplı hasara yol açtı. Diğer saldırı ise Hamis Mushayt hava üssüne gerçekleşti.
1: Suudi Arabistan'a saldırıların devam edeceği sinyalini veren Seri, Riyad'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husiler daha önce de Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti. Öte yandan İsrail basını dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Tel Aviv merkezli Kanal 12, İsrail ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 8 bölge ülkesinin Almanya'da gizli bir toplantı düzenlediğini yazdı. ABD arabuluculuğunda gerçekleşen toplantıda konunun artan Husi tehdidi olduğu kaydedildi. Haberde İsrail yönetiminin Husilere karşı Suudi Arabistan'a istihbarat desteği vereceği iddia edildi. Kritik masa etrafında Arap ülkelerinin ordu komutanları, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'ın bir araya geldiği öne sürüldü. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın yardım isteğini reddetmesi ve Washington'ın Riyad'da Tel Aviv yönetimlerini aynı masada buluşturması rafa kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden gündeme taşıdı. Öyle ki gelişmeler Husi tehdidi nedeniyle zor günler yaşayan Riyad'ın İbrahim anlaşmalarını imzalamasının önünü açabilir.
0: Ve dün gerçekleşen o sürpriz ziyaret, MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gitti. Başkent Kabil'de Afganistanlı yetkililerle bir araya geldi. Taliban istihbarat yetkilileriyle de önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Masada ne vardı dediğimizde ise masada iki ülke arasındaki istihbarat ilişkileri, iki ülke arasındaki ilişkiler ve tabii ki bölgesel gelişmeler vardı. İşte MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın gerçekleştirmiş olduğu sürpriz Kabil ziyareti.
1: Kabil ve Kandahar'da temaslarda bulundu. Afgan yetkililerle bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Kabil'de mevkidaşı Abdulhak Vasık'la görüşen Kalın, Afganistan hükümetinden üst düzey isimlerle de bir araya geldi. Ekonomiden sorumlu Başbakan

0: Yardımcısı Molla Abdulgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. İkili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. ABD, İsrail-İran savaşı başta olmak üzere küresel krizlerin ele alındığı görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın ziyaret kapsamında Kandahar kentinde de temaslarda bulundu.
1: Ve Türkiye'nin konuştuğu o gelişme, yani MİT müşaviri Fatih Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği o şüpheli ölümle ilgili gelişmeleri de aktarmaya devam ediyoruz. Özellikle de geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri soruşturma kapsamında ifade vermişlerdi. Ancak tartışma bitmedi. Çünkü dizide kullanılan bazı görsellerin ve bazı plaka detaylarının FETÖ ile bağlantısı nedeniyle soruşturma genişliyor. Ve bu kez Kurtlar Vadisi Pusu dizisine ilişkin FETÖ soruşturması başlatıldı.
2: Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
3: Kasım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerliği mi?
4: Var mı öyle adam satmak?
5: Sakin Kaşifoğlu, sakin.
6: MİT'in Asya sorumlusu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırıldı mı? Dizide Kaşif Kozinoğlu'nu canlandırdığı iddia edilen karakter Kazım Kaşifoğlu'nun vatan haini gösterilip öldürülmesi ve sonrasında da FG plakalı aracın ekrana yansıması Fethullah Gülen terör örgütünün bir mesajı mı?
5: Bir rahat dur Kaşifoğlu. Seninle anlaştık.
6: Kozinoğlu soruşturması genişliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı.
7: Dizideki Kazım Kaşifoğlu'yla gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlik bir tesadüf olarak açıklanabilir mi? Önce dizinin 3 senaristi ifadeye çağrılmıştı. Bugün de Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı.
6: Dizide Kazım Kaşifoğlu adında bir karakter var. İstihbarat görevlisi. Dizinin kötü karakteri. Sürekli aşağılanan, hain olan olarak bilinen biri. İlginçtir, hikayede yakalanıp hücreye konuluyor, ardından da ölüm emri veriliyor. Dahası koluna şırıngayla hava enjekte edilip kalp kriziyle ölmesi sağlanıyor. Benzer bir sürecin gerçekte de yaşandığı düşünüldüğünde bu kadar benzerlik tesadüf olabilir mi sorusu akıllara geliyor.
8: Türkiye'nin kahramanı benim oğlum. Türkiye'nin kahramanı. Nur içinde yat benim oğlum. Güle güle git benim oğlum.
7: Kurtlar Vadisi dizisi için başlatılan inceleme ile birlikte dosyaya özel bir bilirkişi heyeti atandı. O bilirkişi heyeti diziyi, bölümleri izleyecek. Senaryo kurgusuna, diyaloglara, karakterlere ve alt metinde verilmek istenen mesaja bakıp bir rapor hazırlayacak.
6: Kurtlar Vadisi dizisinin 3 senaristi ifade vermiş. Raci Şaşmaz, hiçbir güç odayla bağlantımız yok demişti. Dizideki FETÖ izi soruşturması genişliyor.
1: Ve Türkiye'nin günlerce konuştuğu Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni detaylar var. Önce bir kayıp dosyası olarak ortaya çıkmıştı. Ancak ortaya çıkan detaylarla birlikte o kayıp dosyası artık bir cinayet soruşturmasına dönüşmüş durumda. Üstelik hazırlanan yeni bir raporsa bu sürece ilişkin yeni detayları da ortaya koyuyor. Peki o raporun içerisinde neler var? Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum ne? Gelin bu sorunun yanıtına bakalım.
9: Parmağına basmış. Doğru. Hala konuşuyor mu?
10: Rojin Kabaiş'in ölümündeki sırrı kritik 4 şüphe aydınlatacak. Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
11: Avukat Abdurrahman Karabulut ailenin hazırlatmış olduğu bilirkişi raporunda 4 önemli şüpheye dikkat çekti. O raporda Rojin Kabaiş kaybolmadan önce hocam diye seslendiği kişi Mehmet Çelik'le yazıştı.
10: Telefonunun Rojin'le aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Ancak yazıştığı Mehmet Çelik'in kim olduğu henüz netleşmedi. Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi. Görevlinin telefon bulunmadan 11 dakika önce bölgedeki çalılıklarda 48 saniye kaldığı kamera kayıtlarına yansıdı. Dosyada güvenlik görevlisinin hareketlerinin açıklığa kavuşturulması istendi. Roje'nin kaybolduğu akşam bardak

0: Akçı köyünde şüpheli hareketlilik tespit edildi. İki erkek ve bir kadının ağır bir cismi eve taşıdığı, ertesi gün araçla götürdüğü görüldü. Görüntülerin ve kişilerin HTS kayıtlarının incelenmesi istendi. Rapordaki bir diğer önemli nokta ise Ruji'nin oda arkadaşının çelişkili ifadesi. Saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında olduğunu söyleyen genç kızın ifadesini baz, GPS ve turnike kayıtları yalanlıyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış, 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
1: Gündemimizde konuştuğumuz bir başka başlık. Elazığ'dan gelen o haberde Elazığ'da yangında öldüğü sanılan çiftin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Jandarma suç araştırma timleri şüphelinin izini sürdüğü ve gasp ettiği altınlarla birlikte onu havalimanında yakaladı. İşte o anlar.
2: Ülkü çiftini öldürüp yangın süsü veren şüpheli havalimanında yakalandı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 8 Eylül'de işlenen cinayet aydınlatıldı.
3: Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde evlerinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybettikleri sanılan Hayriye ve A. Ülkü çiftinin ölümündeki gerçek Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu ortaya çıktı.
4: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı.
2: Jandarma suç araştırma timleri gasp edilen altınların izini sürdü. Şüphelinin havalimanındaki X-ray görüntüleri incelendi. Tespit edilen şüphelinin altınlarda İstanbul'a kaçtığı ve kuyumcuda satmaya çalıştığı belirlendi. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı. Kasten öldürme ve yağma suçlarından tutuklandı. Evlerinde çıkan yangında öldükleri sanılan A ve Hayriye Nimet Ülkü çiftinin otopsilerinde göğüslerinden ateşli silahla vuruldukları belirlenmişti. Şüphelinin cinayetin ardından da evdeki ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilmişti.
4: İnsanoğlu nefsine yenik düşebiliyor, iki bileziğe, bir yüzüğe tab olup insanları katledebiliyor.
1: Akıl almaz bir olay. Adres İstanbul Eyüp Sultan. Eyüp Sultan'da sayın seyirciler 22 yaşındaki bir genç annesini taciz etmekle suçladı. Akranını parkta bacağından vurdu.
2: Annesini taciz etmekle suçladı. Bacaklarından vurdu. İstanbul Eyüp Sultan'da 22 yaşındaki genç kendisiyle aynı yaştaki kişiyle bir parkta buluştu. Annesini taciz ettiği gerekçesiyle ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tansiyon giderek yükseldi. Öfkeli genç önce silahını akranının kafasına dayayıp tehditler savurdu. Dakikalar sonra da elindeki tabancayla bacaklarına birer el ateş edip hızlıca kaçtı.
5: Çocuğu vurdu.
2: Kanlar içerisinde yerde çırpınan genç hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kısa sürede suç aletiyle kıskıvrak yakalandı.
1: Dün yine Sabah Ajansı'na bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. MIT'in gerçekleştirmiş olduğu o siber casusluk operasyonu. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanların da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
0: Kişisel verilere izinsiz erişime göz açtırılmadı. Siber casusluk operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber ağlara yönelik harekete geçildi. Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında AYDO yazılım mercek altına alındı. Şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan kişilerin bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri senetlerinin bu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin

0: arka planındaki veri tabanlarındaysa daha kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Ankara merkezli yapılan operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.
1: Ekranlara getiriyoruz operasyonlara dair görüntülerde özellikle emniyetin yapmış olduğu operasyonlarda artık hava destekli operasyonların sayısında önemli artışlar var. Çünkü Emniyet Genel Müdürlüğü göklerdeki gücünü yerli ve milli teknolojilerle daha da artırıyor. Piste ihtiyaç duymayan yeni nesil VTOL İHA'lar emniyetin operasyonel yeteneğini de arttırdı.
2: T-129 Atak helikopteri, Gökbey helikopteri ve dikey kalkabilen VTOL İHA'lar. Polis teşkilatı havada artık daha güçlü. Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadeleden kaçakçılığa, narkotik operasyonlarından sıcak takibe kadar her alanda havadan müdahale kapasitesini katladı. Bu gücün en önemli mimarlarından biri de havalimanı veya pist altyapısına ihtiyaç duymadan dikey iniş kalkış yapabilen VTOL İHA'lar. Envantere yeni katılan Havelsan Bulut, Baykar Kalkan ve Uçbey en zorlu coğrafyalarda bile anında havalanarak polisin sahadaki reaksiyon hızını en üst seviyeye çıkarıyor. Sadece insansız araçlar değil, helikopter filosu da kabuk değiştiriyor. 2021 yılından bu yana sahada aktif olarak çok başarılı görev icra eden T-129 Atak helikopterlerinin yanına şimdi de yerli ve milli gururumuz T-625 Gökbey ekleniyor.
3: Gökyüzünün çelik kanadı hali hazırda Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Milli helikopter şimdi de emniyete güç katmaya hazırlanıyor.
4: Bu kapsamda emniyet teşkilatımız için toplam 18 adet T-625 Gökbey helikopteri teslim alınmaya başlıyor.
2: Pilot ve teknisyenlerin intibak eğitimleri hızla sürüyor. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte Gökbey'de gökyüzündeki yerini tam kapasiteyle alacak, Türk polisi vatan semalarında kuş uçurtmayacak.
1: İstanbul'da Arnavutköy'de filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin durdurmak istediği sürücü dur ihtarına uymadı. Ardından da polisle sürücü arasında bir kovalamaca başladı. O kovalamaca avcılara kadar devam etti. Sonrasında ise polis ekipleri aracı durdurdu. Kaçan sürücünün tam 59 suçtan kaydının olduğu tespit edildi.
5: O kaçtı, polis takip etti.
6: Vallahi kaçıyor lan.
5: Arnavutköy'de başlayan nefes kesen kovalamaca avcılarda sona erdi. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin peşine düştü. Arnavutköy'de başlayan takip kilometrelerce sürdü. Ta ki avcılara kadar. Nefes kesen kovalamaca bu görüntülerle sona erdi. Neden kaçtığı da yapılan incelemede ortaya çıktı. 59 suçtan kaydı vardı ve aranıyordu. Üstelik kullandığı aracın plakası da sahteydi. 590 bin lira ceza da yazılan şüpheli gözaltına alındı.
1: Dün özellikle akşamüstü saatlerinde İstanbul'da Avcılar civarında trafiğin kilitlenmesine neden olan o kazanın görüntüleriyle devam edeceğiz. Bir servis minibüsü aynı istikamette seyreden bir otomobile çarptı önce. Ardından servis minibüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç hızla hemen yolun kenarında bulunan bir binanın dış duvarına çarptı. Olayda 11 kişi yaralandı.
5: Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü önce otomobile sonra da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada 11 kişi yaralandı. İstanbul Avcılar'da D100 karayolunda içi yolcu dolu servis minibüsü

0: sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası savrulan servis minibüsü yan yola girerek biriş yerinin girişindeki duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Şimdi bir gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi ile devam edeceğiz. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil, LGBT fonu iç savaş için deniliyor. LGBT'ye para yağdıran yabancı fonlar birçok ülkede sokak eylemleriyle iktidar değiştirmiş. MASAK verilerine göre 9 LGBT derneğine yönelik operasyon düzenlenmişti. O operasyon detayları da yine Türkiye'nin manşetinde yer alıyor. Yaklaşık MASAK verilerine göre 9 LGBT derneğine aktarılan 3,5 milyon dolar kaynak batılı gizli servislerin hibrit savaş stratejisinde gözler önüne seriyor. İki banka üzerinden UK Online Giring Vakfı aracılığıyla aklanarak ülkeye sokulan bu fonlar toplumu yozlaştırıp asi bir gençlik oluşturarak sokak olaylarının fitilini de ateşlemeye hedefliyor. Ukrayna'da da benzer bir tablo yaşanmıştı deniliyor. Diğer yandan Başkan Erdoğan'dan gelen önemli açıklamalara da bakalım. Başkan Erdoğan 17 Ağustos tarihinde AK Parti'nin kuruluşu 25. yıl dönümünde El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulunmuştu. El Cezire televizyonu o röportajın tamamını yayınladı. Önemli detaylar var. Bir kez daha vurgulanması gereken AB'ye üyelik mesajı kaybeden Avrupa olur. Cumhurbaşkanı Türkiye'yi 53 yıldır kapıda bekleten Avrupa Birliği için üyelik konusu Ankara için artık öncelik değil. Yine de kapıyı kapatmadık. Türkiye'yi alırsanız ne âlâ, almazsanız da kaybeden siz olursunuz dedi. Suriye, Gazze ve Lübnan'a sahip çıkacağını vurgulayan Erdoğan F-35 meselesi için de Trump söz verdi. Yerine getirmesini bekliyoruz diye konuştu. Son bir haber aktaralım. Tabii nedir o? Özellikle sebze meyve fiyatlarında yaşanan o önemli artışlara yönelik, fahiş fiyat artışlarına karşı yapılan operasyon. Limon tuttular, vatandaşı sıktılar. Tarlada 5 lira olan yerli limon depolarda bekletilirken pazar ve marketlerde geçen yıldan kalan stok ürünler 100 liraya satılıyor. Depodaki 500 bin ton limonla manipülasyon yapılırken fatura ise yine bizler tarafından ödeniyor. Vurguncuların saadet zinciri, çiftçiden yok pahasına alınan ürün paravan şirketler arasına dolaştırılıp fahiş karlar elde edilmiş. Dün de ekranlara getirmiştik. Uzayıp bitmeyen o tedarik zinciriyle birlikte fiyatlardaki yükseliş de tabii ki kaçınılmaz oluyor. Bu da Türkiye Gazetesi'nin manşetinde yer alan haberlerden biri. Güne ilişkin aktaracağımız haberler var. Gazeteleri ilerleyen dakikalarda yeni saat diliminde de aktaracağımızı hatırlatalım. Şimdi günün manşetlerine bakmaya devam edeceğiz. Günün manşetlerine baktığımızda ise karşımıza hangi detay çıkacak? İstanbul'da yaşanan bir facia aslında. O facia nedir dediğimizde ise hemen bakalım günün manşetlerine. İstanbul'daki o faciaya baktığımızda boşaltılan binadaki çökme manşetini atıyoruz. İstanbul'da daha önce boşaltılan, güvenlik gerekçesiyle boşaltılan bir otelin çatı katı büyük bir gürültüyle çöktü. Neyse ki otel daha önceden boşaltılmıştı. Olayda bir can kaybı yaşanmadı. Peki o anlarda neler oldu? Hemen bakalım.
0: Hakkında yıkım kararı verilen otelin çatısı çöktü. Beton parçaları park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Olay İstanbul Fatih'te bulunan 5 katlı eski bir otelde yaşandı. Daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen binanın çatı katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları caddede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çevresi tedbir amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binadaki yıkım çalışmasının gerekli tedbirler alınarak devam edeceği öğrenildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 47 ilde toplam 1.767.982 metrekare büyüklüğünde 405 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Toplam bedel ise

0: yaklaşık 10.8 milyar lira olacak. Taşınmazlarda %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı da sunuluyor. İşte o detaylar.
1: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye genelinde arsa sahip olmak isteyenler için yeni bir satış düzenliyor. Kurum 47'de bulunan toplam 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satışa sunulacak taşınmazların toplam büyüklüğü 1.767.982 metrekare. Öngörülen toplam satış bedeli ise 10.780.468.297 lira olarak açıklandı. TOKİ'nin arsa satışına ilişkin açık artırma 29-30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Müzayede Ankara Bilkent Otel'de TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler ayrıca internet üzerinden de teklif verebilecek. TOKİ'nin satış listesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden 47 il bulunuyor. Satış yapılacak iller arasında 3 büyük şehrin yanı sıra Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Kastamonu gibi birçok ilde var. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Alacaatlı ve Dodurga mahallelerindeki konut alanları, İstanbul'da ise Avcılar, Başakşehir ve Silivri'deki taşınmazlar dikkat çekiyor. İzmir'de ise Adya, Dikili ve Menemen ilçelerindeki konut alanları satış kapsamında yer alıyor. TOKİ'nin satışa sunduğu arsaların kullanım alanları oldukça geniş. Listede konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanlarının yanı sıra kentsel çalışma ve rekreasyon alanları da bulunuyor. Ayrıca depolama alanı, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis, plansız alan ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlarda açık artırmayla satışa sunulacak. TOKİ'nin satışında bazı taşınmazlar için alıcılara %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sağlanacak. Satışta dikkat çeken bir diğer seçenek ise peşin ödeme avantajı olacak. Peşin satışa sunulan bazı taşınmazlarda %15 indirim uygulanacak. TOKİ'nin arsa satışına ilişkin detaylı bilgiler TOKİ'nin resmi internet sitesiyle Emlak Müzayede platformu üzerinden takip edilebilecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Türkiye'nin gündeminde bu başlıklar var ama dünyanın gündemine baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gece saatlerine gelen o son dakika gelişmesine bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na toplantılarına katılmasına izin vermedi. Tıpkı geçen sene olduğu gibi vize engeli söz konusu. Bu yüzden Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas önümüzdeki hafta yapılacak BM Genel Kurul toplantılarında uzaktan bağlantıyla genel kurula seslenecek. Aynı zamanda Amerikan Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti kurumlarına ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne yönelik de yeni yaptırım kararlarını da açıkladı. Bir yandan da tabii ki baktığımızda artık Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarını artık iyiden iyiye konuşmaya başlayacağız. İsrail Başbakanı Netanyahu da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ama İsrail medyasında ortaya atılan bir iddia bir anda gündemi karıştırdı. Malum New York'a ilk olarak iniş yapması bekleniyor Netanyahu'nun. Ancak New York Belediye Başkanı Mamdani seçildiği ilk günden beri aslında öncesinden beri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararını uygulayacağım demişti. Bu da Netanyahu tarafından tepkiyle karşılanmıştı ve Netanyahu'nun başbakanlık uçağının kaldırılmayabileceği, iniş yaptıktan sonra Amerika'dan ayrılmasına izin verilmeyebileceği iddia ediliyor. Peki neler oluyor? Bu korkunun detaylarında neler var? Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. A Haber ekibinden İrfan Sapmaz bizi bekliyor olacak. İrfan'la bu iddianın detaylarını konuşacağız. Sözü hemen İrfan'a bırakalım.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti öncesinde New York'ta dikkat çekici bir güvenlik krizi yaşanıyor. İsrail basını YNET'in haberine göre Netanyahu'yu New York'a taşıyacak İsrail'in resmi uçağı Wing of Zion yani Siyon kanadının John F. Kennedy Havalimanı'na indirilmemesi değerlendiriliyor. Bunun arkasındaki nedense New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Netanyahu arasında uzun süredir devam eden gerilim. Mamdani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama kararının uygulanmasını savunmuştu ancak New York Belediyesi'nin yaptığı hukuki değerlendirmede belediye yönetiminin bu kararı tek başına uygulama yetkisinin bulunmadığı sonucuna varıldı. Başkan Donald Trump da Netanyahu'nun Amerikan topraklarında tutuklanmayacağını daha önce açık biçimde

0: ifade etmişti. Ancak İsrail güvenlik yetkilileri Netanyahu'nun uçağının John F. Kennedy'de bulunmasının siyasi veya idari bir gerilime dönüşmesini istemiyor. Bu nedenle Newark Havalimanı veya bölgedeki bir askeri havalimanı alternatifler arasında. Burada önemli bir ayrıntı var. John F. Kennedy New York sınırları içerisinde olsa da havalimanının işletmesini doğrudan belediye başkanı değil, New York ve New Jersey Liman İdaresi yürütüyor. Dolayısıyla Mamdani'nin Netanyahu'nun uçağı tek taraflı olarak John F. Kennedy'nin yasaklandığını ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Netanyahu'nun 23 Eylül'de ABD'ye gelmesi ve 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmesi planlanıyor. İsrail tarafı Netanyahu'nun konuşması sırasında protestolar ve bazı delegasyonların salonu terk etmesi ihtimaline de hazırlanıyor. Sonuç olarak Netanyahu'yu Mamdani gerilimi artık siyasi açıklamaların ötesine geçmiş durumda. Tartışma İsrail Başbakanı'nın New York'a hangi havalanından gireceğine kadar uzanan diplomatik ve güvenlik boyutlu bir krize dönüşmüş durumda.
1: İrfan Sapmaz'a notları için teşekkür ederim. Dedik ya, tutuklanma korkusu var Netanyahu'nun. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bu korkuyu yaşıyor. Ama bir yandan da tabii ki Netanyahu'nun korkusu sadece tutuklanmak değil, Gazze'deki uçurtmalardan bile korkuyor. Şimdi hemen manşetimizi değiştireceğiz. Uçurtmalar Gazze için havalandı. Malum geçtiğimiz günlerde hem Netanyahu hem de İsrail Savunma Bakanı Katz Gazze'de çocuklar tarafından gökyüzüne bırakılan uçurtmaları bile tehdit olarak görecekleri ve o noktaları vuracakları tehdidini bulunmuştu. İstanbul'da ise çocuklar, Gazze'li çocuklar için uçurtmalarla gökyüzünü renklendirdi ve biz birlikteyiz mesajı verdi. O anlara bakalım.
2: Kabataş iskelesinden boğaza açıldılar. Uçurtmalar Gazze'li çocuklar için havalandı. İstanbul'da öğrenciler uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliğinde buluştu.
3: Gazze'de çocuklarımızın, evlatlarımızın, yavrularımızın bu hüzünlü hali gerçekten insanlık tarihine çok kara bir leke olarak geçiyor. Biz bir farkındalık olsun, çocuklarımız duyarlı olsun. İnşallah onların gücü ve kudretiyle, duasıyla, sevgiye dayalı, vicdana, adalete, merhamete dayalı yeni bir dünya kurulsun.
2: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte sevgi ve dualar dalgalara verilip nehirden denize, özgür Filistin'e gönderildi.
3: Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Bütün çocukların en insani ve en doğal hakkıdır bu.
2: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Gazze'li çocukların insanlığın kanayan yarası olduğunu ifade etti.
3: Gazze'li çocuklar bizim insanlığın kanayan bir yarası. Biz Türkiye'de Filistin çocukları, Gazze'lileri bağrımıza bastık. Eğitim ortamlarının iyileştirilmesiyle ve her türlü fırsat ve imkan eşitliği tanımak adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz.
1: Malum geçtiğimiz hafta KPSS gerçekleştirilmişti ve ÖSYM'den gelen de bu konuyla ilgili önemli bir karar var. Şanlıurfa'daki KPSS oturumunda yapılan incelemede 22 sınav salonunda 392 adaya yönelik mevzuata aykırı bir uygulama tespit edildi. Söz konusu adaylara eşdeğer sınav yapılmasına karar verildi. Konuyla ilgili açıklama dün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden geldi. ÖSYM 6 Eylül'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek Kültür Oturumu'nda Şanlıurfa'daki Osman Bey Kampüsü'nde yaşanan sınav uygulamasına ilişkin incelemenin tamamlandığını açıkladı. İnceleme sonucunda 22 sınav salonunda 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı uygulamalar tespit edilirken söz konusu adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verildi. Milli Eğitim Bakanlığı sayın seyirciler bir ilke imza attı ve çocukların oyun hakkını yasal güvence altına alan kapsamlı bir eylem planı yayımladı. Marif'in kalbinde oyun temasıyla hazırlanan bu yeni modelle birlikte teneffüs için ayrılan süreler korunacak. Ulusal oyun envanteri oluşturulacak. Öğretmenlerin oyun pedagojisi yetenekleri de arttırılacak.
4: Sen oyun oynamayı seviyor musun?
5: Seviyorum ama süresi var.
4: Seksek oynamayı, yakan top oynamayı öğretecekler. Bu oyunları öğrenmek ister misin sen?
5: Evet.
6: Türkiye eğitim sisteminde çocukları ve aileleri çok yakından ilgilendiren tarihi bir reform hayata geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'de ilk kez çocuklar için oyun politika belgesi hazırladı.

0: Marif'in kalbinde oyun temasıyla hazırlanan bu dev plan tam 6 hedef, 29 politika maddesi ve 90 somut eylem adımından oluşuyor.
1: Ne tür oyunlar oynarsın?
2: Satranç.
1: Yakan top ya da kızma birader, seksek, beş taş gibi oyunları daha önce duydun mu? Bunları biliyor musun?
2: Biliyorum.
1: Oynadın mı daha önce?
2: Birazını oynadım.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni eylem planıyla birlikte okullardaki teneffüs süreleri koruma altına alınıyor. Çocukların en temel hakkı olan serbest oyun zamanları hiçbir gerekçeyle kısaltılamayacak. Üstelik okul bahçeleri gri beton görüntüsünden kurtarılarak çocukların yaratıcılığını arttıracak etkileşimli ve çevre dostu yeşil alanlara dönüştürülecek.
3: Bence çok olumlu olur. Yani hep dersler zaten bıkıyordu. Bir de eski oyunlarımız daha güzeldi. O tabletten, telefondan uzaklaşacaklar.
0: Proje sadece okul duvarlarıyla da sınırlı değil. Aileler, üniversiteler ve belediyeler ortak çalışacak. Mahallelerde çocukların güvenle oynayabileceği oyun sokakları kurulacak.
4: Bizim oyunlarımız bize çok farklı bir anlayış, bir bakış açısı kazandırdı bence. Bu zamanda çok fazla hani ders odaklı hareket ediliyor. Tabii bizim zamanımızın oyunlarıyla biraz daha nostaljik, biraz daha işte geçmişe dönük bir eğitim olması güzel olacak.
0: Kuşaklar arası bağ güçlendirmek için geleneksel çocuk oyunları kayıt altına alınarak bir ulusal oyun envanteri oluşturulacak. Hatta Türk dünyasının ortak kültürünü yansıtacak dev çocuk oyunları şenlikleri düzenlenecek.
1: Oyun oynamayı sever misin?
5: Çok severim. Eskiden ben seksek oynardım. Hı-hı. Annemin eski oyunlarını çok merak ediyorum. Nasıl oynandığını, nasıl böyle şey eğitici olduğunu.
0: Planın en dikkat çekici noktalarından biri de dijital dünya. Bakanlık çocukları ekran bağımlılığından korurken teknolojiden koparmamayı hedefliyor. Bu kapsamda fiziksel oyunlar öncelikli olmak kaydıyla Türk kültüründen ve anlatılarından beslenen çocukların gelişimine uygun yerli dijital oyunların üretimi teşvik edilecek. Öğretmenlerse dersleri oyunla işleyebilmek için özel oyun pedagojisi eğitimlerinden geçecek.
1: Kısa, orta ve uzun vadede 90 eylem adımının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de oyun artık sosyal hayatın ve eğitimin doğal bir parçası haline gelecek.
6: Güzel ve beğendim yani, güzel.
2: Evet.
6: Katılırım yani.
7: Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Yeni Şafak'la devam edeceğiz. Özellikle de tabii ki Hürmüz'ün aylardır kapalı olması. Bir de bunun üzerine Husilerin Suudi Arabistan enerji tesislerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırılar ve Babül Mendeb Boğazı'na ilişkin belirsizlik manşetlerde yer alıyor. Piyasaları dalgalandırmış durumda. Büyük enerji krizi geliyor diyor Yeni Şafak. Peki detaylarında neler var? Hemen bakalım. Hızlıca ekranlara getirelim. İsrail ve ABD'nin İran'a açtığı savaşın aylarca sürmesi ve çatışmaların Hürmüz'den Kızıldeniz'e genişlemesi dünyada büyük bir enerji krizine neden oldu. Brent petrolün fiyatı 108 dolara kadar çıkarak %50 oranında arttı. Dünyadaki petrol stokları azaldı. Petrol üreticisi Rusya bile yakıt sorunu yaşamaya başladı. Alternatif de devre dışı. Savaş başladığında 8.2 milyar varillik stoklar krizin etkilerini azaltmıştı. Ancak savaşın uzaması Hürmüz'ün kapanmasına yol açtı. Suudi Arabistan'ın Hürmüz'ü alternatif olarak kullandığı Doğu Batı petrol boru hattı da geçen hafta balistik füzeler ve SİHA'larla vurulunca devre dışı kaldı. İran destekli Husiler dünyanın en büyük petrol şirketi Suudi Aramco'nun üretim tesislerini vurdu. Ayrıca Babül Mendeb'i de kontrol altına alınca Asya ile Avrupa arasındaki ticaret rotaları neredeyse kesildi. Rusya ise Ukrayna'nın petrol rafinerilerini vurması nedeniyle ihracatı sınırladı ve ülkede yakıt kullanımına limit getirdi. Bütün bunlar küresel bir enerji krizini de tetikliyor. Uzmanlardan önümüzdeki günler için petrol fiyatlarında daha büyük artış uyarıları da gelmeye devam ediyor. Hepsini konuşacağız. İlerleyen dakikalarda Pakistan'a gideceğiz. Neler oluyor sorusuna da yanıt arayacağız. Yeni Şafak manşetinde de işte yaşanan bu küresel dalgalanma yer alıyor. Şimdi gündemimizdeki bir başka başlıkla devam edelim. Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Nalan Erdoğan devlet memuruydu. Uzun yıllar bu görevi yürüttü. Ancak tam 16 yıl önce hayallerinin peşinden gitme kararı aldı. Peki neydi o hayali? Hayali kostüm tasarımcısı olmaktı ve 16 yıldır başarıyla kostüm tasarımcılığı yapıyor. Peki bu kararı nasıl verdi? Hayatını nasıl değiştirdi? Bakalım.
8: İçimde var olan bir sanat aşkı, üretme duygusu. Yani günlük yaşamın dışında hep böyle şeylerle uğraştım, merakım vardı.
9: O tutku daha 5 yaşında.

0: yaşındayken başladık. Okul sıralarında ders dinlerken bile defter kenarlarına kıyafet tasarımları çiziyordu. Ancak hayat onu önce kamuda memurluğa yönlendirdi. 55 yaşındaki Nalan Erdoğan, içindeki o üretme duygusunu daha fazla bastıramadı. 16 yıl önce radikal bir karar aldı.
1: İstifa ettikten sonra İstanbul'da sanırım 10 firmayla çalıştım. Kendim de firma olarak çalışmadım ama fason iş yaptım. Mahalledeki bütün kadınları örgütleyip onlara öğreterek, büyük firmalardan iş alıp onlara yaptırarak da bir takım şeyler yaptım. Ankara'da sanırım 3 firma, kendimi de katarsam 4 firma. Şimdi küçük bir mağazam var.
0: Erdoğan şimdilerde Ankara'daki atölyesinde masal kahramanlarından tarihi karakterlere, çizgi film figürlerinden okul etkinlikleri için yöresel kıyafetlere kadar yüzlerce farklı tasarım hazırlıyor ve kiralıyor. Memuriyeti bırakıp kendi işinin patronu olan Erdoğan, azmiyle hem kadın girişimcilere örnek oluyor hem de diktiği kostümlerle çocukların hayallerini süslemeye devam ediyor.
1: Buraya gelen müşterinin gözünde o memnuniyet ifadesini gördüğüm zaman bir doyuma ulaşıyorum.
2: Bir de havacılık sektörüne bakalım. Çünkü havacılık sektöründe yeşil dönüşüm içinde düğmeye basılmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir havacılıkta karbon emisyonunu düşürecek yeni yol haritasını duyurdu.
3: Sıfır atık projesinin ruhunu tüm insanlara ulaştıralım. Çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan doğrusu iftihar ediyoruz.
4: Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde 2017 yılında başlatılan sıfır atık hareketi bugün Türkiye'den doğan ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir hareket, hatta bir marka haline gelmiştir.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hem sıfır atıkta hem de karbon emisyonu alanlarında önemli çalışmalara imza atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, havayolu taşımacılığının çevreye verdiği zararı en aza indirmek için yakın ve orta vadeli emisyon hedeflerini netleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, karbon emisyon oranlarının azaltılmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uradoğdu, ilk büyük eşik olarak 2026 yılını işaret etti. Yeni düzenlemeyle litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarı 13 gram olarak sınırlandırıldı. Bu hamleyle litre başına emisyonlarda %0,5'lik bir azaltım doğrudan yakalanmış olacak.
0: 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbondioksit emisyonunu %5 oranında azaltmaktır. Sürdürülebilir havacılık yakıtı mevcut uçak motorlarında ilave teknoloji değişikliği gerektirmeden kullanılabiliyor. Böylece filoların yenilenmesini beklemeden karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanabiliyor.
5: Batarya sistemleri ve enerji yoğunluğu nedeniyle uzun menzilli uçuşlarda sıvı yakıtların önemini koruduğunu hatırlatan Bakan Uradoğdu, sürdürülebilir havacılığın bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.
2: Erzurum'da genç çoban İsmail Akkaş sürüsünü drone'la yönetiyor. Sarp kayalıklara çıkan keçilerini drone'la geri getiren Akkaş, bu sayede hem risk almıyor hem de işini kolaylaştırıyor.
6: Gitmezsem ya hayatta gelmezler. Bakın uçurumun tepesine çıkmışlar. Geldim şimdi, sesinden korktular ya, bakın taş yuvarlayırlar arkadaşlar, geçsem kafama taşı yuvarlayacaklar. Hem de buraya çıkamam zaten ben.
5: Sürünün peşinde koşmaktan yoruldum, çareyi teknolojide buldum.
6: Teknolojinin canlıyım, geldim hayatımı riske de sokmadan geçilerimi uçurumdan aldım, koynuma doğru götürelim.
5: Erzurum'da yaşayan 28 yaşındaki İsmail Akkaş geçimini hayvancılıkla sağlıyor.
6: Yaptığımız iş tabii zor bir iş. Köyde yaşamak, köyde hayvancılık, özellikle küçükbaş koyunculuk.
5: Hayvanlarla uğraşırken zaman zaman zorlu yollardan geçmek zorunda kalan Akkaş, drone kullanmaya başlayınca sürüsünü yönetmek kolaylaştı. Genç çoban sürüden ayrılan keçilerini drone'la geri getiriyor.
6: Keçilerim taşın tepesine çıkmış. Drone'umu kaldırdım. Zaten benim buraya çıkmam imkanı.

0: 2000 yıldır ayakta. Yöre halkı nesiller boyu onu koruyup kollamaya çalıştı.
1: Bu ağaç 2000 yıldan bu yana yöre halkı tarafından korunuyordu. Fakat kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından ağaca zarar verildi.
0: Konya Taşkent'in Balcılar Mahallesi'ndeki anıt ardıçın gövdesine sprey boyayla yazılar yazıldı. Kesici aletlerle kabuğu kazınarak zarar verildi.
2: Ben çocuk yaşından beri bu ağaç yaşıyor burada. Ben 85 yaşındayım. Benim çocukluğumuzda biz bura obaya inerdik. Şu tarlaya, bu tarlaya şu evler yapardık çadırdan. Komşularla otururduk.
0: Ağaç 2002'de tabiat anıtı, 2006'daysa anıt ağaç olarak tescil edildi.
1: Bu yörenin simgesi ağır ardıç ve bunu yapanlara ne desek yani ne diyeceğim ben şahsen şaşıyorum. Bunu yapan bir insan olamaz.
0: Jandarma bölgede inceleme başlattı. Ağacın bulunduğu alanı gören kameralar da mercek altında.
3: Sayın seyirciler, 65 yıl önce bugün Türkiye'de bir demokrasi katliamı yaşandı. Başbakan Adnan Menderes idam edildi. Üstelik infazı kendisinden son ana kadar saklanarak. Bir pazar sabahı saatler 7'yi gösterdiğinde Yassıada'da alıkonulduğu odada pijamalarıyla otururken geldi darbeci infaz timi. Yüzüne gülümseyerek fotoğraflarını çekerek alıp götürdüler onu. İşte hayatının son anlarında bile beyefendiliğini elden bırakmayan devlet adamı Adnan Menderes'in son günü.

15 Eylül 1961. Yassıada'daki askeri mahkeme, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan hakkında idam kararını açıklamıştı. Ancak Menderes bunu bilmiyordu. Çünkü 14 Eylül'ü 15'ine bağlayan gece yarısı odasında gizlice biriktirdiği ilaçları topluca içerek intihara teşebbüs etmişti. Durum fark edildi, hemen midesi yıkandı. Kararın açıklandığı duruşmaya çıkarılamadı. ...17 Eylül 1961... Adnan Menderes, 2 gün önce hakkında verilen idam kararından habersizdi. Yassıada'da alıkonulduğu odada uzanıyordu. Üzerinde pijamaları vardı. Birden odaya 2 subay girdi. Biri yüzbaşı, diğeri üst teğmen rütbesindeydi. "Kahvaltı yaparken fotoğrafınız çekilecek," dedi bir tanesi. Menderes, fotoğrafının çekilmesine rıza göstermedi. "Kıyafetim müsait değil, lütfen çekmeyin," dedi. Subaylar ısrarcıydı. Fotoğrafın ailesine gönderileceğini söyleyerek onu ikna etmeye çalıştılar. "Beyefendi, çocuklarınız sizi özlemişler, sağlığınızı merak ediyorlar. Hanımınız hasta olduğunuzu biliyor, ne durumda olduğunuzu merak ediyor, ona göndereceğiz," dediler. Menderes, "Peki o zaman bir poz çekilsin," dedi. Aslında askerler Adnan Menderes'i kandırmıştı. Asıl amaç Menderes'in sağlıklı fotoğraflarını çekerek basına dağıtmaktı. Biraz sonra Menderes'i muayene etmek için doktor heyeti geldi. O anlarda fotoğraflandı. O gün Menderes'in her anını görüntülemek istiyordu askerler. Muayene bitti. Profesör, "Hayata tekrar döndünüz, geçmiş olsun," dedi. Evet, muayene iyi gitmişti. Ancak heyet dışarı çıktığında Yassıada komutanı Albay Tarık Güryay, fotoğrafları çeken Astsubay İsmail Şenyüz'e, "Malzemeleri hazırla, İmralı'ya gidiyorsun," dedi. Astsubay Şenyüz'ün kafası karışmıştı. Çünkü İmralı'da neler olduğunu biliyordu. Daha önce Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu İmralı'da asılmıştı. İmralı'ya gitmek demek, geri dönüşü olmaz bir yola çıkmak demekti. Kendisini İmralı'da nasıl bir görevin beklediğini anlamıştı. O sırada Yassıada'nın rıhtımında 2 hücum bot hazır bekliyordu. Birine Menderes'i

abi yerine fotoğrafçı astsubayın da aralarında olduğu diğer görevlileri aldılar. Hava sert ve yağmurlu, deniz dalgalıydı. Yaklaşık 53 kilometrelik mesafeyi sıkıntılı bir şekilde kat ettiler. Peki hücum botta yolculuk eden Menderes'e ne demişlerdi? İdama götürdükleri başbakana durumu nasıl izah ettiler? Menderes'e tedavi için hastaneye götürüldüğü söylenmişti. Başbakan, hastaneye gittiğini zannederken İmralı'da dar ağaca hazırlanmıştı. Öyle ki olur da eşi Berin Menderes'ten Yassı Adaya mektup gelirse hastaneye göndermelerini istemişti. Yani darbeciler Menderes'i ölüme götürdükleri sırada bile kendisine açıkça yalan söylemişlerdi.

Rüya Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak başlıkları kaldığımız yerden aktarmaya devam ediyoruz. Günün pek çok önemli başlığı var. Önemli gelişmeleri var ama bir yandan da geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. Öncelikle onları hemen ekranlara getireyim. İlk durak noktamız İstanbul Bakırköy. Gece saatlerinde D100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Hemen ekranlara getirelim. Görüntülerin adresi İstanbul Bakırköy. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Sürücü hemen otomobili durdurarak kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler tüm aracı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Ve günün en sıcak gelişmeleri. Türkiye günlerdir tek bir sorunun yanıtını arıyor. 11 aylık Büşra Bebek ne oldu? Büşra Bebek nerede? Annesi önce bebeğin satıldığını söylemişti. Savcılık ifadesine daha sonra ifadesini değiştirmiş. Babayı suçlamıştı. Bebek baba tarafından öldürüldü denmişti. Ve bu gelişmelerin ardından bebeğin, Büşra Bebek'in annesi ve babası tutuklandı. Ayrıca toplam tutuklu sayısı da 6'ya yükseldi. Sivas'ın Divriği ilçesine kayıp Büşra Bebek'le ilgili adli süreç hız kazandı. Çelişkili ifadeler veren anne Elif ile baba Yusuf Balıkçı tutuklandu. Diğer 7 şüphelinin adliyedeki işlemleri de devam ederken toplamda tutuklu sayısı da 6'ya yükselmiş oldu. Minik Büşra'yı arama çalışmaları ise hem karadan hem de havadan titizlikle devam ediyor.

0: En sıcak başlıklarından birini de ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Büşra Bebek'e ilişkin sır perdesi nasıl aralanacak? Bu soruyu da araştıracağız, aktarmaya da devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda da Tokat'a gideceğimizi belirtelim. Şimdi günün manşetlerini ekranlara getirmeye devam ettiğimizde ne yazık ki aile faciaları yaşandı. Gece boyunca yurdun dört bir yanında, Adana'da, Antalya'da ve Manisa'da peş peşe benzer haberler geldi. Peki neler yaşandı? O aile facialarının detaylarında neler var? Günün manşet haberlerinden birine bakalım.
1: Üç ilden gelen aile faciası haberleri yüreklere kor düşürdü. Dehşetin ilk adresi Antalya oldu. Korkuteli ilçesinde şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşi Sefer Coşkun'dan boşanma kararı alan Ayşegül Coşkun çocuklarıyla birlikte babası Ahmet Enger'in evine yerleşti. Mahkeme tarafından hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilen Sefer Coşkun sabah saatlerinde kayınpederinin evini bastı. 36 yaşındaki eşi Ayşegül Coşkun, 65 yaşındaki kayınpederi Ahmet Engel ve 63 yaşındaki kayınvalidesi Cemile Engel'i uyudukları sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Çiftin evde bulunan 13 yaşındaki büyük oğlu telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu. Eve giden jandarma ekipleri çiftin 3 çocuğunu koruma altına aldı. Katliamın acı detayları da ortaya çıktı. Kayınpeder Ahmet Engel'in kızını ve torunlarını damadından korumak için Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı öğrenildi. Katil zanlısı Sefer Coşkun'un yakalanmasına çalışılıyor.

0: Bir diğer aile faciasının adresi ise Adana'nın Ceyhan ilçesi. Marmaris'te yaşayan iki çocuk sahibi emekli uzman çavuş Enis Demir'le eşi Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandı. Demir akşam saatlerinde eski eşinin Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşadığı kız kardeşinin evine giderek barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çıkan tartışmada Demir beylik tabancasıyla önce eski eşi Kezban Kabukçu'yu ardından da 13 yaşındaki oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. 52 yaşındaki anne Kezban Kabukçu hayatını kaybetti, oğluysa yaralandı. Emekli uzman çavuş Demir tabancasıyla kendi yaşamına da son verdi. Çiftin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan oğullarının hayati tehlikesi devam ediyor. Bir koca dehşeti de Manisa'da yaşandı. Saruhanlı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Hasan T., eşi Gül ve teyzesinin içinde bulunduğu otomobile seyir halindeyken tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kadın ağır yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 31 yaşındaki Gül T., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Teyzesi ise hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kaçan katil zanlısı Hasan T.'nin yakalanmasına çalışılıyor.
1: Yeni saat dilimimiz gazete manşetlerimizi aktarmaya devam edelim. Bu saat diliminde Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet'in manşetinde dana deviren iğnesiyle cinayet deniliyor. Peki detaylarda neler var haberin? Hemen bakalım. Ankara'da emlak zengini Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili olarak eski eşi ve iki çocuğuna cinayet davası açıldı. Sanıklar halk arasına dana deviren denilen ilaçla Ramazan Arıkan'ı öldürmekle suçlanıyor. İddianameye göre eski eşi Sultan Seki ile Seki'nin sevgilisi Mustafa Ünal, Ramazan Arıkan'ı büyükbaş hayvanlarda sakinleştirici olarak kullanılan ancak insanlarda kalp krizine yol açan dana deviren denilen ilaçla öldürmeye karar verdi. İlacı GATA çalışanı Ertan Dede ve avukat Özge T'den temin ettiler. İlacı piknikte verdiler ve o cinayetin detayları da yer alıyor. Dana deviren iğnesiyle cinayet. Bir başka haber az önce de ekranlara getirdik. Dünya tam bir küresel enerji şoku yaşıyor ve özellikle Suudi Arabistan'da enerji tesislerine hedef alan saldırılarla birlikte süreç daha da içinden çıkılmaz bir hale gelmiş durumda. Bunu biz de cebimizde görüyoruz. Motorin 100 lirayı geçti. İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarındaki oynaklık akaryakıt fiyatlarını arttırmaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatı dün geceden itibaren geçerli olan 4.6 liralık zamla 100 lirayı geçti. Motorinin litresi İstanbul'da Avrupa yakasında 100 lira 22 kuruşa kadar ulaşmış durumda. Tablo giderek içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Husi saldırıları süreci daha da büyük bir krize sürükledi ve son bir haber daha aktaralım. Husiler Mekke'ye hedef aldı diyoruz. Günün en önemli gelişmesi dün de ekranlara getirmiştik. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'deki Husilerin Mekke'ye hedef alan bir drone saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husi tarafı bunu reddederken ardı ardına tabii ki açıklamalar var. Hepsini ekranlara getireceğiz. Şimdi gelelim Orta Doğu'daki o sıcak başlıklara. Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki tansiyon en yüksek noktaya ulaşmış durumda. Dün Husiler önce bu görüntüyü paylaştı. Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının düşürülme görüntüsüydü. Ardından da o uçağın enkazı paylaşıldı. İşte o sıcak görüntüler.
0: Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor. İran destekli Husiler, Mağrib kenti semalarında Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürdü. Husiler, uçağın hava savunma sistemiyle hedef alındığını iddia etti. Vurulma anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüler de paylaşıldı. Ardından enkaz görüntüleri geldi. Yerde yanan parçalar, uçağın enkazı ve kuyruk bölümündeki Suudi Arabistan bayrağı dikkat çekti. Husilerin iddiasına göre F-15 Mağrib üzerindeki operasyon sırasında vuruldu. İddia Yemen'de Suudi Arabistan'la Husiler arasında gerilimin yeniden tırmandığı dönemde geldi. Suudi Arabistan'sa F-15'in düşürüldüğü iddiasını henüz resmi olarak doğrulamadı. Gözler şimdi Riyad yönetiminin yapacağı açıklamada.
1: Ve günün bir başka önemli başlığı. Husiler tarafından gönderilen bir kamikaze drone Mekke hava sahasına yakın bir noktada Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Ancak bu olay tabii ki tüm İslam dünyasında büyük bir tepkiyle beraberine getirdi. Türkiye'den de ardı ardına çok sert açıklamalar geldi.
2: Türkiye, Husilerin Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısı girişimine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi. Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor. Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağa, Harim-i Şerif'e hedef alan eylemin hiçbir siyasi gerekçeyle meşrulaştırılamayacağını vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırıyı lanetledi. Diyalog çağrısı yaptı.
3: Mekke-i Mükerreme'nin kutsiyetini ve güvenliğini hedef alan, insansız hava aracıyla yapılan alçak saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. İslam dünyasının mukaddes değeri olan Harameyn-i Şerifeyn'e yönelik her türlü saldırı girişimi hepimizin ortak vicdanını yaralar. Mekke-i Mükerreme'nin huzur ve güvenliğinin korunması tüm İslam alemi için büyük bir hassasiyettir. İslam dünyasının yeni çatışmalara değil, aklı selime, diyaloğa ve kalıcı barışa ihtiyacı vardır.
2: Hain saldırıya AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi.
3: Mekke'yi hedef alan saldırı girişimini lanetliyoruz. Mekke-i Mükerreme'ye saygısızlık, tüm Müslümanlara saygısızlık yapmak anlamına gelir. Mekke başta olmak üzere Suudi Arabistan şehirlerine hedef alan saldırılar, Müslümanlar için kötü niyet besleyenlerin çıkarlarına hizmet etmekten başka bir anlam taşımaz.
2: AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa, kutsal değerlerimize ve o topraklarda ibadet eden kardeşlerimizin can güvenliğini hiçbir siyasi, askeri veya ideolojik gerekçeyle halel getirilemez ifadelerini kullandı.
1: Peki nereye doğru gidiyoruz? Bir yandan Mekke yönelik gerçekleştirilen o saldırı girişimi, diğer yandan İran'da Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, Babül Mendeb Boğazı'nda yaşananlar ve Suudi Arabistan enerji tesislerinin hedef alınması. Giderek dünya içinden çıkılmaz bir enerji krizine doğru sürüklenirken bir iddia ortaya atıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile Husi temsilcilerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve görüştükleri iddiası var. Peki ne görüştüler? Bir sonuç alındı mı? Hemen bu sorunun yanıtına bakalım. İslamabad'a gideceğiz. Her sabah olduğu gibi Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Enerji krizi artık daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüştü ama Amerika ile Husilerin görüştüğü iddiası var. Peki ne görüştüler? Ne sonuç alındı o görüşmeden?
4: Evet, çok enteresan bir gelişme. Geçen pazar günü Umman'da Amerikan yetkililer ve Husiler arasında bir toplantının gizli bir şekilde yer aldığı ortaya çıktı ve bu toplantıda Husiler ABD'ye yönelik herhangi saldırılarda bulunmayacaklar. Tabii buna İsrail de dahil. Ancak Babul Mandab'dan bütün gemiler geçebilir ve sadece Suudi Arabistan'a ait gemiler gemilerin geçilmesine Husiler izin vermeyecek. Dolayısıyla şimdi Suudi Arabistan arkadan hançerleniyor. Yani bir yandan Muhammed bin Salman ABD Başkanı Donald Trump'a iki defa telefon açarak Husilere yönelik hava saldırılar yapmaları çağrısında bulunmuştu. Dolayısıyla şimdi bu gizli anlaşma ortaya çıkınca anlaşıldı ki Husiler ve ABD arasında gizli bir anlaşma yer almış. Şimdi tabii Pakistan makamları da bunu çok tedirgin bir soru işaretiyle diyor. Dolayısıyla Pakistan Başbakanı diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu. Aynı zamanda Mekke'ye yönelik İHA saldırısını hem lanetledi hem de kınadı. Şimdi Pakistan'ın Birleşik Devletler'deki daimi temsilcisi Yemen'de Yemen önderlikte bir siyasal sürecin başlaması çağrısında bulundu.
1: Peki Fakur, hemen şunu sormak istiyorum. Bu dediklerinle birlikte aslında İran Savaşı'nda o beklediği desteği alamadığı için Amerika Birleşik Devletleri Husiler üzerinden Suudi Arabistan'ı mı cezalandırıyor? Bunu mu anlamamız gerekiyor?
4: Baskı altına yani Pakistan Irak'taki yetkililer Suudi Arabistan Türkiye İbrahim anlaşmasına imza atmayı reddetmişti. Dolayısıyla ABD şimdi hıncını çıkartıyor ve Suudi Arabistan'ı her yerden baskı altına getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla sizin sorduğunuz soru, evet, yani önümüzdeki günlerde şimdi Birleşmiş Milletler Genel Meclis toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkelerin Dışişleri Bakanlığı veya liderleriyle görüşmesi bekleniyor. Benzer şekilde Pakistan Başbakanı'nın da bir görüşmesi var. Çin de devrede. İran Dışişleri Bakanı Çin'e ziyarette bulundu ve bunu çok başarılı bir ziyaret olarak değerlendirdi. Kendi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamasında. Ama Körfez bölgesinde petrol fiyatları ve gerilim gittikçe büyüyor ve bunun etkileri artık Pakistan dahil diğer ülkelerin iç siyasetini de etkilemeye başladı.
1: Çok önemli bir nokta, Amerika Birleşik Devletleri Hususi görüşme iddiası, bölgedeki dengeler her geçen gün dediğimiz gibi daha da sorun büyür hale geliyor. Fakur Rahman bizlerle birlikte her sabah olduğu gibi Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan gelişmeleri aktardı. Fakur'a teşekkür edelim. Günün manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Görüştüler mi sorusuna yanıt arayacağız ama bir yandan da hemen batımızda Yunanistan'dan son dönemde Türkiye'ye yönelik gelen o provokatif mesajlar ve provokatif adımlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan net bir uyarı geldi. Başkalarının oyuncağı olmayın dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
3: Yunanistan'a açık uyarıda bulundu. Suudi Arabistan Husi hattındaki tırmanışa dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyareti kapsamında dış politikadaki kritik başlıkları ele aldı. Bakan Fidan gazetecilere verdiği demeçte Adalar Denizi'nde artan gerilimi değerlendirdi. Atina'ya net mesajlar veren Fidan Yunanistan'ın Ankara'nın sınırlarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.
5: Biz Yunanistan'ın bölgeyi istikrarsızlaştırmak, kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemiyoruz. İyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Özellikle silahsız statüsü olan adaların silahlandırılması bizim için tehdit. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'ın müttefiklik ruhuyla daha uyumlu, daha olgun bir şekilde ahdi yükümlülüklerinin gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz. Çevremizde güvenlik alanında bu kadar sınama varken Yunanistan bunlara bir yenisini eklememeli.
3: Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin 3 ülke arasında devam ettiğini de aktaran Bakan Fidan, katılımcı ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Fidan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik artan saldırılarına da değindi.
5: Suudi Arabistan'ın hem güneyden hem kuzeyden vurulması, Irak'ta konuşlu saldırganlar tarafından hedef alınması kabul edilebilir bir şey değil. Olay kuzeyden ve güneyden kuşatmaya, kritik altyapıyı imha etmeye, sadece Suudi Arabistan'a değil, bölgeye zarar vermeye yönelik bir faaliyete dönüştüğünde hiç kimsenin buna tepkisiz kalması mümkün değil.
1: Diğer yandan gazete küpürlerine de bakalım. Akşam gazetesini hemen açalım. Gazze'de yaşanan bir başka facia. İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı ve sonrasındaki o yaşanan insanlık dışı olaylara bakacağız. Sığındıkları bina üzerlerine çöktü. Gazze'de İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı bir binanın çökmesi sonucunda 12'si çocuk, 5'i kadın, 21 Filistinli hayatını kaybetti. Bu şu ana kadar bildiğimiz rakamlar. Çünkü tablo çok daha büyük. En az 100 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi var. Yani şu an 100 kişi eğer hayattalarsa kurtarılmayı bekliyorlar. Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmut Basal, İsrail saldırıları nedeniyle evsiz kalan Filistinlilerin Gazze'de barınacak yeri kalmadığı için artık hasarlı binalara sığınmak zorunda kaldığını söyledi. Basal, biz bu binada yaşayan yaklaşık 100 insandan bahsediyoruz. İçindekilerin yarısı, yani 50 kişi çocuk yaş grubundalar ve onların gidecek bir yerleri yoktu. Sığınabilecekleri, artık havalar soğumaya başladı. Sığınabilecekleri tek bir nokta yıkık binalardı. O binanın da çökmesi sonucunda 100 kişi enkaz altında. İşte dünyanın görmediği Gazze gerçeğine ilişkin bir başka başlığımızla. Gelin Türkiye'nin gündemindeki başlıkları da aktarmaya devam edelim. Savunma sanayi diyeceğiz. Savunma sanayinde hepimizi gururlandıran projelere yer vermeye devam ediyoruz Sabah Ajansı'na. Şimdi bu görüntülere bakacağız. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hürkuş 2'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşunu gerçekleştirdi. Görgün ve Dalkıran, Hürkuş 2'nin ardından Murat Ayasa radarıyla donatılan Hürjet'le de test uçuş yaptı. İşte gururlandıran o görüntüler.
6: Evet. Heyecanlıyız. Ayrı bir

0: heyecan taşıyoruz.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Hürkuş 2'nin kabul faaliyetleri öncesinde kol halinde test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Görgün'le Orgeneral Rafet Dalkıran'ın test uçuşuyla uçağın kabiliyetlerini yerinde incelediği bildirildi.
2: Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
1: Paylaşımda Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Orgeneral Rafet Dalkıran, Hürkuş 2 uçuşunun ardından Murat AESA radarıyla donatılan jet eğitim uçağımız Hürjet'te de test uçuşu gerçekleştirdi denildi.
0: İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
2: Savunma Sanayi Başkanlığımıza, savunma sanayi firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum.
1: TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen Hürkuş, temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı olan 2 kişilik, alçak kanatlı, tek motorlu bir uçak olarak biliniyor.
3: Şimdi savunma sanayimize ilişkin bir başka önemli proje. Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma teknolojilerine dikkat çeken bir başarı haberi daha var. Akıncı TİA, Sungur'la gerçekleştirdiği atış testinde insansız hava aracını tam isabetle vurdu.
4: Akıncı TİHA hava hedefini Sungur'la tam 12'den vurdu. Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Baykar Akıncı TİHA, hava muharebesi kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta yüksek süratle seyreden hedef insansız hava aracı Akıncı'dan ateşlenen Sungur mühimmatıyla tam isabetle vuruldu. Başarılı atışın ardından Akıncı planlanan rotasını takip ederek Çorlu'ya döndü.
3: Gülistan 9 soruşturmasına da bakalım. O soruşturmada tabii ki tutuklu sayısı da artmaya devam ediyor. Süreç genişledikçe yeni detaylar da var. Son yapılan operasyonla birlikte Gülistan 9 soruşturmasında tutuklu isim sayısı 38'e yükseldi. Peki bu isimler, yeni tutuklananlar neyle suçlanıyorlar? Ama daha da önemli bir detay var. Gülistan 9'un cansız bedeni nereye gömüldü? Şimdi herkes bu sorunun yanıtının peşinde.

0: 6. dalga operasyonda 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 Eylül'de 7 ilde operasyon düzenlendi.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesince 6. dalga operasyon gerçekleştirilmiş ve 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında 2 başkomiser, 7 polis, 1 emekli emniyet personeli ve Gülistan Doku'nun Tunceli'de birlikte çalıştığı kız arkadaşı bulunuyordu.
0: Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli tutuklanır. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Erzurum Adliyesi'nde ifade işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.
0: Tutuklanan 6 kişiyle birlikte Gülistan Doku soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Gülistan Doku dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmiş, aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
2: Şimdi Adana'da bir hırsızın hikayesini ekranlara getireceğiz. Bu hırsız Adana'da düğün salonlarına gidiyor. Geline ve damada takılan altınları, takıları çalıyor. Daha sonra bankaların önünde bekliyor. Bankaların önünde işte ekranlara getiriyoruz. Maaşlarını çekmekte zorlanan yaşlı emeklilerin

0: Kaşlarını çalıyor. Fakat bu hırsız bu kez yakayı ele veriyor. Bir markete gidiyor. Markette tam 6000 liralık ürün çaldığı sırada yakalanıyor. Yani bu kez kaçamıyor.
1: Hırsızlık yaparken defalarca kameralara yakalandı, cezaevine girip çıktı ama çalmaktan vazgeçmedi. Dosyasına bir suç daha ekledi. Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. Sinan Eleş düğünlere davetli gibi katılıyor, sahneye çıkıp oynuyor, takı merasimi sırasında da çiftlerin yanına gidiyordu. Gelin ve damat onu karşı tarafın yakını sanarken Sinan Eleş takılan paraları kaşla göz arasında cebine atıyordu. 100 bin liralık düğün hırsızlığının ardından yakayı ele verip tutuklandı. Cezaevinden çıktığında hiç vakit kaybetmeden ATM'lerin önünü mesken tuttu. Parayı çekmekte zorlanan yaşlıların yanına yardım bahanesiyle yaklaşıp 4 emeklinin 40 bin lirasını çaldı. Yakalandığındaysa ihtiyacım vardı diyerek kendini savundu. Tekrar cezaevine girip çıkan Sinan Eleş bu kez bir markete hedef aldı. Alışveriş sepetini hınca hınç doldurdu, sonra da doğru anı kollamaya başladı. Marketten çaldığı 6000 liralık ürünü aracına yerleştirirken suçüstü yakalanan zanlı mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.
0: Ünlü sanatçı Kadir İnanır geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybetmişti. Kadir İnanır'ın ölümünün ardından mirası tabii tartışma konusuydu ve bugün o tartışmalarda son nokta konuluyor. Üç vasiyeti de açılıyor. Dev miras kime kalacak? Geçtiğimiz Haziran ayında vefat eden Kadir İnanır'ın mirası ve koleksiyonlarının kaderi bugün belli oluyor. Sanatçının gizli tutulan üç ayrı vasiyeti mahkeme huzurunda bugün açılacak. Usta oyuncu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti bugün saat 10.40'da Beykoz Adliyesi'nde açılacak. İnanır'ın 3 ayrı vasiyet hazırladığı biliniyor. Sanatçı ilk vasiyetini 2015 yılında, sonraki 2 vasiyetini ise 2022 yılında noter huzurunda hazırlamıştı. Açılışın ardından usta sanatçının mal varlığının kimlere kaldığı da netleşecek. Bu da yine günün takip edeceğimiz haberlerinden biri. Ama bir yandan da havanın durumuna bakmamız gerekiyor ki günler öncesinden meteoroloji uyarmıştı. Havalarda o sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek denmişti. Dünden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun batısında yaşayan o sıcaklık düşüşlerini çok net bir şekilde hissetmeye başladık. Bugün için meteorolojiden sarı kodlu uyarılar var. Birazdan meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşacağız ama dün İstanbul'da neler yaşandı? İstanbul'un yağmurla imtihanına bakalım.

0: İstanbul'da yaz mevsiminin sıcak günleri geride kaldı.
1: Bana göre birazcık dramatik, hüzünlü. Ben yaz insanıyım ama sonbaharı sevenler de var.
0: Kentte etkili olan yağışın ardından sıcaklıklar düştü. İstanbullular sonbaharın serin havasını hissetmeye başladı.
2: Abi soğuk. Kış iklimi geldi. Başlamak üzere.
3: Üzerinde aslında bir mont giymişsin. Oldukça da kalın mont bu arada. O kadar soğuk mu?
2: Soğuk abi. Metrodan çıkınca arabayla geçirir gibi oluyoruz.
4: İstanbul'da etkili olan kavurucu sıcaklar artık yerini sonbahar havasına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur İstanbul'da etkili olurken o sonbaharın mis gibi kokusu İstanbul'un her yerine yayıldı. Onlar bile
1: güzel. Hava temizlenmiş oldu. Bak oksijenler çok güzel. Sevindik.
3: Sizin için yaz nasıl geçti efendim?
1: Yaz güzel geçti. Bayağı dinlendik. Tatillere gittik. Güzel. Çalışmak hayatımız da güzeldi.
0: Ani hava değişimiyle birlikte montlar ve şemsiyeler yeniden çıkarıldı.
2: Hava aniden değişti. Daha geçen hafta güzeldi, aniden değişti. Bilmiyorum yani.
3: Havalar çok sıcak geçti mi bu yaz peki size göre?
2: Geçti ya. Güzel. Sıcaktı bayağı.
3: Şimdi hava nasıl?
2: Şimdi soğumaya başladı. Kışın etkisi geldi.
4: Sonbaharın gelmesiyle birlikte İstanbul'daki serin hava etkili oldu demiştik. Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında durum aynı şekilde. Önümüzdeki günlerde ise İstanbul'u serin bir hava bekliyor.
0: Kimi vatandaşlar soğuyan havadan memnun, kimi ise yazın sona ermesinden şikayetçi.
1: Aksesuarlarımızı aldık. Aslında bakarsınız Eylül'ün ilk haftası ve yine tişörtlerimizi giydik. Hani soğuk havalara karşı çok da tedbirli değiliz, ancak sahilde yürüyüş alıp hava almak içimizi ferahlattı.

0: yaptı.
1: Ben de çok iyi yani, şu an hava soğuk ya, daha iyi bence.
2: Kışı özledik mi?
1: Evet.
2: Havalar biraz sıcak geçti mi bu yaz?
1: Sıcak geçti abi, çok yorulduk ya.
3: İstanbul'daki yağışlı havayı ekranlara getirdik. Bugün de aralıklarla yağış devam edecek ama bir yandan da meteorolojiden sarı kodlu uyarılar da var. Haritamızı ekranlara getiriyoruz ve yani uzmanımız, meteoroloji uzmanımız Adil Tek'le konuşma zamanı diyelim. Adil hocamız uzaktan bağlantıyla bugün bizlerle birlikte. Hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Günaydın Gökhan, teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
3: Dün de konuşmuştuk, havalar soğuyor, serinliyor, yağış geliyor diye ve sarı kodlu uyarı geldi. Hangi bölgeler için uyarı söz konusu bugün?
4: Özellikle Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve başkent Ankara'ya kadar uzanan hat boyunca, yani Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Denizli, Uşak, Afyon ve başkent Ankara'ya doğru uzanan hat boyunca kuvvetli yağışlar var. Batı Karadeniz'de de yağışlar, kuzeyde de yağışları görüyor olacağız ama şu saatler itibariyle, özellikle şu saatleri uyarmak istiyorum. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde Antalya'nın batısına Akdeniz üzerinden gelen çok kuvvetli konvektif hücreler diye tanımladığımız yapılar var ve Antalya'nın batısıyla Muğla arasında, Antalya'yı da buna dahil edebiliriz, kuvvetli yağış etkili olacak. Yani yaklaşık bir buçuk saat içerisinde Antalya'ya bu sistem ulaşabilir ve ardı ardına peş peşe bu fırtına ve yağış hücresi beraberinde gelecek. Buralardaki yağış riskini daha da arttırmış.
3: Peki hocam, bu bölge
4: yani,
3: için şimdi özellikle vurgulayalım, Muğla ve Antalya, bu bölge için bir su baskını riski de var mı önümüzdeki bir saat içerisinde?
4: Evet, yani sel, su baskını, taşkın riski şu anda gözüküyor. Sistem şu anda Vodos'tan Antalya arasındaki alanda, Akdeniz üzerinde ve adım adım Antalya'ya doğru yanaşıyor. Yani özellikle Antalya'nın batısındaki Teke Yarımadası diye tabir edeceğimiz alan aslında. Şöyle diyebiliriz ki Muğla, Aydın, Isparta, Burdur üçgeni. Aslında bunu dün de söylemiştik. Yine aynı bölgede çok kuvvetli yağış ardı ardına geldi ki öğle saatlerinde, evet, öğleden sonraki saatlerde bu etkisini sürdürüyor olacak. Tabii yağış sistem şu anda biraz daha ayrıca yani parça parça geliyor bu yapılar. Şu anda daha önce erken saatlerde, gece saatlerinde etkili olan yağış biraz daha Antalya'nın kuzeyine doğru kaymış vaziyette. Bu gelen ikinci bir yapı. Kuzeye kalan kısımda başkent Ankara'ya doğru şu anda önümüzdeki saatlerde artık yavaş yavaş, belki 15-20 dakika, yarım saat içerisinde başkent Ankara'da uyarı sisteminin arasında kalacak. Şu anda da yine Konya, Ankara, Eskişehir arası bölge şu anda da bizim Konya'nın haritada da zaten bölge belirgin, evet, olarak gözüküyor. Orada yine yağış etkili bir şekilde sürüyor. Marmara'nın doğusunda da yine bugün yağışlar var ama tabii buradaki yağışlar çok kuvvetli. İstanbul'da yine yağış alacak yerler arasında. İstanbul'daki yağış dün kadar çok fazla etkili değil ama ara ara İstanbul'da geçişler göreceğiz. Evet. Batı Karadeniz'de yine bugün yağış hava etkisini sürdürüyor olacak. Yani bu sistemler bugün ve yarın özellikle yine yurdun batısında, yani şu anda haritada gözüken bölgeler bir olarak yükseliyoruz. Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, yarın yine Akdeniz'in doğusunda da yine yağışları görüyor olacağız. İç Anadolu ve Karadeniz genelinde yarın yağışlı olacak. Hafta sonuna doğru biraz da Doğu Karadeniz'de devam edecek. Evet. Ama bir şey daha söyleyelim. Önümüzdeki salı günü tekrar kuzeyden daha serin havalar geliyor. Yani sıcaklıklar düştü ama önümüzdeki salıdan itibaren birkaç derece daha düşüşlerini göreceğiz. Yani sonbaharı iliklerimize kadar hissedeceğiz gibi gözüküyor.
3: Evet, sonbaharı iliklerimize kadar hissedeceğiz. Bu en önemli başlığımızda. Adil Tek, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Yarın stüdyomuzda ağırlayacağız sizi. Hafta sonunda konuşacağız, detaylandıracağız. Hocam çok teşekkürler.
4: İyi yayınlar.
3: Çok teşekkürler. Şimdi günün hava durumunu ekranlara getirdik ama Adil hocamız da söyledi, o sonbaharı iliklerimize kadar hissedeceğiz. Yani bu ne demek? Hava sıcaklıklarında ani düşüşler var. Havaların bu kadar hızlı bir şekilde değişmesi hepimiz de görüyoruz. Etrafımızda da yaşıyoruz. Tabii ki soğuk algınlığında beraberinde getirmiş durumda. Pek çok kişide hastalık belirtileri de gözüküyor. Özellikle uzmanlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş ve üstündekiler için grip aşısı uyarısında da bulundu. Peki o aşı olunurken nelere dikkat etmek gerekiyor? Kimler risk grubu altında? Gelin uzmanlardan gelen tavsiyeyi de bir dinleyelim.
5: Grip mevsimi açıldı, aşı dönemi başladı.
6: Eylül, Ekim gibi salgının başlamadığı dönemlerden önce yapılmasını şiddetle öneriyoruz.
5: Profesör Doktor Cüneyt Saltürk, aşının özellikle

0: risk grubundaki kişiler için önemli bir koruma sağladığını söyledi.
1: Grip aşısı tabii biliyorsunuz bizim için çok önemli bir aşı. Özellikle risk grubunda 65 yaş üstü kronik hastalığı olan KOAH gibi, böbrek yetmezliği gibi, bağışıklığı baskılı ilaç kullanan kalp yetmezliği hastalığı için özellikle önemli bir aşı.
0: Grip aşısının her yıl yaptırılması gerekiyor. Ancak aşı da %100 bir koruma sağlamaya yetmiyor.
1: %100 koruyucudur diyemeyiz. Bu yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldırmak lazım. Grip aşısı oldum. Bu sene kesin grip olmayacağım. Maalesef öyle bir %100 garanti yok ama o sene aynı etkenle tekrardan gribe bağlı hasta olma şansınız çok düşük hale geliyor.
0: Her yıl grip aşısı ile ilgili ortaya atılan iddialar da gerçeği yansıtmıyor.
1: Grip aşısı bilinenin aksine canlı bir aşı değil. Dolayısıyla grip aşısı ateş yapmaz, kendisi grip yapmaz. Sadece grip aşısının yapıldığı bölgede bölgesel cilde bağlı kızarıklık ve ısı artışı yapar.
0: Özellikle 65 yaş üstü kronik hastaların daha dikkatli olması gerekiyor.
1: 65 yaş üstü kronik hastalığı olan grupta bu grubun özellikle kışın kapalı alanlarda çok uzun süre kalmaması, kalabalık ortamlarda çok uzun süre kalmaması, maske ve el hijyeni kurallarına uyması en az aşı kadar önemli.
2: Şimdi siyaset diyelim. Havalar soğuyor ama siyaset ısınıyor. MHP lideri Bahçeli'den gelen açıklamalara bakacağız. Türk'ün gazetesinde MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları bugün manşette yer alıyor. Özellikle son birkaç gündür terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik bazı iddialar söz konusu. Villa yaptırıldığı iddiası vardı. Bahçeli bu konuda net bir mesaj veriyor. İmralı'da villa diye bir şey yok. MHP lideri Devlet Bahçeli İmralı'da Öcalan'a villa inşa edildiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Ortada bir villa olmadığını belirten Bahçeli 250 metrekarelik bir konut yapıldığını söyledi. Bahçeli ayrıca seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. Villa yorumu çıkardılar. Teklifim hala geçerli diyor MHP lideri Bahçeli. Aynı zamanda önemli bir benzetmede bulundu. Geriye 3. hilal kaldı dedi. Yeni döneme ilişkinde önemli sinyaller verdi MHP lideri Bahçeli. Malum 1 Ekim'de de yeni yasama dönemi başlıyor. Peki bu açıklamaların detaylarında neler var? Hemen ekranlara getirelim.
3: Cumhurbaşkanlığı adayımız bellidir. O muhterem sayın isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğunu net bir dille ifade etti. Önümüzdeki dönemin Türkiye için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan MHP lideri, önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var diyerek ittifakın uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti.
0: Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı 3 hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 hilalin 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'yü de tamamlayacak.
4: MHP lideri Bahçeli İmralı'ya villa yapıldığı iddiasını yalanladı. Villa diye bir şey yok dedi.
2: MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları bu şekildeydi. Peki muhalefette neler oluyor dediğimizde ise CHP'nin kurultayındaki usulsüzlük ve şaibe iddialarına ilişkin davada dün ara karar açıklandı. Mahkeme bir sonraki duruşmada tanıkların hazır olmasını isterken aralarında Ekrem İmamoğlu'nda bulunduğu 12 sanığın yargılandığı duruşma 21 Ekim tarihine ertelendi. CHP ve Yeni Parti arasındaki soğuk savaşsa artık sahaya taşınmış durumda. İki partinin İzmir il başkanlıkları karşı karşıya geldi.
5: Kutlanla korkutacağım seni. Aha da teslim olursam ne olsun. Herkes aklını başına alacak.
6: Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu partide işi yoktur. Ya gidecek hesabını verecek. Hesap vermekten korkuyorsanız siz zaten bir şeyler yapmışsınız demek.
7: Halef seleflerdi, mahkemelik oldular. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiaları üzerine açılan şaibe davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Duruşma 21 Ekim'e ertelenirken mahkeme dinlenecek tanıkların hazır edilmesini istedi. Dosyada tutuklu Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi sanık olarak yer alıyor.
8: Doktor Cemil Tugay.
7: CHP yeni parti hattında yaşanan Mansur Yavaş krizinde ise bir cephe daha açıldı. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e ve resepsiyona gitmeyen Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi için sorunlu ve sakıncalı ifadelerini kullandığı iddia edildi. Ki Yavaş'la İmamoğlu'nun arasındaki gerilim yeni değil.
9: Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama.
10: Mansur Bey'in duruşuna haberim mi yok?
9: Benim de yok diyor.
7: CHP ile yeni parti arasındaki soru...

0: savaş sahada da devam ediyor. İki partinin grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Sevda Erdan Kılıç meclis koridorunda karşılaştı. Bir dönem omuz omuza çalışan iki ismin birbirlerinin yüzlerine bile bakmaması dikkat çekti. İki partinin İzmir İl Başkanlıkları da karşı karşıya geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç hakkında parti adına alınan son model telefon ve aksesuarlarının görev süresinin sona ermesine rağmen iade edilmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ikinci şeftali hasadı etkinliğindeki sözleri de tartışma yarattı. Yıldız kürsüden çiftçilere böyle seslendi.
1: Satmayın, götürün tereye dökün, yeme gideni tanıtın, satmayın.
0: Yeni partinin Yenilik Partisi ile yaşadığı isim krizi de devam ediyor.
2: Alas Pandras Parti kuruldu. Parti kurulurken isim üzerine, amblem üzerine çalışılmamış.
0: İsim benzerliği var. Seçmenin kafası karışabilir gerekçesiyle yapılan başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti partiye tebligat gönderdi ama
3: Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz. Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
0: Ve İBB davası. Tutuksuz yargılanan sanıklar rüşvet çarkını anlattı. İş adamı Cem Çelik ihale ve sözleşme yapılmadı. Benden sahte faturayla 12 milyon lira aldılar dedi. Kültür AŞ'den 100 milyon lira üzerinde ihale alan iş adamı Mete Maden ise sisteme %10 rüşvet verdim diye konuştu. Ağaç AŞ'ye iş yapan iş adamı Ensar Güney ise genel müdür Ali Sukas yukarısı istiyor dedi. Benden her iş için %10 rüşvet aldı ifadelerini kullanarak kirli pazarlığı deşifre etti.
4: Bir hatırlatmada bulunalım. Sosyal medyadan Sabah Ajansı etiketiyle yorumlarınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi ve tabii ki eleştirilerinizi bekliyoruz. Onları okumaya devam ediyoruz ki o yorumlar da gelmeye devam ediyor. Bir izleyicimizden, İstanbul'dan Kaan Ataker isimli bir izleyicimizden gelen mesajı da hemen okuyalım. Tabii bu saat dilimi özellikle İstanbul'da olan izleyicilerimiz için trafik anlamına geliyor. Her sabah Üsküdar'dan Bağcılar'a yoğun bir trafik çekiyoruz. Ömrümüz trafikte geçiyor. Bu sorunu artık çözülmeli diyor Kaan Ataker. Gerçekten İstanbul trafiği olduğunda özellikle artık okulların da açılmasıyla birlikte trafik içinden daha da çıkılmaz bir hale geldi. Özellikle Avrupa yakasındaki trafiğin yoğunluğunda konuşuyoruz. Peki izleyicimizden trafik şikayet mesajları geliyor ama şu an itibariyle trafikte son durum ne? Ona da bakalım. Bir de üzerine dünden itibaren tabii ki yağış da eklenince hal böyle olunca İstanbul'da daha yoğun bir trafik anlamına geliyor. Erşan Karaca bizi bekliyor. Erşan günaydın, kolaylıklar dileyim. İzleyicilerimiz trafikten şikayetçi, ömrümüz trafikte geçiyor diyor izleyicimiz. Peki şu an için tablo nedir? İstanbul için neler söyleyeceğiz?
5: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum Gökhan Kurt. İçinde bulunduğumuz dakikalarda İstanbul'da trafik yoğunluğu %47 ile 50 seviyelerinde seyrediyor. Tabii biliyorsunuz ki haftanın artık sonuna yaklaşıyoruz. Hafta başında ise okulların başlamasıyla birlikte özellikle servislerin trafiğe çıkmasıyla birlikte gerçekten içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Özellikle sabah saatlerinde İstanbul trafiği. Peki şu anda İstanbul trafiği ve ana arterlerde son durum ne? Sizlere aktarmak üzere Ok Meydanı'nda şu anda haber nöbetimize devam ediyoruz. Şu anda birinci köprü yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yolda Ok Meydanı'ndan itibaren köprüye kadar trafiğin devam ettiğini belirtmiş olalım. Hemen detaylarımızı aktaralım. %47 ila 50 seviyeleri bandında ve dakikalar geçtikçe artıyor İstanbul'daki trafik. Vakit kaybetmeden ana arterlere bakmadan önce şu an için Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçecek olan vatandaşlarımız için biraz daha olsa bir kısmen bir rahatlık görünüyor. Aynı zamanda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçecek olan vatandaşlarımız için ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Onu bir belirtelim ilk başta. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yakası geçişinde yoğunluk Mecidiyeköy'den hatta şu anda bulunduğumuz yerden Ok Meydanı'ndan itibaren başlıyor ve geçiş süresi normalin %25 üstünde görünüyor. Alternatif yollara bir bakalım. Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a inmek için ana cadde yerine Fulya üzerinden Ihlamur Kasrı yolunu kullanabilir vatandaşlarımız. Bu yol her gün oldukça müsait oluyor. Taksim veya Kağıthane tarafına ise Bomonti Dolmabahçe tünelini kullanabilir. Şu anda o bölgede trafik oldukça rahat, onu da belirtelim. Vakit kaybetmeden ikinci köprüye bir bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa yakası yönünde TEM otoyolu üzerinde araç kuyrukları yavaş yavaş oluşmaya başladı. Kavacık mevkiinde öyle ki yaklaşık 12 dakikadır yoğunluk aynı. Özellikle Anadolu Etiler katılımı yavaş yavaş doluyor. E5 karayoluna bir bakalım. Haliç Köprüsü her iki yönde de kısmen açık olan fakat kalabalık bir trafiğin ilerlediğini belirtmiş olalım. Anadolu yakasında ise Uzunçayır ve Kartal arası dakikalar geçtikçe yoğunlaşıyor. Biliyoruz ki aslında burada yaklaşık 1,5 aydır devam eden yol çalışmaları var ve bir süredir devam ettiği için de zaman zaman sıkışıklıklar devam ediyor diyelim. Vatandaşlarımızın da bu konuda biraz aslında sabırlı olması gerekiyor. Altunizade bağlantı yolunda ise yoğun ama ilerleyen bir trafik görüyoruz. Avrasya Tüneli'ne bir bakalım. Şu an için köprülere göre daha akıcı. Tünel girişlerindeki yoğunluk artış eğiliminde özellikle sabah saatlerinde. Şu an buradan aslında sizlere tarif etmek istiyorum. Ok Meydanı'ndan Beşiktaş'a gitmek isteyen bir vatandaşımız 22 dakika gibi bir trafik süresi çekmek zorunda. Beylikdüzü'ne gitmek isteyen bir vatandaşımız ise yaklaşık 46 dakika. Kadıköy'e gitmek isteyen vatandaşımız ise yaklaşık 55 dakikalık bir yol kat etmek zorunda. Onu da belirtmiş olalım Gökhan Kurt. Son olarak şunu belirtelim ki vatandaşlar aslında bu hafta yani bugünlerde yağış bekliyordu. Fakat kuzey rüzgarlarıyla birlikte o yağmur bulutları dağıldığını belirtelim. Bugün İstanbullular güneşli bir havayla devam edecekler. Önümüzdeki günlerdeki trafik notlarını aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Motorlu kara taşıtları verileri Ağustos'ta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171.887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı Temmuz'a göre %17,2, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34.911.879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Türkiye BES modellerini arıyor.
13: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
14: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
15: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
17: Merhaba, ben Burak Özçivit. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde Buluşalım.
18: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
19: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
12: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: İşinizde mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sen de katıl derim, katılım evim.
5: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Söğüt, Kızılcadağ, Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında asfalt sattiği kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ile 23. kilometreleri arasında Devlet Su İşleri Köprüsü, İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
5: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Türkiye'nin

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo canlı yayın.
4: Boyu Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balıklarına oranla %10 daha büyüktür. Bunun temel sebebi gölün ekolojik ve hidrolojik yapısı, gölün içerisinde bulunan besin miktarı ve çeşitliği ve avcılık miktarının olduğundan tahmin edilmektedir.

0: çalışmalarla ilgili neler yapıyorsunuz?
1: Şimdi Erçe Gölü'nde yaşayan inci kefali balıkları da Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balıkları gibi yaşamını ve beslenmesini Erçe Gölü'nde gerçekleştirir. Ancak üremek için tatlı sulara göç etmek zorundadır. Bunun temel sebebi de Erçe Gölü yüksek sodalı olmasından dolayı inci kefali balıkları, yavruları ve larvaları bu suda gelişmez. Bu nedenle Erçe Gölü'nde yaşayan inci kefaleri 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında Erçe Gölü'nün sodalı ve tuzlu sularından çıkarak tatlı sulara göç etmektedir. Bu göç esnasında İnci kefali balıkları kaçak avcıların hedefi haline gelmektedir. İl müdürlüğümüz ekipleri kolluk kuvvetleriyle birlikte 7-24 sahada denetimler yaparak kaçak avcılarla mücadele edilmektedir. Sahada yapılan koruma çalışmaları ve bilinçlendirme çalışmalarının olumlu sonuçlarını sahada görmekteyiz. Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce Erçegölü'nde yaşayan inci kefali balıkların boyu 17-18 santim iken şu an 24-25 santimlere kadar uzadığını görmekteyiz. Aslında şunu söyleyebiliriz. Erçe Gölü'nde yaşayan inci kefali balıklarımız %50 büyüdü. Ayrıca Erçe Gölü'nde yaşayan inci kefaleri Van Gölü'nde yaşayan inci kefali balıklarına oranla da %10 daha büyüktür. Şu an Erçe Gölü'nde kayıtlı 3 adet balıkçı teknesi yıllık olarak 150-180 ton arasında inci kefali avcılığı yapmaktadır.
0: Evet. Hani herkes Erçe Gölü'nü bilmiyor. Buradaki balıklar avlandıktan sonra satışı nereden gerçekleşiyor?
1: Erçe Gölü'nde avlanan balıklar genelde Van il merkezinde ve çevre ilçelerde satışı yapılmaktadır. Erçe Gölü'ndeki inci kefali balığıyla ilgili şunu da ifade etmek istiyorum. Erçe Gölü'ndeki balıklandırma çalışması başarılı bir balıklandırma çalışması, ayrıca sürdürülebilir inci kefali açısından en güzel örneklerden biridir.
0: Müdürüm çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Hemen şöyle mikrofonumuzu yine balıkçımıza uzatalım. Efendim kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ ol, teşekkür ablacığım.
0: Evet. Sabah çıkıyoruz.
2: Aynen, saat 4'te falan çıkıyoruz.
0: Evet.
2: Saat 4.30'da falan balığa geliyor zaten. Ağlarımızı falan çekiyoruz.
0: Evet.
2: Ondan sonra da zaten balıklarımıza kendi noktalarımız var. Satış yaptığımız yerlerimize. Ondan sonra elemanları evlerine bırakıp işimiz bitiyor. Aynen.
0: Evet, çok teşekkür ederiz efendim. Efendim Erçek Gölü'nden yayınımızı gerçekleştirdik. Balıkçılarımız avlarını yapmaya devam ediyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
3: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugün yeni günde özellikle dün Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararı, Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelerle birlikte ekonomi başlığını konuşacağız. Çünkü şu dakikalar itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor. Hemen bu toplantının detaylarına bakacağız. Toplantı başladı mı? Hangi gündem başlıkları olacak? Ankara'ya gideceğiz. Haber ekranına Arzu Fidan verdi, bizi bekliyor olacak. Arzu günaydın. Kolaylıklar dileyim. Dedik ya bugün ekonomi ana başlığı olacak. O kritik toplantı başladı mı? Toplantının gündeminde neler olacak?
4: Gökhan günaydın. Evet, aslında sen de söyledin. Finansal İstikrar Komitesi saatler 8'i gösterdiğinde, yani artık şu dakikalar itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplanmış olacak. Aslında finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği bu toplantı komitenin 14 Eylül'deki toplantısının ardından yalnızca 3 gün sonra bir kez daha gerçekleştirilmiş olacak. Böylece ekonomi yönetimi aslında kısa süre içerisinde ikinci bir toplantıyı da gerçekleştirmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanı aslında bu toplantının duyurusunu dün akşam saatlerinde yaptı ve o toplantıda toplantının ne zaman yapılacağı saati ve zamanı bildirmiş oldu. Bu durumda aslında komite şu dakikalar itibariyle artık toplanmış olabilir. Peki neler görüşülecek o toplantıda, hangi konu başlıkları var? Hemen bakacak olursak özellikle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü %5,54 değer kaybederek 13.122 puandan tamamlamıştı. Hatırlatalım, yine diğer yandan Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle akaryakıt fiyatlarındaki artışların da devam ettiğini biliyoruz. Elbette bu konuların bugünkü komite toplantısında özellikle görüşüleceğini ifade edelim. Aslında bir tarafta Merkez Bankası, diğer tarafta BDDK, SPK, SEDK ve TMSF. Elbette bu kurumlar oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü finansal sistemin farklı alanlarındaki sorumlu kurumların yöneticileri bugün bu toplantıda, bu yöneticiler aynı masada olacak. olacak. Dolayısıyla toplantının önemi yalnızca bir piyasa başlığıyla da sınırlı kalmayacak. Özellikle bu noktanın altını çizelim. Çünkü finansal istikrar aslında bankacılıktan sermaye piyasalarına, sigortacılık sektöründen de para politikası ve makroekonomik görünüme kadar birbirini etkileyen çok sayıda başlığın bugünkü toplantıda özellikle görüşüleceğini ifade etmiş olalım. Aslında komitenin 14 Eylül tarihinde toplanmış olduğuna bir kez daha dikkat çekecek olursak, özellikle Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bir toplantı daha yapılmıştı o tarih itibariyle ve söz konusu o toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümüyle finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin tüm detaylarıyla işlenmiş olduğunu biliyoruz ve özellikle bakanlık aslında finansal istikrarın korunmasına yönelik çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü bildirmişti bu toplantıda ve özellikle komite aslında ayrıca baktığımızda 22 Mayıs'taki toplantısında da yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkilerini ve alınabilecek önlemleri de elbette masaya yatırmıştı geçtiğimiz aylar içerisinde gerçekleştirmiş olan o toplantılarda. Bu sebeple bugün gerçekleştirilecek o toplantının aslında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade edelim ve özetle baktığımızda ekonomi yönetiminin finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemiş olduğu bu dönemde Finansal İstikrar Komitesi'nin özellikle kısa aralıklarla yeniden toplanması önemli ve dikkat çekiyor. Bu sebeple bugün gözler elbette o toplantının ardından yapılacak açıklamalara çevrildi. Bu bize o açıklamalar geldiği takdirde yine bu noktadan aktaracağımızı söyleyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
3: Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan Verdi'ye de notları için teşekkür ederim. Günün sıcak başlığını konuştuk Arzu'yla birlikte. Arzu'ya da teşekkürlerimizi sunalım. Şimdi ekonomi ana başlığımız olmaya devam ediyor. Çünkü bir yandan da aslına baktığımızda artık Eylül'ün 17'sindeyiz ve adım adım yılı da tamamlamaya yaklaşmış durumdayız. Ve tabii ki yılı tamamlamaya yaklaşmamız 2027 yılına ilişkin memurların ve emeklilerin zam oranlarında şimdiden hesaplanmaya başlanması anlamına geliyor. Evet, daha Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları var ama şimdiden tahminler olası zamlara ilişkinde bir yol haritası ortaya koyuyor. 4 farklı senaryo konuşuluyor. Peki hangi rakamlar telaffuz edilmeye başlandı? Ekranlara getirelim.
5: Enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz.
6: Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında maaşlarına yapılacak artışta. Orta vadeli programın açıklanması hesapları değiştirdi. Masada 4 farklı senaryo var.
5: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
6: OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %28,4 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın tahmini %28, piyasanın beklentisi %29,61. Daha yüksek enflasyon senaryosunda ise oran %30,32'ye kadar çıkıyor. Peki bu oranlar emeklinin maaşına nasıl yansıyacak? İlk senaryo OVP'den.
7: Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
6: Orta vadeli programdaki %28,4'lük yıl sonu enflasyon hedefi gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri %9,04'lük bir artış alacak. Böylece 23.552 lira olan en düşük emekli aylığı 25.681 liraya yükseliyor. İkinci senaryoda ise Merkez Bankası'nın %28'lik yıl sonu enflasyon tahmini var. Bu durumda 6 aylık enflasyonun yaklaşık %8,7 olması bekleniyor. Böylece 23.552 lira olan en düşük emekli maaşı 25.601 liraya çıkacak. Üçüncü senaryoda ise %29,61'lik yıl sonu piyasa beklentisi devreye giriyor. Bu oran gerçekleşirse zam oranının %10,07 olması bekleniyor. Böylece hesaplanan taban aylıksa 25.924 lira. Dördüncü senaryo ise Finansal Kurumlar Birliği'nin %30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyonun %10,67 olması, haliyle en düşük emekli maaşının ise 26.065 liraya çıkması bekleniyor.
8: Peki bu tahminlere göre 30, 40 ya da 50 bin lira emekli maaşı alanların cebine ne girecek? 30 bin lira maaş alan bir emeklinin aylığı hesaplamalara göre 32.610 lirayla 33.201 lira arasına çıkıyor. 40 bin liralık maaşlara rakam 44.268 liraya ulaşıyor. 50 bin lira maaş alan bir emeklide ise 4 senaryonun karşılığı 54.350 lirayla 55.335 lira arasında. Orta vadeli programın %28,4'lük hedefi gerçekleşirse 30 bin lira maaş 32.712 liraya, 40 bin lira maaş 43.616 liraya, 50 bin lira olan maaş ise 54.520 liraya yükselecek.
6: Emekli için gündemde yalnızca enflasyon zammı yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emeklilerin gelir seviyesine göre farklılaştırılmış bir destek modeli üzerinde çalıştığı öğrenildi. Ancak destek tutarı da kapsamı da henüz netleşmiş

0: değil. Masada bu formüller konuşuluyor ancak son sözü tahminler değil, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verileri ve en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenlemeler söyleyecek. Emeklinin Ocak maaşında nihai tablo yıl sonu verileriyle netleşecek.
1: Gazete manşetlerimize bakmaya devam edelim. Sabah gazetesini hemen ekranlara getireceğiz. Bakalım bugün sabah gazetesinde 17 Eylül itibariyle hangi haberler, hangi manşetler öne çıkmış durumda, hemen bakacağız. Gazete manşetlerimizi de ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Günün manşetlerini açtık. Şimdi hemen gazete manşetleri diyelim. İlerleyen dakikalarda da tabii gazete manşetlerini de ekranlara getireceğiz. Hemen bakalım, gazetelerimizi de ekranlara getireceğiz. Bugün sabah gazetesinde 17 Eylül itibariyle hangi haberler öne çıkmış durumda, hemen bakalım. Sabah manşetinde çürük elmaları devletimiz ayıklar deniliyor. Peki detaylarında neler var haberimizin? Hemen bir bakalım. Çiftçiden ucuza aldıkları sebze ve meyvenin fiyatını sahte faturalarla 5 kat kadar arttıran fırsatçılara yönelik operasyon vatandaşları memnun etti. Fiyatlar düşecek, cebimiz rahatlayacak. Sabah pazarları gezdi. Sebze ve meyve piyasasındaki manipülasyona yol açan ve vatandaşın cebini yakan fırsatçılara yönelik operasyonun ardından halkın nabzını tuttu. Yaşar Başkurt, merhametsiz kişilerin oyunu yüzünden sebzenin fiyatı her yerde başka. Bu operasyon sayesinde fiyatların düşeceğine inancımız tam. Devlet bunu çözer, Emrullah Tosun'un sözleri. Devletimiz çok iyi bir iş yaptı, zor olacak ama devlet bunu da çözer ifadesini kullanılıyor Sabah gazetesinde. Bir başka haber, özellikle tabii ki günün konuşulan detaylarından biri, Kurtlar Vadisi'ne yönelik inceleme. Bilirkişi heyeti Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü günler öncesinden duyuran Kurtlar Vadisi'nde FETÖ izi arayacak. Uzman isimlerden oluşan heyet, Kurtlar Vadisi aracılığıyla FETÖ propagandası yapıldığı ve örgütsel talimatların verildiği iddialarını araştıracak. Dizi oyuncularından Nevzat Yakışırboy, Osman Sınav FETÖ'yle yol yürümek istemedi. Örgüt tarafından tehdit edildi. O nedenle de dizden ayrıldı ifadesini kullanıyor. Bu da Sabah gazetesinin manşetini aktaracağımız haberler. Son bir haber daha aktaralım. Gazze ilişkin detaylar. Gazze'de insanlık yine enkaz altında. 100 kişi şu an kurtarılmayı bekliyor. Bu da Sabah ilişkin aktaracağımız haberlerden biri. Peki güne ilişkin söyleyeceğiniz başka hangi haberler var? Özellikle geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. Onlardan biri, ilk durak noktamız Kahramanmaraş olacak. Kahramanmaraş'ta bir evin çatısında yemek pişirilmek istendi. Ancak o sırada sıçrayan kıvılcımlar bir faciaya neden oldu. Alevler hızla büyüdü. Hemen detaylandıralım. Yangının adresi Kahramanmaraş. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 katlı evin çatısında yemek pişirilmek için yakılan ateş çatıyı tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının kontrol altına alındığı, olayda herhangi bir can kaybı yok ancak maddi hasar meydana geldi. Bir başka gelişme, adres Maltepe. İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucunda ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Görüntülerin adresi İstanbul Maltepe. Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde iki otomobil çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan otomobil orta röfüşe çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İki otomobilin içerisine sıkışan 9 kişi ekiplerin çalışması sonucunda bulundukları yerden kurtarıldı ama 2 kişinin durumunun da ağır olduğunu belirtelim. Ve konuştuğumuz ana başlıklardan biri, Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebek ne oldu sorusuna yanıt arayacağız. Çünkü anne ve baba tutuklandı. Yeni gelişmeler var ama Büşra bebek nerede ve son durum ne? Hemen bu sorunun yanıtına bakacağız. A Haber ekibinden Murat Onur bizi bekliyor olacak. Murat, günaydın. Kolaylıklar diyeyim. Hepimiz Büşra bebeğe ne oldu sorusuna yanıt arıyoruz. Bir yandan da yeni tutuklama haberleri de var. Peki son durum ne?
2: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, aslında bizler de çok merak ediyoruz. 11 aylık bir bebek, Büşra bebek, 10 Eylül tarihinden bu yana kayıp. Soruşturma Divriği Savcılığı tarafından kapsamlı bir şekilde devam ettiriliyor. Gözaltılar yapıldı, sorgular yapıldı. Ancak şu ana kadar Büşra bebeğin nerede olduğuyla ilgili henüz bir bilgiye rastlanmadı. Anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı ilk etapta sorguya alındı. Anne Elif Balıkçı'nın vermiş olduğu ifadeler sürekli çelişkiliydi.

0: Bir tarafta ilk önce kayboldu dedi, yabani hayvanlar götürmüş olabilir dedi. Sonrasında verdiği ifadede ise babası 1 milyon TL karşılığında 11 aylık Büşra bebeği sattı ifadelerini kullandı anne Elif Balıkçı. En son ifadesinde ise babası Yusuf Balıkçı 11 aylık Büşra bebeği vurarak, tokatlayarak, sırtına yumruklayarak öldürdü. Sonrasında götürdü. O bulundukları mera alanından yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıktaki bir mesafeye gömdü ifadelerini yer verdi. Bunun üzerine ekipler aralıksız bir şekilde, kapsamlı bir şekilde bölgede arama tarama faaliyetlerine başladılar. Aslında onların işaret ettiği her nokta didik didik tarandı ama 11 aylık Büşra bebeğe rastlanmadı. Bunun üzerine savcılık soruşturmayı daha da derinleştirdi. 10 kişi gözaltına alındı. Bugün dün itibariyle o gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise anne Elif, baba Yusuf Balıkçı, yine amca Mehmet Resul Balıkçı, hala Rahime Budak, akrabaları Miktat Balıkçı, Özcan Budak, yani 6 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 3 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ama bunun yanı sıra şu detay da çok önemli. Yine bu aile Diyarbakırlıydı biliyorsunuz. Diyarbakır'da bulunan bir kişi gözaltına alınarak Sivas'ın Divri ilçesine getirildi. Onun da sorgusuna başlandığını söyleyebiliriz. Peki Büşra bebeğe ne oldu? İşte bu soruların cevabını aslında bizler de merak ediyoruz ama yapılan savcılık sorgulaması sonrasında anne sürekli çelişkili ifadeler verdi. Baba ise sürekli sabit ifadeyi kullandı. 11 aylık Büşra bebeği yabani hayvanlar götürmüş olabilir. İlk günde aynı ifadeyi verdi. Bugün de hala aynı ifadede direttiğini söyleyebiliriz. Ancak Büşra bebekten şu an itibariyle bir haber yok. 6 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi serbest bırakıldı. Bir kişi de Diyarbakır'da bulunan yine akrabaları bu balıkçı ailesinin, bir kişi de Diyarbakır'da gözaltına alındı ve Sivas'ın Divri ilçesine getirildiğini söyleyebiliriz. Evet, bizler A Haber ekipleri olarak gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Umut ediyoruz ki 11 aylık Büşra bebek bir şekilde sağ salim bulunur. Soruşturma kapsamlı bir şekilde, arama tarama faaliyetleri de kapsamlı bir şekilde devam ettiğini belirtelim Gökhan. Sözü İstanbul'a sana bırakalım.
1: Murat Onur'a teşekkür ederim. Hepimizin istiyor 11 aylık Büşra bebekten sağ salim iyi olduğuna ilişkin haberleri almak. Murat'a da notları için teşekkür ederim. Şimdi bir başka başlıkla devam edeceğiz. Aslında bir yıldır gündemimizde ünlü sanatçı Güllü'nün ölümü neredeyse bir yıl geçti. Ve 1 Ekim tarihi itibariyle Güllü'nün kızı hakim karşısına çıkacak. Ancak yeni detaylar, yeni ses kayıtları da ortaya çıkıyor. O kayıtlarda Güllü'nün kızı Tuğyam Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu arasında geçtiği iddia edilen bir telefon görüşmesi var. Ve o görüşmelerde yurt dışına kaçış planları yapılıyor. Peki o görüşmede başka hangi detaylar var? Hangi sesler duyuluyor? Hemen ekranlara getirelim.
2: Fransa'ya gitmek mi, Gürcistan'a gitmek mi?
3: İşte bu ses kaydı aylar önce gündeme geldi. Güllü soruşturmasında dosyaya giren yeni kayıtlarda şüphelilerin ifadelerinin avukatları tarafından önceden konuşulduğu anlar yer alıyor. Üstelik kayıtlarda Sultan Nurulu ve Tuğyan Ülkem Gülter'in ayrı ayrı ifade vermelerinin konuşulduğu da duyuluyor. Bu da organize ve planlı bir tabloyu ortaya çıkarıyor.
4: İkiniz de bugün ama ayrı ayrı ifade verebilecek misiniz?
5: Ben veririm karakola gidip.
4: Siz önce emin misiniz bu ses kaydının yapıldığından?
3: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı. İlk duruşmaya kısa süre kala dosyaya giren yeni ses kayıtları ise soruşturmanın seyrini değiştirecek cinsten.
2: Ben Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi?
6: Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz.
4: Sultan Yalova'da.
5: Sen?
4: Ben Çınarcık'tayım. İkiniz de bugün ama ayrı ayrı ifade verebilecek misiniz?
5: Ben veririm karakola gidip.
7: Abla, ben çok farklı ifade vereceğim.
4: Siz önce emin misiniz bu ses kaydının yapıldığından?
5: Dinlemedik.
4: Belki yok, zarf atıyorlar, olamaz mı? İkinizin de lehine olacak şekilde ayrı ayrı konuşacağım sizinle.
7: Bu konuşma Sultan Nur Ulu, Tüyan Ülkem Bülter ve avukatları arasında geçiyor. Sultan Nur Ulu konuşmanın devamında Tüyan Ülkem Bülter'i artık korumayacağım, emniyette tüm yaptığı planları anlatacağım diyor.
4: Acaba kaçsak mı ki diye şeyler söyledi.
5: Acaba kaçsak mı ki demedi. Tuğyan bayağı o gün oturdu, plan yaptı.
4: Kaçsam mı dedi ya, oradaki tam. İkinizin de lehine olacak şekilde ayrı ayrı konuşacağım sizinle.
5: Abla, ben çok farklı ifade vereceğim. Botlar, tırlar, bilmem neler, hepsini anlatacağım. Tuğyan'ın planlarını da anlatacağım.
8: Durduğunuz evin içinde, odanın içinde siz yarım saatten fazla yer değiştirmeden kalabiliyor musunuz? O tırda, havasız bir şekilde, o kasaların arkasında. Allah göstermesin. Allah muhafaza.
2: Ben Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi?
6: Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz.
3: Kayıtlarda dikkat çeken bir başka ayrıntıysa Sultan Nurulu'nun Tuğyan'ın kendisini zor durumda bırakmasından endişe ettiğini söylemesi.
5: Ben Tuğyan'ı daha fazla korumayacağım abla. Ben Tuğyan tarafından zor duruma düşürülmek istemiyorum. Avukat Rahmi 30 yıl yatacaksınız diyordu.
3: İddialara konu olan bu kayıtların mahkemede nasıl değerlendirileceği ise yargılama sürecinde netleşecek. Güllü dosyasında ilk duruşma 1 Ekim'de görülecek.
9: Gözlerimde senin gözlerin kaldı.
1: Sürücü alkollüydü. Aşırı hız yapıyordu. Bir de üzerine ehliyeti yoktu. Tabii bütün bu kural ihlalleri bir araya gelince kazada kaçınılmaz oldu. 27 yaşındaki bir kurye o kazada hayatını kaybetti. O sürücü tutuklandı. Ancak ilk mahkemede tahliye edildi. 27 yaşında bu kaza sonucu hayatını kaybeden kuryenin ailesi ise duruma itiraz etti. İtiraz sonrasında mahkeme aileyi haklı buldu. Ve o sürücü hakkında yeniden tutuklama kararı geldi ama her şey için çok geçti. Çünkü sürücü firar etmişti. Hatta bu süre içerisinde yargılanmamak için de her yolu denedi. Hatta evlatlarını kaybeden aileye duruşma öncesinde para bile teklif etti.
10: Kaza değil bu, bu bildiğiniz cinayet. Belki durursa ölmeyecekti.
11: Makas atarak geliyordu.
12: Alkol şişeleri, kutuları vardı aracında.
11: Mahşer yerini yaşadık yani.
3: Batuhan'ı hayattan koparan firari sürücü yakayı ele verdi. Kendini aklamaya çalıştığı tüm sözler şahitler tarafından çürütüldü. Şehir eşkıyası çırpınışları fayda etmeyince evlatlarını kaybeden aileye para teklif etti.
10: Kardeşimin doğum gününde mezarı başında avukatı mahkemeden 5 gün önce beni aradı. Benim kardeşimin canı üzerine bana pazarlıkla geldi.
12: Bir tane kamyonete çarpıyor, kamyonet döne döne bize çarpıyor, bir tane otobüse çarpıyor.
11: Bir şey olmaz, kazadır dedi, böyle kalktı, kazadır olabilir dedi.
3: Alkollü, ehliyetsiz ve süratliydi. Sonu sürpriz olmadı. Kazaya yol açtı, kaçmaya çalışırken 27 yaşındaki motokuryeye çarpıp ölümüne neden oldu. O sürücü bilirkişi raporunda %100 kusurlu bulunmasına rağmen serbest bırakıldı. Karar bozuldu ama o süreçte çoktan sırra kadem basmıştı. Her yerde aranan haydut polis kaçamadı. Duruşmadan bir gün önce yakalandı.
13: Batuhan Karabulut'u hayattan koparan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 1,5 aydır firariydi. Duruşmadan bir gün önce yakayı ele verdi. Ve iddiaya göre o sürücünün avukatı birkaç gün önce aileyi arayarak şikayetlerini çekmeleri için 5 milyon lira teklif etti.
10: Ben bu davanın hakimi olsam 6 yıl en fazla ceza veririm diye bana hakim rolüne soyunuyor. Sizin müvekkiliniz 1,5 aydır nerede? Tutukluluğu çıktı. Nerede dediğimde suçlu kaçar efendim diyor bana.
3: Avukatı bile sürücünün suçunu kendi ağzıyla kabul etti. Buna rağmen sanık iddia o ki yalan üstüne yalan söyledi.
12: Aracı ben kullanmıyordum demişti ama ben zaten kaza sonrası direkt şoförün yanına gittim.
11: Benim kendisine vurup aracını sersemlettiğimi söyledi. Otobandaki kamera kayıtlarına bakabileceklerini söyledim.
3: Sürücünün Batuhan'ın kaskı yoktu iddiası da şahitlerin ifadeleriyle suya düştü.
12: İtfaiye ekipleri rahmetliyi çıkarırken kaskı da çıkarttı aracın altından.
10: Kardeşinin abisi olurum, annenin evladı olurum. O cezaevinde yatarsa biz bile mağdur kalırmışız. Biz senin bırak 1 liranı 10 kuruşun ister miyiz acaba? Bize bakacakmış.
3: Savcı bilinçli taksirden ceza istedi. Tutukluluğuna devam kararı verildi. Duruşma 7 Ekim tarihine ertelendi.
14: Ben bilinçli taksiri kesinlikle kabul etmiyorum. Bu bile isteye işlenmiş bir cinayet.
1: Müzik Sabah Ajansı'nda trafikteki o kural ihlallerini sıklıkla ekranlara getiriyoruz. İşte o kural ihlalinin nasıl bir faciaya neden olduğunu az önce ekranlara getirdik. Şimdiki durak noktamız Aksaray. Aksaray'da yolda dans eden iki kişi çekicinin

0: üzerine çıktı ve seyir halindeyken de dans etmeye devam etti. İşte bu kadar da olmaz dedirten o görüntü. Görüntülerin adresi Aksaray. Yol üzerinde dans eden iki genç kavşağa gelen çekicinin arkasına çıkarak danslarına bu şekilde devam etti. Bu sırada sürücü de gaza bastı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis devreye girdi. Çekici sürücüsüne toplamda 35 bin lira para cezası kesildi. Ve bir yandan da tabii sınırlarımızın dışındaki gelişmeler. Sınırlarımızın dışındaki gelişmelere baktığımızda ise işte bu fotoğraf kareleri karşımıza çıkıyor. Bu fotoğraf kareleri Amerikan CBS News tarafından yayınlandı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde İran tarafından saldırıya uğrayan üslerde yer alan askerler tarafından gönderilen fotoğraflar. Yani sansürsüz fotoğraflar. Amerikan ordusu tarafından paylaşılmayan gizli fotoğraflar. O fotoğraf karelerinde İran tarafından Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te ve Ürdün'de gerçekleştirilen saldırılarda Amerikan uçaklarının, Amerikan askerlerinin kaldığı binaların ve yine Amerikan askerleri tarafından kullanılan araç ve tesislerin ne hale geldiğinin de en net görüntüsü. Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar bu görüntüleri en azından Savunma Bakanlığı servis etmemişti ama Amerikan medyasına sızan bu görüntüler saldırıların boyutları ve yıkımın büyüklüğünün çok daha büyük olduğunu da ortaya koyuyor. Diğer yandan gözler tabii önümüzdeki hafta New York'ta gerçekleşecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına çevrildi. O toplantıların da ana gündemi Hürmüz ve İran olacak. Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruzdur. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi. Savaşın sonuna yaklaşıldığını umduğunu söyledi. Tahran'ın da Washington'la anlaşma yapmak istediğini ileri sürdü.
0: Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruzdur. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. İran bir anlaşma yapma konusunda çok istekli. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
1: Trump'ın bu sözleri bölgede diplomasi trafiğinin yeniden hareketlendiği bir dönemde geldi. Washington'da savaşın sadece nasıl sona ereceği değil, sonrasında bölgede nasıl bir düzen kurulacağı da masada. Trump önümüzdeki hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı New York'ta bir araya gelecek. Genel Kurul toplantısının tarihi 22 Eylül. Trump'ın sözlerine karşın bölgedeki gerilim henüz düşmüş değil. İran'la çatışma Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan hatta güvenlik ve enerji trafiğini doğrudan etkiliyor.
0: İran'da neler olacağını izleyin. Sonuç gerçekten çok iyi olacak. İran böyle devam edemez. Ülkeleri mahvolmuş durumda.
1: Özellikle Hürmüz Boğazı ve Babel Mendeb çevresindeki sıcak gelişmeler enerji piyasalarını da baskılıyor. Petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor, bölgedeki saldırılar küresel enerji arzına ilişkin endişeleri arttırıyor.
0: Biz Orta Doğu'yu konuşuyoruz, Orta Doğu'daki gerilimi konuşuyoruz ama giderek yükselen bir başka gerilim, üstelik çok daha büyük sonuçlara neden olabilecek bir gerilim var. Avrupa ülkeleriyle Rusya arasında artan o yüksek tansiyon. Yeni savaş çok kısa sürecek. Açıklama yapan isim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Yaklaşık 5 yıldır devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'na yeni cephenin Avrupa olacağı korkusu giderek büyüyor. Rusya'nın Avrupalı yetkililerin kullandığı Ukrayna-Polonya sınırındaki tren hattını vurması ve kıtada tespit edilen Rus dronları nedeniyle Avrupa'da alarm seviyesi yükseltilmiş durumda. Sergey Lavrov'dansa Avrupa bize saldırırsa bu savaş çok kısa sürede biter uyarısı geldi. Avrupa'ya net bir mesaj verdi. Avrupalılar bize saldırırsa bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürede sona erecek dedi. Nükleer silah kullanımı, hiç kimsenin hayal bile etmediği, konuşmak bile istemediği başlığı nükleer silah kullanımında gündemine getirdi. Bir başka başlığımıza devam edelim. Dün Türkiye önemli bir ismi ağırladı. Kimden bahsediyoruz? İran İçişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüştü. Tabii ki bu görüşmenin ana gündem başlığında ise iki ülke arasında yaşanan gelişmeler ve terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri vardı. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci, PKK-KCK'nın fesli, PJA ilişkin güvenlik riskleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve güvenlik işbirliği ele alındı. Bakan Çiftçi, PKK, KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. PKK'nın farklı isim ve bölgedeki tüm uzantılarında tasfiye sürecini takip ediyoruz ifadesinde kullandı. O görüşmeden de kameralara yansıdı.

0: yansıyan görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Peki gündemde neler var? Günün manşetlerinde neler var dediğimizde ise şüphesiz ki İsrail'in saldırganlığı, Gazze'de yaşananlar olmaya devam ediyor. Hemen ekranlara getireceğiz o yaşananları, o faciayı. İsrail kana doymuyor manşetini attık bu kez. Çünkü bunun sebebi İsrail'in Gazze'de o sözde ateşkese rağmen gerçekleştirmiş olduğu saldırılar. Tehditler de devam ediyor. Lübnan'a yönelik yeni tehditler de var. Peki Gazze'de ne oluyor? Ve hemen de belirtelim. 60'tan fazla kişinin sığındığı bir bina Gazze'de yıkıldı. 100 kişi şu an enkaz altında. 20 kişi kurtarıldı ama durum giderek kötüye doğru gidiyor. Gazze'deki son duruma bakma zamanı.
1: Gazze'li çocuk saldırıda yaralanan sağlık görevlisine yardıma gidiyordu. İsrail onu da öldürdü. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi hiçe saymaya devam ediyor. Gazze'nin semalarından ayrılmayan İHA'lar neredeyse her gün ölüm yağdırıyor.
2: Kızımız Emel çadırların arasında oynayıp şarkı söylüyordu. Komşularımıza giderken saldırı oldu. Artık Emel yok.
1: Kadınlar ve çocuklar, yani masum Gazze'li siviller İsrail'e hedef oluyor. İsrail ordusunun Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı. Bunu gören 12 yaşındaki Muhammed Ezzenati görevliye yardım etmek için yanına koştu. Ancak İsrail anında yeni bir saldırı daha düzenleyerek hem sağlık görevlisini hem de yardıma giden çocuğu öldürdü. 12 yaşındaki Muhammed'in babası gözyaşları içinde şehit oğluna veda etti. İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı binanın da aniden çökmesi felakete yol açtı. Çoğu çocuk, birçok kişi enkaz altında yaşamını yitirdi.
3: Savaşın başında bu bina hedef alınmıştı. Kısmen hasarlıydı. Yetersiz imkanlar sonucu insanlar burada yaşamak zorundaydı. Binada yaklaşık 100 kişi vardı. Yarısı da çocuk. Birkaç kişi çıkarttık ama onlarca kişi hala kayıp.
1: Gazze şeridinde sağlam bina yok. Ayakta kalanlarsa çökmek üzere. Filistinlilerse bu tehlikeli binalarda ölümle burun buruna yaşamak zorunda. Saldırılarla yetinmeyen İsrail, ekipman girişine de izin vermiyor. Gazze genelinde yaklaşık 8500 kişinin naaşının enkaz altında olduğu biliniyor.
0: Türkiye'den önemli bir adım var. 51. Komando Tugayı'nı Söke'ye yönlendirdi Türkiye'yi. Ama Türkiye'nin bu Komando Tugayı'nın yer değiştirme kararı Yunanistan medyasında, Yunan medyasında ilk sıralarda yer bulmuş durumda. Peki neden? Bu sorunun yanıtına bakalım. Bu kez kameralarımızı Yunanistan'a çevireceğiz. Haber ekibinden İlhan Tahsin bizlerle birlikte. İlhan, günaydın. Kolaylıklar dileyim. Şimdi Türkiye'nin adımları yakından takip ediliyor. Özellikle bu komando kararı bir aile endişelendirmiş gibi duruyor Yunanistan'ı. Neler söyleyeceğiz? Nasıl yankılanıyor?
4: Teşekkür ederim Gökhan. Tabii ki komandonun 51. Komando Tugayı'nın Söke'ye gelecek olması bu haberler üzerine Atina tedirgin oldu. Çünkü Miçotakis daha geçtiğimiz hafta sonu Karaada, Çama'da ve Meis'i ziyaret etmişti ve orada bir gövde gösterisi adeta. Ancak onun akabinde bu haberlerin yayılması Atina'da stratejik analistleri, analiz yapan insanları tedirgin etti. Tabii Atina kulislerinde şu anda Türkiye'nin bu hamlesi Ege'de dengeleri değiştireceği benziyor. Çünkü Ege'nin özellikle Ege ordusu ve ona bağlı hem bazı sualtı taarruz, suüstü taarruz komando birlikleri, dolayısıyla da Foça'da olan birlikler, tüm Ege boyunca bunların zaten varlığı Yunanistan'ı tedirgin ediyordu. Yunanistan bize karşı kurulmuş bir ordu olarak görüyor. Yani Yunanistan'a karşı kurulmuş bir ordu olarak görüyor Ege ordusunu. Dolayısıyla şimdi 51. Komando Tugayı'nın Söke'ye gelecek olması tabii ki dengeleri değiştiriyor. Bunu Atina'daki askeri uzmanlar da, askeri kurmaylar da konuşmaya başladılar. Bu yüzden şimdi Naus'a'da, Yunanistan'ın Orta Yunanistan'da bulunan Naus'a'da var olan komando birliğinin, çünkü bir komando birliği Drama'da var. Dolayısıyla ondan sonra sınıra yakın bir yerlerde, Meriç'e yakın bir bölgelerde komando birliği yok. Ancak adalarda tabii ki var. Ama Meriç'i garantiye almak üzere Naus'a'daki komando birliğinin özellikle Dedağaç bölgesi

0: Liste kaydırılması da gündeme geldi. Hemen Türkiye'nin bu hamlesinden sonra önümüzdeki günlerde oldukça konuşacak, çünkü 51. Komando Tugay'ın Söke'ye gelecek olması çok tedirgin etti. Seçkin bir birlik olduğunu Yunanlılar biliyorlar. Dolayısıyla acil önlem alınması gerekiyor. Diğer yandan başka bir hamle de yapılıyor. Sarışaban, biliyorsunuz, hem sivil havalimanı hem askeri havaliman. Oraya da İsrail'den alınacak Heronların konuşlanması ve böylece Ege'nin kuzeyinden güneye kadar sürekli 13 saat havada kalabilen bu seçkin birlikler de burada göreve başlayacak olması Yunanistan'ı bir nebze olsun rahatlatmak istiyor. Ancak baktığımız zaman tabii ki komando, 51. komando Tugay'ın Söke'ye gelecek olması Yunanistan'da çok ses getirdi diyelim Gökhan Kurt.
1: İlhan Tahsin'e notları için teşekkür ederim. Yunanistan'daki Türkiye korkusunun detaylarını da aktardık. İlhan'a da iyi bir gün dileyelim ve detayları da aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim başka başlıklarımıza. O da malum, Türkiye ilk günden itibaren Somali'nin siyasi istikrarı için adımlar attı. Çalışmalarını hızlandırdı ve Türkiye'nin Somali'de atmış olduğu adımlar Somaliler tarafından da tam destekle karşılanıyor. Dün Somali'nin farklı noktalarında ne yüzlerce kişi ellerini Türk bayraklarıyla Türkiye'ye destek mesajları verdi. Hemen ekranlara getirelim Somali'deki son durumu. Somali'de ülkenin güneyinde Vajit ve Barave kentlerinde binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler Türkiye ve Somali bayrakları taşıdı. İki ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliğine destek verdi. Somaliler Türkiye'nin güvenlik, kalkınma ve insani yardım alanlarında desteğine teşekkür etti. Vajit'teki gösteriye ilişkin paylaşım yapan Somali Başbakanlığı yetkilisi de mesajını Türkçe yayınladı. Teşekkürler Türkiye sözleriyle tamamladı. Türkiye'nin Somali'de ne işi var diyenlere de en güzel yanıtı zaten bizzat Somaliler ellerindeki Türk bayraklarıyla gösteriyor. İşte Türkiye'nin Somali'de uzun yıllardır atmış olduğu adımların sonucu. Gelelim Türkiye'nin gündemindeki başlıklarından biri. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin sır perdesinin aralanması için çalışmalar devam ederken geçtiğimiz günlerde bir döneme damgasını vurmuş olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki görseller ve mesajlara ilişkin tartışmalar büyümüş ve dizinin senaristleri ifade vermeye çağrılmıştı. İşte o görüntüler, o görsellerle ilgili olarak da dizi hakkında FETÖ soruşturması başlatıldı.
2: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Seni ben öldüreceğim!
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzerdi mi?
5: Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Sinivli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
2: Kaşifoğlu!
5: Bu kapsamda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi. Dizinin incelenmesi için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dizide yer alan senaryo kurguları, diyalogları ve alt mesajları detaylıca inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. Bazı sahnelerde yer alan FG plakalı aracın da örgütsel bir mesaj olup olmadığı araştırılacak. Yapılan incelemelerin ardından dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ'yle bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Şaşmaz ifadesinde dizideki karakterlerin gerçek kişilerle ilgisinin olmadığını söyledi.
2: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim!
1: Gazetelerin iç sayfalarında neler var dediğimizde Hürriyet gazetesinin 10. sayfasını açalım ki Hürriyet'in manşetinde de bu haber vardı. 16 yaşındaki oğlu her şeyi itiraf etti. Cinayet planı tırda yapıldı. Peki hangi plandan bahsediyoruz? Ramazan Arıkan'ın oğlu Batuhan ilacı kendilerine annesinin iki şırınga içinde verdiğini anlattı. İddianameye göre 3 çocuk babası emlak zengini Ramazan Arıkan eşi Sultan Seki'den 2023 yılında boşandı. Çift boşanmış olmasına rağmen Ramazan Arıkan'ın eski eşi ve çocuklarıyla iletişimi kopmadı. Sultan Seki boşandıktan sonra aynı zamanda akrabası olan tır şoförü Mustafa Ünal'la gönül ilişkisi de yaşamaya başladı. Sultan Seki ve Mustafa Ünal

0: Al, yanlarında Batuhan Arıkan'ın bulunduğu sırada Ramazan Arıkan'ı öldürme kararı alarak plan yaptı. Cinayet planı Ünal'a ait tırda uygulandı. İlacı GATA çalışanı verdi. Ben kollarını tuttum, Mustafa iğneyi vurdu ve hallettik anneanne. Bunlar bir aile faciasının detayları. Cinayet planı tırda yapıldı. Hürriyet gazetesinde filmleri aratmayan o cinayet planının detaylarına baktık. Şimdi bir de bir kaza görüntüsü ekranlara getireyim. O diyoruz ya, kural ihlallerinin sonuçları çok ağır oluyor diye. İşte o kural ihlallerinden biri. İstanbul Sultan Gazi'de bir anda şerit değiştiren bir motosiklet kontrolü kaybetti. Önce duran bir araca çarptı. Ardından seyir halindeki minibüse çarptı ve motosiklet savruldu. Yaralılar var. Hemen bakalım.
1: Süratle giderken kontrolsüz şerit değiştirdi. Önce park halindeki araca, sonra dolmuşa çarpıp yere düştü.
2: İyi misin?
1: Kaza görüntülerinin adresi İstanbul Sultan Gazi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü öndeki aracı geçmek için sollama yapmak istedi.
2: Tamam, acele etme, dur. Sakin ol.
3: Bende bir şey yok.
2: İyi misin?
3: Allah'a şükür bir şey yok abi.
1: Süratli ve kontrolsüz bir sollama yapan motosiklet sürücüsü önce park halindeki otomobile, ardından da seyir halindeki dolmuşa çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken sürüklenen motosiklet ise park halindeki bir servis aracına çarparak durabildi. Motosikleti kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay anları ise başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
0: Bir otomobil nerede tamir edilir? Tabi doğal olarak ya tamirhaneye götürülür aracın tamir için, ya da yol kenarında yapılır. Ama araç seyir halindeyken yani bir otomobili tamir etmek kimin nasıl aklına geldi anlamak mümkün değil. O anlara bakalım.
4: Ay ya, insan değil mi o yani? Maket falan değil mi o? İnsan o değil mi?
1: Araç seyir halindeyken kaputunu açıp tamir etmeye çalıştım. Görüntüler Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaydedildi. Bir tamirci araç ilerlediği sırada açık olan kaputun üzerinde motor bölümünü kontrol etti. Arızayı gidermeye çalıştı.
4: Yok artık. Dur birazcık yavaş gidin de bari gelsin. Bak gelmiyor. Çektiğini anladım acaba.
1: Bu sırada trafikteki diğer sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Trafikteki tehlikeli anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Ay ya, insan değil mi o yani? Maket falan değil mi o? İnsan o değil mi?
1: Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
4: Birazcık yavaş gidin de bari gelsin. Bak gelmiyor. Çektiğini anladım acaba.
0: Direksiyonu yaşama kırdı manşetini attık. Adresimiz İzmir, Bornova'da bir taksi şoförü. Aracında bir yolcusu vardı ve kadın bir anda yolculuk sırasında fenalaştı. Taksi sürücüsü panik yapmadı. Hastaneye yetiştirmek için zamana karşı bir yarış verdi. İlk müdahaleyi de o yaptı. Polis eskortuyla yolcuyu kısa sürede hastaneye ulaştırdı.
5: Fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirdi. Taksi şoförünün duyarlı hareketi takdir topladı. İzmir'in Bornova ilçesinde taksiye binen bir kadın bir süre sonra rahatsızlandı. Bunun üzerine taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın aracı durdurup yolcusuna su verdi ve yakınlarda bulunan polis ekibinden yardım istedi.
6: Bayağı kriz geçiriyor, bana yol açın.
5: Ve polis aracının eskortluk etmesiyle sıkışık trafikte hastaneye ulaştılar.
7: Yolda hafiften aynadan onun rahatsızlandığını, bir ağrısı olduğunu hissettim. Mer frenini çektim, dörttüm, yaktım. Eline biraz masaj yaptım. Bir su daha döktüm eline, yüzüne. Abi çabuk hastane dedi. 50 metre ileride polis ekipleri vardı. Sağ olsunlar, yanaştım onlara. Bayan dedim, rahatsız, kriz geçiriyor. Bana dedim yol açın. Sağ olsunlar, hemen onlar da sirenleri çaldılar.
5: İzmir Taksiciler Odası Başkanı duyarlı hareketinden dolayı taksi şoförüne teşekkür etti ve kendisine hediye verdi.
8: Biz de gerçekten kendisiyle gurur duyduk. Bir meslektaşımızın böyle bir örnek davranışta bulunması, ki bu bir vatandaşlık görevi ve üzerine düşeni de kendisi yapmış. Ben İzmir Şoförler Odası Başkanı olarak kendisine bu duyarlılığı için teşekkür ediyorum.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Yıllardır soruyoruz, çiftçiden 3 liraya 5 liraya alınan bir ürün nasıl oluyor da marketlerde bizim karşımıza 100 lira hatta daha yüksek fiyatlara gelebiliyor? Bunun sadece enflasyonla açıklanamayacağı çok net. İşte karşımıza o tedarik zinciri çıkıyor ve bir yandan da gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte aslında hayali fiyatlarla nasıl fiyatların yükseltildiği, karşımıza o fiyatların nasıl oluşturulduğu da çıktı. O tedarik zincirinde işte baktığımızda bize gelene kadar 10 farklı aşama karşımıza çıkıyor. Peki operasyonda son durum ne? Gözaltılar vardı. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi o sorunun yanıtına bakacağız. Erşan Karaca bizlerle birlikte olacak. Hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim ve soruşturmadaki son duruma bakacağız. Erşan günaydın bir kez daha. Soruşturmanın detaylarını alacağız. Gözaltılar vardı. Peki neler söyleniyor? Suçlamalar neler? Sözü sana bırakalım.
1: İyi günler ve yayınlar diliyorum Gökhan Kurt. Biliyoruz ki geride bıraktığımız gündeki yani günlerdeki haftanın en önemli operasyonlarından bir tanesiydi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabında paylaştı ve vatandaşların meyve veya sebzelerin sağlıklı, güvenilir ve aynı zamanda maliyetli bir şekilde, ucuz maliyetli bir şekilde ulaşması için bir operasyon düzenlenmişti. Fahiş fiyatlara yönelik bir operasyon düzenlendiğini belirtelim. Toplamda biliyoruz ki operasyon detaylarına gelecek olursak 22 ilde toplamda 109 farklı adrese eş zamanlı olarak bir baskın yapılmıştı, bir operasyon yapılmıştı ve 41 şirketin 41 yöneticisi de gözaltına alınmıştı. Peki operasyonda son durum ne? Sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Sizlere şimdi operasyonun detaylarını anlatalım. Şimdi aslında oldukça önemli başlıklar var Gökhan Kurt. Özellikle dikkat çeken bir başlık var ki hazırlanan raporda ölü kişiler adına makbuz kesildiği ve ürünün alış fiyatının gerçek rakamın üzerinde gösterildiği de aynı zamanda rapordaki en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Devam edelim. Biliyoruz ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasını başlattı ve 41 büyük fırmanın 41 yöneticisini de gözaltına aldı. Şüpheliler neye suçlanıyor Gökhan Kurt? Sebze meyve piyasasında fiyatları etkileme, belgede sahtecilik, kara para aklama suçlamaları yöneltiliyor soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara. Şimdi önemli başlığımıza gelecek olursak ölüler adına makbuz kesilmiş. Detayları aktaralım sizlere. Raporda adı geçen şirketlerden birinin 1 Ocak 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında daha önce ölüm kaydı bulunan bazı kişiler adına müstahsil. Şimdi müstahsil ne demek? Aslında vatandaşlar bunu oldukça merak ediyor. Genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vergi mükellefi yani defter tutma zorunluluğu olmayan köylü veya çiftçiye verilen bir aslında bu bir raporlama şekli diyebiliriz. Burada da makbuz düzenleniyor ve aynı zamanda bu makbuzla tespit ediliyor. Şirketin söz konusu kişilerden tarımsal ürün alımı yapmış gibi kayıt oluşturduğu da aynı zamanda belirlendi ki zaten operasyonda yapılan en önemli gelişmelerden bir tanesi de buydu. Ölü insanlar adına yapılan faturalar ve aslında milyonlukta gelirler elde edilmiş bu yol üzerinden. Hemen devam edelim. Asıl önemli başlığımız fahiş fiyat soruşturmasında gözaltına alınanlar ifadelerinde neler söyledi. Aslında bu özellikle bizim dikkat çektiğimiz aynı zamanda takip ettiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Önümüzdeki saat diliminde bizler de tahmin ediyoruz ki biliyoruz ki 41 şüpheli vardı. 41 şüpheli gözaltına alındı. Farklı şehirlerde fakat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütüyor. Oradan gelecek olan yeni gelişmeleri aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek. Fakat şu ana dair elimize ulaşan net bir ifade yok. Bizler de meraklı bir şekilde bekliyoruz ki operasyonun detaylarına hız kazandıracak şüphesiz ki aynı zamanda yeni bir boyut kazandırılacak diyelim ve haber nöbetimizi tutmaya devam ediyoruz diyelim. Sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım Gökhan Kurt.
2: Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026'da yıllık %1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563'e ulaştı. Toplam sayı bir yılda 279 bin 435 kişi yükselirken sektörler farklı yönlerde ilerledi. Sanayide %1,5 düşüş yaşandı. İnşaatta %3,5, ticaret hizmetlerde %3,1 artış kaydedildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
7: İşin başından kalk, bankaya git,

0: ve hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
4: Merhaba, ben Devrim Yakut. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Empara, bankanın güzeli.
14: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444 20

0: Arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
14: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr. Bankkart, seni düşünür o.
16: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Smoking bizim işimiz.

0: Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle 1 yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Olay İstanbul Fatih'te bulunan 5 katlı eski bir otelde yaşandı. Daha önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen binanın çatı katında çökme meydana geldi. Binadan kopan beton parçaları caddede park halinde bulunan araçların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina çevresi tedbir amacıyla yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Binadaki yıkım çalışmasının gerekli tedbirler alınarak devam edeceği öğrenildi.

0: günaydın, hoş geldiniz. Faruk abicim hoş geldiniz. İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın?
0: Çok şükür, teşekkür ederim. Hemen başlayalım mı?
1: Başlayalım lütfen.
0: Size soracak çok başlığımız var. Sivas'tan bir haberle başlayacağız. Divriği ilçesinde bir hafta önce kaybolan 11 aylık Büşra bebekle ilgili adli süreç hız kazandı. Detaylara bakalım.
2: Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den beri kayıp olan 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturma derinleşiyor. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Elif, baba Yusuf Balıkçı, amca Mehmet Resul Balıkçı, hala Rahime Budak, akrabaları Miktat Balıkçı ve Özcan Budak tutuklandı. 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır'da bir kişi daha gözaltına alınarak sorgusu için Divriği'ye gönderildi. Divriği'nin Göndüren köyü İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişti. AFAD, komando ve jandarma ekipleri yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatıldı. Anne Elif Balıkçı verdiği çelişkili ifadelerde önce bebeğinin kaçırıldığını, daha sonra eşinin bebeğini sattığını, son olaraksa öldürüp araziye bıraktığını ileri sürdü. Baba Yusuf Balıkçı ise eşinin iddialarını reddetti. Yer gösterme işlemi için İncedere yaylasına götürülen anne Elif Balıkçı'nın Büşra bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
0: Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Puzu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.
3: Oğlu! Taşoğlu! Seni ben öldüreceğim!
4: Kerkük Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Kazım Taşoğlu karakteri sadece bir isim benzer değil mi?
2: Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatıldı. Sinivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
3: Kaşifoğlu!
2: Bu kapsamda Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında örgütsel propaganda iddiaları üzerine inceleme başlatılmasına karar verildi. Dizinin incelenmesi için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dizide yer alan senaryo kurguları, diyalogları ve alt mesajları detaylıca inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. Bazı sahnelerde yer alan FG plakalı aracın da örgütsel bir mesaj olup olmadığı araştırılacak. Yapılan incelemelerin ardından dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın FETÖ'yle bağının bulunup bulunmadığı netlik kazanacak. Geçtiğimiz günlerde Kurtlar Vadisi Pusu'nun

0: senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Şaşmaz ifadesinde dizideki karakterlerin gerçek kişilerle ilgisinin olmadığını söyledi.
1: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim!
2: İstanbul Fatih'teki döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrasına ilişkin detayları alacağız. Muhabir arkadaşım Kadir Mercan hazır, bizi bekliyor. Detayları aktaracak. Kadir, seni dinliyoruz.
3: Olay salı günü öğle saatlerinde Fatih'te bir döviz bürosunda yaşanmıştı. İki farklı iddia vardı. Onlardan biri sahte döviz iddiasıydı. Bir diğeri ise alacak verecek iddiasıydı. Polis her iki iddianın da üzerinde duruyor desek yeridir. Saat 13'te meydana gelmişti olay ve o dövizcinin bazı müşterileri dövizciye gitmişlerdi. İlk önce ticaret yapacaklardı. Fakat o ticaret bir anda tartışmaya dönüştü. Sonrasında ise o tartışma silahların patlamasıyla son buldu desek yeridir. Çünkü müşteri olarak gelen kişiler sonrasında ise o döviz firmasının çalışanları tarafından silahla vuruldular. Olayla ilgili olarak ilk etapta bir kişi gözaltına alınmıştı. Olay sonrasında hemen kaçarken yakalanmıştı. Sonrasında güvenlik kameraları incelenmiş ve iki kişi daha gözaltına alınmıştı. Fakat bulunduğumuz gün itibariyle toplamda 12 şüpheli bu olayla ilgili olarak gözaltına alınmış durumda. Olay esnasındaysa Adnan Aksoy ve kardeşi Kadir Aksoy'un olaydan hemen sonra hayatını kaybettiği bilgisi var. İki kişinin de ağır yaralı olduğu bilgisini verelim. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri halen daha devam ediyor. Bugün itibariyle de adli makamlara sevk işlemleri yapılması bekleniyor. Öte yandan günler geçtikçe yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Başladı. O detaylardan biri aslında buradaki Aksoy kardeşlerin babasıyla bu döviz firmasının sahibi geçmişte bir dolandırıcılık faaliyetinde gözaltına alınmış. Sonrasında ise beraber hapis yattıkları da yine tespit edilen durumlar arasında. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay esnasında hem çevre kontrolünü aldıktan sonra olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda yine döviz bürosunda toplamda 1.9 milyon TL bir 1.9 milyon dolarlıkta yine sahte dolar o döviz bürosunda bulunduğu tespit edilmiş durumda. Şunu da söylemekte fayda var. Biliyorsunuz ki hem çevrede hem de o döviz firmasının içerisinde güvenlik kameraları vardı. O güvenlik kameralarının da bazı bölümlerinin silindiği yine tespit edilmiş durumda. Fakat silinen o bölümlerin hard disk yardımıyla geri kurtarıldığı da yine gelen bilgiler arasında. Söylemiş olduğumuz gibi iki kişinin vefat ettiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı olayda toplamda 12 şüpheli gözaltına alındı diyelim ve bugün itibariyle de adli makamlara sevk işlemleri yapılması bekleniyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. Riyad, Yemen'de ilerleyişini sürdüren Husilerin Mekke'ye drone saldırısı düzenlediği duyuruldu. Sıcak gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Husiler cephesindense iddialar asılsız açıklaması geldi. İsrail'in ise Suudi Arabistan'a istihbarat desteği sağlayacağı öne sürülüyor.
0: Kızıldeniz'deki çatışmalar kutsal topraklara sıçradı. İslam dünyasının kalbi Mekke drone saldırısına maruz kaldı. Yemenli Husiler Babul Mendeb civarında günden güne ilerliyor. Boğaz çevresinde Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve Zubaba ile geçiren Husi güçleri son olarak Hudeyde vilayetinin tamamında kontrol sağladı. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da sürdüren grup Hamis Mushayt, Ebha, Taif ve Cizam kentlerini eş zamanlı olarak hedef alıyor. Bölgedeki çatışmaların kızışmasıyla kutsal topraklarda ateş hattında kaldı. Suudi liderliğindeki Arap koalisyonu Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye drone saldırısı yaptığını açıkladı. İnsansız hava aracının Mekke'deki yasaklı hava sahasına girmeden önce hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Şii-Sünni çatışmasını yeniden alevlendiren gelişmelerin ardından gözler Husi cephesine çevrildi. Husilerse

0: Saldırıyı reddetti.
1: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
0: Bölgedeki çatışmalar genişlerken Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını ve bir askeri üssü füze ve İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.
1: Yanbu'daki Aramco tesisi onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla hedef alındı. Bu saldırı büyük yangınlara ve geniş çaplı hasara yol açtı. Diğer saldırı ise Hamis Mushayt hava üssüne gerçekleşti.
0: Suudi Arabistan'a saldırıların devam edeceği sinyalini veren Seri, Riyad'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husiler daha önce de Suudi Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti. Öte yandan İsrail basını dikkat çeken bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Tel Aviv merkezli Kanal 12, İsrail ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 8 bölge ülkesinin Almanya'da gizli bir toplantı düzenlediğini yazdı. ABD arabuluculuğunda gerçekleşen toplantıda konunun artan Husi tehdidi olduğu kaydedildi. Haberde İsrail yönetiminin Husilere karşı Suudi Arabistan'a istihbarat desteği vereceği iddia edildi. Kritik masa etrafında Arap ülkelerinin ordu komutanları, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper'ın bir araya geldiği öne sürüldü. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ın yardım isteğini reddetmesi ve Washington'ın Riyad'da Tel Aviv yönetimlerini aynı masada buluşturması rafa kalkan İbrahim anlaşmalarını yeniden gündeme taşıdı. Öyle ki gelişmeler Husi tehdidi nedeniyle zor günler yaşayan Riyad'ın İbrahim anlaşmalarını imzalamasının önünü açabilir.
2: Dünya Hürmüz'ün ardından Babil Mendeb'de tırmanan gerilime kenetlenmişken Husilerden dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar.
0: Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor. İran destekli Husiler Mağrib kenti semalarında Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürdü. Husiler uçağın hava savunma sistemiyle hedef alındığını iddia etti. Vurulma anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüler de paylaşıldı. Ardından enkaz görüntüleri geldi. Yerde yanan parçalar, uçağın enkazı ve kuyruk bölümündeki Suudi Arabistan bayrağı dikkat çekti. Husilerin iddiasına göre F-15 Mağrib üzerindeki operasyon sırasında vuruldu. İddia Yemen'de Suudi Arabistan'la Husiler arasında gerilimin yeniden tırmandığı dönemde geldi. Suudi Arabistan'sa F-15'in düşürüldüğü iddiasını henüz resmi olarak doğrulamadı. Gözler şimdi Riyad yönetiminin yapacağı açıklamada.
2: Ve Rusya'dan Baltık'tan NATO'yu harekete geçiren hamle geldi. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Akşin Kişiyev hazır. Bizi bekliyor. Akşin, günaydın, seni dinliyoruz.
3: Günaydın Cansın Elbacı. Evet, Rusya'ya ait bir fırkateynin önceki gün Danimarka açıklarındaki uluslararası sularda görev yapan Danimarka askeri helikopterine iki işaret fişeği fırlatmasının yankıları sürüyor. Fişeklerden birinin helikopterlerin çok yakınından geçtiğini savunan Danimarka Dışişleri Bakanlığı olayı Rusya'nın provokasyonu ve provokasyon olarak niteleyerek bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı. Ayrıca Rusya'nın Kopenhag Büyükelçisi Vladimir Barbin'de Danimarka Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rusya ise olaydan Danimarka hükümetini suçluyor. Şöyle ki Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Baltık Denizi açık sularında Danimarka'ya ait helikopterlerin tehlikeli biçimde Rus fırkateynine yaklaştıkları ve fırkateynin helikopterlerle uluslararası kanallar üzerinden iletişim kurma taleplerini de geri çevirdiklerini savundu. Bunun üzerine Rus kaptanın iki uyarı fişeği fırlatmak zorunda kaldığı ve helikopterlerin de bu olayda bundan sonra Fırkateyn'den uzaklaştığı ifade edildi. Rusya Savunma Bakanı Alexei Belousov ise Sabrazitya'nı, Fırkateyn'in kaptanını aldığı kararlı ve doğru kararından dolayı ödüllendirdi. Rusya'nın Danimarka'daki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada Kopenhag yönetiminin kendi helikopterlerinin Rus Fırkateyn'ine karşı sorumsuz eylemini rutin kontrol işlemi olarak değerlendirmesinin endişe verici olduğu ifade edildi. Büyükelçi Vladimir Barvin olaya apaçık bir provokasyon olarak nitelerken bunun aynı zamanda Danimarka ordusundaki iletişim kanallarındaki arızaları da ortaya koyduğunu ifade etti. Rus diplomatik temsilciliği ayrıca bunun ilk olay olmadığına da dikkat çekerken 28 Ağustos tarihinde de Danimarka'ya ait savaş uçaklarının Amiral Kulakov sualtısı üzerinde uçuş gerçekleştirerek o zaman da iletişime geçmediklerini savundu. Rusya ayrıca Danimarka'ya benzeri durumlara karşı bir sıcak hat oluşturulması önerisinde bulunduğu ifade ediliyor. Hatırlatalım ki Danimarkalı yetkililer Rusya Savunma Bakanlığı'nın aksine Rus Fırkateyn'in uluslararası iletişim kanallarına yanıt vermediklerini öne sürmüşlerdi. Son zamanlar Avrupa Birliği ülkeleri de Rusya'yı provokatif eylemlerle suçluyor. Tabii ki Ukrayna Savaşı'nın 5. yılında Rusya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında devam eden son zamanlar çoğalan bu olaylar Rusya ile NATO arasında çatışma riskinin de ciddi şekilde yükselttiğini diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum. MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Taliban hükümetinin üst düzey isimleriyle bir araya geldi. Başkent Kabil ve Kandahar'daki kritik temaslarda ikili ilişkiler, küresel krizler ve terörle mücadele gibi meseleler masaya yatırıldı.
0: Kabil ve Kandahar'da temaslarda bulundu. Afgan yetkililerle bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Kabil'de mevkidaşı Abdulhak Vasık'la görüşen Kalın, Afganistan hükümetinden üst düzey isimlerle de bir araya geldi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. İkili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. ABD, İsrail-İran savaşı başta olmak üzere küresel krizlerin ele alındığı görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın ziyaret kapsamında Kandahar kentinde de temaslarda bulundu.
2: Ve Ankara'da gündem başlığı seçimler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın adayını ilan etti. Bahçeli seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi.
4: Cumhurbaşkanlığı adayımız bellidir. O muhterem sayın isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğunu net bir dille ifade etti. Önümüzdeki dönemin Türkiye için kritik bir eşik olduğunu vurgulayan MHP lideri, önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var diyerek ittifakın uzun vadeli hedeflerine dikkat çekti.
6: Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı 3 yılın ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Şimdi geriye 3 yılın 3. hilali kaldı. İnşallah 3.'ü de tamamlayacak.
5: MHP lideri Bahçeli İmralı'ya villa yapıldığı iddiasını yalanladı. Villa diye bir şey yok dedi.
2: CHP'nin kurultay davasında ara karar açıklandı. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi. Bu arada CHP ve Yeni Parti arasındaki soğuk savaş da sahaya taşındı. İki partinin İzmir il başkanları karşı karşıya geldi.
7: Kutlan da korkutacağım seni. Aha da teslim olursam ne olsun? Herkes aklını başına alacak.
8: Rüşvete kim bulaştıysa bu partide işi yoktur. Parayı kim aldıysa cebine koysa bu partide işi yoktur. Ya gidecek hesabını verecek. Hesap vermekten korkuyorsanız siz zaten bir şeyler yapmışsınızdır.
9: Halef seleflerdi, mahkemelik oldular. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiaları üzerine açılan şaibe davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Duruşma 21 Ekim'e ertelenirken mahkeme dinlenecek tanıkların hazır edilmesini istedi. Dosyada tutuklanan

0: ve Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi sanık olarak yer alıyor.
1: Doktor Cemil Tugay.
0: CHP yeni parti hattında yaşanan Mansur Yavaş krizinde ise bir cephe daha açıldı. Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e ve resepsiyona gitmeyen Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi için sorunlu ve sakıncalı ifadelerini kullandığı iddia edildi. Ki Yavaş'la İmamoğlu'nun arasındaki gerilim yeni değil.
2: Polemik falan çıkartmak istemiyorum ama.
3: Mansur Bey'in duruşuna haberim mi yok?
2: Benim de yok diyorum.
0: CHP ile yeni parti arasındaki soğuk savaş sahada da devam ediyor. İki partinin grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Sevda Erdan Kılıç meclis koridorunda karşılaştı. Bir dönem omuz omuza çalışan iki ismin birbirlerinin yüzlerine bile bakmaması dikkat çekti. İki partinin İzmir İl Başkanlıkları da karşı karşıya geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı, yeni parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç hakkında parti adına alınan son model telefon ve aksesuarlarının görev süresinin sona ermesine rağmen iade edilmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. CHP'li Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ikinci şeftali hasadı etkinliğindeki sözleri de tartışma yarattı. Yıldız kürsüden çiftçilere böyle seslendi.
4: Satmayın, götürün tereye dökün. Yemeye gidene tanıtın. Satmayın.
0: Yeni partinin Yenilik Partisi ile yaşadığı isim krizi de devam ediyor.
5: Alas Pandras Parti kuruldu. Parti kurulurken isim üzerine, amblem üzerine çalışılmamış.
0: İsim benzerliği var. Seçmenin kafası karışabilir gerekçesiyle yapılan başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye tebligat gönderdi ama
6: yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz. Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
0: Ve İBB davası. Tutuksuz yargılanan sanıklar rüşvet çarkını anlattı. İş adamı Cem Çelik ihale ve sözleşme yapılmadı. Benden sahte faturayla 12 milyon lira aldılar dedi. Kültür AŞ'den 100 milyon lira üzerinde ihale alan iş adamı Mete Maden ise sisteme %10 rüşvet verdim diye konuştu. Ağaç AŞ'ye iş yapan iş adamı Ensar Güney ise genel müdür Ali Sukas yukarısı istiyor dedi. Benden her iş için %10 rüşvet aldı ifadelerini kullanarak kirli pazarlığı deşifre etti.
7: Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Ankara'ya gideceğiz. İstihbarat şefimiz Arzu Fidanver'de hazır. Ankara Büro'da bizi bekliyor. Arzu, günaydın. Hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
8: Cansın, günaydın. Evet, aslında Finansal İstikrar Komitesi saatler 8'i gösterdiğinde piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirileceği bu toplantı aslında komitenin 14 Eylül'deki toplantısından yalnızca 3 gün sonra gerçekleştirilmiş olacak. Aslında bu çerçevede böylece ekonomi yönetiminin kısa bir süre içerisinde ikinci kez toplandığına da işaret ediyor bu nokta. Peki bu görüşmede neler konuşulacak, hangi başlıklar ele alınacak bu toplantıda? Hemen detaylandıralım. Özellikle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü %5,54 değer kaybederek 13.122 puandan tamamlamış, hatırlatmak gerekirse. Diğer taraftan Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle akaryakıt fiyatlarındaki dengenin de hala değişkenlik gösterdiğini biliyoruz. Bu çerçevede elbette tüm bu konularında masada olacağını ifade etmekte fayda var. Yine bir tarafta aslında Merkez Bankası, diğer tarafta BDDK, SPK, SDK, yine bununla birlikte TMSF, finansal sistemin farklı alanlarından sorumlu kurumların yöneticileri bugünkü bu toplantıda aynı masada olacak. Bu çerçevede aslında bu nokta oldukça önemli. Dolayısıyla toplantının önemi yalnızca bir piyasa başlığıyla da sınırlı değil. Özellikle bu noktanın altını çizmekte fayda var. Çünkü finansal istikrar özellikle bankacılıktan sermaye piyasalarına, sigortacılık sektöründen de para politikası ve makroekonomik görünüme kadar birbirini etkileyen çok sayıda başlığı kapsamış olduğunu ifade edelim. Özellikle kısa bir hatırlatma yapacak olursak, komitenin 14 Eylül tarihinde bir kez daha bir araya gelmiş olduğunu söylemiştik. Özellikle bu toplantıda yine Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilmişti. Ve söz konusu o toplantıda dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümüyle finansal piyasalardaki güncel gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştı. Ve bakanlık finansal istikrarın korunmasına yönelik çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ifade etmişti. Komitenin aslında bir baktığımızda yine 22 Mayıs tarihinde de bir toplantı içerisinde olduğunu biliyoruz. O toplantıda da özellikle yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve bu noktada alınabilecek tedbirleri görüşmüşlerdi. Bu çerçevede

0: çerçevede bugün gerçekleştirecek toplantı da aslında oldukça önemli bir yere sahip. Peki bu kadar önemli ve kritik olan bu toplantıda kimler olacak? Özellikle Finansal İstekler Komitesi'nde kimler olacak? Hemen bunu da ifade edelim. Özellikle mevzuata baktığımızda komitede Hazine Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yine Başbakan Yardımcısı, bununla birlikte Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Merkez Bankası, SPK, BDDK ve SEDK, yine TMSF'nin başkanlarından oluştuğunu ifade edelim. Özetle baktığımızda ekonomi yönetiminin finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemiş olduğu bir dönemde Finansal İstikrar Komitesi'nin kısa süre içerisinde bir toplantı daha yapıyor olması oldukça önemli bir yere sahip. Bu sebeple bugün gözler elbette o toplantıdan çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. O toplantıdan çıkacak kararlar da ilerleyen saatlerde paylaşılacaktır diyerek şimdiden sözü tekrar size bırakalım. Cansın.
1: Arzu, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana ve Ankara Büro'daki arkadaşlarıma. Bu arada milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027 zammında. Henüz kesinleşmiş bir rakam yok. Ancak yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler emekli maaşları için 4 ayrı senaryoyu ortaya koyuyor. Detaylara bakalım, sonrasında konuşalım.
2: Enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz.
3: Milyonlarca emeklinin gözü Ocak ayında maaşlarına yapılacak artışta orta vadeli programın açıklanması hesapları değiştirdi. Masada 4 farklı senaryo var.
2: Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vaadimizi sonuna kadar arkasındayız.
3: OVP'de 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %28,4 olarak açıklandı. Merkez Bankası'nın tahmini %28, piyasanın beklentisi %29,61. Daha yüksek enflasyon senaryosunda ise oran %30,32'ye kadar çıkıyor. Peki bu oranlar emeklinin maaşına nasıl yansıyacak? İlk senaryo OVP'den.
4: Bütün kamu çalışanları ve emeklerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak.
3: Orta vadeli programdaki %28,4'lük yıl sonu enflasyon hedefi gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklileri %9,04'lük bir artış alacak. Böylece 23.552 lira olan en düşük emekli aylığı 25.681 liraya yükseliyor. İkinci senaryoda ise Merkez Bankası'nın %28'lik yıl sonu enflasyon tahmini var. Bu durumda 6 aylık enflasyonun yaklaşık %8,7 olması bekleniyor. Böylece 23.552 lira olan en düşük emekli maaşı 25.601 liraya çıkacak. Üçüncü senaryoda ise %29,61'lik yıl sonu piyasa beklentisi devreye giriyor. Bu oran gerçekleşirse zam oranının %10,07 olması bekleniyor. Böylece hesaplanan taban aylıksa 25.924 lira. Dördüncü senaryo ise Finansal Kurumlar Birliği'nin %30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyonun %10,67 olması, haliyle en düşük emekli maaşının ise 26.065 liraya çıkması bekleniyor.
5: Peki bu tahminlere göre 30, 40 ya da 50 bin lira emekli maaşı alanların cebine ne girecek? 30 bin lira maaş alan bir emeklinin aylığı hesaplamalara göre 32.610 lirayla 33.201 lira arasına çıkıyor. 40 bin liralık maaşları rakam 44.268 liraya ulaşıyor. 50 bin lira maaş alan bir emeklide ise 4 senaryonun karşılığı 54.350 lirayla 55.335 lira arasında. Orta vadeli programın %28,4'lük hedefi gerçekleşirse 30 bin lira maaş 32.712 liraya, 40 bin lira maaş 43.616 liraya, 50 bin lira olan maaş ise 54.520 liraya yükselecek.
3: Emekli için gündemde yalnızca enflasyon zammı yok. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emeklilerin gelir seviyesine göre farklılaştırılmış bir destek modeli üzerinde çalıştığı öğrenildi. Ancak destek tutarı da kapsamı da henüz netleşmiş değil. Masada bu formüller konuşuluyor ancak son sözü tahminler değil, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon verileri ve en düşük emekli aylığına ilişkin olası düzenlemeler söyleyecek. Emeklinin Ocak maaşında nihai tablo yıl sonu verileriyle netleşecek.
1: FED kararını verdi Faruk abi, sürpriz bir adımla 2023'ten bu yana, yani 3 yıldan bu yana ilk kez arttırdı.
6: Doğru.
1: Ne anlama geldi, ne oldu sonuçları?
6: Aslında FED faiz arttırmayı planlıyordu ama çok düşünmüyordu özellikle başkanı. Fakat piyasa baskısı, onlar da dayanamadılar ve baktım hani oylamalara zaman zaman itirazlar olurdu. 12 de sıfır. Yani oy birliğiyle alınmış. Hepsi faiz artırımına evet demiş. Burada tabii hem Fed Başkanı Warsh'ın açıklamalarına baktığımızda hem de bu faiz artırımıyla ilgili ilk açıklamadaki satır aralığına baktığımızda şu ifade var aslında. Enflasyonu %2'ye indirecek faiz artırımını yaptık gibi bir ifade var. Yani bu faiz artırımı enflasyondaki hedefimiz olan %2'ye ulaşmamızı sağlayacak gibi bir ifade var. Bu aslında biz bununla yetineceğiz, başka faiz artırımı yapmayacağız gibi bir anlam da yüklendi. Ama başka tahminler de var. Bu yıl bir faiz artırımı daha yapılacağı, özellikle piyasanın bunu beklediği, işte 75 bas puana çıkartacak toplamda 50 bas puanlık daha faiz artırımı yapacağı tahminleri de var. Ama bu ilk açıklamadaki bu ifade ilk anda altını biraz geriye çekmesine rağmen sonra altın yükselmeye başladı. Niye? Artık faiz artırımı olmayacak beklentisi de oluşmuştu. Bir yandan da petrolde bir düşüş söz konusu oldu. Bu yüzden de altında küçük bir yukarı yönlü hareket şu anda yaşanıyor. Ama ilk faiz artırımı geldiğinde ciddi şekilde 6200'lere kadar 4200'lere kadar düşmüştü ons altın. Şimdi petroldeki geri çekilmeyle birlikte altında %1'lik bir yükseliş var. Bu da dediğim gibi artık faiz artırımı olmayacak, bununla yetinecek beklentisinde getirdiği bir etki oldu.
1: Petrol konuşulmaya devam ediliyor.
6: Maalesef.
1: Durum biraz vahim görünüyor,
6: evet,
1: ki.
6: Yani petrolde hadi %1,5'luk bir düşüş şu anda söz konusu, 104 dolara gelmiş ama işte bültenin başında verdin. Hursiler açıklama yapıyor. Biz petrol tesislerine hedef alıyoruz diyor. Yani petrol üretimi aslında burada risk altında. Bu da fiyatı yukarı doğru çekiyor. Hala 100 doların üzerinde. Burada kalıcı olma riski çok büyük. Bu burada kalıcı olursa asıl enflasyonist baskı olacak. O zaman işte Mehmet Şimşek'in de açıklamaları vardı önceki gün. Bu petrol fiyatlarının, daha doğrusu savaşın enflasyonun üzerinde 7 puanlık bir etkisi var dedi. Yani şu anda eğer savaş olmasaydı 7 puan daha aşağıda olacaktı enflasyon diye. Hepimizi etkileyen bir nokta. Akaryakıt fiyatları yükseliyor. Bu tabii diğer tüm fiyatlamalara yansıyor. Dolayısıyla şimdi Finansal İstikrar Komitesi de toplantısı devam ediyor. Evet. Tabii onlar biraz da piyasadaki iki gündür yaşanan bu sıkıntıya tedbirler alınacak şekilde bir açıklama yapacaklar. Herhalde piyasa o noktada biraz kendini toparlayacaktır. Çünkü gerçekten iki tane fon şirketinin nakit ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi, temerrüt açıklaması yapması piyasayı biraz bozdu. Yani nakde ihtiyaçları var. Ne yaptılar? Piyasadan hisse senedi sattılar. Dolayısıyla bu da piyasayı aşağı çekti.
1: Peki biraz önce haberi ekrana taşıdık tabii, emeklinin gözü Ocak ayında diye. Biz sizinle ara ara zaten hem tahminleri hem rakamları konuşuyoruz. İşte bu dört ayrı senaryoyu da ekrana taşıdık. Dün Bakan Şimşek'in maaşları en az enflasyon kadar artacak açıklaması geldi. Buna dair emeklilerimize son not ne söylemek lazım?
6: Ya biz bu hesaplamaları yaptık seninle aslında. Hani tahminler, evet tahminler %30'lar civarında bir yıl sonu enflasyonunu karşılayacağımız şeklinde, ama şimdi bakıyorsun petrolde hız durmuyor, piyasalar karışıyor. Dolayısıyla bir enflasyonist baskı da var, ama %30'lar civarında bir enflasyonla yılı kapatırsak emeklinin artışı da %10 civarında olacak. Memur ve memur emeklisinin artışı da %8'ler civarında olacak, hesaplamalar o yönde. Ama o az önce izlediğimiz haberin sonunda bir cümle vardı. Hani bir destek, emekliye bir destek çalışması yapıldığı yönünde. Öyle bir şey olursa belki bu taban maaşın farklı bir şekilde kanunla yükseltilmesi söz konusu olabilir. Ya da bir refah payı verilmesi söz konusu olabilir. Bu aradaki 2 puanın kapatılması söz konusu olabilir. Onları tabii Aralık ayında göreceğiz. Aralık ayı aslında sadece emekliler için değil, yıl sonu olduğu için asgari ücretliyi de ilgilendiriyor. Bir ay. O ay asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. O yüzden de hani biz Ekim-Kasım biraz asgari ücrette konuşacağız gibi duruyor.
1: Peki. Bu son cümle önemliydi.
6: Evet.
1: Önümüzdeki süreci takip edelim. Şimdi bir haber paylaşalım. Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son bir ayda yapılan operasyonlarda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu

0: Maddeyle geçirildi. 41 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuya karşı savaş açtık, mücadelemiz kararlılıkla sürecek mesajını verdi.
1: Zehir tacirlerine büyük darbe indirildi. Tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul polisi uyuşturucu ticaretine karşı operasyonlarını peş peşe sürdürüyor.
2: Zehir tacirleri Muğla'da tutmuş oldukları o uyuşturucuları İstanbul'a getirip satma niyetindelerdi. Ancak bilmedikleri şey ise narkotik şubenin onları takip ettiğiydi. Narkotik şubenin o takibi sonucunda Muğla'dan İstanbul'a gelen uyuşturucu ve aynı zamanda onu satan kişiler beraber şekilde yakalandı.
1: Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Avcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Esenyurt, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultan Gazi ve Üsküdar'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
3: İçişleri Bakanımızın öncülüğünde uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Son bir ay içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan operasyonlar sonucunda 1 ton 432 kilogram uyuşturucu madde, 922 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 41 şahıs tutuklanmıştır. Dün gece Esenyurt'ta yaptığımız başarılı operasyonda uyuşturucu mücadelemizin artarak devam edeceğinin göstergesidir.
1: Ele geçirilen uyuşturucu maddeler emniyete sergilendi. Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarının ise 11 ton 891 kilo 39 grama ulaştığı bildirildi.
0: Adana'da bir emekli uzman çavuş boşandığı eşini öldürdü, oğlunu da yaraladı. Daha sonra da kendi yaşamına son verdi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi emekli uzman çavuş Enis Demir, eşi Kezban Kabukçu'dan 1,5 ay önce boşandı. Demir akşam saatlerinde eski eşinin Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşadığı kız kardeşinin evine giderek barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çıkan tartışmada Demir beylik tabancasıyla önce eski eşi, ardından 13 yaşındaki oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. ...52 yaşındaki anne Kezban Kabukçu hayatını kaybetti. Oğluysa yaralandı. Emekli uzman çavuş Demir aynı tabancayla kendi yaşamına da son verdi. Çiftin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan oğullarının hayati tehlikesi devam ediyor. İstanbul Arnavutköy'de polis ekiplerinin durdurmak istediği sürücü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İşte sonrası.
4: O kaçtı, polis takip etti.
5: Vallahi kaçıyor lan.
4: Arnavutköy'de başlayan nefes kesen kovalamaca avcılarda sona erdi. Polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine ekipler şüphelinin peşine düştü. Arnavutköy'de başlayan takip kilometrelerce sürdü. Ta ki avcılara kadar. Nefes kesen kovalamaca bu görüntülerle sona erdi. Neden kaçtığı da yapılan incelemede ortaya çıktı. 59 suçtan kaydı vardı ve aranıyordu. Üstelik kullandığı aracın plakası da sahteydi. 590 bin lira ceza da yazılan şüpheli gözaltına alındı.
0: Bursa Niğfer'de seyir halindeki bir otomobilin kaputunu açan tamirci hareket halindeki araçta motoru tamir etmeye çalıştı. Akıllara durgunluk veren o tehlikeli anları taşıyoruz ekrana.
6: İnsan değil mi o yani? Maket falan değil mi o? İnsan o değil mi?
1: Araç seyir halindeyken kaputunu açıp tamir etmeye çalıştı. Görüntüler Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaydedildi. Bir tamirci araç ilerlediği sırada açık olan kaputun üzerinde motor bölümünü

0: kontrol etti. Arızayı gidermeye çalıştım.
1: Yok artık. Dur birazcık yavaş gidin de bari gelsin. Bak gelmiyor. Çektiğini anladım acaba.
0: Bu sırada trafikteki diğer sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Trafikteki tehlikeli anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Ay ya insan değil mi o yani? Maket falan değil değil mi o? İnsan o değil mi?
0: Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
1: Birazcık yavaş gidin de bari gelsin. Bak gelmiyor. Çektiğini anladım acaba.
2: İstanbul Büyükçekmece'de E5'te kamyonet ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ehliyetine el konulan o sürücüye 46 bin lira da para cezası kesildi.
3: Ambulansa ısrarla yol vermedi. Hastanın canını tehlikeye attı. Ancak cezadan kaçamadı. İstanbul Büyükçekmece'de bir ambulans hastayı yetiştirmeye çalışıyordu. O sırada sağlık çalışanları kamyonetten yol vermesini istedi. Sürücü ısrarla yol vermek istemedi. Hastanın canını tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sürücü kısa sürede yakalandı. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek suçundan 46 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün aracı 30 gün süreyle trafikten men edilirken ehliyetine de 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.
2: Antalya'da 6 yaşındaki Bünyamin çiftçi ekipleri alarma geçirdi. Kaybolan çocuk 8 saat süren arama çalışmalarının sonunda karton yığınlarının arasında uyurken bulundu.
4: Küçük Bünyamin 8 saat sonra evinin bahçesinde uyurken bulundu. Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan çiftçi ailesi 6 yaşındaki çocukları Bünyamin'i bulamadı. Aile önce çevrede kendi imkanlarıyla arama yaptı. Sonuç alamayınca da korku ve panik içinde durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Polis ve AFAD ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı ve her yer didik didik arandı. 8 saat sonra o haber geldi. Bünyamin evinin bahçesindeki karton yığınlarının arasında uyuyordu.
5: Gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Gözünüzde çocuğunuzun üstünden bir daha ayırmayın.
4: Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.
2: Adana'da düğünlere katılıp gelin damada takılan paraları banka önlerinde bekleyip para çekmekte zorlanan emeklilerin maaşlarını çalan hırsız bu kez marketten sepetle 6 bin liralık ürün çalarken yakalandı.
6: Hırsızlık yaparken defalarca kameralara yakalandı, cezaevine girip çıktı ama çalmaktan vazgeçmedi. Dosyasına bir suç daha ekledi. Türkiye onu bu görüntülerle tanıdı. Sinan Eleş düğünlere davetli gibi katılıyor, sahneye çıkıp oynuyor, takı merasimi sırasında da çiftlerin yanına gidiyordu. Gelin ve damat onu karşı tarafın yakını sanarken Sinan Eleş takılan paraları kaşla göz arasında cebine atıyordu. 100 bin liralık düğün hırsızlığının ardından yakayı ele verip tutuklandı. Cezaevinden çıktığında hiç vakit kaybetmeden ATM'lerin önünü mesken tuttu. Parayı çekmekte zorlanan yaşlıların yanına yardım bahanesiyle yaklaşıp 4 emeklinin 40 bin lirasını çaldı. Yakalandığında ise ihtiyacım vardı diyerek kendini savundu. Tekrar cezaevine girip çıkan Sinan Eleş bu kez bir markete hedef aldı. Alışveriş sepetini hınca hınç doldurdu, sonra da doğru anı kollamaya başladı. Marketten çaldığı 6 bin liralık ürünü aracına yerleştirirken suçüstü yakalanan zanlı mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

0: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 47 ilde 405 arsayı açık arttırmayla satışa çıkarıyor. Şener Çetin Ankara Büro'da bizi bekliyor muhabir arkadaşım. Şener, günaydın, hoş geldin yayına. Detayları senden dinleyelim.
1: Günaydın Cansın. Tabii Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vatandaşları sadece ev sahibi yapmakla yetinmiyor. Aynı zamanda arsa sahibi yapmaya da devam ediyor. Bu kapsamda TOKİ'nin yeni satışları gündemde. Türkiye geneline baktığımızda yaklaşık 405 arsa satışa çıkarılacak, düzenlenecek olan o teklifle birlikte. Şöyle baktığımız zaman özellikle satışa sunulacak taşınmazların toplam büyüklüğü 1.767.000 metrekareden oluşuyor. Öngörülen satış bedeline baktığımızda da bu rakam 10 milyar 780 milyon lira olarak karşımıza çıkıyor. Bunu ifade etmiş olalım. Peki bu satışlar hangi illerde olacak? Özellikle 3 büyük şehir, yani İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok şehir bulunuyor. O başlıklar arasında da yine iller arasında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya gibi illerin yer aldığını söylemek mümkün. Türkiye genelinde dedik, listede oldukça geniş bu kapsamda. Peki arsalar nerelerde, ne amaçla kullanılabilecek, kullanım alanlarının da oldukça geniş olduğunu söylemek mümkün ki bu noktada konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanları, aynı zamanda kentsel çalışma ve rekreasyon alanları, depolama alanı gibi noktalarda kullanılabilecek bu arsalar, yine akaryakıt istasyonu, lojistik tesis, plansız alan ve ağaçlandırılacak alan şeklinde de bu noktada ayrılmış durumda taşınmazların değerleri de bu konumda, bu alanlarda değerlendirileceğini ifade etmiş olalım. Şimdi bu satışlarla ilgili vatandaşlara tabii bazı kolaylıkların sunulacağını da söyleyelim. Özellikle %25 peşinat ve 48 ay vade gibi bir seçenek sunuluyor. Aynı zamanda özellikle peşinat verilmesi halinde de, direkt peşin olarak alınması halinde de %15'e kadar indirimden yararlanabileceğini söylemek mümkün vatandaşların. Peki bu satışlar ne zaman gerçekleştirilecek? 29-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek, saatler 10.30'u gösterdiğinde. Ve bu yine teklif süreci Ankara'da Bilkent Otel'de, İstanbul'da da özellikle TOKİ'nin İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek ki bu müzayede özellikle ihaleye katılmak isteyenlerin de ayrıca internet üzerinden teklif verebileceğini söyleyelim. Gözlerde bu noktada 29-30 Eylül'e çevrilmiş vaziyette toplam 405 arsa satışı 47 ilde satışa sunuluyor. TOKİ sadece ev sahibi yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda yeni bir satışla, yeni bir müzayedeyle yine vatandaşları bu noktada arsa sahibi yapacak diyelim ve sözü Ankara Stüdyo'dan size bırakalım.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sosyal medyada izlenme uğruna ahlaki değerler hiçe sayılıyor. Toplumda artık tahammül sınırlarını aşan kirli akımlara karşı hükümet düğmeye bastı. Toplumu zehirleyen o hesaplar bir bir kapatılmaya başlandı. Öte yandan uzmanlar dijital işgalin ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini vurgularken vatandaşlar da bu platformlara ciddi bir sınırlama getirilmesini talep ediyor.

0: bence çok olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. TikTok, Facebook, Instagram gibi birçok sosyal medyanın sosyal anlamda zarar verdiğini düşünüyorum.
1: Bunlar çok tehlike arz ediyor yani. Hani bu konuda nasıl bir önlem alınır bilmiyorum ama yani bir önlem alınması şart.
2: Bazı influencerları biliyoruz zaten, kötü içerikler çekip paylaşıyorlar, insanlar hakkında kötü yorumlar yapıyorlar. Onların da bence yapmaması gerekiyor böyle şeylere.
3: Bazı influencerları kısıtlayabilirler diye düşünüyorum ben de.
4: Daha fazla izlenmek, canlı yayında hediye adı altında para toplamak için bütün değerleri çiğniyorlar.
5: Ben de şahit oluyorum bazen. Vatan millet sevdasını geri planda bırakacak influencerlara denk geliyorum. Hani ahlaki çöküşte buradan başlıyor diye düşünüyorum.
4: Sosyal medyanın yeni trendi müstehcenlik ve görgüsüzlük. Ekranı her kaydırdığımızda karşımıza çıkan tiplemelerin toplumun ahlaki değerlerini yerle bir eden görüntüleri artık tahammül sınırlarını aştı.
6: Şaşırıyoruz yani, bazen çocuklarla izlediğimiz oluyor. Birden pat diye karşımıza çıkınca ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bir sınırlandırılırsa güzel olabilir.
4: Hakaret içerikli paylaşımlarla gündeme gelen söz...

0: Gezide fenomenler, Cansun ve Sinan Kaya. Eğitim kurumunda çekilen görüntülerle tepki çeken Fidan Atalay. Müstehcen içerikli paylaşımlar. Lüks yaşam, gösterişli düğünle gündem olan ve Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan. Vanlı Kara Haydar'ın ardından yine Vanlı iş insanı Ali Haydar Kurum. Vatandaşların ahlaki, huzur ve güven duygusunu zedeleyen bu tiplemelerin kirli akımlarına karşı harekete geçildi.
1: Bence çok güzel yapıyorlar. Sonuç itibariyle toplumun bir sosyal, ahlaki değerinin olması lazım. Bu değerin de kötü, olumsuz yönde etkilendiğini hepimiz görüyoruz.
0: Ülke genelinde büyük bir temizlik harekatı başlatıldı. Yüzlerce hesaba erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de toplumu zehirleyenlere net tavır sergiledi. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi. Öte yandan uzmanlar da uyarıyor.
2: Türk aile yapısı özellikle bütün çevrelerce, bütün dünyada çok ciddi, parmakla gösterilen bir yapıya sahipti. Fakat üzülerek söylemek gerekir ki son dönemlerde işte bu dijital işgalin altında bu hamuru siz bozduğunuz vakit başkaları sizi istedikleri gibi şekillendirebilirler.
3: Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin %90'ı TikTok'un kapatılmasını ister.
0: Dünyanın birçok ülkesinde yasaklanan bu mecraların Türkiye için de ulusal bir güvenlik meselesi olduğu belirtiliyor.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005 ile 2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz, dedi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
11: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
15: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil Triple

0: CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Söğüt, Kızılcadağ, Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında asfalt sattiği kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ile 23. kilometreleri arasında Devlet Su İşleri Köprüsü, İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberim mobil uygulaması ile yolcuların uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebildiğini bildirdi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
1: Reklam.
6: Türkiye
7: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Merhaba, ben Görkem Sevindik. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde buluşalım.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Haber Radyo canlı yayın.
4: Bu çerçevede piyasalardaki hareketliliğinin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlar

0: ayında yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir ifadesi yer alıyor. Ama özellikle önemli olarak dikkat çekeceğimiz bir nokta var. O da şurası: Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır ifadesinin yer aldığını görüyoruz. Ve bu noktanın oldukça önemli olduğunu söyleyelim. Özellikle sorun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir denildi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan o açıklamada. Yine komite aslında piyasaların sağlıklı bir şekilde işleyişinin sürdürülebilmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir ifadesini kullandı ve bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerle kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacağını da yapmış olduğu o açıklamada değerlendirdi. Yine kararlaştırılan tedbirlere hemen bakalım. Özellikle başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağını ifade etti Hazine ve Maliye Bakanlığı tedbirler noktasında ve diğer taraftan özellikle piyasa bozucu eylemlerde bulunmuş olduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir ifadesini kullandı. Bu süreçte özellikle vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını istiyoruz da dedi Hazine Bakanı Hazine ve Maliye Bakanı. Yine komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir ifadesini görüyoruz. Ama özetle baktığımızda en önemli noktalardan bir tanesi özellikle Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir riskin bulunmadığının özellikle yapılan bu toplantı sonrasında alınan kararlar içerisinde yer almış olduğunu bir kez daha ifade edelim ve sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğunu bir kez daha bu noktadan söyleyelim. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrasında yapmış olduğu bu açıklamayı bizlerle paylaştı diyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Cansın.
1: Arzu, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi sıcak toplantı sonrasında hemen gelen açıklamalar, yapısal risk yok açıklaması herhalde en önemli açıklamalardan bir tanesi toplantı sonrası gelen. Tedbirler süratle uygulanacak, uygulamaya konulacak deniliyor. Likidite sıkışıklığı giderilecek. Bunları böyle bir anlayacağımız şekilde ne oluyor, ne oldu da bunlar tedbirler devreye alınacak? Doğru. Bir dinleyelim Farkan.
2: Önce istersen sorunu ortaya koyalım. Sorun nereden kaynaklandı? Fon piyasasındaki iki büyük oyuncunun temerrüte düşmesi, yani yükümlülüklerini yerine getirememesi. Hı hı. Orada para isteyen üyelerine para verememesi Türkçesi. Bu tabii şöyle düşün, dünyanın en büyük bankasında bile bütün Moody'ler gidip ben paramı çekmek istiyorum derse o banka bunu karşılayamaz. Dolayısıyla burada bir panik oluştu. Bir şirketten sonra ikinci şirketle birlikte o panik büyüdü. Tabii insanlar paralarını çekmek isteyince de onu karşılayamayınca şirketler temerrüte düştüklerini açıkladılar. Dolayısıyla bu panik borsaya sıçradı. O şirketlerin de tabii borsada hisseleri var, aldıkları hisseler var. Biraz orada satış yapıp
1: düşüş oldu.
2: Para bulmaya çalıştılar ve borsada iki günde işte %5'in üzerinde düşüşler yaşandı. Ama ekonomi yönetimi çok hızlı aksiyon aldı. Aslında 3 günde ikinci toplantıyı yaptı ve bu sabahki toplantı piyasalara güven vermesi açısından çok önemliydi. Çıkacak sonuç da çok önemliydi. Az önce senin söylediğin o cümle arkadaşlarımız da yazdılar. Likidite sıkışıklığı giderilecek sözü, yani piyasadaki para ihtiyacı karşılanacak sözü, hemen Merkez Bankası ilk adımı attı ve piyasaya daha çok para sunacağı bir programı başlattı. İşte bu repo ihalelerinde piyasaya likidite sunacak. Dolayısıyla piyasadaki bu para sıkışıklığının giderilmesi önemliydi. İlk adımı da atılmış oldu. Burada tabii yapısal bir sıkıntı yok ve bu bir geçici sıkıntı, kriz açıklaması da önemli. Borsadaki işleyişin sağlıklı bir şekilde devam etmesi adına tedbirler alınacağı da belirtilmiş. Burada şunu söyleyeyim, yani aslında böyle krizlerin üzerinden sonra belki biraz acılı ve sıkıntılı olur ama bu sıkıntıların üzerine daha sağlıklı bir piyasa oluşturmak açısından bu sıkıntılar önemli. Yani bu sıkıntılar da belki biraz acılı olacak ama daha sağlıklı bir fon piyasası, daha sağlıklı bir serbest piyasa, para piyasası oluşturma açısından da bence temizlik açısından da önemliydi. Şu anda ekonomi yönetiminin aldığı aksiyon borsaya da kısmen yansımış oldu. Borsa yeniden 13 bin puanın üzerinde küçük

0: Yatay bir düşüş var ama gün içinde mutlaka toparlayacak ve tekrar sağlıklı işleyişine dönecektir. Onu da söyleyelim. Şunu da söyleyelim, dediği gibi geçici bir kriz. Burada alınacak tedbirlerin en önemlisi şu, bu sıkıntının, yani iki şirkette yaşanan sıkıntının bulaşması, diğer şirketlere bulaşmasının önüne geçecek tedbirler alınacak. O yüzden hani küçük yatırımcı açısından baktığın zaman da panikle herkes elindeki satışa geçti. O panik olmamak lazım, beklemek lazım. Son cümleyi de şöyle bitirmişler. Resmi kurumlardan yapılan açıklamaların dışındaki hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiği önemli. Burada bu küçük yatırımcıya mesajdır. Dolayısıyla resmi kurumlar, daha doğrusu ekonomi yönetimi şu anda olaya hakim ve ilk tedbir de Merkez Bankası'ndan geldi zaten. Öyle gözüküyor ki daha sağlıklı bir piyasa oluşuyor. Sağlanacak bu krizin üzerine.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Faruk abicim, sağolunuz. Şimdi devam edeceğiz. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, Washington'ın Orta Doğu politikasını İsrail'in çıkarlarına göre şekillendirmeyeceğini söyledi. Trump'ın da Amerikan çıkarlarıyla İsrail'in çıkarlarının ayrıştığı noktalarda Amerika'yı tercih edeceğini belirtti.
2: Washington ve Tel Aviv arasındaki görüş ayrılığı bu kez ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in sözleriyle gündeme geldi. Vance, Amerikan dış politikasının İsrail'in çıkarlarına göre şekillendirilemeyeceğini söyledi.
3: Orta Doğu dış politikamızın İsrail devletinin hizmetinde olmasına izin veremeyiz.
2: Bu sözler ABD'nin İsrail ilişkisinde çıkar çatışması mesajı olarak öne çıktı. Vance, Washington'ın Tel Aviv'le her konuda aynı düşünmediğini açıkça dile getirdi. İsrail'i askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımında önemli bir ortak olarak niteledi. Ancak ortaklığın Amerikan dış politikasının yönünü belirlememesi gerektiğini vurguladı.
3: İsrail askeri teknoloji ve istihbarat paylaşımı söz konusu olduğunda önemli bir ortaktır. Ancak bazen ABD İsrail'le aynı fikirde olmuyor.
2: Vance'in hedefinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkisi de vardı.
3: Amerikan halkının çıkarlarının İsrail hükümetinin çıkarlarından farklı olduğunu hissettiğinde Netanyahu ile yollarını ayırmaya istekli olduğunu düşünüyorum.
2: ABD Başkan Yardımcısının sözleri, Washington'ın Tel Aviv'le ittifak sürdürürken Orta Doğu politikasında Amerikan çıkarlarını ayrı bir çerçevede ele alacağı mesajını verdi.
1: Amerikan ordusu Doğu Pasifik'te gerçekleştirdiği operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Detaylara bakacağız.
4: Önce tekneye baskın yaptılar. Güverteden ayrıldıktan sonra tekneyi havaya uçurdular. ABD ordusu Doğu Pasifik'te yeni bir operasyona imza attı. ABD askerlerinin çıkarma anları ve teknenin havaya uçurulma anlarını ABD Güney Komutanlığı sosyal medya üzerinden paylaştı. ABD ordusunun açıklamasında Los Choneros karteli tarafından uyuşturucu kaçakçılarının yakıt ikmal istasyonu olarak kullandığı bir teknenin daha batırıldığı belirtildi. Teknede gözaltına alınan şüphelilerin ise Ekvador makamlarına teslim edildiği kaydedildi. ABD son dönemde tarafsız sularda seyreden teknelere yönelik operasyonlarını artırdı.
5: İşin aslı şu ki bunlar uyuşturucu tekneleri. Eğer bu insanlar uyuşturucu gemilerinin havaya uçurulmasını istemiyorsa ABD'ye uyuşturucu göndermeyi bırakmalıdır.
4: Savaş Bakanlığı bu adımların kartelleri hedef aldığını savunsa da müdahaleler uluslararası hukukta yargısız infaz tartışmalarını alevlendiriyor.
1: Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Sürücüler Paris sokaklarında eylemdeydi. Balıkçılar da pahalı dizele tepki gösterdi.
6: Hürmüz Boğazı'ndaki abluka küresel enerji piyasalarını vurdu. Akaryakıt fiyatları rekor seviyeye yükseldi. Avrupa'da sürücüler sokaklara döküldü. Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Zamlara tepki gösteren sürücüler yolları kapattı, ateş yaktı.
7: geride bıraktığımız yıl, yani tam bir yıl önce bunların fiyatı 1.50 ila

0: 1.60 arası, 65 arasında değişiyordu. Yani neredeyse iki katına yaklaşır bir fiyat artışları söz konusu ki.
1: Paris'teki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken sürücüler artan fiyatlara tepkili. Fransa'da 15 Eylül itibarıyla dizelin litre fiyatı 2,33 euroya çıktı. Benzinin litresi ise 2,14 euro seviyesinde. Rekor fiyatlar Fransızların günlük hayatını doğrudan etkiliyor.
2: Belki biraz alaycı davranıyorum ama fiyatların pahalı olması için kasıtlı bir çaba var gibi görünüyor. Çünkü fiyatlar yükseldiğinde pek çok kişi cebini dolduruyor.
1: Bir depo yakıtın maliyeti arttıkça geçim sıkıntısı da derinleşiyor. Sürücüler tepkili.
3: Eskiden sanırım 1.60 avro civarındaydı. 1.99 avro bile kabul edilebilir. Ama 2.30 avro bu çok fazla, aşırı. Aslında geçinemiyoruz, bu çok fazla.
1: Akaryakıttaki artış sadece sürücüleri değil denizcilik sektörünü de vurdu. Limanlarda toplanan balıkçılar, öfkeli balıkçılar dizel çok pahalı yazılı pankartlarla tepki gösterdi. Balıkçı temsilcileri taleplerini hükümet yetkililerine iletti.
3: Kırılma noktasına geldik. Maddi olarak uçurumun eşiğindeyiz. Yaptığımız işi seviyoruz ama sonuçta herkes gibi biz de geçimimizi sağlamalıyız.
1: Fransa'daki krizin arkasındaysa küresel petrol piyasalarındaki sarsıntı var. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının kesintiye uğraması Brent petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine taşıdı. Enerjide şok pompaya yansıdı. Tüketici fiyatlarındaki artış elektrikli araçlara yönelimi de hızlandırabilir.
3: Maalesef tüm bunlar Fransız sanayisinin aleyhine Çin sanayisini destekleyecek. Çünkü insanlar elektrikli araçları tercih etmeye başlayacak.
1: Sokakta sürücüler, limanda balıkçılar. Fransa'da yükselen yakıt fiyatları toplumun farklı kesimlerini aynı noktada buluşturdu.
4: Orta Doğu'daki bu gerilim Almanya'daki benzin fiyatlarını da tarihi seviyelere taşıdı. Son durumu öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Fatih Yılmaz hazır, bizi bekliyor. Fatih hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
5: Teşekkürler Cansın Yalvalı. Evet, Orta Doğu'da yaşanan gerilim, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz Avrupa'da petrol arzına ilişkin endişeleri arttırdı ve bu krizin işte yansımaları da arkamda görmüş olduğunuz gibi akaryakıt fiyatlarında hızlı bir tırmanışa neden oldu. Krizin en fazla etkilediği ülkelerden bir tanesi petrole bağımlı olan bir ülke olan Almanya. Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş Almanya'da sürücülerin artık cebine doğrudan yansıyor. Almanya Otomobil Kulübü ADAK'ın son verilerine göre ülkede en çok kullanılan Super E10 benzin litre fiyatı ortalama 2.40 euro yani 2.5 euro bandına dayandı. Bu Almanya'da şimdiye kadar görülen en yüksek seviye. Dizelin litre fiyatı da aynı şekilde Nisan ayında kaydedilen rekor fiyatlara yaklaşmış durumda. Fiyatlardaki bu artışın sürücüye maliyeti ise oldukça yüksek. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi sabahın erken saatlerinde bu fiyatların şu an dizel 2.40, süper 2.23, yine süper plus 2.41 ki bunların öğleye doğru hatta gün içerisinde 2.5 euro bandına dayandığını rahatlıkla göreceğiz. 50 litrelik bir deponun benzinle doldurulması yaklaşık 29 euro, motorinle doldurulması ise yaklaşık 34 euro daha fazla ödeme anlamına geliyor sürücüler için. Almanya'daki bu tablo aslında Avrupa genelinde enerji maliyetlerinin de yüksek enerji maliyetlerinde bir göstergesi. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki kriz Avrupa Birliği'nin zaten yüksek olan enerji faturasını daha da kabarttı. Öyle ki krizin başlamasından bu yana birliğin ithal fosil yakıtlara faturası 90 milyar euro artmış durumda. Enerji maliyetlerinin kalıcı olarak yüksek seyretmesi Avrupa'da tabii ki sanayinin de rekabet gücünü doğrudan etkiliyor. Bu nedenle Brüksel bir yandan mevcut krizin maliyetlerini azaltmaya çalışırken diğer yandan dışa bağımlılığı düşürecek veya en aza indirecek alternatif enerji politikaları üzerinde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'ndaki kriz Avrupa ve Almanya için yalnızca petrol fiyatlarının yükselmesi anlamına gelmiyor. İşte görüldüğü üzere Almanya'da pompa fiyatları rekor kırıyor. Brüksel'de 90 milyar euroluk ek faturanın ardından enerji politikalarında dışa bağımlılığı azaltacak yeni bir döneme hazırlanıyor diyelim. Cansın Elbacı, sözü tekrar size bırakalım.
4: Van'da 2024'te kaybolduktan sonra 18 gün sonra cansız bedeni Van Gölü sahilinde bulunan Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada davanın seyrini etkileyebilecek bir rapor hazırlanmış durumda. Ailenin avukatı

0: bilirkişi raporunda yer alan o kritik ayrıntıları savcılığa iletti.
1: Parmağına basmış. Doğru. Hala konuşuyor mu?
2: Rojin Kabayiş'in ölümündeki sırrı kritik 4 şüphe aydınlatacak. Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
3: Avukat Abdurrahman Karabulut ailenin hazırlatmış olduğu bilirkişi raporunda 4 önemli şüpheye dikkat çekti. O raporda Rojin Kabayiş kaybolmadan önce hocam diye seslendiği kişi Mehmet Çelik'le yazıştı.
2: Telefonunun Rojin'le aynı bazdan sinyal verdiği tespit edildi. Ancak yazıştığı Mehmet Çelik'in kim olduğu henüz netleşmedi. Rojin'in telefonunun bulunduğu bölgedeki özel güvenlik görevlisine de raporda dikkat çekildi. Görevlinin telefon bulunmadan 11 dakika önce bölgedeki çalılıklarda 48 saniye kaldığı kamera kayıtlarına yansıdı. Dosyada güvenlik görevlisinin hareketlerinin açıklığa kavuşturulması istendi. Rojin'in kaybolduğu akşam Bardakçı köyünde şüpheli hareketlilik tespit edildi. İki erkek ve bir kadının ağır bir cismi eve taşıdığı, ertesi gün araçla götürdüğü görüldü. Görüntülerin ve kişilerin HTS kayıtlarının incelenmesi istendi. Rapordaki bir diğer önemli nokta ise Rojin'in oda arkadaşının çelişkili ifadesi. Saat 22.30 sıralarında yurttaki odasında olduğunu söyleyen genç kızın ifadesini baz, GPS ve turnike kayıtları yalanlıyor. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş 27 Eylül 2024'te Van'da kaldığı yurttan ayrılmış, bir daha geri dönmemişti. 21 yaşındaki genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.
0: Kız çocukları için kıyafet reyonlarında başlayan tartışma şimdi oyuncak raflarına taşındı. Çocuklarının yaşlarına uygun kıyafet bulmakta zorlanan aileler şimdi de hamilelik ve doğum temalı Barbie bebek tehlikesiyle karşı karşıya.
4: Ne kadar kötü bir şey. Gerçekten kız çocuklarımızı böyle şeylere özendirmek o kadar kötü bir şey ki.
5: Yani küçük yaşta bence böyle şeylerin yapılmaması gerekiyor. Bir çocuğun bu kadar bilgiyi o yaşta öğrenmesi zaten doğru değil.
2: Kız çocuklarının kıyafet reyonlarında başlayan tartışma oyuncak raflarına taşındı. Hamilelik ve doğum temalı Barbie bebekler oyuncak mı yoksa erken yaşta rol dayatması mı?
6: Bu tarz oyuncakların aslında çocuğun soyut kavramları gelişmemesinden ötürü bir takım tehlikeleri söz konusudur.
7: Yani hamile bebeği alıp kızımı imrendirmek istemem.
5: Ruh sağlığına iyi geldiğini düşünmüyorum.
2: Çocukluk denince akla oyun ve hayal dünyası geliyor. Ancak bazı oyuncaklar çocukların dünyasına yetişkinlere ait rollerin taşınması tartışmasını da beraberinde getiriyor.
8: Tartışmanın merkezinde ise hamilelik ve doğum temalarını doğrudan oyunun içine yönlendiren bazı ürünler var. Örneğin karnı açılan ve içinden oyuncak bebek çıkan bu ürünler özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına hedef alıyor. Peki bu ürünlerin yaygınlaşması ileride ne gibi sorunlara yol açabilir? İşte cevapları.
6: Çok ciddi sonuçları da ortaya çıkabiliyor. Ne gibi? Erken yaşta evlilikler gibi, erken yaşta anne olmaya duyulan istek gibi. Sırf bu yüzden de bir çocuğun yaşı, gelişim seviyesi, anlama kapasitesi, duygusal zekası tam anlamıyla yorumlanmadan, gelişim seviyesi noktasında ebeveynleri tam anlamıyla bilgi birikimi sahibi olmadan çocuklara bu hamile bebekleri almaması gerekir.
2: Çocuklar için tasarlanan bazı ürünler son dönemde tartışma konusu. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik hamilelik ve doğum temasını oyunlaştıran oyuncaklar tepki çekiyor.
5: Bir çocuğun bu kadar bilgiyi o yaşta öğrenmesi zaten doğru değil. Yaşı küçükken böyle şeylere gerek yok.
4: O kadar berbat ki çocuklarımızı artık neden, nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz ki. Çok yanlış. Oyuncak almaya bile 10 defa düşünüyoruz. Almıyoruz.
7: Yani kızım onu gördükçe belki o da imrenir. Yani neyin ne olduğunu bilmediği için şimdi şu anki çocuklar Öyle bir şey yapmak istemem.
5: Ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kız çocuklar açısından da erkek çocuklar açısından da.
2: Çocukların gelişiminde oyuncağın etkisi kadar ailelerin yaklaşımı ve çocuklara sunulan farklı deneyimler de önem taşıyor.
6: Örnek veriyorum, o bebekte karın bebekten çıktıktan sonra, o anne vücudundan çıktıktan sonra çocuk şunu düşünebilir. Göbek çıkıyorsa, karın çıkıyorsa bugün kolum da çıkabilir, kafam da çıkabilir ve uzuvlarını yorumlarken çocuk güçlük duymaya başlar. Dolayısıyla bir çocuğun neyi nasıl anlayabileceğini öncelikle ebeveynler bilmeli ve bu tarz oyuncaklarla çocukları yalnız başına bırakmamak gerekir.
0: Bal üreticilerinden fahiş fiyat operasyonuna destek geldi. Bal fiyatları üzerinden nasıl manipülasyon yapılıyor? Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Ali İbrahim Uğur konuyla hazır. Ali İbrahim, söz sende.
9: Cansın Evvelci, öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye'nin en büyük bal depolarından bir tanesi Adana'nın Kozan ilçesi. Bizler de şu anda Kozan ilçesindeyiz ve tabii ki yaz sezonu artık yavaş yavaş sona ererken artık balcılar da arıcılar da sağım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Peki şu anda toptan fiyat nedir? Ama sonrasında marketlerde kaç liradan alıyoruz? Hemen bal üreticisi Zeki Akduman'a soralım. Efendim kolay gelsin, bereketli olsun.
10: Sağ olun, teşekkür ederim.
9: Şu anda arılarımız burada.
10: Evet.
9: Bal üretiyorlar.
10: Evet.
9: Zeki abi, şu anda sizde toptan fiyat nedir?
10: Şu anda toptan fiyatına biz toptancılara veriyoruz. Ama aslında çok da fahiş değil de. Biraz daha yüksek, biraz daha fiyatın uygun vatandaşa verilmesini biz tavsiye ediyoruz.
9: Sizde kaç lira?
10: Ya şu anda 300'ün altında bizden çıkışı. Ama balın 500 liraya geçmemesi lazım. Yani gerçek balın markette 500-600'ü geçmemesi gerekiyor.
9: Biliyorsunuz Adalet Bakanlığı tarafından fahiş fiyat uygulamasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Hı hı. Ve artık müstahsil makbuzlarını konuşmaya başladık. Ve artık üreticideki fiyatın tüketicilere nasıl yansıdığını öğrenmeye başladık. Bu anlamda bal sektöründe işlemler nasıl yapılıyor?
10: Şimdi Türkiye'de önemli, öncelikle şunu söyleyeyim ben. Enflasyonu düşürmek için biz topyekün el ele vermemiz gerekiyor. Niye derseniz, ya herkes fırsatçılık yapmaması gerekiyor. Bu arıcılık sektöründe şunu söyleyeyim. Şu anda bizleri izleyen, hiç bala dokunmayan, arı inesi yemeyen insanlara da müstahsil makbuzu kesilmiştir.
9: Yani sektör dışındaki insanlar.
10: Tabii canım, yani sahte bal fabrikası. Şimdi devletin tahşişli listede yayınladığı bir dünya firma var. Bu adam sahte balı üretmiş ama bir gram barcından bal almamış. Zaten bu adam sahte yapmış. Hani müstahsili de ölen insanların üstüne, emekli insanlara. Ondan sonra yani
9: sektörle alakası olmayan kişiler.
10: Sektörle alakası olmayan, İşte anasının, babasının, dedesinin, tanıdığı insanların, TC numarası eline geçen insanların üzerine müstahsil kesilmiş. Müstahsili şimdi bu ülkede tarımcıya, çiftçiye sorsan inanın yani %80'i, belki de %80'i demeyeyim de %60'ı müstahsilin ne demek olduğunu bilmez. Yani bunun müstahsili keserken karşı taraftaki insanların mutlaka haberdar edilmesi, rızasının alınması gerekiyor. Denetimi yapılsın. Yani bu devletin mekanizmaları var. Yapılsın. Şimdi adam üretmiş 10 ton bal, adamın üzerine kesilmiş 100 bin ton bal veya 50 ton bal, 60 ton bal. Kardeşim bu denetlensin. Biz buna karşıyız. Yani bir de şöyle bir şey var. Arıcı kardeşlerimizin üzerine müstahsil makbuzundan, bakur borçlarından para yatırılıyordu. Bu, o da kalktı. Yani bunun bir acilen düzenlenmesi lazım. Burada haksız bir kazanç var, bir yolsuzluk var, bir haksızlık var. Bu haksızlığın acilen düzeltilmesini biz temenni ediyoruz.
9: Çok teşekkürler.
10: Sağ olun.
9: Evet, görmüş olduğunuz gibi arıcı balı üretiyor, 200 lira, 250 liraya satıyor toptan balını. Ancak o balı bizler maalesef market reyonlarında 1000 liraya, 800 liraya görüyoruz. Tabii ki bu da hem tüketiciyi mağdur ediyor hem de üreticiyi mağdur ediyor. Onlar da şu anda yapılan bu operasyonla birlikte özellikle de fahiş fiyatı yükselten, fahiş fiyatı uygulayan kişilere yönelik de en ağır cezaların verilmesini istiyor diyelim ve sözü Türkiye'nin bal deposundan, Kozan'dan tekrar size bırakalım. Cansın Elmacı.
0: Teşekkür ediyorum. Tarladan tüketiciye fiyat farkı da mercek altında. Çiftçilerin ardından söz hal esnafında. Bu kez muhabir arkadaşımız Erşan Karaca konuyla birlikte hazır. Sebze meyve halinde bizi bekliyorlar. Erşan, günaydın. Söz sizde.
11: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum Cansin Elvacı. Aslında tarladaki üretici çiftçiden tüketiciye kadar ve o arada geçen hal durumlarında esnafların şu anda yorumları nasıl ve esnaftaki hal şu anda nasıl? Şu anda bizler Bayrampaşa halindeyiz. Tabii bizler yayından önce esnaflarla aynı zamanda sohbet etme fırsatı da bulduk. Tabii bu konudan oldukça muzdarip olan kesim de var. Çünkü şöyle bir durum.

0: var ki bu olay gerçekten büyük yankı uyandırabilen, mercek altına alınan operasyonlardan bir tanesiydi. Konuya dair detayları ve aynı zamanda şu an haldeki esnafın durumu ve aynı zamanda buradaki harcamalar, giderler nasıl yapılıyor? Yanımızda çok değerli bir yayın konuğumuz var. Gıda mühendisi Nurten Sırma ile birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Efendim öncelikle sorumuz şu ki şimdi bizler tarladan, çiftçideki tarladan haldeki esnafa kadar biliyorsunuz ki bütün her kısımda canlı yayınlarımızı yapıyoruz. Şu anda haldeki esnafta son sözler, son yorumlar nedir?
1: Şimdi herkes ilgili bu durumu takip ediyor, soruşturmayı. İşte köy kahvelerinde çiftçiler, vatandaş, haldeki tüccar. Şimdi işini düzgün yapan, basiretli tüccarı tenzih etmek lazım. Ama soruşturmanın kapsamı şu, fiyat bir yerlerde normal dışı bir duruma geliyor. Dolayısıyla şimdi burada fiyatın şiştiği noktalarda aslında akış şu şekilde, çiftçide ürün oluşuyor. Çiftçinin orada satın almacılar, işte yerel marketler veya zincir marketlerin satın almacıları, işte komisyoncu, büyük dağıtıcı firmaların temsilcileri oluyor. Aradaki aracılar hale gelene kadar birkaç defa el değiştiriyor. İşte o el değiştirirken birbirine satış noktasında, her satış gerekli mi mesela? A tüccarı B'ye satarken bu gerekli mi? Dolayısıyla her satış demek fiyatın yükselmesi demek. Soruşturma da bu kapsamda ilerliyor. Onun için Türkiye'de çok fazla yaş meyve sebze ticareti yapan kişi var ama özellikle büyük dağıtıcılarda bu sorunun aslında ana kaynağı aranıyor. Neden dolayı? Şimdi Ticaret Bakanlığı çeşitli denetimler yaptı. Fahiş fiyatla ilgili cezalar kesti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı. Fakat burada yapısal bir sorun olduğu ortada. Şimdi Türkiye'de 170 tane hal var. Büyük şehirlerdeki haller satış hacmi bakımından daha büyük. Dolayısıyla burada büyük şehir halleri daha fazla mercek altında haliyle. Şimdi İstanbul'daki haller, büyük haller, Ankara, Mersin, Bursa vesaire. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına dağılan yaş meyve sebzede. Şimdi aradaki işte o dağıtıcı firmalar, komisyoncusu, İşin ticaretini yapanlar, şeffaf fiyatın oluşması bakımından bunlar gerekli. Onların da masrafları var. Şey, yükleme masrafı var, firesi var, zayisi var, hal rüsumu var. Pek çok masrafı tabii var. Fakat bu masraf şeffaf şekilde fiyatın üstüne ekleniyor mu? Biz hep şunu konuşmadık mı? Yani senelerdir yayın yapıyoruz. 10 liraya üreticide olan salatalık niye markette 90 lira? Evet. Pazarcılar da müzdarip, onu söyleyeyim. Ben dün pazarları dolaştım. Pazar esnafı da diyor ki ya biz sürekli azarlanan kesimiz. Biz de ilgiyle takip ediyoruz. Çünkü biz de ucuz fiyata alamıyoruz ki diyor. Yani o yüksek fiyatın kazancı cebimize girmiyor. Pazarcı mağdur. Çiftçi memnun değil, tüketici alamıyor. Aradaki sistem sorgulanmasın mı şimdi? Aradaki ticari zincirde mal bir firmadan diğerine satılıyorsa, şimdi bu satışların tamamı gerekli mi? Yoksa fiyatın şişirilmesi adına yapılan, burada çok net bir piyasa terörü mü yaratılıyor? Bunu takip etmek lazım. Onun için soruşturma da bu anlamda yürüyor. İşin içinde tabii ticaret borsaları da incelenecek. İşte hal içindeki mal satışı nasıl yapılıyor? Hale gelene kadar tüccarlar o dağıtım ağında ürünü. Çünkü çiftçilerin beyanı var. Çiftçiler diyorlar ki ya biz malımızı satıyoruz. İşte girdi maliyetleri var. Ama satış fiyatı biz orada müstahsil makbuzunda göremiyoruz ya da orada farklı kişilerin adı yazıyor. Dolayısıyla buradaki usulsüzlüklerin takibi bakımından hallerin içindeki ticari düzende inceleme altında olacaktır.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz gıda mühendisi Nurten Sırma'nın belirtmiş olduğu gibi aslında bu konu oldukça önemli bir konu. Mercek altında bizler de güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü İstanbul Bayrampaşa elinden stüdyomuza bırakalım.
2: Konya'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Tramvay hattına düşen ağaç seferlerinin aksamasına yol açtı. Dalların altında kalan, kaçmaya çalışan bir çocuk da yaralandı.
3: Konya'da öğleden sonra etkisini arttıran kuvvetli rüzgar kısa sürede ani bir fırtınaya dönüştü. Alaaddin Bulvarı'nda fırtınanın şiddetine dayanamayan dev bir ağaç tramvay yoluna devrildi.
4: Konya şehir merkezinde fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar devrildi. İşte tramvay hattına

0: gelen bu ağaç nedeniyle tramvay seferleri aksadı.
1: Devrilen ağacın dallarının altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Ağaç raylardan kaldırıldı, tramvay seferleri normale döndü. Fırtınanın bir diğer adresi ise Beyşehir ilçesi oldu. Çetmi mahallesinde kökünden sökülen dev söğüt ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
2: Her taraf kalamış.
3: Şimdi kıymetli bir konuğum var. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tevfik Özlü hocam bizi bekliyor. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayına.
4: Merhabalar Cansu Hanım, sağ olun, teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hocam aşıyı soracağım ama önce şunu sorayım, bir salgın mı var? Çünkü biz yayına girmeden önce de hepimiz, arkadaşlarımızda da var, vallahi bugün bende de var, herkeste bir kemik ağrısı, bir öksürük ama ateşim yok deyip hastanede olanlar var, hastaneden çıkamayanlar var, böyle etrafımızdan duyuyoruz. Biz salgın mı var, grip salgını mı var?
4: Evet, yani bu sene maalesef yaz döneminde bile viral enfeksiyonları hep görmeye devam ettik. Eskiden biliyorsunuz daha çok Ekim-Kasım aylarında başlayan ve kışın zirve yapan, daha sonra bahar aylarında tamamen kaybolan, işte yazında rahat, bizi rahat bırakan bir döngü vardı, mevsimsel döngü. Ama şimdi hakikaten hem yaşam koşullarının değişmesi, hem virüslerin kazandığı yeni özellikler, mutasyonel özelliklerle mevsim boyu, hatta yıl boyu devam eden farklı solunum yolu enfeksiyonlarıyla karşılaştık. Yaz döneminde tabii ishaller de oluyor biliyorsunuz. Hı hı. Yaz ishalleri diye özellikle ayrıca zaman zaman ele alıp tartıştığımız. Ama şimdi okulların da başlamasıyla beraber herhalde bu dönemde daha da artan bir ivmeyle, dediğiniz gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi bir boğaz ağrısı, öksürük, kapşırma, burun tıkanıklığı, vücutta kırgınlık, halsizlik, ateş, üşüme, titreme gibi semptomlarla kendini gösteren salgınlar etrafımızda var. Pek çok hasta bugünlerde böyle şikayetlerle bize başvuruyor. Evet.
3: Peki hocam, şimdi bu grip aşılarına temkinli yaklaşanlar var. Düzenli olarak mevsimsel grip aşısı olmak isteyenler var. Bu grip aşısı mevsimi geldi diye bazı haberler de yapılıyor. Grip aşıları ile ilgili ne söylemek lazım?
4: Yani grip aşılarıyla ilgili yapılmış geniş çalışmalar var. Bu çalışmaların raporlarına baktığımız zaman özellikle risk gruplarında bu aşıları yaptırmanın koruyucu olduğu görünüyor. Hı hı. Çünkü grip aslında bizim toplumumuzda biraz hafife alınan bir hastalık.
3: Evet.
4: Hani grip oldum vesaire, ayakta atlatılan, genelde burun akıntısı, hapşırma. Yani bu soğuk algınlığının genelde belirtisi, ama ona da grip deniyor toplumda. Ve grip bir hastalık bile kabul edilmiyor. Yani grip olduğu halde işine gidersin, okuluna gidersin, hayatına devam edersin. Ne olur, biraz antigripal ilaçlar alırsınız, ağrı kesiciler vesaire. Onun için gribi ciddiye almıyoruz, ama özellikle 65 yaş üzerinde ve kronik hastalığı olanlarda, yani genç de olsa akciğer, kalp hastalığı, şeker hastalığı, böbrek hastalığı ve benzeri hastalığı olanlarda grip maalesef böyle seyretmiyor. Hı hı. Ve komplike oluyor. Yani zatürreye dönüşebiliyor, kalp yetmezliği şeklinde bir atakla gelebiliyor hasta, ya da KOAH atağı şeklinde gelebiliyor, ya da böbrek yetmezliği tablosuna ilerleyebiliyor. Dünyadaki özellikle kuzey yarımküre ülkelerinde kış mevsimlerinde çoğu hastane yatışlarının ve ölümlerin sebebi maalesef grip. Yani bu grip olarak yatmasa bile kalp yetmezliği olarak yatıyor, akut böbrek yetmezliği olarak yatıyor, zatürre olarak yatıyor, ya da KOAH alevlenme olarak, astım atak olarak yatıyor. Ama aslında bunların altında tetik faktör gripal enfeksiyonlar. Onun için biz risk gruplarının aşılanmasını tavsiye ediyoruz tıbbi olarak. Tabi hasta kendisi buna karar verecek, ama aşılanmasında fayda var ve mevsim itibariyle de şu anda içinde bulunduğumuz günler tam bu aşılamanın yapılması gereken mevsim. Evet, doğru biliyorsunuz.
3: Peki Tevfik Hocam, son olarak risk grupları aşılanmalı dediniz, okullar açıldı. Tabii orada da salgının en hızlı yayıldığı noktalardan biri olur hep okullar. Çocukların grip bulaşı nedeniyle yakın temas.

0: Çocuklar için grip aşısı önerilen bir aşı mı? Bir de siz bunu biz çok küçümsüyoruz, bu gribi ayakta atlatıyoruz bu hastalığı dediniz. Onun bir de artısı kafamıza göre de ilaç kullanımı var. Buna dair de uyarılarınız var mı diye sorayım.
1: Evet, çocuklar da bu aşıyı yaptırabilir. 6 ayı geçmiş çocuklara grip aşısı yapılabilir. İsteyen herkes grip aşısı yaptırabilir. Ama biz özellikle risk gruplarına yapılmasını tıbben tavsiye ediyoruz. Ama hiçbir riskiniz olmasa bile, siz diyelim ki aktif çalışan bir insansınız ve grip olup hayatınızın birkaç gününü evde veya işinizden uzakta geçirmek istemiyorsunuz. Bu nedenle de kendiniz grip aşısı yaptırabilirsiniz. Risk grubunda olmasanız bile. Çocuklar maalesef okul ortamı nedeniyle ya da kreş ortamı nedeniyle bu viral enfeksiyonlara çok kolay yakalanıyorlar ve onlar kendilerini koruma konusunda bize göre daha dikkatsiz olabiliyorlar ortam itibariyle de. Onun için onlara da bu aşı yapılabilir. Yapılmasında hani fayda var. İlaç konusuna gelince, genelde dediğim gibi grip virüsüne yönelik antiviral ilaçlar risk gruplarında kullanılması gerekir. Erken başlanmasında yarar var. O nedenle ben yaşlı kişilerin, yani 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan kişiler, genç de olsa, grip olduklarında hemen hekime başvurmalarını ve erken dönemde antiviral ilaçlara başlanmasını tavsiye ediyorum. Ama onun dışında genç, sağlıklı, kronik hastalığı olmayan kişiler ateş düşürücü alabilirler, ağrı kesici alabilirler ya da işte bol sıvı bitki çayları, biraz istirahatle de geçirebilirler.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum, vakit ayırdınız, sağolunuz.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Profesör Doktor Tevfik Özlü hocam bizimle birlikteydi. Şimdi bir aile faciası haberi daha var bu saat diliminde. Antalya'dan geldi. Bir kişi boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Ayşegül Coşkun şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Sefer Coşkun'dan boşanma kararı alarak babası Ahmet Engel'in evine yerleşti. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Sefer Coşkun eşiyle konuşmak üzere sabah saatlerinde kayınpederinin evine gitti, ancak çift arasında tartışma çıktı. Sefer Coşkun, eşi Ayşegül Coşkun, kayınpederi Ahmet Engel ve kayınvalidesi Cemile Engel'i yanında getirdiği av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Katliamın ardından kaçan Sefer Coşkun'un yakalanmasına çalışılıyor. Aksaray'da yolda dans eden iki kişi çekicinin üzerine çıkarak seyir halindeyken dans etmeye devam etti. Çekici sürücüsüne 35 bin lira ceza verildi. Görüntüler Aksaray'da kayda geçiyor. Yol üzerinde dans eden iki kişi kavşağa gelen çekicinin arkasına çıkıyor. Danslarına bu şekilde devam ediyor. Sırada da sürücü gaza basıyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis devreye girdi. Çekici sürücüsüne toplam 35 bin lira para cezası kesildi. Günün sıcak gelişmesi, eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde soruşturmada koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Önemli bir gelişme sürece dair. Muhabir arkadaşım Kadir Mercan hazır. Kadir, hoş geldin yayına. Nedir detaylar?
2: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyon bu sabah saatleri itibariyle yapıldı. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak yapıldı operasyon. Toplamda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 3 kişinin gözaltına alındığının altını çizelim. Gözaltına alınan isimler arasında Hasan Ataman Yıldırım, Ali İşgören ve Necip Doğan var. Yakalama kararıyla hakkında yakalama kararı olan bir diğer isimse Hasan Atilla Uğur. Onun da şu anda Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Yakalama çalışmalarının halen daha devam ettiğini belirtelim. Peki bu isimler ne ifade ediyor bu soruşturma kapsamında? Dilerseniz onlardan da bahsedelim ve hemen Hasan Atilla Uğur'dan başlayalım. Hasan Atilla Uğur, biliyorsunuz ki O da

0: dönem Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşıydı. Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verildi. Bir diğer isim Necip Doğan, olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapıyordu. Sonrasında ise FETÖ'den ihraç edilen savcılar arasında yer alıyordu kendisi. Bir diğer isim Ali İşgören, olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısıydı. Biliyorsunuz ki Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne yönelik bir soruşturma yürütülüyordu. Bu soruşturma kapsamında da kendisi bu soruşturma için takipsizlik kararı vermişti ve sonrasında ise yine FETÖ'den dolayı ihraç edilen isimler arasındaydı. Bir diğer isimse Hasan Ataman Yıldırım, emekli deniz yüzbaşı, Kozinoğlu'nun yine koğuş arkadaşı olduğunu söyleyelim. Bu üç isim de önemli. Bulunduğumuz dakika itibariyle söylemiş olduğumuz gibi hem İstanbul'da hem Ankara'da yapılmıştı operasyon. Ankara'da gözaltına alınan kişilerin İstanbul'a getirilmesi bekleniyor. Sonrasında ise gün içerisinde kolluk kuvvetlerinde bir ifade işlemi olması muhtemel. Sonrasında ise İstanbul Silivri Cumhuriyet Başsavcılığında savcı huzurunda bir ifade verecekler ve savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hekimliğine sevk işlemleri yapılacak. Adli kontrol şartıyla mı sevk işlemleri yapılacak, yoksa tutuklama talebiyle mi sevk işlemleri yapılacak? Bunu tabii ki önümüzdeki saatlerde değil, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Öte yandan Hasan Atilla Uğur'a da bir parantez açacak olursak, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapılmıştı. O yapılan açıklamada şu şekildeydi. Şöyle diyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, koğuş arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verilmiş olup karar henüz infaz edilememiştir, ancak şüpheli ile irtibata geçilmiş olup en kısa sürede gerekli işlemler icra edilecektir denildi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından. Da bunun da altını çizelim, tekrar etmekte fayda var. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Hem İstanbul'da hem de Ankara'da düzenlendi operasyonlar ve operasyonlarda toplamda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 3 kişinin gözaltına alındığının bilgisini verelim. Hasan Atilla Uğur'un da yine Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Savcılık kaynaklarından aldığımız bilgilerde kendisine ulaşılmış. İlerleyen dakikalarda belki kendisi gidip teslim olacak ya da Türkiye'ye döndüğü sırada belki Kıbrıs Havalimanı'nda ya da İstanbul Havalimanı'nda da yine gözaltına alınma işlemleri olabilir diyelim. Gelişmeler oldukça, kolluk kuvvetlerindeki ilk ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, teşekkür ediyorum sana da Aydın'a da. Adnan Menderes'in vefatının üzerinden 65 yıl geçti. Menderes mezarı başında anılıyor. İçişleri Bakanı Çiftçi de törene katılan isimler arasında. A Haber muhabiri Meral Dağlılar detayları aktaracak.
2: Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu saadetlerine...
3: Merhum Başbakan Adnan Menderes'in aramızdan ayrılmasının üzerinden tam 65 yıl geçti ve bugün de yine sevenleri tarafından arınmaya devam ediyor. Sizlerin de dediği gibi Adnan Menderes'in hemen mezarının başından bir program gerçekleştiriliyor bugün ve beraberinde de elbette ki bir heyet var. Hemen programın detaylarını sizlere paylaşmak istiyorum. Öncelikle Menderes'in gelini Ümran Menderes yine bu programda, beraberinde Namık Gedik'in bir konuşması gerçekleşecek ve İstanbul Valisi Sayın Davutoğlu de yine programa geldi ve son olarak da İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de yine bu noktada programda bulunuyorlar. Az önce yayınımızdan dakikalar önce bir Kur'an tilaveti gerçekleştirildi. Şimdi de merhumlar için aslında bir dua ediliyor. Hemen biraz tarihin geçmiş sayfalarına gidelim dilerseniz. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vefatının üzerinden 65 yıl geçti. Bizler elbette ki bu önemli isimleri hiçbir zaman unutmadık ve her yılda ölüm yıl dönümlerinde özellikle işte bu noktada Zeytinburnu'nda bulunan anıtlıkta hatırlanmaya devam ediyor. Biraz Adnan Menderes'ten bahsetmek istiyorum sizlere. Türkçe ezan dayatmasını kaldırarak milletin gönlünde aslında vazgeçilmez bir yer edinen Adnan Menderes'in 1960 darbesini gerçekleştirenler tarafından asılmasının üzerinden tam 65 yıl geride bıraktık şu an itibariyle. Adnan Menderes Türkiye'nin demokrasi tarihinde yalnızca bir başbakan olarak değildi elbette. Tek partili döneminin ardından millet iradesini iktidara taşıyan ve toplumun yıllardır beklediği bazı değişimlere de ilk başta öncülük eden isimlerden biriydi. 1950'de iktidara gelen Menderes döneminde Arapça ezan yasağı kaldırıldı. Dini hayat üzerindeki bazı kısıtlamalar

0: sona erdi ve tarımda makineleşme hızlanmıştı. Bunlar tabii ki en başta yapılan çalışmalardı. Şu an için tekrardan söyleyelim, Adnan Menderes ve beraberindeki yol arkadaşları için bir anma töreni gerçekleştiriliyor. Bu noktada yine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bulunuyor diyelim ve haber nöbetimizi biz Zeytinburnu'ndan sürdürmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: Şimdi bir son dakika gelişmesi olarak paylaşabiliriz. Bakan Akın Gürlek bir paylaşım yaptı. Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız notuyla yine başlıyor paylaşımı. Kozinoğlu'nun süreciyle ilişkin bazı önemli notlar var bu paylaşımda. Soruşturma kapsamında bugün olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski Cezayir Savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir diyor bakan açıklamasında. Az önce muhabir arkadaşım detayları bizimle paylaşmıştı. Bu paylaşımda yeni bilgiler de var yine. Bu arada kimler gerçekleştiriyor bu operasyonları, ona dair de notlar var bakanın paylaşımında. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızda yürütülen soruşturmada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürüyor diyor. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlara dair de bazı bilgiler paylaşmış bakan. 3 şüpheli yakalandı, gözaltına alındı. Kıbrıs'ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkında adli süreçse devam etmektedir notu var. Faili meçhul suçlarla mücadele daire başkanlığımızın da katkısıyla ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir. Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir diyor. Adalet Bakanı yaptığı paylaşımda yeni bilgi olarak 3 şüphelinin yakalandığını, gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Ve yine olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüphelinin yakalama ve gözaltı kararı verildiği bilgisi sıcak diyebiliriz. Sırada dünya raporu var.

0: Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinden. Huzur evinde oksijen tüpünün patlaması yangına yol açtı. Alevler hızla yayıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Huzur evinde bulunan yaşlıların kurtarılma anları polislerin vücut kameralarına an be an yansıdı. İki hemşire dahil 8 kişi kurtarıldı. Neyse ki hayatını kaybeden olmadı. Endonezya'da havai fişeklerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Bölge adeta savaş alanına döndü. Onlarca havai fişek birden patladı, yoğun duman havaya yükseldi. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Ukraynalı yaşlı bir kadın, yerde bulunan Rus fiber optik FPV drone'un kablo makarasını çıkararak drone'u etkisiz hale getirdi. Drone'u elleriyle durduran yaşlı kadının o anları kameralara yansıdı. Çin, ülkenin doğusundaki Şangay açıklarında 9 uydu taşıyan roketi başarıyla fırlattı. Çin, denizden gerçekleştirdiği bu fırlatmayla 2 yeni ulusal rekoru da kırdı. Kırılan ilk rekor, tek seferde denizden fırlatılan yükün ağırlığı alanında gerçekleşti. Diğer rekorsa ulaşılan yörünge yüksekliği ile ilgili oldu. Görevde taşınan net faydalı yükün 3 tonu aştığı belirtildi. Uydularsa yaklaşık 800 kilometre irtifadaki yörüngeye yerleştirildi. Meksika'da ilk kez bir doru başak doğdu. Meksika'nın Chapultepec hayvanat bahçesinde bulunan minik hayvan, ziyaretçilerin ilgisini çekti.
1: Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikle hepimizi gururlandıran Ali Türkan, Türkiye'ye kupasıyla birlikte döndü.
2: Tabii ki çok tarihi bir başarı. Çok mutluyuz.
3: Milli rallici Ali Türkkan büyük bir heyecanla gittiği Şili'den tarihi bir başarıyla

0: döndü. Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda adını zirveye yazdıran ilk Türk oldu.
1: Tek hedefi ve tek hayali vardı. Bu ülkeye, Türkiye'ye dünya şampiyonluğu getirmek. Beni aradığında elimde dedi bir dünya şampiyonluğu kupası var. Ama bunun daha önemlisi yanında bir Türk bayrağı var bunun dedi. Artık bu kupa Türkiye'nin dedi.
0: Ali Türkcan 10-13 Eylül'deki şampiyonada piste çıkan iddialı isimler arasındaydı. Bitiş çizgisini en önde geçmeyi başaran da o oldu.
2: Bu başarı aslında sadece benim eserim değil. Bu bir ailenin, bir takımın başarısı.
0: Tarihi bir başarıya imza atan 27 yaşındaki pilot havalimanında alkışlarla karşılandı.
2: Bir 10 sene önce biz voleybol ülkesi izlemeye başladık ya, bence bir 10 yıl sonra da biz artık motorsporlar ülkesi izlemeye başlayacağız.
3: Mutluyuz. Çok uzun bir yoldan geldik. Ali çok çalıştı, çok çabaladı. Sonunda hedefine ulaştı.
1: Ali bu spora 5 yaşında başladı. O günden beri bu hevesini, bu heyecanını, bu hedeflerini hiç değiştirmedi.
0: Şampiyon sporcu kendisini ilk tebrik edenlerden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da unutmadı.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunarım kendisine.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Eylül ayına ait sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 2 milyar 186 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Ödeme bilgileri E-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
7: seninle. Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Merhaba, ben Sibel Taşçıoğlu. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
5: Vakıfbank'tan gardırobun

0: kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam. A Haber Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
13: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Günaydın, A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 11 yaptık. Yeni saat dilimine başlayacağız. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni detaylar var. Bakanın açıklamaları var. Detayları alacağız az sonra. Muhabir arkadaşım Kadir Mercan notlarıyla karşımızda olacak. Başka muhabir arkadaşlarım da hazırlar, bizi bekliyorlar. Tarladan tüketiciye fiyat farkı mercek altında biliyorsunuz. Çiftçilerin ardından söz hal esnafında. Fahiş fiyat farkının sebebini konuşacağız. Muhabir arkadaşım Ahmet Çelik canlı yayında olacak az sonra ve Tokatlı bir girişimciden 400'den fazla endüstriyel drone haberi geldi. Hedef yapay zeka donanımlı drone üretmek. Murat Onur hazır, bizi bekliyor. Kayseri'de 7.7 milyon yıllık gergedan fosili 3D teknolojisiyle yeniden ayağa kaldırılıyor. Yağmur Aksu da Kayseri'den detayları aktaracak. Amerika Merkez Bankası Fed sürpriz bir adımla 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına gitti.
15: ABD Merkez Bankası Fed yıllar

0: Sonra faiz artışına gitti. Washington'da tansiyon tavan yaptı. Başkan Trump'ın tepkisi sert oldu. Fed, dünya piyasalarının kilitlendiği kararını açıkladı. Politika faizini 25 bas puan arttırarak %4'e çıkardı. Beklenen bu adım 2023'ten bu yana atılan ilk faiz artışı olarak kayda geçti.
1: Az önce sona eren toplantıda Federal Açık Piyasa Komitesi, Federal Rezerv'in ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığını çeyrek puan arttırarak %3,75'ten %4'e çıkarmaya karar verdi.
0: Fed'in mesajı net oldu. Enflasyon hala yüksek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkı tutuyor. Fed'in projeksiyonları yıl sonuna kadar bir artışın daha masada olduğunu gösteriyor. 18 Fed yetkilisinden 16'sı bir artışın daha yapılması görüşünde birleşti.
1: Ekonomik aktivite sağlam bir hızla genişliyor ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizlik yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.
0: Ekonomi yönetimiyle Beyaz Saray'ın arasındaki gerilimi tırmandıran karara Başkan Trump'ın cevabı gecikmedi. Tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Faiz arttırımını ekonomiye darbe olarak niteleyen Trump, oranların %1 ve altına çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Fed yönetimine faizleri derhal ve süratle düşürün çağrısında bulundu. Trump tepkisini dünyadaki hemen her ülkeyi biz sırtımızda taşıyoruz ve bu durum artık böyle devam edemez sözleriyle noktaladı.
2: Kararın yankılarını konuşacağız. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar konuğumuz olacak. Arda Bey, hoş geldiniz yayına.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Aslında haber Trump'ın açıklamasıyla bitti ama onu sonraya bırakayım. Önce genel anlamda 3 yıl sonra gelen bu karar devamlılık niteliği taşır mı? Nasıl etkiledi bu karar tüm piyasaları? Bunu sorarak başlayayım.
3: Biliyorsunuz şimdi Fed'in enflasyon hedefi %2. Ama mevcut durumda ABD tarafındaki enflasyon %3,2 ve hala yükselme eğilimi taşıyor. Son gelen enflasyon verilerine gördük ki aylık bazda enflasyon beklenti üzerinde geldi. Bununla beraber tabii bundan dolayı enflasyon beklentilerinden dolayı küresel bazda da faizler yükseldi. Tabir faizleri yükseldi özellikle. ABD 10 yıllık %5'in üzerine geldi. Bu durum altında da piyasalarda Fed'in doğal olarak faiz artırım beklentisi oluştu. Ve bununla beraber Fed de beklentiye paralel bir şekilde faiz artırımına gitti. Bu zaten bekleniyordu büyük ölçüde. Beklemeyenler azınlıktaydı ama çoğunluk kısım bekliyordu. Şimdi karar metni önemli Fed'in ve daha sonrası yaptığı açıklamalar önemli. Ama karar metninde görüyoruz ki Fed üyelerin büyük çoğunluğu bir adet daha faiz arttırımı yapma ihtimali var. Yani Fed bu sene bir adet daha faiz arttırımı yapabilir. Tabii bunun da sebebi söylediğim gibi bir yüksek enflasyon ve yükselmeye devam etme endişesi, jeopolitik risklerden dolayı petrol fiyatları ve bunun ekonomiye yansıması gibi faktörler söz konusu. Buna önlem için Fed bir adım attı ve faiz arttırdı. Bir kere daha arttırabilir gibi gözüküyor bu sene. Genel görünüm bu şekilde.
2: Peki Fed bir kez daha faiz arttırımı olursa, bir yandan da petrolü gündemde konuşuyoruz Orta Doğu'da yaşananlar dolayısıyla. Tüm dünyayı bekleyen bu senaryoya eksisi artısı ne olur diye sorayım. Bir de sorumu ekleyeyim. Trump'ın bu kesin ve net tepkisi. Trump'ın zaten Powell'a karşı açıklamalarını hep değerlendiriyorduk ama bu bir yandan da burada işte bunu piyasalar mı istedi, Trump'a rağmen bu karar mı geldi? Amerika piyasalarında kuşkusuz en etkileyecek başlıklardan bir tanesi. Bu açıklamanın sonrasında bunun gelmesi orayı nasıl etkiler? Geniş çerçevede sormuş olayım.
3: Şöyle, birincisi Fed bunun yapmak durumunda da kaldı. Çünkü piyasa faizleri yüksek enflasyondan dolayı faiz arttırımını zaten fiyatladı. Yani enflasyon yükseliyorsa borç verenlerin de getiri beklentisi artıyor. Küresel bazda oluyor bu. Bakarsak işte ABD tabir faizleri yani 2007'den bu yana en yüksek seviyesine geldi. Bu durumda Fed'in de enflasyona müdahale etme sinyali vermesi gerekiyordu ve bu durumda kaldı zaten. Dolayısıyla Fed de yapması gerekeni yaptı. Daha bir kere daha faiz artırımı yapabilir. Tabii Trump yönetimine gelince aslında burada alışıldık olmayan bir durum söz konusu. Normalde ABD başkanlarının FED hakkında kamuya açık yorumlar yaptığını görmezdik Trump dönemine kadar. Bu ilk defa Trump'ta oluyor. Biliyorsunuz Merkez Bankası araç bağımsızlığı var. Bütün dünyada var bu. Avrupa'da da var. ABD'de de var. Buna aykırı bir durum. Trump'ın böyle açıklamalar yapması ve piyasanın da pek de hoşuna giden bir durum değil. Ama böyle bir durum var yani. Trump bu açıklamaları yapmaya devam edecektir. FED de kendi görevini yapmaya devam edecektir diye düşünüyorum bu şekilde.
2: Peki arkadaşlarım, altın tablosunu da verdi ekrana. Bugün yeşil bir tablo görüyoruz. Ons'ta 1,47 gram altının üzerinde baktığımızda da 1,66'lık bir yükseliş görüyoruz. Aslında siz ufak da olsa cümlenizin başında değindiniz altında ilgili başlığa, ama bunu biraz detaylandırırsak, çünkü içeride bizde en çok takip edilen başlık ve son dönemde o dalgalanmanın takip edilemediği noktada altındı. Altına dair bu karardan sonra neler bekleriz?
3: Aslında son zamanda piyasalarda işte petrol, altın ve yurt dışı borsalarda ciddi anlamda bir oynaklık var. Hem yukarı doğru hem aşağı doğru. Altın da bundan nasibini alıyor. Zaten az önce söylediğim gibi Fed'in faiz arttırma beklentisi daha önce fiyatlandığı için altın fiyatları geriledi. Şimdi faizlerin yükselmesi altını aşağı doğru etkiler küresel bazda. Faizler, piyasa faizleri yükselmişti ve altın aşağı doğru çekmişti. FED faiz arttırımı fiyatlanmıştı yani. İşte dün beklenti gerçekleşti. Gerçekleştikten sonra bir miktar altın fiyatları rahatladı. Şu anki görünümü hala zayıf. Yatay negatif bir görüntü sunuyor. Yukarı doğru bir hareket şu aşamada pek gözükmüyor. Yani 4350-4200 bandı veya daha geniş banttan 4400-4200 bandı arasında seyrediyor. 4280'in 4260'ın aşağısına gelirse eğer ons altın önümüzdeki günlerde bir satış baskısı daha görmemiz söz konusu olabilir. Ama şu aşamada işte aşağıda 4280-4250, yukarıda 4400 bantları arasında zayıf bir seyirde seyretmeye devam etmesini bekliyorum.
2: Arda Bey, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.
3: Ben teşekkür ederim. Sağolun.
2: Sağolun. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Budapeşte finans zirvesinde küresel ekonomide değişen dengelere ve merkez bankalarının karşı karşıya olduğu yeni risklere dikkat çekti. Detaylara bakalım.
4: Jeopolitik gerilimler, tedarik zincirlerindeki değişim ve enerji fiyatları, merkez bankaları için enflasyonla mücadeleyi daha zor hale getiren riskler artıyor.
5: Türk lirasına güvenin tekrar tesis edilmesiyle birlikte vatandaş...
4: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Budapeşte finans zirvesinde küresel ekonominin önündeki yeni risklere dikkat çekti. Karahan, ülkelerin üretim kararlarında artık sadece verimliliği değil, güvenliği de ön plana aldığını söyledi. Bu durumun tedarik zincirlerinde yeniden yapılanmaya yol açtığını belirten Karahan, merkez bankalarının daha büyük ve daha uzun süreli arz şoklarıyla karşılaşabileceğini ifade etti. Artık ara sıra arz sıkıntısı yaşayan bir dünyadan, genel anlamda entegre işleyen mekanizmalardan ziyade merkez bankalarının daha büyük ve daha uzun soluklu şoklarla karşılaştığı bir döneme giriyoruz. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaya da dikkat çeken Karahan, asıl riskin şokun ücret ve fiyatlama davranışlarına yansıması olduğunu vurguladı. Çünkü enerji fiyatlarındaki artış kalıcı hale geldiğinde enflasyon beklentileri üzerindeki baskı da artabiliyor. Karahan'ın gündeminde rezerv yönetimi de vardı. Güvenlik, likidite ve getirinin yanı sıra rezervlere gerektiğinde erişebilmenin de artık daha önemli hale geldiğini söyledi. Merkez bankalarının altın talebinin hala yüksek olduğuna da işaret eden Karahan, altının hem emtia, hem finansal varlık, hem de rezerv aracı olarak öne çıktığını belirtti. Ancak altın talebindeki artışın, doların küresel para sistemindeki rolünün sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.
2: Şimdi biliyorsunuz geride bıraktığım saat diliminde biraz sonuçlarından gelen metinden bahsetmiştik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını bildirmişti o raporunda. Peki bu toplantı niye gerçekleşmişti? Hatta bazı önlemlerin, tedbirlerin hemen devreye sokulacağı yönünde de bir mesaj vardı o metnin içerisinde. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz Stüdyo'da da Uğur, hoş geldin. Ayağına hoş sağlık. Şimdi önce işin başına gidelim de olayı anlayalım istiyorum. Bu tedbirler hayata geçirilecek. Neden, ne oldu da böyle bir tedbir alınması gündeme geldi?
6: Şimdi yaklaşık 1,5-2 yıldır Borsa İstanbul'da bazı hisselerde ciddi yukarı yönlü hareketleri takip ettik. Fonlarda hepsinde olmamak

0: kaydıyla bazı fonlarda ciddi getiriler söz konusu oldu. Ama bu getiriler küçük montanlı diyebileceğimiz şirketlerden kaynaklı yükselişler, getirilerdi. Geçen sene Kasım ayında da Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Kongresi'nde Bakan Şimşek sağlıklı fiyat oluşumunun gerekliliğinden bahsetmişti. O günden bugüne düzenlemelerin gelmesi bekleniyordu. Bu hafta 3. haftaya girildi. 3 hafta önce hafta sonu SPK'dan düzenlemeler geldi. Bu düzenlemelerin ayrıntılarındaysa bir fonun içerisinde bir hissenin ağırlığı %5'i geçmeyecek ve o portföy yönetim şirketinde 4 ayrı fonda o hisse olabilecek şeklinde bir düzenlemeyi takip ettik. Akabinde fiili dolaşım oranları diye ifade ettiğimiz oran %5'ten %3'e geldi. 2-2,5 haftadır zaten bu düzenlemeler geliyordu. Bu düzenlemeler sonrası borsada bazı fonlar eksi yazmaya başladı. Tabii eksi yazınca yatırımcı mağduriyetlerini dile getirmeye sürdürdü. Hal böyle olunca da borsada yeni bir dönemin kapıları sonuna kadar aralanmış oldu. Bu hafta itibarıyla da bu hisselere yenileri eklendi. Yani düzenleme geldikten sonra bazı portföy yönetim şirketleri fonlarda eksi yazmaya başladı. Bu hafta da onların sayıları arttı. Bu portföy yönetim şirketleri fonlardan elde edilen gelirleri yatırımcısına ödeyemeyince temerrüde düştü. Şöyle düşünün, siz bir fondan gelir elde ediyorsunuz, o parayı çekmek istiyorsunuz ama portföy yönetim şirketinde bu parayı ödeyecek para yok.
1: Ben paramı alamıyorum.
0: Size bu parayı ödeyemiyorum diyor, siz de dolayısıyla parayı alamıyorsunuz. Şimdi bu adımlar neden atıldı? Sermaye piyasalarının geleceği adına, daha sağlıklı bir fiyat hareketliliğin oluşması adına adımlar atıldı ve 3 aylık bir periyoda yayılması bekleniyor. Yani sene sonuna kadar fonlardaki bu düzenleme nihai sonucu verecek. Piyasalarda çok fazla hareketlilik yaşandı. Dün Borsa İstanbul'da %5.54'lük düşüş yaşandı. Bankacılık endeksinde %6'ları %7'leri bulan geri çekilmeler söz konusu oldu. Bazı bahsettiğimiz küçük montanlı şirketlerde taban fiyatları gördük. Taban ne demek? %10'luk bir düşüş. BIST 100'de işlem gören 100 şirketin yaklaşık 20 tanesinde %10'ar düşüşleri takip ettik. Bugün olağanüstü bir şekilde ekonomi yönetiminden, Merkez Bankası'ndan, SPK'dan açıklamalar geldi. Dün akşam itibariyle bu sabah 8'de Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanacağı haberlerini görmüştük. Ekranda zaten barkoda var komitenin görüntüsü. Sabah 8'de toplandılar ve hemen akabinde de 9.30 gibi aslında bu sıkıntının piyasanın geneline yayılmadığı, sadece belli başlı fonlarda olduğunu ifade ettiler ve geçici olduğunu belirttiler. Hemen arkasından Merkez Bankası'ndan da açıklama geldi. Likidite koşulları yakından takip ediliyor. Gerek görünmesi halinde ek tedbirlerin alınacağı vurgulandı. SPK'dan da yine bir mesaj geldi. O da gün içerisinde kamuoyuyla yeni düzenlemelerin duyurulacağı ifade edildi. Bir dizi önlemlerin alındığı vurgulandı. Burada niye alınıyor bu önlemler? Sermaye piyasalarında, hisse senedi piyasalarında ve fon dünyasında, fon piyasasında sağlıklı fiyat oluşması adına bu önlemler alınıyor. Dün borsada ciddi bir geri çekilme oldu ama bugün yüksek montanlı şirketlerde yükseliş var. Öyle ki endekste %2'leri aşan yükselişleri görüyoruz. Bankacılık endeksinde %5'leri bulan yükselişleri görüyoruz. Yani bir toparlanma eğilimi var ama genele yayılan bir toparlanma değil. Düşük montanlı şirketlerde hala baskı devam ediyor. Bir taraftan fon kanadında yaşanan gelişmeler takip edilmeye devam edecek. Öte yandan da işte SPK'nın adımlarını bekliyor. Gün içerisinde belki de o bir dizi önlem diye tabir ettikleri adımlar
1: henüz
0: tek tek
1: içeriğini gelecektir. Bilmiyoruz değil mi? Açıklanacak SPK'nın.
0: Evet. Sadece fon piyasasının içeriği düzenleniyor. Şunu da ifade etmek lazım. Bu gelişmeler sonrasında birçok işlem yasağı da geldi. Piyasayı manipüle ettikleri için bazı portföy yönetim şirketlerinde bulunan yöneticilere 2 yıl ve üzeri işlem yasakları da geldi. Yani hem SPK görevinin başında, hem daha önce Adalet Bakanı Akın Gürlek de piyasada bir şeyler oluyor, biz bunları elbette takip edeceğiz, evet, gerekeni yapacağız açıklamasında bulunmuştu. Bazı portföy yönetim şirketlerinin yöneticilerine şimdi işlem yasağının geldiğini görüyoruz. Yine bazı aracı kurumlarının sahipleri gözaltına dün alındı. Yani piyasa daha şeffaf, daha samimi, daha sağlıklı bir fiyat oluşumu gerçekleşmesi adına bu düzenlemelerin etkilerini takip ediyor. Karar alıcılar, düzenleyiciler de masada bu adımları kamuoyuyla buluşturuyor.
1: Şimdi içeriden beni uyarıyor arkadaşlarım. Diyorlar ki şu Jimmy'yi bana bir döndürür müsünüz bir zahmet? SPK önlemleri açıklandı diye seninle birlikte bakalım diye Jimmy'yi istedim. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus, Buz portföyün Tefas'ta işlemi gören fonları yine Tefas'ta işleme kapatılmasına karar verildi. Ne demek bu?
0: Önemli bir karar. Bu bahsettiğimiz şirketlerin fonları var. Bu fonlardan da yatırımcılar gelir elde ediyordu. Şimdi Tefas'ta bu işlemlerin kapatılması, bugün işlemlerin devam etmeyeceği ve o düşüşlerin sürmeyeceği anlamına gelecek. Tabii metnin ayrıntılarına da bakmakta fayda var.
1: Bakayım bana geldi mi diye.
0: Ama şunu ifade edebiliriz. Zaten bu düzenlemeler başta Tera ve Pusula gibi kurumların yapmış olduğu fiyat oluşum sonrasında gelmişti. Yani bu kurumlar gibi birkaç kurum vardı ve bu kurumların sahip oldukları fonlar 1'e 1000 gitti, 1'e 2000 gitti, 1'e 3000 gitti. Yani bir masa bir sandalye ile kurulan şirketlerin bu denli bir yükseliş göstermemesi gerekirken sağlıksız bir fiyat oluşumu oluşmuştu. Evet. Bu da piyasayı manipüle eden hareketler olarak değerlendiriliyordu. İşte bu yüzden de bu düzenlemeler geldi. Şimdi Tefas'ta bu işleme kapanması sonrasında yeni adımlar mutlaka SPK'dan
1: gelecektir. Şöyle bir şey var, Uğur, araya gireyim. Haber koordinatörüm imdadıma yetişti, Metin Algül. Şöyle bir ek var. Söz konusu portföy yönetim şirketlerinin çok sayıda fonu SPK'nın belirlediği şekilde tasfiye edilecek diyor SPK bülteni açıklamanın devamında. Az önce sana söylediğim o portföy de tek tek bilgileri paylaşılmış. Zannediyorum madde madde geliyor ki elimizde bu var.
0: Belki
1: sadece
0: de mağduriyetlerin oluşmaması adına SPK böyle bir önlem aldı. Çünkü bu bahsettiğimiz portföy yönetim şirketlerinin bir fonunda bile 100 bini, 200 bini aşkın yatırımcılar var. Hmm. Şimdi buralardaki bu fiyat hareketlilikleri son günlerde yaşanan yatırımcıyı da mağdur eden cinstendi.
1: Şimdi bizi izleyip tedirgin olan da vardır. Tabii. O yüzden detaylı soruyorum. Hani onlar adına da ne yapsınlar, neyi beklesinler, bu kararlar üzerinden ilerleyecekler.
0: Zaten bu işlemler kapatıldıysa ve o yatırımcının o fonda bir tasarrufu varsa şu an için bir şey yapamayacak. Ama Borsa İstanbul yatırımcısı dün çok tedirgin olmuştu. Evet. Çünkü fonlardaki bu çıkışlar Borsa İstanbul hisselerine de sirayet etmişti. Fonda
1: Uğur,
0: olmayan hisselerine.
1: Seni böleceğim. İçişleri Bakanı konuşuyor. O noktaya dönelim.
2: Yönetiminde söz sahibi olması bu iradenin yükselişinin en güçlü işaretleriydi. Onlar zannettiler ki Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı ve Gedik'i ortadan kaldırınca bu irade de ortadan kalkacak. Oysa bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi dar ağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz. Üstad Necip Fazıl'ın merhum Menderes'in şehadetinin ardından kaleme aldığı Zeybeğim şiirindeki o derin sızı üzerinden 10 yıllar geçse de hala yüreğimizi titretmeye devam ediyor. Zeybeğimi birkaç kızan vurdular. Çukurda üstüne taş doldurdular. Ya bir de kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, Zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrulsana. Evet, bu millet doğruldu ve merhum Necmettin Erbakan'la, merhum Turgut Özal'la, Türkiye yüzyılının lideri muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la ayağa kalktı. Menderes, Polatkan, Zorlu ve Gedik ise milletimizin gönlünde her geçen yıl daha büyük bir rahmetle, minnetle anılmaya, şükranla yad edilmeye devam etti. Muhterem misafirler, Türkiye'nin yakın tarihini milletimizin kendi iradesine sahip çıkma mücadelesi olarak da okumak gerekir. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a, 27 Nisan E-Muhtırası'ndan 15 Temmuz'a uzanan süreçte vesayet zihniyeti farklı biçimlerde tezahür etti. 15 Temmuz gecesi ise muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla alanlara, meydanlara çıkan aziz milletimiz tankların karşısına dikilerek bu vesayet zincirine tarihi bir kıyamla dur dedi. O gece milletimiz Menderes'in yeter söz milletindir iradesini bir kez daha meydanlarda kahramanca haykırdı. İşte bunun için açıkça ifade ediyoruz. Bu aziz millet kendi bağrından çıkarak millet uğruna bedel ödeyen milletin adamlarını unutmadığı gibi milletimizin değerleriyle, mukaddesatıyla, iradesiyle ve tarihiyle savaşan vesayet zihniyetini ve darbeci zalimleri de asla unutmayacaktır. Bir tarafta darbenin karanlığı, Yassı Adanın zulmü ve dar ağaçları. Öte tarafta milletin gönlünde 65 yıldır yaşayan Menderes, Polatkan, Zorlu, Gedik ve ileri. Zaman zalimin hükmünü aşındırmış, mazlumun hatırasını ise büyütmüştür. Çünkü zulüm bir insanın sesini susturabilir. Fakat hakikatin sesini susturmaya muktedir olamaz. Hani Üstad Sezai Karakoç ne güzel ifade ediyor. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Evet, kurtulamadılar. Milletin vicdanından da tarihin hükmünden de kurtulamadılar. Ebediyen de kurtulamayacaklar. Kurulan dar ağaçları Menderes'i milletin gönlünden asla silemedi. Yassıada Zorlu'nun ve Polatkan'ın hatırasını unutturamadı. 27 Mayıs'ın karanlığı Namık Gedik'in adını hafızamızdan çıkaramadı. Aradan geçen 66 yıl göstermiştir ki hakkın ve hakikatin hükmü bakidir. Bu vesileyle aziz milletimizle önemli bir kararı paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırasına gösterdiği bu büyük vefa dolayısıyla muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle merhum başvekilimiz Adnan Menderes'i, merhum bakanlarımız Hasan Polatkan'ı, Fatih Rüştü Zorlu'yu, Ahmet Tevfik İleri'yi ve Namık Gedik'i rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Onların millet sevgisini, mukaddesat haysiyetini ve bizlere bıraktıkları emaneti gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet, makamları âli, ruhları şad olsun. Tekrar sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: İçişleri Bakanı'nın açıklamasını canlı olarak ekrana taşıdık. Hiç duymadığımız bir bilgiyi de verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Namık Gedik'in naaşının Menderes'in yanına defnedileceği bilgisini bakan az önceki konuşmasında tüm Türkiye ile paylaşmış oldu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da dakikalar önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. O paylaşımında da bir fotoğraf paylaşılmış, bir görsel. Fatin Rüştü Zorlu, Adnan Menderes, Hasan Polatkan'ın fotoğraflarının bulunduğu ve Cumhurbaşkanı mesajında Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Cunta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idam

0: Ama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fakin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin notunu paylaşmış durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden dakikalar önce. Biz de Allah'tan rahmet dileyerek devam edelim. Günlerdir konuştuğumuz ve merak ettiğimiz başlık, Sivas'ın Divriği ilçesinde bir hafta önce kaybolan 11 aylık Büşra Bebek. Adli süreç hız kazanmış durumda. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif, baba Yusuf Balıkçı ile amcası, halası ve iki akrabası tutuklandı. 3 kişi serbest. Henüz izine rastlanamadı Büşra'nın. Arama çalışmaları devam ediyor.
1: Büşra Bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den beri kayıp olan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturma derinleşiyor. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Aralarında akraba ve köylülerin de bulunduğu 7 şüphelinin ise adliyedeki ifade işlemleri sürüyor. Divriği'nin Göndüren köyü İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişti.
2: 11 aylık Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı çelişkili ifadelerine devam ediyor. En son verdiği ifadede ise Büşra bebeği babası tarafından öldürüldüğü, uzak bir noktaya götürülüp bırakıldığı yönündeydi. Bu konuda da savcılık araştırmasını sürdürüyor.
1: AFAD, komando ve jandarma ekipleri yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatıldı. Anne Elif Balıkçı verdiği çelişkili ifadelerde önce bebeğinin kaçırıldığını, daha sonra eşinin bebeğini sattığını, son olaraksa öldürüp araziye bıraktığını ileri sürdü. Baba Yusuf Balıkçı ise eşinin iddialarını reddetti. Yer gösterme işlemi için İncedere yaylasına götürülen anne Elif Balıkçı'nın Büşra bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
0: Manisa'da narkotik suçlarla mücadele şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma vardı. Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuya yönelik operasyonun düğmesine bastı. Akhisar ve Soma ilçelerindeki farklı adreslere yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda uyuşturucu ve silah, mühimmat ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı. 3 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kahramanmaraş'tan bir haber var. Bir evin çatı katında yemek pişirmek için yakılan ateş yangını beraberinde getirdi. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının adresi söylediğim gibi Kahramanmaraş, Afşin ilçesi. 3 katlı bir ev. Çatı katında yemek pişirilmek için yakılan ateş çatıyı tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altında. Olayda herhangi bir yaralanan yok. Çatıda hasar var. Ve Kozinoğlu soruşturmasındaki sıcak gelişmelerin detaylarını öğrenelim. Kadir Mercan muhabir arkadaşım konuya ilişkin haber nöbetini sürdürüyor. Kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'la birlikte. Hoş geldin yayına Kadir. Seni dinliyoruz.
3: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kozinoğlu soruşturması, daha doğrusu Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi.

0: Operasyon kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve 3 kişinin gözaltına alındığını söyleyelim. Bir kişinin ise Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Yakalama çalışmalarının halen daha devam ettiğini belirtelim. Peki gözaltına alınan isimler kimler? Firari olan isim kim? Dilerseniz onlarla devam edelim. Gözaltına alınan isimler Hasan Ataman Yıldırım, Ali İşgören ve Necip Doğan. Üçü de önemli isimler çünkü Hasan Ataman Yıldırım Kozinoğlu'nun cezaevindeki o dönemdeki koğuş arkadaşı. Yine Ali İşgören olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı görevini yürütüyor. Bu kapsamda bu soruşturmaya yer yoktur ifadesini kullanan isim ve aynı zamanda daha sonra FETÖ'den yine meslekten ihraç edilen isimler arasında yer alıyor. Bir diğer isim ise Necip Doğan, o da yine olay tarihinde cezaevinden sorumlu savcı olarak görev yapıyor. Yine kendisi FETÖ terör örgütüne mensup olması suretiyle yine meslekten ihraç edilen isimler arasındaydı. Firari olan isimse yine o dönemde Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur. Onun da şu anda Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Yakalama çalışmalarında halen daha devam ettiğini belirtelim. Bulunduğumuz gün itibariyle kolluk kuvvetlerinde ifade işlemlerinin alınması bekleniyor. İfade işlemlerinden sonra ise Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk işlemleri yapılacak. Savcı huzurunda bir ifade verecekler. Savcılık talebi doğrultusunda bu isimler tutuklama talebiyle mi yoksa adli kontrol talebiyle mi suç ceza kimliğine sevk edilecek? Bunu önümüzdeki günler de göreceğiz. Konuyla alakalı olarak da Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yapmış olduğu açıklamada yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen soruşturmada maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında bugün olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlenmiştir. Faili meçhul suçlarla mücadele daire başkanlığımızın da katkısıyla ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde yeniden incelenmektedir dedi. Adalet Bakanı resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada söylemiş olduğumuz gibi yapılan operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 3'ü gözaltına alındı. Kolluk kuvvetlerinde ifade işlemlerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Kadir, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Kadir'in konuştuğu konu da dahil olmak üzere son günlerde üzerinde soru işaretleri olan ölümleri konuşuyoruz. Tüm Türkiye olarak bunları yakından takip ediyoruz. Birçok başlığı bize ekrana taşıyoruz gündeme dair başlıklar olarak. Şimdi stüdyoda istihbarat şefim Ramazan Almaçayır bizimle birlikte. Bu konuları yakından takip eden, kulis bilgilerinden tutun da görüntülere kadar bize ulaştıran isimlerden bir tanesi Ramazan. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi
1: günaydın. İyi günler diyeyim artık. Şimdi Gülistan'ı zaten konuştukça tüylerimiz diken diken olan bir konu. Güllü, Arif Ahmet, Deniz Olgun. Şimdi yine bahsetti Kadir, Kaşif Kozinoğlu ki bugün en sıcak gelişmelerinden biri. Bize biraz bu dosyaları derler misin, detaylandırır mısın? Hem ne aşamadalar hem neden bu dosyaları konuşuyoruz?
2: Evet. Şimdi Türkiye'nin artık cinayet mi, şüpheli ölüm mü ya da katil zanlısı olarak gösterilen kişiler ya da suçlanan kişilerle ilgili elde edilen deliller var mı yok mu, bunlar neler? Son dönemde belli başlı konuşulan dosyalar bunlar. Hı hı. Biraz önce Kadir'in bağlantı yaptığı eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili başlayalım dilersen. Şimdi Kaşif Kozinoğlu dosyası anladığımız kadarıyla gittikçe derinleşerek devam edecek. Biraz önce işte Kadir'in de belirttiği üzere o dönem Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi savcısıyla birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşıyla birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Bir isimle ilgili de gözaltı çalışması işlemi yapıldığını belirtti. Şimdi tekrara düşmemek açısından peki
1: bu ne geldi?
2: Bu gözaltıyla ilgili alınan isimlerle ilgili. Hı. İşte Hasan Ataman Yıldırım, Ali İşgören, Necip Doğan. O dönemki cezaevi koğuş arkadaşlarından birisi. Diğerisi Ali İşgören, dönemin işte Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Necip Doğan dönemin cezaevi savcısı FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi.

0: Hasan Atilla Uğur'da emekli jandarma albayı ve Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşı Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi ve kendisiyle ekiplerin irtibat geçtiği bilgisi de paylaşıldı. Arkadaşlarımız çok hızlı bir şekilde bu görseli hazırlamışlar. Eğer tekrar diğer görsele dönebilirsek, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kalp kriziyle ilgili bir normal doğal bir ölüm mü, yoksa bir dışarıdan müdahaleyle mi hayatını kaybetti, ya da gerçekten kalp krizi geçirdi ancak müdahale mi, kasıtlı ya da ihmalen bir geç müdahale durumu mu söz konusu? Yani koğuştan çıkıp ölüm sürecine, saatine kadar giden süreçte bir dış müdahale var mı? Ya da geciken bir müdahale mi? Bunlar hepsi de değerlendiriliyor. Gözaltı işlemleri de olmuş daha önce. En son durum ne? Şu anda bütün bu kafadaki soruların ortaya giderilmesi için bir fetih haber işlemi yapılmıştı. Fetih haber işleminin şu anda adli tıp raporu bekleniyor. O adli tıp raporu vücutta herhangi bir zehirlenme, o toksikolojik inceleme dediğimiz ya da biyolojik incelemede herhangi bir dış müdahale var mı yok mu? Bunlarla ilgili cevap vermeye, cevaplar bulunmaya çalışılacak. Diğer başlıklarda Cansın, senin de belirttiğin üzere tüylerim diken diken oluyor dediğin başlık Gülistan Doku. Gerçekten de bu dosya raftan indirildikten sonra herkes tarafından merakla beklendi. Acaba Gülistan vahşi bir cinayete mi gitti, bir intihar mı, yoksa bir kayıp vakası olarak kalacak mı diye. Ancak gelinen noktada bir cinayete kurban gittiği değerlendirmesi şüpheleri çok yüksek şekilde masanın önünde duruyor. Dönemin valisi, Tunceli valisi, oğlu ve o sırada orada gerek hastane olsun bir sürü isim gözaltına alındı. Birçok isim de tutuklandı. Ancak
1: gözaltına alınmalarını da es geçmeyelim. Korkunç iddialardan gözaltına alındılar.
0: Aynen öyle Cansın. Şimdi burada kilit isim bu soruşturmada dönüp dolaşıp soruşturmayı yürüten savcılık makamına belki de en önemli doneleri verecek Umut Altaş ismi. Amerika'da olduğu tespit edilmişti. Orada gözaltına alındı ve şu anda iade süreci iki ülke arasında devam ediyor. Oradan da yaptığı açıklamalarda eski Tunceli valisinin oğlunu gösteriyor katil zanlısı olarak ve cinayete kurban gittiği, hatta bir yere gömüldüğü şeklinde de beyanları var. Şimdi ekiplerin buradaki ilk yapmaya başladığı, artık daha doğrusu detaylı olarak yapmaya başladığı o geniş arazide, Gülistan'ın en son görüldüğü lokasyonda Gülistan'a ait bir iz arıyorlar. Çünkü çok korkunç iddialar vardı senin de belirttiğin gibi. Gülistan'ın bir yere gömüldüğünü, ardından bu gömme işleminin...
1: Abi bir yandan varsa Gülistan'ın o son görüntülerini de verelim Ramazan konuşurken.
0: Evet, gömme işleminin ardından tekrar başka bir lokasyona taşındığı, başka bir yere gömüldüğü tarzında çok korkunç iddialar vardı. O dönem kamu personellerinin kullandığı araçlar toplandı, kriminal incelemeye getirildi ve bir parmak izi çalışması yapıldı. Ya da Gülistan'a ait bir DNA tespit edilmeye çalışıldı. Şu an çok sayıda isim tutuklanmış durumda. Ancak tekrar ediyorum, bu iade süreci tamamlandıktan sonra Umut Altaş'ın ifadeleri doğru ise o güzergahta en azından geniş bir alandan ziyade o Gülistan'ın gömüldüğünü iddia ettiği lokasyonun daha da bir dar alan çalışması yapılabilir. Çünkü gerek dronlarla havadan inceleme, gerek yeraltı görüntüleme sistemiyle ilgili araçlarda bu çalışmalar yapılıyor Cansın. Yine başka bir gündemin
1: bu arada orada son korkunç bir iddia daha vardı. Yine seninle konuşmuştuk.
0: Bir kimyasal söz konusu. Yani eğer böyle bir iddia gerçekse bu işkencenin ötesinde bir vahşeti gözler önüne serer.
1: Şu aileye sabırların en büyüğünü dilemek her seferinde gerekiyor. Evet, aile can uğraşta bir mücadele verdiler.
0: Kesinlikle ailenin zaten bundan sonraki isteği, çocuklarının bir cinayete kurban gittiğine artık inanıyorlar ve bir mezar taşı olsun. Tek istedikleri bu ailenin. Bakalım soruşturma nasıl son bulacak, bunu bekliyoruz. Güllü konusu da
1: günlerce konuştuğumuz, evet, ilgi çeken başlık. Bir anne ve kızını konuştuk. Evet. İnanılmazdı.
0: Kan bağı olan birisinin annesini katletmesi çok acı bir suçlama. Bu suçlamanın baş aktörü de, suçlanan kişi de Tuğyan cezaevinde ve 1 Ekim'i bekliyor, o da benim tahminimce. Kendini nasıl savunacak bakalım, bu merak ediliyor. Ancak dün de bültenlerimizde yer verdik. İlk olarak Sultan, Güllü'nün en yakın, Tuğyan'ın en yakın arkadaşı Sultan, Tuğyan'ı suçladı.
1: Evet.
0: Akabinde dün bir darbede eski nişanlısından geldi. Eski nişanlısı da bir paylaşımında şunu konuştu ifadelerinde. Diyor ki ben 85 kilo birisiyim. beni taşıyabiliyorsa Tuğyan, annesini çok rahat bir şekilde taşıyıp camdan atabilir şeklinde gerçekten çok ciddi bir açıklamada bulundu. Tabii bunları da 1 Ekim'de duruşmada bildiğim

0: her şeyi anlatacağım dedi. Tuğyan bu suçlamalara, bu iddialara nasıl cevap verecek? Çünkü
1: özür dilerim Ramazan, Tuğyan peki şu ana kadar ne diyor? Kabul etmiyor. Evet. Ve nasıl olduğunu söylüyor.
0: Tuğyan annesinin son anda düşüşünü gördüğünü söylüyor ısrarla. Ancak gerek ses kaydı, gerek o gün şarkı, Güllü'nün sevdiği şarkıyla ilgili, Malkıta şarkısıyla ilgili, bütün bunları hani bir tuzak kurup odaya çektiler iddiasını yalanlıyor. Ancak gerek ses kaydında, gerek diğer bulgularda savcılık şunu söylüyor. En son buradan Sultan'la birlikte İstanbul'daki bir ev adresinden apar topar ellerinde bavullarla çıkma görüntüleri de yani hep makul şüpheden artık kuvvetli şüpheye doğru gitmeye başladı bütün deliller. Ancak işte Tuğyan'ın bunu 1 Ekim'de önce Sultan'ın direkt kendisini suçlaması, ardından da eski nişanlısının açıklamaları okları tekrar Tuğyan'a çevirdi. Son olarak da Arif Ahmet Deniz Olgun, bu da eski Ulaştırma Bakanı, ölümü şüpheli bulunmuştu. Bir fethi kabir işlemi yapıldı. Ön bilirkişi raporu çıktı. Bir boğmaya yönelik işte darp izi vesaire tarzında, ama birinci ihtisas kurumu, adli tıp kurumundan gelecek rapor önemli. Bakanın eski o dönem doktoru yalan tanıklıktan tutuklanmıştı. Ulaştırma Bakanı'nın da, eski Ulaştırma Bakanı'nın bir cinayete mi kurban gitti, yoksa bir beyin kanaması olsa bile yine Kaşif Kozinoğlu örneğinde olduğu gibi geç mi hastaneye götürüldü, geç mi haber verildi? Bu soru işaretleri de rapordan gelecek sonuçlarla biraz netleşecek gibi görünüyor.
1: Peki Ramazan, ayağına sağlık, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Daha konuşmaya devam edeceğiz zaten. Ramazan Almaçayır istihbarat şefimiz bizimle birlikteydi. Ben Ramazan'ı uğurlayayım, sağ olasın. Yayına da devam edelim. Şimdi siber casusluğa geçit verilmedi. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım'a Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde bir operasyon düzenlendi. Detaylara bakacağız.
2: Kişisel verilere izinsiz erişime göz açtırılmadı. Siber casusluk operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde siber ağlara yönelik harekete geçildi. Yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Aydo Yazılım mercek altına alındı. Şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan kişilerin bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri senetlerinin bu sistem üzerinden sorgulanabildiği belirlendi. TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamalarda kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarındaysa daha kapsamlı kişisel verilerin bulunduğu saptandı. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı. Ankara merkezli yapılan operasyonda şirket sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.
1: Tokatlı girişimci 400'den fazla endüstriyel drone yaptı. Hedef yapay zeka donanımlı drone üretmek. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Murat Onur konuyla birlikte bizi bekliyor. Kameraman arkadaşımız da Halil İbrahim Yel. Murat, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
3: Teşekkür ederim Cansın Elvacı. Hoş bulduk. Evet, gerçekten günümüzde yerli ve milli yazılımlar oldukça önemli. Her sektörde aslında dronlar kullanılmaya başladı. İnsansız hava araçları. Bakın arkamda şöyle bir göstersin kameraman arkadaşım Halil İbrahim Yel. Birbirinden çeşitli, birbirinden farklı faktörleri olan, etkileri olan, kullanım alanları alan dronlar Vedat Ak tarafından üretiliyor. Pardon, Alper Ak tarafından üretiliyor. Alper Bey, şöyle alabilir miyim sizi? Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Gerçekten kaçın üzerinde drone ürettiniz şu ana kadar?
4: Yani farklı model olarak ondan sonra 400'ün üzerinde drone ürettim. Birçok kurumda var. Savunma sanayide, AFAD'larda, arama kurtarma, belediyeler, valilikler, işte gümrük muhafazalar, hepsine dronlar ürettim. Yani
3: peki yıllardır. Niye bu kadar önemli bu dronlar? Yerli dronlar, ve milli.
4: Yani neden önemli? Şimdi yurt dışında bunların hepsinin emsalleri var. Ben bir şeyi sıfırdan yapmadım. Ama önemli olan ne? Yazılım. En önemli şeyimiz yazılım. Hakim olmak cihazlara, sistemlere hakim olabilmek. Bunlara hakim olabilmek için hem tasarımlarını hem yazılımlarını tamamen kendim geliştirdim bu dronların. Böyle olunca da ne oldu? Çok daha iyi yerlere, çok daha uygun fiyata hem milletimiz için hem

0: kullanıcısı için faydalı cihazlar oldu.
1: Şimdi tabii bunların hepsi maliyetli ama yazılımları yerli olduğu için istediğiniz zaman istediğiniz yazılımı yükleyebiliyorsunuz.
0: Aynen öyle. Yani şimdi mesela AFAD için bir arama kurtarmaya bir cihaz yapıyorum. Hı hı. İşte belli bir bölgede çalışması gerekiyor ama o bölge yasaklı olabiliyor. Yabancı bir sistemde ne oluyor? O yasaklı bölgede o aracı kullanamıyorsunuz.
1: Mesela şimdi şurada bir SPA görüyorum. Evet. Bunun ismi SPA.
0: Evet.
1: Nasıl komut veriyoruz? Elimizde
0: bu
1: telefon var.
0: Bu sesli komut verebiliriz, yazılı komut verebiliriz. Bu şu anda tamamen öğrenme aşamasında, hı-hı, gelişme aşamasında. Mesela ben buna diyebilirim ki SPA 10 santim ilerle dediğim zaman 10 santimetre ileriye gidip durur.
2: 10 santimetre ileri hareket ediyorum.
0: Bu şekilde hareket edebilir. Bu daha sonra burayı öğrenip, onu yapıyoruz zaten şu anda geliştiriyoruz. Bütün odaya hiçbir yere çarpmadan kullanabiliriz. Ben bunu niçin geliştirdim? İşte kargo taşımacılığı, yurt dışında emsalleri var bunların. Hı hı. Ama tamamen
1: şimdi
0: özgür yazılımlarla.
1: SPA 10 santim daha ilerle.
0: Şunu.
1: SPA 20 santim ilerle. Evet, bu şekilde komut verdim.
2: Alper abi.
0: Bana şey olduğu için sizi algılamaz şu anda. Alper abi de diyor, beni tanıyor. Ben söyleyeyim. 20 santim ilerle SPA.
2: Seni dinliyorum Alper abi.
0: 30 santim ilerle SPA.
2: Açık. Ne yapmamı istersin?
1: Önüm kapalı şu anda diyor.
0: Evet, yok.
2: 30 santim ileri kişi hareket ediyorum.
0: Şimdi aynı anda birkaç kişi konuşunca da bu sefer algılayamıyor. Şu anda geliştiricisi ben olduğum için sadece beni algılıyor.
1: Peki şimdi buraya baktığımız zaman dronlar var. Evet. Çeşitli. Mesela bu drone ne işe yarıyor?
0: O drone ne işe yarıyor? Acil durumlarda yani 5 kiloya kadar güvenli yük taşıyabilir. 10 kiloya kadar da taşıyabilir yük. Acil durumlarda bir yerden bir yere bir şeyi bırakmak için yapabilirsiniz. Yani her şeyi farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Yani taşımacılık amaçlı kullanabilirsiniz. Haritalama amaçlı kullanabilirsiniz. Hepsinin amacı da kullanabilirsiniz farklı şeylerle.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Evet Cansın Elvacı, birbirinden farklı sektörlerde veya işlevlerde kullanılabilen işte bu 400'den fazla drone'u Vedat Ak kendisi, Alper Ak özür diliyorum, Alper Ak kendisi üretti ve bunu da her geçen gün geliştiriyor. Yerli ve milli yapay zekayı da işin içerisine ekledi ve bu cihazlar artık Türkiye'de her alanda kullanılabilecek. Ona kolaylıklar diyelim, tebrik edelim ve sözü İstanbul'a sana bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Erzurum'a gideceğiz. Patates hasadı başladı. Coğrafi işaretli Hasankale patatesinde hasat başladı. Mavi arkadaşımız Yüksel Akalan hazır bu kez. Kameraman arkadaşımız Enes Özcan'la birlikte ve yanlarında da konukları var. Hoş geldiniz hepinizi yayına. Sözü hemen sana bırakayım.
4: Teşekkürler Cansın Elvacı. Yurdumuzun dört bir yanında çiftçilerimizin üretim mesaisi devam ediyor. Tabi aylarca emek verilen ürünlerinde hasat edilmesi, hasadın başlaması da çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor diyebiliriz. Bizler şu an itibariyle Erzurum'un Pasinler ilçesindeyiz ve Türkiye'nin en önemli ovalarından birisi olan Pasinler Ovası'ndayız. Tabi verimli topraklara sahip olan Pasinler Ovası'nda da coğrafi işaretli Hasankale patatesinde de artık hasat başladı. Hasat yaklaşık 1,5 ay boyunca da sürecek. Ekim ayının sonuna kadar da yine görmüş olduğunuz gibi tarladan patatesler toplanacak. Şöyle yayın konuğuma da mikrofonu uzatmak istiyorum. Onların da duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Üretici ve tarla sahibi yine Ünsal Lokman Sertoğlu da yayın konuğumuz. Efendim öncelikle bereketli olsun, hayırlı olsun diyelim. Neler söylerseniz hasat başladı.
5: Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Mayıs ayında ekim yapıyoruz. Eylül ayında Ekim ayında hasat yapıyoruz.
4: Şimdi başladı hasat.
5: Şimdi hasat başladı. Şükür çok iyi bu sene verimlerimiz.
4: Geçen seneye göre nasıl bu sene rekolte?
5: Bu sene daha iyi, çok iyi. Bu şekilde devam ediyoruz.
4: Peki sabah kaçta başlıyor mesai? Kaça kadar toplanıyor?
5: Sabah 7'de başlayıp akşam 5'te bırakıyoruz.
4: Akşam 5'te bırakıyoruz.
5: Evet.
4: Peki ne kadar dönüm arazi ekildi şu an? Sizin ne kadar dönüm araziniz var?
5: 250 dönüm.
4: 250.
5: Evet.
4: Peki şu an fiyatlar nasıl patateste?
5: Ya fiyatlar biraz farklı oluyor tabii. Biz büyük marketlere verdiğimiz için bizim fazla bir şeyimiz olmuyor ama hale versek, tüccara versek arada çok büyük bir fark oynuyor.
4: Şimdi şu an tarlada ne kadar patates, Hasankale patatesi?
5: Şu an biz bunu büyük markete 21 liraya verdik.
4: Evet. Genelde de 35 ile 25 arasında fiyatlar değişiyor diye biliyorum.
5: Evet, marketlerde de öyle yani. Ama aracı olsa tabii daha düşük fiyata veriyoruz.
4: Tabii son günlerde siz de takip etmişsinizdir çiftçi olarak. Fahiş fiyat operasyonları da düzenlendi özellikle. O aradaki fiyat farkını açanlarla ilgili. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz bir çiftçi olarak?

0: Valla bu konu bizi çok mutlu etti. Devletimizden Allah razı olsun. İnşallah bunun devamı gelir. Yani biz büyük marketlere vermesek bizim malı öldürüp elimizden alırlar. O şekilde yani. İnşallah devamı da gelir. Yani biz bu mal ürünümüzü zaten büyük markette anlaştığımız için direkt onlara veriyoruz. Ama aracı olsa o fiyatlara veremeyiz.
1: Teşekkür ederiz. Bereketli olsun.
0: Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an itibariyle Pasinler Ovası'nda bir tarafta kovalara dolan patatesler ardından çuvallarda artık hazır hale getiriliyor ve bu şekilde sofralarımıza uzanıyor. Pasinler Ovası'nda yılda ortalama 100 bin ton civarında patates üretiminin yapıldığını belirtelim tabii. Oldukça lezzetinin farklı olduğunu da söylemek mümkün çünkü Erzurum'da tamamen doğal bir şekilde üretimi yapılıyor. Herhangi bir şekilde katkı maddesi katılmıyor. Aynı zamanda Erzurum'da karların erimesiyle birlikte Mayıs ayında o suyla birlikte de ekilen patateslerde de artık hasat devam ediyor diyelim. Sözü Erzurum'dan Pasinler Ovası'ndan sizlere bırakalım.
2: Yüksel, teşekkür ediyorum. Şimdi reklamlar.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Motorlu kara taşıtları verileri Ağustos'ta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171.887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı Temmuz'a göre %17,2, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34.911.879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Merhaba, ben Burak Özçivit. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde Buluşalım.
10: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
11: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: Bir reklam.
8: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: Bir reklam.
9: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
13: Vakıfbank.
14: Sen nasıl bir kralsın ya?
15: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
16: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
17: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
18: Bankkart, seni düşünür o.
7: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo.
19: İyi günler. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 12 yaptık. Son saat dilimine hemen başlayacağız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını düzenledi. Toplantının detaylarını öğreneceğiz. Muhabir arkadaşımız Abdullah Ünver hazır. Bizi bekliyor detaylar için. Abdullah hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
7: Teşekkür ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Oldukça kritik, önemli konu başlıkları vardı. İsterseniz detaylarına bakalım. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'ye oldukça yakın Meis Adası'na ziyareti vardı. Bu ziyaret ilişkin Milli Savunma Bakanlığı 1947 Paris Anlaşması uyarınca gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundu ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamaz ifadesinde bulunduğu Milli Savunma Bakanlığı açıklamanın devamında Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiil oluşturulmasına yönelik girişim

lerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmayacağına ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz denildi açıklamanın devamında. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hükümlerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüye bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz dedi Milli Savunma Bakanlığı açıklamanın devamında. Bir diğer kritik konu başlığında ise 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye taşınmasına ilişkinde yine bir açıklama da bulundu. O açıklamaya bakalım isterseniz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda Haziran ayında onaylanmıştır dendi. Bir diğer önemli konu başlığımız ABD'nin Güney

0: Gelen açıklamaya göre ABD'nin 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle yeniden uzatılması Kıbrıs adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyecek bir adımdır. Üçüncü taraflardan beklentimiz adada hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşım ile katkı sağlanmasıdır denildi açıklamanın devamında. Son ve en önemli konu başlıklarından biri de Mekke Savunma İttifakı oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında köklü ilişkiler ve savunma işbirliği temelinde şekillenen savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır denildi. Anlaşma herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir denildi. Oldukça önemli konu başlıkları vardı. Bu konulara, bunun detaylarına bültenlerimizde yer vermeyi sürdüreceğiz diyelim ve şimdilik sözü tekrardan size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sıcak gelişmenin detaylarıydı. İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerin içinde sıkışan 9 kişiyle kurtarma çalışmalarına katılan 2 kazazede yakını yaralandı. İkisinin durumu ağır.
2: İki otomobil çarpıştı. Kazada adeta can pazarı yaşandı. İstanbul Maltepe'de Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Kazaya sebep olan otomobil savrularak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Burdaya dönen otomobillerde sıkışan 9 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına yardım ederken kırılan cam parçalarından yaralanan 2 kazazede yakını da hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 11 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Bakırköy D100 karayolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Aracı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görüntüler İstanbul Bakırköy'den gelecek ekranlara. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Sürücü hemen otomobili durdurarak kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi. Alevler tüm aracı sararken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok. Otomobil tamamen kullanılamaz halde. Konya'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Tramvay hattına düşen ağaç seferlerinin aksamasına yol açtı. Dalların altında kalan kaçmaya çalışan bir çocuk da yaralandı. Bir ağaç ise otomobilin üzerine devrildi.
3: Konya'da öğleden sonra etkisini arttıran kuvvetli rüzgar kısa sürede ani bir fırtınaya dönüştü. Alaaddin Bulvarı'nda fırtınanın şiddetine dayanamayan dev bir ağaç tramvay yoluna devrildi.
4: Konya şehir merkezinde fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar devrildi. İşte tramvay hattına devrilen bu ağaç nedeniyle tramvay seferleri aksadı.
3: Devrilen ağacın dallarının altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Ağaç raylardan kaldırıldı, tramvay seferleri normale döndü. Fırtınanın bir diğer adresi ise Beyşehir ilçesi oldu. Çetmi mahallesinde kökünden sökülen dev söğüt ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Her taraf kalmış.
1: İklim krizine karşı erken uyarı çağrısı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Teknoloji Meteoroloji Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen düzey oturumunda konuştu. Kurum, doğru gözlem ve doğru tahmin ve zamanda uyarının hayati önem taşıdığını vurguladı.
5: Dünya Meteoroloji Örgütü ve örgütün sunduğu verilere göre küresel iklim sistemi tarihteki en dengesiz dönemini yaşıyor.
3: Dünya ısınıyor, aşırı hava olayları şiddetleniyor. Türkiye ise küresel iklim krizine karşı erken uyarı

0: ve sistemlerini gündemin ilk sırasına taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen COP31 Başkanlığı üst düzey oturumunda konuştu.
1: İklim değişikliği konusunda bugün sahip olduğumuz ortak anlayışın, aldığımız kararların ve işbirliğinin temelinde uzun yıllara dayanan bilimsel tecrübemiz var. COP31 Başkanlığı olarak ortak sorumluluğumuz, insanlığın sahip olduğu bu bilimsel temeli korumak, bilimle uygulama arasındaki bağı da güçlendirmektir.
0: Kurum, doğru gözlem, doğru tahmin ve zamanında uyarı bugün dünyanın en temel güvenlik meselesidir ifadesini kullandı. Türkiye'nin Dünya Meteoroloji Örgütü'nün herkes için erken uyarı girişimine güçlü destek verdiğini hatırlattı. Çünkü tehlike büyüyor. Verilere göre 2015-2025 dönemindeki 11 yıl kayıtlardaki en sıcak zaman dilimi oldu. Sıcaklıklar yükseliyor, buzullar eriyor, sel, kuraklık ve yangınlar daha büyük risk oluşturuyor.
1: Küresel anlamda iklim riski insanların artık hayatına, geçim kaynaklarına, şehirlerimize ve bu anlamda kalkınma imkanlarına doğrudan yansıyor.
0: Türkiye'de de yağış düzeni değişiyor. Aşırı hava olayları artıyor. Ülkemizde 2025'te son 52 yılın en düşük yağış seviyesi görüldü. 2026'da ise son 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaşıldı.
1: Son 10 yılda bazı illerimizde aşırı yağışların ardından sel, su baskınları ve heyelanlar yaşadık. Aynı zamanlarda başka bir bölgemizde de orman yangınlarıyla mücadele ettik.
0: Türkiye'nin COP31 başkanlığıyla iklim politikalarında uygulama mesajı öne çıkıyor.
1: Ben bizzat afetlere gitmiş, afetlerde mücadele etmiş bir bakan olarak bunları ifade ediyorum. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün herkes için erken uyarı girişimini biz de COP31 başkanlığı olarak, Türkiye olarak güçlü bir şekilde destekliyoruz.
2: Tarladan tüketiciye fiyat farkı mercek altında biliyorsunuz. Çiftçilerin ardından söz hal esnafında. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
3: Evet, dün tarladaydık. Tarlada yetiştirilen meyve sebzenin fiyatını sizler için araştırdık. Bugün de haldeyiz. Bakalım halde fiyatlar nasıl? Hal esnaflarından Mahmut Erçetin yayın konuğum. Efendim hoş geldiniz.
4: Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
3: Efendim, tabii fiyatları soracağım tek tek. Dün biz tarlada sorduğumuzda fiyatların mesela havucun fiyatının 8 lira oldu ama marketlerde 55 liraya satıldığını gördük. Peki bu uçurumun nedeni nedir?
4: Burada şu anda satılan 10 lira ile 14 lira arası havucun kalitesine göre değişen birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf olarak havuç işçilerimiz orada ayırıyor depoda. Ayrıtları fiyatları ona göre fiyatlandırıyoruz marketlere.
3: Peki bu uçurum neden bu kadar büyük? Yani 8 lira aldığı havuç markette nasıl 55 lira oluyor?
4: Şimdi marketlerde, yerel marketlerde o kadar olmuyor ama kurumsal marketlerde fire olayı çok olduğu için mecbur onu yansıtıyorlar. Bir yerde toplanma bölgesinde toplanıyor. Toplanma bölgesinden dağıtım oluyor. Bu arada fireler fazlalaştığı için normalde her şehirdeki marketler halden alışveriş yapsa bu kadar uçurum arada fark olmaz.
3: Evet. Peki bu uçurumun nedeni tabii ki aradaki uçurumun nedeni komisyoncular mı yoksa başka bir neden mi?
4: Hayır, komisyon bizim kiloda aldığımız 2 lira 3 lira kazandığımız fiyatlar ortalama o kadar yani malın üzerine yansıttığımız odur yani o da emek sarf ediyoruz. Arabalarımız kendimiz gece saat 12'de kalkıyoruz saat öğlen 2'ye 3'e kadar hizmet veriyoruz burada.
3: Peki şu anda örnek verdiğimiz havuç halde ne kadar?
4: Halde 10 lirayla 14 lira arası. Malın kalitesine göre, birinci sınıf, ikinci sınıf olan durumuna göre yani. O şekilde şu anda uçurum.
3: Peki bu uçurum nasıl kaynaklanıyor? Yani 8 liraya aldınız, siz normal bir fiyat söylüyorsunuz 14 lira. Ama markette 55 lira. Bu uçurum çok büyük değil mi?
4: Çok büyük. Aradaki fark çok şu anda. Ama şu var, fire olayı %30-%40'lara çıktığı için marketlerde, kurumsal marketlerde mecbur yansıtıyorlar onu.
3: Peki bunun önüne nasıl geçilir?
4: Bunun önüne geçmenin şeyi kurumsal marketlerin her ildeki hallerden alışveriş yapsalar bu uçurum bu kadar olmaz. düzen sağlanır yani.

0: Fiyat şeyleri düşer. Arada işte toplanma bölgesinde mallarımız oraya gidiyor kurumsal marketlerin. Oradan tekrar dağıtım yapılıyor. Maliyetlerimiz yüksek, nakliyeler şeyler. O yüzden masraflar fazlalaştığı için üzerine yansıtıyorlar.
1: Netlik olsun diye soruyorum. Bu uçurumun nedeni büyük marketler mi?
0: Büyük marketler. Büyük marketler toplanma bölgelerine toplanıyor. Nakliyeler, buna benzer işçilik masrafı, hambaliyeler, durumlar oradan kaynaklanıyor zaten şu anda.
1: Yani şu anda halde bir fiyat arttırma, komisyoncularda bir fiyat arttırma yok
0: öyle
1: değil mi?
0: Şey yok zaten, sattığımız kiloda 1 lira 2 lirayla satıyoruz yani. İngiliz her şey, spotalarımız tam zaten.
1: Değil mi ya?
0: Evet, spotalarımız tam çıkış yapıyoruz.
1: Giren çıkan belli.
0: Giren çıkan belli yani, 2 lirayla 3 lirayla en fazla kiloda şey yaptığımızda 3 liradır yani.
1: Hallerde kayıt dışı bir işlem olmaz değil mi?
0: Kesinlikle kapıdan girerken zaten müdürlerimiz, kapıdaki görevlilerimiz arabalarımızı tartıyor. Tek tek kayıtlarımıza bakıyor. Arabalarımız öyle giriş yapıyor. Zaten çıkışta da kapıda faturalarımızı kontrol ediyorlar. Mallarımız ona göre çıkıyor. Bir de marketlere, pazarcıya faturayı eksik yazamazsın.
1: Yani halde faiz fiyatlar yok mu?
0: Hayır, öyle bir şey olamaz zaten. Yapamazsın yani. Sen vermesen öbür tarafta arkadaş verir yani aşağı. Öyle bir şey yapamazsın yani. Öyle.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Halde konumuz da söyledi. Dün tarlada 8 liraya sorduğumuz avuç burada 12 lirayla 14 lira arasında satılıyor. Halcilere göre fiyatın artma nedeni büyük marketler diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Amerika, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için New York'a yapacağı seyahat için vize vermedi. Abbas Genel Kurul'a uzaktan bağlantıyla hitap edecek. Açıklama Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama. Bakanlık, Filistin yönetimi yetkilileriyle Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Ayrıca Filistin lideri Mahmut Abbas'ın gelecek hafta yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak için yaptığı vize başvurusunu da reddetti. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yılda Abbas'ın Amerika'ya girişine izin verilmeyecek. Mahmut Abbas genel kurula uzaktan bağlantıyla seslenecek. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sonuna yaklaşıldığını umduğunu ve Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Bir kez daha. Trump gelecek hafta Körfez liderleriyle New York'ta yapacağı bir görüşme var. O görüşmede İran savaşının geleceğini ve savaş sonrası dönemi ele alacak. Bölgede gerilim sürüyor. Gözler şimdi diplomasi trafiğinin sonuçlarına çevrildi.
3: Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruzdur. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
4: ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi. Savaşın sonuna yaklaşıldığını umduğunu söyledi. Tahran'ın da Washington'la anlaşma yapmak istediğini ileri sürdü.
3: Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruzdur. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. İran bir anlaşma yapma konusunda çok istekli. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
4: Trump'ın bu sözleri bölgede diplomasi trafiğinin yeniden hareketlendiği bir dönemde geldi. Washington'da savaşın sadece nasıl sona ereceği değil, sonrasında bölgede nasıl bir düzen kurulacağı da masada. Trump önümüzdeki hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı New York'ta bir araya gelecek. Genel Kurul toplantısının tarihi 22 Eylül. Trump'ın sözlerine karşın bölgedeki gerilim henüz düşmüş değil. İran'la çatışma Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan hatta güvenlik ve enerji trafiğini doğrudan etkiliyor.
3: İran'da neler olacağını izleyin. Sonuç gerçekten çok iyi olacak. İran böyle devam edemez. Ülkeleri mahvolmuş durumda.
4: Özellikle Hürmüz Boğazı ve Babel Mendeb çevresindeki sıcak gelişmeler enerji piyasalarını da baskılıyor. Petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor, bölgedeki saldırılar küresel enerji arzına ilişkin endişeleri arttırıyor.
2: Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma teknolojilerinde dikkat çeken bir başarı haberi daha var. Akıncı TİHA Sungur'la gerçekleştirdiği atış testinde insansız hava aracını tam isabetle vurdu.
5: Akıncı TİHA hava hedefini Sungur'la tam 12'den vurdu. Baykar tarafından milli imkanlarla geliştirilen Baykar Akıncı TİHA hava muharebesi kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında gerçekleştirilen atışta yüksek süratle seyreden hedef insansız hava aracı Akıncı'dan ateşlenen Sungur mühimmatıyla tam isabetle vuruldu. Başarılı atışın ardından Akıncı planlanan rotasını takip ederek Çorlu'ya döndü.
2: Almanya çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için düğmeye basmış durumda. Berlin hükümeti Meta'nın Instagram ve Facebook için açıkladığı yeni kısıtlamaları yetersiz buldu. Daha katı önlemler için harekete geçti.
4: Kişiselleştirilmiş algoritmalar, çocukları dipsiz bir kuyuya çeken kontrolsüz video kaydırmaları ve onaylanma arzusuyla büyüyen psikolojisi bozulmuş çocuklar. Sosyal medyanın karanlık yüzü en çok çocukları hedef alıyor. Almanya bu dijital tehdide karşı adım atmak için harekete geçti.
6: İnternette çocukların korunması yalnızca özel bir mesele değil, toplumsal bir sorumluluk.
7: Almanya'da çocukları dijital dünyada korumak için daha sıkı yasalar gündemde. Aileler sorumluluğun sadece anne babalara yüklenmemesi gerektiğini belirterek Meta gibi platformlardan tasarımlarını ve algoritmalarını değiştirmelerini talep ediyor ve devletten sosyal medya platformları üzerinde daha sıkı kontrol istiyor.
4: Alman hükümeti Meta'nın Instagram ve Facebook'ta devreye soktuğu yeni kısıtlamaları yetersiz buldu. Hükümet çocukları dijital dünyanın zararlarından korumak için daha güçlü adımlar atılmasını istiyor. Bu konuda yaş ve süre kısıtlaması gibi yeni güvenlik önlemleri de gündemde.
8: Sosyal medya çok tehlikeli. Şimdi bir de yapay zeka eklendi ve bu sadece çocukların değil herkesin kafasını karıştırıyor.
4: Eleştirilerin odağındaysa kullanıcıların platformlarda daha uzun süre kalmasını sağlayan algoritmalar var. Peki uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya'nın önde gelen medya pedagogu Jonas Stratmann'a mikrofon uzattı.
6: İnternette çocukların korunması yalnızca özel bir mesele değil, toplumsal bir sorumluluk. Ancak şu anda sistem tam tersine işliyor. Büyük şirketler adeta ebeveynlerin karşı karşıya kaldığı sorunları kendileri oluşturuyor. Ardından bu sorunları evde çözme görevini ebeveynlere bırakıyor. Meta'nın ve sosyal medya uygulamalarını geliştiren diğer şirketlerin değiştirmesi gereken şeylerden biri de kişiselleştirilmiş öneri algoritmalarının kaldırılması olmalı. Reşit olmayanlar için bu sistem varsayılan ayar olmamalı. Yani çocuklara ne göreceklerini yapay zeka göstermemeli. Çocukların takip ettiği insanlar ve hesaplar belirleyici olmalı. Ayrıca sonsuz kaydırma özelliği ve videoların otomatik olarak başlaması da varsayılan olarak kapalı olmalı. Bunun ötesinde benim talep ettiğim şey çocuk ve genç kullanıcılar için bağlayıcı kurallar ve yaş doğrulamasına ilişkin asgari standartların da zorunlu hale getirilmesi. Yani aslında gerekli araçlar elimizde var. Eksik olan şey ise hız ve kararlılık.
4: Sürecin en yakın takipçisi ise şüphesiz aileler. Peki Alman halkı çocuklarını sosyal medyanın zararlarından koruyacak bu yeni kısıtlamalara nasıl bakıyor?
8: Sosyal medya çok tehlikeli. Şimdi bir de yapay zeka eklendi ve bu sadece çocukların değil herkesin kafasını karıştırıyor. Şu anda ortada doğru düzgün bir denetim yok. Siyaset sosyal medyanın daha sıkı denetlenmesini sağlayabilir ve çocukların bu platformlara çok küçük yaşlarda, örneğin 10-11 yaşlarında erişmesine izin verilmemesini, bunun daha ileri yaşlara bırakılmasını sağlayabilir. Ama burada en önemli şey bilinçlendirme ve eğitim.
9: Mesleğim gereği, yani sosyal pedagoji alanında eğitim almış biri olarak çocuklarla çalıştım. Aynı zamanda bir anne ve büyük anneyim. Genç insanların yan yana oturup telefonlarına baktıklarını görüyorum. Burada çok değerli bir şey kayboluyor. Empati. Bence çocukların da ilk yıllarında ekranla hiçbir ilgileri olmamalı. Ama bugün küçük çocukların daha bebek arabasında otururken hızlı görüntü geçişleriyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu kadar hızlı görüntü akışının sinir sistemini aşırı derecede uyardığını düşünüyorum. Bu nedenle benim görüşüm küçük çocuklar için 0 dakika 0 ekran olmalı.
2: Şimdi... Şimdi bir yandan az önce Trump'ın açıklamasını verdik. Ne dedi? Aslında savaşın ilk günlerinden bu yana Trump iki

0: açıklama yaptı. Çok daha sert vuracağım, onları yok edeceğim ya da her an bu iş çözülecek. İran benimle görüşmek istiyor. Sonrasında artık biz Husileri, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, coğrafyanın genelini ve petrol fiyatlarını konuşur olduk. Neden? Önce Hürmüz Boğazı ile başladık konuşmaya. Ardından gözleri çevirdik Babil Mendebe. Tabii sadece biz değil, tüm dünya. Peki neden? Neler olabilir? Ne gibi riskler var dünya açısından diye konuşacağız. Kıymetli de bir konuğum var. Enerji uzmanı Altuğ Karataş bizimle birlikte. Altuğ Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz, ayağınıza sağlık. Sağ. Belli ki artık şundan eminiz. Bugünden yarına bir çözüm olmayacağı gibi daha da aslında bir kör düğme doğru gidiyor. Evet. Sadece Hürmüz'ü konuşurken acaba ne olur, çok büyük krizler kapıya dayanır derken. Şimdi Babil Mendeb, siz bazı rakamlarla da geldiniz. O geçişleri sağlayan ne kadarı geçiyor ne kadarı geçmiyor diye. Bir bu vanalar kapanırsa ne olur korkusunun yanıtını sizden alalım.
1: Bunu hatırlıyorsunuz. Çok aslında birçok programda konuşup evet. Acaba Hürmüz'den sonra bir Babil Mendeb krizi de olur mu diyorduk. Oldu. Bundan sonra da olmaz demeyeceğimiz hiçbir şey kalmadı neredeyse. Evet. Her şey olabilir. Ama Babil Mendeb Hürmüz'den biraz farklı. Evet, Hürmüz bir vana. Orası çıkmaz sokak ya da tek yön bir sokak. Üretilen bir noktadan çıkıyor. Ama Babil Mendeb şurada da görmüş olduğunuz gibi çift taraflı aslında bir otoban. Çift taraflı ticaret otobanı. Sadece enerji de değil. Yani Avrupa tarafından, Amerika tarafından aşağı, kuzeyden güneye doğru inen de bir harita var.
0: Buyurun, buyurun.
1: Ben şu şekilde orayı göstereceğim. Yani bunu da Hürmüz'e baktığımız zaman şöyle algılamayalım. Sadece güneyden kuzeye giden bir hattan bahsetmiyoruz Babil Mendeb'te. Yukarıdan aşağı. Hatta oran vurduğumuz zaman ticari ve enerji oranında toplam ticaretin %50'si kuzeyden güneye geçiyor. Hı hı. Ters algımızda olan yöne %35'i diğer tarafa geçiyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Babil Mendeb Hürmüz gibi bir vana değil. Kapandığı zaman ne olur? Alternatif yol, Afrika kıtasını Ümit Burnu'ndan dolaşmak zorunda kalırsınız. 17 bin ila 20 bin kilometre ekstra bir yol. Bu sizin enerjisiz kalmanıza sebep olmaz ama maliyetinizi arttırır. Ortalama olarak söylüyorum, bir gemide 250 bin ile 1 milyon dolar arasında petrol taşıyan bir gemide maliyet artışına sebep olabilir. Bu LNG'de ise çok daha yukarıya gidebilir. %4 ila %8 hatta %10'lara varan LNG'nin fiyatını arttırabilir. Hmm. Daha büyük kriz ise mesele sadece bu da değil. Siz süreyi 15 ila 20 gün yolu uzatmış oluyorsunuz o sarı yolu izlediğiniz zaman. Sizin şu an dünya üzerinde ilerleyen tüm gemilerin hepsinin bir rotası var. Ve hepsinin belli bir günü var. Personelin çalışacağı günden o ürünün yetişmesi gereken güne kadar her şey belli. Siz yolu 15-20 gün uzattığınız zaman dünya üzerindeki ticareti ve enerjiyi taşıyan gemilerde de kıtlığa sebep olacaksınız. Evet. Bunun o biraz önce bahsettiğim fiyatlardan hariç başka dolaylı etkileri de olacak. Bunların hepsi gerçekleştiği müddetçe de ben petrolde ya da doğalgazda herhangi bir düşüş beklemiyorum.
0: Şunu merak ettim, bu 17 bin 20 bin kilometre arası gidilsin gelinsin, tamam parasal olarak zaman olarak bakıyoruz da bilmediğimden soruyorum, bilmiyorum sizin de bilginiz var mı, mevsimsel olarak o güzergaha baktığımızda gemiler için geçişte de farklı başlıklar konuşuruz gibi.
1: Tabii ki.
0: Bölgeye baktığımızda.
1: Şimdi iç denizlerden
0: tabii
1: bahsediyorsunuz.
0: Tabii o bambaşka bir şey. Açık okyanus bambaşka bir durum. Aynen. Yani bunda da aksamalar beraberinde gelecektir.
1: Kesinlikle.
0: Peki şunu sorsam, son rakamlara geçmeden tabii. önce. Bu öyle bir nokta ki bu Babil Mendeb bütün dünyayı etkiliyor diyoruz. Şöyle bir özelleştirme yapamayız herhalde, değil mi? Bölgede Babil Mendeb'in kapanması savaşa dahil olur mu dediğimiz bölge ülkelerinde en çok şunu kilitler, en çok buna zarar verir. Dünyada da en çok bu bölgeye zarar verir mi deriz, yoksa bütün dünyayı geneller miyiz?
1: Bir kere şunu bilgisini vermemiz lazım. Süveyş ile Kızıldeniz ve Babil Mendeb hattında dünya ticaretinin %15'i gidiyor. Bir kere siz burada oluşabilecek herhangi bir aksamayla dünya ticaretinin %15'ini etkiliyorsunuz. Nereye gidiyor? Mesela o kanal öyle ilginç bir kanal ki Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'nın Avrupa'ya sevk edemediği petrol ve doğalgaz, aslında şurada da rakamla belirtmeye çalıştık, Süveyş'ten geçen gemilerin aslında enerji gemilerinin %74'ü 2023'te Rusya'nın ürünüymüş. Yani Rusya kendisine yeni bir rota bulmuş. Kime göndermiş? Hindistan'a göndermiş, Çin'e göndermiş, Güney Asya ülkelerine göndermişiz. Oradan onun için o rotayı da ciddi bir kısıtlamaya gittiği takdirde Rusya'yı etkiler mi? Etkiler. Husiler Rus gemilerine de aynı muameleyi yapar mı? Buna bir soru işareti koymak lazım. Çünkü bu da aklıma şunu getirir benim. Acaba Amerika bilerek bu bölgeyi

0: tetikliyor da olabilir mi?
1: İlk günden beri zaten bu tartışılmakta.
0: Evet. Böylece Rusya'da etkisi oluşabilir. Onun için en yüksek enerji için söylüyorum, Rusya etkisi var burada. Ama 2023'ten itibaren baktığımızda aslında Babel Mendeb'den 9 milyon varilin üzerinde 2023'te petrol geçişi varken çift taraflı, bu 2026'nın ilk çeyreğini oranladığımızda 4.8 milyona düşmüş durumda. Yani aslında yarı yarıya azalmış son 2-3 yıldır.
1: Çok ciddi.
0: Bugünün konusu değil Husilerin konusu. İkinci kısım ise Ümit Burnu'ndan geçen gemi trafiğine baktığımız zaman da milyar kübik fit üzerinden söylüyorum 2.1'den 9.7'ye çıkmış LNG. Yani LNG 5 kat artmış Ümit Burnu'ndan geçen. Onun için buradaki trafiği ciddi anlamda etkilemiş durumda. Ticari anlamda maliyetleri de arttırır. Navlun maliyetlerini arttırır. Bakın o kadar çok etkisi olacaksa sigorta maliyetlerini arttırır. Hatta çalışan personelin bile maliyetini arttırır. Çünkü insanlar bir ayda evine gidecekse bir anda iki ayda evine gidecek duruma geliyor. O sebeple tüm bunların etkisi süreli olarak, yani onu tam zaman koyamıyorum ama hepimizi etkileyecektir. Neyi etkileyecektir? Market rafındaki ürüne kadar etkileyecektir.
1: Zaten biz son günlerde bu market raflarını konuşa konuşa. Peki Altun Bey, şunu sorayım o zaman. Şimdi bu rakamlar çok ciddi rakamlar, verdiğiniz rakamlar. Rusya etkiler dediniz. Amerika acaba mı diye hep sorduğumuz soruyu sordunuz. Amerika bu durumdan hiç etkilenmiyor mu, soru bir. İkincisi de Çin bu sefer akla gelecek. Bir aktör daha lazım buranın iyice karışabilmesi için Amerika adına. Bazı görüşmelerde yapıldı ama amalı kaldı o görüşmelerde. Çin'i nasıl etkiler diye de sorayım. Ya ben, da etkilerse ne olur sonrasında?
0: Çok güzel diye. Bir soru. 2023 yılından bu yana Rusya-Ukrayna savaşını da birleştiriyorum bu krizle. Venezuela'yı ayırıyorum, o bir savaş değil çünkü. Ama Amerika tek kelimeyle 2023'ten bu yana hacı yatmaz modunda. Eskiden bir oyuncak vardı, yatırsanız hep dik kalırdı. Şimdi Amerika'nın iç tüketicileri etkileniyor. Motorin fiyatları orada da yükselmeye başladı. Çünkü Ukrayna Rusya'daki rafinerileri vurmaya başlayınca Rusya'daki motorin üretimi azalmaya başladı. Dünyaya 4-5 milyon varil motorin ihraç eden Rusya yasakladı bunu son 2 aydır. Kendi iç tüketimine baktı. Evet. Böylece dünyada motorin azaldı. Benzinden daha fazla da motorin fiyatı artmaya başladı. Ama burada söyleyebileceğim şu, kimi etkiler? Amerika her halükarda son 3 yıldır kazanmış. Avrupa'nın en büyük doğal gaz ihracatçısı durumuna gelmiş. Avrupa'nın en büyük petrol ihraç eden, Avrupa'ya en büyük petrol ihraç eden ülke. Dünyanın bir numaralı petrol üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmiş.
1: Daha ne olsun?
0: Siz 60 dolardan 110 dolara bir ürünü çıkarttığınızda bu aradaki neredeyse %80'e yakın fiyat artışından Amerika'nın da daha fazla satmasına sebep oluyorsunuz. Hem bir anlamda ürettiği ürünü arttırıyor hem de satıyor. Peki bu pazarları nasıl elde etti? Bir bakıyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Avrupa kendisinin müşterisi olmuş. Bu arada Trump'ın Çin'e gittiğinde enerji görüşmeleri yaptığını, bu kayıpları kendilerinin telafi edebileceğini söylediğini de unutmayalım. Tabii. Bütün dünya ülkelerinde bu bildiriliyor. Ama kendi iç tarafında ise, onu da belirtelim, özellikle bu Rusya'daki krizden sonra motorun fiyatlarında onlarda da artış var. Bir 100 milyar doların üzerindeki kayıptan bahsediliyor Amerika için ama bence iç tüketiciye olan kaybın dışında özellikle enerji şirketlerinin, İkinci bir parantez daha açacağım. Özellikle de finansal operasyonlar yapan, finansal işlemler yapan, petrolü ve gazı bir finansal emtia olarak kullananların muazzam karlar ettiğini söylemek zorundayım. Çünkü Trump'ın açıklamalarıyla dünya finans piyasalarında petrolün fiyatı bir anda en yükseğe çıkıp en düşüğe inebiliyor. Bu söylemle bunu değiştirme gücüne ve yetisine kim sahipse, ondan bu bilgiyi alanlarında finansal anlamda bu volatiliteden yararlanıp çok muazzam karlar edebileceğini de söylememiz lazım.
1: Durum pek iç açıcı gözükmüyor. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Tabii bir yandan dünyaya bakarken özelinde kendimize bakmak durumundayız. Bizim de bir adım ötemizde, yanı başımızda yaşanıyor tüm bunlar. Şu an belki değil, çokça etkiyi hissetmedik ama önümüzdeki süreç için kriz bizi de etkilemeyecek diye bir başlık söz konusu değil. Siz de söylediğiniz tüm dünyada olduğu gibi bizde de durum kötüye gidebilir. Umut etmekten başka şu an söyleyecek bir şey yok. Diplomatik o gelişmeleri yakinen takip ediyor olacağız. Ayağınıza sağlık. Çok
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Her zaman da bekliyoruz. Sağ olunuz. Enerji uzmanı Altun Karataş bizimle birlikteydi. Konuğumuzu uğurlayacağım. Bu arada da bir haber sizinle paylaşacağım. Denizli'de tarım sektöründe adeta devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Ne derseniz o. Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede kimyasal ilaçlar rafa kaldırılmış. Detaylara bir bakalım.
2: Tarımda ezber bozan bir biyolojik savaş başladı.

0: Denizli'nin Honaz ilçesinde Akdeniz meyve sineğine karşı eşine az rastlanır bilimsel bir adım atıldı. Kimyasal zehirlere nokta koyan proje kapsamında laboratuvar ortamında kısırlaştırılan 500 bin erkek sinek doğaya salındı. Amaç kimyasal ilaç kullanmadan meyve kalitesini artırmak ve ihracatı korumak. Kısırlaştırılan erkek sinekler doğadaki yabani dişilerle çiftleşerek yumurtadan yeni yavruların çıkmasını engelleyecek.
1: Sineklerin kısırlaştırılarak doğaya salınması ve doğal olarak dişilerin baskılanması ve yumurtlamaması sonucu popülasyonun azaltılmasını hedeflemekte.
2: Doğaya bırakılan kısırlaştırılmış erkek sinekler yaklaşık 20 gün boyunca bağ, bahçe ve tarlalarda zararlarla mücadele edecek.
0: Trabzon hurmasından nara, şeftaliden ayvaya kadar ihracat şampiyonu tonlarca meyve artık tamamen kalıntısız yetişecek. Kimyasalsız üretimin kapısını aralayan bu tarihi projenin bir sonraki aşamada Türkiye genelinde yayılması hedefleniyor.
1: Bu tuzaklardan gelen verilerden bakarak bölgede bir sıkıntı olduğunda bu sineklerin salımını peyderpey bölgemizde yapacağız. Ve bu şekilde Akdeniz meyve sineğini artık bir sorun olmaktan ve gündemimizden çıkarmayı hedefliyoruz.
3: Karadeniz'de su ürünleri avcılığında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşı Mahmut Erdoğan konuyla aktaracaklar bize. Samsun'da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte avla ilgili yeni kurallar belirlenmiş. Buna dair bir mesaj. Arkadaşlarımız bağlantıyı sağlasınlar. Bu konuya dair bilgileri peki hazırmış. Mahmut'a dönelim. Mahmut hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
4: İyi yayınlar diyelim. Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılık sektörü ve su ürünleriyle ilgili yeni genelgeler ve yeni kurallar belirledi. Resmi gazetede yayınlandı. Elbette ki balıkçılığı ve denizlerdeki ve sulardaki popülasyonun için önemli kararlar. Konumuzda konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
4: Tarım Bakanlığımızın aldığı yeni kararlar var. Evet. Denizlerimiz ve balıkçılar için önemli. Sezon da başladı. Hayırlı olsun. Neler
5: söylersiniz? Efendim. Ben öncelikle 1 Eylül'de denizlerimizde başlayan av yasağının tüm balıkçılarımız için kazasız, belasız, bol bereket olmasını diliyorum. Evet, dünkü resmi gazetede yayınlanan bir su ürünler avcılığını düzenleyen tebliğimizde bir takım değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler hem bizim bölge balıkçılarını hem de Karadeniz'i ilgilendiren Karadeniz'deki tüm avcıları ilgilendiren bir takım değişiklikler. Şöyle söyleyeyim, bilindiği üzere Karadeniz'de avcılık 1 Eylül'de başlıyordu. Bundan sonraki süreçte yeni düzenleme ile artık Karadeniz'deki avcılık, gırgır ve tirör avcılığı 15 Eylül'e kaydırıldı. Onun dışında bölgemizde en fazla avcılığı yapılan istavrit türüyle ilgili bir takım düzenlemeler yapıldı. Bunların en önemlisi de istavrit balığının asgari avlanma boy uzunluğu 13 santimdi. Bu 12 santime indirildi ve bakanlığın iznine tabi oldu. Yani kota uygulaması getirildi. Daha önce hamside olan uygulama aynı şekilde istavrit balığına getirildi. İstavrit avcılığı yapan balıkçı teknelerimiz il müdürlüğünden izin almak suretiyle kendilerine kota tanımlanacak. Bakanlık her yıl avlanacak miktarı belirleyip avcılık yapan teknelere kota oranına dağıtımını yapacak. Kotasını tamamlayan tekne avcılıktan men edilecek. Bunun dışında yine iç sularımızla ilgili de bir düzenleme yapıldı. Bilindiği üzere Samsun ilinin de olduğu grubun avcılık yöntemi av zamanı 1 Nisan 30 Haziran'dı yasak dönem. Yeni düzenleme ile 15 gün kaydırılarak 15 Nisan 15 Temmuz arasında uzatıldı. Yine bizim Samsun bölgesi veya Karadeniz bölgesinde ortası tirolo avcılığı yaygın olarak yapılmakta. Ortası tirolo ile ilgili de avcılık düzenlemeleri getirildi. Bunlardan bir tanesi şöyle, özellikle Sinop İnceburun ve Yakakent Çayağzı bölgesinde 12 mil açıkta ortası tirolo avcılığına izin getirildi. Onun dışında yine bizim bölgemizde yapılan 15 Nisan 15 Mayıs dönemindeki avcılıkla ilgili de sabah 5, akşam 20 arasında olacak şekilde bir düzenleme yapıldı efendim.
4: Çok teşekkür ediyoruz düzenlemede balıkçılarımıza.
5: Evet, hayırlı
4: olsun.
5: Hayırlı olmasını diliyorum efendim.
4: Biz teşekkür ederiz. Bölgede balıkçılığın popülasyonunu sularda arttırmak için alınan yeni düzenlemeler var. Sazangillerle ilgili, orta su balıkçılığıyla ilgili bakanlığın düzenlemiş olduğu bu genelge yayınlandı ve balıkçılar artık bu kurallara göre bölgedeki avcılıklarını yapacaklar diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
3: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sonbaharla birlikte grip mevsimi yaklaşırken özellikle 65 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı bulunanlar için koruma dönemi başladı. Uzmanlar grip aşısının önemine dikkat çekti.

0: mevsimi açıldı, aşı dönemi başladı.
1: Eylül-Ekim gibi salgının başlamadığı dönemlerden önce yapılmasını şiddetle öneriyoruz.
0: Profesör Doktor Cüneyt Saltürk, aşının özellikle risk grubundaki kişiler için önemli bir koruma sağladığını söyledi.
1: Grip aşısı tabi biliyorsunuz bizim için çok önemli bir aşı. Özellikle risk grubunda 65 yaş üstü kronik hastalığı olan KOAH gibi, böbrek yetmezliği gibi, bağışıklığı baskılı ilaç kullanan kalp yetmezliği hastalığı için özellikle önemli bir aşı.
0: Grip aşısının her yıl yaptırılması gerekiyor. Ancak aşı da %100 bir koruma sağlamaya yetmiyor.
1: %100 koruyucudur diyemeyiz. Bu yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldırmak lazım. Grip aşısı oldum. Bu sene kesin grip olmayacağım. Maalesef öyle bir %100 garanti yok ama o sene aynı etkenle tekrardan gribe bağlı hasta olma şansınız çok düşük hale geliyor.
0: Her yıl grip aşısı ile ilgili ortaya atılan iddialar da gerçeği yansıtmıyor.
1: Grip aşısı bilinenin aksine canlı bir aşı değil. Dolayısıyla grip aşısı ateş yapmaz, kendisi grip yapmaz. Sadece grip aşısının yapıldığı bölgede bölgesel cilde bağlı kızarıklık ve ısı artışı yapar.
0: Özellikle 65 yaş üstü kronik hastaların daha dikkatli olması gerekiyor.
1: 65 yaş üstü kronik hastalığı olan grupta bu grubun özellikle kışın kapalı alanlarda çok uzun süre kalmaması, kalabalık ortamlarda çok uzun süre kalmaması, maske ve el hijyeni kurallarına uyması en az aşı kadar önemli.
2: Havacılık sektöründe yeşil dönüşüm için düğmeye basıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sürdürülebilir havacılıkta karbon emisyonunu düşürecek yeni yol haritasını duyurdu.
3: Sıfır atık projesinin ruhunu tüm insanlara ulaştıralım. Çevre sorunları için geliştirilen çözümlerin parçası olmaktan doğrusu iftihar ediyoruz.
4: Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde 2017 yılında başlatılan sıfır atık hareketi bugün Türkiye'den doğan ve dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan küresel bir hareket, hatta bir marka haline gelmiştir.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hem sıfır atıkta hem de karbon emisyonu alanlarında önemli çalışmalara imza atılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, havayolu taşımacılığının çevreye verdiği zararı en aza indirmek için yakın ve orta vadeli emisyon hedeflerini netleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu, karbon emisyon oranlarının azaltılmasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uradoğdu, ilk büyük eşik olarak 2026 yılını işaret etti. Yeni düzenleme ile litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarı 13 gram olarak sınırlandırıldı. Bu hamleyle litre başına emisyonlarda %0,5'lik bir azaltım doğrudan yakalanmış olacak.
0: 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbondioksit emisyonunu %5 oranında azaltmaktır. Sürdürülebilir havacılık yakıtı mevcut uçak motorlarında ilave teknoloji değişikliği gerektirmeden kullanılabiliyor. Böylece filoların yenilenmesini beklemeden karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlanabiliyor.
5: Batarya sistemleri ve enerji yoğunluğu nedeniyle uzun menzilli uçuşlarda sıvı yakıtların önemini koruduğunu hatırlatan Bakan Uradoğdu, sürdürülebilir havacılığın bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.
2: Şimdi maç özetlerine bakacağız. Barcelona sahasında Santander'i mağlup etti. Bir diğer yandan da Fenerbahçe'nin rakibi Atletico Madrid'ti. Her iki maçın da özeti gelecek ekrana. Böylelikle bugünlük de noktalayacağız.
6: Camp Nou'da lige müthiş bir giriş yapan, sezona tüm kulvarlarda harika bir giriş yapan Barcelona, Racing Santander'i konuk edecek. Camp Nou'da Muriera'dan ilk düdük geliyor. Aldı Lamine Yamal. Çekti ama ters kanatta Ademi var. Aldı şimdi Cancelo. Vuracak. Cancelo! Doruk 8 dakikada olmadı.

0: sit on it. Pedri. Pedri aradan müthiş bıraktı, Rafinha gitti. Rafinha götürüyor. Rafinha açılan top. Rami Yaman, onun vuruşu çok cılız kaldı. Çok cılız kaldı. Bu arada penaltı kararı var. Rafinha yerde. Karar penaltı Barcelona. İkinci gol şansını yakalayacak şimdi sarı kart. Şimdi kazandığı penaltıyı o kullanacak. Rafinha 2-0'a, onunla yakın Barcelona işaret verildi. Geliyor kaptan. Rafinha geldi. Rafinha ters köşe. Rafinha ters köşe. Barcelona 2-0 önde. Akan oyunda çok kaçırdılar 1-0'dan bu yana ama penaltı da affetmiyor Rafinha. İyi çıktı bu kez. Sainz'la sol kanada doğru Martin'e pas. Martin götürüyor. Martin'den yaya doğru via libre. Yanında G'ye var. G'ye kurtardı. G'ye vuracak. G'ye! 2-1 oluyor. İlk gelişinde golü buluyor Racing. Gol Maget G'ye. Barcelona 3'ü ararken gol G'ye'den geliyor yalnız. Sainz Mazan'ın ilk topu. Martin'in orada via libre'yi görmesi. Onun bırakması derken Racing'den de çok güzel bir gol geldi.
1: Hemen yanında Rodri. Daha geride Cancelo. Yine kaleye.
0: Cancelo! Cancelo, Cancelo! Bir maçta iki tane! Süper bir gol yine! Golün ikisi de çıkacak gibi değil. Cancelo. Bakalım sıradaki nereden olacak? Benzine geriye attı.
1: Sainz.
0: Rakibi attı Sainz. Rodri'yi bırakıyor Ademi'ye. Lamine Yamal hemen geldi. Olmadı orada. Olmayan bir topuk. Cancelo destek. Pas Rafinha'ya. Rafinha 4. gol. Rafinha 4. gol. Barcelona henüz ilk yarıdan farkı açtıkça açıyor. Gol Rafinha. La Liga'da ayın oyuncusuydu Rafinha. Eylül ayında da golleri sürdürüyor. Şimdi derin top Ademi'ye doğru, yine Ademi kurtardı. Yerde kaldı. Bir penaltı daha. Bir penaltı daha. İşaret verildi Lamine Yamal. İlk yarı bitmeden 5. gol şansı. Lamine Yamal kaleci Aguirre Zabala. Tarihi bir ilk yarı önlüyor Aguirre Zabala. Lamine Yamal penaltıyı kaçırdı. Arana dışarıya attı. Rafinha geliyor. Rafinha'dan Yamal'a. Yamal şimdi yakaladı. Yanında Rafinha akın akın geldi hücuma. Yamal aldı soluna. Onun vuruşu direkten dönüyor. Kornere gidiyor top. Şimdi baskı altında. Çok büyük hata geldi. Çok büyük hata geldi burada. Kaleci Szczęsny golü hediye ediyor resmen. Racing farkı 2'ye indiriyor. Zabiri golü attı.
2: Bugünkü Szczęsny'yi en net kaldırabilecek takım Barcelona.
0: Hemen Livakovic'te görüntüye geldi. Barcelona geliyor yeniden 5. gol için. Şimdi ceza sahası. Olmo. Olmo çevirdi. Adeyemi düzeltti. Adeyemi yerde penaltı. 3. penaltı Barcelona için. Rafinha geliyor. Rafinha hat-trick için geliyor. İşaret verildi Rafinha. Hata yapmadı Rafinha. Hat-trick yapıyor. Dani Olmo. Olmo bıraktı Yamal. Yamal şimdi aldı soluna. Baktı kaleye. Yamal vurdu topu alana gidiyor. Gol. Lamine Yamal. Bu gole bu maçı üzerinde ihtiyacı vardı. Çok aradı. Derken bayrak havada. Şimdi iyi geldiler yine Yamal'la. Yamal taşıyor topu, bırakıyor Gabriel Jesus'a. Prasi olarak Gabriel Jesus. Tek vuruşta çok güzel bir gol atıyor Gabriel Jesus. Asist Yamal'dan geliyor bu kez. Gabriel Jesus bir Brezilyalı hat-trick yaptı, çıktı yerini. Diğerine bıraktı. Ama değişen bir görüntü yok. Gabriel Jesus'la Zabiri bir türlü aradı, vuruş imkanını bulamadı. Ademi şimdi hala çok istiyor.

0: çalımlarla götürüyor Adeyemi. Taşıdı topu şimdi. Adeyemi kaldırdı kafasını, düzeltti, çevirdi, gol geldi, 7. gol. Karim Adeyemi, al at artık gol Lamine Yamal'a. Yamal bütün maç aradı ama en kolay pozisyonu ona Adeyemi hazırlıyor. O da açık söyleyelim kariyerinin en iyi maçlarından birini oynuyor. Müthiş bir Adeyemi performansı. Gözler Eken'de Muriel'i bitirdi. Barcelona şov yapıyor. Barcelona Racing Santander'i 7-2 mağlup ediyor.
1: Merhabalar sevgili seyirciler. La Liga'da 6. hafta Atletico Madrid ve Osasuna karşı karşıya geliyor. Ve düdük sesi geldi. Mücadele başladı. Top yapıyor Atletico Madrid. Llorente'ye geldi yine. Johnny tekte bıraktı. Grimaldo'nun önüne. Grimaldo çevirdi. Şut kaleci. İkinci pozisyon gol. Jonathan David. Aitor Fernandez enseyken topu tamamlıyor. Kale ağzında tamamlıyor Jonathan David. Atletico Madrid aradığı golü 24'te buluyor. Jonathan David'in golü. Bir kez daha izliyoruz. Jonathan David vurdu. Kaleci Aitor Fernandez çıkardı ve devamında seken topu yine o tamamlıyor. Jonathan David tamamlıyor. Atletico Madrid'i öne geçiriyor. Atletico Madrid 1, Osasuna 0. Unai Santos yaptı ortasını. Santos sekti arka tarafa. Ar gibi de Inigo ar gibiydi ama maçın hakemi Hernandez oyunu durduruyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Lenormand'a yapılan bu müdahaleyi faul olarak değerlendirdi hakem. Lukman'dan pas. Baena. Bir kez daha Lukman. Ademola Lukman. Şimdi David. Bıraktı. Şut ve gol. Kandilli. Asist. Jonathan David. Gol Kandilli. Atletico Madrid. Farkı ikiye çıkarıyor Atletico Madrid. İkinci yarının başında bir gol daha Atletico'dan. Bu golle rahatlıyorlar işte. Baena. Sonrasında Lukman. Ademola Lukman bıraktı. Savunmadan sekti. Ardından Jonathan David. Onun pası Kangilli. Tamamlıyor. Kangilli. Orta geldi. Öndre'ye doğru geldi. Sekti top. Ceza alanı. Şimdi şut ve gol. Lenormand. Robin Lenormand. 3 oluyor. Farka gidiyor Atletico Madrid. 63. dakikada geliyor 3. gol. Lenormand böyle atıyor. Pas Kanginli'ye. Soluna çekti Kanginli. Top dışarıda. Aitor Fernandez. Skor belki 3-0. Atletico Madrid lehine ama Aitor Fernandez'in hakkını teslim etmek gerek bugün. Johnny gönderdi aradan. Baena! Alex Baena! Atletico Madrid Baena'yla farkı giderek açıyor. 4 oluyor. 4-0. Maçın başından bu yana oynadığı harika oyunu bir de golle süslüyor Alex Baena. Johnny'den harika bir pas. Savunma arkasına harika bir pas ve tamamlayan Alex Baena. Atletico Madrid 4, Osasuna 0. Evet, son düdük geliyor. Maçın hakemi mücadeleye son noktayı koyuyor. Kazanan Atletico Madrid oluyor.
2: Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026'da yıllık %1,7 artarak 16 milyon 393.563'e ulaştı. Toplam sayı bir yılda 279.435 kişi yükselirken sektörler farklı yönlerde ilerledi. Sanayide %1,5 düşüş yaşandı. İnşaatta %3,5, ticaret hizmetlerde %3,1 artış kaydedildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
7: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
8: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
9: Garanti BBVA.
10: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlü.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Devrim Yakut. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in doğduğu yerde buluşalım.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonu yollarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
8: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında al.

0: ve %40'a varan tasarrufla Türksel Van'da. Hemen Türksel uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Uçuş Rehberi mobil uygulaması ile yolcuların uçuş takibinden havalimanı içi navigasyona, ücretsiz internet hizmetinden araç konumunun kaydedilmesine kadar birçok hizmete tek uygulamadan erişebildiğini bildirdi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Türkiye BES modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo.
1: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 17 Eylül Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 4 isim hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin durumu konuşmasında Kanada'ya ortak üyelik kapısını aralayacak radikal bir teklifte bulundu. Ömer Aydın Fransa'dan canlı yayında. 6 haftanın en düşüğünü gören altında ibre yukarı döndü. Meral Dağlılar İstanbul'dan canlı yayında. İlaç kutularında tüketicilerin alışık olduğu basılı prospektüslerin yerini elektronik kullanma talimatı almaya başladı. Burcu Özüdur'un Ankara'dan canlı yayında. Diyarbakır'da Teknofest 2026 kapsamında 11 kategoride düzenlenecek yarışmalar başladı. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında ve ajans başladı. Kozinoğlu soruşturmasındaki sıcak gelişmeyle başlayacağız. FETÖ'den ihraç edilen eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısıyla eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun bir koğuş arkadaşı gözaltına alındı.

0: alındı. Emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur için de gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklaması yaptı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan karşımızda.
1: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 3 şüpheli gözaltına alındı ve bulunduğumuz dakika itibariyle de Ankara'da gözaltına alınan şüphelinin İstanbul'a getirildiği bilgisi var. Diğer şüpheliler de şu anda İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Peki kimler gözaltına alındı? Dilerseniz onlardan bahsedelim. O dönemde cezaevi koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alınan isimler arasında. Yine olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ve sonrasındaysa soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer yoktur kararını veren ve FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen Ali İçgören de yine gözaltına alınan isimler arasında. Gözaltına alınan bir diğer isim ise Necip Doğan, olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapıyordu. Sonrasında ise o da yine FETÖ'den dolayı ihraç olan isimlerdendi. Son gözaltı kararı verilen isim ise Hasan Atilla Uğur. Kendisi o dönemde Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşıydı. Kendisinin Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Akşam saatlerinde de İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda da yüksek ihtimalle İstanbul Havalimanı'nda bir gözaltı işleminin de olabileceğinin altını çizelim. Peki bu dakikadan sonra ne olacak? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. İl Jandarma Komutanlığı'nda bir ifade işlemi gerçekleşecek. İfade işlemlerinin ardından yarın ya da bir sonraki gün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na, daha doğrusu Silivri Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılacak. Savcı huzurunda bir ifade verecekler ve savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hekimliğine sevk işlemleri yapılacak. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Konuyla alakalı olarak da Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi resmi sosyal medya hesabından. Yapmış olduğu açıklamada yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. Faili meçhul suçlarla mücadele daire başkanlığımızın da katkısıyla ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir. Aradan geçen süre ne olursa olsun maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecelli için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda. Söylemiş olduğumuz gibi bulunduğumuz dakika itibariyle şu anda kolluk kuvvetlerinde, İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. İfade işlemlerinden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan an be an aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Can Okanar.
0: Gülistan Doku'nun bulunmasına yönelik soruşturmada 6. dalga operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.

0: 6. dalga operasyonda 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Yıllardır yanıt bekleyen Gülistan Doku dosyasında soruşturma derinleşiyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 Eylül'de 7 ilde operasyon düzenlendi.
1: Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesince 6. dalga operasyon gerçekleştirilmiş ve 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında 2 başkomiser, 7 polis, 1 emekli emniyet personeli ve Gülistan Doku'nun Tunceli'de birlikte çalıştığı kız arkadaşı bulunuyordu.
0: Adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 4 şüpheli tutuklanır. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Erzurum Adliyesi'nde ifade işlemleri tamamlanan 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.
0: Tutuklanan 6 kişiyle birlikte Gülistan Doku soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaldığı yurt

0: Ben ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Gülistan Doku dosyası cinayet ve örtbas şüphesiyle raftan indirilmiş. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'le oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
1: Sivas'ın Divriği ilçesinde bir hafta önce kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili adli süreç hız kazandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif, baba Yusuf Balıkçı ile amcası, halası ve iki akrabası tutuklandı. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Henüz izine rastlanmayan Büşra'yı arama çalışmaları devam ediyor.
2: Büşra Bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den beri kayıp olan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturma derinleşiyor. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Aralarında akraba ve köylülerin de bulunduğu 7 şüphelinin ise adliyedeki ifade işlemleri sürüyor. Divriği'nin Göndüren köyü İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişti.
3: 11 aylık Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı çelişkili ifadelerine devam ediyor. En son verdiği ifadede ise Büşra bebeği babası tarafından öldürüldüğü, uzak bir noktaya götürülüp bırakıldığı yönündeydi. Bu konuda da savcılık araştırmasını sürdürüyor.
2: AFAD, komando ve jandarma ekipleri yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatıldı. Anne Elif Balıkçı verdiği çelişkili ifadelerde önce bebeğinin kaçırıldığını, daha sonra eşinin bebeğini sattığını, son olaraksa öldürüp araziye bıraktığını ileri sürdü. Baba Yusuf Balıkçı ise eşinin iddialarını reddetti. Yer gösterme işlemi için İncedere yaylasına götürülen anne Elif Balıkçı'nın Büşra bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
1: İstanbul'da Ailem Güvende soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 20'si tutuklandı. 14 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken 13 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 hesaba da erişim engeli getirildi.
4: Ailem Güvende operasyonu kapsamında 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve satın almak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suç ceza hakemliğine sevk edilen şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Firari 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini henüz tamamlamamış çocukların zanlılar tarafından cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında yönlendirildiğine ilişkin deliller elde edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ailenin, çocukların ve gençlerin her türlü istismardan korunması amacıyla sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 419 hesap ve bir linke erişim engeli getirildi. İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletmeyle 6 LGBT derneğinin de aralarında bulunduğu 54 iş yeri, ev ve derneğe yapılan baskında uyuşturucu maddeler, sentetik haplar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

0: ABD Merkez Bankası Fed sürpriz bir adımla 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına gitti. Faizi %4'e çıkardı. Ancak bu karar Beyaz Saray'da tam anlamıyla bir deprem etkisi oluşturdu. Başkan Donald Trump sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Fed'e faizleri derhal ve süratle düşürün diyerek res çekti.
1: ABD Merkez Bankası Fed yıllar sonra faiz artışına gitti. Washington'da tansiyon tavan yaptı. Başkan Trump'ın tepkisi sert oldu. Fed, dünya piyasalarının kilitlendiği kararını açıkladı. Politika faizini 25 bas puan arttırarak %4'e çıkardı. Beklenen bu adım 2023'ten bu yana atılan ilk faiz artışı olarak kayda geçti.
2: Az önce sona eren toplantıda Federal Açık Piyasa Komitesi, Federal Rezerv'in ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığını çeyrek puan arttırarak %3,75'ten %4'e çıkarmaya karar verdi.
1: Fed'in mesajı net oldu. Enflasyon hala yüksek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkı tutuyor. Fed'in projeksiyonları yıl sonuna kadar bir artışın daha masada olduğunu gösteriyor. 18 Fed yetkilisinden 16'sı bir artışın daha yapılması görüşünde birleşti.
2: Ekonomik aktivite sağlam bir hızla genişliyor ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizlik yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.
1: Ekonomi yönetimiyle Beyaz Saray'ın arasındaki gerilimi tırmandıran karara Başkan Trump'ın cevabı gecikmedi. Tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Faiz artırımını ekonomiye darbe olarak niteleyen Trump, oranların %1 ve altına çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Fed yönetimine faizleri derhal ve süratle düşürün çağrısında bulundu. Trump tepkisini dünyadaki hemen her ülkeyi biz sırtımızda taşıyoruz ve bu durum artık böyle devam edemez sözleriyle noktaladı.
0: Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından gözler piyasalara çevrilmiş durumda. Karar sonrası yükselişe geçen altında son durumu Meral Dağlılar İstanbul'dan aktaracak.
3: Yaklaşık 6 haftadır aşağı yönde ilerleyen İbre bugünlerde artık yukarı doğru çıkmaya başladı. Dün de Fed'in aslında faiz kararı açıklaması vardı. Peki bu açıklamanın ardından altında son durum ne? Elbette ki bunları konuşacağız. Yanımda çok kıymetli bir yayın konuğum var. İslam Memiş bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz öncelikle.
4: Sizler de hoş geldiniz.
3: Tüm bir açıklama yapıldı. Evet. Altında son durum ne? Hafta sonu nasıl görecek sizce?
4: Evet, Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı küresel piyasa için bu hafta çok önemliydi. Sürpriz yapmadı. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz artırımı yaptı. Ve muhtemelen yıl sonuna kadar tekrar bir faiz artırma olasılığı güçlü. Üyelerden de böyle bir talep olduğunu gözlemliyoruz. Trump bugüne kadar olduğu gibi dün akşam yine açıklama yaptı. Faizleri bir an önce düşürün açıklaması yaptı. Buna rağmen, kendi seçmiş olduğu Fed Başkanı'na rağmen faizlerin artıldığını gözlemliyoruz. Bundan sonraki süreçlerde biraz daha belirsiz bir süreç bizi bekliyor. Çünkü petrol fiyatları, enerji krizi burada çok önemli. Yani petrol fiyatları tekrar yükselmeye devam ederse burada enflasyon kalıcı bir hale gelebilir. Bu da merkez bankalarının faiz artırma noktasında politikalarının yetersiz olduğunu bize gösterir. Ama bir ateşkes haberi gelirse, bir anlaşma haberi gelirse petrol fiyatlarında bu sefer düşüş yönlü hareketler enflasyon tarafındaki düşüşleri de destekler. Ama burada belirsiz bir durum var karşımızda. Dolayısıyla 25 baz puanlık faiz artırımı sonrası altın tarafında, gümüş tarafında veya dolar karşısındaki varlıklarda düşüşler yaşandı. Tabii ve doğal olarak ons altın 4.250 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ama hızlı bir toparlanma gördük. Çünkü beklenti önceden satın alınmıştı. Şu anda 4.316 dolar seviyesinde ons altın. Tekrar 4.200-4.300 dolar aralığını bu haftanın özelinde. Yarın yine Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yine enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Ama önümüzdeki hafta tekrar 4.400-4.500 dolar denemesi yapabilir altın tarafında. Gram altın TL fiyatı ons altını takip etmeye devam ediyor. Kapalı çarşı piyasasında 6.760 lira şu anda. Burada da 6.500-7.000 lira aralığındaki kısa vadeli dalgalanmayı bekliyoruz.
3: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikteydi. Altının son durumu değerlendirildi. Diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını bildirdi. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirleri duyurdu. Ekonomist Belgin Maviş yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Belgin Hanım.
1: Hoş bulduk Cemil.
0: Evet, şimdi Sermaye Piyasası Kurulu'nun duyurduğu tedbirler. Neler bunlar? Evet.
1: Şimdi olay nerede başladı? Fonlarla ilgili sıkıntılar başladı. Pusula portföyün temelite düşmesiyle birlikte ve bu arada onun öncesinde de Tera Yatırım'ın pusula portföyü satın almasına yönelik yaptığı açıklamalar sonrasında özellikle finans ve para piyasalarındaki limitlerin ki Merkez Bankası bugün onları yükseltti. Bundan kaynaklı bir temelite düşme durumu söz konusu oldu. Ve bugün özellikle 14 Eylül'de toplanmıştı finans kurulu ve bugün sabah yine acil koduyla toplandı ve özellikle fon piyasasındaki yaşanan bu gelişmelerin ve Borsa İstanbul'daki dün %6'ya varan sert düşüş ve devre kesicilerin devreye girmesi sonrasında hızlı tedbirler karşımıza geldi. Bu tip türbülansların olabileceğine dair kanaatler açıklandıktan sonra da arkasından da sermaye piyasası kurulundan gelen tedbirler vardı. Yaklaşık olarak 7 tane kuruma ait olan 130 tane fonun tasfiyesine karar verildi ve bu süreç başlatıldı. Ve bununla birlikte de hisse senetleri tarafına, borsa tarafına baktığımızda bankacılık tarafında %6'ya varan ve borsa İstanbul tarafında %2'ye varan yükselişlerle güne başladık. İnsanlar şunu anladılar, borsada bir problem yok, bu fonların içerisindeki hisse senetleri ve bunlarla ilişkin gelişmelerden kaynaklı bir durum var. Yani yapısal bir problem söz konusu değil ve tasfiye kararları açıklandı. Yaklaşık olarak 130 tane fon tasfiye edilecek 7 kuruma ait olan, bunlarla ilgili süreç başlayacak. Burada kısa hatırlatmalar yapalım yatırımcılar bizi izleyenler için. Elinde fon olan, hisse senedi fonu olan bu kurumlara ait bu fonları elinde bulunduran yatırımcılar için şunu söyleyeyim. Panik yapmaya gerek yok. Tasfiye süreci demek bir hak kaybı asla değildir. Belli bir süre için fon yöneticileri tarafından ve devlet kontrolü yani sermaye piyasası kurulu kontrolünde bir süreç başlayacaktır. Ve bu süreç içerisinde hisse senetleri, fonlar tasfiye edileceği için içindeki mevcut hisse senetlerinin satışı piyasa koşulları içerisinde gerçekleşecektir. Sonrasında bu piyasa koşullarına nakde dönen fonlarda yatırımcıların payları verildikten sonra, ya daha doğrusu vergi ve herhangi fona ilişkin bir ödeme söz konusuysa o gerçekleştikten sonra takas bank üzerinden yatırımcılara paraları ödenecektir bu süreç içerisinde. Biraz zaman alabilir. Piyasa koşulları içerisinde her zaman için sermaye piyasası kanunda da belirtildiği gibi yatırımcının haklarının korunması, hak kaybına uğramasının önüne geçirecek tedbirler hızlıca hayata geçirilir. Böyle bir süreç içerisinde olduğumuzu belirtelim.
0: Çok teşekkür ederiz. Ekonomist Belgin Maviş, her zaman bekleriz ve ajansa devam ediyoruz. Avrupa Birliği tarihinde bir ilk yaşandı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın ortak üye olması fikrine destek verdi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump bu teklife tepkili. Ayrıntılar için A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan karşımızda.
2: Can Okanar, biraz önce Kanada Başbakanı Mark Carney Avrupa Parlamentosu'na, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'na hitap etti. Genel kurul devam ediyor. Dün de birliğin durumu konuşması vardı. Çok beklenen Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu nereye gidiyor? Bir yıl içerisinde neler yapılacak konulu hitabını gerçekleştirmişti Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve burada çok önemli açıklamalar yaptı. Bunlardan biri de Avrupa Birliği'nin yeni ortaklıklara açılmasıyla ilgiliydi. İngiltere vardı, Norveç gibi ülkeler vardı fakat en çok dikkati çeken Avrupa sınırları dışında Avrupa'ya oldukça uzak olan Kanada ile ilgili açıklamasıydı. Kanada'nın ortak olacağını, Avrupa Birliği ve Kanada'nın bir ortaklık içerisinde

0: içerisinde olmasını hedeflediklerini açıkladı Avrupa Komisyonu Başkanı. Tabii jeostratejik bir durum, savaşlar devam ediyor, ticaret savaşları devam ediyor. Dünyanın bir tarafında fiziki savaşlar devam ederken diğer taraftan da ticaret savaşları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında gittikçe artan bir gerilim söz konusu. Bu noktada Avrupa Birliği'nden gelen bu açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Başkan Trump'ın tepkisini çekti. Avrupa Birliği ile çok daha fazla ticaret noktasında yeni kotalar koyma tehdidinde bulundu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Fakat Avrupa Parlamentosu'nda biraz önce sona eren konuşmasında Kanada Başbakanı Avrupa Birliği ile Avrupa ile Kanada'nın kaderlerinin aynı olduğunu ifade etti. İyi gün, sadece iyi gün dostları olmadıklarını söyledi. Ortak kaderlere, ortak değerlere sahip olan iki ülkeden, iki birlikten bahsetti. Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Birliği'nin yöneticileri de yine yaptıkları, bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamada Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, dün bu ilandan sonra yaptığı açıklamada Avrupa'nın ve Kanada'nın kaderinin birbirine oldukça benzer ve yakın olduğunu, birbirine bağlı olduğunu ifade etmişti. Carney Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kanada halkının, yani Kanada'nın bu ortaklık teklifine, ortaklık açıklamasına olumlu bir şekilde yaklaştığını ifade etti. Şöyle bir durum söz konusu, bütün dünyanın gözü Hürmüz Boğazı ile ilgili veya dünyanın doğu kısmında ki gelişmelerle, savaşlarla, krizlerle meşgulken, şimdi hiç kimsenin tahmin etmediği bir yerde, Kanada gibi bir ülkede Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında yeni bir kriz başlıyor. Yeni bir krizin olduğu nokta haline geldi Kanada. Bu durum oldukça ilginç olarak gösteriliyor. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Kanada Başbakanı'nı genel kurul salonunda ayakta alkışladılar. Konuşma öncesinde çok Carney neredeyse bütün üyeleri selamladı, ellerini sıktı. Birkaç aşırı sağ üyenin, AP üyesinin ise Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri diye bağırdığı genel kurulda görüntülere, kameralara yansıdı diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarette Taliban hükümetinin üst düzey isimleriyle bir araya geldi. Başkent Kabil ve Kandahar'daki kritik temaslarda ikili ilişkiler, küresel krizler ve terörle mücadele gibi meseleler masaya yatırıldı.
2: Kabil ve Kandahar'da temaslarda bulundu. Afgan yetkililerle bir araya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkent Kabil'de mevkidaşı Abdulhak Vasık'la görüşen Kalın, Afganistan hükümetinden üst düzey isimlerle de bir araya geldi. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani ile görüşmeler yaptı. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasında güvenlik ve istihbarat alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı. İkili ilişkiler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. ABD, İsrail-İran savaşı başta olmak üzere küresel krizlerin ele alındığı görüşmelerde terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine karşı mücadele konularına da değinildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı Kalın ziyaret kapsamında Kandahar kentinde de temaslarda bulundu.
1: Evet, ABD Başkanı Donald Trump İran'a savaşın sonuna yaklaşıldığını umduğunu ve Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini

0: söyledi. Trump gelecek hafta Körfez liderleriyle New York'ta yapacağı görüşmede İran savaşının geleceğini ve savaş sonrası dönemi ele alacak. Bölgede gerilim sürerken gözler şimdi diplomasi trafiğinin sonuçlarında.
1: Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruzdur. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi. Savaşın sonuna yaklaşıldığını umduğunu söyledi. Tahran'ın da Washington'la anlaşma yapmak istediğini ileri sürdü.
1: Umarım savaşın sonuna doğru yaklaşıyoruzdur. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. İran bir anlaşma yapma konusunda çok istekli. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.
2: Trump'ın bu sözleri bölgede diplomasi trafiğinin yeniden hareketlendiği bir dönemde geldi. Washington'da savaşın sadece nasıl sona ereceği değil, sonrasında bölgede nasıl bir düzen kurulacağı da masada. Trump önümüzdeki hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplanacağı New York'ta bir araya gelecek. Genel Kurul toplantısının tarihi 22 Eylül. Trump'ın sözlerine karşın bölgedeki gerilim henüz düşmüş değil. İran'la çatışma Körfez'den Kızıldeniz'e uzanan hatta güvenlik ve enerji trafiğini doğrudan etkiliyor.
1: İran'da neler olacağını izleyin. Sonuç gerçekten çok iyi olacak. İran böyle devam edemez. Ülkeleri mahvolmuş durumda.
2: Özellikle Hürmüz Boğazı ve Babel Mendeb çevresindeki sıcak gelişmeler enerji piyasalarını da baskılıyor. Petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyrediyor, bölgedeki saldırılar küresel enerji arzına ilişkin endişeleri arttırıyor.
0: Dünya Hürmüz'ün ardından Babül Mendeb'te tırmanan gerilime kenetlenmişken Husilerden dikkat çeken bir paylaşım geldi. İran destekli grup düşürdüklerini iddia ettikleri Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağının enkaz görüntülerini paylaştı.
2: Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor. İran destekli Husiler, Mağrib kenti semalarında Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürdü. Husiler, uçağın hava savunma sistemiyle hedef alındığını iddia etti. Vurulma anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüler de paylaşıldı. Ardından enkaz görüntüleri geldi. Yerde yanan parçalar, uçağın enkazı ve kuyruk bölümündeki Suudi Arabistan bayrağı dikkat çekti. Husilerin iddiasına göre F-15 Mağrib üzerindeki operasyon sırasında vuruldu. İddia Yemen'de Suudi Arabistan'la Husiler arasında gerilimin yeniden tırmandığı dönemde geldi. Suudi Arabistan'sa F-15'in düşürüldüğü iddiasını henüz resmi olarak doğrulamadı. Gözler şimdi Riyad yönetiminin yapacağı açıklamada.
0: Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe sayarak Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son saldırılarda önce sağlık görevlilerini, sonra onlara yardıma koşanları hedef aldı. Üstelik onlardan biri de çocuktu.
3: Gazze'li çocuk saldırıda yaralanan sağlık görevlisine yardıma gidiyordu. İsrail onu da öldürdü. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkesi hiçe saymaya devam ediyor. Gazze'nin semalarından ayrılmayan İHA'lar neredeyse her gün ölüm yağdırıyor.
4: Kızımız Emel çadırların arasında oynayıp şarkı söylüyordu. Komşularımıza giderken saldırı oldu. Artık Emel yok.
3: Kadınlar ve çocuklar, yani masum Gazze'li siviller İsrail'e hedef oluyor. İsrail ordusunun Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında bir sağlık görevlisi yaralandı. Bunu gören 12 yaşındaki Muhammed Ezzenati görevliye yardım etmek için yanına koştu. Ancak İsrail anında yeni bir saldırı daha düzenleyerek hem sağlık görevlisini hem de yardıma giden çocuğu öldürdü. 12 yaşındaki Muhammed'in babası gözyaşları içinde şehit oğluna veda etti. İsrail saldırılarında hasar gören 6 katlı binanın da ani

0: yeniden çökmesi felakete yol açtı. Çoğu çocuk, birçok kişi enkaz altında yaşamını yitirdi.
1: Savaşın başında bu bina hedef alınmıştı. Kısmen hasarlıydı. Yetersiz imkanlar sonucu insanlar burada yaşamak zorundaydı. Binada yaklaşık 100 kişi vardı. Yarısı da çocuk. Birkaç kişi çıkarttık ama onlarca kişi hala kayıp.
0: Gazze şeridinde sağlam bina yok. Ayakta kalanlarsa çökmek üzere. Filistinlilerse bu tehlikeli binalarda ölümle burun buruna yaşamak zorunda. Saldırılarla yetinmeyen İsrail, ekipman girişine de izin vermiyor. Gazze genelinde yaklaşık 8500 kişinin naaşının enkaz altında olduğu biliniyor.
2: Gazze'de yaşanan İsrail zulmüyle ilgili duyarlılık oluşturmak amacıyla 81 ildeki okullarda bu hafta uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde barış mesajı verildi.

0: aydınlık.
1: Ankara'da uçurtmalar Gazze'ni çocuklar için havalandı.
2: Gazze'de yaşanan soykırıma karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yurt genelindeki tüm okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinlik kapsamında binlerce öğrenciye hem Filistin bayraklı uçurtmalar hem de Türk bayraklı uçurtmalar dağıtıldı.
1: Uçurtmalar vurulmasın etkinliğine dünyaya barış mesajı verildi.
3: Bu etkinliğin gerçekleştirilmesindeki amaç, binlerce kilometre ötede ama dünyanın göz yumduğu, hiçbir şey yapmadığı bu tür zulümlere dikkat çekmek, çocuklara barışı aşılamak.
1: Etkinlikte çocukların savaşlardan uzak, güvenli bir ortamda büyümesinin önemine vurgu yapıldı. Gökyüzüne bırakılan uçurtmalar çocukların barış ve özgürlük temennilerinin sembolü oldu.
2: Ankara'da Veysel Tiryaki İmam Hatip Ortaokulu'ndaki çocuklar da binlerce kilometre uzaktaki kardeşlerinin yaşadığı soykırıma tepki göstermek amacıyla bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle çocukların sesine ses olmaya çalıştı.
1: Etkinlikte Gazze'deki çocukların yaşadığı insani drama yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.
3: Bizler her yıl eğitim öğretim yılında sadece bu tür etkinlikler değil, diğer etkinlikleri de yapıyoruz. Bu yıl eğitim öğretimin başında öğretmenlerimiz Kudüs'le ilgili, Gazze'yle ilgili değişik adlar altında etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz.
4: İstanbul Avcılar'da bir servis minibüsü aynı istikamette seyreden otomobile çarptıktan sonra yan yola geçerek bir iş yerinin girişindeki duvara çarptı. Kazada 11 kişi yaralandı.
1: Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan servis minibüsü önce otomobile sonra da bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada 11 kişi yaralandı. İstanbul Avcılar'da D100 karayolunda içi yolcu dolu servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası savrulan servis minibüsü yan yola girerek biriş yerinin girişindeki duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan 11 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
4: İstanbul Sultan Gazi'de şerit değiştiren motosiklet park halindeki araçla seyir halindeki dolmuşa çarptı.

0: sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı kameraya yansıdı.
1: Süratle giderken kontrolsüz şerit değiştirdi. Önce park halindeki araca, sonra dolmuşa çarpıp yere düştü.
2: İyi misin?
1: Kaza görüntülerinin adresi İstanbul Sultan Gazi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü öndeki aracı geçmek için sollama yapmak istedi.
2: Tamam, acele etme, dur. Sakin ol.
3: Bende bir şey yok.
2: İyi misin?
3: Allah'a şükür bir şeyim yok abi.
1: Süratli ve kontrolsüz bir sollama yapan motosiklet sürücüsü önce park halindeki otomobile, ardından da seyir halindeki dolmuşa çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken sürüklenen motosiklet ise park halindeki bir servis aracına çarparak durabildi. Motosikleti kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay anları ise başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
0: İstanbul Büyükçekmece E5'te kamyonet ambulansa dakikalarca yol vermedi. Ehliyetine el konulan o sürücüye 46 bin lira da para cezası kesildi.
4: Ambulansa ısrarla yol vermedi. Hastanın canını tehlikeye attı. Ancak cezadan kaçamadı. İstanbul Büyükçekmece'de bir ambulans hastayı yetiştirmeye çalışıyordu. O sırada sağlık çalışanları kamyonetten yol vermesini istedi. Sürücü ısrarla yol vermek istemedi. Hastanın canını tehlikeye attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sürücü kısa sürede yakalandı. Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek suçundan 46 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün aracı 30 gün süreyle trafikten men edilirken ehliyetine de 30 gün süreyle geçici olarak el konuldu.
0: Sonbaharla birlikte grip mevsimi yaklaşırken özellikle 65 yaş üzerindekiler ve kronik hastalığı bulunanlar için korunma dönemi başladı. Uzmanlar grip aşısının önemine dikkat çekti.
5: Grip mevsimi açıldı, aşı dönemi başladı.
6: Eylül, Ekim gibi salgının başlamadığı dönemlerden önce yapılmasını şiddetle öneriyoruz.
5: Profesör Doktor Cüneyt Saltürk, aşının özellikle risk grubundaki kişiler için önemli bir koruma sağladığını söyledi.
6: Grip aşısı tabi biliyorsunuz bizim için çok önemli bir aşı. Özellikle risk grubunda 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, KOAH gibi, böbrek yetmezliği gibi, bağışıklığı baskılı ilaç kullanan, kalp yetmezliği hastalığı için özellikle önemli bir aşı.
5: Grip aşısının her yıl yaptırılması gerekiyor. Ancak aşı da %100 bir koruma sağlamaya yetmiyor.
6: %100 koruyucudur diyemeyiz. Bu yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldırmak lazım. Grip aşısı oldum, bu sene kesin grip olmayacağım. Maalesef öyle bir %100 garanti yok ama o sene aynı etkenle tekrardan gribe bağlı hasta olma şansımız çok düşük hale geliyor.
5: Her yıl grip aşısı ile ilgili ortaya atılan iddialar da gerçeği yansıtmıyor.
6: Grip aşısı bilinenin aksine canlı bir aşı değil. Dolayısıyla grip aşısı ateş yapmaz, kendisi grip yapmaz. Sadece grip aşısının yapıldığı bölgede bölgesel cilde bağlı kızarıklık ve ısı artışı yapar.
5: Özellikle 65 yaş üstü kronik hastaların daha dikkatli olması gerekiyor.
6: 65 yaş üstü kronik hastalığı olan grupta bu grubun özellikle kışın kapalı alanlarda çok uzun süre kalmaması, kalabalık ortamlarda çok uzun süre kalmaması, maske ve el hijyeni kurallarına uyması en az aşı kadar önemli.
0: İlaç kutularında tüketicilerin alışık olduğu basılı prospektüslerin yerini elektronik kullanma talimatı almaya başladı. İlacın kullanım bilgilerine dış ambalajda yer alan kare kod sayesinde ulaşılabilecek ve Burcu Özüduru Ankara'dan aktaracak ayrıntıları.
7: Can O'Connor, aslında uygulama 2024 yılında hayata geçti ve kademeli bir şekilde uygulandı. Neydi uygulama? İlaç kutularının içerisinde bulunan prospektüs yerine artık ilaç kutularının üzerinde bir QR kod olacak.

0: ve vatandaşlar o QR kodu telefon ya da tabletle okutarak ilacın kullanım talimatlarına ulaşacak. Detayları konuşacağız. Yanımızda eczacı Ceren Ünlü var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum. Bu aslında 2024 yılında TÇK'nın sunmuş olduğu bir yönergeydi. Şu an son zamanlarda çok hız kazandı. 2027 yılından itibaren de hiçbir ilaç kutusunda prospektüs kalmayacak. Sadece kutuların üzerindeki QR'larla biz buna ulaşabileceğiz. Peki bize bu ne sağlıyor? Neden böyle bir şey yaptık? Eski kutularımızda hemen bir örnek gösterelim. Hepimizin aşina olduğu çok uzun prospektüs bilgilerimiz olurdu. Bunlara yine ulaşabileceğiz bu kullanım talimatına bu şekilde. Ama herhangi bir olası yeni bir yan etkiyle karşılaştınız. Biz aslında bunları sürekli güncelliyoruz. Şu an bu QR kodun olması bizim güncel bilgiye ulaşabilmemiz için, güncel olası yan etkilere, ilacın saklama koşullarına, kullanım talimatına ulaşabilmemiz için daha etkili bir yöntem oldu.
0: Oldukça da faydalı olduğunu söyleyebiliriz o zaman.
1: Evet, evet, aslında daha faydalı oldu. Şu an ilaç kutularımızın içinden hızla da artıyor bunun sayısı. Bir herhangi bir prospektüs çıkmamakta. Bu mesela bir iğne, subkutan uygulanan bir iğne. Bunun içerisinde bir prospektüs bilgisi yok. Ancak kutuyu yan çevirdiğimizde burada bir bilgilendirme medyası için QR kodu okutunuz diyor. Bunu telefonumuzdan okuttuğumuzda hemen örnekleyelim.
0: Tüm kullanım talimatı burada QR kodda yer alıyor.
1: Aynen, bu QR kodu saklamış durumdayız ve bu sürekli herhangi bir güncelleme olduğunda güncellenecek. Bu şekilde daha güncel ve doğru bilgiye ulaşabileceğiz. Ancak yaşlı, işte akıllı telefonu kullanmayan vatandaşlarımız da üzülmesin. Türkiye'nin dört bir yanında 7/24 eczacılar her zaman en yakın sağlık danışmanınız ve sizi güncel bir konuda bilgilendirmek için her zaman yanınızda olacaklar.
0: Şimdi tekrar edecek olursak, o prospektüsler yerine QR kod yer aldı ve aslında bunun daha iyi olduğunu ifade ettiniz sizler, çünkü o ilaçların talimatları da sürekli güncelleniyor dediniz.
1: Evet, yani güncel bir yan etkiyle karşılaştığımızda ya da ilacın kullanım saklama koşulları, işte oda sıcaklığında mı ya da 2-8 derece soğuk zincirle mi saklanacağı konusunda herhangi bir güncelleme olursa bunu QR koddan yenileyebileceğiz artık.
0: Prospektüs yok dediniz az önce gösterdiğiniz, evet. Kan sulandırıcının içerisinde. Tabii bazı vatandaşlar bu uygulamadan da haberdar değil. Bu kapsamda da ilacın gerçek olmadığını, sahte olduğunu düşünüyorlar.
1: Evet, ilaçların sahte olduğunu düşünüyorlar. Bazı hastalarımız geri getiriyor. Çünkü o kadar yıllardır alışmışız ki bu uzun prospektüs kutularına. Ama ITS sistemiyle Sağlık Bakanlığı tarafından bu kare kod olan ürünler her zaman üretiminden dağıtımına kadar Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde. Eczaneden alıyorsa tamamen güvenlidir. Eczane dışında hiçbir yerden ilaç veya bir gıda takviyesi almanızı tavsiye etmiyoruz tabii ki de. İlaçların güvenli olması için eczaneden temin etmeniz lazım. Hiçbiri sahte değil. Bu yeni güncellemeyle bu şekilde.
0: 2027 yılı 1 Ocak itibariyle de artık hiçbir ilaç kutusunun içerisinde prospektüs olmayacak.
1: Evet, olmayacak. Sadece QR koddan daha güncel bilgiye ulaşabileceğiz. Bilgilendirme metni EKT uygulaması ile e-kullanım talimatına QR kodlar üzerinden yeni gelişen yapay zeka ile biz de güncellemiş olduk kendimizi.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Yanımızda eczacı Ceren Ünlü vardı. Onunla birlikte ilaç kutularındaki yeni dönemi konuştuk diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
2: Bursa Nilüfer'de seyir halindeki bir otomobilin kaputunu açan tamirci, hareket halindeki araçta motoru tamir etmeye çalıştı. Akıllara durgunluk veren o tehlikeli anları taşıyoruz ekrana.
3: Ay, insan değil mi o, yani maket falan değil mi o? İnsan o değil mi?
4: Araç seyir halindeyken kaputunu açıp tamir etmeye çalıştı. Görüntüler Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaydedildi. Bir tamirci araç ilerlediği sırada açık olan kaputun üzerinde motor bölümünü kontrol etti, arızayı gidermeye çalıştı.
3: Yok artık. Dur birazcık yavaş gidin de bari gelsin. Bak gelmiyor. Çektiğini anladım acaba.
4: Bu sırada trafikteki diğer sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Trafikteki tehlikeli anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Ay, insan değil mi o, yani maket falan değil mi o? İnsan o değil mi?
4: Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

0: arkadaş değil de bari gelsiniz. Bak gelmiyor. Çektiğini anladı mı acaba?
1: Diyarbakır'da Teknofest 2026 kapsamında 11 farklı kategoride düzenlenecek yarışmalar başladı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'da.
2: Şu anda Diyarbakır'da teknoloji adına oldukça hareketli bir atmosferin içerisinde bulunuyoruz. Bir yanda öğrenciler, gençler, diğer tarafta ise projeler, tasarımlar. Hemen ekranlara taşıyalım. Yoğun bir ilginin oluştuğunu söyleyebiliriz. Burada yalnızca bir yarışma yapılmıyor. Gençlerin fikirleri, emekleri ve teknolojiye bakış açıları da sergileniyor. Şu anda ekranlara taşıdığımız gibi farklı yaş gruplarından öğrenciler hazırladıkları projelerin başında kimi projesini jüriye anlatıyor, kimi son kontrollerini yapıyor, kimi de geliştirdiği teknolojinin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak gösteriyor. Diyarbakır Teknofest 2026 kapsamında 16 ile 20 Eylül arasında buradaki heyecana ortak olmaya çalışacak gençler, bizler ve şu anda o gençleri ekranlara taşıyoruz. Kolay gelsin. Nasılsınız?
3: İyi, siz nasılsınız?
2: Evet. Hayırlı olsun. Diyarbakır'da da yarışma yapılıyor. Siz ne ürettiniz, ne yapıyorsunuz?
4: Türkiye kıyılarında istilacı bir aslan balığı popülasyonu var gün geçtikçe artan. Biz de buna bir çözüm olarak bir su altı robotu geliştirdik. Yarı otonom bir robot. Bu balık gün geçtikçe kontrolsüz bir şekilde üremeye devam ediyor. Dalga sırasında sadece 40 metreye kadar dalış yapıyor. Bu robotla birlikte biz 300 metre derinliğe inerek bu balıkları avlayabiliyoruz.
2: Peki. Teşekkür ederiz. Tabi burada birbirinden farklı ürünler var. Hemen farklı bir ürünü, eseri ekranlara taşıyalım. Kolay gelsin. Nasılsınız?
3: İyi, siz nasılsınız?
2: Hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz?
3: Düzce, Göllek'ten.
2: Peki siz ne ürettiniz? Bize anlatabilir misiniz?
3: Tabii. Kaan Keşif Gözlem ve Yangına Müdahale Robotu. Robotumuz kendi tasarımımız olan yangın söndürme topunun içerisinde bir miktar patlayıcı ve yangın söndürme tozu vardır. Bu patlayıcı alev ile temas halinde patlayarak ortama yangın söndürme tozunu yayar. O toz oksijeni keserek yangını söndürür. 2 adet güçlü su pompamız vardır. Bu pompamız fışkiyelerden yangına karadan müdahale yapabilmektedir. 180 derece geriye dönebilen kameramız 360 derece görüntü alabilmektedir. 4 tane sensörümüz vardır. İletişim modülümüz vardır. Buradan konuştuğumuzda hem robota sesimiz gidiyor, bir de robot dinleme moduna geçebiliyor. 5 litrelik tankerimiz var. Buradan dolum yapabiliyoruz.
2: Peki. Hedefiniz ne peki?
3: Hedefimiz Urfa'ya finallere gitmek.
2: İnşallah. Tabii önümüzdeki haftalarda Urfa'da final programı gerçekleşecek. Yoğun bir katılımının olacağını söyleyebiliriz. Biz şu anda Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde bulunuyoruz ve yüzlerce genç projelerini burada, hünerlerini burada sergiliyor. Kimisi drone yapıyor, kimisi farklı ürünleri burada sergilemeye çalışıyor. Yarışmaya katılıyor gençler. Bu yayını kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'in görüntüyle birlikte gerçekleştirdik diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 47 ilde toplam 1.767.982 metrekare büyüklüğündeki 405 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 10 milyar 800 milyon lirayı aşan taşınmazlarda %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunuluyor.
5: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye genelinde arsa sahip olmak isteyenler için yeni bir satış düzenliyor. Kurum 47 ilde bulunan toplam 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satışa sunulacak taşınmazların toplam büyüklüğü 1.767.982 metrekare. Öngörülen toplam satış bedeli ise 10 milyar 780 milyon 468.297 lira olarak açıklandı. TOKİ'nin arsa satışına ilişkin açık artırma 29-30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Müzayede Ankara Bilkent Otel'de TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler ayrıca internet üzerinden de teklif verebilecek. TOKİ'nin satış listesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden 47 il bulunuyor. Satış yapılacak iller arasında 3 büyük şehrin yanı sıra Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Kastamonu gibi birçok ilde var. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Alacaatlı ve Dodurga Mahallesi

İdilindeki konut adamları, İstanbul'da ise Avcılar, Başakşehir ve Silivri'deki taşınmazlar dikkat çekiyor. İzmir'de ise Adya, Dikili ve Menemen ilçelerindeki konut alanları satış kapsamında yer alıyor. TOKİ'nin satışa sunduğu arsaların kullanım alanları oldukça geniş. Listede konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanlarının yanı sıra kentsel çalışma ve rekreasyon alanları da bulunuyor. Ayrıca depolama alanı, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis, plansız alan ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlarda açık artırmayla satışa sunulacak. TOKİ'nin satışında bazı taşınmazlar için alıcılara %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sağlanacak. Satışta dikkat çeken bir diğer seçenek ise peşin ödeme avantajı olacak. Peşin satışa sunulan bazı taşınmazlarda %15 indirim uygulanacak. TOKİ'nin arsa satışına ilişkin detaylı bilgiler TOKİ'nin resmi internet sitesiyle Emlak Müzayede platformu üzerinden takip edilebilecek.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005 ile 2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz, dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
9: Yıldız. Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
11: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
13: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
14: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
13: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlı...

30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Söğüt, Kızılcadağ, Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında asfalt sattiği kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ile 23. kilometreleri arasında Devlet Su İşleri Köprüsü, İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: A Haber Radyo.
4: Mutlu günler. Saatlerimiz 13.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında gün içi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı yapılan baskınlarda dönemin Silivri Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun bir koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur için ise gözaltı kararı var.
5: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Kozinoğlu soruşturması genişliyor. 3 kişi gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur hakkında ise gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi.
7: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 isim gözaltına alındı.
6: Gözaltındakiler arasında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünde daha önce kovuşturmaya yer yok kararı veren isimdi. İşgören'in daha sonra FETÖ'den meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Gözaltındaki Necip Doğan'ın ise olay yeri incelemesine katılan cezaevi savcısı olduğu, onun da FETÖ kapsamında ihraç edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un ise Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Ekipler kendisiyle irtibata geçti. Yakalanması için adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.
4: Sıcak açıklamalar var. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçum'dan. O açıklamaların da bir bölümünü zaten ekranlarınızın altında son dakika notu olarak sizlerle paylaşıyoruz. Seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngörüyorum dedi Uçum. Ayrıca bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır ifadelerinde kullandı. Daha fazla ayrıntıyı A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi, bizlerle paylaşacak. Arzu, söz sende.
8: Banu, evet, aslında sen de ifade ettin. Özellikle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen bir programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı ve elbette orada önemli mesajları oldu.

0: Çok sayıda başlıkla ilgili, özellikle seçimlerle ilgili konuştu başdanışman. Bu noktada seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasının öngörülmüş olduğunu yapmış olduğu o açıklamayla ifade etmiş oldu. Ve özellikle bunun sebebini de paylaştı Mehmet Uçum. Ve özellikle seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum dedi. Ve bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandumun tarihidir ifadesini kullandığını görüyoruz. Yine sembolik anlamda olduğuna da vurgu yaptı Mehmet Uçum ve yine Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır ifadesinde kullanmış olduğu aslında bu noktada yapmış olduğu o açıklamanın detaylarında. Hemen detaylarına biraz daha baktığımızda aslında mevcut anayasaya göre bir cumhurbaşkanı ikinci döneminde meclis seçimlerinin yenilenmesi kararı alırsa istisnai bir şekilde aday olabilir ifadesini kullandığını görüyoruz ve üçüncü dönem aday olma ve cumhurbaşkanlığı yapma yetkisinin de vermektedir ifade yer aldığını söyleyelim. Özellikle terörsüz Türkiye konusu da elbette gündemdeki başlıklardan bir tanesiydi o görüşmede ve elbette burada da önemli mesajların verilmiş olduğunu biliyoruz. Yasa bir takım aşamaları öngörüyor dedi. Saha pratikleri, fesih sürecinin tamamlanması, tespitler ilk aşamadadır dedi. Yine ilk aşama pratiklerin tespitine yöneliktir ifadesini kullandı. Bu aşama yasadan önce başladı, yasayla birlikte devam eden bir aşamadır dedi Mehmet Uçum ve yasanın gerektirdiği diğer nokta teyit ve ilan aşamasına artık geçilmiş olacağını ilerleyen tarihler için ifade etti. Yine MGK kararının aslında önemli dikkat çekti ve MGK kararının ilanından sonra 6 aylık bir başvuru sürecinin artık başlamış olacağını da ifade ettiğini biliyoruz Cumhurbaşkanı Başdanışmanın. Bu çerçevede aslında önemli bir notu daha vardı Mehmet Uçum'un bir soru üzerine yanıtlamış olduğu cevapta. Özellikle Abdullah Öcalan'a komisyonda görev verilip verilmeyeceğine ilişkin bir soru da sorulmuştu ve bu soruya yanıt olarak da takip değerlendirme kurulunun 4 alt komisyonu kurmuş olduğuna yönelik bir açıklaması vardı ve özellikle silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda Öcalan'a bu alt komisyonda görev verilecektir. Yine bu noktada statüden kısıt bekleneni daha iyi yapabilmesi için sağlanan imkandır dedi. Farklı şekillerde değerlendirilmesi gerekir dedi ve bu çerçevede cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edilmiş yapıda bu süreçteki rolünü daha iyi yapılması için oluşturulmuş bir imkan olduğunu özellikle ifade etti Mehmet Uçum. Yine baktığımızda hükümle durumu ortadan kalkmadı. Aslında serbest bırakıldı. Sonucu çıkarılmaz ifadesinde yapmış olduğunu, söylemiş olduğunu belirtelim. Bir kez daha belirtecek olursak özellikle seçimlerle ilgili önemli açıklamaları oldu Mehmet Uçum'un. Bu çerçevede özellikle seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihi itibariyle yapılmasını öngörüyorum dedi. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin yani referandumun tarihidir. Sembolik bir anlamı vardır ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle son kez aday olacağını da bu çerçevede yapmış olduğu açıklamayla da belirtmiş oldu diyerek şimdilik sözü tekrar sana bırakalım.
1: Arzu, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Diyarbakır'dan sıcak bir operasyonun detaylarına geçeceğiz şimdi de. Daltonlar Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı. Kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır'daki yapılanmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında adli işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim gerilimi sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi'nin söyleyeceğini ifade etti. Yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar, yolumuza devam ederiz ifadelerini kullandı. İşte tartışmalardaki son durum.
2: Yeni parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
3: Parti kuruldu ama tartışmalar bitmiyor. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim benzerliği gerilimi sürüyor.
4: Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
5: Her şey Yenilik Partisi'nin isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yenilik Partisi Yeni Parti'nin ismine itiraz etti. Yargıtay da Yeni Parti'ye tebligat gönderdi.
6: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayeti değerlendiriyor. Bizde bir yazı geldi. Orada diyor ki isminizin iltibaslı yani benzeşik olduğuna yönelik bir iddia var diyor. Bir anlamda bizden bir isim değişikliği istiyor. Biz bir benzeşlik görmüyoruz. Bu konuda kararı Anayasa Mahkemesi verecek. Bir iltibas var mı yok mu diye. Biz iltibas olmadığını düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi bu konuda normalde 30 gün içinde karar verecek. Ama en geç 90 günde bir karar veriyor.
4: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin iltibas olduğuna hükmetmesi halinde partinin isminde küçük bir değişiklik yapacaklarını söyledi. Biz yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz ifadelerini kullandı. Açalım, açalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamlarının yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. 27 Mayıs Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbedir diyen Erdoğan, demokrasi şehitleri Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle andı.
7: Dünya durdukça Menderes hayırla, Fatiha ile, dua ile yad edilecektir. Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır. Öyle de anılmaya devam edecektir.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Sosyal medya hesabından saygı ve rahmetle anıyoruz notuyla paylaşımda bulunan Erdoğan, 27 Mayıs'ı Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak nitelendirdi ve ekledi. Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin.
1: İstanbul'da bir deve kuşu hayvanat bahçesinden kaçtı ve yaklaşık 2 saat sonra yakalanabildi. Sayın seyirciler, görüntüler İstanbul Şile'de kayda geçti. Kumbaba Caddesi üzerinde başıboş şekilde dolaşan bir deve kuşu şaşkınlığa neden oldu. Araçların arasında koşan hayvanı görenler durumu hemen yetkililere bildirdiler. Deve kuşu itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp sahibine teslim edildi. Geride ise bu görüntüler kaldı. İstanbul Sarıyer'de henüz 14 yaşındaki bir çocuk husumetlisine gözdağı vermek için Kalaşnikov'la havaya ateş açtı. Olay anı telefon kameralarına da yansıdı.
8: Yaş nereye kızım?
6: 14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı için Kalaşnikov'la ateş açtı. Çok geçmeden yakalandı. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Akşam saatleriydi. İddiaya göre husumetlisine gözdağı vermek isteyen 14 yaşındaki bir çocuk evinin önünde Kalaşnikov'la havaya ateş açtı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayda kullandığı Kalaşnikov'u metruk bir binadaki koltuk süngerinin içine sakladığı ortaya çıktı. Silaha el konuldu, şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan devriye gezen polis bir saldırı girişimini de önledi. Ruhsatsız tabanca taşıyan 17 yaşındaki bir kişiyle polise direndikleri belirtilen 49, 27 ve 23 yaşlarındaki 3 kişi de gözaltına alındı.
1: Elazığ'da bir aracın ortadan ikiye bölündüğü kazada Nursel Esmer ve Özgül Dolu hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden iki kadının iş için şehre gittiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
6: iş takibi için gittiler, bir daha geri dönemediler. Elazığ'da seyir halindeki otomobil karşı şeritten yola giren bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi

0: ile biri ters dönerek ikiye bölündü. Aracın hurdaya döndüğü feci kazada Nursel Esmer ve Özgür Dolu olay yerinde hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken iki kadının Elazığ'da bulunma nedeni de ortaya çıktı. Nursel Esmer ve Özgür Dolu'nun organize sanayi bölgesindeki bir tekstil firmasında ürün takibi yapmak amacıyla kentte oldukları öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Esmer'in cenazesi Batman'a, Dolu'nun cenazesi ise İzmir'e gönderildi.
1: Kahramanmaraş'ta bir evin çatı katında yemek pişirmek için yakılan ateş yangına neden oldu. Alevler ekiplerce kontrol altına alındı. Yangının adresi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi. 3 katlı evin çatı katında yemek pişirilmek için yakılan ateş çatıyı tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken çatıda hasar oluştu. İstanbul Bakırköy D100 Karayolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Aracı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Görüntüler İstanbul Bakırköy'den demiştik. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Sürücü hemen otomobili durdurdu, kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. Alevler tüm aracı sararken olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konya'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Tramvay hattına düşen ağaç seferlerin aksamasına yol açtı. Dalların altında kalan bir çocuk yaralandı. Bir ağaç ise otomobilin üzerine devrildi.
2: Konya'da öğleden sonra etkisini arttıran kuvvetli rüzgar kısa sürede ani bir fırtınaya dönüştü. Alaaddin Bulvarı'nda fırtınanın şiddetine dayanamayan dev bir ağaç tramvay yoluna devrildi.
3: Konya şehir merkezinde fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar devrildi. İşte tramvay hattına devrilen bu ağaç nedeniyle tramvay seferleri aksadı.
2: Devrilen ağacın dallarının altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Ağaç raylardan kaldırıldı, tramvay seferleri normale döndü. Fırtınanın bir diğer adresi ise Beyşehir ilçesi oldu. Çetmi mahallesinde kökünden sökülen dev söğüt ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Her taraf kalmış.
1: Bu arada meteorolojiden İstanbul ve Ankara dahil 12 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Peki nerelerde yağış var? Son durumu alacağız. A Haber ekibinden Erşan Karaca ve konuğuna dönelim hemen. Erşan, söz sende ve konuğunda.
4: İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum Banu El. Aslında en önemli, en merak ettiğimiz konulardan bir tanesi özellikle İstanbul'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava olacak? Onun öncesinde ise 12 il için biliyoruz ki bir sarı kodlu uyarı verilmişti ve yağışların etkili olacağı söylenmişti. Peki aynı zamanda hem bunu konuşacağız konuğumuzla hem de aynı zamanda hafta sonu özellikle İstanbul'ları nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'le birlikteyiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
4: Efendim çok teşekkür ederiz. Öncelikle 12 il için sarı kodlu yarı verildi. Dilerseniz bununla başlayalım.
5: Şimdi tabii ki artık yaz mevsiminden sonbahara geçişleri yaşıyoruz. Yağışlar da tabii ki kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları önemli. Buna uymak lazım. Bugün ve yarın İstanbul için yağışların azalarak

0: devam etmesi bekleniyor. Ama tabii yerel olarak bekleniyor. Farklı yerlerde olabilir, başka yerlerde olmayabilir. Bunu söyleyebiliriz. Sıcaklıklar mevsim normallerinde. Cumartesi, pazar parçalı bulut olacak. Ama tabii ki mevsim normallerinde dedik ama 1 veya 3 derece biraz hafif üzerinde olma imkanı var. Bu şekilde Eylül ayını tamamlayacağız. Ama Ekim, Kasım'a baktığımız zaman yağış miktarlarında tabii ki artış gözlenecek. Barajlarımız için bu önemli. Bunu söyleyebiliriz.
1: 12 il için demiştik yani iş yerlerinde tabii yani İç Anadolu bölgesi de var, Doğu Anadolu bölgesinde de var, Karadeniz bölgesinde de var. O bölgeler için çok kısa bir şekilde yorumunuzu alalım sizden de.
0: Şöyle Doğu Karadeniz devamlı bir yağış oluyor. Bu devam edecek. Doğu Anadolu bölgesinin belli kesimleri, İç Anadolu güney kesimleri, Burdur, Isparta ve Akdeniz'in batısı, Güney Ege kısımları yağış alacak. Çünkü orada bir alçak basın sistemi oluştu. Bununla birlikte Doğu Akdeniz kısımlarında da yine yağışı zaman zaman görme ihtimalimiz var.
1: Evet, aslında bu hafta yani önümüzdeki günlerde biraz yağış göreceğiz diye tahmin edebiliyoruz yani.
0: Bugün, yarın ama cumartesi günden itibaren yavaş yavaş parçalı bulutlu şekle dönecektir.
1: Aslında efendim bizler 2 gün öncesine kadar gayet böyle tişörtümüzü giyiyorduk, kısa kolluları giyiyorduk, şortları giyiyorduk. Hava da çok güzeldi. Yalnız dün havada belli bariz bir düşüş yaşandı. Şimdi vatandaşlar da aynı zamanda dikkat etmesi gerekiyor sağlığımız açısından da. Önümüzdeki günlerde İstanbul'u nasıl bir hava durumu bekliyor efendim?
0: Şimdi tabii günler kısalıyor artık güneşli kısımlar. Yani güneşin doğuşu batışı arasında bir azalma var. Güneşlenme miktarı azaldığı için havanın da serinlemesi birlikte sonbaharı yaşıyoruz. Yaşamaya başladık. Bir de üstelik yağış olma ihtimali olduğu zaman da hava sıcaklığı iyice düşecektir. Tabii bu sağlık açısından önem arz. Sizin dediğiniz gibi işte biraz sıcak ertesi gün birkaç derece daha sıcakta artış veya düşüş maalesef sağlığı etkiliyor. İşte grip olaylarına dikkat, yaşlıların, çocukların mevsimine göre giydirilmesi lazım. Bu da tabii ki işte onun yanında kronik hastalıkları da gündeme getirebilir. Çünkü vücut hemen regüle edemiyor sıcağı ve soğuğu. Bundan dolayı dikkatli olmakta fayda var.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Güzel. Çok sağ olun. Değerli yayın konuğumuz meteoroloji uzmanı Güven Özdemir'in de belirtmiş olduğu gibi şu an için 12 il için sarı kodlu uyarı verildi. Önümüzdeki 2 gün oldukça kritik. Fakat hafta sonundan itibaren özellikle İstanbul'da hava sıcaklığının yeniden mevsim normallerine gelip yağışın ise azalacağını, özellikle sabah saatlerinde başlayan yağışın azalacağını belirtmiş olalım ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım Banuel.
2: Erşen, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Sayın seyirciler, Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışında yaşanan kesintilerin ardından dizelin litre fiyatı 2,33 euroya, benzinin litre fiyatı ise 2,14'e yükseldi. Artan maliyetler sürücüleri Paris'te sokağa dökerken balıkçılar da pahalı dizele tepki gösterdi.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki abluka küresel enerji piyasalarını vurdu. Akaryakıt fiyatları rekor seviyeye yükseldi. Avrupa'da sürücüler sokaklara döküldü. Fransa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Zamlara tepki gösteren sürücüler yolları kapattı, ateş yaktı.
4: Geride bıraktığımız yıl, yani tam bir yıl önce bunların fiyatı 1.50 ila 1.60 arası, 65 arasında değişiyordu. Yani neredeyse iki katına yaklaşır bir fiyat artışları söz konusu ki.
3: Paris'teki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken sürücüler artan fiyatlara tepkili. Fransa'da 15 Eylül itibarıyla dizelin litre fiyatı 2,33 euroya çıktı. Benzinin litresi ise 2,14 euro seviyesinde. Rekor fiyatlar Fransızların günlük hayatını doğrudan etkiliyor.
5: Belki biraz alaycı davranıyorum ama fiyatların pahalı olması için kasıtlı bir çaba var gibi görünüyor. Çünkü fiyatlar yükseldiğinde pek çok kişi cebini dolduruyor.
3: Bir depo yakıtın maliyeti arttıkça geçim sıkıntısı da derinleşiyor. Sürücüler tepkili.
6: Eskiden sanırım 1.60 avro civarındaydı. 1.99 avro bile kabul edilebilir. Ama 2.30 avro bu çok fazla.

0: Fazla, aşırı. Aslında geçinemiyoruz. Bu çok fazla.
1: Akaryakıttaki artış sadece sürücüleri değil denizcilik sektörünü de vurdu. Limanlarda toplanan balıkçılar, öfkeli balıkçılar dizel çok pahalı yazılı pankartlarla tepki gösterdi. Balıkçı temsilcileri taleplerini hükümet yetkililerine iletti.
0: Kırılma noktasına geldik. Maddi olarak uçurumun eşiğindeyiz. Yaptığımız işi seviyoruz ama sonuçta herkes gibi biz de geçimimizi sağlamalıyız.
1: Fransa'daki krizin arkasındaysa küresel petrol piyasalarındaki sarsıntı var. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının kesintiye uğraması Brent petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine taşıdı. Enerjide şok pompaya yansıdı. Tüketici fiyatlarındaki artış elektrikli araçlara yönelimi de hızlandırabilir.
0: Maalesef tüm bunlar Fransız sanayisinin aleyhine Çin sanayisini destekleyecek. Çünkü insanlar elektrikli araçları tercih etmeye başlayacak.
1: Sokakta sürücüler, limanda balıkçılar. Fransa'da yükselen yakıt fiyatları toplumun farklı kesimlerini aynı noktada buluşturdu.
2: İzledik. Savaşların faturası Avrupa'ya ağır oldu. Peki benzinin en pahalı olduğu ülke Hollanda'da fiyatlar ne durumda? Bu sorunun yanıtını da alacağız şimdi. A Haber ekibinden Fatih Özyer bu kez Hollanda'dan karşımızda. Fatih.
3: Evet Banu, sizin de söylemiş olduğunuz gibi Avrupa'nın en pahalı bir akaryakıt fiyatının olmuş olduğu ülke Hollanda'da fiyatlar nasıl diye bir soru yönelttiniz. Hollanda'da her geçen gün hemen hemen her gün her bağlantı yaptığımızda akaryakıt istasyonlarındaki fiyatların her geçen gün daha da yükseldiğini net bir şekilde görüyoruz. Sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamalar var tabii Hollanda'da. Bir tavsiye edilen fiyatlar var, litre fiyatları. Bu tavsiye fiyatları hemen hemen her gün sabahın erken saatlerinde yapılıyor. Tabii gelişmeleri aktarmadan şunu da belirtmek istiyorum. Hollanda'da serbest piyasa olduğu için tavsiye fiyatlar üzerinden tam yürünmüyor. Fakat farklı fiyat politikası da uygulanabiliyor. Fakat Hollanda'da sabah erken saatlerinde yapılan açıklanan tavsiye fiyatlarına da bakıldığında bugün Hollanda'da 1 litre benzinin fiyatı tavsiye yoldan 2 euro 71 sentten satılması tavsiye edildi. Peki premium benzinin fiyatının tavsiye fiyatı nedir diye soracak olursanız o da 2 euro 93 sent. Yani Banuel 3 euroya doğru artık yaklaşmaya başladık. Artık ramak kaldı 3 euroya diyebiliriz. 1 litre dizelin fiyatı Hollanda'da sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamalara bakıldığında 2 euro 81 sent. Premium dizelin fiyatı da 2 euro 90 sent tavsiye edilen fiyatlar. Tabii ki Brent petrolün bu sabahki fiyatına bakıldığında bugün sabaha düşüşle başlattı Brent petrol fiyatı. Çünkü -2.26% düşüşle birlikte varil fiyatı 103 dolar seviyesine gerilemiş olsa bile akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlar hemen hemen her geçen gün daha da yükseliyor. Şu anda bulunmuş olduğumuz burası bir anlamda bölgenin en ucuz akaryakıt fiyatının olmuş, satışını yapılmış oldu akaryakıt istasyonu. Banuel, ekranlara belki de yansıyordur, görebiliyorsunuz. Burada bunu da belirtmek istiyorum sözü size bırakmadan önce. Burada 1 litre dizelin fiyatı 2 euro 58'e satılıyor. Ama 1 litre benzinin fiyatı burada 2 euro 39 sent. Şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki Almanya'ya ve Hollanda'ya bakıldığında artık hemen hemen her gün akaryakıt ücreti konusunda yeni bir rekor kırılıyor. Tabii gözler Hürmüz Boğazı'na çevrilmiş. Sadece Hürmüz Boğazı değil, diğer taraftan Bab el Mendeb Boğazı'ndaki olup gelişmeler de Avrupa ve akaryakıt fiyatının yükselmesini tetikleyen unsurlar olarak ön plana çıkıyor. Kısacası eğer önümüzdeki süreç içerisinde Avrupa'da 1 litrenin benzinin veyahut da dizelin fiyatı 3 euroyu bulursa kimse buna şaşırmasın diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size bırakalım Banuel.
2: Fatih, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Değerli izleyiciler, Avrupa Birliği ile Kanada ortak üyelik sistemi ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatma kararı aldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu adıma tepki gösterdi. Avrupa Birliği böyle bir adım atarsa ağır ekonomik yaptırımlar başlatırız tehdidinde bulundu. Kanada Başbakanı ise Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Birlikte daha güçlüyüz dedi.
4: Avrupa Birliği Kanada'ya ortak üyelik teklifinde bulundu.

0: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin durumu konuşmasında Kanada ile yeni dönemin mesajını verdi.
1: Kanada ile ilişkilerimizi en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Acilen ilişkilerimizi yeniden şekillendirmeliyiz. Kanada ile Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olarak çalışmak istiyoruz.
0: Ancak Ottawa ile Brüksel arasındaki bu yakınlaşma ABD'yi rahatsız etti. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine yeni yaptırım tehdidinde bulundu.
2: Bu çok komik. Kanada çok kötü bir ticaret partneri. Eğer bu olursa bence düşmanca bir hareket olur. Avrupa ile ya ticareti durdururum ya da ciddi tarifeler getiririz.
0: Kanada ile Avrupa Birliği arasında kurulması hedeflenen ortak üyelik sistemi daha önce var olan bir uygulama değil.
3: Avrupa Birliği'nde ortak üyelik sistemi yok. Ama üzerinde çalışılan model ile tam üye olmadan çok daha yakın ve kapsamlı bir ilişki kurulması öngörülüyor.
0: Ortak üye Avrupa Birliği'nin karar mekanizması içerisinde yer almıyor. Ama birlikte savunmadan ticarete kadar geniş bir alanda yoğun bir işbirliği öngörüyor. Avrupa Parlamentosu'na seslenen Kanada Başbakanı Mark Carney de birlikte daha güçlüyüz dedi, ortak üyelik önerisine tam destek verdi.
4: Sayın von der Leyen'in ortak üyelik fikrini memnuniyetle karşılıyoruz. Kanada Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılayabilir. Ayrıca neyi önermediğim konusunda da net olmak istiyorum.
5: Suriye'de Esad rejiminin baskısı sadece can kayıplarıyla sınırlı kalmadı. İnsanların eğitim hakkı da, kitaplar da hedefteydi. Yasaklı kitaplar insanları Esad rejiminin işkence hapishanelerine götürebiliyordu mesela. İşte o dönemde Suriyeli yaşlı bir adam kitaplarını duvarların arkasına gizledi ve aradan tam 15 yıl geçti. Ülkesine dönen Suriyeli amca o duvarları yıktı ve gizli kütüphane yeniden gün yüzüne çıktı. Biz de o anları ekranlarınıza getiriyoruz. Suriyeli bir yaşlı adam 2011 yılının sonlarında Şam'daki evinde bulunan özel kütüphanesini gizlemek zorunda kalmış. Çünkü Esad rejiminin baskısından haliyle korkuyordu. Kuveyt'e kaçmadan önce kitaplarını duvarların arkasına saklamış. Yıllar boyunca o kitaplara dokunan da olmamış. Şimdi ise evinde ve ilk işi 15 yıl önce gizlediği kütüphanesini ortaya çıkarmak oldu. Duvarı parça parça yıktı. Az önce de ekranlarınıza taşıdık ve yıllarca gizli kalan kitaplar da yeniden gün yüzüne çıktı. Esad rejimi döneminde bulundurulması ve dolaşıma sokulması yasaklanan eserler 15 yıl sonra yeniden sahibine kavuştu. Üstelik kitapların büyük bölümü geçen onca yıla rağmen zarar görmeden kalmıştı. Gizli kütüphanede hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında çok sayıda eserin yanında Kur'an-ı Kerim nüshaları da var. Kütüphanede ayrıca Kur'an hafızlık icazetleri de yer alıyormuş. 15 yıl boyunca duvarların ardında saklanan kitaplar şimdi yeniden raflardaki yerini alıyor. Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson, dedesinin 1931'de tasarlayıp ürettiği Vecihi 14'ün replikasıyla 19-20 Eylül'de Eskişehir'deki Airshow'da gösteri uçuşu yapacak. Maxson gösteri öncesi antrenmanlarını gerçekleştirdi.
0: Dedesinin uçağının replikasıyla antrenman yaptı.
6: Gerçekten bir an Vecihi Bey'in yanında uçuyormuşum gibi hissettim ki gerçekti bu zaten. Ama başka yaptığım, bugüne kadar 42 senede yaptığım uçuşlardan çok farklıydı.
0: Lee Vecihi Maxson, Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu. Maxson, dedesi tarafından 1931'de tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak Vecihi 14'ün replikasıyla Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Maxson 19-20 Eylül'deki gösteri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
6: Bu iki uçağın yan yana havada olması zannediyorum gelecek kuşaklara 100 yıl öncesinden çok olumlu, çok güzel mesajlar bırakacak ve böyle bir şey ilk defa olacak.
0: Uçuşa akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk de Nuri Demirağ'ın NUD-36 uçağının replikasıyla eşlik etti.
7: It feels unbelievable, the whole...
4: İnanılmaz hissettiriyor. Bütün uçağı inşa etmek ve

0: Ardından 95 yıl sonra uçurabilmek gerçekten harika. Büyük babamın benimle birlikte uçtuğunu hissettim. Annemden ve büyük babamın bize anlattığı hikayeleri dinleyerek büyüdüm. Bu yüzden şimdi burada bunu yapıyor olmak gerçekten inanılmaz.
1: Gösteriler yaklaşık bir asır önce Türk havacılık tarihinde iz bırakan Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın tasarımlarını yeniden gökyüzünde bir araya getirecek.
2: Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikle hepimizi gururlandıran Ali Türkkan, Türkiye'ye kupasıyla birlikte döndü. Havalimanında onu karşılayanlar arasında ailesi de vardı ve en az onun kadar heyecanlı ve gururluydular.
3: Tabii ki çok tarihi bir başarı. Çok mutluyuz.
4: Milli rallici Ali Türkkan büyük bir heyecanla gittiği Şili'den tarihi bir başarıyla döndü. Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nda adını zirveye yazdıran ilk Türk oldu.
5: Tek hedefi ve tek hayali vardı. Bu ülkeye, Türkiye'ye dünya şampiyonluğu getirmek. Beni aradığında elimde dedi bir dünya şampiyonluğu kupası var. Ama bunun daha önemlisi yanında bir Türk bayrağı var bunun dedi. Artık bu kupa Türkiye'nin dedi.
4: Ali Türkkan 10-13 Eylül'deki şampiyonada piste çıkan iddialı isimler arasındaydı. Bitiş çizgisini en önde geçmeyi başaran da o oldu.
3: Bu başarı aslında sadece benim eserim değil. Bu bir ailenin, bir takımın başarısı.
4: Tarihi bir başarıya imza atan 27 yaşındaki pilot havalimanında alkışlarla karşılandı.
3: Bir 10 sene önce biz voleybol ülkesi izlemeye başladık ya, bence bir 10 yıl sonra da biz artık motorsporlar ülkesi izlemeye başlayacağız.
6: Mutluyuz. Çok uzun bir yoldan geldik. Ali çok çalıştı, çok çabaladı. Sonunda hedefine ulaştı.
5: Ali bu spora 5 yaşında başladı. O günden beri bu hevesini, bu heyecanını, bu hedeflerini hiç değiştirmedi.
4: Şampiyon sporcu kendisini ilk tebrik edenlerden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da unutmadı.
3: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Şükranlarımı sunarım kendisine.
2: Samsun'da baraj ve göletlere sazan balığı salımı yapılıyor. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan da ayrıntıları aktaracak.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de özellikle iç sulardaki popülasyonu arttırmak ve oradaki canlının ömrünü devamını sağlamak için yapılan çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Bakanlığın ülke genelindeki yetiştiricilik yerlerinde ve noktalarında yetiştirilen sazanlar Türkiye'nin farklı illerinde iç sularda buluşmaya ve yaşatılmaya devam ediyor. Samsun'da iç su kaynaklarının balık popülasyonunu artırmak, sürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla önemli bir çalışma da gerçekleştiriliyor. 2026 yılı balıklandırma programı kapsamında Samsun genelinde 23 avlak sahasında toplam 2 milyon 412 bin 500 yavru sazan balığı bırakılma organizasyonu an itibariyle gerçekleştirildiği bilgisini paylaşalım. Burada 6 farklı su kaynağına toplam 1 milyon 125 bin yavru sazan balığının bırakılması işlemi an itibariyle başladı. Bu yavruların her biri yaklaşık 5 ila 8 gram ağırlığında, ancak önümüzdeki yıllarda ciddi bir gelişim göstermenin de beklendiğini belirtelim. Uygun şartlarda 3-4 yıl içerisinde yaklaşık 45 ila 50 santimetre boyuna ulaşacak ve avlanabilir büyüklüğe de gelmiş olacak. Olacaklarını belirtmiş olalım. Geçtiğimiz yıl bakanlık tarafından yaklaşık 100 milyon sazan iç sulardaki barajlara ve göllere salınımı gerçekleştirildi. Bu yıl da yine yetiştirilen o yavru sazanların yaklaşık 100 milyonun üzerinde yavru sazanın Türkiye genelinde iç sulara bırakılarak o sulardaki popülasyonun arttırılması noktasındaki çalışmalarında sürdürüldüğünü belirtmiş olalım. Bu kapsamda an itibariyle sazan balıklarının akarsulara, durgun sulara, göllere ve barajlara salınım işlemi Samsun Bafra ilçesinde gerçekleştirildi. Bilgisinde paylaşmış olalım. An itibariyle bakın şu anda kameraman arkadaşım Mustafa Aydın gösterecek. Suyun hemen içerisinde o salınan sazanlar an itibariyle durgun suda ve barajın bulunduğu noktada artık kendi doğal yaşam alanlarına gitmeye ve yaygınlaşmaya devam ediyorlar. An itibariyle üretim merkezlerinde üretilmiş olan sazan balıklarının salınımı gerçekleştiriyor. Amasya'da olan üretim merkezinden bu noktaya geldi sazan balıkları ve şu an itibariyle iç sulardaki sazan salınımın devam ettiğini ve iç sulardaki popülasyon ve canlı varlıklarının sürdürülebilmesinin artırılması noktasındaki bu çalışmanın devam ettiğini belirtelim. Şu anda göz göz elbette ki bu gözlerin her birinde sazan balıkları var. An itibariyle burada 2 milyonun üzerinde bir salınım yapacak. Ancak Türkiye genelinde 100 milyonun üzerinde sazan balığının iç sularda salınımıyla ilgili çalışmanın başlatıldığı bilgisini paylaşalım. An itibariyle bakın poşetlerde de yine geldi. Bu şekilde poşetlenmiş olarak birazdan kayıklarla daha iç noktalara ve bölgelere ulaştıracak o sazanların salınımı da gerçekleştirecek. Bakın an itibariyle o yetiştirilmiş olan sazanların iç suda, durgun suda, barajlardaki salınım işlemleri farklı noktalardan devam ediyor. Hem Araç'taki sazanların salınımı Amasya'dan getirildi. Çünkü Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı sazan yetiştiriciliği noktasından getirildi. Bölge bölge dağıtılıyor. Türkiye genelinde 100 milyonun üzerinde sazan iç sularda buluşmaya devam ediyor diyelim. Popülasyon için son derece önemli sazanlar an itibariyle iç sularda salınımları gerçekleştiriyor diyelim ve sözü Samsun Bafra'dan tekrar size bırakıyorum.
2: Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik tünel tespit edildi, açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan. Yapılacak çalışma sonrası gün ışığına çıkarılacak, toplam tünellerin bir bölümü turizme kazandırılacak. A Haber olarak 2023 yılında o dehlizleri görüntülemiştik. Gelin birlikte bakalım.

0: tarihin gizli kalmış bölümlerine inmiş bulunmaktayız. İlerlemek oldukça zor.
1: Taş duvarların ardında uzanan karanlık geçitler.
2: Ayasofya'nın adeta can damarlarında birlikte ilerliyoruz. Tarihi en derin yerinden hissediyoruz.
1: Yüzyıllardır gün ışığı görmeyen dehlizler ve mezar odaları.
2: Hipoje olarak bilinen bir yeraltı mezar yapısı. Yan yana 3 tane odadan oluşuyor. Hristiyanlık adına kutsal kabul görmüş büyüklerinin buraya getirtilerekten burasının bir ziyaretgah olarak görülmesi amaçlandığından bu yapı yapılmış olmalı. Ölülerin kemiklerinin bir kutu içerisinde koyulmak adına değerlendirildiği biliniyor. Bu İstanbul'da bu emsalde pek eşine rastlanmayan ender özel bir yapı.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 yılında Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmasını başlatmıştı. 1500 yıllık yeraltı tünelleri adım adım gün yüzüne çıkarıldı.
2: Evet, aklınıza Ayasofya'nın altında emeklemek gelir miydi öncesinde bilmiyorum ama şu an şansı beraber yaşıyoruz. Terakota, pişmiş toprak yünkler hem suyu muhafaza etmesi hem de borulardan çok daha kısa boyutlarda birbirlerine eklenmelerekten gördüğünüz gibi harç yerleri var.
3: Evet.
1: Her temizlenen geçit İstanbul'un tarihine yeni bir kapı açtı. A Haber ekibi de 2023 yılında sadece araştırmacıların ve tarihçilerin bildiği o karanlık koridorda gezindi.
3: Bulunduğumuz alandan geri gitmemiz gerekiyor. Geri bile dönemiyorum şu an. Geri ilerlemeye çalışacağım. Şuradan bahsedelim hocam. Kullanılan malzeme tam olarak nedir? Nasıl bir sistem kullanılmış? Nasıl bir mühendislik?
2: Tonos. Tonos bir mekan. 6. yüzyıl Roma inşaat teknolojisi. Tuğla ve harç.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeraltı sisteminin bazı bölümlerinin 9 kilometreye kadar uzandığı bilgisini paylaştı. Ekipler ulaşılabilen noktalarda yüzyıllardır biriken çamur ve balçığı temizliyor.
2: İmaret avlusunun altındayız. Şu an bulunduğumuz nokta.
3: İmaret avlusunun altı.
2: Evet, evet. Yani Ayasofya İmareti'nin bünyesinde bulunuyoruz. Düşüm olarak. Yani ne kadar sağlam olduklarını görüyorsunuz.

0: tonozların her ne kadar bu bina tonozlu olarak örülmüş olsa da ilk yapımında, sonrasında şu duvarlar örülüyorken şu tonozlar kesiliyor ve taş duvar örülüyor. Ama tonozlar kesilmiş olmasına rağmen hala
1: sağlam duruyor.
0: Gayet sağlam bir şekilde.
2: Burada su bizi karşılıyor hocam, aman dikkat edin.
0: Bu mekan 4. yüzyıl, şu 6. yüzyıl. Arkamızdaki duvar da 16. yüzyıl tarihlendirilmişimiz.
1: Yani 2-3 metrekarede tarihte gerçekten bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet.
0: Burası Ayasofya'nın en eski yapısı. Ayasofya'dan daha eski. Ayasofya'nın en eski yapısı derken tabii ki Ayasofya daha yokken ortada var olmuş, inşa edilmiş bir yeraltı mezar yapısı. 4. yüzyıl tarihlendiriliyor.
3: Çalışmalar tamamlandığında güvenli ve uygun bulunan bölümler ziyarete açılabilecek.
4: Denizli'de tarım sektöründe adeta devrim niteliğinde bir adım atıldı. Akdeniz meyvesine ile mücadelede kimyasal ilaçlar rafa kaldırıldı. Yerini bilimsel ve çevre dostu biyolojik bir ordu aldı.
3: Tarımda ezber bozan bir biyolojik savaş başladı. Denizli'nin Honaz ilçesinde Akdeniz meyve sineğine karşı eşine az rastlanır bilimsel bir adım atıldı. Kimyasal zehirlere nokta koyan proje kapsamında laboratuvar ortamında kısırlaştırılan 500 bin erkek sinek doğaya salındı. Amaç kimyasal ilaç kullanmadan meyve kalitesini artırmak ve ihracatı korumak. Kısırlaştırılan erkek sinekler doğadaki yabani dişilerle çiftleşerek yumurtadan yeni yavruların çıkmasını engelleyecek.
5: Sineklerin kısırlaştırılarak doğaya salınması ve doğal olarak dişilerin baskılanması ve yumurtlamaması sonucu popülasyonun azaltılmasını hedeflemekte.
6: Doğaya bırakılan kısırlaştırılmış erkek sinekler yaklaşık 20 gün boyunca bağ, bahçe ve tarlalarda zararlarla mücadele edecek.
3: Trabzon hurmasından nara, şeftaliden ayvaya kadar ihracat şampiyonu tonlarca meyve artık tamamen kalıntısız yetişecek. Kimyasalsız üretimin kapısını aralayan bu tarihi projenin bir sonraki aşamada Türkiye genelinde yayılması hedefleniyor.
5: Bu tuzaklardan gelen verilerden bakarak bölgede bir sıkıntı olduğunda bu sineklerin salımını peyderpey bölgemizde yapacağız. Ve bu şekilde Akdeniz meyve sineğini artık bir sorun olmaktan ve gündemimizden çıkarmayı hedefliyoruz.
4: Sırada Turizm Yüzyılı programı var.

0: Değerli izleyenler, A Haber ekranında Turizm Yüzyılı programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Stüdyo konuğum her zaman olduğu gibi Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya. Sayın Başkan, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Her programda Türk turizminin bir konusunu, bir gündemini masaya yatırıyoruz. Bu programda sizinle turizmde bölgesel adalet konusunu konuşmak istiyorum. Kastettiğim şey şu: Sayın Başkan, malumunuz 60 milyar doların üzerinde geliri olan, gene 10 milyonlarca her yıl turisti ağırlayan, 60 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektöre gelen gelir, yani bu kadar önemli stratejik bir sektörün elde ettiği gelir, Türkiye'nin bölgeleri arasında adil dağılıyor mu? Her şehir, her bölge yeterince bu gelirden pay alabiliyor mu, alamıyor mu?
1: Şöyle gireyim konuya. Şimdi 70'li yıllarda kültür turizmiyle başlayan bir 60 yıla yakın bir turizm serüveni var ülkemizin. Kültür turizmi dönemlerinde göreceli olarak biraz daha dengeli bir dağılım vardı. Yani Türkiye'nin her bölgesine dengeli bir biçimde dağılmış bir turist ve turizm hareketi vardı. Dolayısıyla da turizm geliri de o anlamda daha dengeli dağılıyordu. Ne zaman işte 80 ortaları, 85-86'da artık tamamen turizm teşvik yasasıyla birlikte deniz, kum, güneş turizmi ağırlıklı olmaya başladı. O andan itibaren de denge tamamen o yönde değişti.
0: Yani bir defa denizi, kumu olmayanlar bir baştan mı kaybettiler?
1: Tabii, denizi, kumu olmayanlar sadece hani kültürel varlıklara sahip işte bizim

0: bildiğimiz klasik destinasyonlarımız, işte Güneydoğu'daki bölgelerimiz, işte Nemrut'umuz, ne bileyim işte bir biçimde Kapadokya bölgemiz, yani klasik yerlerimiz biraz
1: kan kaybetti.
0: Kan kaybetti. Neye karşı kan kaybetti? İşte deniz, kum, güneşe o kadar yoğun bir talep oldu ki hem tesis kalitemiz yükseldi, hem ulaşım imkanları çoğaldı.
1: Yani yatırımlar da oraya yöneldi.
0: Yatırımlar da doğal olarak teşviklerden dolayı oraya yöneldi. Dolayısıyla böyle bir denge. Şu anda dengeli bir dağılım var demek mümkün değil.
1: Nasıl?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Dengeli bir dağılım derken, tabii ki bir İstanbul'un, Antalya'nın aldığı turist sayısıyla Anadolu'daki bir şehrimizin aynı olması beklenemez doğal olarak. Yani ne kadar cazibe merkezi varsa, ne kadar ilgi çekecek nokta varsa oraya turist akını daha fazla olur ama yani neredeyse sıfıra yakın olduğu için burada bir dengesizlik
1: var.
0: Nasıl
1: bir oran var şimdi, Sayın Başkan? Bir rakam şimdi, var mı sizde?
0: Şöyle, tabii ki rakamımız var. Şimdi 2025 yılında İstanbul toplam gelen turistin %34'ünü alıyor.
1: %34 yani, İstanbul'u, sadece İstanbul.
0: Üçte birinden fazlasını İstanbul alıyor. %31,5'unu Antalya alıyor. Muğla'da %7 civarında turist alıyor. Yani %73'e yakın bölümünü 3 tane şehrimiz alıyor. Yani geriye kalan %28'lik bir bölümünü de 78 tane ilimiz paylaşıyor.
1: Yani burada 4, inanılmaz bir dengesizlik. 4'te 3, 3 vilayete gidiyor.
0: 4'te 3, 3 vilayete.
1: Orada da herhalde İstanbul ve Antalya.
0: İstanbul ve Antalya. Hani Muğla biraz daha düşük onlara nazaran. Hatta onların 3'te 1'i kadar. Şimdi böyle bakıldığı zaman şimdi 65.2 milyar doların 47.5 milyar doları, yani 65'in neredeyse 48'i İstanbul, Antalya, Muğla'da. Şimdi onun dışındaki 78 şehrimizde 17 milyar, 18 milyar dolar gelir elde ediyor.
1: O zaman Anadolu'da yani, pek çok kent turizmden yeterli pay alamadığını maalesef düşünüyor. Yeni maalesef bazı işler yapmaya. Haklılar o zaman bu
0: tabii
1: konuda.
0: Tabii ki haklılar. Şöyle, şimdi biz buradan yola çıkarak çok uzun yıllardır Türkiye'nin turizmindeki temel sorunlardan iki tanesi şudur. Yani bu neredeyse 50 yıllık bir mücadele. Nedir? İşte efendim 12'ye yayılsın turizm, 12'ye yayılsın ve ülke geneline yayılsın. Şimdi bunu, bu konuda başarılı olabilmiş değiliz henüz. Yani hem aslında 12'ye yaymak hem de ülke geneline yayma konusunda gerçekten netice alamadık. Yani bu bugünün meselesi de değil. Dediğim gibi belki 40 yıllık bir mesele.
1: Yapısal bir sorun gibi.
0: Tabii yani 80'den sonrasını düşünürseniz, hani deniz, kum, güneşe bir akın var ve bunu biz bir biçimde kültür turlarıyla dengeleyememişiz. Yani oransal olarak birisi %70 iken bir tanesi %30 olmamış. Bir tanesi %70 iken bir tanesi %5 olmuş. Şimdi böyle bir dengesizlik var. Bu konuda çok başarılı olmuş sayılmayız. Bu da hani sebepleri neden? Neden böyle oluyor? Tabii kitle turizmine bizim hem tesis yapımız, hem deniz yani sahillerimiz, hizmet kalitemiz o tarafta çok ağır bastı.
1: Kitle turizmi dediğiniz,
0: kitle turizmi dediğimiz mass turizm denilen, yani deniz, kum, güneşe charter seferleriyle gelin.
1: Büyük gruplar
0: çok
1: halinde.
0: Çok büyük gruplar halinde, ne bileyim işte bir tur operatörünün 300 bin, bir tur operatörünün 1 milyon kişiyi hendettiği, işte Almanya'dan, İngiltere'den, Hollanda'dan, bizim bildiğimiz Rusya'dan çok ciddi operatörler vasıtasıyla back to back dediğimiz her hafta gelip dönen bir turizm.
1: Bizim ona uygun bir sistemimiz var.
0: Var.
1: Bir altyapımız var.
0: Hem de çok rekabetçi bir sistemimiz var. Müthiş bir rekabet.
1: Dünyada iyi olduğumuz şey de o galiba.
0: Çok iyi olduğumuz bir nokta. Fakat bu tabii bu tarafta da yani bu konularda hizmet veremeyen şehirlerimizi her türlü bu işe uygun, kültür turizmine uygun her türlü altyapısı olmasına rağmen bir türlü öne çıkamıyor. Mesela biz Turizm Yüzyılı diye bir program çerçevesinde aslında hak ettiği turisti alamayan bölgelerle ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Buradaki amacımız da aynı. Yani birazcık hatırlatmak. Yani belki siz de hatırlayacaksınız. Bir Burdur gezisi yaptık. Burdur'a baktık ki yani Antalya hemen yanında 15 milyon turist alıyor. Burdur'a gelen turist yok. Halbuki orada inanılmaz şeyler var. Yani işte biliyorsunuz Salda Gölü'nden Kibirası'na kadar.
1: O da biraz tuhaf değil mi? Mesela hani bir kentin burnunun dibindeki bir yer milyonlarca turisti çekiyor ve öbür tarafa
0: işte amaç farklı ya. O

0: tarafa deniz, kum, güneş diye geliyor ama kültür ayağı birazcık şey kalıyor. Oraya günlük turlarla oluyor. Hani gecelemesi, konaklaması olmuyor. Dolayısıyla biz Türkiye'nin her ilinde, gerçekten her ilinde gidilip görülmeye değer yerler olduğunu biliyoruz. Bunu mümkün olduğu kadar öne çıkartmamız lazım. Burada da biraz daha hani makro tanıtımdan çok biraz daha mikro tanıtıma önem verip, yani o bölgelerin kendilerini tanıtmasına fırsat verip, o bölgelerin kendilerini pazarlamasına, kendi değerlerini, ürünlerini öne çıkartmasına fırsat verip, bunları bir biçimde kendi pazarlamalarını yapmalarını sağlamamız gerekiyor.
1: Sayın Başkan, o konuya geleceğim, ne yapalım konusunu, ama şunu merak ediyorum. Şimdi siz dediniz ki iki tane yapısal sorunu ortaya koydunuz. Türk turizmi 50 yıldır problemidir bu dediniz. Birisi turizmin ülke geneline yayılması, diğeri de 12 aya yayılması. Bu 12 aya yayılması ile ülke geneline yayılması iç içe geçen bir şey herhalde, değil mi? Öyle anlıyorum.
0: 12'ye yayamazsanız ülke geneline de yayamazsınız zaten. Yani o zaman ne oluyor? Hani dönemsel belli bir bölgeye bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Halbuki kültür turu 12 ay yapılabilen bir şey.
1: Evet.
0: Ama deniz, kum, güneşin süresi belli. Dolayısıyla hani 12 aya yaymayla aslında bir biçimde bunu
1: ülke geneline
0: yaymak aslında
1: aynı şey
0: geçmiş,
1: yani içe geçmiş şey.
0: Birbirini tetikleyen, birbirinin olmasını sağlayan şeyler aslında.
1: Tamam. Yani deniz, kum, güneş sarmalından kurtarmanın bir yolu da bu zaten. Şimdi demin söylediğiniz konuya geleceğim. Yani anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Bizim 1980'li yıllardan itibaren önümüze koyduğumuz turizm kalkınma modelimiz deniz, kum, güneşi ve kitle turizmini öncelediği için bu konuda bir adaletsizlik oluştu zamanla.
0: Evet.
1: Bunu anlıyorum. Evet. Ama öbür tarafta da çok kuvvetlendik.
0: Tabii öbür taraftaki, yani oradaki adalemiz o kadar kuvvetlendi ki bu tarafa insanlar gelmez oldu. Artık Türkiye böyle anılmaya başladı.
1: Tamam.
0: Yani eskiden işte Efes'imizde anılırken, Nemrut'umuzda anılırken, Kapadokya'mızda anılırken daha çok deniz, kum, güneş
1: çok kuvvetli olduğumuz için.
0: Çok kuvvetli olduğumuz yer orası ve bütün ticari faaliyet orada hareketlendiği için daha çok bu tarafa ağırlık verildi. Bu taraflar ıskalandı demeyeyim ama yeteri kadar turist almamaya başladı. Yeteri kadar bu işlerle ilgili organizasyonlar yapılmamaya başladı.
1: Peki şimdi demin sizin açtığınız konuya geleyim. Ben onu sormak istiyorum. Ne yapmak lazım? Yani bu bizde Nemrut'ta var mı diyeceğiz, böyle mi anlatacağız? Ya da demin siz mesela bahsi öyle açtınız, tek tek bu yerlerin kendini tanıtması gibi bir şey söylediniz.
0: Yani
1: ne yapmak lazım?
0: Bizim inancımız, bizim yaklaşımımız şu, yani ülkede her kendi bölgesiyle ilgili tüm değerleri o bölgenin kendi tanıtım stratejisi ve politikasıyla birlikte kendilerinin oluşturması ve bunu uluslararası pazarlarda da kendilerinin tanıtmasını sağlanması lazım diye düşünüyoruz biz. Yani bunun adına ne derseniz deyin, işte ticaret odası, efendim belediye, efendim kalkınma ajansı gibi o şehrin, o bölgenin dinamikleri, sivil toplum örgütleri bir biçimde bir turizm tanıtım adına ne diyeceklerse bir tanıtım faaliyetine başlamaları lazım. Yani bu işleri
1: ortak bir şey,
0: yani bu işleri sürekli
1: galiba
0: bir yere havale edip çözülmesi mümkün değil bu işin. Yani bir tek merkezden Türkiye gibi çok ürünlü bir ülkeyi, yani bakın Dubai'de tek ürünlü bir ülke tek merkezden tanıtılabilir. Bir tane ürünü var Dubai'nin, ne bileyim Singapur'un bir tane ürünü var tek merkez. Ama Türkiye'de faal olmadığı, iddialı olmadığı herhangi bir alan yok Türkiye'nin. Türkiye sağlık turizminde de iddialı, golf turizminde de iddialı, kültür turizminde de iddialı, buna uygun bir sürü kültürel varlığa sahip.
1: Sporda öyle.
0: Sporda aynı şekilde, deniz, kumda aynı şekilde, işte efendim gemiler, limanlar. Şimdi bizim olmayan şeyimiz yok. Şimdi bu kadar şeyi bir merkeze havale edip bunların hepsini siz tanıtın, pazarlayın dediğiniz zaman o işin içinden çıkması da mümkün değil. Yani her bölgenin, biz bile bakın bu kadar yıldır bu işle uğraşıyoruz, bir yeni bölgeye gittiğimizde, bir bölgeye tekrar gittiğimizde yepyeni şeylerini öğreniyoruz. Şimdi o bölgeyi, o bölgenin insanının tanıtması, o bölgenin insanının bir biçimde anlatıyor olması muhatabına çok farklı bir şey. Yani karşısındakini ikna etmesi açısından çok daha farklı bir şey. Bir bölgeyle ilgili bir bilgi sorduğunuz zaman desteki kişi bir dakika bir bakayım dediği zaman o tren kaçıyor. Yani o iş bitiyor.
1: Tabii şeyi de kastediyorsunuz herhalde. Mesela bu uluslararası fuarlarda falan
0: tabii
1: görüyoruz.
0: Fuarlarda şimdi biz bir şeyi yeniden keşfetmiyoruz ki. Yani bakın

0: Her şehrin kendi davasına sahip çıkması lazım.
1: Tabii her şehrin kendi davasına sahip çıkması lazım. Kendi insanıyla sahip çıkması lazım bir de.
0: Bu iş herhalde diğer başlıklar gibi nasıl kentin endüstrisine, sanayisine, eğitimine, hizmetlerine, kentin kendi siyasetçisi, kendi tüccarı, kendi önde gelenleri katılıyorsa turizmde böyle sahiplenilmeli.
1: Biz diyorsunuz. Bu dengenin, bu turist gelirinin dengeli dağılımının bir nebze daha düzene gireceğini, uzun dönemde de bu işin çok daha faydalı olacağına inanıyoruz.
0: Siz peki bu tip girişimlerde TÜRSEP olarak destek olur musunuz ya da oluyor musunuz?
1: Biz zaten oluyoruz. Yani kentlerde bununla ilgili bir çalışma olduğu zaman TÜRSEP genelde bunların ayrılmaz bir parçası oluyor. O tanıtımlarla ilgili biz üstümüze düşen bir görev varsa memnuniyetle yerine getiriyoruz. Hem maddi hem manevi, yani elimizden geldiği kadar katılımlarda biz de o şehrin dinamiklerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim bölge ofislerimiz de sonuçta o şehrin, o yörenin insanları.
0: O zaman bu da programın sonunda Türkiye'nin tüm yerel yönetimlerine, tüm beldelerine bir mesaj olsun. Turizm yoluyla kalkınma yönünde atılacak adımlarda TÜRSEP yanınızda olacak diyerek bitirelim
1: her zaman,
0: programı.
1: Her zaman.
0: Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Değerli izleyenler, Turizm Yüzyılı programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle esen kalın.

0: İyi finans.
1: A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Eylül ayına ait sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 2 milyar 186 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Ödeme bilgileri e-devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen 5 eski teğmen hakkında bu kez adli soruşturma başlatıldı. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin suç duyurusunun ardından teğmenler şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
5: Mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler.
6: Kılıçlı korsan yemin töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişlerdi. 5 eski teğmen hakkında yeni adli soruşturma başlatıldı.
5: Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bunlar da evvelallah temizlenecek.
6: 30 Ağustos 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin yasak olan bir yemin metnini okuması gündem oldu. Yüksek Disiplin Kurulu 5'e karşı 4 oyla teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç etti.
7: Mezunların plaketini çakarken
6: teğmenlerin avukatları ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak idari yargıya başvurdu. Süreç karşılıklı suç duyurularıyla devam ederken ihraç yönünde oy kullanan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri eski teğmenler hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu. Eski teğmenlere yönelik suç duyurusunun gerekçesi ise kamu görevi nedeniyle alenen hakaret ve zincirleme iftira suçlaması oldu. Savcılığın başvuruyu işleme almasının ardından 5 eski teğmen şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
4: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine nefes aldırılmıyor. Sadece sokaktaki zehir tacirleri değil, arkasındaki tüm ağlarda yerle bir edilmekte. Öyle ki bağımlılıkla mücadele 2025 raporunda uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği 106.181 metruk yapı yıktırıldı. Riskli bulunan karanlık köşeler aydınlatılarak suç yuvası olmaktan çıkarıldı.
8: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
9: Uyuşturucuya karşı topyekun savaş açıldı. Metruk yapılar ve riskli parklar mercek altına alındı. Karanlık köşeler aydınlatılarak suç yuvası olmaktan çıkartıldı. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Uyuşturucunun sadece sokaktaki ticareti değil,

0: Arkasındaki bütün ata hedef alınıyor. Suç yuvası haline dönüşen alanlar bir bir yok ediliyor.
1: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
0: 2025 yılı bağımlılıkla mücadele raporuna göre uyuşturucu imalatında kullanılmak üzere tehlikeli kimyasal madde üreten, bulunduran, nakleden veya depolayan 62 şüpheliye yaklaşık 73,7 milyon lira idari para cezası uygulandı. Böylece uyuşturucu imalatıyla bağlantılı faaliyetlere yalnızca ceza hukuku kapsamında değil, idari ve mali yaptırımlarla da müdahale edildi. Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede suçtan elde edilen gelirin tespit edilmesi de önemli başlıklardan biri oldu. MASAK'ta uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı mali hareketler takip edildi. 2024 yılında 375 olan mali bilgi paylaşımı sayısı 2025'te 462'ye yükseldi. Bu kapsamda 2765 kişi hakkında veri aktarımı sağlandı. 30 kişi hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca 675 kişiyi kapsayan 7 stratejik analiz dosyası karara bağlanırken 43 finansal işlem için erteleme tedbiri uygulandı. Ülke genelinde belirlenen 141.172 metruk yapının 106.181'i yıkıldı. 17.393 yapı ise iyileştirme ve güvenlik tedbirleriyle denetim altına alındı. Kalan 17.598 yapıda yıkım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Çalışmalar yalnızca metruk yapılarla sınırlı kalmadı. Park ve etkinlik alanları da uyuşturucu kullanımına zemin oluşturulabilecek riskler açısından mercek altına alındı. Bu kapsamda 12.123 riskli park ve etkinlik alanı tespit edildi. Bunların 5.948'inde kamera sistemi bulunduğu belirlenirken 2.000 alanda aydınlatma çalışması gerçekleştirildi. Mücadelenin bir diğer ayağını ise vatandaşların sürece doğrudan katılımı oluşturdu. Yerli yazılım olan uyuşturucu ile mücadele uygulaması 2025 yılında 83.540 kez indirildi. Aynı dönemde uygulama üzerinden 15.992 suç bildirimi yapıldı.
2: Sayın seyirciler, Aydın'da 2.7 milyon liralık sahte zeytinyağı ele geçirildi. Binlerce teneke kutuyu tahşiş yapılmış sahte zeytinyağı ile dolduracaklardı. Emniyet güçleri 5 ayrı adrese baskın yaptı. Düzenlenen operasyonlarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 2 milyon lira değerinde 4000 litre yağ ele geçirildi. Etiketsiz ve tahşiş yapılmış yağın dolumunda kullanılacak 7000 teneke kutu bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilere toplam 1 milyon 846 bin lira idari para cezası uygulandı. Fas ve İsrail ilişkileri geliştirme kararı aldı. Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen üçlü zirveyle iki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Bu imzalar geçtiğimiz ay İspanya'nın Septe bölgesinde yaşanan göç akınının arkasında İsrail mi vardı sorusunu da yeniden gündeme getirdi.
3: 22 Aralık 2020'de Fas İbrahim Anlaşmalarına dahil oldu. İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı aldı. 6 yıl sonra ise Fas ve İsrail Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. İki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Taraflar ABD ev sahipliğinde yapılan üçlü zirvede bir araya geldi. Açıklamayı ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Mike Waltz yaptı.
4: Bu bir anlaşma ya da imzadan çok daha ötesi. Fas ve Fas halkı daha barışçıl bir gelecek için yol gösteriyor.
3: Anlaşmayla Fas ile İsrail arasında doğrudan uçak seferlerinin sayısı artırılacak. Aynı zamanda ekonomik işbirliği de yoğunlaştırılacak. Fas ile İsrail arasındaki ilişkiler son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Geçtiğimiz ay İspanya'nın Afrika'daki toprağı olan Septe'ye yönelik göç akışından sonra olayların arkasında İsrail'in olduğu iddia edilmişti. Başbakan Sanchez de katıldığı bir programda bu yönde mesaj vermişti.
5: Rusya ve İsrail bağlantılı sosyal medya ağlarında İspanyol hükümetini hedef alan dezenformasyon kampanyaları hız kazandı. Bu ağlar aşırı sağ ile birlikte hareket ediyor ve İspanya'yı istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmeye hazırlanan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve heyetine bu yılda vize vermedi. Abbas genel kurula uzaktan bağlantıyla seslenecek.
1: Aynı senaryo bir kez daha sahnelendi. Filistin'in genel kuruldaki varlığı bu yılda engellendi. Gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yapılacak. Fakat 193 üye ülkeden 157'sinin tanıdığı Filistin, salonda fiziken temsil edilemeyecek. Tel Aviv merkezli Times of Israel'a göre ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve heyetinin vize talebini bu senede reddetti.
2: Elbette liderlerimiz mümkün olan her şekilde katılacaktır. Ancak davet edildiğimiz toplantılarda sizler gibi muamele görme ve liderlerimiz için vize alma hakkımızdan taviz vermeyeceğiz.
1: Washington'ın kararı ile birlikte Mahmut Abbas ard arda ikinci yılda da BM Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak. Vizenin reddedilme gerekçesi ise tepki çeken bir maddeye dayandırıldı. Filistinli bir yetkiliye göre ABD terör bağlantısı iddiasını öne süren 212. maddeyi gerekçe göstererek Filistin heyetine vize vermeme kararı aldı. Abbas'ın vize başvurusunun iptal edilme sebebinin ise aynı olup olmadığı bilinmiyor. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Filistinli yetkililere yaptırımların uzatılacağı kaydedildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın bir açıklamasından hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştireceğini anlıyoruz. Tom Barak, Trump ve Erdoğan görüşecek, iki lider New York'ta bir araya gelecekler dedi. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanımızın özellikle Türk evinde dünyanın önünde gelen liderlerini kabul ettiğini de biliyoruz. Çok sayıda görüşmenin içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da bir görüşmesi olacak kuşkusuz. Biz de bu sıcak açıklamayı sizlerle paylaşmak istedik. Güney Kıbrıs Rum kesimi adeta İsrail'in arka bahçesi haline gelmiş durumda. Yahudiler akın akın Rum kesimine giderken skandal bir proje de ortaya çıktı. Detayları alacağız. Ayrıntılar A Haber ekibinden Rıza Açıkgöz'de. Rıza.
3: Manuel, Güney Kıbrıs'ta arazi hareketliliği mi, yatırım mı, yeni bir yerleşim modeli mi aslında? Bu soruyu Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rumlar artık sormaya başladı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli yatırımcıların arazi ve gayrimenkul alımları yeniden artış gösterdi ve bu artışın merkezinde Baf ve Limassol'lar, özellikle son örnekler Larnaka'da da Limassol arasında da Zigi bölgesinde de yaşanmaya devam ediyor. Burada 60 bin metrekareyi bulan bir arazi var. Bu arazi üzerinde Grob Gardens projesinin tanıtımı yapıldı geçtiğimiz gün ve bu projede çok ciddi bir hektara ulaşan bir arazi var. Gayrimenkul tanımlanmasını 250 konut ve villa yapımı için kullanıyor Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaşayan İsrailli yatırımcılar. Ve burada şu önemli, çünkü her geçen gün arazi alımına ve gayrimenkul yatırımına devam ediyor İsrail ve aslında arka bahçesi olarak kullandığı Güney Kıbrıs'ta bu kadar toprak alımı gerçekleştikten sonra aslında bunun bir yerleşim planı olduğu ve aslında İsrail'in vaat edilmiş topraklar içerisinde bulundurduğunu düşündüğü, özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminde çok ciddi bir toprak sahibi olduğu ve bunu her geçen gün Güney Kıbrıs'taki Rumlar da bundan dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyor. Hatırlayacaksınız, Limassol bölgesinde bir köy satın almıştı ve bu köyle birlikte o bölgede artık inançlara da müdahale etmeye başladı. Çünkü köy bizimdir, giremezsiniz diyerek o bölgedeki Yahudiler Rumların ibadethanelerine, yani kiliselerine Rumları da almamıştı. Bunu da hatırlayalım Banuel. Arazi alımları devam ediyor. Bizler takip ediyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Kuzey Kıbrıs'tan sözü tekrardan size bırakalım.
0: Rıza, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası

0: Fed sürpriz bir adımla 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına gitti. Faizi %4'e çıkardı ancak bu karar Beyaz Saray'da tam anlamıyla bir deprem etkisi oluşturdu. Başkan Donald Trump sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Fed'e faizleri derhal ve süratle düşürün diyerek rest çekti.
1: ABD Merkez Bankası Fed yıllar sonra faiz artışına gitti. Washington'da tansiyon tavan yaptı. Başkan Trump'ın tepkisi sert oldu. Fed, dünya piyasalarının kilitlendiği kararını açıkladı. Politika faizini 25 bas puan arttırarak %4'e çıkardı. Beklenen bu adım 2023'ten bu yana atılan ilk faiz artışı olarak kayda geçti.
2: Az önce sona eren toplantıda Federal Açık Piyasa Komitesi, Federal Rezerv'in ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığını çeyrek puan arttırarak %3,75'ten %4'e çıkarmaya karar verdi.
1: Fed'in mesajı net oldu. Enflasyon hala yüksek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkı tutuyor. Fed'in projeksiyonları yıl sonuna kadar bir artışın daha masada olduğunu gösteriyor. 18 Fed yetkilisinden 16'sı bir artışın daha yapılması görüşünde birleşti.
2: Ekonomik aktivite sağlam bir hızla genişliyor ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizlik yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.
1: Ekonomi yönetimiyle Beyaz Saray'ın arasındaki gerilimi tırmandıran karara Başkan Trump'ın cevabı gecikmedi. Tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Faiz arttırımını ekonomiye darbe olarak niteleyen Trump, oranların %1 ve altına çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Fed yönetimine faizleri derhal ve süratle düşürün çağrısında bulundu. Trump tepkisini dünyadaki hemen her ülkeyi biz sırtımızda taşıyoruz ve bu durum artık böyle devam edemez sözleriyle noktaladı.
0: Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'nın hamleleri sonrası piyasalarda neler oluyor? Yapılan açıklamada piyasaların sağlıklı işleyişi ve yatırımcıların korunmasına yönelik bir dizi tedbir alındığı belirtildi. Biz de piyasalardaki son durumu konuşacağız. Ekonomist Sayın Tonguç Erbaş stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Erbaş.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu hangi adımları attı ve bu adımlar netice verdi mi?
3: Yani bugünkü piyasaya baktığımızda netice verdiğini görüyoruz. Bir kere düne göre çok daha sağlıklı bir piyasa var. Atılan adımlarda aslında birincisi yatırımcıların öz kaynak oranı. Şirketlerin kullandığı %35 seviyesinde genelde tutuluyor mevzuat gereği. Ve bunun altına düştüğü zaman da zorunlu satışlar yapılması gerekiyor. Dünkü belki biraz panik havasının bugüne sarkmaması adına bu oran %20'ye doğru geri çekildi. Ya burada bir marş yaratmak istedi Sermaye Piyasası Kurulu. Diğer taraftan 130 adet yanılmıyorsam farklı portföy yönetim şirketleri içerisindeki
0: 7 kurum 130 fon deniyor.
3: Evet, 130 fonun tasfiye sürecine girildi. Dolayısıyla yatırımcılar bugünden itibaren TEFAS üzerinden alım satım yapamayacaklar. Açıklamanın içerisinde belli bir süre sonra tasfiye sürecinin nasıl olacağı konusunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun ayrıca açıklayacağı ifade edildi. Ama en azından şu anda bu fonlara giriş yapmak isteyenler veya çıkış yapmak isteyenlerin işlemleri dondurulmuş oldu. O içindeki varlıkların, varlık büyüklüklerinin ve tahmin ediyorum peyderpey bir satış süreciyle yine kademeli olarak yatırımcılara işte paraların ödenmesi süreciyle ilgili bir detaylı bülten içerisinde tahmin ediyorum. Bir açıklamayı da önümüzdeki günlerde göreceğiz.
0: Bir kayıpları olmaz herhalde.
3: Efendim?
0: Bir kayıpları olmaz herhalde.
3: Kayıptan ziyade fon değeri eğer gün ve gün düşüyorsa veya aynı kalıyorsa çünkü bugün bu fonların içerisinde yoğunlaşan hisselerin isimleri de açıklandı. Zaten bunlar son 10-15 gündür de biraz daha negatif ayrışan hisseler. Dolayısıyla burada da aslında belli fonların yani fon düzenlemesi geldikten sonra dünkü panik havasını biraz daha tetikleyen belli hisseler üzerinde yoğunlaşan bu fonların da piyasa bozucu eylem içerisinde içerisinde bir kenara biraz daha bekleme havasına doğru çekildiği ve burada da yatırımcıların aslında biraz daha artık bir devletin elinin bu fonlar üzerinde olduğunda algısını net bir şekilde vermiş oldu.
0: Şimdi dün 5.5 aşan bir kayıp vardı. Bugün piyasaların yeşillendiğini görüyoruz. Siz öyle diyorsunuz ya, 2.61'lik bir yukarı yönlü hareket var Borsa İstanbul üzerinde.
3: Şimdi bugün piyasaları izleyenler için de şöyle bir bugünkü yüzdesel yukarı yönlü hareketin nedeni aslında dün bana kalırsa çok da hak etmediği, özellikle BIST 30 içinde bankalar önderliğinde de birçok hisse senedinin satışla karşılandığı bir gündü. Çünkü piyasa aşağı gelirken sadece bu konuştuğumuz fonlar değil, bireysel yatırımcılarda, kurumsal yatırımcılarda aşağı yönlü
0: korkuyla satışa çıkıyor.
3: Hem korkuyla satış hem de diğer fonlar da kendi değerlerini dengelemesi adına ya ellerindeki varlıkları sattılar ya vadeli piyasada özellikle endeks 30'da satış tarafında yer aldılar. Ama şimdi bugün aslında işte o daha güçlü diyebileceğimiz, daha geleneksel şirketlerimiz, daha eskiye dayalı ve büyük ölçekli şirketlerimiz de sadece bankacılık endeksinde değil, endeks 30 içinde birçok hissenin dünkü kayıplarını geri aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bundan sonra borsada herhalde daha endeks 30 bazlı fiyatlamayla endeks 30 dışında kalanların, yani bu fonların içinde, tasfiye sürecindeki fonların içindeki hisselerde de böyle bir ayrışma. Yani bu sefer onlar biraz daha negatif ayrışırken endeks tarafındaki hisseleri daha çok tercih edecek bir fon dünyası olacak gibi duruyor.
0: Şimdi petrolle altını takip ediyoruz malum. Petrol altın arasındaki korelasyon enteresan. Kimsenin beklemediği bir şey oldu. İşte gramı 8 bin liraya çıkmışken altının savaşın başlamasıyla birlikte acaba 10 bin liraları bulur mu diyen vatandaş alıma devam etti ama altın düştü. 6 bin liraları hatta 5 bin liraları gördü. Bunu takip etmekteyiz. Bir de şimdi bu merkez bankalarının faiz artırma trendine Amerikan Merkez Bankası da katıldı. Trump çok sinirli. Hemen düşürün diyor. Düşer mi Amerika'da faiz?
3: Yani tabii ben yanlış görmediysem %1'in altında olması gerekir dedi faizler ama yani mevcut durumda hadi diyelim bu enerji fiyatları düştü. Ondan sonra da böyle faizin çok hızlı bir şekilde aşağı gelmesi ki hedefi %2 zaten Fed'in. Yani tabii başkan olarak onun isteği, talebi, kurduğu ekonomik düzen içerisinde büyüme tarafında da güçlü kalabilmek için düşük faiz ortamını herkes istiyor. Ama uygulanan stratejilerde yani hem Rusya-Ukrayna meselesi hem Orta Doğu'daki gelişmeler petrol 100 doların üstünde kaldığı sürece yani Fed'in de buna çok kayıtsız kalması beklenemez. Dolayısıyla kısa vadede ben bir faiz indirimi patikasına tekrar Fed'in gireceğini düşünmüyorum. Şu olabilir, Trump Kasım seçimleri sonrası petrol fiyatları düşecek dedi çünkü savaş bitecek dedi. Şimdi galiba önümüzdeki hafta bir Orta Doğu'da tekrar ülkelerle bir araya gelecek. Dolayısıyla her anda bitirebilecek bir gücü var. Yani bugün hatırlarsanız Haziran'da anlaşma oldu. 70 dolara düşmüştü petrol. Dolayısıyla çok fazla bence piyasa üzerinde bir baskı oluşuyor. Yani navlun fiyatlarından tutun da petrol fiyatı, işte motorin dizel maliyetleri konuşuyoruz. Hatta ham madde fiyatları da yani petrolün etkilediği diğer başlıklarda. Bence Fed'in faiz arttırması aslında Merkez Bankası'nın mevcut durumdaki biraz da hani biz hep bağımsızlıktan bahsederiz, piyasa yönünde işlemden bahsederiz. Bu açıdan biraz rahatlatıcı olmuş gibi. Çünkü yurt dışında endeksler daha pozitif. Uzun vadeli faizler aşağı geldi. Her ne kadar kısa vadeliler yukarı gitse de. Yani çok korkulan böyle faiz artarsa aman işte hani dünyada bir satış dalgası olurdan ziyade daha güvenli bir merkez bankası görüntüsü veriyor.
0: Evet, ilk kapandığı da 120 doları bulmuştu. Bu sefer 110 doları test etti ama sonra bir aşağı doğru bir hareket başladı petrolde.
3: Evet, ama petrolde dikkat ederseniz 120 doları iki haftada çok sert bir şekilde Mart'tan sonra gördü. Bu son çıkışında yanılmıyorsam 11. haftadayız. Ama biraz daha kademeli kademeli çıkıyor. Bu da şunu anlatıyor. Bize aslında piyasa hep bir anlaşma, bir barış ortamı doğar mı diye beklerken bu ötelendikçe aslında o kademeli yükselişi görüyoruz. Yani bence 102 dolar benim baktım. Hani 100 dolar biraz daha psikolojik ama 102 doların üstünde hep bir 102-115 dolar marjı var. biraz daha iyimser olmak için o 102 dolar belki 100 dolarların altına doğru gelmesi lazım. Ama siz biraz altın yatırımcısıyla petrolü de hani karşılaştırdığınız için söylüyorum. Aslında petrolün yükselişi biraz tedirginliğin artması demek. Bu tam olarak altın fiyatlarını düşürmesi gerekirken doları biraz geri çekiyor. Dolar düşünce altın aslında biraz daha güçlü kalmaya devam ediyor. Ama mevcut durumda ben çok fazla altının son 2-3 senedir geldiği seviyeyi değiştirecek bir argüman görmüyorum dünyada. Dolayısıyla altın yatırımcıları için de yani
0: şimdi son 2 senede 8000 de gördü, evet. 5900 de gördü. Seviyeden kastınız nedir?

0: Biraz. Hayır,
1: yani mesela ons için 4000 dolarların altı veya gram için şu an 6700-6800'lerde ama böyle 6000 TL'lerin altında böyle şok düşüşler olsa da zaman zaman çok kalıcı bir geri çekilme olmayacağını düşünüyorum. Ama bunu hep defalarca yineliyorum. Tabii Kasım sonrası Amerika'da ara seçim çok önemli bir tarih. Eğer oradan da bir türbülans çıkmazsa, yani böyle dolarla ilgili hani değer kaybı veya faizlerle ilgili, altın kademeli olarak yükselse de bir bant içinde kalmaya devam edecek. Yani biz bunu 7500 yıl sonu için yukarıda, ons altın içinde işte 4600-4700 yani maksimum 4800 dolarlar diyoruz. Ama şunu söylememiz lazım. Kasım seçimi sonrası mutlaka yeni bir strateji, yeni bir beklenti tüm ürünler için. Yani borsalar için de, altın için de, petrol için de karşımıza çıkacak. O zaman oturup tekrar bir düşünmek lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İzleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz size çalışmalarınızda. Sayın seyirciler, MİT Başkanı Kalın Pakistan'ı ziyaret etti ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Afganistan ziyaretinin ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ayrıntılarını alacağız. A Haber ekibinden Şener Çetin telefon attığımızda. Şener, söz sende.
2: Evet, MİT Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın önce Afganistan'daydı, ardından Pakistan'a geçti. Bir sonraki adresi oldu. Bu kapsamda ziyaretlerine devam ediyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da yine ziyaretleri kapsamında Genelkurmay Başkanı Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik de bir araya geldi. Tabii bu ziyarette neler masaya yatırıldı? Özellikle Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve ileriye yönelik işbirliği imkanlarının yanı sıra elbette bölgesel ve küresel anlamda yaşanan gelişmelerde tüm hatlarıyla ele alındı. Tabii ABD, İsrail bir yandan İran arasındaki savaş, diğer taraftan Orta Doğu'da ortaya çıkan güvenlik dengeleri, artan bölgesel gerilim, savaşın bölge ülkelerin üzerindeki siyasi, güvenlik ve ekonomik yansımalarının değerlendirildiği görüşmelerde çatışmaların farklı ülkelere ve bölgelere sirayet etme riskine ilişkinde gelişmelerde ele alınan başlıklar arasındaydı. Yine son günlerde Yemen'le Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim de masadaydı. Olayların bölgesel istikrar açısından oluşturduğu risklerde görüşmelerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Tabii bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi bağlamında taraflar arasında uzlaşı zemini oluşturan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı öneme de dikkat çekildi. Bu görüşmede Türkiye ve Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm kanallarının açık tutulmasına yönelik rolüne de işaret edildi. Bu anlamda tabii Türkiye'nin Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilimin geçmiş dönemde olduğu gibi diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği de vurgulandı bu görüşmelerde. Öte yandan yine Türkiye-Pakistan arasında güvenlik ve istihbarat alanlarında yüksek düzeyli mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda da mutabık kalındığını söylemek mümkün. Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelede yine ayrıca yanında olduğu ve kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik de desteğini sürdüreceğinin altı çizildi diyelim. Bu görüşmede öne çıkan bu önemli başlıklar bu şekildeydi diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Antalya, Adana ve Manisa peş peşe gelen aile katliamlarıyla sarsıldı. Dehşetin bilançosu 4'ü kadın, 6 can kaybı, 1'i çocuk, 2 ağır yaralı.
3: Üç ilden gelen aile faciası haberleri yüreklere kor düşürdü. Dehşetin ilk adresi Antalya oldu. Korkuteli ilçesinde şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşi Sefer Coşkun'dan boşanma kararı alan Ayşegül Coşkun çocuklarıyla birlikte babası Ahmet Enger'in evine yerleşti. Mahkeme tarafından hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilen Sefer Coşkun sabah saatlerinde kayınpederinin evini bastı. 36 yaşındaki eşi Ayşegül Coşkun, 65 yaşındaki kayınpederi Ahmet Engel ve 63 yaşındaki kayınvalidesi Cemile Engel'i uyudukları sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Çiftin evde bulunan 13 yaşındaki büyük oğlu telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu. Eve giden jandarma ekipleri çiftin 3 çocuğunu koruma altına aldı. Katliamın acı detayları da ortaya çıktı. Kayınpeder

0: Ahmet Engel'in kızını ve torunlarını damadından korumak için Aksu ilçesinden Korkut eline taşındığı öğrenildi. Katil zanlısı Sefer Coşkun'un yakalanmasına çalışılıyor. Bir diğer aile faciasının adresi ise Adana'nın Ceyhan ilçesi. Marmaris'te yaşayan iki çocuk sahibi emekli uzman çavuş Enis Demir'le eşi Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandı. Demir akşam saatlerinde eski eşinin Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşadığı kız kardeşinin evine giderek barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çıkan tartışmada Demir beylik tabancasıyla önce eski eşi Kezban Kabukçu'yu ardından da 13 yaşındaki oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. 52 yaşındaki anne Kezban Kabukçu hayatını kaybetti, oğluysa yaralandı. Emekli uzman çavuş Demir tabancasıyla kendi yaşamına da son verdi. Çiftin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan oğullarının hayati tehlikesi devam ediyor. Bir koca dehşeti de Manisa'da yaşandı. Saruhanlı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Hasan T., eşi Gül ve teyzesinin içinde bulunduğu otomobile seyir halindeyken tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kadın ağır yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 31 yaşındaki Gül T., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Teyzesi ise hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kaçan katil zanlısı Hasan T.'nin yakalanmasına çalışılıyor.
1: Adana'da daha önce iki düğünde 100 bin liralık takı çalmıştı. Aranan hırsız marketteki son işinde yakayı ele verdi. Yaklaşık 6 bin liralık ürünü ödeme yapmadan dışarı çıkarmaya çalışan şüphelinin o anları güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Müşteri gibi markette dolaştı. Arabayı gıda ve temizlik ürünleriyle doldurdu. Kasadaki yoğunluğu fırsat bilip ödeme yapmadan çıktı. Olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. Bir kişi yaklaşık 6 bin liralık ürünü tek kuruş ödemeden market dışına çıkarıp otomobiline yüklerken durumu fark eden bir müşterinin market çalışanlarına haber vermesiyle yakalandı. Polis incelemesinde şüphelinin suç geçmişi de ortaya çıktı. Marketi soymaya kalkan hırsızın 2025'te iki düğüne davetli gibi katılıp yaklaşık 100 bin liralık takı parasını çaldığı belirtildi. Düğün videolarından kimliği belirlenen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hırsız cezaevinden tahliye olduktan sonra da akıllanmadı. Nisan ayında ATM'den para çekmeye çalışan 4 kişiye yardım etme bahanesiyle yakalanıp tırnakçılık yöntemiyle 40 bin liralarını çaldığı tespit edildi. Tekrardan yakalanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
1: İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerin içinde sıkışan 9 kişiyle kurtarma çalışmalarına katılan 2 kazazede yakını yaralandı. İkisinin durumu ağır.
2: İki otomobil çarpıştı. Kazada adeta can pazarı yaşandı. İstanbul Maltepe'de Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Kazaya sebep olan otomobil savrularak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Burdaya dönen otomobillerde sıkışan 9 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına yardım ederken kırılan cam parçalarından yaralanan 2 kazazede yakını da hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 11 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: Otomatik vitesli araçların satışları hızla artmaya devam ediyor. Manuel vites tercih edilmeyince otomatik vitesli araçların sayısı da doğal olarak trafikte çoğaldı. Manuel vites araç satışı 10 yıl önce %47 iken bugün bu oran %3'e düştü.

0: İstanbul trafiğinde beklemek kadar sürücüleri yoran bir şey daha varsa o da sürekli debriyaja basmak. Tabii otomatik vitesli bir araca sahipseniz bu tür dertleriniz yok.
1: Manuel artık tarihe karışıyor diyebiliriz. Şu an yeni nesil ben gördüğüm kadarıyla kesinlikle otomatiğe yöneliyor. Çünkü kullanımı daha kolay.
0: Manuel araçlar pazar payını hızla kaybediyor. Kullanım rahatlığı ve konfor arayanların tercihi otomatik vites.
2: İstanbul trafiğinde biliyorsunuz manuel kullanmak biraz zor. Otomatiği tercih ediyoruz. Ara ara da sanayi oraya bakımını yaptırıyoruz.
3: Trafikteki beklemelerde avantaj sağlıyor. Belli bir stresten insanları ister istemez uzaklaştırıyor.
4: Dünyadaki en önemli sektörlerden bir tanesi otomotiv sektörü. Son zamanlarda tartışılan bir konu var. Otomatik vites mi, manuel vites mi? Manuel vites kullanıcıları İstanbul %3'e kadar bir dilime düşmüş durumda.
0: 10 yıl öncesinde bu oran %47 idi.
1: Malum İstanbul trafiğinde debriyaja basmaktan insanların sol ayağı uyuşuyor. Artık o ortadan kalkıyor. Bundan dolayı hem trafik diyebiliriz, sürüş konfor diyebiliriz. Şu anki kesinlikle tercih otomatik. Benim de şahsi tercihim kesinlikle otomatik olur.
4: Peki otomatik vites veya manuel vites araç tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz?
1: Manuel arabalarda bakım masrafları biraz daha düşük. Bayağı bir düşük. Dolayısıyla sadece şöyle bir avantaj var. Yani şey, dezavantaj diyebilirim. Kalkışlarda falan yeni acemi kullanıcılar bunu çok stop ettirebiliyorlar. Onun dışında manuelin çok bir kolay problemi olmuyor. Otomatik arabanın konforu, kolaylığı yanında sadece düzgün kullanılmadığı zaman, bakımlar aksatıldığı zaman da masraflar çıkartabiliyor. Bu da manuele göre 2-3 kat fazla olabiliyor. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Otomatik kullanıcılara düzenli olarak bakımlarını yaptırıp ve kullanırken bazı şeylere dikkat ederlerse bu masrafın önüne geçebilirler.
5: Milli Eğitim Bakanlığı bir ilke imza attı ve çocukların oyun hakkını yasal güvence altına alan kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Marif'in kalbinde oyun temasıyla hazırlanan bu yeni modelle birlikte teneffüs için ayrılan süreler korunacak. Ulusal oyun envanteri oluşturulacak. Öğretmenlerin oyun pedagojisi yeterlilikleri artırılacak.
6: Sen oyun oynamayı seviyor musun?
7: Seviyorum ama stresi var.
6: Seksek oynamayı, yakan top oynamayı öğretecekler. Bu oyunları öğrenmek ister misin sen?
7: Evet.
0: Türkiye eğitim sisteminde çocukları ve aileleri çok yakından ilgilendiren tarihi bir reform hayata geçiyor. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'de ilk kez çocuklar için oyun politika belgesi hazırladı. Marif'in kalbinde oyun temasıyla hazırlanan bu dev plan tam 6 hedef, 29 politika maddesi ve 90 somut eylem adımından oluşuyor.
6: Ne tür oyunlar oynarsın?
7: Satranç.
6: Yakan top ya da kızma birader, seksek, beş taş gibi oyunları daha önce duydun mu? Bunları biliyor musun?
7: Biliyorum.
6: Oynadın mı daha önce?
7: Birazını oynadım.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı yeni eylem planıyla birlikte okullardaki teneffüs süreleri koruma altına alınıyor. Çocukların en temel hakkı olan serbest oyun zamanları hiçbir gerekçeyle kısaltılamayacak. Üstelik okul bahçeleri gri beton görüntüsünden kurtarılarak çocukların yaratıcılığını arttıracak etkileşimli ve çevre dostu yeşil alanlara dönüştürülecek.
8: Bence çok olumlu olur. Yani hep ders zaten bıkıyordu. Bir de eski oyunlarımız daha güzeldi. O tabletten, telefondan uzaklaşacaklar.
0: Proje sadece okul duvarlarıyla da sınırlı değil. Aileler, üniversiteler ve belediyeler ortak çalışacak. Mahallelerde çocukların güvenle oynayabileceği oyun sokakları kurulacak.
9: Bizim oyunlarımız bize çok farklı bir anlayış, bir bakış açısı kazandırdı bence. Bu zamanda çok fazla hani ders odaklı hareket ediliyor. Tabii bizim zamanımızın oyunlarıyla biraz daha nostaljik, biraz daha işte geçmişe dönük bir eğitim olması güzel olacak.
0: Kuşaklar arası bağ güçlendirmek için geleneksel çocuk oyunları kayıt altına alınarak bir ulusal oyun envanteri oluşturulacak. Hatta Türk dünyasının ortak kültürünü yansıtacak dev çocuk oyunları şenlikleri düzenlenecek.
6: Oyun oynamayı sever misin?
7: Çok severim. Eskiden ben seksek oynardım. Hı-hı. Annemin eski oyunlarını çok merak ediyorum. Nasıl oynandığını, nasıl böyle şey eğitici olduğunu.
0: Planın en dikkat çekici noktalarından biri de dijital dünya. Bakanlık çocukları ekran bağımlılığından korurken teknolojiden koparmamayı hedefliyor. Bu kapsamda fiziksel oyunlar öncelikli olmak kaydıyla Türk kültüründen ve anlatılarından beslenen çocukların gelişimine uygun yerli dijital oyunların üretimi teşvik edilecek. Öğretmenlerse dersleri oyunla işleyebilmek için özel oyun pedagojisi eğitimlerini

0: ekipten geçecek.
1: Kısa, orta ve uzun vadede 90 eylem adımının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'de oyun artık sosyal hayatın ve eğitimin doğal bir parçası haline gelecek.
2: Güzel ve beğendim yani, güzel.
3: Evet.
2: Katılırım yani buna.
4: Et ürünlerinin üretiminden satışına kadar birçok kural değişiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı yeni tebliğ uyarınca hazır çekilmiş kıymalar raflarda satılamayacak. Müşterinin talebiyle etten çekilecek. Etiketlerdeki yanıltıcı %100 ibareleri tamamen kaldırılacak. İşletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.
5: Ben hep parça etten çektiriyordum. Hazır kıyma hiç aldığımı hatırlamıyorum.
6: Ben zaten genelde öyle alıyorum aldığım zaman. O şeylerde, paketlerdekine güvenilmiyor.
7: Biz oradan keselim, hemen taze bir şekilde makineye atıp çekelim onu. O da gözüyle görsün, rahat etsin.
8: Et ve et ürünlerinde yeni dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tebliğiyle etin üretiminden satışına kadar birçok alanda kurallar yeniden belirlendi.
9: Kasaba geldiniz, bir kilo kıyma istediniz. Kasap da önceden hazırlanmış bu kıymayı paketleyip size verdi. Peki gerçekten içinde ne olduğunu biliyor musunuz? İşte bu soru Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle geride kalıyor. Kıyma tüketicinin talebiyle anında hazırlanacak.
10: Yiyoruz ama ne olarak ki bilemiyoruz yani.
5: En azından etin ne olduğunu görmüş olur vatandaş. Hazır kıymalarda ne olduğunu pek fark edemiyor.
7: Tavuk taşlığı diye bir illet var. Onu karıştırıyorlar. Etten kırmızı olduğu için belli olmuyor. Yağ karıştırıyorlar. Gıda boyası koyuyorlar.
8: Kanatlı kıyma sadece dondurulmuş olarak satılabilecek. Çiğ kanatlı etleri de hazır ambalajlı olarak tüketiciye sunulacak. Köfte ve burger gibi hazırlanmış et ürünlerinde de yeni kriterler getirildi. Bu ürünlerde et proteini en az %10 olacak, yağ oranı %25'i, tuz oranı ise %2'yi aşamayacak. Dönerde de ürünün içeriğine göre yeni sınıflandırma yapıldı. Döner, yaprak kıyma ve yaprak kıyma olarak satılacak. Yaprak kıyma dönerde yaprak et oranı en az %60 olacak. Dönerde yağ oranı %25'i, tuz oranı ise %2'yi geçemeyecek. Etiketlerde de dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. %100, %100 dana eti ve %100 göğüs eti gibi ifadeler kullanılamayacak.
11: Bir değişiklik yapmışlar.
8: Ürünlerin hangi hayvan türünden elde edildiği etiketlerde açıkça belirtilecek. Dondurulmuş ürünlerde ise çözündürüldükten sonra tekrar dondurulamaz uyarısı bulunacak. İşletmelere yeni kurallara uyum sağlamaları için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı.
4: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 92 yıllık taş mektep zamana direniyor. 1934 yılında inşa edildiği belirtilen okulun bazı bölümleri çöktü. Ayakta kalan duvarlarda her geçen gün yıpranıyor. Vatandaş taş mektebin restore edilerek gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

0: arkamızda gördüğünüz okulumuz, dedelerimizin okulu okul. Geçmişimiz, biz bugünüz ama bunu geleceğe taşımak istiyoruz.
1: Mahalle için, bizim için manevi değeri taşıyan bir yapı burası. Ve yıllar geçtikçe okulumuz artık bir yıpranma durumuna geldi. Bu konu bizi çok üzüyor.
2: Bu mektepte yıllardır ders zili çalmıyor. Duvarları ise bir bir yıkılıyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar Mahallesi'ndeki 92 yıllık taş mektep tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
3: Bir okulun geçmişi duvarlarıyla birlikte yıkılıyor. Kayseri'de 1934 yılında yapılan bu taş mektebin bazı bölümleri çöktü. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden kalan bu yapı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
4: Arkamızda gördüğünüz okulun mezunlarındanız. Bu okul 1934 yılında inşa edilmiş. Uzun Yayla'da bütün köylerin katkısıyla yapılan bir okulun yaşatılmasını istiyoruz.
2: Mahalle sakinleri şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan okulun restore edilerek gelecek nesillere aktarılmasını bekliyor.

0: 1964 yılında sürgünle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar Mahallesi'ne gelen Çerkezler Türkçeyi bu taş mektepte öğrendi. Bu nedenle burası mahalle sakinleri için bir okuldan çok daha fazlasını ifade ediyor. Şimdi ise geçmişin izlerini taşıyan 92 yıllık taş mektebin korunmasını istiyorlar.
1: Bu taş mektebi içerisinde biz çok haylazlığımız oldu. Öğretmenlerin biz Çerkez olarak o zaman Türkçe konuşmasını da bile bilmeden buraya gelirdik. Türkçeyi burada öğrendik.
2: Ben bu okulun önünden geçerken gerçekten duygulanıyorum. Çünkü 10 yaşına iniyorum. Onun için ne yapılıp yapılıp bu taş mektebin ayakta durmasını, restore edilmesini yetkililerden rica ediyorum.
3: Anılarımız ölmesin, kültürümüz ölmesin, geçmişimiz ölmesin. Lütfen sahip çıkalım.
4: Van Gölü Havzası'nda bulunan ve bölgenin ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu balıklandırma çalışması sonuç verdi. Gölde yıllık 150 ila 180 ton arası av yapılmakta.
5: Erçek Gölü sadece başarılı bir balıklandırma projesi değil, ayrıca sürdürülebilir balıkçılığın en güzel örneklerinden biridir.
6: Çalışmalar sonuç verdi. İnci kefali popülasyonu arttı.
7: Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ndeyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yapmış olduğu balıklandırma çalışmasıyla birlikte yıllık 150 ile 180 ton arası av yapılıyor.
5: Kapalı bir havza olan Erçek Gölü, yıllar içerisinde biriktirdiği mineral maddelerden dolayı yüksek sodalı ve alkalı özelliğine sahiptir. Bu nedenle Erçek Gölü'nde 1984 yılına kadar herhangi bir balık türü yaşamamaktaydı. İl Müdürlüğümüz tarafından 1984 ve 92 yılları arasında Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıkları Erçek Gölü'ne aktarıldı. Yapılan koruma ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde Erçek Gölü'nde şu an inci kefali popülasyonu oluşmuştur.
6: Yaz aylarında 100-150 kilo av yapılan gölde bu sayı kışın 250 ila 300 arası değişiyor.
7: Erçek Gölü'nde yaşayan inci kefali Van Gölü'nde yaşayan inci kefali oranla %10 daha büyük.
6: Bölgedeki balıkçılar sezon boyunca gölden avladıkları inci kefallerini Van ve çevre illerde satışa sunuyor. İnci kefali bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.
5: Yapılan koruma çalışmaları ve bilinçlendirme eğitimlerinin olumlu sonuçlarını sahada görmekteyiz. Bundan yaklaşık 15-20 yıl önce Erçek Gölü'nde yaşayan inci kefali balıklarının boyu 17-18 santim iken şu an 24-25 santime kadar uzadığını görmektedir.
6: Gölde sürdürülen balıklandırma ve koruma çalışmaları sayesinde inci kefalinin Erçek Gölü'ndeki varlığı güçleniyor.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
13: Merhaba, ben Görkem Sevindik. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
15: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Sen de katıl derim, katılın evim.
11: Reklam.
17: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Haberin radyosu, A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. En para, bankanın güzeli.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
7: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
6: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
9: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
10: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
11: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Merhaba, ben Sibel Taşçıoğlu. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde buluşalım.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
3: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Motorlu kara taşıtları verileri Ağustos'ta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171.887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı Temmuz'a göre %17,2, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34.911.879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.
1: Halkbank'ın katkı.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Merhaba, ben Burak Özçivit. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde Buluşalım.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
8: Yıldız. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Reklam.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını

0: kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Saatlerimiz 16 olmak üzere. Ajanslı gün ortasıyla karşınızdayız. Bir saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortaklığıyla gündemin en sıcak başlıklarını konuşacağız. Haberin kalbinden, hayatın tam içinden sesleniyoruz size. Bugün masamızda herkesi yakından ilgilendiren çok önemli başlıklar var. Doğrudan mutfağımıza vuran fahiş fiyatlar yine gündemimizde olacak. Doğurganlık hızımız düşüyor. Nüfusumuz azalıyor. Bu konuya da ayrı bir parantez açacağız yine. Yapay zekadan küresel diplomasiye, iç politikadaki sıcak gelişmelerden yine Kozinoğlu soruşturmasındaki yeni operasyonlara, Orta Doğu gündeminden dış politikaya kadar bültenimizdeki tüm detaylar birazdan ekranlarınızda olacak. Haber turumuz hız kesmeden başlıyor. Buyurun gün ortasına. Efendim şimdi sıcak gelişmeyle de hemen başlayacağız. İlk olarak Washington'a uzanacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın New York'ta görüşeceğini söyledi. Görüşme ne zaman olacak? Hangi başlıklar masada olacak? İşte tüm bunları konuşacağız. Cevabı alacağımız arkadaşımızla İrfan Sapmaz, Sağ Haber muhabirim. İrfan hoş geldin yayına. Oldukça sıcak bir gelişme. Hemen detaylar için sözü sana bırakayım.
1: Evet Merve, ABD-Türkiye hattında önemli bir diplomasi trafiği yaşanıyor diyebiliriz. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Irak Özel Temsil Tom Barak'ın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelecek. Birleşmiş Milletler'in resmi takvimine göre 81. Genel Kurulun yüksek düzeyli haftası 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak, dünya liderlerinin konuşmalarının yer aldığı genel görüşmeler ise 22 Eylül'de başlayacak. Erdoğan-Trump görüşmesinin zemin aslında geçtiğimiz hafta Ankara'da hazırlanmıştı, hatırlayacağın gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Eylül'de Tom Barak ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daryl İsa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş ve görüşme basına kapalı gerçekleşmişti. Bu görüşmenin ardından Tom Barak'la ABD arasındaki ittifakın güçlü olduğunu belirterek bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliğine dikkat çekmişti Tom Barak. Erdoğan-Trump görüşmesinde özellikle İran Savaşı, Suriye, İsrail'in bölgedeki askeri politikası ve Türkiye-ABD savunma ilişkilerinin gündeme gelmesi beklenebilir, ancak görüşmenin ayrıntıları henüz resmi olarak açıklanmış değil. İran başlığı özellikle kritik. Trump son açıklamasında İran savaşına sona yaklaşıldığını umut ettiğini söylemiş ve İran'ın kendileriyle doğrudan temas kurduğunu belirtmişti. Reuters'a göre Trump aynı zamanda New York'ta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman temsilcileriyle İran savaşını ve savaş sonrası bölgesel düzeni görüşmeye hazırlanıyor. Dolayısıyla New York'taki Erdoğan-Trump görüşmesi yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, İran savaşının geleceği ve savaş sonrasında Orta Doğu'da kurulacak yeni güvenlik dengesi açısından da önem taşıyor Merve. Özellikle Ankara'nın İran, Suriye ve İran konusunda

0: Washington'a ileteceği mesajlar New York'taki diplomasi trafiğinin en yakından izlenecek başlıkları arasında olacak diyebiliriz.
1: İrfan Sapmaz'a teşekkür ediyor. Sıcak gelişmenin ayrıntılarını Washington'dan aktardı bizlere. Yine dünyadan gelişmelerle devam edelim. Avrupa Birliği ile Kanada ortak üyelik sistemiyle ilişkilerinde yeni bir dönem başlatma kararı aldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu adıma tepki gösterdi. Avrupa Birliği böyle bir adım atarsa ağır ekonomik yaptırımlar başlatırız tehdidinde bulundu. Kanada Başbakanı ise Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Birlikte daha güçlüyüz dedi.
2: Avrupa Birliği Kanada'ya ortak üyelik teklifinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin durumu konuşmasında Kanada ile yeni dönemin mesajını verdi.
3: Kanada ile ilişkilerimizi en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Acilen ilişkilerimizi yeniden şekillendirmeliyiz. Kanada ile Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olarak çalışmak istiyoruz.
2: Ancak Ottawa ile Brüksel arasındaki bu yakınlaşma ABD'yi rahatsız etti. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine yeni yaptırım tehdidinde bulundu.
4: Bu çok komik. Kanada çok kötü bir ticaret partneri. Eğer bu olursa bence düşmanca bir hareket olur. Avrupa ile ya ticareti durdururum ya da ciddi tarifeler getiririz.
2: Kanada ile Avrupa Birliği arasında kurulması hedeflenen ortak üyelik sistemi daha önce var olan bir uygulama değil.
5: Avrupa Birliği'nde ortak üyelik sistemi yok. Ama üzerinde çalışılan model ile tam üye olmadan çok daha yakın ve kapsamlı bir ilişki kurulması öngörülüyor.
2: Ortak üye Avrupa Birliği'nin karar mekanizması içerisinde yer almıyor. Ama birlikte savunmadan ticarete kadar geniş bir alanda yoğun bir işbirliği öngörüyor. Avrupa Parlamentosu'na seslenen Kanada Başbakanı Mark Carney de birlikte daha güçlüyüz dedi, ortak üyelik önerisine tam destek verdi.
6: Sayın von der Leyen'in ortak üyelik fikrini memnuniyetle karşılıyoruz. Kanada Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılayabilir. Ayrıca neyi önermediğim konusunda da net olmak istiyorum.
1: Ve sıcak bir gelişmeyle daha devam edeceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ın ardından Pakistan'ı ziyaret etti. Kalın Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı ile bir araya geldi. Detayları paylaşalım hemen. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Malik ile bir araya geldi. İbrahim Kalın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi. Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve ileriye yönelik işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından Orta Doğu'da ortaya çıkan güvenlik dengeleri ve artan bölgesel gerilimle savaşın bölge ülkeleri üzerindeki siyasi, güvenlik ve ekonomik yansımalarının değerlendirildiği görüşmelerde çatışmaların farklı ülkelere ve bölgelere sirayet etme riskine ilişkin gelişmelerde yine masaya yatırıldı. Ve bu kapsamda son dönemde Yemen'le Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim ve olayların bölgesel istikrar açısından oluşturduğu riskler de görüşmelerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Yine görüşmelerde bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi bağlamında taraflar arasında uzlaşı zemini oluşturan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı öneme dikkat çekildi. Türkiye ve Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm kanalı açık tutulmasına yönelik rolüne de işaret edildi sevgili izleyenler yine bu önemli görüşmede. Efendim sıcak gelişmeler ard ardına geliyor. BDDK'dan sıcak bir açıklama var. Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerini geri alacak bankalara esneklik sağlanacak. Şimdi hemen detayları almak için Ankara'ya uzanalım. A Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi. Bizi bekliyor. Hemen dönelim. Herkesin özellikle merakla beklediği bir haber son günler için. Sözü sana bırakayım Arzu.
7: Merve teşekkürler. Aslında evet piyasalar açısından bugün oldukça yoğun bir günün olduğunu da söylemekte fayda var ilk olarak. Özellikle ilk olarak baktığımızda Finansal İstikrar Komitesi'nin sabah saatlerinde toplanmasının ardından aslında ekonomi piyasalarından da hareketli olduğuna yönelik mesajların peş peşe gelmiş olduğunu ifade edelim. Özellikle ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti o toplantı sonrasında. Beraberinde Merkez Bankası da bir açıklama yapmıştı. Şimdi de yeni bir sıcak gelişme olarak sizin

0: de ifade ettiğiniz gibi BDDK'dan da bir açıklama gelmiş olduğunu ifade edelim. Özellikle bankalara hisse geri alımları için esneklikle ilgili bir açıklama geldi. Hemen o açıklamanın detayına bakacak olursak, özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu duyurusuna göre bankaların hisse geri alımları çekirdek sermayeden düşülmeyecek. BDDK'dan gelinen sıcak gelişme bu şekilde. Özellikle fonlarda temerrüt gelişmeleri likidite konusunda riskler oluştururken bir tedbirde BDDK'dan yapılan açıklama ile birlikte az önce gelmiş oldu. Hemen detaylandıracak olursak, özellikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu halka açık bankaların 16 Eylül tarihinden sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar vermiş oldu. BDDK yapmış olduğu o açıklamayla birlikte bu duyuruyu da yaptı. Az önce yine açıklamaya baktığımızda aslında bu hisse senet kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına kesinlikle dahil edilmeyecek. Bu noktanın da altını çizmiş olalım. Özellikle dediğimiz gibi Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrasında peş peşe açıklamalar gelmişti. Sabah saatlerinde ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Beraberinde de Merkez Bankası da likidite yönetimine ilişkin bir duyuru yaptı, bir açıklama yapmıştı. Az önce de BDDK'dan da resmi bir açıklamanın gelmiş olduğunu bir kez daha ifade edelim ve özellikle BDDK'nın o duyurusuna göre bankaların hisse geri alımları çekirdek sermayeden düşülmeyecek. Özellikle bunu ifade edelim ve bu noktada halka açık bankaların 16 Eylül tarihinden sonra geri alım yoluyla edindikleri hisse senetlerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verdi. Son olarak bir kez daha belirtelim, o açıklamaya göre bu hisse senetleri kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına kesinlikle dahil edilmeyecek diyerek sözü tekrar sana bırakalım Merve.
1: Arzu Fidan Verdi'ye teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, şimdi Tunceli'nin Hozat ilçesinde konuştuğu 51. Komando Tugayı'nın Aydın'ın Söke ilçesine taşınması Yunan basınında da manşetlere taşınmış durumda. Peki Yunan basını bu adımla ilgili neler konuştu, neler yazdı? Gelin hemen biz de bölgeye uzanalım. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen dönelim. İlhan, yine Yunanistan'ın gündeminde Türkiye var. Miçotakis Yunan adalarını gezerken bizim bir adım ötemizde Meis'te yine kendince bir güç gösterisi yaparken Söke'ye konuşlanan yine bu Tugay içinde bazı tepkiler de geldi. Ama tabii ki hiç diğer tarafı da düşünmüyorlar. Bir dönelim. İlhan, beni duyabiliyor musun?
2: Duyuyorum. Neler
1: konuşuluyor şimdi? Hemen dönelim. Miçotakis'in işte az evvel de bahsettim. Beis Adası'nda işte bir kendince bir gövde gösterisi vardı. Ancak işte Söke'ye konuşlandırılınca Tugay'da Yunanistan'da yine bir tedirginlik yarattı bu durum. Neler konuşuluyor? Basında neler yazıyor bu konuyla ilgili?
2: Teşekkür ederim Merve. Sadece tedirginlik yaratmadı. Tabii ki Yunan savunma uzmanları, analistler ve kulislerde şu konuşuluyor. Bu sadece yalnız idari bir değişiklik değil. Yani 51. Komando Tugay'ın Söke'ye gelmesi, Tunceli'den o bölgeden Ege'ye gelmesi Atina'yı oldukça tedirgin etti. Sadece Yunan basını yazmıyor. Televizyonlarda da baktığımız zaman akşam programları, sabah programları, radyolarda sürekli olarak Türkiye şimdi terörden kurtuldu. Dolayısıyla dikkatini batıya aktardı. Ege'de askeri dengeler değişecek bir hamle, bir hareket olarak görüyor Atina bunu ve dolayısıyla aynı zamanda da basına baktığımız zaman tabii basın şunu yazıyor. Miçotakis'e Meis cevabı Türkiye'den böyle geldi diye de gazetelerde bugün o başlıkları görüyoruz. Evet, şu anda Miçotakis Meis'i ziyaret etti, ancak bu daha önce Türkiye tarafından alınan bir karar ki bunu Türkiye'deki yetkililer zaten söylemişlerdi. Ağustos ayının ortalarında veya başlarında alınan idari bir karar. Dolayısıyla da ancak Yunan basını her defasında bunun Türkiye'nin her yaptığı hareketi, Merve özellikle söylemek istiyorum bunu, bir tahrik olarak görüyor ve okuyucularına aktarıyor. Yani baktığımız zaman bütün basında bugün Türkiye yine tahrik ediyor. Barış'ı baltalıyor. İşte Ege'de gerginlik yaratmak için bunu yapıyor. 2000 komandoyu o bölgeye getirecek. Adalarımızda gözü var. Yani basın yazıyor da yazıyor. Ancak baktığımız zaman durumun hiç de öyle olmadığını, dolayısıyla da Türkiye Silahlı Kuvvetleri her zaman bu tür hareketleri zaman zaman yapıyor. Ancak Yunanistan bunun bir iyi, buna bir iyi niyetle yaklaşmadı. Apaçık ortada defalarca hep birlikte zaten konuştuk, konuşuyoruz Yunanistan'ı. Ancak bu defasında da yine

0: Aynen. Baktığımız zaman şu anda ne oluyor? Yunanistan hemen bugün öğle saatlerinde, çok yeni bir gelişme bu, Drama bölgesinden oradaki bulunan 5. Komando Birliği'nden komando 1 bölük 2 bölük komandoyu Batı Trakya'nın Büyük Derben köyünde eski bir askeri kışlaya konuşlandırdı. Yani baktığımız zaman Ege'den Batı Trakya'ya mı diyelim? Dolayısıyla da karşılıklı olarak komandoların şu anda yer değiştirmesi olarak görüyor Yunan basını. Ancak yarın daha fazla konuşacağız. Çünkü bugünkü gelişme yarına da yansıyacak diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım Merve.
1: Evet, öyle görünüyor İlhan Tahsin. Yine senden gelişmeleri almaya devam edeceğiz bu konuya dair. Efendim, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova Kurtuluş Ordusu komutanlarıyla birlikte Hollanda'nın Lahey kentinde savaş suçu işlemekten yargılandı. Taçi 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmayı meydanlarda izleyen Kosovalılar kararı büyük üzüntüyle karşıladı ve protestolar başladı.
2: Sırplara karşı bağımsızlık mücadelesi verdi. Kosova'nın kuruluşunda kritik rol oynadı. Eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Lahey'de yargılandığı davada suçlu bulundu. Savaş suçu işlediği gerekçesiyle 25 yıl hapse çarptırıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK'nın eski komutanları Haşim Taçi, Yakup Krasniki, Kadri Veseli ve Recep Selimi'nin tutuklu yargılandıkları davada karar duruşması yapıldı. Taçi ve diğer UÇK komutanları kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, işkence ve kasten öldürme gibi savaş suçlarından yargılandı.
3: Mahkeme heyeti hapis yattığınız süre dikkate alınarak size 25 yıl hapis cezası vermektedir.
2: Taçi ve Krasniki'ye 25'er yıl, Veseli'ye 18 yıl ve Selimi'ye ise 13 yıl hapis cezası verildi. Kosova'da meydanları dolduran binlerce kişi davanın karar duruşmasını kurulan dev ekranlardan izledi. Kararın açıklanmasıyla Kosovalı kalabalıklar büyük üzüntü yaşadı.
4: Arnavut tarihi için üzücü bir gün. Çünkü bu özgürlük savaşçıları halkın özgürlüğü için mücadele ediyorlar. Ve bu bir skandaldır.
2: UÇK olarak bilinen Kosova Kurtuluş Ordusu 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine direniş ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Çoğu Arnavut, 10 binden fazla Kosovalı'nın öldürüldüğü savaşta Taçi ve UÇK komutanları en öne çıkan figürlerden biriydi. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi. Komutanla askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı. Taçi, Kosova'nın kurtuluşu ve uluslararası topluma entegre olması konusunda önemli rol oynadı. Ülkesinde başbakan ve cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.
1: Sevgili izleyenler, sanatçıların Filistin'e, Gazze'ye verdiği desteğin ne kadar mühim olduğunun üzerinde her defasında duruyoruz. Konserinde Özgür Filistin sloganı attığı için İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden uzaklaştırılan Amerikalı rapçi Macklemore'a diğer sanatçılardan da destek geldi. Birçok müzisyen Filistin'in sesi bastırılmak istendiği için turneden ayrıldığını açıkladı. Ünlü rapçi ise turneden kazanacağı 1 milyon doları da doğrudan Filistin'e bağışlayacağını ilan etti.

0: Filistin'e desteğini konserlerinde haykırdı. Mazlumların sesi oldu. Siyonist lobiye boyun eğmedi. Dik duruşuyla dünyanın takdirini toplayan ABD'li rapçi Macklemore, tepki çeken turnenin gelirlerini Filistin'e bağışlama kararı aldı.
1: Bugün ve hayatımın geri kalanında her gün Filistin halkıyla dayanışma içinde buradayım.
0: Geçtiğimiz günlerde Grammy ödüllü dünyaca ünlü rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği destek nedeniyle İsrail-Amerikan lobisinin tepkisini çekmiş, İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden uzaklaştırılmıştı. Tur organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore kadroda kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacağını açıkladı. Macklemore ise baskı yapıldığına işaret etti ve baskının arkasında İsrail destekçisi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu iddia etti. Macklemore'un programdan çıkarılmasının ardından müzik dünyasının Filistin tepkisi çığ gibi büyüdü. Etkinlikte görev alan diğer ön sanatçılar Macklemore'a destek verdi. Billie Eilish'in kardeşi ve müzisyen Phineas'ın yanı sıra Danimarkalı grup Lucas Graham, İrlandalı sanatçı Aaron Rowe ve Sharon'la her gece sahneye çıkan İrlandalı folk grubu Bioga kendi istekleriyle turneden çekildi. Olayın ardından Ed Sheeran'dan da açıklama geldi. Gazze'deki soykırımı savaş olarak tanımlayan İngiliz sanatçı, "Kararı ben vermedim, sahnemi siyasi forum olarak kullanmıyorum, tarafsızım" dedi. Ancak tarafsızlık maskesi çabuk düştü. Sheeran'ın geçmişte Ukrayna bayrağıyla yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme gelince sergilediği çifte standart tepki çekti. Bu gelişmelerden sonra Macklemore Siyonist lobiye çektiği resti Filistin'e büyük bir bağışla taçlandırdı. ABD'li rapçi tepki çeken turnenin gelirlerinin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını kaydetti.
1: Bütün gün bunu söylemenin bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Bu turneye çıkmak istememin nedenlerinden biri de Amerika'daki sahnelerde ve stadyumlarda durup kalbime çok yakın ve değerli olan iki kelimeyi söylemek istememdi. Özgür Filistin.
0: Macklemore'un Filistin'e desteği yeni de değil. 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını açıkça eleştiren müzisyen, 2024'te bu desteğini müziğine taşıdı. Gazze'de öldürülen Filistinli çocuk Hint Recep'e atıfta bulunan Hint Soul şarkısını yayınladı. Şarkının gelirlerini Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na bağışlayacağını açıkladı.
2: Ve şimdiki haber durağımız da Suriye olacak. Suriye'de Esad rejiminin baskısı sadece can kayıplarıyla sınırlı kalmadı. İnsanların eğitim hakkı da, kitaplar da hedefteydi. Yasaklı kitaplar insanları Esad rejiminin işkence hapishanelerine götürebiliyordu. İşte o dönemde Suriyeli yaşlı bir adam kitaplarını duvarlarının arkasına gizlemişti. Aradan tam 15 yıl geçti. Ülkesine dönen Suriyeli amca o duvarları yıktı. İşte ekranlarınıza geliyor o görüntüler. Ve gizli kütüphanesi yeniden gün yüzüne çıktı. Suriyeli bu yaşlı adam 2011 yılının sonlarında Şam'daki evinde bulunan özel kütüphanesini gizlemek zorunda kaldı. Çünkü Esad rejiminin baskısından korkuyordu. Kuveyt'e kaçmadan önce kitaplarını duvarların arkasına sakladı. Yıllar boyunca o kitaplara dokunamadı. Şimdi ise evine döndü ve ilk işi 15 yıl önce gizlediği kütüphanesini ortaya çıkarmak oldu. Duvarı parça parça yıktı ve yıllarca gizli kalan kitaplar yeniden gün yüzüne çıktı. Esad rejimi döneminde bulundurulması ve dolaşıma sokulması yasaklanan eserler 15 yıl sonra yeniden sahibine kavuşmuş oldu. Üstelik kitapların büyük bölümü geçen onca yıla rağmen zarar görmeden kalmıştı. Gizli kütüphanede hadis, fıkıh ve tefsir alanlarında da çok sayıda eserin yanında Kur'an-ı Kerim nüshaları da bulunuyor. Kütüphanede ayrıca Kur'an hafızlık icazetleri de yer alıyor sevgili izleyenler. İşte bu görüntülerde sosyal medyada da oldukça viral olan görüntülerdi ve Esad rejiminin ne denli insanları zora soktuğunu bir kez daha gözler önüne seren görüntüler olarak da kayda geçti. Ve ülkeden haberlerle devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Bir yangın haberi paylaşacağız. İstanbul Esenyurt Tem otoyolunda bir tır bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Görüntüler Esenyurt Tem otoyolunda kayda geçti. Seyir halindeki tır bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yoğun dumansa Sadece tırın değil, bölgedeki her yeri kaplamış durumda gördüğünüz üzere. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesinin de devam ettiğini paylaşalım sevgili izleyenler. O noktada da bu sebepten ötürü elbette bir trafik yoğunluğu da hakim Esenyurt'ta TEM otoyolunda sevgili izleyenler. Oldukça çarpıcı bir görüntü kayda geçti. Kozinoğlu soruşturmasındaki sıcak gelişmeyle devam edeceğiz şimdi. FETÖ'den ihraç edilen eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun bir koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur için de gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasını yaptı. Şimdi hemen bu olaylarla ilgili son detayları alalım. Bizde A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bizi bekleyen arkadaşımız. Kadir, hoş geldin yayına. Oldukça önemli ve herkesin merak ettiği bir konu. Detayları dinleyelim. Nedir yeni gelişmeler?
3: Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Kaşık Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında son dalga bir operasyon sabah saatlerinde yapıldı. Yapılan operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 3 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise halen daha yakalama çalışmaları devam ediyor. Peki kimler gözaltına alındı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Biraz önce sizler de söylediniz. O dönemde cezaevi savcısı olarak görev yapan kişi, yine o dönem Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ve iki koğuş arkadaşı hakkında gözaltı kararı vardı. Koğuş arkadaşlarından biri Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı bu sabah yapılan operasyon kapsamında. Yine olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan ve Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada "koğuşturmaya yer yoktur" ifadesini kullanan ve sonrasındaysa FETÖ kapsamında ihraç edilen savcı yine gözaltına alınmış durumda, Ali İşgören. Bir diğer isimse olay tarihinde cezaevi savcısı olan Necip Doğan. Necip Doğan'a da bir parantez açacak olursak aslında Kozinoğlu'nun ölümünden sonra olay yeri incelemelerinde bulunmuş. Daha sonrasındaysa o da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen isimler arasındaydı. Gözaltı kararı verilen bir diğer isim ve henüz daha gözaltına alınmayan ve kendisinin Kıbrıs'ta olduğu tespit edilen isim ise Hasan Atilla Uğur, emekli jandarma albay. O da geçtiğimiz dakikalarda sosyal medyadan bir paylaşım yapmış ve Türkiye'ye döneceğini açıklamıştı. Bu kapsamda da bu akşam itibariyle onun da ülkeye dönmesi bekleniyor ve İstanbul Havalimanı'nda olası bir gözaltı işleminin olabileceğini de söyleyelim. Peki bu dakikadan sonra ne olacak? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Gözaltına alınan isimler İl Jandarma Komutanlığı'nda bir ifade verecekler. İfadeleri doğrultusunda sonrasındaysa Silivri Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılacak. Sevk işlemlerinin ardından savcı huzurunda bir ifade verecekler ve savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak veya direkt olarak savcılıktan serbest kalacaklar. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Konuyla alakalı olarak da sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu şekilde, ondan da bahsetmek gerekirse Adalet Bakanı ez cümle şunu söyledi aslında: bundan sonra hiçbir cinayetin üstü örtülmeyecek. Tüm cinayetlerin üstü kapatılmaya çalışılan tüm cinayetlerin sonuna kadar üzerine gideceğiz mesajını verdi. Yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında söylemiş olduğumuz gibi akşam bir gözaltı daha olması muhtemel. Yani şu anda firari durumda olan ve biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi Hasan Atilla Uğur'un akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor. Onunla birlikte gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin de gözaltına alınmış olacağını söyleyelim. Gelişmeler oldukça, kolluk kuvvetlerindeki ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça, bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Kadir'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, son zamanlarda bilim kurgu filmlerini aratmayacak olaylar yaşıyoruz. Teknoloji dünyasında yapay zeka kontrolden çıktı mı, insanlığın sonunu mu getirecek sorularına yanıt aranıyor. Aralarında yine Elon Musk, Sam Altman gibi isimlerin de olduğu çok sayıda kişi yapay zekanın gelişim hızının yavaşlatılması için çağrıda bulundu. Ancak bu çağrılarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sert tepki verdi. Yapay zeka insanları öldürmeyecek dedi. Veri merkezlerinin geleceği petrolü olduğunu iddia etti. Bakın neler söyledi başka.
4: Yapay zeka kontrolden mi çıktı? Dünya şimdi bu soruya yanıt arıyor. Yapay zeka teknolojisinin mimarlarından ardı ardına çok hızlı gittik uyarıları gelmeye başladı. Tartışmayı başlatan isim Anthropic CEO'su Dario Amodei.
5: Bunu söyleyebilirim ki sistemi kapatacak ya da sınırlayacak bir yol bulmamız gerekiyor. Eğer bir yapay zeka modeli yeteri kadar güçlüyse bu kapatma girişimlerini etkisiz hale getirebilir. Bazı simülasyonlarda bunu gördük.
4: OpenAI CEO'su Sam Altman da benzer bir uyarıda bulundu. Yavaşlamalıyız dedi.
6: Yapay zeka üreten bazı şirketlerin çok fazla güce kavuşacağı, ekonomiler üzerinde yoğun baskı uygulayacağı ya da insanlara bir dünya görüşünü dayatacağı konusunda gerçek bir korku var. Ve bence de insanlar bundan korkmakta haklı.
4: Milyarder iş adamı Elon Musk da yavaşlamak gerek diyen isimlerden. Musk konuşması sırasında nükleer silahlarla ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı.
7: Diyelim ki nükleer füze fırlatılabilirse bu kötü olurdu.
8: Ama bu sistemlerin hepsi internete kapalı sistemler. Bu sistemlerin hiçbiri internete bağlı değil.
7: Öyle diyorlar ama içimden bir ses zaman zaman yazılım güncellemeleri aldıklarını söylüyor.
4: Ancak bu tartışmalar ABD Başkanı Donald Trump'ı rahatsız etti. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı aradı.
5: Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca. Data merkezleri harika. Onlar insanları zengin edecek. Bu gelecek 25 yılın petrolü. Yapay zekadan da, internetten de daha büyük.
4: Trump, yapay zekada yavaşlamanın Çin'e fayda sağlayacağını da öne sürdü. Amerikalı siyasetçi Bernie Sanders'a Trump'la aynı fikirde değil.
6: İnsan kontrolünden çıkan süper zeki bir yapay zeka yalnızca ABD'nin veya Çin'in değil, tüm insanlığın sorunu olacaktır.
4: ABD eski başkanı Barack Obama, üstün yapay zeka teknolojisine karşı dikkatli olunmasını istedi. Yavaşlama tartışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Time dergisi ise yapay zeka ne kadar tehlikelisin sorusunu sorduğu bir kapakla okuyucusuyla buluştu.
2: Evet, yapay zekayı konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü artık yalnızca sorularımıza cevap veren bir teknoloji değil, günlük hayatımızın önemli bir parçasına dönüşmüş durumda. Şimdi yapay zeka dünyasında da yeni bir dönem başlıyor. Reklam dönemi. İlk aşamada Free ve Go gibi ücretsiz ve alt düzey planlarda reklam gösterimine geçirileceği duyuruldu. Bu gelişmenin ayrıntılarını konuşacağız. Yapay zeka bilimcisi Doktor Yusuf Kartal, uzaktan bağlantıda yayın konuğumuz. Sayın Kartal, hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
2: Çok sağ olun. Hocam, şimdi bu sistem nasıl işleyecek? Reklamlar yapay zekanın verdiği cevaplardan bağımsız mı olacak? Kullanıcı verileri nasıl korunacak? Birçok soru işareti var. Buyurun.
9: OpenAI dün yaptığı açıklamada aslında artık bazı planlarının reklamlı olacağını duyurdu. Bunu duyururken de yaptığı açıklama aslında biraz net. Avrupa regülasyonlarına uyumlu bir şekilde normal bir web sitesinin reklamları kullandığı, bizim teknik olarak çerez dediğimiz, bizim web sayfalarında bıraktığımız izleri kullandığı yapıları benzer olarak yapay zeka desteğiyle kullanacağını duyurdu aslında. Burada tabii ki bir firmadan bahsediyoruz. Kapalı bir kutu. Bu yapay zekaların hepsi bizim için birer araç ve özel firmalar tarafından geliştirilen araçlar. Burada tabii ki her ne kadar regülasyonlar tanımlanmış olsa da bazı kaygılar var. İşte hani reklamsız saf ve manipülasyonsuz bilgi mi kullanılacak acaba? Tabii. Hani arka tarafta sponsorlu bir model mi kullanıyor olacak ücretsiz erişim sağlayan kullanıcılar gibi? Ya da işte reklamların hedeflenilmesi için kullanıcıların hassas sohbet bilgilerinin, buradaki sohbet bilgilerine kastım yapay zeka ile olan sohbet bilgilerinin kullanılıp kullanılmayacağına dair aslında OpenAI net konuşuyor. Bunları kullanmayacağız diyor. Ama tabii ki dediğimiz gibi kapalı kutu. Burada dikkat etmemiz gereken şey belki de yapay zekayı sadece sırdaşımızmış gibi tüm kişisel verilerimizi verecek şekilde kullanmamamız gerektiği. Bunu eğer bu kapsamda tutarsak ve kullanmaya devam edersek, bir araç olarak görürsek, bu durumda fayda sağlamaya devam edeceğiz tabii ki. Öte yandan başka bir açıdan baktığımızda aslında bu sonucun olması, yani bir reklamlı bir modele geçilmesi beklenen bir sonuçtu. Neden? Çünkü şimdi milyarlarca dolarlık risklerden, sermayelerden bahsediyoruz burada. Çok büyük yatırımlar yapıldı yapay zeka sektörüne ve artık yatırımcılar bu büyüme evresinden net kar üretme evresine geçmek istiyorlar ve artık daha fazla para kazanmak istiyorlar. Öte yandan herkes artık bireysel olarak bile yapay zekaya para öder duruma geçmiş durumda. Evet. Ama bu da bir sürdürülebilir bir yapı değil en nihayetinde. Hı hı. Bu sürdürülebilir yapının devam etmeyeceğini aslında büyük firmalar da biliyorlar. Bunun için ücretsiz ama reklamlı bir yapıya geçmeyi düşünüyorlar. OpenAI burada ilk adımı atmış durumda. Yapay zekanın çok büyük arka tarafta maliyetler götürdüğünü rahatlıkla biliyoruz artık.
2: Hocam, hemen farkında. Son bir soru sormak istiyorum size, kısaca alayım cevabını. Şimdi klasik olarak dijital reklamlarda işte kullanıcı bir ürünü arıyor, karşısına da bir reklam çıkıyor. Atıyorum işte bir yapay zeka programındaysa kullanıcı doğrudan bir ihtiyaç veya sorusunu anlatıyor. Bu durum yapay zekayı nasıl yeni bir reklam mecrasına dönüştürecek?
9: Evet, burada OpenAI firması yayınladığı regülasyonda herhangi bir şekilde geçmiş sohbetlerinizden herhangi bir şekilde yönlendirmede bulunmayacağız taahhütünü veriyor. Ancak şunu ekliyor, mevcut bulunduğunuz sohbetteki içerikler kullanılacaktır diyor. Yani 2 gün önce konuştuğunuz konuyla alakalı bir reklam görmeyeceksiniz. Ama bugün konuştuğunuz, şu anda aktif olarak konuştuğunuz içerikle alakalı reklam görme ihtimaliniz var diyor. Ve şunu ekliyor, bu süreçteki bilgileriniz kesinlikle reklam verenlerle, üçüncü parti kurumlarla, kuruluşlarla paylaşılmayacaktır diyor. Sanırım sorunuzun cevabını bu şekilde verebiliriz.
2: Evet, dileriz ki bu konuda bir güven verecek net bir veri de ortaya koyar. Çünkü hakikaten veri savaşlarının yaşandığı bir dönemdeyiz. O yüzden her verinin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Şimdi reklamlarda akla gelince artık, çünkü arattığımız ya da konuştuğumuz değil, aklımızdan geçenleri telefonumuzda akışta görmeye başladık. Çok farklı bir yere doğru evrildi. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz cevap da oldukça kıymetliydi. Çok sağ olun paylaştığınız bilgiler için. Teşekkür ediyoruz.
9: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Çok sağ olun. Yapay zeka bilimcisi Doktor Yusuf Kartal yayın konuğumuzdu efendim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Önemli bir konudan bahsedeceğiz. Barbie tehlikesi aslında adı da. Kız çocukları için kıyafet reyonlarında başlayan bir tartışma var. Çünkü sizler de bir mağazaya gittiğinizde, bir çocuk mağazasına gittiğinizde artık kıyafetlerin, çocuk kıyafetlerinin çok ötesinde bir yetişkin kıyafeti gibi görüyoruz. Şimdi oyuncak raflarına da taşınmış durumda bu. Çocukların yaşlarına uygun kıyafet bulmakta zorlanan aileler şimdi de hamilelik ve doğum temalı Barbie bebek tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Gelin haberimizin ayrıntılarına bakalım. Sonrasında yine dolaylı olarak hepimizi ilgilendiren haberle de devam edeceğiz.
10: Ne kadar kötü bir şey. Gerçekten kız çocuklarımızı böyle şeylere özendirmek o kadar kötü bir şey ki.
11: Yani küçük yaşta bence böyle şeylerin yapılmaması gerekiyor. Bir çocuğun bu kadar bilgiyi o yaşta öğrenmesi zaten doğru değil.
0: Kız çocuklarının kıyafet reyonlarında başlayan tartışma oyuncak raflarına taşındı. Hamilelik ve doğum temalı Barbie bebekler oyuncak mı yoksa erken yaşta rol dayatması mı?
12: Bu tarz oyuncakların aslında çocuğun soyut kavramları gelişmemesinden ötürü bir takım tehlikeleri söz konusudur.
13: Yani hamile bebeği alıp kızımı imrendirmek istemem.
11: Ruh sağlığına iyi geldiğini düşünmüyorum.
0: Çocukluk denince akla oyun ve hayal dünyası geliyor. Ancak bazı oyuncaklar çocukların dünyasına yetişkinlere ait rollerin taşınması tartışmasını da beraberinde getiriyor.
14: Tartışmanın merkezinde ise hamilelik ve doğum temalarını doğrudan oyunun içine yönlendiren bazı ürünler var. Örneğin karnı açılan ve içinden oyuncak bebek çıkan bu ürünler özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına hedef alıyor. Peki bu ürünlerin yaygınlaşması ileride ne gibi sorunlara yol açabilir? İşte cevapları.
12: Çok ciddi sonuçları da ortaya çıkabiliyor. Ne gibi? Erken yaşta evlilikler gibi, erken yaşta anne olmaya duyulan istek gibi. Sırf bu yüzden de bir çocuğun yaşı, gelişim seviyesi, anlama kapasitesi, duygusal zekası tam anlamıyla yorumlanmadan, gelişim seviyesi noktasında ebeveynleri tam anlamıyla bilgi birikimi sağlayamayacak. sahibi olmadan çocuklara bu hamile bebekleri almaması gerekir.
0: Çocuklar için tasarlanan bazı ürünler son dönemde tartışma konusu. Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarına yönelik hamilelik ve doğum temasını oyunlaştıran oyuncaklar tepki çekiyor.
11: Bir çocuğun bu kadar bilgiyi o yaşta öğrenmesi zaten doğru değil. Yaşı küçükken böyle şeylere gerek yok.
10: O kadar berbat ki çocuklarımızı artık neden, nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz ki. Çok yanlış. Oyuncak almaya bile 10 defa düşünüyoruz. Almıyoruz.
13: Yani kızım onu gördükçe belki o da imrenir. Yani neyin ne olduğunu bilmediği için şimdi şu anki çocuklar öyle bir şey yapmak istemem.
11: Ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kız çocuklar açısından da erkek çocuklar açısından da.
0: Çocukların gelişiminde oyuncağın etkisi kadar ailelerin yaklaşımı ve çocuklara sunulan farklı deneyimler de önem taşıyor.
12: Örnek veriyorum. O bebekte karın bebekten çıktıktan sonra, o anne vücudundan çıktıktan sonra çocuk şunu düşünebilir. Göbek çıkıyorsa, karın çıkıyorsa bugün kolu

0: da çıkabilir, kafam da çıkabilir ve uzuvlarını yorumlarken çocuk güçlük duymaya başlar. Dolayısıyla bir çocuğun neyi nasıl anlayabileceğini öncelikle ebeveynler bilmeli ve bu tarz oyuncaklarla çocukları yalnız başına bırakmamak gerekir.
1: Değerli izleyenler, bir dünya düşünün, çocuk seslerinin giderek azaldığı, buna karşılık yaşlı nüfusun her geçen yıl arttığı bir dünya. İşte Türkiye'de böyle bir büyük bir demografik dönüşümün içinden geçiyor. Bu sadece bir rakam değil, geleceğimizin tablosu aynı zamanda. Asıl soru da şu, nasıl bir nüfus yapısına doğru gidiyoruz? Çünkü artık bu bir beka meselesi. TÜİK'in 2025 verileri çok çarpıcıydı. Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 1,42'ye gerilediği belirtildi. Üstelik bu artık birkaç ilin ya da birkaç bölgenin meselesi değil. Rakamları paylaşacağız ama rakamların arkasındaki insan hikayesini anlamamız gerekiyor. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş şimdi stüdyo konuğumuz. Mehmet, hoş geldin yayına.
2: Hoş buldum Merve Özkan.
1: Aslında şu anda ülkemizin kanayan yarasını konuşacağız. Çok önemli bir başlık olduğunu düşünüyorum. Tüm dünya genelinde şu anda bir aslında nüfus anlamında bir gerileme var. Yaşlı nüfusun arttığı ve doğurganlık oranlarının azaldığı birkaç ülke hariç farklı bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Şimdi Türkiye'de de artık bu tablo çok net bir şekilde görülmeye başladı ve Türkiye'de de bir nüfus alarmı söz konusu. Veriler çok kıymetli, o yüzden hemen sözü sana bırakmak istiyorum. Verileri alalım, doğurganlık oranlarını, bir de geçmişten günümüze ne olmuş, ne değişmiş ve nasıl bir fark var, bunları da konuşacağız. Buyurun.
2: Evet Merve, birazdan TÜİK rakamlarını tek tek açıklayacağız ve yapılan incelemeler, yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan rakamları konuşacağız. Ama bugün konuştuğumuz bu şeyin aslında sadece istatistiklerden sorumlu, sınırlı kalmadığını. Evet. Özellikle bugün yaşlılık sayısının artması ve bir taraftan doğurganlığın düşmesi demek aslında tüm dünya ülkeler açısından bir beka meselesidir. Özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki 10 yılın aile yılı olarak ilan etmesinin aslında bu nüfusla ilgili de bir ilişkisi olduğunu belirtmek isteriz. Tabii. Biliyorsunuz ki bir yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız her defasında gençlerimizin varlığının öneminden, ailelerin güçlenmesinin, Türkiye'nin güçlenmesi manasına geldiğinin mesajına dair yapılan çalışmalarının vurgulamasının temelinde yine dediğim gibi karşı karşıya olduğumuz büyük bir risk var. Bugün bir nüfus yaşlanıyor demek aslında üretimin düşmesi, tabii, yükünün artması ve hatta sana şu kadarını söyleyeyim. Biliyorsunuz ki ailem güvende operasyonları yapılıyor değil mi? Şimdi diyecek ki birçok izleyicimiz, bu operasyonun nüfusla ne alakası var? Çok alakası var. Çünkü neden? Aslında bugün dış istihbaratların bile aile yapılarını hedef aldığını, aile yapısını bozduğunda, bireyselleştirildiğinde nüfus düşer ve nüfus düştüğünde de aslında bir ülkeyi, bir toplumu sayısını bu şekilde azaltarak
1: temelinden
2: ve,
1: hedef almaktır,
2: evet, çekirdek aile dediğimiz, yani aileyi yıktığınızda bir toplumu yıkmanız mümkün. İşte bu yüzden de dediğim gibi aslında bu ele aldığımız konu tüm toplumu, aslında hepimizi yakından ilgilendiren bir başlık. Şimdi Türkiye'nin nüfus alarmı diyoruz. Şu an itibariyle daha az doğum, daha fazla yaşlılığın olduğunu biz dil, veriler ve rakamlar açıklıyor.
1: Baksana şurada yazan, gelecekte her 4 kişiden biri yaşlı olacak. Çok çok büyük bir orandan
2: hatta
1: söz ediyoruz.
2: Hatta sözün başında, yayının başında şunu söyleyeyim. Son 5 yılda nüfusumuzdaki yaşlılık oranı %20 artmış.
1: %20.
2: %20. Birazdan rakamları anlatacağım. Şu anda 9 milyondan fazla yaşlımız var. Ve toplumun neredeyse %26'sındaki hanemizde birer yaşlı var. Ve bu yaşlılarımızın içerisinde 1.860.000'in yaklaşık yalnız yaşıyor. Tekrar edeyim. 1 milyon 800.000'den fazla yaşlımız yalnız yaşıyor ve bu yalnız yaşayanların çocuklarının %14'ü de aynı şehirde bile yaşamıyor.
1: Evet, hatta huzur evlerini konuşuyoruz biz bu durumda da. Birçok huzur evinde yer bulunamadığından yine bahsediliyor. Özel huzur evlerinden yine söz ediyoruz. Yani bir yalnızlaşma, yaşlılıkla birlikte gelen bir birbirinin takibi, zincirleme reaksiyonları da beraberinde getiriyor.
2: Yani
1: aslında
2: aile içerisindeki buradaki yalnızlaşma, evlilikten uzaklaşma demek toplumun yavaş yavaş erimesi anlamına geliyor. Evet, bugün Avrupa'ya göre belki Türkiye iyi bir durumdayız. Hatta %10 onlara göre çok daha genciz. Ama yine de bu riskle karşı karşıya olduğumuzu söyleyelim. Seninle de aslında bu barkoları hazırlarken yayın öncesinde senin dikkat çektiğin bir husus vardı. Neydi? Yani diğer ülkelerin yaşlanmasındaki hız bizim yaşlanma hızımıza göre biraz daha düşük kalıyor.
1: Evet,
2: bu açıdan bizim
1: hatta
2: daha dikkatli olmamız
1: kesinlikle
2: lazım.
1: Kesinlikle sevgili izleyenler, şöyle bir durum söz konusu. Şimdi Avrupa gibi olduk, işte Almanya gibi olduk, genç nüfusu

0: azalıyor derken Avrupa'da aslında bu durum, yani nüfusun yaşlanması ve doğurganlık oranının azalması 70-80 yıl içerisinde oluyor. Ancak Türkiye'de 20 yıl içerisinde gerçekleşiyor bu. O yüzden çok hızlı bir artma var.
1: Yani 5 yılda yaşlı nüfusumuz %20 artmış. %20. Bu çok ciddi bir rakam. Bir öncekini alalım istersen, oradan başlayalım.
0: Tamam.
1: Bak burada dilersen
0: doğurganlık oranıyla başlayalım. 2025 verileri sevgili izleyenler bunlar. Nüfusu korumak için gereken seviye de 2,10. O kritik seviye. Yani nüfusun kendini yenileme seviyesi için yaklaşık 2,10. Yani bugün Türkiye nüfusunun doğal yollarla yenilenmesi anlamına geliyor. Ancak şu anda 1,42 doğurganlık oranımız. 0-5 yaş çocuk sayısı 7 milyondan 5 milyona düşmüş. Son yıllarda 2 milyon azaldığını görüyoruz. 65 yaş ve üzeri nüfus şu anda %10,2, 8,7 milyona tekabül ediyor. 2010 verisinde bu %7'ymiş. Çalışan emekli dengesine baktığımızda 21 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçmiş durumda. 81 ilin 76'sında doğurganlık hızı 2,10'un altında. Bakın, kritik eşiğin bu olduğunu da söylemiştik az evvel. Yani riskin her
1: hatta
0: geçen gün
1: söyleyeyim, Merve,
0: büyüdüğünü görüyoruz.
1: Burada 65 yaş üzeri nüfus, burada %10,2 diyoruz. Ben az önce hemen yayına gelmeden önce şu son güncelli rakamı aldım. 9.583.000 olmuş.
0: Güncel veri, evet, onu da paylaşalım.
1: Yani bu güncel bir rakam, şu anda aldım son bilgi. Devamında göreceksiniz
0: diğer
1: aslında.
0: Diğer barkumuzla devam edelim. Evet, burada da az evvel bahsettiğim konu, işte kritik eşik 2,10. Türkiye'nin doğurganlık oranı ise 1,42.
1: Çok ciddi bir düşüş, yani bu, evet, çok ciddi bir sıkıntı. Doğurganlık oranı sürekli düşüyor bu arada. Burada da buyur sen istersen.
0: Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını gösteren bir tablomuz bu sevgili izleyenler. Ve 2001'den 2025'e kadar bir grafik görüyoruz. Bakın, 2001'de 2,38. Sonrasında 2005'te 2,17'yi görüyoruz. 2,10'a geliyor. Bizim kritik eşiğimiz, tam olarak kırılma noktası burada aslında değişmiş. Ve 2005'ten itibaren de artık çok ciddi bir şekilde
1: i̇şte
0: düşüşü görüyoruz.
1: Senin az önce bahsettiğin gibi Avrupa'da, evet, nüfus yaşlılık oranı şu an bizimkinden çok fazla. Ama bizim yaşlanmaya yönelik gidişatımız çok hızlı ilerliyor. Bak burada görüyorsun, 2015 itibariyle 2,00 olan oran bir anda 1,42'ye kadar geriledi. Yani bu da şunu söylemeye çalışıyorum. Biz hızlı yaşlanıyoruz, evet, ama doğurganlık sayımızsa giderek düşüyor.
0: Evet, çocuk
1: bir sonraki barkoya bakalım. Bu da az önceki aktardım
0: zaten. Az evvel paylaştığımız veriler. Evet, anne olma yaşı yükseliyor. Bu da oldukça önemli. Ortalama anne yaşı 2001'de 26'ymış. Evet. 2025'e baktığımızda 29'a yaklaşmış. İlk doğum yapan annelerin ortalama yaşı da 27,5'u bulmuş. Evet. Yani yaş arttıkça da çocuk sayısı azalıyor haliyle. Yanına bunu yine boşanmayı da yine koyabiliriz. Yani çok fazla etken var. Ancak şöyle bir araştırma yapılmış. Onu hemen ben de paylaşayım.
1: Boşanma ile ilgili de hemen söyleyeyim. Bu arada 2025 için zannedersem evlenen sayısı 550 bine yakınken boşanma sayısı da 200 bine yakın. Yani neredeyse yarısına yakın bir rakam bu da.
0: Evet. Şimdi yapılan bir araştırma var. O araştırmada diyor ki sevgili izleyenler, dijital medya doğurganlık oranlarını etkiliyor. Aslında son yıllarda bir artış var ya, onlardan bir etkeni de bu diyebiliriz. Yapılan araştırma şunu göstermiş. Bakın şuradaki bu veri bize bunu gösteriyor özellikle. Akıllı telefonun yaygınlaşmasıyla birlikte doğum oranlarının azalmasında bir terslik var.
1: Bir yani çakılma burada var hatta orada. Evet, bir anda bir düşüş oluyor.
0: Düşüş var. Yani özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha çok yapılan bir araştırmaymış. Bu akıllı telefonlar yaygınlaştıkça doğum oranlarında bir azalma söz konusu oluyor. Bu da aslında biraz daha insanların bireyselleştiğini gösteriyor bize. Akıllı telefonla kurulan bağ sevgili izleyenler aile kurmayı dahi etkiliyor. Yine yani bu da ayrı bir başlık aslında.
1: Geldiğimiz noktada şimdi bir yandan dediğin gibi akıllı telefonların yaygınlaşması, insanların artık bir evin içerisinde dünyanın başka bir ucunda bulunan kişiyle de aslında yalnızlığına ortak edebiliyor gibi bir durum söz konusuyken fiziki olarak giderek insanlar birbirinden uzaklaşıyor.
0: Tabii ki.
1: Bunu nereden anlıyoruz? Hatta kiralanan evlerin 1 artı 1'lerin hatta 1 artı 0'ların sayısı her geçen gün giderek artmaya devam ediyor. Hı hı. Bundan 15 yıl öncesine gittiğinizde toplumda rakamlara baktığımızda çok minimum bir rakamdayken bugün neredeyse 1 noktası yani 1 artı 0 dediğimiz o dairelerin 40 metrekarelik 30 metrekarelik dairelerin sayısı artık 3 artı 1, 2 artı 1 gibi oranları geçiyor. Tabii. Ya bu da aslında aynı rakamları aslında veriyor, aynı sonucu veriyor.

0: Türk kültürünün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Geleneksel
1: işte
0: aile yapısının ne kadar kıymetli
1: kaybetmememiz
0: olduğunu.
1: Kaybetmememiz lazım.
0: Tabii ki.
1: Yani şu anda dediğim gibi bakın 1 milyon 840 bine yakın yaşlımız bugün tek başına yaşıyor.
0: Evet.
1: Ve bunların %14'ünün ailesi yanında bile değil.
0: Evet.
1: Bu da yani aslında bizim o bahsettiğin o beraber olma, büyüklerimizin yanımızda olması.
0: Tabii.
1: Yeni neslin geçmişindeki ecdadını, annesini,
0: tabii,
1: annesini,
0: en
1: yani anneanne, dedesini tanıması durumunu, birlikte büyümesi tablosu giderek azalıyor.
0: Hı-hı.
1: Bu da aslında toplum içerisinde yani sadece bu bir yaşayış, bir arada olmanın dışında aile içerisindeki evliliklerin kopması, çocukların bir şeyleri dışarıdan öğrenmeye muhtaç olması gibi, hı hı, beraberinde birçok sosyolojik sıkıntıyı da getiriyor ayrıca.
0: Kesinlikle çok önemli bir yere vurgu yaptım. Bir de yıllarca çekirdek aile modeli elbette çok kıymetli, çok önemli, ancak modern olarak bir lanse etme durumu vardı tüm dünyada, özellikle Türkiye için. İşte bu aile yapısını hedef almadan bahsediyoruz ya, çekirdek aile modern aile olarak hep bir algı yapıldı ama aslında işte o büyük geniş ailelerin ne kadar kıymetli olduğunu da biz bir kere daha görmüş olduk şu anda bulunduğumuz tablo içinde. Verilere
1: bak, bu
0: bakalım.
1: Bu güncel tekrar rakam, işte son rakam bu. Yaşlı nüfusun büyüklüğü 9.583.000 yaşlımız var.
0: Hı hı.
1: 2025 yılı sonu itibariyle 65 yaş üzeri ve vatandaşlarımızın sayısı 9 milyonu aşmış durumda. Bu da toplumun %11,1'ine
0: tekabül
1: ediyor. Hı hı. Genç sayımızı da söyleyeyim. O da yaklaşık %15. %15'i kapsıyor. O da baktığımızda 13 milyon gibi, hı hı, bir rakam ortaya çıkıyor. Yani neredeyse genç nüfusumuzla yaşlı nüfusumuz kafa kafaya gidiyor.
0: Evet, evet.
1: Aha, burada bir de son 5 yıldaki artış, az önce ifade ettim. Yaşlımızın son 5 yıldaki yaşlılık oranı %20,5 arttığını görüyoruz. Hı hı. Ve yaşlı nüfus oranlarının %10 üzerinde olan tam 62 ilimiz var.
0: Evet.
1: Ve hemen yanında da doğum ölüm dengesine baktığımızda en acısı da bu. 19 ilimizde ölüm sayısı
0: doğum sayısını
1: geçmiş durumda. 6 ilimizde pasif sigorta sayısı aktif sigorta sayısını geçmiş durumda.
0: Yani burada iş hayatını işte konuşuyoruz oldukça.
1: Yani biz şu anda toplumun manevi tarafını, birlikte oluşumuzun, kültürümüzdeki bu zenginliği konuşuyoruz. Bunun, hı hı, ekonomik olarak, üretim olarak ve aynı zamanda gelecekteki yük olarak değerlendirdiğimizde çok başka bir başlık ortaya çıkıyor.
0: Hı hı.
1: Yani burada da buyur, dilersen sen buradan
0: yaşanan
1: devam et.
0: Yaşanan nüfusa baktığımızda ortanca yaş için özellikle 34-35 yaş aralığından söz ediyoruz. Ortanca yaşımız 34,9'a yükselmiş. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık 35 yaşın üzerinde. Bu böyle devam ederse artık neredeyse genç nüfus kalmayacak
1: gibi. Bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi bu rakamın 34,9 olması, yani bu belki gelecekte 35,9 olacak, virgül 9 olacak. Şimdi evet, burada yaşlılarımızın sayısının, hı hı, yaşam ömrünün uzun olması çok kıymetli. Ama burada nüfusun, yeni doğumların gerçekleşmemesine baktığımızda o toplumun, yani yaşlının ömrünün uzaması gelecekte onlar için de çok büyük sıkıntılara sebep olur. Çünkü yalnızlaşıyorlar.
0: Evet Mehmet, şimdi aslında veriler çok kıymetli ama çok az vaktim kaldı. Hemen bir bunun çözümü için neler yapmak lazım ve devletimizin teşviklerinden de, hükümetin teşviklerinden de bahsetmeni isteyeceğim çok kısa.
1: Dediğim gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş özellikle bu anlamda evliliğin desteklenmesi, yeni doğan çocuklarda annelere ve babalara yapılan yardımlar, evlilik paketlerinin açıklanması ve son 10 yılın, önümüzdeki 10 yılın aile yılı olarak ilan edilmesi.
0: Hı-hı.
1: Yani günümüzde aktif yaşam merkezleri, yaşlı destek programları, ulusal ve vefa programları, evde bakım gibi yardımlar, yani, hı-hı, bakanlığın yaşlılık alanındaki politika ve hizmetlerine demografik dönüşümünün gerektirdiği değişen ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yapılandırmaya çalıştığını, yani yerinde yaşlanma ve aktif yaşlanma politikaları hayata geçiriliyor. Dediğim,
0: evet,
1: gibi bir yandan da vatandaşların daha çok desteklenmesi, ekonomik olarak da bu aktif yaşam açısından da,
0: evet,
1: desteklenmesi çok kıymetli. Bu tür adımlar atılıyor ama, hı-hı, daha fazlası gerekir mi? Gerekir tabii.
0: Tabii ki. Aslında bu çok önemli bir başlık. Buna çok çok uzun da vakitler olması,
1: kesinlikle,
0: gerekiyor.
1: Öyle.
0: Mehmet Karataş, çok teşekkür ediyorum sevgili izleyenler. Bugün aslında biz tek bir rakamı konuşmadık. Yani bu rakamın arkasını konuştuk aslında. 1,42'nin arkasındaki Türkiye'yi konuştuk. Daha geç evlenen, daha geç çocuk sahibi olan, daha az çocuk sahibi olan ve giderek daha da fazla yaşlanan bir Türkiye'yi, TÜİK'in verileri o yüzden çok kıymetliydi. Konuşmaya da devam edeceğiz. Yine takipçisi olduğumuzu da bir kez daha belirtelim ve böylelikle de bültenimizi noktalayacağız. Yeni saate Merve Türkay karşınızda olacak efendim. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin Haber Radyosu.

0: Haber Radyo.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Söğüt, Kızılcadağ, Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında asfalt sattiği kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ile 23. kilometreleri arasında Devlet Su İşleri Köprüsü, İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026'da yıllık %1,7 artarak 16 milyon 393.563'e ulaştı. Toplam sayı bir yılda 279.435 kişi yükselirken sektörler farklı yönlerde ilerledi. Sanayide %1,5 düşüş yaşandı. İnşaatta %3,5, ticaret hizmetlerde %3,1 artış kaydedildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
5: Türkiye BES modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: Merhaba, ben Devrim Yakut. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in doğduğu yerde buluşalım.
11: Smokin bizim işimiz.

0: işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Söğüt, Kızılcadağ, Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında asfalt sattiği kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ile 23. kilometreleri arasında Devlet Su İşleri Köprüsü, İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana.

0: ihtiyaç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber.

0: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a Doğru'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 17'ye yaklaşıyor. Başlıyoruz Ajans Akşam'a Doğru'na. Yaklaşık 2 saat boyunca da A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Muhabir arkadaşlarımız sizleri bekliyorlar sahada. Ama önce başlıklarımıza bakalım isterseniz. Bugünün en önemli birkaç gündem başlığını sizler için toparladık. İlki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan gelen açıklama. Mehmet Uçum seçim tarihiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayı olup olmayacağı konusunda konuştu. Detaylara bakacağız neler söylendiğini. Ve FED dün akşam kararını açıkladı. 3 yılın ardından ilk defa FED faiz artırımına gitti. Piyasalar bu karara ne tepki verdi? Sabah saatlerinde Türkiye'de de çok önemli adımlar atıldı, kararlar verildi. Bunları konuşacağız ilerleyen dakikalarda piyasalara yansımalarına. Ve 4 şüpheliye yakalama kararı geldi. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 kişinin gözaltı işlemleri tamamlandı. Bir kişinin yurt dışında olduğu ifade ediliyor. Yurda gelmesi bekleniyor. Bakacağız detaylara soruşturma kapsamında neler yaşandığını. Ve Şile'de deve kuşu şaşkınlığı yaşandı. Şile'de bir hayvanat bahçesinden kaçıyor bir deve kuşu. Trafikte de kaosa sebep oluyor. İtfaiye ekipleri de müdahale ediyorlar olaya. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan kamera görüntüleri var. Konuşacağız bunu da. Bu görüntüleri de değerlendireceğiz. Haydi buyurun başlayalım. Ve çok önemli bir açıklama geldi demiştik. Başlangıçta da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarından bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız son kez aday olacak dedi Mehmet Uçum önümüzdeki seçimlerde. Peki önümüzdeki seçim tarihiyle ilgili de bir süre verdi mi? 2028'de yapılmasını öngörüyorum dedi Mehmet Uçum yaptığı açıklamada ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda da son kez aday olacak Cumhurbaşkanımız cevabını verdi. Terörsüz Türkiye sürecine de değindi açıklamalarında. Şimdi Ankara'ya dönelim. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidan verdi. Bizi bekliyor. Mehmet Uçum'un açıklamaları gündeme damgasını vurdu diyebiliriz Arzu, değil mi? Hem Sayın Cumhurbaşkanı yeniden adaylığı konusunda hem seçim tarihi konusunda neler söylediler?
1: Merve, evet aslında sen de söyledin. Hemen biz de değerlendirmelerin hemen detaylarından söz edecek olursak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum Türkiye Basın Federasyonu düzenlediği programda gazetecilerin gündeme ilişkin çok sayıda sorusunu yanıtladı ve özellikle 2027 yılı Kasım ayında seçim ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekti ve 2028'e vurgu yaptı. Hemen o ifadesine bakalım. Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum dedi Mehmet Uçum ve bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir dedi. Sembolik bir anlamı olduğuna da vurgu yaptı ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır ifadesinde öne çıkmış olduğunu bu noktadan bir kez daha ifade etmiş oldum. Yine terörsüz Türkiye sürecine yönelik de aslında önemli açıklamaları oldu Mehmet Uçum'un. Teyit ve tespit mekanizmasının önemine değindi. Silahların bırakılmasının teyit edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla yıl bitmeden ilan edileceğini belirtti. Mehmet Uçum o açıklamasının devamında aslında teyit ve ilan aşamasına ne kadar erken geçilirse yasanın yürürlüğe konması bakımından olumlu bir havanın oluşacağına da vurgu yaptı. Ve bu noktada MGK kararının ilanından sonra 6 aylık bir başvuru süresinin de artık başlamış olacağını ifade etti, yapmış olduğu o açıklamada. Yine Milli Dayanışma ve Toplumsal

0: Sözleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarından da bahsetti aslında Mehmet Uçun ve 4 alt komisyonun kurulduğunu bildirdi. Burada da elbette önemli açıklamaları oldu. Özellikle Mehmet Uçun silahsızlanma ve strateji koordinasyon alt komisyonunda İmralı'ya bir görev verileceğine dikkat çekti ve o açıklamasında muhtemelen Öcalan'a bu alt komisyonda bir görev verilecektir dedi ve buradaki statüden kasıt bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona verilen bir imkandır ifadesi de kullanmış olduğunu görüyoruz. Yine Mehmet Uçum aslında Öcalan'a verilecek görevin farklı şekilde değerlendirilmemesine de dikkat çekti ve İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edileceğine de söylemiş olduğunu görüyoruz. Mehmet Uçum aslında o açıklamasında aslında bunlardan fiilen serbest bırakıldığı gibi bir şey çıkarılamaz dedi. Çünkü Öcalan'la ilgili süreç diyalog sürecidir dedi. Bu noktaya vurgu yaptı Mehmet Uçum. Yine aslında terör meselesinde muhatabın Abdullah Öcalan olduğuna da vurgu yaptı Mehmet Uçum ve o açıklamasında örgütü kim kuruyorsa, silahı kim kullandırırsa feshedecek kişi de odur dedi. Yine bu açıklamasının oldukça önemli bir yere sahip olduğunu da ifade edelim. Yine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı yine Selahattin Demirtaş'ın durumuyla ilgili de bir konuşmasının olduğunu biliyoruz. Demirtaş'ın başvurusunun önünde herhangi bir engel olmadığını ifade etti. Başdanışman yine dilekçenin mahkeme tarafından değerlendirilebileceğini de anlattı o açıklamasında. Kişi ya da örgüt bakımından dosyası kapsama giriyor mu? Bu değerlendirilecek dedi ve kararı ilgili mahkemenin de vereceğini yapmış olduğu o açıklamasında ifade etti. Son olarak özellikle infaz düzenlemesi de Mehmet Uçum'un gündemindeki başlıklarından bir tanesiydi. Özetle baktığımızda özellikle seçimle ilgili yapmış olduğu o açıklamanın oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyleyelim. Mehmet Uçum seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti diyerek şimdilik sözü tekrar sana bırakalım Merve.
1: Teşekkür ediyoruz Arzu, fidan verdi Mehmet Uçum. 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti. Genel seçimler için, Cumhurbaşkanlığı seçimi için ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son kez aday olacağını söyledi. Çok önemli bir gelişme. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz dakikalarda bir kabulü oldu. Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti bu kabul. Bu kabule ilişkin de bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Kabulde Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'la Ankara Ticaret Odası Başkanı Faik Yavuz'un da yer aldığı ifade edildi. Devam edelim. Süt konusu, yani en fazla tükettiğimiz içeceklerden biri. Sadece bizim değil, yani Türkiye'de değil, sadece dünyada da öyle. Sadece içecek olarak değil, işte tatlılarda, yemeklerde süt ürünleri, bunlarla ilgili çok geniş düzenlemeler yapılıyor sürekli olarak. Şimdi yeni bir düzenleme var. Tüketiciyi çok yakından ilgilendiren bir düzenleme yürürlükte. İçme sütlerinin üzerindeki ambalajlar, o ambalaj üzerindeki bilgilere kadar pek çok başlık var. Bunlar yeniden düzenlendi. Yani aldığınız o paket sütlerde, şişe sütlerinde sütün içine ne kadar şeker var, ne kadar aroma var, çeşni karıştırıldı mı, doğal ibaresi var mı? Çok yeni kriterler var bu konuyla ilgili. Bakalım market raflarına gittiğimizde süt alırken ilk önce neye bakacağız artık?
2: Artık yapay gıdalardan uzak duracağımızı biliyor olmak açıkçası bir tüketici olarak, aynı zamanda da bir üretici olarak gurur verici bir şey.
3: Süt ürünlerinde yeni dönem başladı. Doğal ifadesi artık her üründe kullanılamayacak. Belirlenen şartları taşıyan sütlerle sınırlı olacak.
4: Bundan böyle süt ürünlerinde ya da süt kullanılan içecek ya da gıdalarda aromatik bileşenlerin kapsamı değişti. Artık yapay herhangi bir şey kullanılamayacak. Dolayısıyla bu ürünlerin ambalajı üzerine yazan doğal kelimesinin altı doldurulacak.
2: Çeşnili ve aromatik bileşenler içeren süt ve sütlü ürünlerde ilave şeker yüzdesi ve aroma ilavelerinin %1'in üstüne çıkamaması ve bu kullanılan aromaların da doğal olmaları. sağlanıyor. Dolayısıyla artık yapay gıdalardan uzak duracağımızı biliyor olmak açıkçası bir tüketici olarak, aynı zamanda da bir üretici olarak gurur verici bir şey.
3: Peki sütün doğal olması ne demek?
2: Ürünün içerisinde az önce ifade ettiğim gibi sütün aslında yapısını değiştiren herhangi bir teknolojik uygulama olmadığını

0: yıllarda ve içerisine ilave bir katkı maddesi ilave edilmediğinde kullanılabilecek bir tanım haline geldi son tebliğ ile.
1: Günlerdir tüm Türkiye'nin merak ettiği soru, Büşra Bebek nerede? 7 gündür kayıp Büşra Bebek. Sivas'ın Divriği ilçesinde bir hafta önce kaybolmuştu. Henüz 11 aylık Büşra Bebek. Bu süreçle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına anne alınmıştı. Anne Elif, baba Yusuf Balıkçı ile birlikte. Şimdi Büşra'nın amcası da, halası da, iki akrabası da tutuklandı. Annenin çelişkili ifadeleri var. Önce çocuğunun kaçırıldığını söylemişti. Sonra babasını sattığını söylemişti. Cinayetle ilgili iddiaları da var annenin. Bu arada 3 kişi de serbest bırakıldı. Fakat Büşra'nın izine henüz rastlanabilmiş değil. Arama çalışmaları da devam ediyor.
2: Büşra Bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den beri kayıp olan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturma derinleşiyor. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Aralarında akraba ve köylülerin de bulunduğu 7 şüphelinin ise adliyedeki ifade işlemleri sürüyor. Divriği'nin Göndüren köyü İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişti.
3: 11 aylık Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı çelişkili ifadelerine devam ediyor. En son verdiği ifadede ise Büşra bebeği babası tarafından öldürüldüğü, uzak bir noktaya götürülüp bırakıldığı yönündeydi. Bu konuda da savcılık araştırmasını sürdürüyor.
2: AFAD, komando ve jandarma ekipleri yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatıldı. Anne Elif Balıkçı verdiği çelişkili ifadelerde önce bebeğinin kaçırıldığını, daha sonra eşinin bebeğini sattığını, son olaraksa öldürüp araziye bıraktığını ileri sürdü. Baba Yusuf Balıkçı ise eşinin iddialarını reddetti. Yer gösterme işlemi için İncedere yaylasına götürülen anne Elif Balıkçı'nın Büşra bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
1: Şimdi piyasayı rahatlatmak adına toplu konut, kiralık konut hamlelerinin ardından şimdi TOKİ arsa satacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 47 ilde toplamda 1.767.662 metrekare büyüklüğündeki 405 arsayı açık artırımına satışa çıkartıyor. Toplam bedeli de 10 milyar 800 milyon lirayı aşıyor bu arsaların, bu taşınmazların. Taşınmazlarda %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sunulacağı ifade ediliyor.
4: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Türkiye genelinde arsa sahip olmak isteyenler için yeni bir satış düzenliyor. Kurum 47'de bulunan toplam 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Satışa sunulacak taşınmazların toplam büyüklüğü 1.767.982 metrekare. Öngörülen toplam satış bedeli ise 10 milyar 780 milyon 468.297 lira olarak açıklandı. TOKİ'nin arsa satışına ilişkin açık artırma 29-30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Müzayede Ankara Bilkent Otel'de TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler ayrıca internet üzerinden de teklif verebilecek. TOKİ'nin satış listesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden 47 il bulunuyor. Satış yapılacak iller arasında 3 büyük şehrin yanı sıra Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Kastamonu gibi birçok ilde var. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Alacaatlı ve Dodurga mahallelerindeki konut alanları, İstanbul'da ise Avcılar, Başakşehir ve Silivri'deki taşınmazlar dikkat çekiyor. İzmir'de ise Adya, Dikili ve Menemen ilçelerindeki konut alanları satış kapsamında yer alıyor. TOKİ'nin satışa sunduğu arsaların kullanım alanları oldukça geniş. Listede konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve spor alanlarının yanı sıra kentsel çalışma ve

0: rekreasyon alanları da bulunuyor. Ayrıca depolama alanı, akaryakıt istasyonu, lojistik tesis, plansız alan ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki taşınmazlar da açık artırmayla satışa sunulacak. TOKİ'nin satışında bazı taşınmazlar için alıcılara %25 peşinat ve 48 ay vade imkanı sağlanacak. Satışta dikkat çeken bir diğer seçenek ise peşin ödeme avantajı olacak. Peşin satışa sunulan bazı taşınmazlarda %15 indirim uygulanacak. TOKİ'nin arsa satışına ilişkin detaylı bilgiler TOKİ'nin resmi internet sitesiyle Emlak Müsaade platformu üzerinden takip edilebilecek.
1: Bu arada yüksek öğretim programları ek yerleştirme süreci de başladı. Bu başvuru sürecini ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı. Şöyle bir mesajla yüksek öğretim programları ek yerleştirme süreci başladı. Tercihler 17-21 Eylül arasında ÖSYM kurumsal web sayfası ve aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden yapılacak dendi açıklamada Bayram Ali Ersoy tarafından. Ve tercihleriniz sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olsun temennisini de paylaştı mesajının sonunda. Muhalefetin gündemine biraz daha yakından bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gidiyor. Yeni partide bir isim krizi yaşanıyor. Yeni partiden isimlerin yeniden CHP'ye döneceği konuşuluyor. İstifalar, adaylık senaryoları, sonu gelmeyen tartışmalar var muhalefet cephesinde. Hem CHP hem de yeni parti cephesinde. Şimdi yeni bir iddia var. O iddiada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı planından vazgeçebileceği. Adaylık içinse Özgür Özel'in isminin artık yeniden değerlendirilmeye başlandığı söyleniyor.
2: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
3: Beni çıldırtacaklar. Efendim aday olur musunuz? Şunu yapar mısınız?
4: Mansur Yavaş CHP'den istifa etmeye hazırlanırken muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı senaryoları da konuşulmaya başlandı.
5: Ekrem Tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim ona ben.
6: Günalı Harmanoğlu o güne kadar kim kalacak?
4: Her ne kadar Yavaş'ın adaylığı üzerinde durulsa da Özgür Özel'in de adı dillendirilmeye başlandı. İl ziyaretlerinde Özel'in ilgi gördüğünü söyleyen bazı vekiller yeni parti genel başkanının adaylığı ile ilgili neden olmasın yorumu yapıyor.
3: Böyle bir görev bana düşecek ve en doğru aday ben olsam bir adım geri durmam.
4: Kulislerde Yavaş'ın CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği de konuşuluyor. İmamoğlu Yavaş hattında da soğuk rüzgarlar esiyor. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde külliyeye gitmesine tepki gösterdi. Tam da 9 Eylül'de bu görüşmenin yapılmış olması sakıncalı dedi.
6: Kamuoyu yoklamanda hep ben birinci çıkıyorum.
5: Hadi oradan! Hadi oradan!
1: Akıl almaz görüntüler. Bursa Nilüfer'de kaydedilmiş. Seyir halinde bir otomobil kaputu açılmış. Muhtemelen tamir edilmeye, hareket halindeyken belki aksaklık tespit edilmeye çalışılıyor ama trafiğe açık bir yer, çevre yolu burası. Üstelik de trafiğin çok yoğun olduğu saatlerde vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla çekmişler bu görüntüleri.
7: Ay ya, insan değil mi o yani? Maket falan değil, değil mi o? İnsan o değil mi?
0: Araç seyir halindeyken kaputunu açıp tamir etmeye çalıştım. Görüntüler Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaydedildi. Bir tamirci araç ilerlediği sırada açık olan kaputun üzerinde motor bölümünü kontrol etti. Arızayı gidermeye çalıştı.
7: Yok artık. Dur birazcık yavaşlayayım da bari gelsin. Bak gelmiyor. Çektiğini anladım acaba.
0: Bu sırada trafikteki diğer sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Trafikteki tehlikeli anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
7: Ay ya, insan değil mi o yani? Maket falan değil, değil mi o? İnsan o değil mi?
0: Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.
7: Birazcık yavaşlayayım da bari gelsin. Bak gelmiyor. Çektiğini anladım acaba?
1: İstanbul'da trafiği karıştıran görüntüler de var sırada ama sebebi böyle bir şey değil. Daha ilginç. Bir deve kuşu bir hayvanat bahçesinden kaçmış. O sırada yolda insanlar giderlerken trafikte deve kuşuyla karşılaşıyorlar. Tabii şaşkınlıkla o anları kaydediyorlar. Kaçan deve kuşu yaklaşık 2 saat çabanın sonrasında yakalanabiliyor.
8: Müzik
0: Hayvanat bahçesinden kaçtı, arabaların yanında koştu. Görenler gözlerine inanamadı. Görüntüler İstanbul Şile'den. Kumbaba Caddesi üzerinde başıboş şekilde dolaşan bir deve kuşu şaşkınlığa neden oldu. Araçların arasından koşan hayvanı görenler durumu yetkililere bildirdi. Deve kuşu itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp sahibine teslim edildi. Geride ise bu görüntüler kaldı.
1: Bu sabah Türk ekonomisinde arka arkaya çok önemli kararlar alındı. Sermaye piyasalarında dünden bu yana yaşanan o sert hareketlilik, dün borsadaki o düşüşler, fon piyasasındaki o gergin bekleyiş peş peşe adımların atılmasını beraberinde getirdi. Borsada düşen hızlanmayla birlikte başlayan süreç önce Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Bu sabah saat 8'de Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı kurul. Ardından Merkez Bankası likidite adımlarını açıkladı. Son olarak da Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir kararı var. Fon ve kredili işlemlere yönelik yeni tedbirleri var. Bankacılık sektörüyle de ilgili yeni kararlar var. Buyurunuz bakalım bunlar ne anlama geliyor?
8: Sermaye piyasalarında dünden bu yana yaşanan hareketliliğe karşı peş peşe adımlar geldi. Borsada sert satışlarla başlayan süreç Finansal İstikrar Komitesi toplantısıyla devam etti. Ardından Merkez Bankası likiditeyi rahatlatmaya yönelik adımlar attı. Son olarak SPK fonlar ve kredi işlemleri için yeni tedbirler açıkladı. Her şey borsada satışların hızlanmasıyla başladı. BIST yüzde kayıplar %6'yı aştı. Devre kesici devreye girdi. Piyasalardaki sert hareketliliğin ardından gözler Finansal İstikrar Komitesi'ne çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplanan komitede sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alındı.
9: Otoritenin toplantı yapıp aksiyon alıyor olması bu önemli. Bu ne demek? Bu piyasamız sahipsiz değil demek aslında. Otorite ben buradayım diyor tüm paydaşlarıyla.
8: Komiteden yapılan açıklamada hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Komite likidite sıkışıklığının giderilmesi ve sorunun yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından bu kez Merkez Bankası'ndan adım geldi. TCMB haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarının artırılabileceğini açıkladı. Bankaların Merkez Bankası bünyesindeki borçlanma limitleri 10 kat artırılarak 510 milyar liraya çıkarıldı. Merkez Bankası'nın teminatlara uyguladığı iskonto oranları da düşürülecek. Böylece finansal sistemdeki TL likiditesinin rahatlatılması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite koşullarının yakından izleneceğini ve gerekirse ilave tedbirleri devreye alınacağını da bildirdi.
10: Fonlardan çıkışların özellikle artmasıyla likidite tarafı tabii çok önemli bir düzeyde etkilendi. Zaten bu tip türbülanslar ya da piyasalardaki bu tarz herhangi bir hani haber odaklı değil de piyasa dinamiklerini etkileyen, özellikle de nakit akışlarını etkileyen çalkantılar hep hani o likiditenin sıkışıp sıkışmadığıyla genelde ilgili oluyor ve...
8: Günün en kapsamlı adımı ise SPK'dan geldi. Sermaye Piyasası Kurulu kredili işlemlerde asgari öz kaynak koruma oranını geçici olarak %35'ten %20'ye indirdi. Ardından fonlara yönelik karar açıklandı. Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Buz Portföy tarafından kurulan TEFAS'ta işlem gören fonların alım ve satımına kapatılmasına karar verildi. SPK ayrıca bu 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. Böylece dün borsada sert satışlarla başlayan hareketlilik bugün Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankası ve SPK'nın peş peşe açıkladığı adımlarla yeni bir boyut kazandı. Piyasalardaki süreçte bir yanda likidite koşulları için Merkez Bankası'nın adımları, diğer yanda fonlar ve kredili işlemler için SPK'nın tedbirleri devreye girdi.
1: Dün borsamızdaki o düşüşte biraz da Fed'in karar beklentisi var. Dün gece açıkladı ama anketlerde zaten %65-%70 oranında Fed'in faiz artıracağını öngörüyorlardı. Zaten öyle de oldu. %25'lik faiz artırımına gitti. 25 bas puanlık faiz artırımına gitti ve faizleri

0: %3.75'den 4'e çıkardı Amerika Birleşik Devletleri. 3 yıldır 2023 yılından beri bu bir ilk ki Donald Trump Merkez Bankası Başkanı'na yönelik, önceki Merkez Bankası Başkanı'na yönelik çok sert ifadeleri vardı ki yeni göreve gelen Merkez Bankası'nın faizleri düşüreceğini söylüyordu. Fakat bu karar 3 yılın ardından özellikle alınan bu karar Beyaz Saray'ı çok sinirlendirdi diyebiliriz. Bir deprem etkisi oluşturdu. Hemen Donald Trump da sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Merkez Bankası'na dedi ki faizleri derhal süratle düşürün.
1: ABD Merkez Bankası Fed yıllar sonra faiz artışına gitti. Washington'da tansiyon tavan yaptı. Başkan Trump'ın tepkisi sert oldu. Fed, dünya piyasalarının kilitlendiği kararını açıkladı. Politika faizini 25 bas puan arttırarak %4'e çıkardı. Beklenen bu adım 2023'ten bu yana atılan ilk faiz artışı olarak kayda geçti.
2: Az önce sona eren toplantıda Federal Açık Piyasa Komitesi, Federal Rezerv'in ikili görevini desteklemek amacıyla federal fon oranı hedef aralığını çeyrek puan arttırarak %3.75'ten %4'e çıkarmaya karar verdi.
1: Fed'in mesajı net oldu. Enflasyon hala yüksek. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için para politikasını sıkı tutuyor. Fed'in projeksiyonları yıl sonuna kadar bir artışın daha masada olduğunu gösteriyor. 18 Fed yetkilisinden 16'sı bir artışın daha yapılması görüşünde birleşti.
2: Ekonomik aktivite sağlam bir hızla genişliyor ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizlik yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.
1: Ekonomi yönetimiyle Beyaz Saray'ın arasındaki gerilimi tırmandıran karara Başkan Trump'ın cevabı gecikmedi. Tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Faiz artırımını ekonomiye darbe olarak niteleyen Trump, oranların %1 ve altına çekilmesi gerektiğini dile getirdi. Fed yönetimine faizleri derhal ve süratle düşürün çağrısında bulundu. Trump tepkisini dünyadaki hemen her ülkeyi biz sırtımızda taşıyoruz ve bu durum artık böyle devam edemez sözleriyle noktaladı.
0: Sadece değil, Fed'in kararları değil, işte Hürmüz Boğazı'na, Babülmendeb Boğazı'nda, Orta Doğu'da, Arap coğrafyasında yaşanan gerginlikler de Hürmüz'ün ardından o tansiyon Babülmendeb'e taşınmıştı. Orada da gitgide tırmandı. İşte Mekke'nin güneyinde bir İHA tespit edildi. Suudi Arabistan bundan Husileri sorumlu tuttu. Çok gergin süreç. Bu petrol fiyatlarına yansıyor. Dünya ticaretine yansıyor. Son olarak Husilerden dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. İran destekli bu grup düşürdüklerini iddia ettikleri Suudi Arabistan'a ait bir F-15'in enkaz görüntülerini paylaştı.
1: Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor. İran destekli Husiler, Mağrib kenti semalarında Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürdü. Husiler, uçağın hava savunma sistemiyle hedef alındığını iddia etti. Vurulma anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüler de paylaşıldı. Ardından enkaz görüntüleri geldi. Yerde yanan parçalar, uçağın enkazı ve kuyruk bölümündeki Suudi Arabistan bayrağı dikkat çekti. Husilerin iddiasına göre F-15 Mağrib üzerindeki operasyon sırasında vuruldu. İddia Yemen'de Suudi Arabistan'la Husiler arasında gerilimin yeniden tırmandığı dönemde geldi. Suudi Arabistan'sa F-15'in düşürüldüğü iddiasını henüz resmi olarak doğrulamadı. Gözler şimdi Riyad yönetiminin yapacağı açıklamada.
0: Türkiye'nin Afrika politikasının sadece bir yansıması, Somali'de birkaç gün içinde yaşananlar, Türkiye'ye teşekkür için başlayan gösterilerden bahsediyorum. Şimdi ekranlarınıza taşıyacağız o görüntüleri. Ülkenin güneyine de sirayet etmiş durumda. Kentlerde insanlar sokaklara çıkmış ve Türkiye'nin Somali'ye verdiği desteğe teşekkür ediyorlar. İki ülke arasındaki bu güçlü dayanışma gösterilerle de bir kez daha ortaya konulmuş olduğu Somali halkının bu desteğe verdiği coşkulu sevinç tepkisiyle. Göstericiler Türkiye ve Somali bayraklarını ellerinde taşıyorlar ve iki ülke arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliğine destek veriyorlar. Somaliler Türkiye'nin güvenlik ve kalkınma insani yardım alanlarında

0: Türkiye'deki desteğine teşekkür ediyorlar. Paylaşımlarda da bulundu bu arada Somali Başbakanlığı yetkilileri ve mesajlarını Türkçe olarak teşekkürler Türkiye sözleriyle tamamladılar. Kolombiya'da küçük bir uçak düşmüştü, bir Türk iş insanına ait olduğu ifade edilen ve Kolombiya Cumhurbaşkanı da bu açıklamayı yaptı ve dedi ki Türk iş insanı Mehmet Çenkaya'nın kullandığı Kolombiya'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı dedi Kolombiya Cumhurbaşkanı ve uçakta Çenkaya'nın yanı sıra 4 Kolombiyalı yolcunun da bulunduğunu ifade etti ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Türk iş insanı Mehmet Çenkaya'nın kullandığı uçağın bulunduğunu ve uçaktaki 5 kişinin de ne yazık ki hayatını kaybettiğini söyledim. Şimdi bugünün ikinci en önemli konusuna geçelim isterseniz. Kozinoğlu soruşturmasında 4. dalga operasyonunda bugün 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler kimler? Henüz gözaltına alınmayan bir isim daha var ki isterseniz ondan başlayalım. Kıbrıs'ta olduğu ifade ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu ifade ediliyor. Hasan Atilla Uğur'un emekli jandarma albay ve Kozinoğlu'yla aynı dönemde cezaevindeydi ve koğuş arkadaşıydı Kozinoğlu'nun. Ve Hasan Atilla Uğur da işte bugün hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri. Herhalde yakın süreçte de Kıbrıs'tan Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Çünkü ekipler kendisiyle irtibata geçtiler. Peki diğer 3 isim, gözaltına alınan 3 isim kim? Necip Doğan ilki, dönemin cezaevi savcısı ve FETÖ kapsamında zaten meslekten ihraç edilmişti Necip Doğan. Ali İşgören ise dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı. Yine o da FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Ali İşgören de bugün gözaltına alınanlar arasında. Hasan Ataman Yıldırım ise emekli deniz yüzbaşı ve cezaevinden koğuş arkadaşı yine Kozinoğlu'nun ve bu 4 isim hakkında da bugün gözaltı kararı verildi. Peki devamında neler oldu? Gözaltı süreçlerinde neler yaşandı? Soruşturmanın derinleştirildiği ifade ediliyor Ankara ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarla. Bakalım detaylarına.
1: Keşke. Bir şey söyleyecek misiniz?
2: Kozinoğlu soruşturması genişliyor. 3 kişi gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur hakkında ise gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi.
3: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 isim gözaltına alındı.
2: Gözaltındakiler arasında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünde daha önce kovuşturmaya yer yok kararı veren isimdi. İşgören'in daha sonra FETÖ'den meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Gözaltındaki Necip Doğan'ın ise olay yeri incelemesine katılan cezaevi savcısı olduğu, onun da FETÖ kapsamında ihraç edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'un ise Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Ekipler kendisiyle irtibata geçti. Yakalanması için adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.
0: Bu arada Ailem Güvende operasyonlarıyla ilgili, soruşturmalarıyla ilgili yeni gelişmeler var. Gözaltına alınan zanlılardan 20'sinin tutuklandığı yönünde bir bilgi var. Bu arada 14 şüpheli daha adli kontrolde serbest bırakıldı. 13 firari şüpheli var. İşte onların hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 13 firari şüpheli hakkında. Ayrıca sosyal medyada da müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 hesaba erişim engeli getirildi.
4: Ailem Güvende operasyonu kapsamında 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, fuhuş, müstehcenlik ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve satın almak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Şüphelilerden biri savcılıktaki

0: ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suç ceza hakemine sevk edilen şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına, 14'ü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Firari 13 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini henüz tamamlamamış çocukların zanlılar tarafından cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularında yönlendirildiğine ilişkin deliller elde edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ailenin, çocukların ve gençlerin her türlü istismardan korunması amacıyla sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 419 hesap ve bir linke erişim engeli getirildi. İstanbul'da faaliyet gösteren 10 işletmeyle 6 LGBT derneğinin de aralarında bulunduğu 54 iş yeri, ev ve derneğe yapılan baskında uyuşturucu maddeler, sentetik haplar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.
1: Ne yazık ki Antalya'dan, Adana'dan ve Manisa'dan peş peşe aile katliam haberleri geldi. Çok ağır bir bilançosu var bu katliamların. 4'ü kadın, 6 can kaybı var. Ve bir çocuk da ağır yaralı.
2: Üç ilden gelen aile faciası haberleri yüreklere kor düşürdü. Dehşetin ilk adresi Antalya oldu. Korkuteli ilçesinde şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşi Sefer Coşkun'dan boşanma kararı alan Ayşegül Coşkun çocuklarıyla birlikte babası Ahmet Enger'in evine yerleşti. Mahkeme tarafından hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilen Sefer Coşkun sabah saatlerinde kayınpederinin evini bastı. 36 yaşındaki eşi Ayşegül Coşkun, 65 yaşındaki kayınpederi Ahmet Engel ve 63 yaşındaki kayınvalidesi Cemile Engel'i uyudukları sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Çiftin evde bulunan 13 yaşındaki büyük oğlu telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu. Eve giden jandarma ekipleri çiftin 3 çocuğunu koruma altına aldı. Katliamın acı detayları da ortaya çıktı. Kayınpeder Ahmet Engel'in kızını ve torunlarını damadından korumak için Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı öğrenildi. Katil zanlısı Sefer Coşkun'un yakalanmasına çalışılıyor. Bir diğer aile faciasının adresi ise Adana'nın Ceyhan ilçesi. Marmaris'te yaşayan iki çocuk sahibi emekli uzman çavuş Enis Demir'le eşi Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandı. Demir akşam saatlerinde eski eşinin Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşadığı kız kardeşinin evine giderek barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çıkan tartışmada Demir beylik tabancasıyla önce eski eşi Kezban Kabukçu'yu ardından da 13 yaşındaki oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. 52 yaşındaki anne Kezban Kabukçu hayatını kaybetti, oğluysa yaralandı. Emekli uzman çavuş Demir tabancasıyla kendi yaşamına da son verdi. Çiftin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan oğullarının hayati tehlikesi devam ediyor. Bir koca dehşeti de Manisa'da yaşandı. Saruhanlı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Hasan T., eşi Gül ve teyzesinin içinde bulunduğu otomobile seyir halindeyken tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kadın ağır yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 31 yaşındaki Gül T., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Teyzesi ise hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kaçan katil zanlısı Hasan T.'nin yakalanmasına çalışılıyor.
1: Bu görüntüler ise İstanbul'da Maltepe'den bir trafik kazası yaşanıyor ve otomobiller çarpışıyor. İçinde 9 kişi sıkışmış. Ailenin yakınlarından 2 kişi de kurtarma çalışmalarına geliyor fakat onlar da yaralanıyor, kazazede yakınları. Ne yazık ki 2 kişinin durumunun da ağır olduğu ifade edildi.
3: İki otomobil çarpıştı. Kazada adeta can pazarı yaşandı. İstanbul Maltepe'de Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Kazaya sebep olan

0: Otomobil savrularak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Burdaya dönen otomobillerde sıkışan 9 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına yardım ederken kırılan cam parçalarından yaralanan 2 kazazede yakını da hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 11 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: Konya'da etkili oldu. Fırtına ağaçları devirdi. Hatta tramvay hattına düşen bir ağaç seferlerin aksamasına sebep oldu. Dalların altında kalan, kaçmaya çalışan bir çocuk da yakalandı ve bir ağaç da otomobilin üzerine devrildi.
2: Konya'da öğleden sonra etkisini arttıran kuvvetli rüzgar kısa sürede ani bir fırtınaya dönüştü. Alaaddin Bulvarı'nda fırtınanın şiddetine dayanamayan dev bir ağaç tramvay yoluna devrildi.
3: Konya şehir merkezinde fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar devrildi. İşte tramvay hattına devrilen bu ağaç nedeniyle tramvay seferleri aksadı.
2: Devrilen ağacın dallarının altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Ağaç raylardan kaldırıldı, tramvay seferleri normale döndü. Fırtınanın bir diğer adresi ise Beyşehir ilçesi oldu. Çetmi mahallesinde kökünden sökülen dev söğüt ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
4: Her taraf kalmış.
1: Sadece Konya'da değil, Aksaray'da da etkili oldu. Şiddetli rüzgar, fırtına, bir şemsiyenin uçtuğu, çalışanların müdahale ettiği anları ekranlarınıza getiriyoruz. Görüntüler Aksaray'dan. Aslında güneşten korunmak için açılan şemsiye henüz yaz bitmedi diye tabii düşünülerek kaldırılmamış. Ve o rüzgarın etkisiyle bir anda uçmaya çalışıyor. Çalışanlar müdahale ediyorlar, şemsiyeyi tutuyorlar ama onu engellemek isterken o şiddetli rüzgarın etkisiyle şemsiyeyle birlikte tabiri yerindeyse oradan oraya sürükleniyorlar. Şimdi bu konuda bir operasyon gerçekleşti, bir soruşturma başlatıldı. İşte üreticinin sattığı fiyatla o markete gelene kadar o fiyat aralığındaki makasın çok açık olması konusu her üründe öyle. Çiftçi diyor ki ben 4 liradan veriyorum domatesi, bakıyorsunuz tezgahta 50 lira 40 lira. İşte buna ilişkin çok yönlü bir soruşturma gerçekleştiriliyor. Antep fıstığında da öyle. Üretici komisyon ücretlerine tepki gösteriyor. Muhabir arkadaşımız Mehmet Geç geldi. Bu konuyu bir konukla konuşacak şimdi. Bakalım Antep fıstığında durum ne? Ne kadara satıyor üretici? Biz ne kadara satın alıyoruz?
5: Gaziantep'in yeşil altını olarak bilinen Antep fıstığında bir taraftan hasat devam ederken diğer tarafta hem çiftçiler, üreticiler bu noktada özellikle komisyoncuların aradaki farkı, kendi fiyatlarını yükselttikleri, fıstığın fiyatını yükselttiklerini ama çiftçiye herhangi bir şey yansımadığından şikayetçiler, elbette ki burada da yine bir komisyoncuların gerçekleştirdiği oyun olduğunu ifade ediyor. Tıpkı yaş, meyve ve sebzede olduğu gibi. Peki neler var, neler yaşanıyor? Bunu yayın konu konuklarımızdan öğreneceğiz. Önce Cuma Yiğit'e mikrofonu uzatmak istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Sağ olasın. Öncelikle A-Kanal olarak size çok teşekkür ederim. Çiftçilerin sorunlarını yetkililerimize ilettiğiniz, duyurduğunuz için.
5: Nedir bu fıstıktaki sorun, komisyoncu sorunu, o aracıların yapmış olduğu şey nedir?
6: Ya bizim en çok bu kadar çiftçinin emek verdiği, bu çiftçinin emeğinin zay olduğunu görüyoruz şu anda. Tarlada bir fiyat, markette bir fiyat, bunu kim zamlandırıyor, parayı kim kazanıyor, o bir türlü aklımız ermiyor. Burada üreticiye soruyor, üreticiler sürekli geliyorlar. Ben Zira Oda Başkanıyım, Gaziantep'in tüm çiftçilerinden de görüşüyorum. Geçen hafta da hatta Sinan Mahallesi'nde hasata gittik. Çiftçilerin dediği bu, üretici emeğini alamıyor. Alamadığı kimi ürün de piyasada çok pahalı marketlerde ve komisyoncuların eline geçtiği zaman ürün birdenbire fiyat çok yükselmekte. Hele hele her zaman için olduğu gibi hasat zamanlarında daha çok düşük. Geçen seneki olan fiyatın aynı fiyata satılıyor, maliyetler ikiye katlandı. Onun için biz yetkililerimizden Bu

0: emeğin çalınmaması için, çiftçilerimize sahip çıkılması için yetkililerimizden, Sayın Tarım Bakanımızdan sağ olsun gidecekler, üzerlerine gidik. Belirli bir fiyat olsun. Çiftçimizin istediği de o, bizim istediğimiz de bu. Ne kadar olursa olsun çiftçimiz bura emek vermekte, bura masraf etmekte, üstü açık bir fabrika, herhangi bir ürün alacağım diye bir garantisinin olmadığı bir sektör. Bu çiftçiye de sahip çıkmamız lazım yani. Yetkililerimizden geçen sene yine bu aynısı oldu. Sağ olsun belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız bizden 3 gün gezdik ilçeleri. Hasat zamanında girdi, hasatı da gördüler. Ona rağmen fıstık aldılar. Bir türlü yine de çiftçinin eline para geçmedi. Yani belediyelerimiz bize sahip de çıksa bile bunun çözümü, bir kalıcı bir çözüm olmalı. Yani bu tamamında ürünün, yani bu çiftçi gerçekten ülkenin temel taşı çiftçi. Bu adam ne sıcak ne soğuk demeden üretim yapıyorsa, buraya emek veriyorsa, bu emeğin de çalınmaması için biz yetkililerimizden buna çözüm bekliyoruz. Niye? Yani bu çiftçimizi küstürmemek, çiftçimiz az da olsa para kazansın ki üretim yapsın, üretimine devam etsin. Şu anda hakikaten çiftçilerimiz zor durumdalar. Niye zor durumdalar? Bir markete gidiyorsun, fiyat da pahalı. Hala gidiyorsun, fiyat pahalı. Bir tablacıya gidiyorsun, fiyat pahalı. Ha, belli bir fiyatta para kazansın, biz kazanmasın demiyoruz. Ama bu kadar da kazandığı zaman bu emeği çalmış oluyorlar. Buna da yetkililerimizden biz bir çare bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, duydunuz. Yaş, meyve ve sebzede olduğu gibi Antep fıstığında da yine komisyoncu ve aracıların fiyatı yükseltti. Özellikle hasat bittikten sonra, hasat zamanı çiftçinin satmaya mecbur olduğunu bilip çiftçiden ucuza alıp hasat bittikten sonra fiyatı yükselterek sattıklarına dair çiftçilerden bir şikayet var. Komisyoncuları şikayet ediyorlar. Asıl emeği biz veriyoruz. Tarlada biz uğraşıyoruz. Biz emeğimiz karşılığını almak istiyoruz diyorlar diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005 ile 2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz, dedi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya var.

0: Bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
13: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
14: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
16: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
17: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
18: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
19: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
8: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
2: Bir reklam.
0: A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
13: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
14: Ultra Şarj
13: Opet'te bulacaksın.

0: ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Merhaba, ben Görkem Sevindik. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde buluşalım.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Söğüt, Kızılcadağ, Korkuteli yolunun 19 ile 34. kilometreleri arasında asfalt sattığı kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 22 ile 23. kilometreleri arasında Devlet Su İşleri Köprüsü, İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
6: Şöyle ki sosyal medyada sermaye araçlarıyla ilgili spekülatif paylaşımlar yapan 246 hesabın kapatıldığı yönünde. Mustafa Kadir Mercan telefon hattımızda, detaylar da onda olacak. Mustafa Kadir, duyabiliyor musun beni?
7: Duyuyorum, iyi yayınlar dileyelim. Konuyla alakalı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca reysen başlatılan soruşturma ile bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araştırmalarında

0: 346 sosyal medya hesabına kapatma kararı geldi diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: İşte bu konuda bugün arka arkaya gelişmeler yaşanıyor. Sonuncusu da 246 hesap kapatıldı. Sermaye piyasaları ile ilgili spekülatif paylaşım yapan. Konuşacağız birazdan, konuğumuz da olacak. Ama İstanbul'da Esenyurt TEM otoyolunda bir tır yandı. Alev alev. Bu arada o hatta trafiğin hala birkaç şeritten gerçekleştirilebildiği ifade ediliyor. Trafik yoğunluğu var. Şu an trafikte olanlar, radyolarından bizleri dinleyenler için de ayrıca duyurmuş olalım. Otoyolda bir tır bilinmeyen bir sebeple şu an için aniden alev alıyor. Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Bu görüntüler Esenyurt'tan TEM otoyolundan, seyir halindeki bir tır üstelik bilinmeyen bir sebeple alev alev yanmaya başladı. Yangın kısa sürede içinde tüm tırı kapladı, her yerini sardı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi hala devam ediyor. Şimdi bugün Perşembe, her Perşembe olduğu gibi Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı. İki önemli başlık çok dikkat çekiciydi. O da Yunanistan Başbakanı'nın meclisi ziyareti. Yani bu konuyu çok yakından takip ediyoruz dendi yapılan açıklamada haftalık bilgilendirme toplantısında. Aynı zamanda da bu ziyaretin yakından takip edilmesiyle birlikte bir hamle de geldi. Adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi bu sürecin, yapılan hamlenin barış ve istikrara da katkı sağlamadığı duyuruldu ve 51. Komando Tugay'ı Ege'ye, Aydın'a çekildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nı ziyaret etmesine çok sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısını yaptı. Toplantıdan Yunanistan'a çok net mesajlar verildi.
3: Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan meclisin gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
2: Bakanlıktan Yunanistan'a uyarılar da geldi.
3: Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'e iyi komşuluk ve diyalogtan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir.
2: Gündeme gelen bir diğer önemli konu başlığı ise 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın Aydın Söke'ye taşınması oldu.
3: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği, bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
2: ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılması da MSB'nin gündemindeydi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır. Üçüncü taraflardan beklentimiz, adada hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşımla katkı sağlanmasıdır.
2: Bakanlık Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da kınadı. Mekke Anlaşması'na vurgu yaptı.
3: Mekke Savunma İttifakı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma işbirliği temelinde şekillenen savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır. Anlaşma herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir. Bu çerçevede askeri işbirliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışılabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler üç ülke arasında koordinasyon içinde yürütülmekte, ittifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
1: Çok kritik bir karar açıkladı Milli Savunma Bakanlığı, çünkü Yunanistan Başbakanı Meis Adası'nı ziyaret etti.

0: Kasadası'nın hemen ardından da Karaada'yı. Ve Karaada'da askerlerle fotoğraflar paylaşıldı. Kamuoyunda Karaada'da diğer adalar gibi silahlandırma statüsünün ötesinde adalar. Şimdi Meis'e yaptığı bu ziyaret Meis Adası'nı da mı silahlandıracak tartışmalarını birlikte beraberinde getirmişti. Yunanistan'ın bu adımı sonrasında Milli Savunma Bakanı dedi ki çok yakından adım adım takip ettik bu süreci ki bu alanlarda zaten Deniz Parkı ilan edilen, Fethiye açıklarında Deniz Parkı ilan edilen alanlar içerisinde. Şimdi 51. Tugay Komutanlığı'nın Aydın'a Söke'ye çekilmesi Tunceli'den bir karşı yanıt oldu. Yunanistan'da da bu karşı yanıt tartışılıyor şu an. Onlar da şok içindeler. Bunu konuşalım. Yunanistan'a gidelim. Bizi bekliyor İlhan Tahsin. İlhan hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk Merve.
0: Teşekkür ediyorum. Meis Adası ziyaretinin Karaada'yı seninle uzun uzun konuştuk. Bununla birlikte verilmek istenen mesajı. İsrail'e yeni savunma anlaşmalarını. Şimdi bizim hamlemiz geldi. 51. Tugay Komutanlığı Aydın'ın Söke ilçesine çekildi. Bu kritik adım nasıl karşılandı? Biz birkaç başlık, birkaç manşet okuduk Yunanistan manşetlerinden, basınından ama senden dinleyelim.
1: Tabii o manşetler doğru, zaten onları biz analiz ettik ve gönderdik Yunan basınından. Ancak şimdi şu soru soruluyor son saatlerde. Kızgın kestaneleri ateşten kim çıkaracak Sayın Miçotakis diye sormaya başladılar. Çünkü gerçekten sakin sulardan bu işin buraya gelmesi ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün yapmış olduğu o briefingde, o bilgilendirme toplantısında Yunanistan'a ciddi anlamda mesaj göndermesi bu başlığın da son dakika başlığında atılmasına vesile oldu. Çünkü gerçekten Türkiye'nin 2 mil, hemen 2 mil burnunun dibinde o adanın da askerle donatılması, askerin oraya gitmesi ve askerlerle bayraklarla birlikte fotoğraf vermesi, bu bir Türkiye'ye mesajdı. Ancak baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milli Savunma Bakanlığı boş durmadı ve Tunceli'den Söke'ye 51. Komando Tugay'ı geldi. Tabii ki şimdi ipler gerçekten gerilmeye başladı. Çünkü Yunanistan da artık bunu anlamaya başladı ki bazı gazeteciler şunu soruyorlar bugün, dün sormazlar ancak bugün sormaya başladılar. Ne oluyor? Türkiye ile bir savaşa mı gidiyoruz? Yani sıcak bir temasa mı gidiyoruz? Neler oluyor? Dolayısıyla bu soru bugün öğle saatlerinden itibaren sorulmaya başladı. Çünkü ciddi anlamda o başlıkların içerisinde Merve şu da var. Ege'de dengeleri değiştirecek bir hareket Türkiye'den. Yani Ege'ye şu anda 2000 özel komando, oraya birlikleri komandoların gelmesi, üstelik de o bölgeden, yani PKK'yı bitiren bir bölgeden 2000 komandonun buraya gelmesi hiç de tesadüf değil diyorlar. Çünkü bu gelen komandolara sıradan bir komando birliğinden değil. Bunu herkes biliyor. Tüm dünya alem biliyor. Yani dağlarda, tepelerde, derelerde, taşların altında o teröristleri bulup yok eden bir birlikten bahsediyoruz. Yani bu tesadüf bir birlik değil. Dolayısıyla da baktığımız zaman şu anda Atina bunu sorgulamaya, bunu konuşmaya, bunu düşünmeye başladı. Hı hı. Tabii ki onun için de bu başlığı atıyorlar. Şimdi ateşten kestaneleri kim çıkaracak? Tabii İsrail bugüne kadar vardı ancak dünden beri İsrail yazılıp çizilmiyor. Hani nerede o Fransa, nerede o İsrail? Tabii ki iki ülke arasında tamam, iki komşuluk işleri arzuluyoruz. Bunu kim söyledi? Dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarına yönelik. Ne dedi? Biz aynı zamanda egemenlik haklarımızı koruyoruz, tartışmayız. Ama Türkiye ile de dostane ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. O zaman dostane ilişkiler Meis Adası'na, yani 2 mil Türkiye'nin kıyılarından oraya askeri lojmanlar yapacak. İşte Karaada'ya oraya konteynerlere gidecek asker, oraya radar koyulacak. Yani bunlar Türkiye tarafından kabul edileceğini pek zannetmiyorum ben. Yunan
0: peki
1: basınında da
0: şu çok tuhaf değil mi? Evet, var. Yunan tarafında da sağduyulu siyasetçiler ki var, basın var da. Yani Yunanistan arka arkaya bu adımları atarken, Meis'ten fotoğraf verirken Miçotakis, Karaada'dan fotoğraf verirken bunun bir karşı hamlesinin olacağını öngöremiyor mu bu adımları atanlar? Yani Türkiye böyle eli kolu bağlı yasal süreçleri sürekli hatırlatmakla süreci ilerleteceğini mi düşünüyor?
1: Şimdi çok açık söyleyeyim. Gerçekten Türk televizyonlarında belki bugüne kadar hiç duyulmadı. Ancak biliyor musunuz, programlar yapılıyor Türk televizyonlarında ve başlıklarda. Ne deniyor? Türk korkudan anlar. Türk'ün üzerine gideceksiniz. Şu anda galiba Miçotakis o hatayı yapıyor. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum. O Turkos teli fobera, Yunancası bu. Türk'ü korkutacaksın. Yani baktığımız zaman işte bu hata mı acaba? Bu ciddi bir hata mı? Ciddi hata olduğu önümüzdeki zaman diliminde anlaşılır mı? İşte buna da bakmak lazım. Dolayısıyla da şimdi son dönem

0: Avrupa'yı arkasına alan, efendime söyleyeyim, İsrail'i arkasına alan, Fransa'yı arkasına alan Yunanistan yani sinir uçlarından oynamaya başladı. Bunu ben söylemiyorum İlhan Tahsin olarak buradan. Onlar şu anda söylüyor. Yunanistan'da İnan Bey yetiştiremiyorum. Yani gazete başlıklarını yazılan yerel basında, ulusal basında, televizyonlarda bunlar yazılıp çiziliyor. Önümüzdeki günlerde oldukça da gergin olacak. Bu artık sadece bir seçim yatırımı olarak göremez. Yani evet, ciddi anlamda evet, tabii evet. Son noktayı zaten Milli Savunma Bakanlığı da koydu yapmış olduğu açıklamayla. Şimdilik böyle diyelim, sözü sana bırakalım. İlerleyen dönemde tabii ki yine bunları konuşacağız. Biz de takip etmeye devam ediyoruz A Haber olarak.
1: Teşekkür ediyoruz. Senin de dediğin gibi yani çok konuştu. Bu kesinlikle bir seçim, kendisi açısından seçim yatırımı olarak görülemez. Miçotakis seçime giderken bu süreç Yunanistan'ın attığı bu kışkırtıcı adımlar. Bir sıcak gelişme var. Ekranlarınızda son dakika bilgisi olarak da görüyorsunuz. Gürsel Tekin'in görevinin sona erdiği ifade ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nde ilgili tedbir kararının kaldırıldığı ve Gürsel Tekin'in görevinin sona erdiği açıklandı. Bu açıklama geldi. Hatırlarsınız İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmişti Gürsel Tekin ve sonrasında yeniden yeni partinin, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden yeni partinin çıkmasıyla beraber o süreçte yeniden göreviyle ilgili tartışmalar başlamıştı. Şimdi Gürsel Tekin'in Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi ile ilgili tedbir kararının kaldırıldığı ve Gürsel Tekin'in görevinin sona erdiği son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmış olalım. O kadar çok farklı açıklama var ki, o kadar çok farklı tartışma konusu var ki hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Yeni Parti'de hem de ikisi arasında. Şimdi bir başka konu var ki o da Yeni Parti'nin ismiyle ilgili. Hatırlarsanız Yeni Parti'nin adı ilk konulduğunda pek çok yerden itiraz gelmişti. Yani biz bu isimde partiyi kurduk, kullanıyoruz bu ismi şeklinde buna itirazlar gelmişti. Mahkeme bir süreç verdi Yeni Parti'ye ve ismini değiştirme hakkıyla ilgili bunu kabul etmişti. Yeni Parti. Bu konuda da son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek dedi Özgür Özel ve yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar, yolumuza da devam ederiz ifadelerini kullandı aynı zamanda. Durum daha da karmaşık bir hale geldi Yeni Parti açısından.
2: Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
3: Parti kuruldu ama tartışmalar bitmiyor. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim benzerliği gerilimi sürüyor.
4: Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
5: Her şey Yenilik Partisi'nin isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yenilik Partisi Yeni Parti'nin ismine itiraz etti. Yargıtay da Yeni Parti'ye tebligat gönderdi.
6: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayeti değerlendiriyor. Bizde bir yazı geldi. Orada diyor ki isminizin iltibaslı yani benzeşik olduğuna yönelik bir iddia var diyor. Bir anlamda bizden bir isim değişikliği istiyor. Biz bir benzeşlik görmüyoruz. Bu konuda kararı Anayasa Mahkemesi verecek. Bir iltibas var mı yok mu diye. Biz iltibas olmadığını düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi bu konuda normalde 30 gün içinde karar verecek. Ama en geç 90 günde bir karar veriyor.
4: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin iltibas olduğuna hükmetmesi halinde partinin isminde küçük bir değişiklik yapacaklarını söyledi. Biz yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz ifadelerini kullandı. Açalım, açalım.
1: Bu arada TSK'dan ihraç edilen 5 eski teğmen hakkında bu kez adli bir soruşturma başlatıldı. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin suç duyurusunun ardından teğmenler şimdi şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
7: Mezuniyet töreninde bazı İstismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler.
6: Kılıçlı korsan yemin töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişlerdi. 5 eski teğmen hakkında yeni adli soruşturma başlatıldı.
7: Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bunlar da evvelallah temizlenecek.
6: 30 Ağustos 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin yasak olan bir yemin

0: metnini okuması gündem oldu. Yüksek Disiplin Kurulu 5'e karşı 4 oyla teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç etti.
1: Mezunların plaketini çakarken...
0: Teğmenlerin avukatları ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak idari yargıya başvurdu. Süreç karşılıklı suç duyurularıyla devam ederken ihraç yönünde oy kullanan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri eski teğmenler hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu. Eski teğmenlere yönelik suç duyurusunun gerekçesi ise kamu görevi nedeniyle alenen hakaret ve zincirleme iftira suçlaması oldu. Savcılığın başvuruyu işleme almasının ardından 5 eski teğmen şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
2: Bu arada Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. Onun ardından İbrahim Kalın'ın Pakistan'a da bir ziyaret gerçekleştirdiği duyuruldu. Ve İbrahim Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı ile bu ziyareti kapsamında bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Malik ile bir araya geldi. İbrahim Kalın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da bu ziyaret marşında kabul edildi. Görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve ileriye yönelik işbirliği imkanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı ifade edildi. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından Orta Doğu'da çıkan güvenlik dengeleri ve artan bölgesel gerilimde savaşın bölge ülkeleri üzerindeki siyasi, güvenlik ve ekonomik yansımalarının da değerlendirildiği ifade ediliyor. Aynı zamanda son dönemde Yemen ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim ve olayların bölgesel istikrar açısından oluşturduğu risklerin de bu görüşmelerdeki başlıklar arasında yer aldığı ifade edildi yapılan açıklamada. Mekke İttifakı da, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın da gündemde olduğu yapılan açıklamalar arasında. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamlarının yıl dönümünde bugün bir mesaj yayımladı. 27 Mayıs Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş çok ağır bir darbedir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ve demokrasi şehitleri Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle andı.
3: Dünya durdukça Menderes hayırla, fatihayla, dua ile yad edilecektir. Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır. Öyle de anılmaya devam edecektir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Sosyal medya hesabından saygı ve rahmetle anıyoruz notuyla paylaşımda bulunan Erdoğan, 27 Mayıs'ı Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak nitelendirdi ve ekledi. Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Cunta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin.
2: Şimdi bugün, dün akşamdan başladı süreç. Bugün çok hareketli saatler yaşıyoruz. Her dakika yeni bir gelişme, yeni bir açıklama. Bu sabah SPK, Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı'nın hamlesi sonrasında hem piyasalar günü nasıl kapattı, hem gün boyunca neler yaşandı, yeni kararlar ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Ekonomist Tonguç Erbaş'la birlikte. Tonguç Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum. Şimdi bu sabah 8'de toplandı Finansal İstikrar Komitesi ve risk yok dedi. Yani tansiyonu biraz düşüren bir açıklama geldi. Ardından da yeni kararlar. Ağırlıklı olarak fon piyasasıyla ilgili kararlar. Sadece bu sabah değil, bir iki gündür ne yaşandı ve ardından bu kararlar alındı? Biraz bize anlatabilir misiniz?
4: Evet, aslında uzun süredir tartışılan bir fon piyasası düzenlemesi vardı. Biliyorsunuz yurt dışında MSCI, S&P, FTSE gibi endekslerin bazı

0: Seviyeleri oldu. Bizim endeks belirleme ve bu kriterler üzerine biz de bunun üzerine bir çalışma yaptık ve bundan yaklaşık 3 hafta önce bir fon düzenlemesi, yeni bir fon düzenlemesi geldi.
1: 18 Ağustos'ta.
0: Efendim?
1: Ağustos'ta.
0: Evet, evet doğrudur. Dolayısıyla bu süreçte devam ediyordu. Yalnız dün özellikle yoğun bir fon piyasasından satış olması, biraz da piyasanın özellikle hisse senedi piyasasının biraz negatifle ayrışması diyelim hani diğer piyasalardan ve temerrüte düşen bazı fonların olduğu haberi yayıldı. Bunun üzerine de bence paniğin biraz da arttığı ve hatta bugün işte 130 fonun tasfiye süreci başladı. Burada 550 bin kişiye yakın bir yatırımcı var. Bundan önceki süreçte bugün mesela bankacı endeksi neredeyse 4 tane bizim özel bankamız tavan oldu. %8-9 yükselişler var. Bunların tamamen dün tersi bir senaryo vardı. Yani aslında çok hak etmeyen, belki de bu fonların dışında kalan bazı hisse senetlerinin de bu panik satışlarıyla karşı karşıya kaldığı bir durumdu. Bu sabah itibariyle de hem Sermaye Piyasası Kurulu'ndan öz kaynakların %20'ye çekilmesi bu ne demek? Aslında zorunlu gerçekleşen bazı satış işlemlerinin marjlarının açılması, işte 130 fonun tasfiye sürecinin başlaması ve TEFAS'ta artık işlem görmeyecek olması. Yani ben bunu biraz kaba
1: yani
0: tabirle...
1: Yani TEFAS aradan çıktı o elektronik
0: yani
1: sistem.
0: Yani kol kesme dediğimiz bizim piyasada. Yani o 130 fonla ilgili piyasa bozucu bundan sonra da gerçekleşebilecek işlemlerde fona girişler ve çıkışlar şu an için durduruldu. Sonra BDDK'dan yine aslında likitte adımları geldi. BDDK'nın bankacılık tarafında alımlarda biraz daha marj açtığı bir döneme geldik. Ve aslında bugün dünün biraz benzeri ama daha iyi bir piyasayı endeks 30 hisselerinde yoğunlaşan alışlarla daha pozitif bir tarafta kapatıyoruz. Evet. Şunu söyleyebiliriz. En azından sürüncemede kalan bir durum söz konusu değil. Artık hangi fonların kapalı olduğu belli bir süre. Tasfiye süreciyle ilgili tahmin ediyorum SPK'dan yeni açıklamalar gelecek. Sürecin nasıl olacağı
1: ilgili. Bu 130 fon tasfiye edilecek alım satımlara kapatıldı. Zaten evet. TEFAS da devreden çıkmış oldu böylece. Yani alım satımı doğru. Kapatılmış o oldu elektronik için. Sistemde. Evet. Bu 130 fon. Şimdi kararın arkasında son dönemdeki bu piyasadaki fon sorunları var dedik. Sizin de doğru. İşte bazı yabancı kuruluşlar tarafından uyarılar gelmişti. Yeni bir düzenleme geldi Ağustos'un sonunda. Ama en önemli soru yatırımcıların bu fondaki parası ne olacak? İsterseniz buna bir sizin şu anki konjonktürdeki değerlendirmenizi bence merak ediyordur herkes. Küçük yatırımcının çünkü ilgi gösterdiği orta ölçekli yatırımcının evet. ilgi gösterdiği fonlar.
0: Bu arada birçok kişi işte 550 bin kişiden bahsediyoruz yatırımcı nezdinde. Yatırımları var fonların içerisinde. Bir kere bu fonların içerisinde sadece hisse senedi yok. Yani bunların içinde para piyasası fonları da var. Bunların içinde işte altın, devlet tahvili gibi ürünler de var. Bazı ürünler çok hızlı bir şekilde likitte çevrilebilir.
1: Devlet tahvili, altın.
0: Evet. Evet. Ama hisse senedi tarafında tabii bu fonların özellikle yoğunlaştığı hisseler son dönem günün en düşük seviyesinden kapanış yaptığı için yeteri kadar bir satış gerçekleştirilemiyor biliyor ve bundan dolayı temerrütler oluşuyor. Şimdi tahmin ediyorum önümüzdeki bir 10-15 gün içerisinde buradaki hisseler üzerinde bir fiyatlama çıkacak. Bunlar peyderpey biraz daha fonlardan satılmaya devam edilecek ve aslında bu fon sahipleri veya fona yatırım yapmış olan yatırımcılar da kendi teminatlarını yine peyderpey zaman içerisinde belki bu 2-3 aya yayılabilecek bir süreç. Tabii o anki fon değerine göre geri almış olacaklar.
1: O anki fon değeri?
0: Daha düşük olacak diye tahmin ediyorum
1: bugün de. O anki yani o geri aldıkları süreç.
0: Tabii satışın gerçekleşti. Yani şöyle.
1: O zaman bu fon dolayısıyla arka planda özellikle hisse senedi fonları işlemeye devam edecek.
0: Tabii ki yani burada TEFAS'a kapalı ama fonun içindeki mevcut hisse senedi devlet tahvili altın. Dolayısıyla bir tasfiye dediğimiz şey bunun ortadan kalkacak olması. Bu varlıkların da peyderpey satılması gerekiyor. Tabii daha uygun şartlarda mümkün olduğu kadar satışının gerçekleştirerek hani fon değerinin belli bir oranda kalması amaçlanıyor.
1: Peki
0: ama,
1: piyasaya yani kamuoyuna panik durumuna sevk etmemek için temerrüre düşecek iddiaları vardı mesela. Bu ikisi farklı. farklı şeyler değil mi? Tasfiye edilmesiyle evet. temerrüre düşmesi ikisi
0: Şimdi,
1: farklı şey.
0: Şimdi temerrüt dediğimiz şey aslında siz fonunuzu satıyorsunuz ve eğer T artı 2 bizim işte 2 gün sonra

0: paranızı alacağınız zaman size bu ödemenin yapılmaması, hı hı, ve ne zaman yapılacağını da tam olarak deklare edilmemiz. Ama tasfiye sürecinde artık sizin fon yatırımınız o fonların içinde duruyor. Belli bir süre zarfında bunlar satışı gerçekleşecek ve size evet 10 lira olmayabilir, 8 lira olabilir, 6 lira olabilir, farazi söylüyorum, daha düşük bir değer de olabilir, mevcut değerinden de paranızın ödeneceği. Ama bu içinde herhalde yeni bir karar çıkacak ve biraz daha ileri bir tarihte gerçekleşecek. Dolayısıyla yatırımcı şunu düşünmesi lazım: burada devletin kuruluşları, yani bizim düzenleyici kurum, sermaye piyasası kurulusu, BDDK, işte ekonomi yönetimi bir şekilde buraya bir müdahale yaptı. Buradaki yatırımcının mevcut durumdaki olabildiğince fon içindeki değerini korumaya yönelik adımlar attı. Artık yarın benim fon değerim ne olacak? Ne zaman paramı alacağım? Artık bunun karşılığı bizim bu tasfiye sürecini gerçekleştiren sermaye piyasası kurulu. Dolayısıyla arada bir devlet kurumu var. En azından ne olup ne olmayacağı konusundaki soru işaretleri bugün itibariyle ortadan kalktığını düşünüyorum.
1: Yani bir devlet güvencesinde en belki kötü ihtimalle ana parasını alabileceğini tahmin edebiliriz. Ya da varsa karı, karından bir
0: feragat miktar etmiş olacak,
1: feragat etmiş, evet, olabilecek. Peki noktalayacağız ama bir de piyasalara bakalım. Olur. Bugün toparlanmadan bahsettiniz. Özellikle BIST 30 tarafındaki toparlanma daha hızlıydı. BIST 100 endeksinde bugün %2,95'lik bir yükseliş var. Dediğiniz gibi dün %7'lere varan bir düşüş vardı. Günü 5,25'le galiba düşüşle kapatmıştı ama bu toparlanma artık, yani şöyle, fon piyasası ile ilgili bu düzenleme sizce BIST 100 endeksi tarafına ya da borsa tarafına olumlu da bir, yani bir de bu tarafından bakalım, katkı sağlayacak mı?
0: Şimdi ben şöyle düşünüyorum. 2000'li yıllarda bizim bir bankacılık krizimiz oldu ve sonra bankacılığa dair bazı düzenlemeler geldi. Ve 25 yıldır da yurt içinde yurt dışında nasıl bir dalgalanma olursa olsun bankacılık sektörünü çok konuşmuyoruz. Yani buradaki tereddütlerimiz ortadan kalktı. Bu aşamadan sonra belli bir süre geçecek ama bence sermaye piyasalarında da belli bir süreç içindeyiz. Yani bir yeni bir tebliğ yayınlandı, bir düzenleme var. Ama artık BIST 30 ve BIST 100'ün içindeki hisse senetlerinin daha ön plana çıkacağı, eğer olumlu bir hava olur, borsa yukarı doğru gidecekse, bu hisse senetleriyle yükselme ihtimalinin aslında bizim
1: daha güvenli.
0: Evet, bizim 25 yıldır şirketleri, ben bu piyasanın içindeyim, temel göstergelere oturmuş bir piyasa görüntüsünün BIST 30, BIST 100 veya bu benzeri daha büyük ölçekli hisse senetlerinde yoğunlaşma ihtimalinde arttığını düşünüyorum. Bugün 13.500'ün üstünde kapadık. 13.335 civarı bizim 200 günlük ortalamamız. O seviyenin üzerinde kaldığımız sürece en azından bu tasfiye süreçleri, fon düzenlemeleriyle birlikte kısmen biraz daha büyük hisse senetlerine yoğunlaşan bir Borsa İstanbul görebiliriz.
1: Peki Tonguç Bey, çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok aydınlatıcı oldu haber izleyicileri için de. Çok teşekkür ediyorum. Çok kolaylıklar dilerim.
0: Rica ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Sağ olun. Yansımalarını da konuşacağız. Sadece işte dün akşam Fed'in aldığı karar, faiz artırma kararı, bir yanda devam eden savaş, evet, petrol fiyatlarına çok yansıması çok ciddi. Gitgide de yükseliyor Babülmendeb Boğazı'nın ardından. Hürmüz'ün ardından şimdi Babülmendeb Boğazı'nda yaşanan gerginlik benzin fiyatlarına yansıyor. Özellikle Avrupa'da stokların eridiği belirtiliyor. Almanya'da benzin ve motorine arka arkaya zam geldi ve bu zamların ardından da tarihi zirveyi gördü diyebiliriz. Benzin fiyatları Almanya'da üst üste gelen zamlarla birlikte benzin fiyatlarının tarihi seviyeye çıktığı ifade ediyor. Hatta tarihin en yüksek seviyesinde deniyor. Ortalama 2,30 euroya çıktı. Motorin ise 2,42 euro bandında seyrediyor Almanya'da. Hürmüz Boğazı'ndaki o gerilim ardından dünya enerji ihtiyacının artması, Avrupa'nın Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte tükenen stokları ve ardından yeni bir büyük savaş ve merkezinde yine enerji üreticisi bir ülkenin olması, işte dünyada benzin fiyatlarını bu noktaya getirdi. Konserinde Özgür Filistin sloganı attığı için o İngiliz sanatçı turneden uzaklaştırılmıştı. Şimdi Amerikalı rapçi Michael Moore, diğer sanatçılardan ona destek geldi. Birçok müzisyen Filistin'in sesini bastırmak için, istediği için bu turneden ayrıldığını açıkladı. Ünlü rapçi ise turneden kazanacağı 1 milyon doları doğrudan Filistin'e bağışlayacağını ilan etti.

0: Filistin'e desteğini konserlerinde haykırdı. Mazlumların sesi oldu. Siyonist lobiye boyun eğmedi. Dik duruşuyla dünyanın takdirini toplayan ABD'li rapçi Macklemore, tepki çeken turnenin gelirlerini Filistin'e bağışlama kararı aldı.
1: Bugün ve hayatımın geri kalanında her gün Filistin halkıyla dayanışma içinde buradayım.
0: Geçtiğimiz günlerde Grammy ödüllü dünyaca ünlü rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği destek nedeniyle İsrail-Amerikan lobisinin tepkisini çekmiş, İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden uzaklaştırılmıştı. Tur organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore kadroda kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacağını açıkladı. Macklemore ise baskı yapıldığına işaret etti ve baskının arkasında İsrail destekçisi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu iddia etti. Macklemore'un programdan çıkarılmasının ardından müzik dünyasının Filistin tepkisi çığ gibi büyüdü. Etkinlikte görev alan diğer ön sanatçılar Macklemore'a destek verdi. Billie Eilish'in kardeşi ve müzisyen Phineas'ın yanı sıra Danimarkalı grup Lucas Graham, İrlandalı sanatçı Aaron Rowe ve Sharon'la her gece sahneye çıkan İrlandalı folk grubu Bioga kendi istekleriyle turneden çekildi. Olayın ardından Ed Sheeran'dan da açıklama geldi. Gazze'deki soykırımı savaş olarak tanımlayan İngiliz sanatçı, "Kararı ben vermedim, sahnemi siyasi forum olarak kullanmıyorum, tarafsızım" dedi. Ancak tarafsızlık maskesi çabuk düştü. Sheeran'ın geçmişte Ukrayna bayrağıyla yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme gelince sergilediği çifte standart tepki çekti. Bu gelişmelerden sonra Macklemore Siyonist lobiye çektiği resti Filistin'e büyük bir bağışla taçlandırdı. ABD'li rapçi tepki çeken turnenin gelirlerinin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını kaydetti.
1: Bütün gün bunu söylemenin bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Bu turneye çıkmak istememin nedenlerinden biri de Amerika'daki sahnelerde ve stadyumlarda durup kalbime çok yakın ve değerli olan iki kelimeyi söylemek istememdi. Özgür Filistin.
0: Macklemore'un Filistin'e desteği yeni de değil. 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını açıkça eleştiren müzisyen, 2024'te bu desteğini müziğine taşıdı. Gazze'de öldürülen Filistinli çocuk Hint Recep'e atıfta bulunan Hint Soul şarkısını yayınladı. Şarkının gelirlerini Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na bağışlayacağını açıkladı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki günlerde New York'ta görüşecek dedi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak. Şimdi bu açıklamanın ardından gözler bu görüşmeye çevrilmiş durumda. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze görüşecek Donald Trump'la. İran Savaşı devam ediyordu NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki o görüşmede. Hala devam ediyor ama bölge daha da karıştı. Rusya-Ukrayna'ya ilişkin belki bir barış ortamı sağlanacak. Yine Türkiye'nin merkezde olmasıyla gerçekleşebilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın gündemi yine epey yoğun olacak gibi de görünüyor, değil mi İrfan Sapmaz?
3: Evet, merhabalar, merhaba Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Pazar günü gelmesi bekleniyor. Biz daha haber olarak cumartesi sabahından itibaren New York'ta olacağım ve gelişmeleri 6 gün boyunca saat be saat takip edeceğiz. Tabii bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın Donald Trump'la olan bir görüşmesi gerçekleşecek. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Irak Özel Temsilcisi Tom Barak bu açıklamayı yapmıştı. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya gelecekler. Ama tabii bundan rahatsız olan özellikle Netanyahu'yu destekleyen Siyonist çevreler şimdiden bu rahatsızlıklarını dile getirmeye başladılar diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın bu görüşmesi öncesinde de malum Netanyahu da New York'a gelecek. Bir başka tartışma başladı. Daha önce New York Belediye Başkanı Mamdani'nin Netanyahu'nun New York'a gelmesi durumunda tutuklanacağı yönünde açıklamaları olmuştu. Ancak bundan geri adım atmıştı. Yani aynı günler içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Donald Trump ve Netanyahu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında olacaklar. O açıdan da Amerika'da da bu şu anlamda tüm dikkatler Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump'la olan görüşmeye çevrilecek diyebiliriz. Erdoğan-Trump görüşmesinde özellikle İran Savaşı, Suriye, İsrail'in bölgedeki askeri politikası ve Türkiye-ABD savunma ilişkilerinin gündeme gelmesi bekleniyor Merve.
2: İrfan çok teşekkür ediyoruz. Daha çok değerlendireceğiz seninle birkaç gün içinde. Bu arada temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa

0: liginde ilk maçına çıkıyor. Marsilya'yı İnönü'nde ağırlayacak. Şimdi Aspor muhabiri de Efecan Öztaş bizi bekliyor. Detaylar onda.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sizin de söylediğiniz gibi Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde lig etapında ilk karşılaşmasına çıkıyor. Dolmabahçe'de Fransız ekibi Marsilya'yı konuk ediyor siyah beyazlar. Karşılaşma saatler 22'yi gösterdiğinde başlayacak ve mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea Colombo yönetecek. Güzel bir havada mevcut Dolmabahçe'de. Beşiktaş taraftarlar da güzel havanın gün boyu tadını çıkardılar. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne 3 eleme turuyla başarıyla geçerek katılım hakkı sağladı. Marsilya direkt katılarak UEFA Avrupa Ligi aşamasına kaldı. Bu sezon Avrupa Kupalarında 6 resmi karşılaşmaya çıktı siyah beyazlar ve 5 galibiyet aldılar. Bir yenilgi aldılar. 8 gol attılar. Kalelerinde 1 gol gördüler. İyi bir performans sergiliyor siyah beyaz ekip. Trendyol Süper Lig'de de şu anda ikinci durumda bulunuyorlar. Fransız temsilcisinde de gidişat kötü. Fransa Lig 1'de çıktıkları son 3 resmi karşılaşmada yenilgiyle ayrıldılar ve bugün temsilcimiz Beşiktaş'a karşı galibiyet ya da beraberlik arayacaklar, puan arayacaklar. Fransız gazeteciler de bu Dolmabahçe'de çok iyi bir atmosfer olduğunu ve bu atmosferden alınacak bir puanın bile çok iyi olduğunu ifade ediyorlar. Beşiktaş'ın kadrosunda eksik isimler var mı? Kimler eksik? Onlardan da birazcık bahsetmek istiyorum. Kaptan Orkun Kökçü, Beşiktaş taraftarların göz bebeği diyebiliriz. Bugün fedakarlık yaparak kadroda yer alıyor. Ayağında, ayak parmağında bir çatlak vardı ama daha sonrasında sağlık ekibiyle teknik ekip bir değerlendirmede bulundu. Kaptan Orkun Kökçü de fedakarlıkta bulunarak oynamak istediğini bildirdi. Bugün maç kadrosunda yer alacak. Miretti yaklaşık 2 haftadır kadroda yer almıyordu. Bugün geniş kadroda yer almasını bekliyoruz. Rıdvan Yılmaz, o da Fenerbahçe maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı ve Erzurumspor Futbol Kulübü karşılaşmasında riske edilmemişti. Bugün de onun da Marsilya maçıyla beraber geniş kadroya alınmasını bekliyoruz ve Leonard Trossard dün Vincenzo Italiano'da Belçikalı yıldız futbolcunun kadroda yer alamayacağını, sakatlığı olduğunu söylemişti. Leonard Trossard sağlık ekibi tarafından yapılan incelemeler sonrasında risk edilmek istenmedi ve bugün Marsilya maçının kadrosunda olmayacak. Hafta sonu Amedspor karşısında olacak ve muhtemelen 11'i vererek de sözü tekrardan stüdyoya bırakacağım. Kalede Alexander Nübel'i bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Tiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Ottar, 6 numara pozisyonuna Salih Özcan. 8 numara pozisyonunda oynamasını beklediğim ikili ise Kaptan Orkun Kökçü ile Junior Alaytan. Sağ kanatta Vassal Çerli, sol kanatta İlhan Fıkılı ve forvet hattında Dušan Vlahović'i bekliyoruz. Direkt Dolmabahçe'den sözü tekrardan stüdyoya verebilirim.
0: Başbakanlarımızdan Adnan Menderes'in idam edildiği günün yıl dönümü 17 Eylül bugün. Tarihimize bir kara leke, 60 darbesi ve ardından gelen idamlar. Yıllar geçti fakat o geride bıraktığı acılar ilk günkü gibi taze. Bunları hatırlatmak istiyoruz, tarihimizin bu kritik dönemlerini hafızalarımızı hala diri tutmak istiyoruz. O dönem hedef alınan isimlerden biri de İstanbul Emniyet Müdürü Faruk Oktay'dı. Evinden adeta savaşa gidilir gibi alınmış ve yassı adaya götürülmüş, çok ağır işkenceler sonucu hayatını kaybetmişti. Şimdi Oktay'ın oğlu Hasan Emre Oktay o günleri, yaşananları A Haber'e anlattı.
2: ...27 Mayıs'ı, yani neresinden baksanız bir kanunsuzluk.
3: 27 Mayıs darbesinin zifiri karanlığı ve Yassıada'da işlenen insanlık suçları yıllar sonra yeniden gündemde.
4: Faruk Oktay, 1958-1960 yılları arasında İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. O dönemlerde darbeciler darbeyi henüz yapmadan önce belki de o zemini hazırlamak için gençleri sokağa sürmüştü. Ve o sokağa sürülen gençleri öldürdüğü, zarar verdiği iddiasıyla Faruk Oktay evinden alınmış, ardından Yassıada'ya götürülmüştü. Hasan Emre Oktay kendisinin oğluysa o günlerde henüz 13 yaşındaydı ve bize o acılı günleri anlattı.
2: Gürültü, kapının şey, pencereye bir geldik, evin önüne bir tank, iki cemse asker, tam teçhizatlı. Bir cemse üstünde top, top mu, ağır makinalı mı, bir şey var böyle. Böyle bize doğru çeviriyorlar. Ondan sonra bir cemsede de projektörler. Gündüz gibi aydınlandı. Paniğe kapıldık, korktuk. Yani ne oluyor, uçuracaklar evi falan yani.

0: kaç, 66 yıl geçti bakın. Ondan anlattıkça açılıyor, çıkıyor, aklıma geliyor. Onu babam giyindi. Beyefendi karargaha götüreceğiz dediler. Babam tamam dedi, tabancam var dedi. Emniyetin tabancasını aldılar, indiler aşağıya. Biz de yukarıdan bakıyoruz işte. Bir telaş oldu orada, böyle rüzgar esiyor falan. Bir cemselerden birine bindirdiler, gitti. Yani bir vedalaşma, babacığım hakkını helal et. Son görüşümüzmüş o kapıdaki hali. Bir daha gelmedi, bitti. Gidiş o gidiş.
1: Hasan Emre Oktay ve abisi hep birlikte bu fotoğraftalar. Babasıyla birlikte. Ancak ne yazık ki babaları Faruk Oktay Yassıada'ya götürülmüş ve kendisine ait olmayan suçlar ve ithamlar sebebiyle aylarca işkence görmüştü. Ve bu işkencenin neticesinde ailesinin hiçbir haber alamadığı bir ortamda hayatını kaybetmiş ve ailesine sadece cansız bedenini gelip alabilirsin denilmişti.
0: Bu öğrencileri sen öldürdün polis olarak. Evet, hayır böyle bir şey yok diyor. Hayır, öldürdün, sana bu emri Adnan Menderes verdi ve Celal Bayar verdi. Bu da diyor ki bana böyle bir emir verilmedi diyor babam. Ve ben de ateş etmedim diyor. Yüzlerce öğrenci işte sen bu ateş et emri aldın diye işkence görüyor babam. Ondan sonra işte bize bir telefon, düşünün sabaha karşı üçte babanızı alıp götürüyorlar. Annem de annemin kocasını götürüyorlar. Ne kadar kaldı? 3 ay kaldı. Eylül'de, 30 Eylül'de bir telefon. Efendim eşiniz Faruk Oktay öldü. Kasımpaşa Askeri Hastanesi morgunda gidin alın. O kadar. Gittik büyük abim işte o şey yara bere için çektirmiyorlar ki resim. Şimdi olsa hemen belge. İşkence gördüğü belli.
2: Noktalıyoruz ajans akşama doğru. Yarın inşallah saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Eylül ayına ait sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 2 milyar 186 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Ödeme bilgileri E-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: neresinde?
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Taksi. Merhaba, ben Sibel Taşçıoğlu. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneş'in Doğduğu Yerde buluşalım.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Logo yazılı.

0: Gogo.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
10: Haber Radyo.

0: Berin Radyosu. Sen de katıl derim, katılım evim. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük

0: işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Akşam Ajansı'nda gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Günün en önemli gelişmelerinden ilkiyle başlayalım vakit kaybetmeden. Konya'da etkili olan fırtına ağaçları devirdi. Tramvay hattına düşen ağaç seferlerin aksamasına yol açtı. Dalların altında kalan, kaçmaya çalışan bir çocuksa yaralandı. Bir ağaçsa otomobilin üzerine devrildi.
1: Konya'da öğleden sonra etkisini arttıran kuvvetli rüzgar kısa sürede ani bir fırtınaya dönüştü. Alaaddin Bulvarı'nda fırtınanın şiddetine dayanamayan dev bir ağaç tramvay yoluna devrildi.
2: Konya şehir merkezinde fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar devrildi. İşte tramvay hattına devrilen bu ağaç nedeniyle tramvay seferleri aksadı.
1: Devrilen ağacın dallarının altında kalan 10 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Ağaç raylardan kaldırıldı, tramvay seferleri normale döndü. Fırtınanın bir diğer adresi ise Beyşehir ilçesi oldu. Çetmi mahallesinde kökünden sökülen dev söğüt ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
0: Sivas'ın Divriği ilçesinde bir hafta önce kaybolan 11 aylık Büşra bebekle ilgili adli süreç hız kazandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Elif, baba Yusuf Balıkçı'yla amcası, halası ve iki akrabası tutuklandı. 3 kişi ise serbest bırakıldı. Henüz izine rastlanamayan Büşra'yı arama çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
1: Büşra bebek soruşturmasında anne ve baba tutuklandı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den beri kayıp olan 11 aylık Büşra bebekle ilgili soruşturma derinleşiyor. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Aralarında akraba ve köylülerin de bulunduğu 7 şüphelinin ise adliyedeki ifade işlemleri sürüyor. Divriği'nin Göndüren köyü İncedere yaylasında hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı, bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmişti.
3: 11 aylık Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı çelişkili ifadelerine devam ediyor. En son verdiği ifadede ise Büşra bebeği babası tarafından öldürüldüğü, uzak bir noktaya götürülüp bırakıldığı yönündeydi. Bu konuda da savcılık araştırmasını sürdürüyor.
1: AFAD, komando ve jandarma ekipleri yapay zeka destekli insansız hava aracı ve iz takip köpeğinin desteğiyle kayıp bebeği arama çalışması başlatıldı. Anne Elif Balıkçı verdiği çelişkili ifadelerde önce bebeğinin kaçırıldığını, daha sonra eşinin bebeğini sattığını, son olaraksa öldürüp araziye bıraktığını ileri sürdü. Baba Yusuf Balıkçı ise eşinin iddialarını reddetti. Yer gösterme işlemi için İncedere yaylasına götürülen anne Elif Balıkçı'nın Büşra bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.
0: Antalya, Adana ve Manisa peş peşe gelen aile katliamlarıyla sarsıldı. Dehşetin bilançosu 4 kadın, 6 can kaybı, 1 çocuk 2 ağır yaralıydı.
1: Üç ilden gelen aile faciası haberleri yüreklere kor düşürdü. Dehşetin ilk adresi Antalya oldu. Korkuteli ilçesinde şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşi Sefer Coşkun'dan boşanma kararı alan Ayşegül Coşkun çocuklarıyla birlikte babası Ahmet Enger'in evine yerleşti. Mahkeme tarafından hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilen Sefer Coşkun sabah saatlerinde kayınpederinin evini bastı. 36 yaşındaki eşi Ayşegül Coşkun, 65 yaşındaki kayınpederi Ahmet Engel ve 63 yaşındaki kayınvalidesi Cemile Engel'i uyudukları sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. çiftin evde bulunan 13 yaşındaki büyük oğlu telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım çağrısında bulundu. Eve giden jandarma ekipleri çiftin 3 çocuğunu koruma altına aldı. Katliamın acı detayları da ortaya çıktı. Kayınpeder Ahmet Engel'in kızını ve torunlarını damadından korumak için Aksu ilçesinden Korkut eline taşındığı öğrenildi. Katin zanlısı Sefer Coşkun'un yakalanmasına çalışılıyor. Bir diğer aile faciasının adresi ise Adana'nın Ceyhan ilçesi. Marmaris'te yaşayan iki çocuk sahibi emekli uzman çavuş Enis Demir'le eşi Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandı. Demir akşam saatlerinde eski eşinin Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşadığı kız kardeşinin evine giderek barışmak istediğini söyledi. Ancak bu sırada çıkan tartışmada Demir beylik tabancasıyla önce eski eşi Kezban Kabukçu'yu ardından da 13 yaşındaki oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. 52 yaşındaki anne Kezban Kabukçu hayatını kaybetti, oğluysa yaralandı. Emekli uzman çavuş Demir tabancasıyla kendi yaşamına da son verdi. Çiftin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan oğullarının hayati tehlikesi devam ediyor. Bir koca dehşeti de Manisa'da yaşandı. Saruhanlı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Hasan T, eşi Gül ve teyzesinin içinde bulunduğu otomobile seyir halindeyken tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kadın ağır yaralandı. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 31 yaşındaki Gül T, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Teyzesi ise hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kaçan katil zanlısı Hasan T'nin yakalanmasına çalışılıyor.
4: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki provokatif Meis Adası ziyaretine çok sert tepki gösterdi. Yapılan hamlenin adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamadığına vurgu yapıldı. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz ifadeleri kullanıldı. Bakanlık Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yük

0: anlamına geldiği yazıldı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 4 yeni gözaltı kararı verdi. O dönem dosyayla ilgili takipsizlik kararı veren, sonraki yıllarda FETÖ'den ihraç edilen Savcı Ali İşgören'le, o dönem cezaevi savcısı olarak görev yapan, yine darbe girişiminden sonra FETÖ'den ihraç edilen Necip Doğan gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı, eski jandarma mensubu emekli albay Hasan Atilla Uğur da gözaltına alındı. Emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman için de yakalama kararı çıkarıldı. Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından Finansal İstikrar Komitesi Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Finansal İstikrar Komitesi'nden yapılan açıklamada piyasalarda yapısal bir risk bulunmadığı ve gerekli tedbirlerin uygulanacağı belirtildi. Komite toplantısının ardından sermaye piyasası kurulu fon piyasasını düzenlemek için bir dizi adım attı. Buna göre TERA, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz Portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların tasfiyesine karar verildi. Ayrıca bu şirketlerin kontrolündeki fonlar işleme kapatıldı. Söz konusu 7 şirketin toplam 130 fonu bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun önümüzdeki günlerde yatırımcıların haklarını nasıl alacağına dair takvimi açıklaması bekleniyor.
1: Türkiye'nin konuştuğu en sıcak başlıkla yeni saate giriş yapalım. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı yapılan baskınlarda dönemin Silivri Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozinoğlu'nun bir koğuş arkadaşı da gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'sa gözaltına alınma kararı verildiği duyuruldu.
2: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
3: Kozinoğlu soruşturması genişliyor. 3 kişi gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur hakkında ise gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi.
4: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 isim gözaltına alındı.
3: Gözaltındakiler arasında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünde daha önce kovuşturmaya yer yok kararı veren isimdi. İşgören'in daha sonra FETÖ'den meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Gözaltındaki Necip Doğan'ınsa olay yeri incelemesine katılan cezaevi savcısı olduğu, onun da FETÖ kapsamında ihraç edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'unsa Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Ekipler kendisiyle irtibata geçti. Yakalanması için adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.
1: İstanbul'da Esenyurt'ta otoyolda seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Sürücünün hemen aracı terk ettiği noktada araç alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
3: Tır alev alev yandı. TEM otoyolu trafiğe kapandı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. TEM otoyolunda seyir halindeyken tırdan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı hemen kenara çekip terk etti. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. Alev alev yanan tır itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta New York'ta bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel meselelerin de ele alınması bekleniyor.
5: Çok özel bir ilişkimiz oldu. Bizler çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş yaptı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump New York'ta görüşecek. Resmi açıklama ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan geldi. Barak, iki liderin 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceğini doğruladı. Başkan Erdoğan'ın genel kurulun ilk günü olan 22 Eylül'de dünya liderlerine hitap etmesi, ardından da Trump'la kritik masaya oturması bekleniyor. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
1: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. We're going to be taking
2: the sanctions off. Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
0: New York'taki bu yeni zirvede ise iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor.
3: Dünya Hürmüz'ün ardından Babül Mendeb'de tırmanan gerilime kenetlenmişken Husilerden dikkat çeken bir paylaşım geldi. İran destekli grup düşürdüklerini iddia ettikleri Suudi Arabistan'a ait F-15'in enkaz görüntülerini paylaştı.
4: Yemen'de çatışmalar şiddetleniyor. İran destekli Husiler, Mağrib kenti semalarında Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini ileri sürdü. Husiler, uçağın hava savunma sistemiyle hedef alındığını iddia etti. Vurulma anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüler de paylaşıldı. Ardından enkaz görüntüleri geldi. Yerde yanan parçalar, uçağın enkazı ve kuyruk bölümündeki Suudi Arabistan bayrağı dikkat çekti. Husilerin iddiasına göre F-15 Mağrib üzerindeki operasyon sırasında vuruldu. İddia Yemen'de Suudi Arabistan'la Husiler arasında gerilimin yeniden tırmandığı dönemde geldi. Suudi Arabistan'sa F-15'in düşürüldüğü iddiasını henüz resmi olarak doğrulamadı. Gözler şimdi Riyad yönetiminin yapacağı açıklamada.
3: Avrupa Birliği ile Kanada ortak üyelik sistemi ile ilişkilerinde yeni bir dönem başlatma kararı aldı. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump bu adıma tepki gösterdi. Avrupa Birliği böyle bir adım atarsa ağır ekonomik yaptırımlar başlatırız tehdidinde bulundu. Kanada Başbakanı ise Avrupa Parlamentosu'na seslendi. Birlikte daha güçlüyüz dedi.
0: Avrupa Birliği Kanada'ya ortak üyelik teklifinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin durumu konuşmasında Kanada ile yeni dönemin mesajını verdi.
5: Kanada ile ilişkilerimizi en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Acilen ilişkilerimizi yeniden şekillendirmeliyiz. Kanada ile Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olarak çalışmak istiyoruz.
0: Ancak Ottawa ile Brüksel arasındaki bu yakınlaşma ABD'yi rahatsız etti. ABD Başkanı Donald Trump Avrupa ülkelerine yeni yaptırım tehdidinde bulundu.
6: Bu çok komik. Kanada çok kötü bir ticaret partneri. Eğer bu olursa bence düşmanca bir hareket olur. Avrupa ile ya ticareti durdururum ya da ciddi tarifeler getiririz.
0: Kanada ile Avrupa Birliği arasında kurulması hedeflenen ortak üyelik sistemi daha önce var olan bir uygulama değil.
7: Avrupa Birliği'nde ortak üyelik sistemi yok. Ama üzerinde çalışılan model ile tam üye olmadan çok daha yakın ve kapsamlı bir ilişki kurulması öngörülüyor.
0: Ortak üye Avrupa Birliği'nin karar mekanizması içerisinde yer almıyor. Ama birlikte savunmadan ticarete kadar geniş bir alanda yoğun bir işbirliği öngörüyor. Avrupa Parlamentosu'na seslenen Kanada Başbakanı Mark Carney de birlikte daha güçlüyüz dedi, ortak üyelik önerisine tam destek verdi.
8: Sayın von der Leyen'in ortak üyelik fikrini memnuniyetle karşılıyoruz. Kanada Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılayabilir. Ayrıca neyi önermediğim konusunda da net olmak istiyorum. Sadece daha iyi bir üsluba sahip, bir büyük güç rakibi haline gelmek amacıyla üçüncü bir blok oluşturmayı önermiyorum.
3: Sermaye piyasalarında dünden bu yana yaşanan sert hareketliliğin ardından peş peşe adımlar geldi. Borsada düşüşlerin hızlanmasıyla başlayan süreçte önce Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Ardından Merkez Bankası likidite adımlarını açıkladı. Son olarak Sermaye Piyasası Kurulu fon ve kredili işlemlere yönelik yeni tedbirleri duyurdu.
9: Sermaye piyasalarında dünden bu yana yaşanan hareketliliğe karşı peş peşe adımlar geldi. Borsada sert satışlarla başlayan süreç, Finansal İstikrar Komitesi toplantısıyla devam etti. Ardından Merkez Bankası likiditeyi rahatlatmaya yönelik adımlar attı. Son olarak SPK, fonlar ve kredi işlemleri için yeni tedbirler açıkladı. Her şey borsada satışların hızlanmasıyla başladı. BIST yüzde kayıplar %6'yı aştı. Devre kesici devreye girdi. Piyasalardaki sert hareketliliğin ardından gözler Finansal İstikrar Komitesi'ne çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komitede sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alındı.
10: Otoritenin toplantı yapıp aksiyon alıyor olması bu önemli. Bu ne demek? Bu piyasamız sahipsiz değil demek aslında. Otorite ben buradayım diyor tüm paydaşlarıyla.
9: Komiteden yapılan açıklamada hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Komite likidite sıkışıklığının giderilmesi ve sorunun yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından bu kez Merkez Bankası'ndan adım geldi. TCMB haftalık repo ihaleleriyle sağlanan fonlama miktarının artırılabileceğini açıkladı. Bankaların Merkez Bankası bünyesindeki borçlanma limitleri 10 kat artırılarak 510 milyar liraya çıkarıldı. Merkez Bankası'nın teminatlara uyguladığı iskonto oranları da düşürülecek. Böylece finansal sistemdeki TL likiditesinin rahatlatılması hedefleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası likidite koşullarının yakından izleneceğini ve gerekirse ilave tedbirlerin devreye alınacağını da bildirdi.
11: Fonlardan çıkışların özellikle artmasıyla likidite tarafı tabii çok önemli bir düzeyde etkilendi. Zaten bu tip türbülanslar ya da piyasalardaki bu tarz herhangi bir hani haber odaklı değil de piyasa dinamiklerini etkileyen, özellikle de nakit akışlarını etkileyen çalkantılar hep hani o likiditenin sıkışıp sıkışmadığıyla genelde ilgili oluyor ve...
9: Günün en kapsamlı adımı ise SPK'dan geldi. Sermaye Piyasası Kurulu kredili işlemlerde asgari öz kaynak koruma oranını geçici olarak %35'ten %20'ye indirdi. Ardından fonlara yönelik karar açıklandı. Terra Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Buz Portföy tarafından kurulan TEFAS'ta işlem gören fonların alım ve satımına kapatılmasına karar verildi. SPK ayrıca bu 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 130 yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. Böylece dün borsada sert satışlarla başlayan hareketlilik bugün Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankası ve SPK'nın peş peşe açıkladığı adımlarla yeni bir boyut kazandı. Piyasalardaki süreçte bir yanda likidite koşulları için Merkez Bankası'nın adımları, diğer yanda fonlar ve kredi işlemleri için SPK'nın tedbirleri devreye girdi.
3: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vasiyetname açılma davası ertelendi. Duruşma için yeni tarih açıklandı. Peki İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hangi açıklamalarda bulundu? Detayları şimdi ekranlarınıza getirelim. Asya.
12: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
0: Mirasını kimlere bıraktığı merak konusuydu. Usta sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyetlerinin okunacağı dava ertelendi.
13: 28 mirasçı. Kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28. Bu celsede bazı mirasçılardan birkaç tanesine tebligat yapılamadığı için duruşma 17 Aralık'a bırakıldı.
0: Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Dila Hanım, Kara Gözlüm gibi birçok unutulmaz filmde rol alan Yeşilçam jönlerinden Kadir İnanır 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İnanır'ın vefatının ardından merak edilen vasiyet süreci

0: Şimdi yeni gelişme yaşan, 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının yıllar önce hazırladığı 3 ayrı vasiyetnamenin Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak vasiyetin okunacağı dava bazı aile fertlerine gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
1: Herkes onun varisi, onun yeğenleri, onun yetimleri. Hepsi tamamlayacaktır 17 Aralık'a kadar bunu.
0: Dava çıkışında İnanır'ın yeğeni Levent İnanır dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
1: Sevgili kadınımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. Ne olduğunu hiç önemi yok.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti. Tarihin sembolik anlamına da vurgu yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik de dikkat çeken mesajları vardı. Mehmet Uçum silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunda İmralı ya da Bor'da görev alacak noktayı da belirtti. İşte detaylar.
3: Siyasi olarak önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımızın son kez aday olması gerçekleşmiştir. Artık bu gerçeği kabul etmek gerekir. Bunun hukuki olarak sürecini tamamlamak gerekir.
0: Seçimler için 16 Nisan 2028 tarihini işaret etti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 2027 yılı Kasım ayında seçim ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekti, 2028'e vurgu yaptı.
3: 16 Nisan 2017 referandumun yıl dönümü. 11. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmenin yıl dönümü. Dolayısıyla 16 Nisan veya öncesinde bir tarih.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, terörsüz Türkiye sürecine yönelik de konuştu. Teyit ve tespit mekanizmasının önemine değindi. Silahların bırakılmasının teyit edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu kararıyla yıl bitmeden ilan edileceğini belirtti.
3: MGK kararının ilanından sonra 6 aylık başvuru süresi başlayacaktır. Bu da diğer bir aşamadır. Tespit aşaması, teyit aşaması, sonra başvuru aşaması. Başvuru aşaması biliyorsunuz. Kararın ilanından itibaren 6 ay sürecektir. Bu 6 ay içerisinde yasanın kapsamında olanlar, yasadan yararlanacağını düşünenler ilgili yerlere başvuru yapacaktır.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarından bahseden Uçum, 4 alt komisyon kurulduğunu bildirdi. Uçum, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda İmralı'ya görev verileceğini duyurdu.
3: Muhtemelen Öcalan'a bu alt komisyonlarda, bu komisyonda bir görev verilecektir. Buradaki statüden kasıt, bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır.
0: Uçum, Öcalan'a verilecek görevin farklı şekilde değerlendirilmemesine işaret etti. İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek ünite olarak inşa edildiğini söyledi.
3: Aslında fiilen serbest bırakıldı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Çünkü Öcalan'la yürütülen süreç bir diyalog sürecidir.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, terör meselesinde muhatabın Öcalan olduğunu da vurguladı.
3: Örgütü kim kuruyorsa, silahı kim kullandırmışsa, feshedecek olan da, silahı bıraktıracak olan da odur. Öbür türlü devlet bunu güvenlik pratiğiyle yapar. Ama bunu bu yöntemle yapmayı tercih ettiğine göre o diyalog üzerinden onu yapar. Diyalogda muhatap aldığı kişinin de daha bu görevi daha rahat yerine getirebilmesi için bir komisyonda görevlendirilmesi, daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması bir gerekliktir bu sürecin nihayete ermesi açısından. Bu sağlanan bir imtiyaz değildir. Tam tersine görevin gerektirdiği bir ortam sağlamaktan ibarettir.
4: Türkiye Basın Federasyonu.
2: İstifalar, adaylık senaryoları ve sonu gelmeyen tartışmalar. Muhalefet cephesi son günlerde oldukça hareketli. Kulislerde Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği konuşulurken, adaylık için Özgür Özel'in ismi dillendirilmeye başlandı. İşte kulislerdeki o ayrıntılar.
5: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
6: Beni çıldırtacaklar. Efendim aday olur musunuz? Şunu yapar mısınız?
0: Mansur Yavaş CHP'den istifa etmeye hazırlanırken muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı senaryoları da konuşulmaya başlandı.
7: Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim ona ben.
8: Günalı Harmanoğlu o güne kadar kim kalacak?
0: Her ne kadar Yavaş'ın adaylığı üzerinde durulsa da Özgür Özel'in de adı dillendirilmeye başlandı. İl ziyaretlerinde Özel'in ilgi gördüğünü söyleyen bazı vekiller yeni parti genel başkanının adaylığı ile ilgili neden olmasın yorumu yapıyor.
6: Böyle bir görev bana düşecek ve en doğru aday ben olsam bir adım geri durmam.
0: Kulislerde Yavaş'ın CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği de konuşuluyor. İmamoğlu Yavaş hattında da soğuk rüzgarlar esiyor. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde külliyeye gitmesine tepki gösterdi. Tam da 9 Eylül'de bu görüşmenin yapılmış olması sakıncalı dedi.
8: Kamuoyu yoklamanda hep ben birinci çıkıyorum.
7: Hadi oradan! Hadi oradan!
2: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde dikkat çeken bir proje gündemde. 60 bin metrekarelik arazi üzerine 250'den fazla villa ve daire yapılması planlanıyor. Ancak burası Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılıyor. Çünkü bölgeye sadece İsrailliler yerleşecek. Yahudilerin bölgedeki gayrimenkulleri satın alma hızı da artmış durumda. Bu gelişmeler Rum kesiminde tartışmaları da beraberinde getirdi.
0: 60 bin metrekarelik dev araziye 250'den fazla yapı inşa edecekler. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki proje sadece büyüklüğüyle değil, nasıl tanıtıldığıyla da tartışmaları beraberinde getirdi. Öyle ki proje Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılıyor. Yahudiler Güney Kıbrıs'ı da gizlice adım adım işgal ediyor. Bu planlardan biri de Rum yönetiminde yapılması planlanan Yahudi yerleşkesi. Larnaca ile Limassol arasında bulunan Zigi bölgesinde Carib Gardens projesi etaplar halinde inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgede 250'den fazla konut bulunması planlanıyor. Yerleşkede konutların yanı sıra sinagog, Yahudi toplum merkezi, dini arınma havuzu olarak kullanılan mikve, koşer mutfak, market ve etkinlik alanları da yer alacak. Güney Kıbrıs'taki bu bölgeye ilk etapta 56 dairenin yapılması planlanıyor. Projede ayrıca yüzme havuzları, spor merkezi ve çocuk oyun alanları bulunacak.
9: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli yatırımcıların arazi ve gayrimenkul alımları yeniden artış gösterdi ve bu artışın merkezinde Baf ve Limassol var. Özellikle son örnekler Larnaca'da da Limassol arasında da Zigi bölgesinde de yaşanmaya devam ediyor. Burada 60 bin metrekareyi bulan bir arazi var. Bu arazi üzerinde Grob Gardens projesinin tanıtımı yapıldı geçtiğimiz gün ve bu projede çok ciddi bir hektara ulaşan bir arazi var. Gayrimenkul tanımlanmasını 250 konut ve villa yapımı için kullanıyor Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaşayan İsrailli yatırımcılar ve burada şu önemli, çünkü her geçen gün arazi alımına ve gayrimenkul yatırımına devam ediyor İsrail ve aslında arka bahçesi olarak kullandığı Güney Kıbrıs'ta bu kadar toprak alımı gerçekleştikten sonra aslında bunun bir yerleşim planı olduğu ve aslında İsrail'in vaat edilmiş topraklar içerisinde bulundurduğunu düşündüğü, özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminde çok ciddi bir toprak sahibi olduğu ve bunu her geçen gün Güney Kıbrıs'taki Rumlar da bundan dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyor.
0: Proje Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin artan arazi ve ev alımlarıyla birlikte gündeme geldi. Rum basınına göre yabancıların gayrimenkul alımlarındaki payı 2024 yılında toplam satışların 1/4'ünü geçti. İsrailliler ise özellikle Larnaca, Limassol ve Baf bölgelerinde mülk satın alıyor. Bu durum Rum yönetiminde tartışma başlattı. Yönetim, 3. ülke vatandaşlarının gayrimenkul satın almasını zorlaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bazı siyasi partiler ise yabancılara arazi satışlarının daha sıkı denetlenmesini ve bazı bölgelerde sınırlandırılmasını istiyor.
10: Topraklarımızın satılmasını durdurmalıyız. Tıpkı Filistin'de yaptıkları gibi bizim topraklarımızı da alacaklar. İsraillerin tek amacı hayatta kalmak. Her gün buraya doğru bir göç dalgası var. Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurmaya çalışıyorlar.
2: ...27 Mayıs 1960 darbesinin hemen ardından Türk siyasi tarihinin önemli aktörlerinden Başbakan Adnan Menderes. 17 Eylül'de Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ise 16 Eylül tarihinde idam edilmişti. Demokrasi şehitleri vefatlarının 65. yıl dönümünde Topkapı'daki anıt mezarlarında düzenlenen törenle anıldı.
0: Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan. İdamlarının üzerinden tam 65 yıl geçti. Her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul Topkapı'daki anıt mezarda anma töreni vardı.
11: Onlar zannettiler ki Menderes'i, Zorlu'yu, Polatkan'ı ve Gedik'i ortadan kaldırınca bu irade de ortadan kalkacak. Oysa bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi dar ağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz.
0: Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, merhum siyasetçilerin aile üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.
12: Merhum Menderes ve arkadaşlarının idama giderken çaresizliği yıllarca Anadolu'nun her köşesinde köy sohbetlerinde ağlayarak anlatılan ve isimlerini çocuklarına, torunlarına vererek o pişmanlıkla büyüyen bir nesil oldu.
13: Bu insanlar dürüsttü, samimiydi, gayretliydi ve gerçek vatanseverlerdi.
0: Tören Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlarken Menderes, Polatkan ve Zorlu için dualar edildi. Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı. Törende Menderes'in gelini Ümran Menderes de vardı.
14: Darbeler ülkemizin gelişip büyümesine hep engel olmuştur. Demokrasi şehitlerimiz ve hizmetleri unutulmadı. Hiçbir zamanda unutulmayacaktır.
2: Meyve, sebzede, tarla ve market arasındaki fiyat farkı son dönemin değişmeyen gündem başlıkları arasında. 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmişti, hatırlayacaksınız. Peki perdenin görünmeyen yüzünde ne var? Şimdi o perdeyi açacağız ve ayrıntıları haberimizle ekranlarınıza getireceğiz.
0: Haksız kazanç sağlayan, ekonomik düzeni bozan ve fahiş fiyat uygulayanlara geçit verilmedi.
15: Tarladaki çiftçiden haldeki esnafa kadar mercek altına alınan önemli bir konu başlığı var. Fahiş fiyatlara yönelik operasyon düzenlendi. Peki gözlerin çevrildiği İstanbul Bayrampaşa halinde sistem nasıl işliyor?
16: Biz üretici temsilcisiyiz. Üretici malını paketler, yollar. Biz de bütün brüt masraflarımız içinde %8 bedelle onun günün şartlarına göre malını değerlendirip perakende yasasına göre de 15 günde bir ay içerisinde nama hesaplarına paralarını göndermiş oluruz.
17: Çiftçide ürün oluşuyor. Çiftçinin orada satın almacılar, işte komisyoncu, büyük dağıtıcı firmaların temsilcileri oluyor. Aradaki aracılar hale gelene kadar birkaç defa el değiştiriyor. İşte o el değiştirirken birbirine satış noktasında her satış gerekli mi mesela? A tüccarı B'ye satarken bu gerekli mi? Dolayısıyla her satış demek fiyatın yükselmesi demek. Soruşturma da bu kapsamda ilerliyor.
0: Fiyat halkasındaki tüm zincirler mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemi üzerinden tüm işlemler tek tek incelendi.
16: Türkiye'de 55-60 milyon ton sebze meyve üretimimiz vardır. Ama bunların sadece %30'u haller üzerinden geçmektedir.
17: Çiftçiler diyorlar ki ya biz malımızı satıyoruz, işte girdi maliyetleri var ama satış fiyatını biz orada müstahsil makbuzunda göremiyoruz ya da orada farklı kişilerin adı yazıyor. Dolayısıyla buradaki usulsüzlüklerin takibi bakımından hallerin içindeki ticari düzende inceleme altında olacak.
2: Geçtiğimiz Mayıs ayında Londra'da yaşanan bir olay İngiltere'nin gündemine oturdu. Türk restoran müdürü Onur İnci aniden yola fırlayan kızı kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayarak motosikletin önüne atlamıştı. Küçük kız kazadan yara almadan kurtuldu ancak onu kurtaran Onur İnci günlerce hastanede tedavi gördü. Londra'ya bağlı Mersin Belediyesi ise Onur İnci'yi kahraman ödülüyle onurlandırdı.

0: küçük kızın hayatını kurtardı, kahraman ilan edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Mayıs ayında feci bir kaza meydana geldi. Restoranın önünde duran küçük bir kız çocuğu yolun karşı tarafında bulunan babasına doğru koştuğu sırada hızla yaklaşan bir motosikletlinin önüne çıktı. Tehlikeyi fark eden restoran müdürü Onur İnci hiç düşünmeden çocuğun üzerine doğru atılarak onu motosikletin çarpmasından son anda kurtardı. Küçük kız kazadan yara almadan kurtulurken motosiklet Onur İnci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İnci hastanede günlerce tedavi gördü. Olayın meydana geldiği Wimbledon semtinin bağlı olduğu Merton Belediyesi ise küçük kızı kurtaran Onur İnci'yi kahraman ödülüyle onurlandırdı.
1: Bugün Onur İnci ile buradayım. Biz Mert'in belediyesi olarak Onur İnci'yi Mert'in kahramanları ödülüyle gururlandırıyoruz. Onur, bu senin kahramanlığın için bir sertifika. Bir çocuğun hayatını kurtardın.
2: Çok teşekkürler. Burada olmak benim için büyük bir onur.
0: Ödülünü almaya oğluyla birlikte gelen Türk kahraman Onur İnci duygularını A Haber'e anlattı.
3: Ben bir kahraman ya da başka bir sebeple onu yapmadım. Ben sadece gördüğüm bir tehlike üzerine, yani küçük bir kızın hayatı karşısına alınacak bir tehlikenin, bir riskin büyüklüğünü o an düşünemeyecek durumda olduğumdan dolayı yaptığım bir şeydi. Benim düşündüğüm şudur ki, yani iyi bir insan mutlaka o durumda bu hareketi yapmalıydı. O duruma seyirci kalmak, yani vicdanen benim yapabileceğim bir durum değildi açıkçası.
0: Kazanın ardından Onur İnci'nin sol omzunda kırıklar meydana gelmişti. İnci'nin sol omzunda kalıcı hasar oluştuğu açıklandı. Motosiklet sürücüsü de kazada yaralanırken küçük kızsa kazadan hiçbir yara almadan kurtuldu.
4: İstanbul Sarıyer'de henüz 14 yaşındaki bir çocuk husumetlisine gözdağı vermek için Kalaşnikov'la havaya ateş açtı. Olay anı bir cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: 14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı için Kalaşnikov'la ateş açtı. Çok geçmeden yakalandı. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Akşam saatleriydi. İddiaya göre husumetlisine gözdağı vermek isteyen 14 yaşındaki bir çocuk evinin önünde Kalaşnikov'la havaya ateş açtı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayda kullandığı Kalaşnikov'u metruk bir binadaki koltuk süngerinin içine sakladığı ortaya çıktı. Silaha el konuldu, şüpheli adliyeye sevk edildi.
4: İstanbul Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerin içinde sıkışan 9 kişiyle kurtarma çalışmalarına katılan 2 kazazede yakını yaralandı. İkisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: İki otomobil çarpıştı. Kazada adeta can pazarı yaşandı. İstanbul Maltepe'de Mimar Sinan Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Kazaya sebep olan otomobil savrularak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Burdaya dönen otomobillerde sıkışan 9 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına yardım ederken kırılan cam parçalarından yaralanan 2 kazazede yakını da hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 11 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
4: Ekranlara damga vuran, yapımlara imza atan ATV'de bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Güneşin Doğduğu Yer. 90'lar Çukurova'sında geçen dizinin başrollerinde Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine var. İşte perşembe akşamlarına damga vuracak o yeni yapım.
5: Geldi geldi.
6: Aga ne yapayım?
5: Aga ne yapayım?
7: Aşk, ihanet ve fedakarlık. 90'lar Adanası'nın büyüleyici atmosferiyle iki farklı dünyanın kapısı güneşin doğduğu yerde aralanacak.
8: Hadi oturmaya mı geldin?
7: ATV seyircisiyle buluşacak dizinin başrollerini Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine paylaşıyor.
9: Tekrar ATV'deyiz. O yüzden mutluyuz. Uzun zamandır hazırlanıyoruz güneşin doğduğu yere. Kenan Kozan olarak burada olacağım. Çatışmaları, aşkı, ilişkileri, etrafı...

0: O yüzden ekip olarak iyi hazırlandık.
1: Özçivit ve Gümülcine'nin hayat verdiği Kenan ve Leyla'nın Almanya'da başlayan aşkları için esas sınav Adana'da onları beklemektedir. Çünkü ailelerinin sırları da onların sevgileriyle birlikte gün yüzüne çıkar. Güneşin doğduğu yer Çukurova'nın zorlu coğrafyasında geçiyor.
2: Çok güzel bir ekibimiz vardı. Çok uyumlu çalıştık. Şimdi de çok heyecanlıyız.
1: Dizinin yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar. Senaryosunu ise Yıldız Tunç kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vilal Ostuvalı ve Çiğdem Bozali oturuyorlar. Bu nefes kesici hikaye bu akşam ATV Ana Haber'den hemen sonra sizlerle olacak.
3: Güneşin doğduğu yer
2: birazdan ATV'de başlıyor.
0: İyi seyirler diliyorum.
4: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gelişmelerle yeniden karşınızda olacağım.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız.
10: Motorlu kara taşıtları verileri Ağustos'ta yeni kayıt hızının hem aylık hem yıllık bazda gerilediğini gösterdi. Ay boyunca 171.887 taşıt trafiğe kaydolurken bu sayı Temmuz'a göre %17,2, geçen yılın aynı ayına göre %20,1 azaldı. Toplam taşıt sayısı 34.911.879'a çıkarken yeni kayıtlarda en büyük payı motosiklet aldı.
8: Halkbank'ın katkıları.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo.
12: Reklam.
13: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
14: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
15: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: ödemelerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Merhaba, ben Burak Özçivit. Bu akşam ATV ekranlarında yeni dizimiz Güneşin Doğduğu Yerde Buluşalım.
3: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Serkan!
9: Efendim abi?
8: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
10: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
13: Empara. Bankanın güzeli.
14: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
15: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
16: Dünyası, güzellikler dünyası.
17: Paraflyla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 lira.

0: Paraf Para Güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'ta.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. Reklam.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
8: Hep kazandıran taksi, bir taksi. Bir taksi.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobil'den Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
12: A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
16: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
17: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.
0: Reklam.
18: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
19: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
18: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
19: Değil midir?
18: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
19: Girdim.
18: Bak bakalım ne diyor.
19: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
18: O zaman durma, hızını yükselt.
19: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
0: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
2: Haber Radyo, haberin radyosu.
16: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
6: Vakıfbank daima seninle.
12: Reklam.
15: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
20: Türkiye'nin haber radyosu.
21: Akşam Ajansı Baran'ın ardından devam ediyor. Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik tünel tespit edildi. Açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi. Yapılacak çalışma sonrası gün ışığına çıkarılacak, toplam tünellerin bir bölümü turizme kazandırılacak. A Haber olarak 2023 yılında o dehlizleri yerinde görüntülemiştik. Şimdi gelin tarihte küçük bir yolculuk yapalım ve o görüntüleri bir kez daha ekranlarınıza getirelim.

0: tarihin gizli kalmış bölümlerine inmiş bulunmaktayız. İlerlemek oldukça zor.
1: Taş duvarların ardında uzanan karanlık geçitler.
2: Ayasofya'nın adeta can damarlarında birlikte ilerliyoruz. Tarihi en derin yerinden hissediyoruz.
1: Yüzyıllardır gün ışığı görmeyen dehlizler ve mezar odaları.
2: Hipoje olarak bilinen bir yeraltı mezar yapısı. Yan yana 3 tane odadan oluşuyor. Hristiyanlık adına kutsal kabul görmüş büyüklerinin buraya getirtilerekten burasının bir ziyaretgah olarak görülmesi amaçlandığından bu yapı yapılmış olmalı. Ölülerin kemiklerinin bir kutu içerisinde koyulmak adına değerlendirildiği biliniyor. Bu İstanbul'da bu emsalde pek eşine rastlanmayan ender özel bir yapı.
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 yılında Ayasofya'da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmasını başlatmıştı. 1500 yıllık yeraltı tünelleri adım adım gün yüzüne çıkarıldı.
2: Evet, aklınıza Ayasofya'nın altında emeklemek gelir miydi öncesinde bilmiyorum ama şu an bu şansı beraber yaşıyoruz. Terakota, pişmiş toprak künkler hem suyu muhafaza etmesi hem de borulardan çok daha kısa boyutlarda birbirlerine eklenmelerekten gördüğünüz gibi harç yerleri var.
1: Evet. Her temizlenen geçit İstanbul'un tarihine yeni bir kapı açtı. A Haber ekibi de 2023 yılında sadece araştırmacıların ve tarihçilerin bildiği o karanlık koridorda gezindi.
0: Bulunduğumuz alandan geri gitmemiz gerekiyor. Geri bile dönemiyorum şu an. Geri ilerlemeye çalışacağım. Şuradan bahsedelim hocam. Kullanılan malzeme tam olarak nedir? Nasıl bir sistem kullanılmış? Nasıl bir mühendislik?
2: Tonos. Tonos bir mekan. 6. yüzyıl Roma inşaat teknolojisi. Tuğla ve harç.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeraltı sisteminin bazı bölümlerinin 9 kilometreye kadar uzandığı bilgisini paylaştı. Ekipler ulaşılabilen noktalarda yüzyıllardır biriken çamur ve balçığı temizliyor.
2: İmaret avlusunun altındayız. Şu an bulunduğumuz nokta.
0: İmaret avlusunun
2: altındayız. Evet, evet. Ayasofya imaretinin bünyesinde bulunuyoruz. Düşüm olarak. Yani ne kadar sağlam olduklarını görüyorsunuz tonozların. Her ne kadar bu bina tonozlu olarak örülmüş olsa da ilk yapımında, sonrasında şu duvarlar örülüyorken şu tonozlar kesiliyor ve taş duvar örülüyor. Ama tonozlar kesilmiş olmasına rağmen hala
0: sağlam duruyor.
2: Gayet sağlam bir şekilde.
0: Burada su bizi karşılıyor hocam, aman dikkat edin.
2: Bu mekan 4. yüzyıl, şu 6. yüzyıl. Arkamızdaki duvar da 16. yüzyıl tarihlendirilmiş.
0: Yani 2-3 metrekarede tarihte gerçekten bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet.
2: Burası Ayasofya'nın en eski yapısı. Ayasofya'dan daha eski. Ayasofya'nın en eski yapısı derken tabii ki Ayasofya daha yokken ortada var olmuş, inşa edilmiş bir yeraltı mezar yapısı. 4. yüzyıl tarihlendiriliyor.
1: Çalışmalar tamamlandığında güvenli ve uygun bulunan bölümler ziyarete açılabilecek.
3: Denizli'de tarım sektöründe adeta devrim niteliğinde bir adım atıldı. Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kimyasal ilaçlarla rafa kaldırıldı. Yerini bilimsel ve çevre dostu biyolojik bir ordu aldı. Laboratuvarlarda kısırlaştırılan 500 bin erkek sinek Honaz ilçesindeki meyve bahçelerine salındı.
1: Tarımda ezber bozan bir biyolojik savaş başladı. Denizli'nin Honaz ilçesinde Akdeniz meyve sineğine karşı eşine az rastlanır bilimsel bir adım atıldı. Kimyasal zehirlere nokta koyan proje kapsamında laboratuvar ortamında kısırlaştırılan 500 bin erkek sinek doğaya salındı. Amaç kimyasal ilaç kullanmadan meyve kalitesini artırmak ve ihracatı korumak. Kısırlaştırılan erkek sinekler doğadaki yabani dişilerle çiftleşerek yumurtadan yeni yavruların çıkmasını engelleyecek.
4: Sineklerin kısırlaştırılarak doğaya salınması ve doğal olarak dişilerin baskılanması ve yumurtlamaması sonucu popülasyonun azaltılmasını hedeflemekte.
5: Doğaya bırakılan kısırlaştırılmış erkek sinekler yaklaşık 20 gün boyunca bağ, bahçe ve tarlalarda zararlarla mücadele edecek.
1: Trabzon hurmasından nara, şeftaliden ayvaya kadar ihracat şampiyonu tonlarca meyve artık tamamen kalıntısız yetişecek. Kimyasalsız üretimin kapısını aralayan bu tarihi projenin bir sonraki aşamada Türkiye genelinde yayılması hedefleniyor.
4: Bu tuzaklardan gelen verilerden bakarak bölgede bir sıkıntı olduğunda bu sineklerin salımını peyderpey bölgemizde yapacağız. Ve bu şekilde Akdeniz meyve sineğini artık bir sorun olmaktan ve gündemimizden çıkarmayı hedefliyoruz.
3: Türkiye ile Tayland arasında stratejik ortaklık için hedef yıl 2028. Tayland'ın yeni Ankara Büyükelçisi iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için kolları sıvadı. Büyükelçi özellikle savunma sanayi ve ticaretin yeni dönemin en önemli maddeleri olacağını vurguladı.
1: Lansman. 2028'i Tayland ve Türkiye'nin stratejik ortaklık kuracağı yıl olarak hedefliyoruz.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunarak görevine başlayan Tayland'ın yeni Ankara Büyükelçisi Chaturu Chayakam iki ülke ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin özellikle otomotiv ve elektronik alanlarında kaydettiği ilerlemeden etkilendiğini belirten Taylandlı diplomat, Türkiye büyük bir ülke ve öğrenilecek çok şey var dedi. Yeni dönemin şifrelerini de veren Büyükelçi, iki ülke arasındaki en kritik başlığın savunma sanayisi olduğunu söyledi.
1: Kasım'da Tayland donanmasından üst düzey bir heyetin Türkiye'deki çeşitli sanayi tesislerini incelemek üzere gelmesini planlıyoruz. Ayrıca ortak projeler yürütmek amacıyla bazı şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Bu konudaki gelişmeleri ilerleyen dönemde sizlerle paylaşacağız.
6: Serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması gerektiğini de belirterek ekonomik ortaklığın altını çizdi.
1: Ticaret hacmi şu anda sadece 2 milyar dolar civarında olduğu için bu durum iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. Şu anda bakanlar düzeyinde ortak ekonomi ve ticaret komisyonu toplantımız mevcut. Ancak biz bunu Dışişleri Bakanları düzeyine yükseltmek istiyoruz. Böylece bakanlar siyasi, ekonomik ve diğer jeopolitik konular ya da farklı işbirliği alanları dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki meseleleri ele alabilir.
6: Chayakam, ASEAN zirvesinde Türkiye'nin diyalog ortağı statüsüne layık görünmesine ilişkin Tayland açısından bakıldığında bunun her iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi adına bir ivme oluşturacağını düşünüyorum dedi. Kapadokya ve Antalya'yı ziyaret eden Büyükelçi, Taylandlı turistleri Türkiye'nin bu eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet etti.
3: Sırada Dünya Gözüyle bölümümüz var.
6: Yer yarıldı, içine girdi. Görüntüler Brezilya'dan. São Paulo eyaletinde yaşanan olayda fırtınanın yol açtığı hasara bakmaya giden bir polis memuru kaldırımın çökmesiyle çukura düştü. O an bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Defalarca uğraşsa da ayağını kurtaramadı. Polonya'da bir tır şoförü nedeni bilinmeyen bir şekilde ayağını direksiyona sıkıştırdı. Talihsiz adamın çaresiz anları araç içi kamerasınca kayda geçti. Bu görüntülerde Çin'den kontrolden çıkan insansı robot bir anda önünde bulunan görevliye uçan tekme attı. Robotun saldırısıyla birlikte ne olduğunu şaşıran adamın elindeki kumanda da havaya fırladı. Görevli ikinci tekmeden kaçmayı başararak oradan uzaklaştı. Yürekleri ağza getiren bu an ABD'nin Philadelphia kentinden. Pür dikkat cep telefonuna bakan genç kız karşıya geçmek isterken kamyonun kör noktasında kaldı. Talihsiz kızı fark edemeyen sürücü gaza basınca ezilme tehlikesi kaçınılmaz oldu. Olayın ardından çevredekiler tarafından kamyonun altından çıkarılan genç kız kazayı ciddi bir yara almadan atlattı. Burası da ABD'nin Miami kenti. 26 metrelik vinç, yoldan geçen bir aracın üstüne düştü. Felaketin eşiğinden dönülen kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından üstüne vinç devrilen arabada yangın çıktı. Otomobil sokak ortasında alev alev yandı. Nefeslerin tutulduğu kurtarma operasyonu Hindistan'dan. Himalayalarda 5 kilometre derinliğindeki buzul yarığına düşen ayı yavrusu için Hint askerleri seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan yavru ayı, onu bekleyen annesinin yanına geri döndü. Temizlik için yapıldı, görevi köpek yıkamak oldu. Çin'in Shantun eyaletinde güneş panellerini temizlemek için tasarlanan bir drone, ilk testini bir sokak köpeği üzerinde gerçekleştirdi. Tazikli suyla yıkanan hayvanın ise keyfi oldukça yerindeydi.
3: Sırada yurttan derlediğimiz haberlerden oluşturduğumuz yurttan manzaralar bölümümüz var.
1: Yolun karşısına geçmek isterken kamyon çarptı. Kaza Malatya Cafana mahallesinde meydana geldi. Kamyon önce yoldan geçmeye çalışan yayaya, ardından park halindeki iki otomobile çarparak devrildi. Yaya, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Görüntüler Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kayda geçti. Mahkeme kararıyla hastaneye yatması gereken 28 yaşındaki kişi evinin önünde polis ekiplerini görünce eline bıçak aldı ve kendini eve kilitledi. Polis ekipleri genci teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Ancak 28 yaşındaki genç elinde bıçakla yaklaşık 2 saat direndi. Müzakereci polisin çabaları da sonuç vermeyince olay yerine sepetli itfaiye ekibi çağrıldı. Polisler itfaiye aracıyla balkona çıktı. Kısa süren direnişin ardından etkisiz hale getirilen kişi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü. Kamuoyunda Daltonlar olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütünün Diyarbakır'daki yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Adli işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aydın merkezli 7 ilde de yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonu düzenlendi. 40 şüphelinin banka ve finans hesaplarında 11 milyar 38 milyon liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aksaray'da kadın kuaförünün önünde bulunan büyük şemsiye şiddetli rüzgarla birlikte havalandı. İş yeri çalışanları şemsiyeyi yakalamak için harekete geçti. Ancak rüzgarın şiddetiyle iki çalışan da savruldu. Daha sonra şemsiyeyi kapatmayı başardılar. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Manisa'dan, Ayçiçek tarlasından, Gediz Nehri Havzası'ndaki kentte ayçiçekler sarı ve yeşilin farklı tonlarıyla göz kamaştırıyor. Ekonomik değeriyle öne çıkan ayçiçekleri, görüntüsüyle de kentte renkli manzaralar oluşturdu. Sarı ve yeşilin buluştuğu tarlalar havadan çekilen görüntülerle de görsel bir şölen sundu.
3: Akşam Ajansı'nda bir saati geride bıraktık. Yeni saate başlayacağız. Peki

0: iç siyaset. İç siyasette Yeni Parti ile CHP arasındaki tartışmalar sürüyor. İki partinin hem içerisinde hem de birbirlerine yönelik önemli gelişmeler yaşandı yeni günde de. O gelişmeleri de birazdan ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Yeni saate başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Ana gündem maddesi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'na ziyaretiydi. Bakanlık yapılan hamlenin adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamadığını vurguladı.
1: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nı ziyaret etmesine çok sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısını yaptı. Toplantıdan Yunanistan'a çok net mesajlar verildi.
2: Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
1: Bakanlıktan Yunanistan'a uyarılar da geldi.
2: Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'e iyi komşuluk ve diyalogtan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir.
1: Gündeme gelen bir diğer önemli konu başlığıysa 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın Aydın Söke'ye taşınması oldu.
2: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği, bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
1: ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılması da MSB'nin gündemindeydi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır. Üçüncü taraflardan beklentimiz, adada hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşımla katkı sağlanmasıdır.
1: Bakanlık Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da kınadı. Mekke Anlaşması'na vurgu yaptı.
2: Mekke Savunma İttifakı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma işbirliği temelinde şekillenen savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır. Anlaşma herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir. Bu çerçevede askeri işbirliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışılabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler, üç ülke arasında koordinasyon içinde yürütülmekte, ittifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
0: Türkiye'nin Ege'deki askeri hamlesi Yunan basınında geniş yankı buldu. Tunceli'deki 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye taşınması Atina'da gündemin ilk sırasına çıktı. Yaklaşık 2000 komandodan oluşan Tugay'ın Sisam Adası'nın karşısında konuşlanması Yunan basınında Ege'de Türk Duvarı başlığıyla haberleştirildi.
1: Ege'deki askeri hareketlilik Yunan basınının manşetlerinde. Türkiye'nin 51. Komando Tugayı'nı Tunceli Hozat'tan Aydın Söke'ye taşıması Atina'da yakından takip edildi. Özellikle Tugay'ın Sisam Adası'nın hemen karşısında konuşlandırılması Yunan basınında geniş yankı buldu. Yaklaşık 2000 uzman komandodan oluşan Tugay'ın Söke garnizonuna geçmesi farklı başlıklarla gündeme getirildi. Atina merkezli 10 alert bu adımın Türkiye'nin Ege ordusundaki komando gücünü daha da güçlendirdiğini yazdı. Haberde Söke, Denizli, Edremit ve İzmir çevresindeki birliklere de dikkat çekildi.
3: Yani 51. Komando Tugay'ın Söke'ye gelmesi, Tunceli'den o bölgeden Ege'ye gelmesi Atina'yı oldukça tedirgin etti. Sadece Yunan basını yazmıyor, televizyon.

0: televizyonlarda da baktığımız zaman akşam programları, sabah programları, radyolarda sürekli olarak Türkiye şimdi terörden kurtuldu. Dolayısıyla dikkatini batıya aktardı. Ege'de askeri dengeler değişecek bir hamle, bir hareket olarak görüyor Atina bunu ve dolayısıyla aynı zamanda da basına baktığımız zaman tabii basın şunu yazıyor. Birçok ise Mace cevabı Türkiye'den böyle geldi diye de gazetelerde bugün o başlıkları görüyoruz.
1: Haber platformu The Tax'a gelişmeyi Ege'de sirenler başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin seçkin komandolarını Yunanistan'a çok yakın bir noktaya konuşlandırdığı ifade edildi. Yunanistan'ın ulusal gazetelerinden Prototema'da 2000 komandoya vurgu yaptı. Söke'deki yeni konuşlanmanın Türkiye'nin batı kıyısındaki askeri varlığını güçlendirdiğini savundu. Tanea'nın haberinde ise gelişmenin SİSAM karşısında gerçekleşmesine dikkat çekildi. Gazete bunun yalnızca idari değişiklik olarak görünmemesi gerektiğini öne sürdü. Bazı savunma analistlerinin değerlendirmelerine yer verilen haberde, bölgedeki askeri birliklerin oluşturduğu yapı Ege'de Türk duvarı ifadeleriyle tanımlandı. Yunan basınındaki haberlerde söz konusu konuşlanmanın Türkiye'nin Ege'deki daha geniş askeri yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
2: Başkan Erdoğan'ın hafta başı kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısının perde arkası bilgileri ortaya çıktı. Toplantıya Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecine dair uyarıları damga vurdu. Kırılganlıkların olduğu çok kritik bir sürece giriyoruz diyen Erdoğan'ın süreci provoke etmek isteyenlere karşı dikkatli olun dediği öğrenildi. Gün içinde gelen son dakika ise New York'taki zirve. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump'ın önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta görüşeceğini duyurdu.
3: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
4: Çok kritik bir sürece giriyoruz dedi. Süreci provoke etmek isteyenlere karşı dikkatli olun uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısına terörsüz Türkiye süreci damga vurdu.
3: Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere. Yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak.
4: Toplantıda sürecin geldiği aşamayı değerlendiren Erdoğan'ın çok kritik bir sürece giriyoruz. Kırılganlıkların olduğu bir süreç, iyi çalışmanız lazım derken kurmaylarından gayret kadar hassasiyet ve dikkat istediği öğrenildi.
3: Ülkemizin kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız.
4: MYK'nın perde arkasına yansıyan bilgilere göre terörsüz bölge hedefi de masadaydı. Bölgedeki örgütsel yapılanmalar Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Silahsızlanma, fesih ve tasfiye sürecinin tüm boyutlarıyla sonuçlandırılması hedefinin altı çizildi.
3: Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok.
4: Erdoğan'ın işaret ettiği bir başka kritik tarih ise 1 Ekim. Meclis yeni yasama yılına terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı yasal düzenlemelerin yanı sıra yeni anayasa çalışmalarının yer aldığı yoğun bir gündemle başlayacak. Erdoğan parti yönetimi ve milletvekillerine çalışmaları dikkatle yürütün talimatı verdi. 3 saat süren toplantının perde arkasına yansıyan bilgilere göre dış politika da ele alındı. Gözler Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gerçekleştireceği Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde. Erdoğan ziyaretin ilk günü bir konuşma yapacağını ve çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştireceği bilgisini kurmaylarıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Amerikan Başkanı Trump'la da görüşecek. Kritik görüşmeyi Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak duyurdu. Görüşmede Türkiye-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizlerin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı da vefatlarının 65. yıl dönümünde yayınladığı mesajla andı.
2: Hürmüz'ün ardından kritik bir diğer boğaz olan Babülmendep'te gerilim

0: hızla tırmanıyor. Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarını sürdüren Husiler bu kez Taif kentini drone'la hedef aldı. Havada imha edilen İHA'nın şarapnelleri bir sivilin ölümüne yol açtı. İki kişi de yaralandı. Umman'da bir araya gelen Amerikalı ve Husi yetkililer de Boğaz'daki deniz ticaretini ele aldı.
1: Suudi Arabistan'da bir kez daha İHA alarmı verildi. Yemen'deki Husiler bu kez Taif kentini hedef aldı. Birden fazla noktada hasara yol açan saldırıda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Riyad'ın hava saldırılarına karşılık olarak Suudi Arabistan topraklarını dronlarla hedef alan Husiler bu kez Taif kentine saldırdı. Savunma sistemi tarafından imha edilen kamikaze drone havada infilak ederek şehrin çeşitli yerlerine düştü. Yemenli bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda Suudi ve Pakistan asıllı iki kişi de yaralandı. Pakistanlı sivilin durumunun ağır olduğu bildirildi. O saldırıdan kısa süre sonra da Husi lider Abdülmelik el-Husi kamera karşısına geçti. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Askeri gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanırken krize ilişkin dikkat çeken bir diplomatik temas da basına yansıdı. Amerikan yayın kuruluşu Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Washington tarafının ABD ile Husiler arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve Babülmendeb Boğazı'nın açık tutulması konularının ele alındığı kaydedildi. Saldırılarının yalnızca Suudi gemilerini hedef aldığını öne süren Husiler ise diğer tüm uluslararası gemilere seyrü sefer serbestisi tanıdıklarını savundu. Dikkat çeken bir temas da İslamabad-Tahran hattında gerçekleşti. Pakistan basınına göre Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran'dan Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef almamaları için ikna etmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bu talebe umut verici bir yanıt verdiği belirtilen haberde daha fazla detay paylaşılmadı.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan ziyareti sonrası Pakistan'a geçti. Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı ile de bir araya geldi.
1: Afganistan'ın ardından Pakistan'a gitti. Gündeminde Mekke Anlaşması vardı. Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki gerilim ele alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İslamabad'da temaslarda bulundu. Kalın, ziyaret kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le bir araya geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İran'daki savaşın farklı ülkelere ve bölgelere sirayet etme riskine ilişkin gelişmeler de masaya yatırıldı. Yemen'le Suudi Arabistan arasında yaşanan çatışmalarda görüşmelerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi bağlamında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı öneme dikkat çekildi. Türkiye ve Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm kanallarının açık tutulmasına yönelik rolüne de işaret edildi. Kalın'ın gündeminde Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilim de vardı. Türkiye'nin geçmiş dönemde olduğu gibi diyalog yoluyla sorunların çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği vurgulandı.
0: TSK'dan ihraç edilen 5 eski teğmen hakkında bu kez adli soruşturma başlatıldı. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin suç duyurusunun ardından teğmenler şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
2: Mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler.
1: Kılıçlı korsan yemin töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişlerdi. 5 eski teğmen hakkında yeni adli soruşturma başlatıldı.

0: Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bunlar da evelallah temizlenecek.
1: 30 Ağustos 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin yasak olan bir yemin metnini okuması gündem oldu. Yüksek Disiplin Kurulu 5'e karşı 4 oyla teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç etti.
2: Mezunların plaketini çakarken...
1: Teğmenlerin avukatları ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak idari yargıya başvurdu. Süreç karşılıklı suç duyurularıyla devam ederken ihraç yönünde oy kullanan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri eski teğmenler hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu. Eski teğmenlere yönelik suç duyurusunun gerekçesi ise kamu görevi nedeniyle alenen hakaret ve zincirleme iftira suçlaması oldu. Savcılığın başvuruyu işleme almasının ardından 5 eski teğmen şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
3: CHP ve Yeni Parti arasındaki tansiyon yükseliyor. Özgür Özel bir dönem baba ocağım dediği CHP'yi şimdi yerden yere vuruyor. Bir yandan da partisiyle ilgili isim krizi nedeniyle zor günler geçiriyor. Bu arada CHP cephesinde de ilginç gelişmeler var. İşte muhalefetten son notlar.
4: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
5: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu inenin başı kadar yer kalmamış.
6: Genel başkanlar arasındaki gerilim meclis koridorlarına taştı. Eskinin yol arkadaşları, şimdinin ise rakipleri selamlaşmayı bile kaldırdı. İki grup başkan vekili karşılaştıkları koridorda birbirlerinin yüzüne bile bakmadı. Dakikalar önce kürsüde olan CHP grup başkan vekili Sevda Erdan Kılıç ise iki parti arasındaki gerilimi söze döktü.
7: Kurultaydaki tercih nedeniyle birçok arkadaşımın önüne kurultaydan sonra listeler konuldu. Görevlerden dışlandık.
6: Özgür Özel yeni partiyi kurdu, yıllarını verdiği eski partisini topa tuttu. Son açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin işgalden ve yağmadan kurtarılması lazım. Butlan yönetimi şu an partide maddi ve manevi yağma yapıyor dedi. CHP'nin Butlan kararını geri çekmesi için de davayı Yargıtay'dan kaçırıyorlar yorumunu yaptı.
5: Orayı şu andaki yapıyı bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak görmek mümkün değil.
8: Mutlak Butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttu, partiden attı.
6: Yeni parti bir yandan da Yenilik Partisi'yle yaşadığı isim krizi yüzünden de zor günler geçiriyor.
9: Geleceksin ve oturup adam gibi bunu çözeceğiz. Yok istemiyorsan güle güle anayasa mahkemesi nereye gidersen git.
6: Yargıtay yeni partiye isim karışıklığı sorununu çözmeleri için tebligat gönderdi. Verilen süre cuma günü doluyor. Ancak yeni parti şimdilik isim değiştirmeyi düşünmüyor. Kulislerde ise CHP ile Yenilik Partisi'nin isim tartışması üzerinden arka kapı diplomasisi yürüttüğü konuşuluyor.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yöneticisi resmi ya da gayri resmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, toplantı, herhangi bir temas içinde değildir.
6: Yeni partinin isim değiştirmek zorunda kalındığı takdirde Değişim, Yeni Türkiye ve Yeni Değişim gibi isimler üzerinde durduğu da iddialar arasında.
4: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
6: Ve CHP'de Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir dava değil ifadeleriyle başlayan İmamoğlu tartışması.
11: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
12: Yolsuzluk.
11: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin.
6: Ekrem İmamoğlu'nun yakın dostu, tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın CHP'de kalma kararı da ortalığı karıştırdı. Murat Çalık, CHP benim için yalnızca bir siyasi parti değildir. CHP ile bağım ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin çok ötesindedir ifadelerini kullandı. O ifadeler Kılıçdaroğlu'nun bu dava siyasi değil söylemini desteklediği şeklinde yorumlandı.
3: Belçika'dan dünyanın konuştuğu trajikomik bir olay var sırada. Bir milletvekili parlamento tuvaletinde 13 saat mahsur kaldı. Olayı kendi ağzından dinleyeceğiz. Şimdi ekranlara getirelim.
13: And
12: O 13 saat bitmek bilmedi.
6: Belçika'nın aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi'nin milletvekili Frederik Arendt parlamento tuvaletinde 13 saat boyunca mahsur kaldı.
12: Size dürüst olacağım. Kilit açılmadığı an çok panik oldum.
6: Flaman parlamentosu milletvekili Arendt 15 Eylül Salı günü saat 17 sularında tuvalete gitti ve kullandığı kabinin kilit mekanizması bozuldu.
12: Bir süre sonra sakinleştim ve kurtulmanın yolunu aradım. Cep telefonumu odamda bırakmıştım. Kendime çok kızdım.
6: Vekil kapıyı zorladı ama nafile.
12: Mutlaka biri tuvalete gelir ve beni kurtarır diye düşündüm. Sesimi duyurmaya çalıştım ama kimse duymadı. 1-2 saat sonra oksijen azaldı. İçerisi sauna gibi oldu.
6: Kabinde nefes darlığı yaşayınca iş başa düştü.
12: Kapı çok sağlamdı. Tuvalette bulduğum metal bir nesneyle kapıya iki delik açtım.
6: Gece boyunca tuvalette mahsur kalan vekili sabah 6'da işbaşı yapan temizlik görevlisi fark etti. Kapı levye yardımıyla açıldı. Solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırılan Frederik Arendt kısa süre sonra taburcu edildi. Başına gelenlerse dünya basınının gündeminde.
3: Sırada dünyadan derlediğimiz haber turumuz var.
6: Amerika'da hakim karşısına çıkan zanlı duruşma salonundan çıkar çıkmaz kelepçesini kırıp polise saldırdı. İki memuru yaralayan saldırgan kaçmasına ramak kala yakalandı. Çin'de geri manevra yapan bir kamyonun çarptığı reklam panosu yol kenarındaki bankta yatan adamın üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran adam şans eseri yalnızca omzuna darbe aldı. Bir mucize kurtuluşta Amerika'nın Philadelphia eyaletinde kayda geçti. Kamyonun altında kalan kız çocuğu kazadan sağ çıktı. Georgia'da ise direksiyon başında uyuyakalan otobüs şoförü yoldan çıkıp ağaçlara çarptı. Endonezya'da havai fişek deposu alev aldı. Binlerce fişek ard arda patlayınca ortaya bu görüntü çıktı. Amerikan polisi seyir halindeki aracın içinden etrafa havai fişek fırlatan gençlerin peşinde. Fişeklerin bir kişinin ölümüne ve 6 itfaiyecinin yaralanmasına neden olan orman yangınına yol açtığı düşünülüyor. İnsansız robot üretiminde dünya devi olan Çin'de bir robot daha sinir krizi geçirdi. Kendisine uzaktan kumandayla komut veren geliştiricisine tekme attı. Çin'in diğer ucunda ise bir şirket güneş panellerini temizlemek için geliştirdiği insansız hava aracını bir köpeği serinleterek test etti. Norveç'in milli gururu Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland havuç sevdasıyla fenomen oldu. Norveç'in milli gururu Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland havuç sevdasıyla fenomen oldu. Sürekli havuç yerken görüntülenmesinin üzerine Norveç'te havuç satışları bir önceki yıla göre ikiye katlandı. Norveç Tarım Müdürlüğü durumu Haaland etkisi olarak tanımladı. Yıldız golcü ayrıca son 3 senedir bir sebze meyve tedarik firmasının da reklam yüzü.
3: Yatırım fonlarında yaşanan likidite sıkışıklığı sermaye piyasasında hareketliliğe neden olmuştu. Ekonomi yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Merkez Bankası piyasaları rahatlatacak 3 kritik adımı da açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da dikkat çeken adımlar geldi.
6: Bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite sıkışıklığı ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Komite, piyasadaki olağan dışı hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketine ait bazı fonlarda ortaya çıkan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını tespit etti. Borsa İstanbul'un ve piyasaların işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığının altı çizildi. Yaşanan sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu belirtildi.
13: Çok panik yapmadan, açıklamaları yakından takip ederek biraz da soğukkanlılıkla bu gelişmeleri izlemeye devam edilmesi önerebiliriz.
6: Merkez Bankası da daha fazla likidite sağlayarak piyasayı rahatlatacak 3 adım açıkladı. Repo yoluyla daha fazla para verileceğini, bankaların borçlanma limitlerinin güncelleneceğini ve bankaların aynı teminat karşılığı daha fazla likiditeye ulaşması için teminat iskonto oranlarının düşürüleceğini duyurdu. Gerekirse her türlü ek tedbirin alınacağına da dikkat çekildi.
13: Alınan önlemleri şu an için çok pozitif etkilememiş gibi gözükse de borsa geleninde daha pozitif bir görüntüye neden olduğunu söyleyebiliriz.
6: Sermaye piyasası Kurulu da sorunun çözümü için düğmeye bastı. Söz konusu fonlarda normal alım satımın devam etmesine izin vermeyerek 7 portföy şirketinin fonlarını alım satıma kapattı. Yatırımcının hak ve yararlarının korunması için de 130 fonu tasfiye kararı aldı.
13: Burada yatırımcıların tasfiye süreci içinde eğer fonlara yatırım yapmışlarsa gelecek açıklamaları yakından takip etmeleri gerekiyor.
3: Oyuncu Kadir İnanır'ın vefatının ardından

Neredeyse 3 ay geçti. Bugün sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi'nde vasiyet duruşması vardı. Aile fertlerinin bir kısmına tebligat gitmediği gerekçesiyle duruşma 17 Aralık'a ertelendi. İnanır'ın son vasiyetinde mal varlığını Jülide Kural'a bıraktığı iddiasının üzerine yeğeni Levent İnanır, dayımın irade sorunları var derken iddiaların odağındaki Jülide Kural ise herkesten saygı göstermesini bekliyorum ifadesini kullandı.

0: sevgi emekti.
1: 2015'te verdiği bir vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor.
2: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
3: Benim bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Bakın ben bir yaz dönemindeyim.
4: Vay ana, bu ne güzel kız böyle.
5: Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü Dila Hanım ve unutulmaz onlarca film. Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Bu kez gündemde vasiyeti var.
6: Sen de başımda dikilip durma be adam.
7: Bugün tüm Türkiye'nin gözü İstanbul Beykoz Adliyesi'ndeydi. Sebebi sabah saatlerinde 77 yaşında hayatını kaybeden Kadir İnanır'ın bıraktığı ve içeriği gizli tutulan vasiyetler bugün burada açılacaktı. Ancak aile fertlerinin bir kısmına tebligat gitmediği gerekçesiyle duruşma ertelendi.
8: Bugün vasiyetnamenin okunmasıyla ilgili duruşma yapıldı, celse yapıldı. Bu celsede bazı mirasçılardan birkaç tanesine tebligat yapılamadığı için tekrar yeniden tebligat yapılarak usul bakımından işlemlerin tamamlanması, bu tebligatlar tamamlandıktan sonra vasiyetnamenin okunmasına geçilecek.
5: İddialara göre İnanır tüm mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktı. Bunun için hem 2015 hem de 2022'de iki ayrı vasiyet hazırladı. Hatta Kural'ın kendinden önce vefat etmesi durumunda tüm mal varlığını insan hakları dernekleri ve eğitim kurumlarına bırakacaktı. İşte bu karar ailesi tarafından kabul edilmedi.
1: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. 68 yaşında yeğeni var burada. 25 yaşında yeğeni var. 23 yaşında yeğeni var. Birçoğu yetim onların. Ve onlar her zaman dayılarına veya amcalarına son derece biat etmiş insanlardır. Böyle bir saygı ve böyle bir biat kültürü var bizde. Bunun bir karşılığı yok mudur yani?
9: Niye suratını asıyorsun babacığım, gülsene.
5: Jülide Kural da duruşmaya katılmadı. ATV Haber'e konuşan Kural, yas dönemindeyim dedi.
3: Ben bir yas dönemindeyim. Çok büyük bir acı yaşıyorum. O nedenle bu ülkenin çok sevdiği ve saydığı sanatçısına aynı saygıyı herkesin göstermesini dilerim.
5: İnanır'ın mal varlığı arasında önemli koleksiyonlar bulunuyor. 25 lüks saat, altın kaplama özel çakmaklar, işlemeli yüzükler, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3000 parçalık kurbağa figürü var.
7: 28 mirasçısı olduğu öğrenilen İnanır'ın bir sonraki vasiyet duruşması 17 Aralık'ta görülecek.
1: İçerik ne olursa olsun adalet diye bir şey var tabii yani.
10: Üç gün önce Kolombiya'da yaşayan Türk iş adamı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçakla irtibat kesilmiş, arama çalışmaları başlamıştı. Bugün acı haber geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı uçağın enkazına ve Çankaya ile beraberindeki 4 Kolombiyalının cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Üç çocuk babası iş adamının eşi son konuşmalarını anlattı.
11: Yola çıkış nedeni eşinin ifadesiyle bir insanlık meselesiydi. Türk iş adamı Mehmet Çankaya insani yardım için ulaşılması güç yerlere gidiyordu ama geri dönemedi. Çankaya'nın pilot koltuğuna oturduğu tek motorlu uçak Kolombiya'da düştü.
12: Sabah uçağa binmeden önce 7 gibi beni aradı. Ardından Guaymaral'dan yola çıktı ve Condoto'ya sorunsuz şekilde ulaştı. Hatta havalimanında çok tatlı bir köpek görmüş, bana fotoğrafını gönderdi. Son konuşmamız buydu. Ardından dönüş için tekrar havalandı ve bir daha haber alamadık.
11: Eşiyle son görüşmesini 13 Eylül'de yapan Mehmet Çankaya, Choco bölgesinin Condoto şehrinden Bogota'ya doğru yola çıktı.
12: Eşimle en son saat 9.23'te iletişim kurulmuş. Ardından uçaktan acil durum sinyali gelmiş.
11: Uçağın enkazı 3 gün sonra dağlık arazide yaklaşık 3000 metre yükseklikte bulundu. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini ve yerel makamlarla temas halinde olduklarını açıkladı.
12: Uçağa ait parçalar bulundu ama eşime ve yanındaki 4 kişiye dair iz yok. O yüzden tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen arama çalışmalarını durdurmasınlar. Arazi şartları çetin, biliyorum ama lütfen durmasınlar.

0: İşi Kolombiya basınına verdiği demeçte böyle seslendi yetkililere. Ama çok geçmeden acı haber geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo del Espriella, pilot Chanca'ya ve beraberindeki 4 Kolombiyalı yolcunun cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu. Kuşadası'nda dünyaya gelen Mehmet Chanca'ya 2015 yılında Kolombiya'ya yerleşmiş, dayısıyla birlikte turizm sektöründe çalışıyordu. 3 çocuk babasıydı. Birkaç sene önce pilot lisansı alan Chanca'ya 500 saatten fazla uçuş deneyimine sahipti.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
2: Bir şey söyleyecek misiniz? Düşra bebek nerede?
0: Sivas'ta 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarını yapan Elif Balıkçı daha sonra ifade değiştirip kızının babası tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Düşra bebeği arama çalışmaları sürerken anne babasının da aralarında bulunduğu 6 akrabası tutuklandı. Balıkçı çiftinin diğer çocuklarının ifadesi üzerine Büşra'yı çadırdan aldığı savunulan kişi de Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
2: Gözaltına neden alındınız? Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz?
0: İstanbul Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü gaza basıp kaçtı. Nefes kesen kovalamaca avcılarda sürücünün kız kıvrak yakalanmasıyla sonlandı. Bartın'da Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarpmış, müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'la 3 aylık bebeğini yaralamıştı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Cansu öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.
3: ...83.000 lira bir para girişi olduğunu gördüm. Biz esnaf olarak küçük bir esnaf olduğumuz için bu büyük paranın nereden geldiğini çok merak ettim.
0: İzmir'de kuru temizlemecilik yapan Murat Mertcan'ın hesabına 83 bin lira iletildi. Banka göndericinin kişisel verilerini paylaşmayınca iş başa düştü. Sanal medya üzerinden hafiye gibi iz süren esnaf parayı bir an önce sahibine teslim etmek istiyor.
3: Ben 2 gündür inanın vicdanen uyuyamıyorum. Belki bu para bir ameliyat parasıydı. Belki bir okul tahsiliydi. Abi paranın emanetin bizde. Bize ulaş.
0: Aksaray'da fırtına çıkınca iş yerinin önündeki şemsiyeyi kapatmaya çalışan genç kadın onunla birlikte bir sağa bir sola savruldu. Neye uğradığını şaşıran çalışanın yardımına mesai arkadaşı yetişti. Bursa'da trafikte kaputu açık halde giden aracın seyir halindeyken tamir edildiğini görenler sıra dışı olayı cep telefonuyla görüntüledi. Burası da Bitlis. Nemrut Krater Gölü'nü gezmeye giden aile bölgede yaşayan ayıları elleriyle besledi.
4: Yok anne, bir şey yapmazlar.
5: Nasıl bir şey yapmazlar? Sen adam...
4: Anne aynı azizim.
1: Son günlerde acil servislerde büyük bir yoğunluk var. Ateşe, mide bulantısına, halsizlik şikayetlerine sık sık rastlanıyor. Mevsim geçişlerinin de etkisi var tabii bunda. Hal böyle olunca grip aşısı konusu tekrar gündeme geldi. Uzmanlar bu konuda bakın neler söyledi.
6: Havaların durumuna bağlı. Halsizlik, hapşırık.
7: 2 sene önce olmuştum.
0: Öksürük, ateş, halsizlik. Grip mevsimi başladı.
6: Grip aşısına talep var. Havaların soğumasıyla birlikte özellikle şu an çok soruluyor.
8: Havaların soğumasıyla birlikte grip vakaları da tırmanışa geçti. Hastanelerde yoğunluk başladı. Gözlerse grip aşısına çevrildi.
9: Koruyucu şemsiye gibi düşünün. Bu aşılar şemsiye gibi davranıyorlar. Kronik hastalıkları kötüleşmesini engelliyorlar. Hastane yatışlarını engelliyorlar.
10: Üşüme, halsizlik. Ki o şekilde olmayı da düşünüyorum. Kışa yaklaştırıyoruz zaten.
0: Aşı sayesinde özellikle risk grubunda bulunanlar hastalığı çok daha hafif atlatıyor. Peki kimler risk grubunda?
9: 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, astımlı hastalar, diyabeti olan, hipertansiyonu olan hastalarda biz grip aşısını olmalarını öneriyoruz.
6: Bağışıklığı düşük olan, bünyesi hassas olan çocuklar yaptırırsa iyi olur.
8: Risk grubunda olmayan kişiler aşı olmak zorunda değil. Yani onların aşı olmaması tek başına tehlikeli bir durum anlamına gelmiyor. Eğer ki gribi daha hafif atlatmak isterlerse yine grip aşısını tercih edebilirler.
9: Risk grubunda grubunda olmayan 65 yaş altı kişilerin olmasına gerek yok.
7: Grip aşısı oldum. Ben faydasını gördüm. Hiç hasta olmadım.

0: Diyorum kışın. Olsam da hafif atlatıyorum, çok hafif. Normal risk grubunda değilim.
1: Grip aşısı için en uygun dönemse Eylül ve Ekim ayları.
2: Her yıl olmaları gerekiyor. Hani ben geçen sene oldum, bu sene olmama gerek yok diye bir şey yok.
3: 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar, yani risk grubunda bulunanlar grip aşısını ücretsiz olarak temin edebilirler. Ancak risk grubunda bulunmayıp yine de grip aşısı yaptırmak isteyenler eczanelerden 764 lira karşılığında grip aşısını alabilirler.
2: Risk grubunda olan hastalara reçeteleri yazılıyor ve ücretsiz olarak eczaneden gidip alabiliyorlar.
4: Aşılarını reçetesiyle birlikte acillerde sağlık ocaklarında yaptırabilirler.
3: Kaç yaşındasınız?
5: 77 yaşında. Grip aşısının bir zararı yok, faydası var. Oldum ve faydasını gördüm. Ücretli bir şey yok.
6: Mutluluk, internet bu kadar yaygınlaşmadan önce sevdiklerinizle geçirdiğiniz güzel anlardan ibaretti. Şimdi onları paylaşmak gerekiyormuş gibi hissediyor olmanız normal. Daha doğrusu toplumun yeni normali bu ve yeni normal aklınızın ucundan bile geçmeyecek tehlikelerle dolu. Mesela çocuğunuzun şarkı söylediği kısa bir videoyu, o mutluluk kaynağı anı arkadaşınız da görsün istediğiniz için paylaşabilirsiniz. İşte böyle anlarda yapay zeka bir dedektif gibi bilgi toplama telaşında ve işin ucu çocuğunuzun güvenliğine kadar uzanabilir. Yani tehlike sandığınızdan çok daha büyük.
7: Dün kızımla arabada şarkı söylediğim masum bir video paylaştım. Ama Facebook videonun altına yapay zeka tarafından önerilen bir soru koydu. Çocuk yolcu kim?
1: Anne çocuğunun videosunu paylaştı. Yapay zeka her bilgiyi tek tek toplamaya kalktı.
7: Çocuklarımın her biri hakkında bilgi toplamaya başladı. İsimleri, doğum bilgileri...
1: Şirketin yanıtıysa düpedüz bir itiraftı.
8: Meta bu konuyu incelediğinde bunun bir sorun olduğunu, bu kadar ayrıntılı bilgi verilmemesi gerektiğini kendi de kabul etti ve gerekli düzenlemeleri yaptıklarını açıkladı.
9: And then it pulled this. I deleted this picture years ago.
1: Tartışma çocuklardan ibaret değil. Yapay zeka destekli sanal medya siteleri silmenize rağmen fotoğraf ve bilgileri bir kenarda saklıyor olabilir.
8: Meta kesinlikle silinen fotoğrafların bir yerde saklanmadığını, belirli bir sürenin sonunda tamamen imha edildiğini söylüyor ve iddia ediyor. Ama telefona o mesaj vardıktan sonra Instagram, Facebook, WhatsApp ve diğer uygulamaları bu veriyi işliyor olabilir.
1: Yaptığınız masum bir paylaşım çocuğunuza dair birçok verinin sisteme kaydedilmesi ile sonuçlanabiliyor. Bilişim uzmanları aileleri uyarıyor.
8: Burada konu sadece bir fotoğraf değil. Bu fotoğrafların içerisinde belki okul servisi, okul servisinin plakası, çocuğun yaka kartındaki okulunun adı, hangi mahallede olduğunu gösteren, mahalleyi gösteren bir tabela. Burada annenin, babanın, babaannenin, dedenin ve diğer akrabaların da o çocukla ilgili yaptıkları paylaşımlar ve o paylaşımlar arasındaki ilişkiyi yapay zekanın çok hızlı bir şekilde çözerek eski bir fotoğrafı önlerine çıkartmış olması.
6: Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson, dedesinin 1931'de tasarlayıp ürettiği Vecihi 14'ün replikasıyla 19-20 Eylül'de Eskişehir'deki Air Show'da gösteri uçuşu yapacak. Maxson gösteri öncesi antrenmanlarını gerçekleştirdi.
10: Torunu dedesinin uçağının replikasıyla antrenman yaptı.
11: Gerçekten bir an Vecihi Bey'in yanında uçuyormuşum gibi hissettim ki gerçekti bu zaten. Ama başka yaptığım, bugüne kadar 42 senede yaptığım uçuşlardan çok farklıydı.
10: Lee Vecihi Maxson, Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu. Maxson, dedesi tarafından 1931'de tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak Vecihi 14'ün replikasıyla Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Maxon 19-20 Eylül'deki gösteri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
11: Bu iki uçağın yan yana havada olması zannediyorum gelecek kuşaklara 100 yıl öncesinden çok olumlu.

0: Çok güzel mesajlar bırakacak ve böyle bir şey ilk defa olacak.
1: Uçuşa akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk de Nuri Demirağ'ın NUD-36 uçağının replikasıyla eşlik etti.
2: Feels unbelievable, the whole...
3: İnanılmaz hissettiriyor. Bütün uçağı inşa etmek ve ardından 95 yıl sonra uçurabilmek gerçekten harika. Büyük babamın benimle birlikte uçtuğunu hissettim. Annemden ve büyük babamın bize anlattığı hikayeleri dinleyerek büyüdüm. Bu yüzden şimdi burada bunu yapıyor olmak gerçekten inanılmaz.
1: Gösteriler yaklaşık bir asır önce Türk havacılık tarihinde iz bırakan Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın tasarımlarını yeniden gökyüzünde bir araya getirecek.
4: Bu haberle birlikte akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi akşamlar.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı Temmuz 2026'da yıllık %1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563'e ulaştı. Toplam sayı bir yılda 279 bin 435 kişi yükselirken sektörler farklı yönlerde ilerledi. Sanayide %1,5 düşüş yaşandı. İnşaatta %3,5, ticaret hizmetlerde %3,1 artış kaydedildi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

Bir türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, bu türküyü bilmeyenimiz yoktur. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman diye başlar hani. Çoğumuz altında yatan gerçeği bilmeden yıllarca bu türküyü söyledik. Halen de söylemeye devam ediyoruz. İnanılır gibi değil ama bu türkünün ekonomik bir algı operasyonu için yazıldığını biliyor muydunuz? Yaygın kanıya göre türküde zeytinyağlı yiyemem sözleriyle insanların bilinçaltına zeytinyağı düşmanlığı işleniyor. Basmada fistan giyemem denilerek de yerel kıyafetlerimiz küçümseniyor. Oysa zeytinyağı doğal bir şifa kaynağı ve yüzyıllardır Anadolu insanı ekmeğini zeytinyağına banıp yiyor. Bu anlattıklarımıza malum çevreler komple teorisi diyebilir. Fakat zeytinyağı düşmanlığı 1980 ve 90'lı yıllara damgasını vuran tek kanallı devlet televizyonunun en çok sevilen dizisinde de işlenmişti. Peki ana sütü gibi saf, ana sütü gibi helal Anadolu türkülerimiz böylesi sinsi bir plana nasıl dahil edilmişti?

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde yeni bir küresel düzen inşa ediliyordu. Bu yeni dünya düzeni Türkiye açısından pek de kabul edilebilir değildi. Ancak Türkiye Sovyetler Birliği'nin tehditlerine karşı ABD ile yakınlaşıyordu. Türk-Amerikan ilişkileri Truman Doktrini'nin imzalanmasıyla yeni bir ivme kazanıyordu. Anlaşma kapsamında hazırlanan Marshall Planı da bu doktrinin ekonomik tarafını oluşturuyordu. 12 Temmuz 1947 yılında imzalanan anlaşmayla Türkiye'ye ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlardı. 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe giren Marshall Planı'ndan Türkiye ile birlikte 16 ülke yararlanıyor.

0: tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük mısır üreticisiydi. Ülkede birikmiş olan mısırı eritmenin yolu da bunu diğer ülkelere satmaktan geçiyordu. Amerika, elindeki mısırı eritmek için Marshall Planı'ndan faydalanmak isteyen ülkelere mısır özü yağı alma şartı koyuyordu. Ve düğmeye basılıyordu. Türkiye'de ilk margarin fabrikası yabancı sermaye ile 1952 yılında İstanbul Bakırköy'de kurulacaktı. Bu yabancı margarin fabrikasının ham maddesi de ABD'den ucuza ithal edilen soya yağıydı. Firmanın Türkiye pazarında başka rakibi yoktu. Halkı margarin ve mısır özü yağı kullanmaya teşvik etmek amacıyla sinsice bir plan devreye sokuluyordu. Gazete ve dergilerde zeytinyağının kanser yaptığı, margarin ve mısır özü yağının şifa kaynağı olduğu bilgisi kamuoyuna sunuluyordu.
1: Halk yavaş yavaş bir tuzağın içine çekiliyordu. Anadolu insanının sofrasından tereyağı, zeytinyağını kaldırıp yerine margarin ve mısır yağını koymak için her yolu deneyeceklerdi. Öyle ya, emperyalizmde oyun hile bitmezdi. Türk insanının türkülere ne kadar bağlı olduğu çok iyi biliniyordu. 1954'te Zeytinyağlı Yiyemem Aman türküsü derletildi ve türkü kısa sürede dönemin en popüler türküsü haline gelecekti. Algı operasyonu başarılı olmuştu. Zeytinyağlı yemenin, pamuklu kumaş giymenin aşağılanmış bir davranış olduğu algısı hızla topluma yerleştiriliyordu.

0: kara propaganda kısa sürede başarısını gösterecek, birçok zeytin ağacı yerinden sökülecekti. Elde kalan zeytinlerden elde edilen yağ da ABD'ye satılacak ve mısır özü yağ olarak bize geri dönecekti. Bursa yöresine ait bu türkü aslında bir Rum şarkısıydı. 2 Kasım 1954 Sümerbank Bursa fabrikasında memurluk yapan İhsan Kaplayan kaynak gösterilerek Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenmişti. Açıkçası algıyı yöneten toplumu da yönetiyordu. 1980-1990'lı yıllara gelindiğinde Türk toplumunda beslenme alışkanlığından giyim tarzına her şey istedikleri gibi değişiyordu. Üstelik tek kanallı devlet televizyonu TRT'nin en çok sevilen dizisi de bu operasyona alet ediliyordu.
1: Öyledir buraların zeytinyağları. Biraz da ben alsam diyeceğim ama.
2: Alalım baba.
1: Çiçek yağından başkası girmez bizim eve oğlum. Doktor yasakladı, anan eve sokmaz.
2: Ha şu mesele sağlık.
3: Kadın haklı Şükrücüğüm. Ben de olsam sokmam. Dur bakalım senin de kolesterol lipidin kaça çıktı? Hiç laf dinlemiyor sizin bu oğlunuz. Ekmekleri bana.
2: Sıcak ekmekle de yenmez mi baba böyle para bana?
1: Ah keşke ben de yiyebilsem.
4: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer. Tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunacak başka bir türkünün hikayesiyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
5: A Haber Radyo.

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz artık 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında arka plan programına başlıyoruz. Ve önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri çok kıymetli misafirlerimizle masaya yatıracağız, değerlendireceğiz. Hemen onları da tanıtmaya başlayayım. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Sayın Selvi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ayağınıza
0: sağlık. Çok teşekkürler. Bilmukabele. Akademisyen Profesör Doktor Sayın İrfan Kaya Ülger bir diğer kıymetli konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Güzel bir yayın olsun inşallah. Askeri stratejist doktor Sayın Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Akademisyen Sayın Yeliz Albayrak bu akşamki bir diğer kıymetli misafirimiz. Yeliz Hanım hoş geldiniz.
3: Ayağınıza
0: sağlık. Evet, gündemin bir numaralı başlığıyla başlayacağız. 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye konuşlandırıldığının ortaya çıkmasıyla birlikte gündem bir anda tepe taklak oldu. Yunanistan sadece Türkiye'yi konuşuyor, Komando Tugayı'mızı konuşuyor. Adalar var gündemde. Eray Hocam buyurmaz mısınız? Böyle geçelim. Bugün Perşembe malum. Milli Savunma evet. Bakanlığı'nın da bilgilendirme günü. Bu bağlamda da yapılan bir açıklama var. Onu da birazdan ekranlara taşıyacağız. 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın hemen bir özelliklerine bakalım. 2004 uzman komandonun Aydın Söke'de olacağı ifade ediliyor. İleri düzey komando eğitimlerine sahipler. Uzun yıllar terörle mücadelede görev aldılar. Gayri nizami harp sızma harekatı ve güvenlik operasyonlarında uzmanlar. Her türlü zorlu arazi ve hava şartlarında operasyon yürütebiliyorlar. Birazdan görüntüleri de gelecek hocam ama siz onlarla daha önce Tunceli'de çalışmışsınız.
2: Evet.
0: Hatta birlikte çatışmışsınız.
2: Evet. Yani
0: nasıl bir profilde, nasıl bir 2004 kişiden bahsettiğimizi siz herkesten daha iyi bilirsiniz. Evet. Çünkü onları operasyonda gören birisiniz.
2: 90'lı yıllarda Tunceli Özel Harekat'ta çalışırken 51. Komando Tugay'ımız oradaydı. Oradaki kahraman Mehmetçiklerle pek çok operasyona birlikte çıktık. Ben tabii 51. Komando Tugay'ını saygıyla selamlıyorum. Var olsunlar.
0: Var olsunlar.
2: Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok önemli bir kuvvet çarpanıdır. Hı-hı. Komando Tugayları. Bunların içerisinde en seçkin birliklerden biri de 51. Komando Tugay Komutanlığı'dır. Burada tabii yazılanların da ötesinde başka
0: mutlaka
2: da pek çok üstün kabiliyetleri var. Çok süratle manevra yapabilen, vurkaç taktiklerini gayet iyi bilen, gayri nizami harbi bilen, terörle mücadeleyi bilen, harp tecrübesi olan, yani bu çok önemli.
0: Evet, harp tecrübesi olan.
2: Çok kıymetli bir birliğimiz. Tabii hani baktığımızda teşkilat yapısına bunların ateş destek unsurları var. Ne olduğunu söylemeyeceğim ama güçlü ateş destek unsurları var. Yine tank savar unsurları var. İstikam unsurları var, muhabere unsurları var, ulaştırma unsurları var. Bu ulaştırmanın içerisinde her türlü ulaştırma diyeyim. Onu artık ucunu açık bırakayım. Ulaştırma.
1: Onlar da buraya Söke'ye gidecekler mi komutanım?
2: Tabii. Anladım. Oradalar. Birlik olarak oraya birlik gelmişler. Bir de 4 veya 5 komando taburundan oluşuyorlar. Ama bildiğimiz komando tugayları en son yani bizim görev yaptığımız dönemde şöyle bildiğimiz standart konvansiyonel bir piyade tugayı gibi değil bunlar. Yani bunlar çok özel teşkilatlanmaları var. Tim ve kollar halinde teşkilatlanmış durumdalar. Ve şöyle bir şey var. Mesela seçilen timler artık hiçbir daha birbirinden ayrılmazlar. Yani o timde gözü kapalı herkes birbirini bilir. Birlikte yer içer kalkarlar. Hiç ayrılmazlar. Tam bir birlik ruhu vardır. Birbirlerini çok iyi tanırlar ve bu tabii ciddi bir kuvvet çarpanı olur. Yani
1: tanırlar derken kabiliyetlerini de tanırlar.
2: Bir de hiç ayrılmazlar. Yani birinci timdeyseniz mesela, birinci tabur,
0: body'niz
2: birinci
0: vardı,
2: bölük, birinci timdeyseniz oradasınızdır. Artık oradan ayrılmazsınız. Dolayısıyla çok uzun yıllar birlikte çalıştıkları için birbirleriyle etle tırnak gibi olurlar. Yani o body'nin de ötesinde aslında. Çünkü uzman erbaş

0: Hakikaten muharebe kabiliyeti, silah, atış, bedeni, performans çok yüksek unsurlardır. Yani o bölgede en güçlü birliklerimizden biriydi. Biz de tabii orada...
1: Tabii siz omuz omuza savaştığınız tabii. kişinin bir mimiğinden, yani. Bir refleksinden onun ne yapacağını tabii, bilirseniz tabii. ona göre yani pozisyon
0: işte,
1: alırsınız.
0: Onlar da işte ateş destek unsurları, işte avcı unsurları vesaire şeklinde bölümleniyorlar. Yani tabii burada çok deneyimli, harp kabiliyeti yüksek, son derece yüksek ve deniz dahil her türlü ortamda muharebe edebilecek kabiliyetteler, yani onu size söyleyeyim. Ben de tekrar saygıyla selamlıyorum, var olsunlar.
1: Şimdi görüntüleri de gelir hocam. Gayri nizami harp, sızma harekatı ve savaş tecrübesine yani
0: şöyle
1: sahip
0: açayım
1: olma.
0: İsterseniz biraz.
1: Bunları açalım bence. Evet. Çünkü savaş tecrübesine sahip olma ifadesi çok önemli. Evet. Çünkü dünyada önemli. Savaş Yok. Tecrübesine sahip yani, çok az ordu
0: yani
1: var.
0: Diğer ordular kağıt üzerinde bilgisayar ekranlarındaki simülasyonlarla öğrenirken bizimkiler doğrudan harbin içerisinde, çatışmanın içerisinde, operasyonların içerisinde yoğrulmuşlardır ve ciddi bir birikim vardır. Yani hep bir laf vardır ya, yürümeyi bilmek de yürüyebilmek ayrı şeylerdir. Bizimkiler koşuyorlar yani, öyle diyelim.
1: Yani satlar saslar
0: demin işte
1: geldi.
0: Söylediğim
1: Komandolar
0: şeyler bunlar.
1: Birazdan.
0: Yani sadece bir motorlu intikal olarak düşünmeyin. Hı. Havadan helikopter, hava indirme, hava hücum harekatı, havadan taarruz, sızma, taktik akım pusu, keşif, gözetleme, muharebe gücü, muharebe güçlü kollar halinde teşkilatlanma. Yani şu an sayamayacağım, dünyadaki bütün harp tekniklerinin hepsini bunlar bilirler ve gözü kapalı bilirler. Çünkü dediğim gibi çok uzun yıllar birlikte kalırlar ve sürekli eğitimler, hem eğitimler hem de biliyorsunuz Tunceli bölgesinin dağlık arazisini, yani hem ormanlıktır hem de kesif arazilerdir. Buraları avuçların içi gibi bilirler. Çok harita okuma kabiliyetleri, yön bulma, arazide aç kalabilirler. Yani mesela erzak olmaz. Bunlar doğada kendi kendilerine yetecek şekilde doğadan istifade edebilirler. Şey yok, engel yok yani, bizim komandolara engel yok yani. Göreve sadece göreve gönder, gerisine karışma.
1: Şimdi bir Ege haritası da verelim. Sadece 51. Komando Tugay'ı yok. Orada zaten işte özel harpçiler var, zatlar, sasların bulunduğu çok...
0: Ben tabii konumuz 51. Tugay olduğu için hani...
1: Şimdi bunların hepsi bir araya gelince bir de ne oluyor, ona bakmak lazım. Yani ben Yunanistan olsam gerilirdim.
0: Niye? Akıllı dururlarsa hiçbir şey olmaz.
1: Ama akıllı durmama gibi bir huyum var.
0: Varsa akıllı durmayı öğrenecekler.
2: Bütün anlaşmaları
0: yani.
2: Hep ben bozmuşum. Yani, öyle. Hep ilk ben saldırmışım. Doğru.
1: Evet.
3: Ben şeyi merak ettim. Niye bu 51. Tugay oraya gönderildi?
1: Dinlensinler
3: Son
1: diyor.
3: Son gelişmelerle ilgili bir şey var mı? Bağlantısı var mı?
0: Ya tabii Türk Genelkurmay'ın aklından ne geçer kimse bilemez yani hakikaten. Çünkü bizim harp sistemimizde, harp çatışma dinamiklerinde hep sürpriz, baskın, hiç ummadık yerden. Bakın mesela Kıbrıs harekatı da hiç ummadık yerden yapıldı yani. Ve çok riskli bir beş parmak dağlarına çıkmak ne demek? Ama beş parmak dağlarına çıkarken de arkaya ovaya helikopterlerle birlik indirip birbiriyle birleştirdiler. Şimdi bu hiç düşünülmeyen, düşünülse bile hiç tercih edilmeyen bir hal tarzıdır. Yani bizim harp şeyinde düşman ya da karşı taraf bizim genelkurmayın nasıl hareket edeceğini çoğunlukla, yani bugün Kore'de de gördük mesela o Kunuri muharebelerinde filan, hiç tahmin etmedi. Çinliler mesela hiç tahmin edememiştir yani Türk birliğinin nasıl hareket edeceğini. Yani bunlar çekileceği dediği yerde bizimkiler karşı taarruz yapmışlardır mesela, cepheyi yarmışlardır filan. Yani hiç umulmadık şeyler yapılır. Hep böyle yetiştirilir yani Türk askeri, Türk zabitan heyeti hep böyle yetiştirilir. Karar verici heyet aklın akılla mücadelesidir aslında harp. Ve ona göre de birliklerimiz de yine bu manevra şekillerini benimserler. Hani şimdi burada tabii soru bu aslında. Neden 51. Tugay Tunceli'den Aydın'a geldi? İşte Banu Hanım'ın dediği gibi dinlenme olmaz tabii yani o işin latifesi. Fakat şöyle bir şey, tabii bilemeyiz hani nedir ne değildir, ama yani genellikle birlik düzenlemeleri karşı sahadaki alınan istihbaratlara göre teşkil edilir. Yani işte komando birliği demek ki gerekiyormuş. Ülkemizin savunulması açısından oraya bir komando Tugay'ı Gönder. Tugay seviyesinde gerekiyormuş. Tugay kolordu deseler kolordu da.

0: gelişmelere göre burada bunun olması uygun görülmüş. Öyle intikal etmişlerdir. Tabii burada Ege Ordusu Komutanlığımız var. Yani daha önceden de işte bu Efes 2026 tatbikatına gittiğimizde Ege Ordusu Komutanlığımız o tatbikatı düzenlemişti. Hakikaten yani şöyle söyleyeyim size, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan'ın toplam gücü Ege Ordusu etmez. Ege Ordusu'nun harp kabiliyetine ulaşamazlar. Yani hani zaman zaman...
1: Tekrar eder misiniz?
0: Yani İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın toplam harp kabiliyeti bizim bir Ege Ordusu'nun harp kabiliyeti etmez bakın. Yani hem sayısal olarak etmez, hem harp silah, araç, teçhizat, ama en önemlisi yani personelin muharebe kabiliyeti, savaş tecrübesi, harp kabiliyeti bakımından toplamı bizim hani Türk Silahlı Kuvvetlerimizi bir kenara bırakıyorum. Bakın yani ona hiç Ege Ordusu Komutanlığımızın harp gücü etmez, etmiyor. Yani nispi güç mukayesesini bizler defalarca bu programlara gelmeden önce yapıyoruz. Dolayısıyla Ege Ordusu gerçekten çok kıymetli, çok değerli ve vatanın savunulmasında çok aktif şey yapan bir görev yapan bir birliğimiz. Şimdi tabii şöyle bir şey var.
2: Ege Ordusu'nun diğer birliklerimizden farkı ne? NATO'yla ilişkisi nasıl onların?
0: Şimdi şöyle oluyor Abdülkadir abi. Şimdi Tugay seviyesine kadar birlikler nispeten standart.
1: Görüntü de verelim arkadaşlar.
0: Ama Tugay'dan sonra yani kol ordu ve ordu seviyesindeki birlikler hangi cephelerde konuşlanacaklarsa o cephedeki gelişmelere, yani tarihsel gelişmelere, taktik gelişmelere bağlı olarak teşkil edilirler. Teşkilatlanmaları farklılaşır. Yani bizim mesela hiçbir kol ordumuzun diğer kol orduyla teşkilatlanması aynı değildir. Ordularımızın diğer ordularımızda 4 ordumuz var. Çünkü hepsi konuşlandıkları, görev aldıkları sorumluluk sahasındaki tehdit ve tehlikelere, olası tehdit ve tehlikelere göre teşkilatlanır. Personel, silah, araç, teçhizat, malzeme ona göre teşkil edilir. Görev tipi teşkilatlanmalar ona göre gerçekleştirilir. Tabi Ege Ordusu bir de istihbarat tabi açısından istihbarat unsurları da Ege Ordumuz bünyesinde var. Hani o zaman Ege Ordusu komutanımızla da görüşme fırsatı bulmuştum. Hakikaten yani şöyle söyleyeyim, abartmıyorum, uçan martıdan gezen balığa kadar her şeyi biliyorlar.
1: Sürekli İHA'larımız var havada yani.
0: Ya boş ver, İHA onlar daha onlardan önce neler var? Hani neler şimdi, var? Tabii onlar da var.
1: Hocam şimdi Yunan basını Türkiye'yi konuşuyor.
0: Bir de bir şey
1: ya.
0: Söyleyeyim, özür diliyorum. Hani zaman zaman soruluyor da işte diyorlar ki hocam bu kadar Türkiye silah üretiyor, İHA üretiyor, füze üretiyor, işte dronlar üretiyor, ne bileyim robotik silahlar üretiyor. Ya bunlar gerçekten hani ordumuza verildi mi? Ordumuzda işte kullanılıyor mu? Yani fazlasıyla kullanılıyor. Bunlarla ilgili pek çok yerde, bir tanesi de Ege Ordusu'dur. Diğer ordularımızda da var. Yani 4 ordumuzda da var, kol ordularımızda da var. Fazlasıyla birlikler teşkil edilip zaten kullanılıyor bunlar. Yani anlattıklarımız şeyler, işte test edilen Konya Karapınarı'da atış yapmış, orada öyle bir şey yok. Onlar yapılıyor ve birlikler hangi seviyede gerekiyorsa, işte buna yine Savunma Bakanlığımız karar veriyor. Hangi seviyede gerekiyorsa hemen oralarda birlikler kuruluyor. İşte oralarda şey yapılıyor, bunlar görevlendiriliyor ve sahaya sürülüyorlar.
1: Şimdi az önce haritada da gösterdik. Bu Yunan basını demiş ki bu 51. Komando Tugay'ı amfibi görev grubu ve özel kuvvetlerle bir araya geldiğinde çok enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Hı. Ve bu Yunanistan için çok tehlikeli. Ama bilmiyorlar ki bizim sadece 51. Komando Tugay'ı yüzerek rahat rahat karşıya birkaç saat için.
0: Tabii şimdi.
1: Yani amfibi görev grubuna ihtiyaç yok yani. Yani çıkarma gemisi olmasa da olur.
0: Demin onu, zaten geliyor. Ben biraz onu anlatmak istedim. Çok da tabii bir şeyi ajite etmek istemiyorum ama yani oradaki birliklerimiz mesela Tunceli'de biliyorsunuz pek çok nehir var. O yüzer birlik harekatı dahil, nehir geçme harekatı dahil gerekli teçhizat ve malzemeye fazlasıyla sahipler. Yani hani görev verilirse, görev verilecek neresiyse, ister yurt içinde olsun, ister yurt dışında olsun, yani görev verildiğinde bu komandoların 214 bin kilometre karelik Ege Denizi'nde gidemeyeceği hiçbir yer yoktur. Bak, bu kadar net söylüyorum.
1: Tekrar eder misiniz lütfen?
0: Evet, görev verildiğinde 214 bin kilometre karelik Ege Denizi'nde ve daha gerekirse başka yerlerde bu komandoların gidemeyeceği hiçbir yer yoktur.
1: Şimdi az önce görüntüleri de verdik. Malum Teknofest vardı Gölcük Tersanesi'nde geçtiğimiz günlerde. Orada evet. da yine sat

0: sanatların, sazların tatbikatları oldu, gösterileri oldu. O dakikalara ait bir fotoğraf paylaşmış mesela.
1: Teknofest Mavi Vatan.
0: Milli Savunma Bakanlığı, o da enteresan.
1: Biz de oradaydık.
0: Yani. Evet. O da güzel bir mesaj.
1: Bu komandoları yani gördük orada. Evet.
0: Hem Milli Savunma Bakanlığımız hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti ince görüyor hocam.
1: Efendim?
0: İnce görüyor.
1: Yani onun gördüğünü biz göremeyiz. Gerçek kimse göremez yani. Yani Türk Genel Kurmayı'nın, Savunma Bakanlığı'nın
0: cesaretin denizlerdeki adı.
1: O zaman gördük işte o komandolarımızı orada kıyıya çıkarma yaptılar. Nasıl çıktıklarını bir anda göremedik bile. Geldiler bir anda hedefler vuruldu, ele geçirildi. Yani bu kadar süratli olabildiğini inanın biz bile, ben bile asker olarak tahmin edemiyordum. Yani hayalet gibiler böyle, yani suyun üstünde kayıp gider, nereden çıkacakları da belli olmaz. Yani bir anda bir yerlerden çıkar ve düşmanı vurur, gereğini yapar yani, o güç ve kabiliyetteler
0: tabii
1: şükür.
0: Tabii Yunanistan ne yapmaya çalışıyor sorusunun da yanıtını arıyoruz aslında. Yani silahlandırılması uluslararası anlaşmalarla men edilmiş adalara ısrarla askeri unsur çıkartıyorlar, silahlandırmaya gayret ediyorlar. Bir de küstahça bunları basınla paylaşabiliyorlar yani.
2: Bir de birlikte tatbikatlar da yapıyorlar. Evet. Bugün İsrail'le tatbikatları da vardı.
1: Ya işte tabii şöyle.
2: Mesleki şovları
1: hani
2: da gördük.
1: Biliyorsunuz bu şeyi anlatırken işte Aşil'in topu filan hikayesi. Ya o zaman da söyledik yani Türkiye aidiyeti uluslararası anlaşmalarla belli olmayan Egeidat denen adalar ile yani yine başta Lozan Anlaşması olmak üzere gayri askeri statüdeki adalara herhangi bir şekilde bir silah çıkarılmasına, konulmasına izin vermez. Yani bu çok net. Ha, bu bunun bir parçası mıdır onu bilmiyorum ama asla izin vermez. Yani şöyle bir şey oldu ama hani biz hep söylüyorduk da şimdi daha iyi böyle anlaşılır hale geldi. Ne demiştim hatırlarsanız daha önceki bir programda yine burada. Yani Ege Adaları şunlar bunlar. İstemeyiz ama bir harp durumunda bizim için bir günden daha kısa sürer yani. Bir günden yani 24 saatten daha kısa sürer. O yüzden Türk ordusunun kudret ve kabiliyetini kimse denemeye kalkmasın diye söylemiştik. Bakın Türk devletinin sabrını kimse test etmeye kalkmasın diye ifade etmiştik. Müsaadenizin... Şimdi bir tane Tugay gönderdik. Türkiye'de kaç tane Tugay var biliyor musunuz?
0: Kaç tane hocam?
1: Söyleyemem. Ama yeterince Tugay var. Bir tanesi Tunceli'den Aydın'a gidiyor, ortalık ayağa kalkıyor. Peki ya diğerleri? Hadi bir de onlara bakın yani. Türk ordusunun kudret ve kabiliyetine bakın. Dolayısıyla yani hakikaten yanlış hesap yapmasınlar, ben buradan söyleyeyim.
0: Bir sorayım misafirlerimize, ne yapmaya çalışıyorlar? Yani bunlar bir de Yunanistan'a ait olmayan adacıklara falan da böyle çıkıp gövde gösterisi yapıyorlar kendilerince. İşte hocam da işaret etti. Evet. Yani Meis Adası'nda insanlar pazara gelmek için sandalla şeye geçiyorlar, Kaş'a geçiyorlar. Karşıya yani. Geçiyorlar aç kalırlar. Yani Türkiye olmasa öyle de bir durum tabii var. Bunların amacı nedir yani? Hücum bot falan filan işte birkaç tane işte.
3: Ya bunlar Türkiye tarafından tabii takip edilmiyor değil. Çünkü anlaşmalara aykırı olarak orayı asker ve silahlandırıyorlar. Seçim döneminde Yunanistan halkının refahı için, kalkınması için bir kampanya yürütmüyorlar. Tam tersine seçimi kazanmak için Türkiye ile gerilimi yükseltmeye çalışıyorlar. Özellikle de orada küçük milliyetçi partiler arasında bu iş bir yarışa dönmüş durumda. Ve Türkiye tabii büyük bir ülke. Türkiye'yi muhatap alınca kendilerinde büyüdüklerini düşünüyorlar. Belli ki bu Mayıs ayındaki seçime kadar bu kışkırtmaları devam edecek ama Türkiye'nin sadece takip edip not etmediği, bazı bildikleri de artık kaydırmaya başladığını dikkate alırlarsa bence biraz frene basmalarında fayda var.
0: İrfan Hocam?
4: Ya adaların tabii gayri askeri statüyle Yunanistan'a bırakıldığı açık. Gerek Boğazönü adalarının, gerek 12 adaların bunların Yunanistan'a askerden, silahtan arındırılma kaydıyla bırakıldığı gayet açık. Zaman içerisinde tedrici olarak bu kuralın ihlal edildiğini görüyoruz. İşte en son şovlarını Şmitçotakis Türkiye'ye çok yakın Meis Adası'nda yaptı. Geçtiğimiz hafta şunu konuştuk. Adeta Yunanistan'la bir şov yaptı. İsrail ile Aşil Kalkanı anlaşması yaptı ve bunu bir demonstrasyon şeklinde, içeride büyük garanti yakaladık şeklinde propaganda olarak anlattılar. Fakat bu güvenliklerine katkı sağlıyor mu? O tartışmaya açık. Şimdi en son bu 51. Komando Tugay'ın Tunceli'nin Hozat ilçesinden

0: Aydın'ın bir ilçesine, Söke'ye taşınması aslında ne bu Aşil Kalkan'la bir cevap, ne de meclise yönelik olarak başbakanın ziyaretine bir cevap. Bunun çok önceden kurgulandığı anlaşılıyor. Türkiye yakın markaj buradaki ihlalleri takip ediyor. Gayri askeri statüye aykırı ihlalleri takip ediyor. Bugünkü Milli Savunma Bakanlığı basın açıklamasında da vardı. Biz ikazımızı, uyarımızı yapıyoruz dedi. Şimdi bir adım sonrasına bakalım. Yani Kıbrıs'ta da temel hak ve özgürlüklerimizi, çıkarlarımızı korumak için önce ikaz yaptık değil mi? Sonra harekete geçmek için en uygun konjonktürü dikkate aldık. 1964'te aslında Türkiye Kıbrıslı soydaşlarının hak ve çıkarlarını korumak için müdahale edecekti. Evet, fakat Johnson mektubuyla bu 10 sene gecikti. Ama gecikmiş olması bunun tamamen göz ardı edildiği anlamına gelmedi. Şimdi burada da benzer bir durum var. Yunanistan Bitevi'ye Türkiye'yi tahrik ediyor ve bir gün bir tırmanma anında Türkiye'nin bu oldu bittilere karşı müdahale etme hakkı var. Hı hı. Ve bunu korkarım Yunanistan devam ettiği müddetçe tahriklere uzak olmayan bir gelecekte pratikte de görebileceğiz.
1: Yeliz Hocam. Yani şimdi az önce de çok ufak arada söylemiş bulundum. İlk önce anlaşmaları bozan, ilk önce bu sükunet ortamını işte Yunanların sakin sular deyip bizim işte pozitif gündem dediğimiz aslında hani daha sakin çatışma ortamı olmayan biraz daha olumlu havayı her zaman dönüp tarihe baktığınızda bozan taraf maalesef Yunanistan oldu. Zaten işte az önce de söylediğimiz gibi eğer rahat dururlarsa Türkiye'nin bir şey yapmayacağını kendileri zaten çok iyi biliyorlar. Oldukça farkındalar. Fakat artık seçim çalışması mı? Bunu seçimlerden sonra görebileceğiz. Bunun sadece bir seçim yatırımı mı olduğunu ya da gerçekten yanlış ülkelere, tarihin yanlış tarafında olanlara güvenerek çok yanlış bir yola mı çıkıldığını seçimlerden sonra göreceğiz. Bu tehditkar, bu işte şovanist hareketler, söylemler, görüntü vermeler bitecek mi, bitmeyecek mi? Yakın bir zamanda zaten öğreneceğiz ama stratejik olarak Yunanistan şu anda oldukça büyük bir hata yapıyor. Kaynak kodları meselesini daha yeni konuştuk. Onun üzerine yeni açıklamalar, yeni güncellemeler geldi. Kaynak kodlarını paylaşıyoruz diyen de var, paylaşmıyoruz diyen de var. Orada bir afakilik var zaten kesin olmayan. Ama zaten uluslararası anlaşmalarla yasak olan şeyleri yapmaya devam ediyorlar. Burada kendilerine garantör olarak gördükleri işte o müttefikleri henüz kendini koruyamıyorken nasıl acaba Yunanistan'ı koruyabilecek? Zaten içeriden de biliyorsunuz eleştiriler de var. Sahaya baktığımızda şimdi 4 tane ordumuz var dedi Eray Hoca. 4 tane ordumuz var ne demek? Hepsi ayrı münferit birer ordu kapasitesinde zaten demek değil mi? 4 tane var ve bundan. Şimdi pragmatik olarak baktığınızda eğer kaybınız çok daha yüksek olacaksa karşınızdakine saldırmamayı tercih edersiniz ya da provoke etmemeyi tercih etmeleri gerekiyor. Ama işte yanlış hesap yaptıkları için şu anda sürekli biraz da seçim malzemesi olarak kullanmak için sürekli tırmandırdıklarını görüyoruz. Birlikte tatbikat yapmaları artık çok normal bir gündem haline geldi. İsrail'le tatbikat yapıyor olmaları. Çok büyük bir bütçeyle bir zaten biliyorsunuz Aşil Kalkanı. Ama ne kadar koruyucu olacak. Kaynak kodu meselesinin haricinde bunun altında daha tartışılacak çok fazla konu var.
2: Tabii gerçekten kaynak kodu koruyacak verse, mı? Veriyor olsa bile acaba bunu işleyebilecek, buna müdahale edebilecek kapasite.
3: Bu aşil konusu İsrail'in bir propaganda aracıdır. Yoksa uygulanabilirliği vesairesi hiç mümkün değil. Bak bunu göreceğiz. Bir de şu var tabii, yani şimdi biz işte Ege ordumuzdan bahsediyoruz. 51. Komando Tugayımızdan. Yani koskoca Türk donanması var yani. Yani Türk donanmasının ölümcül ve yıkıcı harp gücü inanılmaz yani seviyede. Hani baktığınızda karşı tarafın ben işte ne yapıyor dediler ya, konu mankenliği yapıyorlar yani işte orada durmuşlar filan. Konu mankenliği yapıyorlar yani şimdi orada ne yapacaksınız yani, yanınızda koca bir devasa Türk ordusu var. Yani ne yapacaksınız orada 10 tane abi, adam çıkarmışlar.
2: Askeri dizmişler, ben suratlarına da baktım çocukların. Bazıları 45 artı yani yaşlanmış, bazıları da bir şüphe 18.
3: İşte konu mankeni yani. Onlar orada hani figüran olarak duruyorlar. Asker mi değil mi MP yazıyordu, bir tane military police yazıyordu ya. Yani bizim inzibatları benzeri.

0: herhalde öyle MP yazıyordu. Ya baktığınızda hani hareketlerden falan biz mesela bir askeri birliğe baktığımızda bir şey yapmasına gerek yok. Duruşundan, tutuşundan, silah tutuşuna yani ne kadar eğitimli ne kadar değil anlarız yani. Şimdi baktık varsa oradakiler yani Pinokyo tarzı bir şey yani hani kusura bakmasınlar hiç eğitimsiz.
1: Şimdi Yeliz Hoca sizin dört ordu vurgunuza atıfta bulundu ya, şimdi dört ordu var tamam da bunların yedekleri var.
2: Evet.
1: Takaütleri var. Ya tabii 200-250 binde avcımız var. Bunlar da silah kullanıyor
0: yani,
1: bir hayli.
0: Hayır, onlara inanın gerek yok. Yani hiç konuyu büyütmeye gerek yok. Yani burada yani görüyorsunuz bir birlik kaydırdı bir Tugay seviyesinde Türk ordusu. Dünya ayağa kalktı neredeyse. Yunanlılar ayağa kalktı işte bilmem neler filan. Yani tabii neden dört ordu? Yani şöyle bir şey var yani. Türk ordusu birden fazla cephede savaşacak şekilde dizayn edilmiştir. Yani biz birden fazla cephede harekat yapacak, savaş yapacak güç ve kabiliyetteyiz. O yüzden hani burada demin o yüzden söyledim. Yani İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan hattı için hani düşündüğümüzde o şeyde bizim Ege ordumuzun toplam muharebe gücüne erişemiyorlar yani hakikaten. Bir de tabii çok şey yani harekat alanı bizim en iyi bildiğimiz alanlardan biri, gözümüzün önünde olan bir alan ve yıllardır o kadar çok bilgimiz, tecrübemiz, deneyimimiz var ki hani pek çok konuda. Dolayısıyla yani orada Yunanistan'ın oraya 10 tane adam çıkarması falan sadece konu mankenliği oluyor. Yani böyle ya bir şey denememeleri gerekiyor.
2: Peki hocam neden Aydın Söke? Eğitim gibi bir şeyler de veriyorlarmış bu arada.
1: Neden Aydın Söke?
0: Ya işte dediğim gibi bunu çok bilmek mümkün değil. Çok da fazla yorum da yapmak istemiyorum ama Milli Savunma Bakanlığımız
1: öyle uygun görmüş.
0: Böyle uygun görmüş. Yani baktığınızda tabii biraz tarihte burası Menteşe Adalar Grubu olarak geçen ön tarafı. Hani yaklaşık 40 civarında adadan oluşan, adacık ve kayalıklardan oluşan bir yer. Demek ki öyle uygun görmüş. Demek ki burada bir takım geleceğe sari bir şey, neydi onun ismi, belki bir hazırlık vardır biz bilemeyiz. Ona göre de bir takım burada tedbirler alınıyor.
1: Şimdi bu konuyla ilgili sosyal medyada yorumları okurken bir vatandaşımız demiş ki Türkiye'nin füze atmasına bile gerek yok çünkü obüs menzili içerisinde.
0: Evet. Bir de öyle bir durum. Yani
1: var. Sonra baktım ben bizim
0: 50 kilometre menzilinde, 40-50
1: menzillerine
0: civarında.
1: Baktım. Evet 40 artı yani.
0: Evet 50 civarında hani füze ya da drone falan kullanmaya demin o yüzden dedim ateş destek unsurları var. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Aslında onu şeydi. Yani artı Ege Ordusu komutanlığımızın çok ciddi bir ateş gücü var. Yani kaç topçu Tugay'ı olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyoruz değil mi? Ya da kaç Tugay olduğunu bilmiyoruz yani. Ama çok sayıda olduğunu biliyoruz.
1: Şimdi az önceki görüntülerde mecliste yapılanları ekranlara taşımıştık. Meclisin nerede olduğu, çevresindeki işte Karaada ve Fener Adası gibi aslında Yunanistan'a ait olmayan ada ve adacıkların da çok yoğun bir biçimde bulunduğu, ülkemize ne kadar yakında olduğu yani 1950 metre plajımıza uzaklığı meclis.
3: 1950 metre.
1: 1950 metre.
0: Yüzme mesafesi.
1: Yani, evet evet hocam yüzme mesafesi.
0: Yüzme mesafesi.
1: Yani buraya hücum bot getirdiler ama. Ne yapmaya çalışıyor bu Yunanistan?
0: Ya inanın şöyle şimdi o kadar komik geliyor ki bana çok dediğim gibi ajite yapmak istemiyorum. Bunların yaptığı hareketler hani şöyle düşündüğümde ciddi bir mesela harp karargahında şöyle bir haritayı önünüze koyduğunuzda taktik durumu, istihbarat durumunu, harekat durumunu filan böyle yerleştirdiğinizde ya bunların yaptıkları kale bile alınmaz. Yani hakikaten harp açısından mermi atmaya bile değmez yani öyle diyelim. Dolayısıyla bunlar tabii biraz önce Yeliz hocamın da söylediği gibi yani bir takım konu mankenliği yapacak kişileri oraya asker kılığında çıkarıp işte Türkiye'ye karşı bir mesaj vermek. İşte Miçotakis'in de iç kamuoyuna yönelik bak görüyor musunuz biz meclise işte askerimiz var orada Yunan bayrağı çektik filan gibi böyle aslında askeri olmayan politik manevralarla hem Türkiye'yi tahrik etmek hem de kendi iç kamuoylarına bir şey vermek. Neydi onun ismi? Mesajlar verip Türkiye'ye efeleniyoruz biz bak bak dikleniyoruz filan gibi böyle işte mesajlar verip iç kamuoyu. Çünkü bunlar yıllardır Türk Türk düşmanlığı üzerinden politika üretme stratejisi Yunanlıların sosyogenetik ve politik kodlarına işlemiş durumda. Yani bu genetik değişmediği müddetçe bu Yunanlılar bir türlü akıllanmayacak.
1: Az önce Eliz Hoca'nın sözünü kestik, tamamlayın hocam.
0: Buyurun hocam.
2: Şimdi hani sahadaki gerçekliği evet konuşuyoruz, biliyoruz da şöyle bir önlem de kendilerince almışlar. Adalarda yaşayan halkın işte acil bir durumda ya da gerekli bir durumda ne yapması gerektiğiyle alakalı böyle planlar yapıyorlarmış acil. Hani oradaki yaşayan halkı da işin içine katıp sanki.
1: Ne yapacaklarmış mesela?
0: Yani ben de onu merak ettim.
2: Ben de onu sormak istiyorum.
0: Ne yapacaklarmış? Ne yapılabilir? Gelecekler, ne yapacaklar?
2: Az önceki yani gösterdikleri konu mankeni artı bir de oradakiler herhalde ne yapacaklar? Adayı
0: mesela bir tanesi düştü, yaralandı, beyin kanaması geçiriyor. Ne yapacaklar? Türkiye'ye getirecekler. Yani hani yani, bunlar yok plan yapıyorlar. Bunların hepsi propaganda.
3: Güç olarak eğitip bir Türkiye'ye karşı bir şeyde kullanmak mı istiyor, silahlı unsur olarak, paramiliter unsur
2: i̇şte
3: olarak?
2: İşte acil durumlarda ne yapılabilir diye.
1: Ya adalarda genç kalmamış ki hepsi ana karalarına gitmiş zaten, açlıktan nefesleri kokuyor.
0: Ya şimdi o paramiliter unsurlar dediğiniz bakın bir kısım insana, diyelim 10 tane insana, işte orada o örneği olduğu gibi 10 tane silah vermekle bir muharebe gücü, kuvvet çarpanı elde edemezsiniz. Bak yani harp ve teşkilatlanma, harbe yönelik teşkilatlanma, işte şimdi 51. Tugay'ı anlattım yani. Hani o yiğitlerin karşısında yani orada birkaç tane elemanın eline silah vermekle, ki gördüm silahların cinsini falan da gördüm. Bizim MPT-76'lara bir baksınlar bu arada. Çok eski demode silahlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra patente alınmış silahlar. Allah. Ellerindeki silahları gördüm. Yani bizim MPT-76'lara bir bakıversinler. Hani en azından onu karşılaştırsınlar. Burada boşuna konuşmuyoruz yani. Bir sürü teknik ayrıntı var da dediğim gibi çok ajite etmemek adına koyuyorum ama yani şimdi orada birilerinin eline silah verince filan ne olacak yani, bir kuvvet çarpanı
2: hocam,
0: mı elde edecekler, bir muharebe gücü mü elde edecekler?
1: Meclis'te 500 kişi var, bunlardan efendim söyleyeyim 300'ü silah tutabilecek yaşta ve kabiliyette.
0: Tutmazlar
1: diyelim ki,
0: efendim,
1: diyelim,
0: tutmazlar.
1: Ki, diyelim, ki, diyelim ki öyle 300'ün eline silah verdik, işte işte az önce gördüğünüz silahlardan verdik. Buraya bir tane işte hücum bot çektik. Bir tane hava savunma tertibatı buraya koyduk. Bir tane lançer, radar madarı falan. Bir iki tane de işte şimdi ne olsun mesela, uçak savar koyduk. Ne yapabilir bunlar?
0: Demin işte onu söyledim. Ya şimdi ben bir kurmay subayım, emekli kurmay subayım. Yani harp planını önüme koyduğumda, taktik durumu haritasını, istihbarat haritasını koyduğumda şu söylediklerinizin harp açısından
1: bir karşılığı
0: hiçbir,
1: yok.
0: Hiçbir karşılığı yok.
1: Bende kurmay akıl falan yok. Kurmaylı gençlerimde çok ama bunu hiçbir, ben bile
0: yani ben şunu
1: yani
0: diyemem. Aa öyle mi? Bunlar bunu yapmış. Dur oraya şöyle bir birlik koyu göndereyim falan bile demem. Yani bakın Türkiye'nin elinde o kadar büyük bir harp gücü var ki bunu hala daha bunlar anlayamadı. Türkiye'de yıllık üretilen kamikaze İHA sayısı ne kadar biliyor musunuz? 1 milyonun üzerinde. Yani ben buraya asker bile göndermem. Bizim Mehmetçiği bile göndermem yani. Tamam ha. Yani bir kriz durumunda istese Türkiye aynı anda.
1: Kargo, Alpago, Alpagot, evet. Süper Şimşek, K2 mızrak, Kemankeş 1-2, Sivrisinek, Mikon, Deli Ailesi, Merküt falan filan.
0: Şimdi şöyle bir istersen kısa bir nispi güç mukayesesi yapalım birlikte.
1: Yapalım.
0: Yani şöyle Ege Adası'nın, Ege Denizi'nin kuzey güney genişliğine kadar 650 kilometre. Bu 650 kilometreyi bir cephe hattı olarak düşünürseniz Yunanlılar buraya ne kadar paramiliter unsur, silah bilmem ne koyabilir?
1: Yüzecek mi paramiliter?
0: İşte bir şey koyamazlar. Peki yani sadece şu saydığınız dronları düşünün. Bakın askeri hiç bir kenara bırakıyorum. Mehmetçiyi bir kenara bırakıyorum. Bakın orada dursunlar. Sadece şu dronlar üzerinden.
1: Bizim balıkçılarla trol tekneleri
0: yani. Kaç yüz bin drone gönderebiliriz? Yani hani bırakın demin söyledim ya. Yani Türk ordusunun elinde bizim hiç aklımıza gelmeyen, tahayyül edemeyeceğimiz sistemler ve yöntemler var. Yani bunların nasıl, ne şekilde kombine edileceğini dünyada Yunanlılarda kimsenin aklı yetmez. Yani dolayısıyla bu şey işte şurası 650 kilometre bakın. Kuzey-güney hattı 650 kilometre. En yakın yeri de Mora Adası'nın hemen ilerisindeki şu alanla Karaburun arasındaki mesafede 154 kilometre.
1: Şimdi hocam buraya Aşil'in kalkanını kuracaklar ya işte Davud'un saplanı.
0: Bilmiyorum kurabilecekler mi?
1: Davud'un kuracaklar canım yani.
0: Yok belli olmaz.
1: Parasını ödeyebilirlerse tabii.
0: Ya bakın o iş o kadar kolay değil.
1: Hocam, neyse,
0: yani şimdi biz, söyledikleriyle biz kurduklarını yarın varsayalım. Olacakları.
1: Biz kurduklarını varsayalım hocam. Evet.
0: Ha, varsayalım diyelim.
1: Varsayalım. Yani, İsrail'de zaten.
0: Ben kurabileceklerini düşünmüyorum.
1: İsrail'de iki tane Davud'un sapanı var. Dörde çıkarmaya uğraşıyorlar. Yani bir tane Davud'un sapanı koydular.
0: Yani Davud'un sapanı bırakın Türkiye'yi İran'ın attığı füzeleri durdurabilmiş mi?
1: Durdurabilmiş.

0: yapmadasın. İşte spider koydular. Başka ne olsun?
1: Spider'ın menzili ne kadar?
0: Ne kadar?
1: Yani maksimum menzili 40 kilometre, önleme menzili 20 kilometre. Bu spider dedikleri bu. Bakın yani bizim bir de yani sadece bizim dronların yani o demin ki saydığı en düşük menzili 1500 kilometre. Bakın 30-40 nere? 1500 kilometre nere? Yani tamam mı? Ve bunlar otonom sistemler. Yapay zeka temelli otonom sistemler. Tanımlıyorsunuz ne görürse orada gördüğü her türlü tanımlanmış cismi düşman kabul edip vuruyor yani.
0: İşte bir tane de şey yani
1: olacak. Kaç tane spider koyacaksın?
0: Anti-drone doğumu kuracaklarmış bir de hesapta. Yani onun içeriğinde ne var bilmiyorum yani. Yani şimdi, olarak.
1: Peki mesela en son işte Aselsan Genel Müdürümüz açıkladı Arp 300G'yi, Koral 2'yi biliyorsunuz. Yani şimdi bunlar işte bir sürü savaş, Keşmir dahil bir sürü savaşta dengeleri değiştirdi. Bir sürü yerde. Evet. Şimdi o işte bilmem deminki söylediğiniz şeyi elektronik savunma sistemleri çalışabilecek mi? Ya çalışamayacak ben size söyleyeyim ya öyle bir şey yapamazlar. Ya, o yüzden dedim yani bunun uygulanabilirliği çok mümkün değil. Bu sadece İsrail'in Yunanistan üzerinden yaptığı bir propagandadan öte bir şey değil. Yani Yunanistan'ın parasına çökmek istiyorlar. Yunanistan'ın kara gücüne yani karaya çökmek istiyorlar. Oralara yerleşip Türkiye'ye karşı batıdan bir manevra ve oraya işte yerleşimci göndererek yayılma çabası.
2: Bir cephe oluşturmak istiyorlar.
1: Ama neticede burada Yunanistan kullanılıyor. Yunanistan Amerika'dan sonra İsrail tarafından işgal edilecek. Bak buradan söylüyorum. Eğer bizi dinliyorlarsa ki umarım dinliyorlardır. Yani buna baksınlar. Zaten bir takım
0: Güney Kıbrıs'a köy kurmaya
1: 20 bin, başlamışlar. 20 bin Yahudi yerleşimci göndermişler ya. Güney Kıbrıs'a bakın.
3: 20 bin.
1: Ne 20 demek? Bin yani bakın küçücük yere 20 bin. Yani bunlar nasıl mitoz bölünmeye uğrayıp çoğalmaya çalışacaklar. Aynısı bakın. İşte Yunanistan ana karası ve bir takım adalara da şimdi bunlar kaynak kodlarını vermiyorlar. Peki ne olacak? Nasıl kullanacaklar? Diyecekler ki bizim şu İsrail askeri heyeti burada olacak. Öyle mi kalacak zannediyorlar? İsrail göreceksiniz Yunanistan'a istihbarat üsleri kuracak. Havaalanlarını kullanacak. Tamam mı? Yani bir takım yerleşimciler lojistik bakım diyecek ki ben kaynak kodlarını vermiyorum ben göndereyim
0: hocam,
1: size.
0: Hocam daha önce de konuştuk ya İsrail depolar kuracak. Türkiye'nin komşusu olan her ülkeye Gürcistan, Bulgaristan dahil, Romanya dahil her ülkeye hava savunma sistemi sattı. Satıyor. Bunun için aynı zamanda neyi de koyması lazım oraya? İsrail radarını da koyması radarları lazım. Koyuyor burada zaten. Amaç Türkiye'yi izlemek. Evet. Onları korumak değil.
1: Evet. Kesinlikle. Takip çünkü İsrail'in
0: nakliyesini yaptılar diye düşünülüyor yani.
1: Askeri teknolojik gücü Türkiye'ye yetişmiyor. Yani biz Allah'a şükür bunu çok net söyleyebilirim. Artık bizim harp teknolojimiz İsrail'i falan çok geçmiş durumda. Yani bu bölgede bunu teyiden söylüyorum. İşte en son biliyorsunuz Polonya'ya gittik. 34. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katıldık. Çok net gördük. Türkiye yaklaşık 600 kilometreden F-35'leri teşhis edip 300 kilometreden vurabilecek kabiliyette. F-35'lerin üzerindeki füzelerin menzili 300 kilometre değil. Yani işte bugün gene Hürjet'e Murat Ayasa radarını takmışlar. Savunma Sanayi Başkanımız sağ olsun. Hürjet'in bir tanesini o kullanıyor. Diğerini de yine bizim pilotlardan biri ve birbirlerine kilit atmışlar. Şimdi bakın deniyorlar yani. Bunu biz hani şimdi daha teknik açıklamalarını da veririz ama sevgili Banu Hanım yani oraya bir elektronik savunma sistemi bilmem ne filan da kuramazlar. Yani şöyle söyleyeyim ya Koral 2'nin olduğu yerde bakın Koral üzerinden anlatayım. Yani yaklaşık 400 kilometrede Türkiye istemezse kimse ampul bile yakamaz. Bırakın hani telsizde konuşmayı, muhabere, uydu bağlantısı, navigasyon, ulaştırma. Bırakın ampul bile yakamaz. O kadar ki güçlü bir elektronik baskı yaratıyor. Bunu çok net söyleyeyim yani.
0: Dumanla haberleşirler artık.
1: Duman da söner. Duman da çıkamaz.
0: Hocam bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü önümüzdeki günlerde sadece 2-3 gün sonra Deniz Kurdu tatbikatı da başlayacak. 4 denizde birden kahraman Leventlerimizi de göreceğiz.
1: Donanmamızı Türk donanmasını bir görsünler tekrar bir hatırlasınlar.
0: Biraz konuşuruz geçen seneki görüntülerden hareketle. Kısa bir ara az sonra buradayız.
4: Türkiye'nin Haber Radyosu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim şebekesinin 2005 ile 2025 döneminde önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, son 20 yılda Türkiye'yi elektrik ağlarıyla ördük. İletim hattı uzunluğumuz %80 artışla 77 bin kilometreye yükseldi. 2035'e kadar iletim altyapısına 28 milyar dolarlık yatırım öngörüyoruz, dedi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Gerçi bir şey söyleyecek misiniz?
4: Kozinoğlu soruşturması genişliyor. 3 kişi gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur hakkında ise gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi.
5: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 isim gözaltına alındı.
4: Gözaltındakiler arasında Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Ali İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünde daha önce kovuşturmaya yer yok kararı veren isimdi. İşgören'in daha sonra FETÖ'den meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Gözaltındaki Necip Doğan'ınsa olay yeri incelemesine katılan cezaevi savcısı olduğu, onun da FETÖ kapsamında ihraç edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'unsa Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Ekipler kendisiyle irtibata geçti. Yakalanması için adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Avrupa Birliği Kanada'ya ortak üyelik teklifinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin durumu konuşmasında Kanada ile yeni dönemin mesajını verdi.
6: Kanada ile ilişkilerimizi en yüksek seviyeye çıkarmak istiyoruz. Acilen ilişkilerimizi yeniden şekillendirmeliyiz. Kanada ile Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olarak çalışmak istiyoruz.
4: Ancak Ottawa ile Brüksel arasındaki bu yakınlaşma ABD'yi rahatsız etti. ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine yeni yaptırım tehdidinde bulundu.
7: Bu çok komik. Kanada çok kötü bir ticaret partneri. Eğer bu olursa bence düşmanca bir hareket olur. Avrupa'yla ya ticareti durdururum ya da ciddi tarifeler getiririz.
4: Kanada ile Avrupa Birliği arasında kurulması hedeflenen ortak üyelik sistemi daha önce var olan bir uygulama değil.
8: Avrupa Birliği'nde ortak üyelik sistemi yok. Ama üzerinde çalışılan model ile tam üye olmadan çok daha yakın ve kapsamlı bir ilişki kurulması öngörülüyor.
4: Ortak üye Avrupa Birliği'nin karar mekanizması içerisinde yer almıyor. Ama birlikle savunmadan ticarete kadar geniş bir alanda yoğun bir işbirliği öngörüyor. Avrupa Parlamentosu'na seslenen Kanada Başbakanı Mark Carney de birlikte daha güçlüyüz dedi, ortak üyelik önerisine tam destek verdi.
9: Sayın von der Leyen'in ortak üyelik fikrini memnuniyetle karşılıyoruz. Kanada Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılayabilir. Ayrıca neyi önermediğim konusunda da net olmak istiyorum.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Once men 2028'i Tayland ve Türkiye'nin stratejik ortaklık kuracağı yıl olarak hedefliyoruz.
10: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunarak görevine başlayan Tayland'ın yeni Ankara Büyükelçisi Chaturo Chayakam, iki ülke ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin özellikle otomotiv ve elektronik alanlarında kaydettiği ilerlemeden etkilendiğini belirten Taylandlı diplomat, Türkiye büyük bir ülke ve öğrenilecek çok şey var dedi. Yeni dönemin şifrelerini de veren Büyükelçi, iki ülke arasındaki en kritik başlığın savunma sanayisi olduğunu söyledi.
4: Kasım'da Tayland donanmasından üst düzey bir heyetin Türkiye'deki çeşitli sanayi tesislerini incelemek üzere gelmesini planlıyoruz. Ayrıca ortak projeler yürütmek amacıyla bazı şirketlerle görüşmelerimiz sürüyor. Bu konudaki gelişmeleri ilerleyen dönemde sizlerle paylaşacağız.
10: Serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması.

0: hızlandırılması gerektiğini de belirterek ekonomik ortaklığın altını çizdi.
1: Ticaret hacmi şu anda sadece 2 milyar dolar civarında olduğu için bu durum iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. Şu anda bakanlar düzeyinde ortak ekonomi ve ticaret komisyonu toplantımız mevcut. Ancak biz bunu Dışişleri Bakanları düzeyine yükseltmek istiyoruz. Böylece bakanlar siyasi, ekonomik ve diğer jeopolitik konular ya da farklı işbirliği alanları dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki meseleleri ele alabilir.
0: ÇAİKAM, ASEAN zirvesinde Türkiye'nin diyalog ortağı statüsüne layık görünmesine ilişkin Tayland açısından bakıldığında bunun her iki ülkenin ilişkilerini güçlendirmesi adına bir ivme oluşturacağını düşünüyorum dedi. Kapadokya ve Antalya'yı ziyaret eden büyükelçi, Taylandlı turistleri Türkiye'nin bu eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet etti.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Devam ediyor.
4: Arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye intikali ve bunun Yunanistan'daki yansımalarını konuşmaya biraz daha devam edeceğiz. Çünkü bu başlıkta önemli açıklamalar da var. Bugün Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı vardı malum. O toplantıdan bazı kritik notlar var sizlerle paylaşmamız gereken. Onları da hemen hızlıca bir barkonuza taşıyalım. Şimdi Yunanistan Miçotakis'in Meis ziyaretini yakından takip ettik diyor Milli Savunma Bakanlığı. Meis'te askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması adanın statüsüyle bağdaşmıyor. Bu ülkemiz tarafından kabul edilemez. Çok net bir ifade. Bu ülkemiz tarafından kabul edilemez. Komando Tugayı'nın Aydın'a taşınması ile alakalı da birliklerimizin konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
5: İşte görev ve harekat ihtiyaçları.
4: Görev ve harekat ihtiyaçları.
5: Yani harekat nasıl bir harekat düşünülüyor bilemiyoruz tabii ama bu harekat ihtiyacı kapsamında 51. Komando Tugay'ın kışlasından çıkması gerekiyormuş. Kışlasından çıktı, bizim Tugay Yunanistan'da deprem oldu. Böyle bir şey olabilir mi?
6: Haziran ayında onaylanmış. Evet. Bunun kararı daha önceden alınmıştır herhalde.
5: Yani, tabii ki.
6: Yani bu son Miçotakis'in
4: ama neticede bu adaların silahlandırılması şey bayağı eski bir mevzu. Biz geçen yıl da bunun haberlerini
5: bilemediğimiz mutlaka ordumuzun askeri istihbarat unsurlarımızın aldığı bilgiler vardır. Bu kapsamda Abdülkadir abinin de dediği gibi yani bu Haziran'da onaylanmışsa kim bilir ne zaman karar verilmiştir. Yani dolayısıyla bütün hareketleri, her şeyini takip ediyorlar ve biliyorlar bizimkiler. Ona göre Yunanlıların ne yaptığı değil, ne yapacağını da biliyor bizimkiler. Yani birkaç adım ötesini de biliyorlar yani. Hakikaten bu konuda çok iyiler. Yani bizim harekat planlamacılarımız, istihbarat planlamacılarımız gerçekten. Hatta bir anekdot paylaşayım sizde.
4: Lütfen hocam.
5: Şeyde bu 40 günlük savaş İran'la ABD arasında sürerken bir şeyde bir komutan grubumuzla bir istişaremiz olmuştu. Ben de şöyle söyledim, sordum, dedim ki ya sayın komutanlarımız, yani sizce dedim bu savaş ne olur dedim. Bana iki gün söylediler, iki tane gün peşi peşine, ya şu gün ya şu gün bitecek dediler, o gün bitti. Ya bu kadar biliyorlar, net. Bakın yani Türk askerinin, Türk subayının, Türk komutanının o planlama aklı, istihbarat aklı dünyada kimse boy ölçüşemez. Bak bu kadar net söylüyorum. Şu gün iki gün söyledi. Ya şu gün ya şu gün biter dediler. O günü ertesi güne bağlayan gece bitti. Yani o kadar ki net nokta atışı. Tebrik ediyorum buradan da kendilerine. Hani hakikaten bu kadar yakından ve şimdi Yunanlıların yani kendilerinin bile bilmediği ne yapacaklarını bizimkiler mutlaka biliyordur. Ve ona göre de vatanımızın savunulması, yani denizde hak ve yetkilerimizin savunulması konusunda gerçekten ne gerekiyorsa onların bile aklına gelmeyecek şekilde her türlü tedbiri alır bizimkiler.
4: Dört denizde deniz kurdu tatbikatı başlıyor hocam.
5: Donanmamız bir tane yani.
4: Şimdi
5: hakikaten
4: bir klip de kahraman donanmamız. Birlikte bir izleyelim.
5: Gurur duyuyoruz.
4: Sonra üzerine konuşuruz. Çünkü bu kliple birlikte aslında bu tatbikatın başlıyor olması bile son derece önemli mesajlar barındırıyor.

0: ateş destek elemanlarını da gördük. Tel Rifat'ta görmüştük kahraman topçumuzu. Hareket halindeki hedefi nokta hassasiyetle vurabiliyorlar. Yani hareket halindeki hedefi bile.
1: Türk topçusundan hiçbir şey kaçmaz.
0: Hiçbir şey kaçmaz.
1: Tam isabet.
0: Deniz
1: isabet.
0: Kurdu'ndan görüntüler de getirecek arkadaşlar ekrana. Deniz
1: komandoları kurdunu, görüyorsunuz yani.
0: Deniz Kurdu'nu dört denizde Karadeniz, Marmara, Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edecek donanmamız. Biz de elbette o anlara da şahitlik edeceğiz.
1: İnşallah. Orada olacağız.
0: Gözlemci günü de yine TCG
1: Anadolu'da mı?
0: Anadolu'da olacak.
1: Evet, evet, orada. Hakikaten o gemiye her çıktığımda ayrı bir heyecan duyuyorum. Yani TCG Anadolu'ya her çıktığımda. Yani o Türk donanmasının kudret ve kabiliyetini bir kere daha hissediyorum ve çok heyecanlanıyoruz, çok mutlu oluyoruz.
0: Evet, bunun da sesi var, bunu da bir bakalım.
2: Hava kırmızı bir, deniz at, sarı iki, yer hazırlık durumu bir, yarı savunmacılık durumu bir.
0: Deniz Kurdu tatbikatı başlarken bu görüntü kameralara yansıyor ama daha sonra atışlı tatbikata geçiliyor.

0: onların o yiğitliğine bakın yani. Hakikaten dünyada hiçbir orduda bunu bulamazsınız
1: hocam
0: yani.
1: Hocam ne yapıyor bizimkiler?
0: Tek Türk
1: ya.
0: Ordusu yani.
1: Ne yapıyor bizimkiler?
0: Bizimkiler işte harekat görevlerini burada tatbikat üzerinden icra ediyorlar.
1: Şimdi çok merak ediyoruz.
0: Ben tabii merak ettiğim şu var Banu Hanım. Şimdi bunlar tabii dört ayrı denizde aynı anda. Türk donanmasının büyüklüğüne bak. Biz hep söylüyorduk yani. İsteyenler açık kaynaktan baksınlar yani. İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın ve Yunanistan'ın toplam deniz gücü bizimkinin beşte biri bile değil yani. Efendim işte oradaki sayılara bakmasınlar. Örnek veriyorum, Yunanistan'ın şu an kullanabildiği sadece 4 tane denizaltı var. Onu da mahdut hedefli çıkarabiliyorlar. Hangi üslerden çıkardıklarını da biliyoruz yani. Dolayısıyla burada tutup da bir topyekün böyle bir işte ittifak kurmak falan, bunlar sonuç vermez. Hani bu donanma, bu harp gücü karşısında bunlar ezilirler. Bu kadar ne söylüyorum? Yani bunu söylemek durumundayım. Çünkü yanlış hesap yapmasın. Yanlış hesap yaptıktan sonra bunun geri dönüşü olmaz. Bakın bu kadar net söylüyorum. Bir de size şunu söyleyeyim. Biz her tatbikata gittiğimizde hakikaten çok yeni silahlar deniyor. Şimdi ben heyecanla bekliyorum. Gene bizimkiler ne icat etti? Hani derler ya. Gene hangi sistem?

0: yöntemleri deneyeceğiz. Çünkü burada bir de dünyanın göz önünde deniyor. Bak dünyanın
1: yani
0: geçen işte
1: seçkin gözlemci günü seçkin, her ülkeden insan bak, geliyor.
0: 50 ülkeden gelmişti. 53 ülkeden şey katılmışlardı. Neydi? Askeri gözlemciler, diplomatlar da gelmişlerdi. Bak orada gördük. Yani düşünebiliyor musunuz? Hani 50 küsur ülkenin en üst düzey elemanlarının karşısında, personelin karşısında gerçek ortamda biz bu silahları deniyoruz ve başarıyla deniyoruz. Hani ben o yüzden şimdi deniz kurduğunda bakalım gene ne bizimkiler neyi deneyecekler. Bunu hakikaten heyecanla bekliyoruz.
1: Bizim
0: yani
1: haberimiz yokken denenmiş, envantere bile girmiş silahlar olabiliyor.
0: Tabii onları işte gösteriyorlar. İşte mesela Malaman mayını. Yani biz briefing alıyorduk bir şeyde, bir gemide.
1: Evet.
0: Briefing alıyorduk işte Sayın Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız orada oturup not alıyoruz filan ne yapıyor. Dediler, bir anda bir böyle geminin arkası bir açıldı. Dedi ki şu an işte Malaman akıllı dip mayını deniyoruz. Ha. Ama baktık bir açıldı, üstü bir açtı. Malaman mayın. Nedir filan demeye kalmadı. Zayiler üzerinden bir başladılar dökmeye. Ya inanılır gibi değil yani. Hakikaten çok sürpriz. Bize de çok sürpriz oluyor. Hem savunma sanayimiz hem kahraman ordumuz, savunma bakanlığımız. Her tatbikatta bir pek çok sürprizi de bizlerle buluşturuyorlar. Biz de tabii her seferinde bir kere daha heyecanlanıyoruz böyle.
1: Şimdi bu görüntüleri paylaşıyoruz. Biraz önce meclisteki görüntülerini de paylaştık Miçotakis'in. Orada bir açıklamada da bulundu. Şöyle bir şey söyledi. Burası aynı zamanda Avrupa toprağıdır. Yani diyor ki benim arkamda Avrupa var, bana bulaşmayın diyor. Zaman zaman bunu Fransa için de ifade ettiklerini, yani hani sırtımızı Fransa'ya dayadık dediklerine de şahit oluyoruz. Ya da bunu gösteriyorlar. Malum ciddi bir askeri işbirliği var aralarında. Son dönemde de İsrail'le bunu konuşuyoruz. Yani kendisine güvenmeyen, sırtını başka devletlere ve onların askeri kapasitelerini yaslamış bir Yunanistan'dan bahsediyoruz.
2: Zaten Yunanistan hep böyle uydu devlet oldu. Milli bir devlet olmadı. Türkiye'nin ve kimin hesabı var? Yunanistan'ı bir maşa olarak kullandı. Yunanistan kendi tehdit değerlendirmesi, kendi fırsat değerlendirmelerini yapmak yerine onların maşası olmayı tercih etti. Türkiye ile işbirliğinin tercihesi aslında bambaşka bir ilişki modeli ortaya çıkacak. Şimdi İsrail'e güveniyorlar. Bakın İsrail'e bu kaynak kodu olayı biz küçümsüyoruz ama Yunanistan'ı karıştırdı.
1: Evet,
2: konu meclise geldi. Çünkü yapılan anlaşmalarda
1: bir de galiba
2: kaynak kodunu vereceği şeklinde bir şey
1: yanıltmışlar.
2: Yoktu. Evet. Tabii kamuoyuna yalan bilgi vermişler. Hı-hı. Evet alacağız diye. Sonra Hı-hı. İsrail açıklama yaptı.
1: Yok öyle
2: hayır
1: şey
2: vermeyeceğiz dedi. Onu yumuşatmaya çalıştılar ama anlaşma metnini açıklayamıyorlar bir türlü. Yani bu tür absürtlüklerle
0: ya daha çok uğraşıyorlar. İsrail evet. Çok arıza çıkaracak
2: yani
0: onlara.
2: Yani bunlar şöyle bir maalesef bir milli devlet olamadı. Onun yerine onların işte buralardaki uzantıları olarak hareket ediyorlar. Vekil güçleri olarak hareket ediyorlar
1: Yeriz hocam.
2: Maalesef.
3: Şimdi bir de işin başka bir tarafı da var. Biraz da hani bu az önce seyrettiklerimizin hepsini aslında Yunanistan biliyor. Biliyor olmalı ya, kör olması gerekiyor. Türk savunma sanayinin ne kadar geliştiğini, ne kadar gelişeceğini, gücün ne kadar asimetrik olduğunu, sahadaki gerçekliğin o söylemle aslında tutmadığını, işte İsrail'i, Fransa'yı şunu bunu üst üste ekleyin, işte hani Türkiye'nin karşısında gerçekten sahada bir şey etmeyeceğini bildikleri halde yanlış tarafta saf tutup bir de işte adalardaki yaşayanları bile bir şey olursa ne yaparsınız gibi bir aslında güdüme sokarak şuna da aslında yardım etmiş oluyorlar. Tehdit var, gerçek, kendi halkını da korkutuyor. Kamuoyunu da aynı şekilde bize saldıracaklar algısı. Sürekli işte bir düşmanlık beslenmesi aynı İsrail'in yaptığı gibi. İsrail de sürekli ne yapıyor? Şu bana tehdit, bu bana tehdit, o bana tehdit. Sürekli kendince bir güvenlik söylemi çıkartıyor. Bunun da gidiyor işgal ediyor. Ama Yunanistan'ın yaptığının şöyle çok büyük bir yanlışa sebep olacağını görmek lazım. İsrail gittiği, yerleştiği, üs kurduğu, radar kurduğu, işbirliği yaptığı, bilmem ne yaptığı yere gidip yapışıp bırakmayan bir ülke. Aynısını az önce konuştuğumuz gibi teker teker bu işte korku söylemi, tehdit söylemi, sahte tehdit söylemleri üzerinden yarın öbür gün çok başka nüfus alanlarına çevirip sonra da Yunanistan'ı yarı yolda da bırakabilir. Yani bir kaosa, bir çatışmayı körükleyip buna sebep olup çok güzel geri çekilip geride kalan yerlere de yerleşmeyi de çoktan hesaplamış bile olabilirler. Çünkü buna çok yatırım yapıyorlar. İşte

0: Avrupa toprağı, arkamızda Avrupa var. Biz aslında işte Avrupa'nın bir parçasıyız. Kendilerince bir kar zarar hesabı yapıp sanırım burada bir tarafa dahil olmak istiyorlar. Ama Türkiye ile zaten Kıbrıs meselesine kadar birçok anlaşma üzerinden birlikte devam etmiştik. Hı. Balkan Antantı'ndan tutun işte NATO girişlerde aslında birlikteyken çok daha pozitif bir sayfa vardı. Şimdiki yanlış hesaplar ya da nasıl bir kazanım elde edeceklerini düşünüyorlar. Bunun sonucu hiç hesapladıkları gibi olmayabilir. Aksine işte İsrail'e kaptırdıkları birçok noktanın yanında çok büyük bir kaosun ortasında da kalabilirler. Çünkü sürekli bu tehdidin gerçek olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Aynı yıllarca İsrail'in bütün dünyayı kandırdığı, yaptığı gibi şimdi aynı yöntemle, aynı söylemler üzerinden Türkiye tehdidi varmış gibi sürekli gösterip savunma sanayinin zaten yıllardır yükseldiğini zaten biliyor herkes. Ama bu bir saldırganlık için değil, bu bir caydırıcılık için yapılan bir şey. Çünkü Türkiye bakın burada bakış açısını değiştirdi. Kendi kendisi bir şeyler üretip yerli milli savunma sanayine yatırmak zorunda kaldı Türkiye. Yatırım yapmak zorunda kaldı. Evet. Ama bu şu anda kullanılıyor mu? Kesinlikle kullanılıyor. Umarız hocamın dediği gibi o yanlış hesaptan dönerler. Çünkü çok yanlış bir yere yatırım yapıyorlar bu konuda. Ama işin sonunda yine İsrail bakın belki kenara çekilir. Bir de oralardaki yeni yeni noktaları da belki bir şekilde kullanır. Ama burada gene tablonun kaybedeni yine Yunanistan'dır.
1: İrfan hocam buyurmaz mısınız böyle? Siz de böyle alalım. Şimdi arkadaşlarımız çok hoş bir başlık attılar. Yunanistan neye güveniyor? İşte zaman zaman Fransa'ya güveniyor. Son yapılan açıklamada biz Avrupa ülkesiyiz. Burası da Avrupa toprağı diye bir değerlendirmede bulunmuş Otakis. Avrupa Birliği'nin arkasında olduğunu iddia
2: bu
1: ediyor.
2: Bu acizlik
1: işte,
2: tabii yani.
1: Fransa malum ciddi bir askeri işbirlikleri var. İşte oradan savaş gemileri ve Rafal uçakları falan alıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne de zaten topraklarını büyük ölçüde tahsis ettiler, limanlarını tahsis ettiler. Yani neye güveniyorlar? Hakikaten bir sıcak çatışma ihtimali belirdiğinde bu ülkeler askerleriyle ve silahlarıyla onların yanında olacak diye mi düşünüyorlar? Bu kadar eminler mi müttefiklerinden?
3: Yani bir kez tabii Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Avrupa'da genel bir kanaat var. Avrupa Birliği eski Yunan kökenine dayanıyor şeklinde. Bundan mütevellit mesela Albaylar Cuntası döneminde Yunanistan'ı Fransa teşvik etti. Tam üyelik başvurusu yapmaya teşvik etti. 1981'de büyük ölçüde Fransa'nın Avrupa'nın himayesiyle AET'ye katıldı ve o günden bu zamana kadar devasa AET'den Avrupa Birliği'nde Yunanistan kaynak aldı. Diplomatik destek de devam ediyor baktığımızda. Mesela Türkiye hakkındaki ilerleme raporlarının aşağı yukarı son dönemde pek çoğunda Türkiye'ye şu şekilde bir uyarı yapıldığını görüyoruz. Diyorlar ki işte Türkiye Yunanistan'la ilişkilerinde uluslararası hukukun temel hükümlerine uygun davransın, egemenlik haklarına saygı göstersin diyorlar. Avrupa Parlamentosu'nda işte Türkiye raportörleri önceki dönemde Hollandalı Kati Piri'ydi. Son dönemde İspanyol Nache Sanchez Amor bu kişinin raporlarına baktığımızda burada da Yunanistan bakımından aynı benzer ifadelerin kullanıldığını görüyoruz. Aslında kendileri de bir haksızlığı savunduklarını biliyorlar. Yani bir taraftan Ege adalarının anlaşmalara aykırı olarak askerlerin arındırıp statü olması gerekirken oraların tahkim edilmesi. Öte taraftan hava sahası konusunda da mesela sık sık Türkiye konusunda şikayetler yapılıyor. Türkiye hava sahası bakımından Yunanistan'ın egemenlik haklarına saygı göstermiyor diyor. Bunu Avrupa biliyor. 10 mil hava sahası, 6 mil karasularının üzerinde Huni gibi Türkiye onu tanımadığı zaman sanki Türkiye uluslararası hukuka aykırı davranmış şey gibi yani. Evet bizi sürekli
1: normalde olması gereken ne?
3: Yani normalde dikey. Evet. Yani karasuları Ege'de ne kadar? Türkiye'nin de 6 mil. Yunanistan'ın da 6 mil. Türkiye'nin Akdeniz'de, Karadeniz'de 12 mil. Şimdi hava sahası kara ülkesinin ve karasularının üzerinden dikey gider. Fakat Yunanistan'daki tuhaflık böyle Hudi şeklinde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil, ilave 4 mil

0: Türkiye'nin savaş uçakları tanımıyor ve oradan uçuş yaptıkları zaman bizi 3 yere şikayet ediyorlar. Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyorlar, NATO'ya şikayet ediyorlar ve Avrupa Birliği'ne şikayet ediyorlar. Ve Avrupa Birliği de diplomatik destek veriyor. Fakat askeri destek verecek mi? O işin başka tarafı.
1: Verebilecek durumda değil hocam.
0: Avrupa'nın zaten bir askeri boyutu yok.
1: Türkiye'ye, Avrupa, Türkiye bu askeri açıdan, yani silah teknolojileri bakımından, silah bakımından Türkiye muhtaç olduğu bir dönemde. İşte Polonya'da gördük yani. Hakikaten o savunma sanayi fuarında bir bizimkilerin Aselsan'ın Gürzü, MK, Tolga, Roketsan'ın işte ham füzesi, İHA 230, yani diğer STM'nin SİDA'sı vesaire, bunları sergilemişti bizimkiler. Öteki tarafta mesela karşıya baktık, böyle bir teknoloji yok. Yani baktığınızda, yani tutmuş adam mengene getirmiş, askeri şey olarak düşünebiliyor musun? Bot getirmiş bilmem ne, bir tane borunun üzerine iki tane şey koymuş, kanat bir tane de kuyruk eklemiş. Alsanız
2: hocam,
1: ya,
2: Almanya Ukrayna'ya ya yardım olarak miğfer
1: yani.
2: Vermedi
1: size
2: mi?
1: Söyleyeyim yani.
2: Kaç, 5000 miğfer mi verdi,
1: evet,
2: Almanya'ya,
1: Ukrayna'ya 5000 miğfer, bir de çadır
0: öyleydi,
1: vermiş.
0: Fakat günümüzde
1: yani
0: öyle değil. Günümüzde.
1: Tamam, yani. Yani şimdi, Avrupa destek bu durumdayken Yunanistan neyin, kimden ne yardım bekliyor?
0: Avrupa'nın bir askeri boyutu yok ki. Yok. Zaten yani Avrupa Birliği'ne baktığımızda orada askeri konular, güvenlik konuları NATO dışında Avrupa Güvenlik Savunma Politikası çerçevesi içerisinde şekilleniyor. İşte Ukrayna Savaşı'ndan sonra orayı tahkim etme, güçlendirmeye karar verdiler. Zaten 27 Avrupa Birliği ülkesinin 23'ü de NATO ülkesi. Yunanistan'da NATO ülkesi. Türkiye'de aynı tarihte katıldık, 1952'de. Aslında müttefikiz. Şimdi Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin tarihine baktığımızda genel kural çatışma. Sürekli kavga halindeyiz. Ancak bir dış tehdit ortaya çıktığı zaman işbirliğine gidiliyor. 1930'lu yılların ikinci yarısında İtalya tehdidi, işte Almanya'nın Avrupa'da güçlenmesi karşısında işbirliği yapıldı.
2: Evet.
0: Balkan Antantı şeklinde. 1950'lerin başında da Sovyetler Birliği'nin yarattığı, Avrupa'ya yönelik olarak yarattığı tehdit çerçevesinde Yunanistan-Türkiye işbirliğine gitti. Bunun ötesinde zaten sürekli biteviye bir çatışma var. Fiili çatışma değil ama potansiyel olarak Yunanistan'la bizim ilişkilerimiz hep sorunlu. Avrupa'dan yani bir askeri destek değil de daha çok diplomatik destek, diplomatik himaye bekliyorlar.
2: Hocam, ellerine imkan ve olanak geçtiği zaman neler yapabileceği çok tartışmalı bir ülke bu Yunanistan. Malum 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da gittiler Yunanistan'ın batısında Çamerya Arnavutlarını katlettiler ve sürdüler yani. Ellerine fırsat geçtiği anda her türlü nasıl desem, her türlü pisliği yapabilirler.
0: Ama yani şimdi potansiyelleri yok. Baktığımızda şimdi Yunanistan'daki bir herhangi bir kentten Türkiye'ye baktığımızda, Yunan vatandaşıya baktığında karşıda devasa potansiyeli olan bir Türkiye'yi görüyor.
2: Evet.
0: Yani askeri kapasite bakımından böyle, demografi, nüfus bakımından böyle. Kıbrıs Savaşı döneminde bizim nüfusumuz 40 milyondu. Yunanistan 9,5 milyondu. Bugün Yunanistan 10,5 milyon. Biz iki katına çıktık şimdi. Öte taraftan Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Evet, Yunanistan'ı Avrupa koruyor, himaye ediyor falan. Fakat Türkiye'nin de devasa boyutta dışarıda işbirliği yaptığı aktörler ortaya çıktı.
2: Evet,
0: yani
2: evet.
0: Türkiye Orta Doğu'ya açıldı. Türkiye Türk dünyasına açıldı. İslam dünyasına açıldı. Baktığımızda bütün bunları Yunanistan'da net olarak aslında görüyor.
2: Evet. Eray Hocam, az önce silahları da gördük, tekrar söyledi. Silahlar sizin dikkatinizi çekmişti. Belki bir analiz yaparsınız yani şu Yunan askeri unsurlarının ellerindeki silahlarla ilgili. İşte evet, silahlar burada. Tüfekler.
1: Yani bunlar tabii Alman patentli, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki Almanların ürettiği eski nesil teknolojik silahlar. Yani çok geride kalmış durumda da. Bunları verebiliyorlar. Ne yapsınlar? Yani hani şey yok yani. Sapan yerine işte onları vermişler. Ya bir de hakikaten baktığınızda mesela ayaklarına dikkat edin. Yani botlarına, şeyle, ben her şeyine dikkat ediyorum. Hakikaten şey, neydi onun ismi? Yani oraya özellikle işte alın şu üniformaları giyin de şuraya çıkın. Miçotakis'in yanında dünyaya bir fotoğraf karesi sunun demek için görevlendirilmiş şeyler yani bunlar.
2: Peki figürler. Kafalarındaki dürbün niye?
1: Ya efendim, evet. Yani o dürbün

0: şeyler. Neydi onun ismi? Bir poz vermek için yani. Yoksa onların öyle bir kabiliyeti de yok. Öyle bir teçhizatı kullanabilecek bilgi ve eğitim seviyesinde olduklarını düşünmüyorum.
1: Yani Türkiye'de Mitchell Takis'in bu gezisine nasıl bakıyor Sayın Selvi? Yani turistik gezi yapmaya mı gitmiş diyorlar? Yani tebessüm mü ediyorlar? Yani Ankara'da mesela Genelkurmay'da bir odada şu görüntüleri izleyip bence gülümsüyordur bizim
2: şöyle şimdi komuta kademesi. Özellikle gerilimi artırmaya yönelik bir çaba olduğu farkında ve bu da ifade ediliyor hem Dışişleri'nin açıklamalarında hem Milli Savunma'nın açıklamalarında bunlardan kaçınılması gerektiği söyleniyor. Elbette ki bir seçim dönemine girildi. Bu seçim döneminde kampanyayı büyük ölçüde Türkiye karşıtlığı üzerine kuruyorlar. Mitsotakis ekonomide çok ciddi olarak zorlanıyor içeride ve orada milliyetçi partilerden de bir yükseliş var. Ekonomide Yunan halkına bir refah sağlayamadı. Bunu Türkiye'ye yönelik gerilimi tırmandırmak suretiyle örtmeye çalışıyor. Tabii Ankara büyük bir devlet olmanın refleksiyle yine de takip ediyor. Bu tür şeylerin gerilimi tırmandığı ve bunların not edildiği ifade ediliyor. Ama gördük ki işte sadece not edilmemiş. Oraya bir takım birlik kaydırmaları da yapılmış. Bunlar tabii kamuoyuna açıklanmış olanlar. Elbette ki açıklanmamış olanlar da var. Bu süreçte seçim yaklaştıkça bunun dozu da artabilir. Çünkü Yunan siyasetçiler arasında bu iş bir yarışa dönmüş durumda. Tabii Türkiye bu konuda sadece izlemekle yetinmez. Tedbirleri de almak gerekiyor. Yani bir yerde de bu devletin hukukunu korumamız gerekiyor. Şu ana kadar diplomatik yollarda bu konuda uyarılar yapıldı. Ama diğer tarafından da gördüğümüz kadarıyla askeri olarak tedbirler de alınıyor.
1: İşte az önce hücum bota girmişler. Bir donanma subayı Yunan. Gemi üzerindeki herkes saçlı sakallı falan yani bir pek askeri disiplin de yok galiba bunlarda. Şimdi Yunan medyasında neler yazıyorlar onlara da bir bakalım hızlıca. Ardından başka bir başlığa da geçeceğiz. Çok önemli gündem başlıkları var. Taneya demiş ki Ege'de resmen bir Türk duvarı oluşuyor. TETOK, Ege'de sirenler, Türk seçkin komandoları yakınımızda. Protema 2000 komandoluk Türk gücü Söke konuşlanması geniş askeri konuşlanmanın sadece bir parçası. One Alert Türk Ege ordusu bu adımla daha da güçlendi. Evet. Buyurun.
3: Yani tabii Türkiye egemen bir ülke. İstediği yere istediği askerini, tugayını konuşlandırır. Ama Yunanlılar bakımından bunun gündeme tutulmasının politik sebepleri var. Neticede baktığımızda yani bir yerden bir başka yere komandoların, tugayın intikali de bugünkü şartlarda çok kolaylıkla sağlanabilir. İçeride adeta Yunanistan'ın ana leitmotivu yani ana gündemi, temel üzerinde durdukları, hassas olarak gündeme taşıdıkları konu Türk tehdidi. Türk tehdidi bir teviye artarak devam ediyor ve bizim güvenliğimiz gittikçe tehlikeli hale geliyor. Bizim istikrarımıza Türkiye'nin askeri kapasitesi büyük tehdit oluşturuyor. İşte bunu bertaraf etmek için bir taraftan Batı'dan her anlamda destek, diplomatik destek falan istiyorlar. Öte taraftan içeride halkı bir takım sorunlar karşısında oyalama, Türk tehdidini gündemde tutarak ekonomik sıkıntıları ikinci plana atma hedefleniyor. Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi, 1981'den beri Avrupa Birliği ülkesi, 26 yıl buradan var, 19 yıl da oradan var. Şimdi bunları üst üste topladığımızda değil mi? 45 yıl falan oluyor. 45 yıldır Avrupa'dan sürekli olarak daha fazla tahsisat alan, bütçeye daha az katkı sağlayan bir ülke. Şimdi baktığımızda iktisadi bakımdan gelir getiren iki sektör var. Bir tanesi turizm, ikincisi de orada bir nakliyat, deniz taşımacılığı, o sektör Yunanistan'a para getiriyor. Avrupa Birliği ülkesi Yunanistan'da belki bizi eğer şu an izliyorlarsa düzeltebilirler.
1: Hocam bir de
3: 650 euro. Yani asgari ücret.
1: Rusya'dan benzin, doğalgaz,
3: Türkiye'de de 500 euro. Yani muadili belki tam yakın falan. Yani bir Avrupa Birliği üyeliğini Yunanistan doğru biçimde değerlendiremedi. Eğer biz 1980

0: 80'lerin başında darbe olmayıp da birkaç sene gecikmeyle Avrupa Birliği ön yargılı davranmasaydı, Avrupa topluluğu o tarihte hocam, bize karşı ayrımcılık uygulamasaydı, biz katılmış olsaydık
1: Yunanistan'la birlikte, ama biz Ankara'da
0: devasa
1: o zamanki zihniyet bunu kabul etmedi, öngöremedi.
0: Evet. Devasa bir potansiyelimizi sahaya yansıtabilirdik. Şimdi tabii Ege'deki adaların durumu veya ters adalar, yani bunların müzakerelerle çözüme kavuşturulması lazım. Statüleri, işte askerden arınırmış konumları falan. Benim teorim şu. Yani Türkiye günün birinde şu an için ikinci planda kaldı ama geçmiş tarihte Avrupa Birliği'ne katılmış olsaydı adaları bizim aslında fethetmemize, ele geçirmemize gerek kalmayacaktı. Çünkü serbest dolaşım kuralı var. Adalar bir kuşak sonra, iki kuşak sonra tamamen bizim insanımızın oraya yerleşmesi neticesinde demografik yapı değişecekti. Fakat bu tren maalesef Avrupa şu an itibariyle negatifte durağan bir vaziyette, bu tren kaçtı.
2: Evet, öyle gözüküyor. Ege'de resmen bir Türk duvarı oluşuyor demişler hocam.
3: Ya tabii onların söylemleri, yani bizim zaten orada hani askeri güç bakımından büyük bir kale desek daha duvar mı var değil. Bir gücümüz var hani baktığımızda, ama şu var, yani ben hep şunu diyorum, bir tane Tugay hareket ediyor. Şunların haline bak yani. Yani kaç Tugay olduğunu tahmin bile edemezler. Yani şimdi Türk ordusunun gücü. Yani birazcık öyle biraz deri, yani şu gazetecilerin, Yunanistan'daki gazetecilerin biraz derinliğine düşünmeyi öğrenmeleri lazım. Yani 2000 kişi oraya gelmiş. Ortalık Yunanistan'da deprem oluyor. Yani burada hani bir de işte Türk donanması dahil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kudret ve kabiliyeti, harp gücünü düşündüklerinde, eğer düşünebilirlerse, yani o zaman ne yapacak? O, ya demin de söyledik, yani burada Yunanistan'ın tek seçeneği, bakın tek seçeneği Türkiye ile iyi geçinmek. Uluslararası hukuka göre iyi ilişkiler kurmak. Yunan halkının, yani Yunanlı yöneticilerin Yunan halkına yapabileceği en büyük iyilik budur. Bunun dışındaki bütün seçenekler boştur. Göreceksiniz, bakın Aşil'in topu bilmem ne filan. O işler boş işler. Yani İsrail 22.500 kilometre kareciyi koruyamadı ki, Türkiye'ye karşı 214 bin kilometre karede, 650 kilometre cephede filan. Ya bunlar olası şeyler değil. Hani o yüzden diyorum. Hani göstermelik belki bir şeyler yaparlar ama bu Yunanistan'ın o büyük beklentisi tam bir balon olarak patlayacak. Hani baktığınızda. Tabii şunu da son cümle müsaade ederseniz. Yani şimdi bakın bunları, işte şu atmaca füzesi, bakın artık dünyada atmaca füzesi dediğiniz zaman ne olduğunu bütün dünya biliyor. Herkes biliyor bakın. Yani gururla anlatıyoruz değil mi, işte fırkateynlerimizi, denizaltılarımızı, SİHA'larımızı, demin sen saydın işte bir sürü SİHA şey, evet. Dronlar, akıllı yapay
2: onlar sadece kamikazeler, yani TB'ler, yani akıncılar makıncılar
3: nasıl
2: falan
3: oluyor
2: yok
3: bu iş? Bakın 90'lı yıllarda bunu söyleyemiyorduk işte. Bakın 90'lı yıllarda karda çıktı, biz de yandaki keçi adalarına mı çıksak filan diye filan. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi diyoruz ki bakın düşünmesinler bile. Hani düşünmesinler bile. Hani dronların sayısını falan söyledim. Yani dolayısıyla özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2000'li yılların başından itibaren Türk savunma sanayine verilen muktedir siyasi iradenin verdiği desteğin sonucunda şu an göğsümüz kabara kabara gururla bu sistemleri anlatıyoruz. Var olsunlar.
2: Eray Hocam, derin bir nefes alın. Sıcak bir gelişme var. Lütfen burada kalmaya devam edin. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir F-16 uçağının düştüğüyle alakalı haber merkezimize ulaşan bir bilgi var. İlk fotoğraflar şimdi barkomuza yansıyacak. Evet, ardından videoları da gelecek. Ciddi bir kaza kırım söz konusu. Yani uçak düşmüş. Alevler içerisinde yanıyor. Demek ki deposu da doluydu. Şurada
1: yerleşim
2: bir fotoğraf da var.
1: Düşmüş aslında.
2: Bir şey, Mokam gibi bir yer. Karavanlar vesaire. Birazdan görüntüler de gelecek. Pilot atlamış herhalde. Bilinci açıkmış. Ama
3: o şey düşme esnasında otomatik pilotla kurtarmak.
0: Bir başka aktüel haber, ben az önce okudum ABD basınında. 48 tane F-35 satışını ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a onaylamış. Yani böyle olağanüstü bir dönemde onaylaması da hakikaten dikkat çekiyor.
4: Demek ki Husilerin bu kadar saldırıyı artırmasının bir sebebi varmış. Bir taraftan Husilere saldırıyı artırıyorlar, diğer taraftan da bıçak satıyorlar.
0: Evet. Tabii orada tezgah büyük bir Şii-Sünni çatışması çıkarmaya hedefliyorlar.
2: Evet, şimdi görüntüler de geldi. Kaza Kırım'dan hemen sonra kayda alınmış görüntüler bunlar. Görüntüleri bir inceleyelim. Biraz sesi de yükleyebiliriz arkadaşlar. Tekrar izleyelim görüntüleri. Bir F-16 düşmüş. Şimdi Amerika Birleşik... Ciddi duman yükseliyor hocam. Bakar tabii mısınız?
3: Yani, dediğiniz gibi bu şey büyük bir ihtimal kalkıştan hemen sonra depoları doluyken düşmüş. Tabii düşüş şeklini görsek hani işte motor arızası mı yoksa bir parça kırılması mı şeklinde en azından bir yorum yapabiliriz. Tabii net olarak bilemeyiz ama fakat düştüğü parçalanmış.
2: Michigan'ın kuzeyiymiş burası. Michigan'ın kuzeyiymiş. Blair Township diye bir yer. Bir F-16 uçağı kaza kırıma uğramış yani. Uçaktan eser kalmamış yani. Uçak imtilak etmiş. Şurada kuyruğu falan gözüküyor hocam. Evet. Bakar mısınız? İşte alevlerin arasında.
3: Tabii yanıyor.
2: Yani
3: ama bu kadar yanması işte yani daha kalkıştan yeni kalktıktan kısa süre sonra muhtemelen düşmüş. Çünkü yakıtı boşaltamamış. Demek ki zaman olarak ne olduysa artık arıza mı ya da başka bir parça kopması mı pilot reaksiyon gösterememiş yani. Hı hı. Ve çakılmış anladığım kadarıyla. Sadece kendini kurtarabilmiş pilot
2: anladım. Tabii yeni bilgiler de gelmeye devam edecek. Üzerine de konuşacağız. Bu arada geçtiğimiz aslında bu hafta içerisinde Kongre Araştırma Servisi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la olan savaşı ve sonrasında kaç hava unsurunu kaybettiğine dair ayrıntılı bir rapor da yayımladı. Mesela 4 F-15E'si İran tarafından imha edilmiş. Bir F-35A'nın hasar gördüğü, düşman ateşiyle hasar gördüğü belirlenmiş Kongre Araştırma Servisi tarafından. A-10 yine imha edilmiş İran tarafından. 7 KC-135, 1 E-3 AVAX, 1 H-60V neyse artık, 4 AH-6. O Amerikalıların kendileri vurdu ya, 4 tane uçağı onlar. AH-64, MH-60, MQ-4C ve yaklaşık 30 MQ-9 imha edilmiş. Yaklaşık deniyor yani. Hocam onlar çok büyük İHA'lar.
3: 9
2: yani.
3: Mu diyor? 9,
2: hayır 30 30
3: 30
2: hocam,
3: 30 evet, çünkü 9 30 diyecektim ben de, o yüzden
2: MQ-9'dan en az 30 saniye imha yani etmişler. Her yani biri, ya kaza kırım ya da işte
3: 50 milyon dolar
2: İran tarafı yani.
3: Onların her biri 50 milyon dolar
2: yani acayip 30. Hava unsuru kaybı var yani. Siz F-35 satacaklar bir yandan işte Suudlara diyorsunuz ve bir yandan da kendi hangarları boşalıyor. Bu arada tabii. İran'da neleri vurdu, Ürdün'de neleri vurdu İran, onu da bilemiyoruz.
3: Bilemiyoruz evet. Yani
0: karartma uyguluyorlar.
2: Tabii.
3: O mesela 4 tane F-15'in 3'ünü zaten kendi kendilerine vurdular. Bir tanesinde İran vurdu. Hı hı. Yani o
0: kuvvetliydi sanırım. İsrail'in karartma uygulamasını anlayabiliriz yani. Evet, fakat evet. ABD tarafı da aslında karartma uyguluyor. Belki bu kongredeki araştırma raporu biraz daha bugüne kadar açıklanmayan rakamların ortaya çıkmasını sağlayabilir.
2: Yani
5: hep sıcak tutmaya çalıştılar ama hani biz kazanıyoruz, kaybetmiyoruz, biz çok da avantajlıyız diye. Ama sonuçlar işte raporlara girmiş. Bir taraftan Polonya'ya da bakın, yeni üsler kuracaklarmış yine az önceki.
2: Nereye?
5: Polonya'ya. ABD üssü. Evet, Trump tebrik ediyor Polonya'yı. Polonya başkanını işte yeni üsler kuracağız. Yani bir geri çekilmeden ziyade yayılmaya devam ediyor. Bir Avrupa'nın göbeğinde bakın ABD yayılmaya devam ediyor. İşte Polonya'nın tehdit tabii, gerçek diye
4: Polonya'nın
5: bakın.
4: Polonya'nın tabii bir Rus korkusu var. Tarihi tabii. Bir korku. O korkuyu çok iyi kullanıyorlar. Ruslar hep Avrupa işgalde Polonya üzerinden başladığı için sürekli olarak
5: ne olursa önce onların başına geldiği için
4: kullanarak orada yeni üsler elde ediyor.
3: Mesela orada Aselsan Polonya ile bir anlaşma, 3 tane anlaşma yaptı. Bir tanesi çok ilginç. Sınır güvenliğini bizim Aselsan'ın sistemleri sağlayacak. Evet. Polonya'nın sınır güvenliğini Aselsan sağlayacak. Yani hakikaten yine taktik araçların, zırhlı araçların iletişim sistemlerini yine Aselsan sağlayacak.
2: Polonya Başbakanı galiba bir açıklama yapmış. Bizim kara unsurlarımızın yanında Almanya, Fransa, bir de bir ülke daha yine, o da kalbur üstü Avrupa ülkelerinden biri. Bunların üçünü üst üste koysanız bir Polonya etmiyor diyor.
4: Ama Polonya'nın burada Türkiye konusunda doğru isabetli bir tercihi var. Türk savunma sistemlerini tercih ediyorlar.
3: MK'ye de gene bir anlaşma yaptı. Tabii. Yani Tolga
2: bildiğim kadarıyla. Evet. Gemi de sattık değil mi hocam biz onlara?
3: Romanya'yı sattı. Ama şu an bildiğim kadarıyla 24 gemi yurt dışında hangi ülkeler olduğunu bilmiyorum ama hazırlanıyor bu yıl içerisinde.
4: 37 gemi bizim için, 24 gemi evet. Yabancılar evet, için.
2: Yani şimdi 10 gemi savaş gemisi. 10 gemiye daha başlıyoruz tersanelerde.
3: Tabii yani 61'in bir ara 74'e çıkmıştı toplam sayı. Bir bölümünü teslim ediyorlar işte böyle. PDP gidiyor ama şunu söyleyeyim, hakikaten Polonya Türkiye'nin önemini kavramış durumda. Bir sempati var. Yani orada gezdiğimiz zamanlarda da işte Türk bayrağı var tabii üzerimizde böyle. Şey yapıyorlar yani, bir sempati oldu. Çünkü Polonya Türkiye'yi tek böyle şey, kendisine yardım eden güvenilebilir bir ortak ülke olarak görüyor.
2: Evet, şimdi yeni bir görsel gelecek ekrana. Almanya'da yapılmış çok gizli bir toplantı ama bunu Amerikan basını ifşa etti. Daha sonra da bunu açıklamak zorunda kaldılar. Almanya'da gizli Amerika-İsrail Körfez Zirvesi başlığını atabiliriz. Medyaya sızan haberlerin ardından CENTCOM, Almanya'da 8 ülkeden üst düzey askeri liderlerin katılımıyla gizli bir toplantı düzenlendiğini resmi bir açıklamayla doğruladı. Peki kimler katıldı? İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün, bu toplantıya katılan ülkeler. Bu toplantı ne anlama geliyor? Hemen sizinle başlayalım hocam. Buyurun.
0: Yani bir kez tabii bu toplantı CENTCOM başkanında yapılmış olması, ABD'nin tekrar körfezi dizayn etme çabası içerisinde olduğunu gösteriyor.
2: Nerede? Rammstein'de falan mı yaptılar?
0: Almanya'da yapılmış ama kenti bilmiyorum. Zaten gizli olduğu için sonradan ortaya çıktı. İkinci olarak burada İsrail Genelkurmay Başkanı da var. Şimdi Körfez ülkelerinin özellikle ABD dışında kalan 6 ülkenin Genelkurmay Başkanları hangi anlayışla İsrail Genelkurmay Başkanı ile aynı masaya oturdular. Bunu doğrusu anlamakta zorlanıyor.
3: İsrail'le bütün Körfez ülkeleri oturmuş hocam. Yani.
5: Evet. Diplomatik yani ilişkileri olmayanlar bile işte, aynı masada. Bakın kesmiş olanlar var.
0: Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan. Evet, yani baktığımızda hepsinin cephede muarız oldukları, en azından retorikte, görüntüde muarız oldukları İsrail ile ABD himayesinde işbirliğine yöneldiklerini görüyoruz. Bunun bir iki kademe ötesinde ABD bir takım kurgular, planlar yapıyor olabilir. İbrahim anlaşmalarını genişletme gibi. Suudi Arabistan'da zaten bu konudaki müzakereler yarıda kalmıştı Aksa tufanıyla. Şimdi önümüzdeki ayın başında muhtemelen yine burada konuşacağız. Aksa tufanının 3. yıl dönümü İsrail'de de tartışılıyor. Orta Doğu'nun her tarafında, Amerika'da. Şimdi yani Mossad'ın haberi yok muydu bu saldırıdan? Mesela bu saldırı pek çok şeyi tetikledi. ABD'nin Orta Doğu'daki hegemonyası bakımından negatife gidişinde belki başlangıç noktası olabilir. Yine işte İran'ın devasa bir bu savaş esnasında gördük misilleme kapasitesi, yeteneği olduğu da bu Aksa tufanı sonrasında ortaya çıktı. Şimdi bu Amerika'da yapılan bu toplantı kanaatıma göre, benim düşünceme göre Yemen'deki Husilere karşı bir kolektif operasyon hazırlığı. Bu
2: ama Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in de zaman zaman Husilerle iş tuttukları biliniyor. Hadi İsrail Husileri kendine düşman olarak görüyor. Neticede Husiler İsrail'i hedef almıştı. Suudi Arabistan zaten Husilerle savaşıyor şu anda. Birleşik Arap Emirlikleri'ni burada nereye konumlandıracağız?
0: Ya Birleşik Arap Emirlikleri aslında onlar Husilerle bütün seçeneklerde rol alıyor. Çok esnek bir yapısı var. Şimdi burada emniyet taşıyan nokta şurası. Önümüzdeki zaman diliminde Husilere yönelik bir operasyon eğer sahaya aktarılacak olursa bir takım altyapıları devreye sokarak İsrail, ABD, Şii-Sünni çatışmasına bunun evrilmesini sağlamayı hedefliyor. Yani işte bize doğrudan dolaylı Pakistan'a baskı yapıyorlar. Bu Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde bir takım yükümlülükler üstlenmemizi sağlamaya çalışıyorlar. Aslında bu İsrail'in, ABD'nin uzun vadeli planı. İsrail mesela bu 28 Şubat'ta başlayan savaşı zaman bakımından daha uzun bir süreye yaymaya çalıştı. Yeni aktörlerin çatışmaya dahil olmasını sağlamaya çalıştı. İsrail yine baktığımızda bu savaşın bir Arap-Acem çatışmasına doğru evrilmesini temin etmeye çalışıyor. Evet. Daha ileri aşamalı.

0: da Şii-Sünni çatışmasına, bu savaşın o tarafa doğru gitmesini sağlamaya çalışıyor. Burada tabii en önemli bu süreci yönlendirecek aktörlerin arasında Türkiye giriyor.
1: Masada Türkiye yok mesela.
0: Burada yok ama yani zaten sahada.
2: Olmaz. Türkiye böyle bir masada olmaz.
0: Burada yok. Öyle burada zaten olmaması olmaz. Doğru bir şey.
2: Türkiye bu masanın altında.
0: Doğru bir şey ama sahada Türkiye diplomasi ile pekala bu süreci önemli ölçüde yönlendirme potansiyeli olan bir ülke. Çünkü bizim çıkarlarımız aynı zamanda Babil Mendab'ın açık olmasını gerektiriyor. Çin'den, Asya'dan ithalatın, ihracatın önemlice bir bölümü Babil Mendab ve Hürmüz üzerinden Türkiye'ye intikal ediyor. Öte taraftan işte o coğrafyada Somali'de bizim değil mi asker üssümüz var. Asker orada konuşlanmış vaziyette. Yine Somali ile yapılan anlaşma çerçevesinde orada sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri konusunda bir takım imtiyazlar temin ettik. Dolayısıyla bu meselenin diplomasiyle çözümü yönünde Türkiye'nin önümüzdeki zaman diliminde çaba gösterebileceğini düşünüyorum.
1: Sayın Selvi?
2: Ya bu Husiler konusunda o kadar ikiyüzlü politikalar uyguluyorlar ki biliyorsunuz Amerikalıların Husilerle Umman'da bir araya geldikleri, bir toplantı yaptıkları ortaya çıktı.
1: Evet, onu
2: bunu da Amerikalılar sızdırdı. Orada Husilere şunu söylüyorlar. Oradan Amerikan tankerlerinin geçişine karşı mısınız? Hayır, değiliz. İsrail tankerlerinin geçişine karşı mısınız? Değiliz. Peki neye karşısınız? Suudi Arabistan tankerlerinin geçişine karşıyız ve buna müsaade etmeyeceğiz. Onlar da diyor ki o bizim sorunumuz değil. Sonra tuttular. Husiler bu konuda Suudi Arabistan'a son dönemde çok saldırmaya başladı ve Amerikalılar Suudi Arabistan'a savaş uçakları sattı. Bir yandan tavşana kaç, tazıya tutuyorlar. Tabii burada önemli olan bir nokta aslında İsrail başından itibaren bu savaşın bu savaşın bir İran-Amerika-İsrail savaşı olmaktan çıkıp Sünni-Şii savaşına dönüşmesi için bir çaba içerisindeydi. İran'ın Körfez ülkelerine saldırması da bu kozu verdi ellerine. Bu konuyu çok sıkıntılı bir hale getirdi. 9 Dışişleri Bakanı'nın toplantı yaptığı bir dönemde de biliyorsunuz İran orayı vurdu. Hakan Fidan da İranlı muhatabını arayıp ne yapıyorsun biz çözüm bulmaya çalışıyoruz. Siz toplantı yaptığımız yeri vuruyorsunuz dedi. Kurban Bayramı'nda Dışişleri Bakanı'nın o 3 gün süren temasları sonucunda Körfez ülkeleri birleşik olarak İran'a karşı bir savaş ilan etme aşamasına gelmişlerdi. O engellenmiş oldu. İsrail'in o hamlesi Türkiye'nin çabalarıyla boşa çıktı. Şimdi burada hem İran'a karşı hem Husilere karşı Amerika koordinasyonunda bir şey yapmaya çalışıyorlar. Tabii bunun bir ucu da gördüğüm kadarıyla Mekke Savunma Anlaşması'na karşı orada ayrı bir blok oluşturmaya çalışıyor. Ama gördük ki bu savaşta ne İran'a karşı Körfez ülkelerini koruyabildi Amerika. Evet, şakır şakır vurdu İran. Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere. Ne de İsrail'in gelip Katar'ın ortasında Hamas'ı vurmasına engel olabildi. Ama yıllarca Körfez'i biz sizi koruyacağız diye paralarını aldılar. Bu savaş şunu gösterdi ki Amerika'nın Orta Doğu'da İsrail'den başka koruyacağı hiçbir ülke yoktur. Şimdi yeni bir oyun deniyorlar ama bu süreçte ne Körfez ülkelerini korudular, İran'a karşı koruyabildiler, kendilerini de koruyamadılar. Ne de İsrail'e karşı yine Katar'ı koruyamadılar. Yeniden bir oyun kuruyorlar. Burada Mekke Anlaşması'na karşı bir blok oluşturma
3: çabası var. Ama abi şunu da sormam lazım. Hani sen de deneyimli bir gazetecisin. Bu oyun tutar mı? Doğru söylüyorsun. Ben de katılıyorum.
2: Şöyle bu oyunu İran savaşı sahada bunun başarısız olduğunu ortaya koydu.
3: Evet.
2: Yani saha gerçekleri Körfez ülkelerini Amerika'nın koruyamadığını, İran'a karşı da İsrail'e karşı da koruyamadığını ortaya koydu. Şimdi masaya otururken çökmüş, başarısız kalmış bir planı yeniden canlandırmıyor. Ölüyü diriltmeye çalışıyorlar. O yüzden başarılı olamazlar.
1: Geliriz hocam.
4: Şimdi bu işte alt alta yazdığımız ülkelerde aslında birkaç ortak meseleleri var. Birincisi işte az önceden beri konuştuğumuz mesele ABD'nin koruyamadığı ülkeler. Koruyamadı ama koruma garantisi verdi ve bunun üzerinden de petrodolar anlaşmalarını yıllardır sistemi kurup yürüttüğü ülkeler. Ama bu ülkelerin de zaten ABD bizi koruyamadığı

0: yapmıyor diye serzenişte bulunduğunu, belki de bu görüşmelerde de sadece burada Husiler değil, başka meseleleri de.
1: Donald Trump Körfez turuna çıkmıştı İran Savaşı'ndan önce, değil mi? 3.2 trilyon dolar.
2: Evet.
1: Hepsine yani birer...
3: Yatırım vaadi yahut da satış yaptı, o kadar.
1: Hepsine birer trilyon dolar.
2: Saç dansları yaparak karşıladılar.
0: Evet. Yani sonra hem koruyamayıp hem bir taraftan silah satmaya devam edip hem de bir taraftan durum değerlendirmeleri yapıp hem de yeni hesaplamalar yaptıkları belli ki bir görüşme serisi oldu. Ama tabii bu tablodan işte 2015'teki Husilere yaptıkları, bu gördüğümüz ülkelerin de katıldığı işte o koalisyon dedikleri o işte karşı saldırıların nasıl bir sonuç verdiğini mesela biz gördük. Şu andaki tabloya bakarsanız pek de bir şey olmamış gibi. Aksine çok daha fazla Husiler şu anda elini güçlendirdi. Çok daha büyük alana şu anda nüfus ediyorlar. Babül Mendeb'i de kapatabiliriz. Kapatmasak bile bizim burada olmamız, yani tehdit olarak burada var olmamız zaten bütün maliyeti arttırıyor. Evet. Nasıl İran maliyeti arttırıyor ve bunu öğrendi, kullanıyor. Husiler de aynı şekilde buradan bir maliyet üretiyor. İran'la birlikte tabii ki hareket ediyorlar ama %100 İran'ın menzilinde gibi bir konuda tabii ki burada diyemiyoruz. Çünkü yıllardır devam eden bir konu var. 2015'teki o koalisyonun Husilere karşı aldığı pozisyon çok büyük bir şey getirmedi. Şimdi çok daha güçlendiler. Evet. Buradan ne çıkacak? Husilere karşı sadece bir işte kolektif bir şey, 2015'in ikinci postası tekrar mı yapıyoruz gibi belki bir görüşme yapılmış olabilir ama şu anda bu duruma çözüm getirecek gibi bir önümüzde açıkçası bir tablo görmek çok zor. Çünkü çok daha güçlenmiş bir tabii ki Husi yapısı var. Ve bunun da bütün bölgeyi karıştırma, işte az önce konuştuğumuz yayılması, ülkelerin tekrar vurulması, dahil olması, yine tekrar İran'la olabilecek bir saldırı. Bu saldırı durumunda Körfez ülkeleri ilkinde çok dahil olmak istemediler. Ama biz tekrar bu ateşi başlattık. Husiler üzerinden başlattık. Başka bir senaryo kurduk kafamızda. İşte İsrail'in orada olması, yani diplomatik ilişki yok. Yani, İsrail'le aynı masaya oturuyor.
1: Şu tabloda İsrail'in vurduğu bir Katar var. İsrail, evet. İran'ı vurdu diye vurulan işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün var. İsrail başlı başına var. Bu arada işte Husilere karşı ortak bir adım gündeme gelebilir deniyor ama Birleşik Arap Emirlikleri daha önce gitmiş Husilerin lider kadrosuna demiş ki siz gidin kardeşim, bu Suudların Neom diye yeni bir şehir inşa ediyorlar, onu vurun. Tamam. Bunu da Husiler ifşa ediyor falan, bir garip bir ortam var yani.
3: Hakikaten çok enteresan. Kimin eli
0: kimin cebinde aynen öyle, belli değil. Karma karışık, çıkar ilişkileri.
2: Güven vermiyor. Mesela buradaki ülkelere işte aşağıdan yukarıya doğru bakalım. Şimdi veya ortadan başlayalım. Mısır pasifize edilmiş bir ülke aslında. 111 milyon nüfusu var. 1 milyondan fazla coğrafi genişliği var. Nil etrafında ve Akdeniz sahilinde nüfus konuşlanmış vaziyette. Önemli askeri potansiyeli de var, gücü de var. Fakat ABD'nin Camp David'den beri yardım alıyor. Pasifize edilmiş bir ülke. Evet. Mısır'a benzeyen ikinci ülke
1: Ürdün.
2: Ürdün. 94'te onlar da Kral Hüseyin zamanında İsrail'le anlaşma yaptılar. Bu iki ülkenin hareket kabiliyeti aslında sınırlandırılmış, dondurulmuş vaziyette. Katar bizim dostumuz değil mi? Katar aslında herkesin dostu. İran'ın da dostu, Taliban'ın da dostu. Yani Suudi Arabistan'la belli dönemlerde kavga yaşandı. Evet, evet. Katar'ı kıskaca almaya çalıştılar. Katar İngiliz anahtarı gibi herkesle iyi geçinmeye çalışıyor. Fakat pek çok konuda Türkiye ile işbirliği yaptığını da biliyoruz. Bahreyn zaten nüfusunun %80'i Şiilerden oluşan bir ada devleti. Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, İsrail, Suudi Arabistan'da ise bir hanedan yönetimi var biliyoruz. İşte bu en son bizim basına da düştü. Pakistan kınadı, Türkiye'de kınadı. Bir sahte bayrak operasyonu olma ihtimali güçlü. Mekke üzerinde bir drone, bir İHA düşürüldü değil mi? Evet. Yani bunun hakikaten...
1: Suudi Arabistan'ın iddiası bu.
2: Bunun hakikaten
1: reddediyor.
2: Dışarıdan baktığımızda... Acaba... Husilerin böyle bir şey yapma ihtimalleri düşük de olsa var. Fakat öte taraftan yani Husiler de Müslüman değil mi? Yani onlar Zeydi, Şii ve Mekke-i Mükerreme, işte Ravza-i Mutahara, Mekke, Medine hem Şiiler bakımından kutsal hem Sünniler bakımından kutsal. Kendileri bakımından bunun rasyonel bir temeli de yok.
4: Savaşlarda rasyonel
2: kalmıyor. Yani böyle bir saldırıyı Mekke'ye yaptıkları takdirde tüm İslam dünyası

0: Hasan'ın tepki göstereceğini biliyorlar. Oysa ki Suudi Arabistan'ın canını acıtacak olan şey Aramco'ya yapılacak bir saldırı. Bunu da zaten geçmişte yaptılar. Elan işte bir takım petrol tesislerine yapılan saldırı. Bu genel kontekst içerisinde baktığımızda...
1: Hocam bunlar canlı görüntüler bu arada.
0: Almanya Hacılığın toplantısı ile...
1: İbadetleri devam ediyor.
0: Göre,
1: Allah kabul etsin her birinin ibadetini.
0: Ensarullah harekatını Husileri tasfiye için karar almaya çalışıyorlar. Şimdi geçmişte Hamas'ı tasfiye etmeye çalıştılar. Hamas halen direniyor. Hizbullah'ı tasfiye etmeye çalıştılar. Hizbullah da potansiyelini koruyor. Suriye'de işte o rejim değişti. Şimdi önümüzdeki zaman diliminde muhtemelen İran'ın vekil kuvveti olarak görülen buradaki Ensarullah harekatını Yemen'den tasfiye etmeye çalışacaklar. Fakat bunun gerçeklik temeli var mı diye baktığımızda Yemen yani 500 bin kilometre kareden geniş bir coğrafya sahip, nüfusu 43 milyon, Suudi Arabistan dahil tüm bu toplantıya katılan ülkelerin nüfuslarını alt alta toplasanız Yemen kadar etmiyor. Bir de Husiler marjinal bir yapı olmanın ötesinde aslında coğrafi bakımdan %80'ini Yemen'in kontrol ediyorlar. Fakat nüfus coğrafi bakımdan %28'ini, nüfus bakımından %80'ini kontrol ediyorlar. Sana 2015'ten beri Husilerin kontrolünde. Önümüzdeki zaman diliminde öyle anlaşılıyor ki Husiler üzerinde İsrail, ABD onları tasfiye amacıyla bir operasyon kurguluyor. Ve bu giderek İran'ın da devreye girmesiyle bir Şii-Sünni çatışmasına doğru evrilme tehlikesi var.
1: Hocam tam da burada bir virgül koyalım. Az önce Sayın Selvi'nin de işaret ettiği Amerika Birleşik Devletleri Husiler gizli görüşmesiyle reklamların ardından devam edelim. Kısa bir ara, az sonra buradayız.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Eylül ayına ait sosyal ve ekonomik destek ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların aile ortamında desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplam 2 milyar 186 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. Ödeme bilgileri E-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler.
5: Kılıçlı korsan yemin töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişlerdi. 5 eski teğmen hakkında yeni adli soruşturma başlatıldı.
4: Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bunlar da evelallah temizlenecek.
5: 30 Ağustos 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin yasak olan bir yemin metnini okuması gündem oldu. Yüksek Disiplin Kurulu 5'e karşı 4 oyla teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç etti.
6: Mezunların plaketini çakarken...
5: Teğmenlerin avukatları ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak idari yargıya başvurdu. Süreç karşılıklı suç duyurularıyla devam ederken ihraç yönünde oy kullanan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri eski teğmenler hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu. Eski teğmenlere yönelik suç duyurusunun gerekçesi ise kamu görevi nedeniyle alenen hakaret ve zincirleme iftira suçlaması oldu. Savcılığın başvuruyu işleme almasının ardından 5 eski teğmen şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: ...27 Mayıs'ı... yani neresinden baksanız bir kanunsuzluk. 27 Mayıs darbesinin zifiri karanlığı ve Yassıada'da işlenen insanlık suçları yıllar sonra yeniden gündemde.
8: Faruk Oktay, 1958-1960 yılları arasında İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu.

0: o dönemlerde darbeciler darbeyi henüz yapmadan önce belki de o zemini hazırlamak için gençleri sokağa sürmüştü. Ve o sokağa sürülen gençleri öldürdüğü, zarar verdiği iddiasıyla Faruk Oktay evinden alınmış, ardından Yassıada'ya götürülmüştü. Hasan Emre Oktay kendisinin oğluysa o günlerde henüz 13 yaşındaydı ve bize o acılı günleri anlattı.
1: Gürültü, kapının şey pencereye bir geldik, evin önüne bir tank, iki cemse asker, tam teçhizatlı, bir cemse üstünde top, top mu ağır makinalı mı bir şey var böyle, böyle bize doğru çeviriyorlar. Ondan sonra bir cemsede de projektörler, gündüz gibi aydınlandı. Paniğe kapıldık, korktuk yani, ne oluyor, uçuracaklar evi falan yani, kaç 66 yıl geçti bakın. Ondan anlattıkça açılıyor, çıkıyor, aklıma geliyor. Onu babam giyindi. Beyefendiyi karargaha götüreceğiz dediler. Babam tamam dedi, tabancam var dedi. Emniyetin tabancasını aldılar, indiler aşağıya. Biz de yukarıdan bakıyoruz işte. Bir telaş oldu orada, böyle rüzgar esiyor falan. Bir cemselerden birine bindirdiler, gitti. Yani bir vedalaşma, babacığım hakkını helal et. Son görüşümüzmüş o kapıdaki hali. Bir daha gelmedi, bitti. Gidiş o gidiş.
0: Hasan Emre Oktay ve abisi hep birlikte bu fotoğraftalar, babasıyla birlikte. Ancak ne yazık ki babaları Faruk Oktay Yassıada'ya götürülmüş ve kendisine ait olmayan suçlar ve ithamlar sebebiyle aylarca işkence görmüştü ve bu işkencenin neticesinde ailesinin hiçbir haber alamadığı bir ortamda hayatını kaybetmiş ve ailesine sadece cansız bedenini gelip alabilirsin denilmişti.
1: Bu öğrencileri sen öldürdün polis olarak. Evet, hayır böyle bir şey yok diyor. Hayır, öldürdün, sana bu emri Adnan Menderes verdi ve Celal Bayar verdi. Bu da diyor ki bana böyle bir emir verilmedi diyor babam. Ve ben de ateş etmedim diyor. Yüzlerce öğrenci işte sen bu ateş et emri aldın diye işkence görüyor babam. Ondan sonra işte bize bir telefon, düşünün sabaha karşı üçte babanızı alıp götürüyorlar. Annem de annemin kocasını götürüyorlar. Ne kadar kaldı? 3 ay kaldı. Eylül'de, 30 Eylül'de bir telefon. Efendim eşiniz Faruk Oktay öldü. Kasımpaşa askeri hastanesi morgunda gidin alın. O kadar. Gittik, büyük abim işte o şey, yara bere için çektirmiyorlar ki resim. Şimdi olsa hemen belge. İşkence gördüğü belli.

0: Arka plana kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de Amerika ile Husiler arasında Umman'da gerçekleştirilen toplantıyı konuşacağız. Bu toplantı neye işaret ediyor? Amerika Birleşik Devletleri Husilerle görüşünce ne almayı planlıyor ya da ne yaptırmayı planlıyor? Hemen detaylara bakalım. Husilerin görüşmede Amerikan, İsrail ve diğer ticari gemileri hedef almayacakları mesajını verdiği, ancak Suudi Arabistan'a ait gemileri bu kapsamın dışında tuttuğu bildirildi. Husiler Amerika tarafına Amerikan gemilerine saldırma niyetleri bulunmadığını ve 2025'te Washington'la varılan ateşkese bağlı kaldıklarını iletti.
1: Bir cümle söyleyeyim. Tabii hocam, bu sorunla bağlantılı.
0: Tabii.
1: Mike Huckabee, ABD'nin sahibi ülkesi, evet. Siyonist bir adam.
0: Siyonist adam.
1: Dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Husilerle Gazze Savaşı esnasında ABD'nin yaptığı Amerikan gemilerine Babil Mendab'da, Aden Körfezi'nde, evet, Kızıldeniz'de, evet, saldırı yapılmaması anlaşması geçerliliğini koruyor dedi.
0: Geçerliliğini koruyor dedi Huckabee. Evet, yani o da
2: ne oldu o zaman? Düşmanlık kim kime karşı, ne için? İşte o az önceki konuştuğumuz tabloda ülkelerin şöyle bir ortak özelliği de vardı. Boğazlar kapandığında külliyen zarar edecek ülkeler, İsrail dahil, bakın buradan da zararlı çıkacak ülkeler.
0: Evet.
2: ABD hem diyor ki işte sizi koruyorum, koruyabilirim, ama bir taraftan neden korumadı? Bilerek mi korumadı? Koruyamadı mı? Kapasitesi mi yetmedi? İsrail de belli noktalarda korumadığını gördük. Yani bütün körfezi bir sarmalın içerisine aslında

0: bahsediyor. Bir bağımlılık ilişkisinin de devamına bakın aslında ABD garantilemiş oluyor. Bir süredir konuşuyoruz, bitmeyen çatışmalar, bitmeyen savaşlar. Bitmeyen çatışma savaş olmasına rağmen ama ABD bakın istediği aktörle çok güzel kendi arasında başka anlaşmalar da yapıyor. Çünkü biz şuna alışırız. Husiler neden mesela sürekli neyin üzerinden, hangi savla işte Suudi Arabistan'la karşıt bir noktaya geldiler. Suudi Arabistan ABD'nin ve İsrail'in yanında gördükleri için geldiler. Bu Körfez Savaşı'nda böyle işledi. İran işgalinde böyle işledi. Buralardan başladı. Aslında Suudi Arabistan'ın zaman zaman işte o cumhuriyetçilere karşı ya da Nasır'ın getirdiği rüzgara karşı Husileri desteklediği bir zamanı da biliyoruz zaten tarihte. Ama ne oldu? Nasıl saflar değişti? Zaten ABD'nin yanında Suudi Arabistan'ı gördükleri için ya da ABD'nin ve İsrail'in politikalarını destekliyor diye karşı bir pozisyona geçtiler. O zaman bu açıklamalar ne şimdi? Yani burada bu bitmeyen kaosları besleyen bir düzen var. Şu anda bitmeyen savaşları besleyen bir düzen var. Tabii ki sadece silah satışı üzerinden de bunu yorumlayamazsınız. Birçok farklı paradigma da var. Ama bir taraftan da canı istediğinde kendisine zarar gelmesin diye oradan alt anlaşmalar yapan, gizli gündemleri olan, hem bu bölge sürekli kaos içerisinde kalsın, hem burada bir güvenlik kıskacına yakalansın bütün bu ülkeler. Ekonomik olarak da biz sizin boğazınıza basabiliriz. Çünkü krizin devamına yatırım yapıyoruz. ABD'den bahsediyorum. Çünkü İran'ın şu anda ABD ile bir barış gibi, geri çekilme gibi ya da masaya oturup gerçekten açık kartlarla görüşme gibi bir gündemi var mı? Yok. Rusya-Ukrayna meselesinde de yok. Artı yeni yeni krizler yükleniyor. Bakın yeni yeni çarpışma alanları, sürekli konuştuğumuz meseleler. Buradan mı çıkacak, şuradan mı çıkacak diye hatırlayın 3. Dünya Savaşı'nı. Hep konuşuyorduk Çin-Tayvan mı? Tabii
1: gelen dakikalarda bu bağlamda bir barko da hazırladık biz. Şimdi Gazze Savaşı çıkmasaydı İran'la İsrail arasındaki savaş başlayacak mıydı? Muhtemelen başlamayacaktı. Belki bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra gündeme
0: gelecekti. Yani
1: bu nükleer silah hassasiyeti bu kadar da öncelikli olmayacaktı belki İsrail için. Yani öyle değil mi?
0: Şunu da bakın belki de görmek lazım, eklemek lazım.
1: Yemen Savaşı da yine aynı şekilde.
0: Bulunduğumuz duruma hangi ülkeler, hangi çıkar grupları yatırım yaptı? Bu bitmeyen savaş ve kaos durumuna, hani çözülemeyen krizlere kimler yatırım yaptı? Ekonomik olarak dünyayı bir darboğaza soktular. Zaten hem petrol hem boğazlar hem de enerji hatları bağlamında. Hem Rusya üzerinden, hem Körfez ülkeleri üzerinden, hem de şu andaki tabii ki mevcut tablo üzerinden. Hem ekonomik olarak bir darboğaz var. Petrol fiyatları fırlıyor. ABD buradan görece kar ediyor. Bir taraftan da tabii ki bu düşmanlıklar, tehdit algılarının hala sıcak olduğu Avrupa'yı Rus tehdidi üzerinden. İşte az önce konuştuk Yunanistan'ı, işte Türkiye'de bir tehdit var diye sürekli söylüyorlar.
1: Hocam çok enteresan bir şey söylediniz az önce. Amerika Birleşik Devletleri acaba Körfez ülkelerini savunmamayı mı tercih etti?
0: Tabii ki yani bunu yani, neden %100 savunmayı? Çünkü bu tarafını da düşünmek lazım meselenin.
1: Çünkü antidrone hava savunma sistemleri şeye koymuşlar. Irak'a koymuşlar, Irak'taki tesislerine koymuşlar. Biz bunların kullanıldığını, dronlara karşı ateşlendiğini gördük. Ama Körfez ülkelerinde antidron hava savunma sistemi yoktu ki en büyük tehdit dronlarla geldi.
2: Ama şunu gördük, Amerika'nın bölgede korumakta mükellef olarak kendini gördüğü tek ülke İsrail.
1: Evet.
2: Körfez ülkelerinin sadece paralarını almışlar ve en çok ihtiyaçlar olduğu dönemde onları çıplak bir şekilde ortada koydular.
0: Evet. Körfez ülkelerinin yanlış yaptığı hamleler, yanlış yaptığı hesaplar aynı Yunanistan'ın da işte ortada kalırsınız deniliyor olmasının sebebi bu zaten. Çok büyük bakın anlaşmalar. ABD'nin sürekli refahını destekleyecek anlaşmalar, petrodolar anlaşması hala yürürlükte ve kaosun devam ediyor olması bu statikonun da devam etmesini bir taraftan sağlıyor. Kim buradan kazanç elde ediyor? Bu bitmeyen savaşlardan kim ne kazanıyor? Petrodolar devam ediyor mu? Ediyor. Evet. Bu güvenlik sarmalının içerisinde, bu tehdit sarmalının içerisinde boğuşan ülkeler kim? Körfez ülkeleri. Artı altında ne gibi tehditler var? Az önceki bahsettiğimiz işte mezhep çatışmaları tehdidi var. Bir de burayı tetiklerse kazan kazan kazan kazan artı artı üst üste yazabilirsiniz burada. Böyle bir ihtimal de olabilir. Ama kim burada zarar geliyor? Bakın hem Körfez ülkeleri hem burada tabii ki çıkar grupların ayağının altında ezilen başka gruplar. Avrupa görece tabii ki zarar görüyor. Uzun vadede bunun etkilerini çok daha net göreceğiz. Hepsi başka başka kendini savunmak için yeni yollara başvuruyorlar. Polonya işte sınırını takip etmeye çalışıyor. Finlandiya bile bakın başka yöntemlere başvuruyor. Norveç bile savunma yılı işte ilan ediyor, tatbikatlara devam ediyor.

0: Yani Litvanya'sından Latvia'sına kadar biz kendimizi nasıl koruyacağız? Yani ABD bizi koruyacak olayı bitti artık. Ya yani bitti. Hani bu kadar aktör, bu kadar ülkeyi bir araya topluyor olmanız sizin onları tekrar koruyacağınız garantisi üzerinden mi gidecek? Yoksa yeni bir çatışma çıkarsa siz yine vurulabilirsiniz. Bu durumda biz ne yapacağız diye başka bir gündemde olmuş mudur bunun haricinde? Bence bunların hepsinin konuşulma ihtimali var. Sadece Husiler meselesi değil. Evet, Husiler de olabilir ama yeniden bir saldırı olursa biz sizi ne kadar koruyacağız? Size daha ne kadar silah satabiliriz? Tekrar saldırırlarsa siz de bu tabloya dahil olup o yıllardır arayıp bulamadığımız kaos ortamına bizimle yatırım yapar mısınız diye belki de nabızın ölçüldüğü tabii, farklı farklı gündemler olabilir.
1: Hocam müsaadenizle bir katkı sunmak isterim. Yani konu sadece silah da değil. Evet, silah tabii, ciddi yeter.
0: Tabii sadece değil.
1: Ama askere gönderecek adam bulamıyor. Şunun yani hani bir ciddi insan gücü de yok. Hani baktığınızda iki altyapı yok. Yani şimdi Avrupa'da taarruzu ya da savunma anlamında bir harekat için gerekli yol doğru dürüst yok. Altyapı yok. Bunların ulaştırma hatları, bu ulaştırma hatlarını destekleyecek lojistik üsler yok. Yani hakikaten belki tarihin bu döneminde Ruslar karşısında Avrupa bu kadar gafil yakalandı.
0: Bir de bu kadar silahlanmayla ne yapacağız? Bakın bir de onu da düşünmek lazım.
1: Şu an Türkiye'ye inanılmaz bir ihtiyaçları var. İnanılmaz şekilde bir ihtiyaç duyuyorlar. Tabi bu da bizi Avrupa'yı bizim için bir açık silah pazarı haline getiriyor.
2: Getiriyor getirmeyi ama şimdi.
1: İnanın bu direnç.
2: Almanya'nın silahlanıyor
1: bu direnç
2: olması.
1: Kırılacak.
2: Kara ordusu kapasitesinin yani beşeri kapasitesini de geliştiriyor olması Fransa'yı rahatsız etti. Hayırdır diyor yani sen kime karşı silahlanıyorsun, bu ordu kimin için? Fransa
3: çünkü
2: rahatsız
3: tarihi, oldu. Tarihi Alman Fransız savaşına neden
4: yani
3: olmuş.
4: Banu, geçen sene Lahey'de NATO'nun devlet hükümet başkanları toplantısında 2025'te Trump kabul ettirdi. Sadece İspanya çekince ileri sürdü. NATO ülkeleri bundan sonra savunma harcamalarını tedricen arttıracaklar. 2035'te en son gayri safi milli hasılanın %5'ine gelecek. Şimdi Almanya'yı düşünün. Bir kez ekonomi devasa. Şimdi Türkiye'nin gayri safi milli hasılası içerisinde %3-3,5 evet önemli yıkım tutuyor. Fakat Almanya'ya bunu uyarladığınızda devasa bir kapının aralandığını görüyorsunuz. Bir taraftan da Fransa'yı bu tedirgin ediyor. Evet.
2: Evet yani ordu
0: dünya savaşları öncesindeki tablolara dönüyor muyuz?
2: İki katına tabii çıkacak ordusundaki yani asker sayısı. Ya yani iki katı belki üç katı.
3: Tarihi korkular
2: yani
3: var.
2: Tabii evet, tarihi korkular. Yeşermeye başladı tekrar
4: ama
2: yani.
4: Ama bunun olması da lazım. Çünkü karşıda
2: silahlanıyorsunuz
4: bir
2: diyor.
4: Rus tehdidi var. Ete kemiğe bürünmüş vaziyette. Evet, Rusya'da sendromla hareket ediyor. Bir daha Rusya Federasyonu bu geniş coğrafya bir daha dağılmasın diye dışarıda saldırgan politika izliyor. İşte Ukrayna'yı tanımıyor. Eski Sovyet Cumhuriyetlerini arka bahçe ilan ediyor. İşte Baltıklar bir tarihte Sovyet Devleti'nin parçasıydı falan. Eski Polonya gibi ülkeler Varşova Paktı'nın parçasıydı. NATO genişledi, beni tehdit etti falan gibi meşrulaştırmaya çalışıyor. Ve Avrupa gecikmeli de olsa iki kanaldan silahlanmaya başladı. Bir tanesini az önce söyledim. NATO karar aldı. İkinci olarak da Avrupa Birliği kendi içinde 2030'a kadar 800 milyar euro savunmaya kaynak tahsis etme kararı aldı. Yani iki kanaldan Avrupa bu açığı kapatmaya çalışıyor.
2: Kapatmaya çalışıyor.
3: Amerika'yı besleyecekler. Yani Amerika Husilere saldırıları arttırdı. Suudi Arabistan'a 48 F-35 sattı. Diğer taraftan Rus tehdidini çok güçlendirerek Avrupa'yı yine silahlandırıyor. Ya Rusya Ukrayna'dan
2: bu arada
3: çıkamıyor,
2: zaten mutabakat
3: nasıl çıkacağını da
2: Ukrayna'ya yapılacak
3: rağmen,
2: her yardım Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alınacak Avrupa Birliği ülkeleri
3: alınacak,
2: tarafından. Zaten öyle yapılıyor. Avrupa Birliği parasını ödüyor. Fransa, Almanya ve muhtelif Avrupa ülkeleri parasını ödüyor.
3: Trump da onu söyledi zaten.
2: Donald
3: açıkça
2: Trump
3: söyledi. Parasını onlar ödeyecek dedi.
0: Tabii.
3: Böylece Amerika'daki sistem yani petro dolar artı silah satışıyla Amerika'daki sistemi ayakta tutacak.
0: Aynen öyle.
2: Şimdi tekrar dönelim Husilere.
4: Yemen konusunda Banu, ABD'nin kurgusu bence bir restorasyon öngörüyor. Yani Yemen'deki Husilerin merkezi hükümetle uzlaştırılması, barıştırılmasını öngörüyor. Tıpkı Lübnan'da Hizbullah'ın yaptığı gibi, Hizbullah'ın sisteme entegrasyonu gibi. Çünkü tırmanma halinde ABD'nin de kontrol edemeyeceği şekilde

0: İran'da devreye girecek. Hı hı hı. Zaten fiilen evet, düşük yoğunluklu evet, çatışma İran-ABD arasında devam ediyor. Şimdi kurgu önümüzdeki zaman diliminde Yemen'de eskiye dönüş olmayacak. Bir kez Husiler nüfusun %75'ini 80'ini kontrol ediyorlar. Oradaki ulusal hükümet, merkezi hükümet, evet bütün dünya onları tanıyor. Fakat işte buradan bir statüko öncesine dönüş imkanı olmadığı için bu meselenin çözümü büyük ölçüde Husiler ile merkezi hükümeti uzlaştırma arayışı şeklinde olacak. İyimser senaryo bu. Kötümser senaryo bir Şii-Sünni çatışmasına, İsrail'in istediği biçimde bunun evrilmesi, bir Acem-Arap çatışmasına evrilmesi. Türkiye'nin burada tabii diplomasiyi kullanarak, etkili olabildiği platformları kullanarak bu meseleyi çatışmaya, savaşa, savaşın yayılmasına evrilmeden çözüme yönlendirmesi ehemmiyet taşıyor. Bunu yapabilecek Türkiye'nin potansiyeli, kabiliyeti, tarihi tecrübesi de esasen var.
1: Tabii yani savaşan tarafları aynı masa etrafında toplayabilen bir ülke Türkiye. Yine aynı olasılık Yemen
2: bunu
1: içerisinde
2: nadir
1: Yemen içinde olabilir.
2: Yani burada hocamın bahsettiği birinci iyimser senaryonun yanında bence ikinci senaryo ABD'nin yine hoşuna gidebilecek, çıkarlarının daha belki maksimize edebileceği, krizin devamı daha çok para kazanacaksa, buradaki Husi çatışması Suudi Arabistan'ın karşıtlığında, işte Husi çatışması daha fazla işine yarayacaksa, burada da bir kontrollü kriz alanı oluşturma ihtimali de bence hala sıcak. Çünkü kendili aralarında kendisine zarar vermeyecek şekilde Babül Mendebi kullanıp kontrol etmek istediği ve devam ettirmek istediği kaosu burada ayrıca şekillendirme ihtimali de böyle bir çerçeve de sunuyor Husilerin şu andaki hareket alanı. Çünkü istediği kadar saldırgan, istediği kadar kendisine zarar vermeyecek seviyede Husileri burada tutmak gibi bir yola da gidebilir. Şu görüşmeler zaten tabii ki bunun altında, hani bu gördüğümüz tabloda bizim bildiğimiz o yüzeydeki ideolojik karşıtlığın ya da düşmanlık anlatısının altında başka başka ajandalar olma ihtimalini de zaten çok açık bir şekilde göz önüne seriyor.
1: Şimdi az önce konuştuk, malum Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Cidde'deyken devrim muhafızlarından bir grubun Cidde'yi de hedef aldığına dair tabii bir atıf yapıldı bu program kapsamında. Şimdi devrim muhafızlarının bile homojen bir grup olmadığı ortadayken Husilerin homojen bir grup olup olmadığıyla alakalı da bir kocaman bir soru işareti beliriyor önümüzde. Tabii. Şimdi burada diyor ki Husilerin işte bahsi geçen yöneticileri, tamam güzel kardeşim, siz buradan geçebilirsiniz, İsrail ve Amerika gemileri savaş gemisi de ticari gemisi de geçebilir ama ben Suudlara geçirmeyeceğim. Çünkü niye, onlarla savaştayım diyor. Ama El Arabiya gazetesi de Husilerin Babül Mendebe mayın döşemeye başladığını evet, yazıyor. Yani şimdi bir de bu boyutu var. Doğru. Acaba Husiler homojen bir yapımı, Husiler içerisinde İsrail'e verilen böylesi bir imtiyazdan rahatsız olan bazı gruplar var mı? Neticede bunlar Gazze Savaşı sırasında İsrail'i hedef alan çok sayıda saldırıya da imza attılar. Vurdular mı İsrail'i? Evet, şimdi, vurdular. Tabii. Buyurun hocam.
0: En ağır burada bu savaştan, İran-ABD savaşından, işte Husilerin Kızıldeniz boyunca kontrol ettikleri alanı genişletmesinden en büyük kayba uğrayan aktör Suudi Arabistan.
1: Evet, evet.
0: Bir taraftan Hürmüz Boğazı'nda İran Suud gemilerini bloke ediyor. Yani onların geçmesini önlüyor. Öte taraftan Husilerin de benzer açıklamalar yaptıklarını gördük. ABD gemilerinin geçebileceğini, esasen anlaşmanın var olduğu ortaya evet, çıktı. İsrail'e karşı tepki gösterebilirler. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının çıkış yolları kapandı. Yani geriye bir Süveyş kalıyor. Evet.
2: Süveyş'ten,
0: Akdeniz üzerinden
2: buldu.
0: O da çok zor. İkinci olarak Suudi Arabistan'ın zaten petrol pompalayacak altyapısı da tahrip edildi. Doğu Batı boru hatlarına saldırı yapıldı. Bu acaba Husiler tarafından mı yapıldı? Irak'taki Haçlı Şabi güçleri tarafından mı yapıldı? O da muallakta kaldı, belirsiz halde kaldı. Şimdi en güç durumda olan ülke şu anda Suudi Arabistan evet, ve muacil olarak bir çıkış yolu arıyor. Suudi Arabistan'ın tabii kıyamet gibi günahı da var. 2015'ten beri Yemen'deki bu iç savaşa Suudi Arabistan olağanüstü ölçüde kaynak aktardı. 100 milyar dolardan fazla Suudi Arabistan bu çatışmayı merkezi hükümet lehine finanse etti.

0: Hiçbir mesafe alınmadığı görülüyor. Orada yüz binlerce çocuk, kadın böyle yokluktan ve gıda maddelerinin ülkeye girişinin sınırlandırılmasından dolayı hayatını kaybetti. Son 10 senede Yemen'de 377 bin kişi hayatını kaybetti. Bu iç savaştan mütevellit. Bunun temel sorumlusu öte taraftan Suudi Arabistan. Şimdi ABD'nin Körfez coğrafyasında hegemonyası da önemli ölçüde kırıldı. Tüm üsleri, 17 üssün işte bir kısmını olağanüstü ölçüde İran taarruzla tahrip etti. Yeni şartlarda bunların eski haline getirilmesinin zorlukları var. Kaldı ki Trump hala bir çıkış yolu, bir çözüm arıyor. Yani çok boyutlu, komplike bir hal aldı savaşların mevcut durumu.
1: Öyle gözüküyor. Şimdi Husiler de bu El Arabiya'nın haberine cevaben diyorlar ki gemi savar balistik füzelerimiz varken neden Babülmendebe mayın döşeyelim? İstediğimiz gemiyi zaten vurabiliriz diyor.
2: Yani doğru, vurabilirler ama oraya bir mayın döşenmediğinin de tabii ki garantisini şu anda elimize net bir bilgi olmadığı için veremiyoruz. Çünkü aynısını Hürmüz için de konuştuk. Evet, Hürmüz'de evet.
1: Yani döşenmediği belli değildi ama
2: belli değil ve bu tehdidin konuşuluyor olması bile sizin kanalı kapatmanızdan çok daha etkili bir tehdit aslında ortaya koyuyor. Evet. Oradaki geçen işte gemilerin, hatların ya da işte lojistik sevkiyatın işte 50 tane geçiyorsa 10 taneye düşmesine sebep oluyor.
1: Ben o riski almam diyor armatör.
2: Almıyorlar, almıyorlar.
1: Diyor. Ben sigortayı, o sigorta masrafını karşılamam diyor.
2: Kesinlikle ve şimdi alternatif güzergahlar da üzerine hakikaten böyle 1-2 gün, 3-4 gün değil, çok uzun bir vade uzun bir takvimle, yani çok fazla ekstra yükle maliyeti bilmem kaç katına çıkarttığını da görüyoruz. Ya yani bu tabloda mayın döşenmesinin spekülasyonu bile yapılıyor olsa aynı borsa gibi kesinlikle zaten çok büyük bir maliyet üretmesine Husilerin yarayacak ama en büyük burada tablonun kaybedeni kim? Şu anda Suudi Arabistan. Çünkü yan buyu da işte kullanamıyor. Zaten enerji hatları Hürmüz'den kaçarken Babülmendebi de kapatırız diye burada hep birlikte konuştuk.
0: Evet, Doğu Batı da kapandı.
2: Evet, Hürmüz'ü bile kapatmayacaklarını bakın uzun süre konuştuk. Yok canım, o kadar da olamaz diye. Ama İran dedi ki benim elimde bir kart daha var. Bir de Babülmendebi var. Çok zorlarsanız orayı da kapatırım. O kadar da yapmaz diye. Sürekli bakın hep böyle iyimser bir taraftan bakmaya çalışıyoruz ama artık tablonun hiçbir şekilde o kadarı da olmaz diyebileceğimiz bir tarafı asla kalmadı. Onun için burada ABD burada krizin devamından daha fazla nem alanacağını düşünüyorsa sıcak kalmasının krizin devamına kontrollü şekilde yine yatırım yapabilir. Göz de yumabilir oraya mayın döşenmesinde. Çünkü kendisi geçiyor, başkaları geçemiyorsa burada yine ABD için bakın ya da İsrail geçebiliyor, ABD geçebiliyor ama onların istemediği aktörler geçemiyorsa yine burada ABD için bu kontrolü tırmanma mutlaka artı olarak onların hanesine yazılma ihtimali yine var yani.
1: Eray Hocam ne diyorsunuz bu mayın döşenmesi olayına? Yani mayın döşendiği halde Amerika gemilerinin geçebilmesi mümkün olabilir mi? Yani mayın haritasının paylaşımı noktasında bir bilgi paylaşımı yapılabilir mi ülkeler arasında? Yoksa bu haber Suud basınının özellikle bir şeyleri değiştirmek için attığı spekülatif adımlardan, manipülatif haberlerden biri mi?
3: Yani aslında evet. Biraz önce sen de söyledin ya, yani burada Husilerin içerisinde hangi güçler var? Yani kontrolsüz güçler de bunu döşeyebilir. Çünkü İran biliyorsunuz en son İran'a saldırı, İran'ın mayın döşemesi, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye çalışması gerekçesiyle ABD tarafından bir saldırı yapıldı. Peki bu yapılır mı, döşenir mi? Yani döşenmez diyemeyiz. Hani bir taraftan Amerikalılarla görüşüp öteki taraftan da bir takım yerlere, tabi burada göründüğü gibi bütün boğazı kapatacak şekilde olacak hali yok ama yani şu var, belli yerlerin hocamın da belirttiği gibi mayınla kirletilmesi doğal olarak oradaki koridorları daraltır. Şimdi oradaki koridorlar daralınca ne olur? İstedikleri zaman Husilerin vurması daha kolay hale gelir. Çünkü mecburen yavaşlayacak, belli rotaya girecek. Dolayısıyla çok daha kolay istediği gemiyi vurabilecek bir pozisyon. Yani bugün böyle diyen Husilerin yarın bunu yapmayacaklarının garantisi yok yani baktığınızda.
0: Harp hiledir. Hiçbir şeyin artık komutanım, harp hiledir. hem oraya mayın döşeyip de hem ben mayın döşedim.

0: ABD'de anlaşma
1: var. İsrail'i de sorduk dedi. Yani İsrail'le vurmayacağız bile, dediler
0: şu
1: dedi.
0: Şu an bile bu Ensarullah Harekatı Husiler Gazze Savaşı'ndan mütevellit İsrail'i hedef alıyorlar.
1: Orada hedef aldılar. Ondan dolayı bir yani itibar kazandılar.
0: Oradan bir anda geri
1: saygı duyduk ama bu toplantıda Amerikalılar sızdırdılar. Dediler ki evet sorduk Amerikan gemilerini vuracak mısınız? Hayır biz anlaşmaya 2025'e sadız dedi. İsrail gemilerini vuracak mısınız dedik. Hayır dediler. Peki neyi vuracaksınız? Suudi Arabistan. Bizim için sorun değil yani dedik.
2: İsrail bir şey daha var. Tabii. Bunu hocam destekleyecek bir olay daha var. Onunla birlikte değerlendirelim. Donald Trump'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yaptığı görüşmede de bu konu gündeme geldiğinde şöyle bir cevabı olmuş. Yani bu basına düştüğü için söylüyorum. Yani Husiler bizim için bir sorun değil. Bunu siz kendi aranızda çözün diyerek Suudi Arabistan'ı yalnız bıraktıklarını biliyor. Ama şimdi bakın şurada bir şey var. Yani Husiler niye İsrail ya da ABD'yi hedef almıyorlar da Suudi Arabistan alıyor? Ve önemli olan şu. Neden İsrail ve ABD'yi hedef almadıklarını deklare ediyorlar? Tamam. Yani bu bile hani İsrail ayrıntısı orada. Doğal olarak ABD ve İsrail ayrıntısı aslında Husilerin İran'la olan bağlantılarını göstermesi bakımından son derece önemli bir ipucudur.
1: Tabii Yemen'de devam eden bir Suudi Arabistan'la devam eden bir savaşları var Husilerin. Savaştıkları tek ülke Yemen değil aynı zamanda Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'la İran'ın bir hesabı var. Hala açık kapanmamış bir hesabı var ama netice itibariyle burada tabii bizim vicdanlarımızı yaralayan iki şey oldu. Birisi ya İsrail dururken sen Suudi Arabistan'ı hedef alıyorsun. İkincisi Kabe'ye atıldığı söylenen o füze olayı sadece adının duyulması dahi tüylerimizi şimdi diken diken etmeye
3: Mekke'de
1: yetti.
3: Sirenler çalıyor. Mekke'de güneyden yaklaşan bir insansız
1: yani
3: hava
1: kim attı? Ters bayrak operasyonu muydu? Onu bilemiyorum.
3: Suudi Arabistan'ın beyanı var.
1: Ama bu konuda bu çok rahatsız edici bir şey. Mescid-i Aksa'nın yakılması biliyorsunuz. Mescid-i Aksa'nın yakılması olayı değil. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kurulmasını sağlamıştı biliyorsunuz. Türkiye'nin önceliğinde toplandılar. O dahi çok bizi rahatsız etmişti ki hele Mekke ve Kabe olması çok
0: Husileri değil ki Müslüman kabul etmiyor. Müslümanlar tabii ki Müslümanlar.
1: Hayır olur mu
3: hocam,
1: kabul ederiz.
3: Husi lideri Abdülmelik el-Husi bu en çirkin propaganda yalanlarından biri halkımıza ve silahlı kuvvetlerimize yönelik olarak Mekke'ye ya da kutsal şehir Mekke'ye hedef aldığımız iddiasıdır.
1: İnşallah.
3: Bu İslam dünyasında hiçbir aklın inanmayacağı büyük ve alçakça bir yalandır demişim. Evet. Şimdi bunu öncelikle not düşelim yani. Bu bir tarafında tabii açıklaması bu.
0: Husilerin açıklamaları
3: böyle. Ama hocam şöyle bir şey var. Şimdi biz Karadeniz'i de görmüyor muyuz? Yani başıboş dronlar bizim kıyılarımıza kadar geliyor. Yani sinyal kesen bir drone iyice kuzeye doğru gitmiş de olabilir. Şimdi arada Husiler içerisinde...
0: İsrail yapmış da olabilir. Veya...
3: Veya sahte bayrak operasyonu.
2: Onun örneği var hocam.
0: Suudi Arabistan bakın kendi kendine yapmış olabilir.
2: Yani orada İsrail şüphesi çok güçlü.
0: Drone çünkü uçurarak.
2: Bu Suudi Arabistan'ın doğudan batıya gelen bir biliyorsunuz büyük boru hattı var. Evet. 1200 kilometrelik. O boru hattını vuran SİHA'nın Irak'tan kalktığı belirlendi.
1: Evet.
2: Bak şimdi Irak nereye? Evet. Suudi Arabistan'ın ortasındaki
1: Irak bu konuda inceleme başlattı. Irak'ın içerisindeki İran'a yakın unsurların
2: hangi dış yani Irak'ın dışındaki hangi dış güçler tarafından yani hakikaten bu kaos ve
0: işte kimin işine yarar diye bakmak lazım hocam.
2: Bu savaşı daha da kışkırtmak isteyen
0: işte kimin işine yarar?
2: Başta İsrail olmak üzere pek çok güç var yani bunu da görmek lazım. Şimdi Husiler Zeydi ekolünden geliyorlar. Zeydiler de Sünniliğe en yakın ekol. Hani baktığınızda
0: Sünni hatta, olanlar da var işlerinde. Hepsi Zeydi değil. Sünni olanlar da var.
2: Yok şöyle hocam şunu arz etmek
0: ya
2: istiyorum.
0: Ya Yemen'de Sünni olanlar da
2: %30'u
0: var.
2: Zeydi bunların. Bu Zeydilerin içerisinde Husiler %2 aslında. Fakat Zeydi itikatı her ne kadar Şialı'ya yakın gibi olsa da Şialık içerisinde Sünniliğe de en yakın olan itikat diyelim. Hani oraya çok yakınlar. Hatta ben ne fark var aralarında diye araştırdım, oturdum. Yani çok az böyle fark var ve asıl kavga siyasi. Yani mezhebik anlamda, itikat anlamında çok fazla bir fark yok. Ama siyasi bir şey var. 1979 yılında Hümeyni İran'da

0: Başa geldiğinde ilk Yemen'den Husi ailesine ait önemli kişiler Kum kentine gönderilip ideolojik eğitim alıyorlar. Ve 88'den itibaren de İran'ın buradaki etkisi artıyor, silah göndermeye başlıyor, yeraltı tünelleri kazılmaya başlanıyor. 2009'dan itibaren de yoğun bir silah sevkiyatı gerçekleşiyor.
1: Ya Yemen'de Husiler saldırdığında Yemen'in başındaki olan o zaman nereye kaçtı? Suudi Arabistan'a kaçtı ya. Onların orada bir devam eden bir hesaplaşması.
2: Bu arada Pakistan Savunma Bakanı son Husi saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan ve Türkiye ile varılan Mekke Anlaşması'nı hayata geçirme vaktinin geldiğini söylemiş.
3: Bu tip açıklamalar yapılır ama pratikte şu an itibariyle Mekke Anlaşması bunun bir kurucu metni, yani treaty anlamında daha teşekkül etmiş değil. Mekke Anlaşması'nın yani bu metnin organları hangileri? Karargahı yani
0: yok,
3: merkezi.
0: Yok, onlar yok hocam.
3: Merkezi ne olacak?
0: Genel sekreterliğin kurulmasına yani karar verildi.
3: Oluşum aşamasında.
0: Ama daha genel sekreterlik de Cidde'de bildiğim kadarıyla kurulacak. Daha kurulmadı yani. Evet. Daha henüz hayata geçmiş bir anlaşma değil. Bir de bunların bildiğim kadarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de onaylanması lazım.
3: Anlaşma
0: yani
3: olarak ortaya çıkması lazım. Onaylanması gerekiyor.
0: Yani daha süreçleri var yani bu anlamda. Henüz daha teşekkül etmiş bir niyet var. Bir anlaşma metni var ama henüz daha bunun hukuki anlamda şey yok. Bir de bildiğim kadarıyla yine Türkiye'nin bu Mekke Anlaşması bağlamında Husilere yaklaşımı yani ancak uluslararası bir güç yani işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı vesaire olursa ancak biz müdahale
3: diplomasiyle,
0: oluruz.
3: Türkiye diplomasiyle
2: mesela. Yani, Türkiye yani, askeri seçeneği devreye sokmadan önce diplomasinin bütün alternatiflerini, bütün kartlarını, bütün unsurlarını devreye sokar. Bundan sonra da bir masa kurulması için Türkiye'nin de Amerika Birleşik Devletleri ve işte İsrail vesaire bu gibi oluşumlara alternatif bir adım atacağını bekleyebiliriz.
3: Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Suudi Arabistan tabii ki orada bir hanedan yönetimi var. Kendilerini böyle hakiki Müslüman olarak görüyorlar. Fakat kutsala saygı bakımından kıyamet gibi günahları var. Bakın Osmanlı Kalesi, Ecciat Kalesi'ni 2002 yılında yıktılar. Ve oraya devasa bir otel yaptılar Suudiler. Adeta Batı ülkelerine gittiğimizde görüyoruz. Tarihi yapılara nasıl itina gösterdiklerini görüyoruz. Kabe minyatür gibi kaldı. Değil mi? Yani Suudi Arabistan'ın bu konuda da olağanüstü ihmali günahı var. Bunları da bu vesileyle
1: son dönemlerde Suudi Arabistan özellikle bu uluslararası gelişmelerde Türkiye ile birlikte hareket etmesinde bir not düşmek lazım. Yani Orta Doğu'nun en büyük ülkesidir Suudi Arabistan. Orta Doğu'nun en büyük ülkesinin Türkiye ile bir dönem ilişkilerimiz biliyorsunuz Kaşıkçı suikastinden dolayı limoniydi. Şimdi yeniden düzelmesi de önemli. Önemli bir kazanımdır Türkiye açısından da.
4: Çok büyük bir finans kaynağı var. Büyük bir savunma sanayinde de gelişmek istediklerini, kendilerinde üretici olmak istediklerini de son zamanlarda beyanları da var. Özellikle Türk savunma sanayisine olan ilgilerini de biliyoruz ama işte bakın bu olayların hepsi tek tek Mekke Paktı şu anda alt anlaşmaları, yapısı tamamlanmış değil ya da hangi üyenin bir kriz ortamında ya da bir cevap verilmesi gereken bir durumda ne düzeyde katkı sağlayacağı, nasıl katkı sağlayacağı gibi şeyler bunların hepsi eğer NATO'nun 5. maddesi gibi işletilecekse %100 böyle bile olsa cevap verme ya da katkı sağlaması tamamen ülkenin kendisine zaten bağlıdır. Ben işte istihbari destek, diplomatik destek ya da başka bir şekilde destek vermek istiyorum bu cevap kısmına diye ki diyebilir ki şu anda yapılabilecek hakikaten bu kadar karışık ve kaotik bir ortamın içerisinde hani kim nereye ne için yatırım yapıyor kısmının anlaşılmadığı bir ortamda tabii ki diplomatik olarak bir itidal zemininin çağrısının yapılması Türkiye tarafından hakikaten çok önemli olacak.
0: Yani işte belki bu krizin şöyle yorum yapmak hocalarım yani sizin de katkınızı beklerim. Benim anladığım mevzu şu. Hani büyük resme baktığımızda yani ABD buradaki kaos ortamının derinleşmesini kaybettiği güveni tekrar sağlamak adına kendisine bir fayda olarak görüyor. Yani çünkü ne oldu? Neyi konuşuyoruz? İran Savaşı'ndan itibaren ABD işte bölgedeki Arap ülkelerini koruyamadı.
1: Kendi üstlerini koruyamadı.
0: Ama şimdi ABD bunu kaybetmek de istemiyor.
1: Tabii.
0: Şimdi yeni bir problem. Ne? Husiler üzerinde. Yani bu Husi mevzusu gördüğüm kadarıyla hem ABD'nin işine yarıyor.

0: İsrail'in işine yarıyor hem de İran'ın işine yarıyor. Bakın yani bu çok tehlikeli bir...
1: İngiliz anahtarı gibi her
0: kapıyı açıyor. Yani bu çok tehlikeli bir süreç yani. Burada Orta Doğu'da bir takım kırılmaların oluşması özellikle Suudi Arabistan üzerinde ki baskının giderek daha da artması ki Suudi Arabistan'da tebrik ediyorum hakikaten bir devlet aklıyla hareket ediyor. Yani bu kadar provokasyona rağmen son derece soğukkanlı ve sakin kalmayı da başardı.
1: İran konusunda da.
0: Evet İran hem İran konusu hem de bu konuda yani hakikaten bir devlet aklıyla hareket ediyor.
2: Rağmen. Yani hem Hürmüz tarafında şimdi Husilerin marifetiyle tırnak içerisinde
0: burada
2: Kızıldeniz tarafında
0: hedef
2: yani zarar gördü.
1: Hamane'nin cenaze törenine de Suudi Arabistan'dan bir temsilcinin katılması çok önemliydi.
3: Tırmanma Suudi Arabistan nedeniyle oldu. Şimdi 28 Şubat'ta İran-ABD savaşı, İsrail savaşının ilk gününde liderler öldürüldü, dini lider öldürüldü ve cenazesi uzunca bir süre savaş ortamı olduğu için bir cenaze töreni yapılamadı. 13 Temmuz'da yapıldı ve bu toplantıya, Tahran'daki cenaze törenine Husiler de üst düzeyde katıldılar.
1: Yani Suudi Arabistan'da katıldı hocam.
2: Suudi Arabistan'da
3: savaşın yeniden alevlenmesi, bu Yemen'deki savaşın yeniden alevlenmesinin sebebi de Suudi Arabistan. Dönüşte Sana havalimanını Suudiler bombaladılar. Ve heyet oraya inemedi. Başka bir yere indi. Oraya tekrar karadan geldiler. Ve bu kanaldan yeniden tırmandı. Yani zaten 2015'ten beri Yemen'de iç savaş var. Merkezi hükümeti dağınık haliyle Suudiler destekliyor. Birleşik Arap Emirlikleri güneyde bir başka yapıyı destekliyor. Güney Geçiş Konseyi. Oradan kısmen önemli ölçüde çekildiler. Yeniden bu Yemen'deki savaşın alevlenmesini aslında Suudilerin hava saldırıları tetikledi. Yani bu noktayı da görelim.
0: Ya şu var ama hocam yani Suudilerden bağımsız olarak da Yemen'deki kuzey batıdaki özellikle hani Husi grupları ta başından beri bu olaylardan da önce her zaman İran'ın kontrolünde hareket ettiler. Yani şimdi Husilerin Suudi Arabistan'a saldırmasının, savaş yapmasının Allah aşkına ne mantığı var yani, ne gerekçesi var yani baktığınızda. Yani eğer ortak düşmansa hani İran'ın tanımladığı gibi küçük düşman, büyük düşman, hepsinin birlik olup İsrail'e karşı bir tavır koyması beklenir.
2: Beklenir değil mi?
4: İsrail olan o.
0: Ama bakın şimdi burada ben şunu hani göz olanı beyin olacağı görür. Biliyorsunuz bir Çin atasözüdür bu. Şu an Suudi Arabistan üzerinden Orta Doğu'da yeni bir oyun oynanmaya çalışılıyor. Ben ona dikkat çekmek istiyorum. 2.150.000 kilometre karelik yüz ölçüm, 30 milyon nüfus. Çok geniş bir coğrafya. Yani burada anladığım kadarıyla Suudi Arabistan üzerinden emperyalist güçlerin ki bunun dışında İran'ın da anladığım kadarıyla niyeti bu. Yani Orta Doğu'da haritaların yeniden çizilmesi isteniyor gibi bir gelişim söz konusu. Yani bu kadar kaos hem İran'ın hem ABD'nin ortaklaştığı ve burada vekalet aracı olarak da Husilerin kullanıldığı, İsrail'in sessiz kaldığı, Husilerin de İsrail'e dokunmadığı, İran'ın İsrail'e dokunmadığı ama Suudi Arabistan'ın hedef alınması hiç normal bir durum değil yani. Onu da görmek lazım.
3: Suudi Arabistan hedef alınmış değil. Suudi Arabistan zaten Yemen Savaşı'na kendisi müdahil oldu. 2015'te bu Ali Abdullah Salih'in devrilmesinden sonra Suudi Arabistan bu savaşa müdahil oldu ve o Yemen'e karşı ambargo uyguladı. 377 bin kişi hayatını kaybetti. Yani bir böyle arka planı var. 4 yıldır Suudi Arabistan'la Yemen arasında bir stabil bir vaziyet vardı. 13 Temmuz'da havalanın bombalanmasıyla Suudi Arabistan başlattı bunu. Tekrar çatışmalar alevlendi.
0: Ya müsaadenizle çok kısa tarihçesinde var. Aslında bu mevzu Osmanlı'nın bölgeden çekilmesiyle birlikte işte Yemen'de İngilizlerin varlığı ve sonra Osmanlı'nın boşalttığı yerlerde işte şimdiki Zeydilerin kontrolünde bir süreç başlıyor. Ve o tarihten itibaren yani 1918'den itibaren Osmanlı oradan çekildiğinden beri bu Yemen'le Husilerle Suudi Arabistan arasında sınır anlaşmazlıkları oluyor. En son 1934 yılında Tayf Anlaşması'yla bir düzen getiriliyor. Fakat Yemen iki defa iç savaş yaşıyor. Evet. 94'teki iç savaştan sonra da bir daha Yemen toparlanamıyor. Aslında o ölen 300 bin kişi falan iç savaşın sonucunda ölenler. Şimdi bu süre gelen sınır anlaşmazlıkları

0: Yani Husiler ve Yemen'deki bir takım silahlı kuvvetleri, silahlı güçlerin Suudi Arabistan'a sürekli saldırıyor olması doğal olarak Suudi Arabistan'la Yemen arasında bu kontrolsüz gruplar arasında sürekli bir çatışma hali ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla hani baktığımızda adeta bugünler için hazırlanmış bir takım paramiliter unsurlar şeklinde de görmek mümkün tarihsel geçmişe baktığımızda.
1: Burada hani bu konuyu çok uzatmadan söyleyeyim. Tabii Orta Doğu'da İran Savaşı iki şeyi gösterdi. Bir, evet, Amerika'nın Körfez'i savunamayacağı, savunmak gibi bir derdinin olmadığı, tek, evet, öncelinin İsrail
0: derdinin
1: olduğunu
0: gösterdi.
1: İkincisi, İsrail'in de aynı zamanda Körfez ülkelerini vurabileceğini gösterdi. Bu neyi getirdi? İşte Mekke Anlaşması'nı getirdi. Yani aslında bölgenin kurtuluşunun şifresi, anahtarı Mekke Anlaşması. Evet. Bu savunma paktı, evet, eğer genişleyebilirse ve alt kademeleri oluşturulup gerçekten güçlü bir savunma paktına dönüşebilirse bölge ülkeleri kendi göbeklerini kendileri keser ve kendi savunmalarını sağlayabilirlerse çare bu. Şimdi bunu itibarsızlaştırmak, bunu anlamsızlaştırmak için Suudi Arabistan üzerinden bir proje yürütüyorlar.
2: Evet, bu arada, belki de bu toplantının bir maddesi de olabilir ayrıca.
3: Ekonomik,
2: bir gündemi de olabilir
3: enerji
2: ayrıca bu
3: ve ticari ekosistemi de beraberinde getirecek. Şimdi
1: getirecek
3: biz uzunca bir zamandır kalkınma yolunu konuşuyoruz. İşte Fav Limanı'ndan işte Türkiye sınırına kadar Türkiye içerisinden de Avrupa'ya, aynen, enerjinin sevki noktasında bir proje devrede. Liman bitti bitecek. Onun yanına da işte demiryolu, karayolu, bir, evet, de belki de çiftli boru hatları inşa edilecek.
1: Evet.
3: Şimdi neden hem Katar doğalgazı, Kuveyt petrolü ve Suudi Arabistan petrolü aynı kanaldan Türkiye üzerinden bütün dünyaya akmasın. Bütün, evet, dünyanın, ya Avrupa Birliği fonlarının bile akabileceği bir proje bu. Evet. Çünkü her an benzinleri bitti bitecek yani.
1: Tabii, tabii.
3: Amerika'dan tankere bas bas getir nereye kadar?
1: Tabii, tabii.
3: Öyle
2: taşıma
3: değil mi?
2: Suyla ne kadar gidecek?
1: Yani bölgenin...
3: Buradan bana yağıştıkları zaman Ceyhan'dan size akacak.
1: Yeni bir ekosistem kurulacak orada. Bakın Suudi Arabistan... Irak ve Suriye üzerinden başka bir kanal konuşuluyor. Yani bölge artık boru hatlarını konuşuyor, kalkınma yolunu konuşuyor.
3: Evet,
1: bunun,
3: evet,
1: da güvencesine Orta Doğu'da silahınız varsa ayakta kalabilirsiniz, güçlüsünüz. Eğer biz bu savunma paktını güçlü bir hale getirebilirsek her ülke artık kalkınma yollarını, petrol boru hatlarını, doğalgaz boru hatlarını, bunları konuşabilecek hale gelecek.
3: Şimdi Suudi Arabistan'ın
1: yeni bir ekosistem doğuyor Orta Doğu'da.
3: Petrol üretimi Ağustos'ta %23 düşmüş. Günlük 6.24 milyar varile gerilemiş mesela. Temmuz'da 8.1 milyon varilmiş. Ağustos 2025'te 9.72, %35'lik bir düşüş var yani son bir yıl içerisinde.
1: Çok
3: şimdi
1: ciddi
3: bundan
1: bir oran.
3: Sonraki günlerde bu tabii revize edilecek bu rakamlar.
1: Çok ciddi
3: şimdi
1: bir oran.
3: Buradan petrolü gönderemiyordu, buradan gönderiyordu. Burayı da Husiler buldu.
2: Orası da gitti. Evet.
3: Bundan sonra ne olacak belli, tabii, değil yani bunun.
0: Şu an durdu o Doğu Batı petrol boru hattında o Irak'tan gelen,
4: evet,
0: şeylerin
4: üretim
0: saldırısıyla
4: sevk edilemiyor şu an.
0: Şu an,
4: evet,
0: orada sevkiyat yok bakın.
4: Her tarafta bozuk yani şeyde de süreçlerine yani, geçemiyor. Babil, evet, Mendap denildi, evet, zaten üretim yok Doğu Batı hattı,
3: evet,
4: pompaları bombalandı.
1: Ama Suudi Arabistan ekonomisi de petrol ihracatı üzerinde durur.
3: Yani bunun bir yani an önce işte, evet, alternatiflerinin hayata geçirilmesi lazım.
2: Onun için zaten kontrollü olarak bir kriz petrolde de
4: yani buradaki Körfez'deki ihracatçı ülkeler işte Bahreyn, Katar, tabii, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan petrol satışında sıkıntı yaşıyorlar. Suudi Arabistan üretemiyor da fakat petrol arzının azalması, kesilmesi eskiye kıyasla rezervlerin bitmesi, evet, bize uluslararası topluma, uluslararası ekonomiye ağır bir fatura çıkarıyor.
3: Brent petrolde zombaları gördük.
4: Şu an 100 lira değil mi? Evet, yani aşağı yukarı 99, evet, 100
1: mazot
4: falan.
1: Geçti.
4: Evet. ABD'de galon fiyatı 2 katına çıktı.
1: Evet.
4: Hollanda'da,
1: dolar,
4: Almanya'da yani 3 euro altında üstünde
3: 3,
4: oralarda
3: 3 euro.
1: Amerika'da 6 dolara çıktı hocam.
4: Efendim?
1: Amerika'da 6 dolara çıktı.
4: Yani işte galon fiyatı, o galon galiba 4 litre civarında.
0: Dizel
4: devasa
0: 6,
4: bir rakama
0: 30,
4: gidiyor.
0: Ve benzin 4 küsur.
4: Normalleşme güzel nerede başlayacak o da belli değil.
3: Belli değil.
4: Yani bir taraftan
3: Ukrayna'ya
4: da...
3: Ukrayna'ya da yol verdiler. Rusya'nın bütün rafinerilerini vurdu. Şimdi aman dur diyorlar.
1: Rusya'da petrol.
3: Tamam, Amerika Birleşik Devletleri kar ediyor.
4: Normalleşme, eskiye dönüş nerede başlayacak?
3: Bilmiyorum.
4: Bir uzlaşı olması lazım.
2: Ya şu anda bile başta soracağım. Yıllarca bunun tadili zaten süreceğini ekonomistler söylüyor. Artık o eşiği biz çoktan geçtik. O krizin etkilerini biz yıllarca zaten küresel ekonominin üzerinde

0: hissedeceğiz. Hani normalleşse, geri dönse bile kaç sene boyunca devam edecek bir krizin zaten içerisindeyiz.
1: Evet, tırmanmanın, yani petrol fiyatlarındaki artışın, yükselmenin böyle sona erdiği, bir geriye çekilmeler önümüzdeki dönemde yaşanabilecek mi? Pek çok faktöre bağlı. Şimdi en başta savaşlar. Ukrayna savaşı, İran-ABD savaşı bir uzlaşıyla, bir anlaşmayla sonuçlanacak mı? Husiler bu Yemen'de merkezi hükümetle sistem içerisine alınacak mı? Öyle bir kapı aralanacak mı? Veya tam tersi yönde İran'ın da dahil olduğu çatışmanın genişlemesi cihetine mi gidecek? Bütün bunlar belirsiz.
2: Belirsiz. Hocam aslında tablo şu. Yukarıda Lübnan'da, Lübnan Hizbullah'ı, aşağıda, evet, güneyde Husiler. Yani şimdi baktığınız doğuda da İran. Hani İran Orta Doğu'nun her bir köşesini kontrol etmiş gibi, zapt
1: şimdi,
2: etmiş
1: tamam,
2: gibi.
1: Tamam, o doğru ama yani esas burada bu coğrafyadaki bütün bu gelişmeleri tetikleyen aktörün İsrail, Siyonizm, ABD, evet, olduğunu, evet, da görmeniz, evet, lazım. Yani tabii, bugüne neden geldik değil mi? İşte baktığımızda bir boyutuyla yaptı? Gazze'deki değil 7 Ekim 2023'e dayanıyor. Bir başka boyutuyla 28 Şubat 2026'daki savaşa dayanıyor. Yani şimdi Trump benim tahminime göre olağanüstü ölçüde pişmandır. Bir çıkış yolu arıyor. Bir işte İranlılar sürekli bizi arıyorlar. Anlaşma teklif ediyorlar. Hocam, orduları kalmadı. Şey bu tip şeyler söylüyor ve içeriye bir hikaye, bir başarı öyküsü anlatmaya çalışıyor. Fakat şu an itibariyle İran-ABD savaşının ötesine gitti. Yemen'deki gelişmeler, petrole, enerji kaynaklarına yansımaları dikkate aldığımızda nerede bir normalleşmeye doğru gidilecek, o konu belirsizliğini koruyor.
3: Yani Amerikan seçimleri bitmeden normalleşmeye gidilmez.
0: Trump söyledi zaten, İran, seçim bitmeden.
3: İran Trump'a seçim kaybettirmeyi kafasına koymuş, hı, durumda ve bu gidişle de seçimi kaybettirecek.
1: Yani hayır, Trump seçimi kaybetse bile 2028'e kadar yani. Başkan eğer kongrede kendisini oradan azletmezlerse 2028'e kadar başkan.
3: Tamam, ve başkan muhtemelen topal ördek
1: durumuna G.D. Vance'e geçecek, hı, son iki yılda.
3: Hocam topal ördek ABD durumuna düşecek her defasında bir azil tehdidiyle karşı karşıya
0: ama
3: kalacak.
0: Ama işte sonra işte bütçeyi mesela Amerika'da nasıl toparlayacak? Yani. Nasıl onaylayacak?
1: Trump'ı azledebilirler. G.D. Vance Amerikan başkanı falan
4: değil. Değil şimdi canım, bir sürü aç adam var yani. Evet. Sokakta yaşayan insanlar var Amerika, evet, Birleşik Devletleri'nde. Tabii. Demokratların bile aç olanları yani hakikaten, evet, ekonomik düzeyi yerlerde sürünen kitle 5000 dolar umuduyla gidip Donald Trump'ı oy atabilir yani.
3: Bakalım.
4: Atar mı atar?
3: Bakalım.
4: Belli olmaz.
3: Bakalım.
4: Yani çok şaşırmayın sonra.
0: Çoğunluğu kaptırırsa da.
4: Cumhuriyetçiler sandıkları patlatırsa şaşırmayın.
3: Hiç çok kanaatte değilim.
0: Ya ama şimdi ABD'li her şeyi sorgulamaya başladığı değil gibi bir gerçek de var. Yani mesela Hunter Biden'ın açıklamaları vardı en son. Evet, evet. Özellikle işte Netanyahu'nun mesela saldırıları bildiğiyle alakalı, bilerek sesini çıkartmadı. Evet. Bilerek işte bütün bu saldırılara zemin olsun diye aslında beklediler.
4: Kesin öyle
0: diye. Yani artık çok rahat Hunter Biden'ın açıklamaları var. Biliniyordu zaten de. İsrail'in içerisinde de zaten muhalefetten ya bununla
3: hocam,
0: alakalı
3: o kadar
0: bir sürü
3: çok
0: şey
3: geliyor. Biliyorlar, şey yapmıyorlar ki, biliyorsunuz İsrail Suriye'de İdlib'de bir üssü vurdu. Bizim normal çatışmasızlık anlaşmamız da vardı. Amerika'nın bilgisi olduğu halde bizimle de o bilgiyi paylaşmadılar.
0: İşte o zaman herkes her şeyi biliyorsa bunların hepsi kontrollü bir kaos çıkartmak için yapılan şeyler. O zaman biraz da buradan bakmak lazım. Varsa yani işte istihbarat
1: kim fayda
0: varsa
1: sağlıyor diye bakmak, evet, lazım. Şimdi yani, değil mi? Kim fayda sağlıyor burada?
4: Kim fayda sağlıyor hocam?
1: Siyonizmin kurgusu, işte İsrail'in, Siyonizmin kurgusu belli. Savaşı büyütmek. Öte taraftan petrol şirketleri, değil mi, bundan bir avantaj
4: bazı petrol
1: yakalamış
4: sanayi
1: olabilirler. Neticede Venezuela petrolüne 60 milyar varillik bir, hı-hı, rezerve, evet, anlaşmalar yoluyla ABD, evet, el koydu. Acaba yani o taraftan bir kaosun tahriki mi?
4: Hocam o da değişik bir petrol ya, zift gibi bir şey sulandırılması lazım yani. Sıvı
0: tabii
4: petrol.
0: O sulandıracak madde de İran'dan alınması gerekiyor. Böyle bir durum da var. İşlemek için, inceltmek için ağır petrol çünkü. Ve onun
4: bildiğiniz
0: için de İran'a
4: zift gibi bir şey
0: var.
4: Balçık gibi bir şey yani, tutup böyle, hı, çekebilirsiniz.
1: Veya mucize bir şekilde önümüzdeki zaman diliminde yani ikna olursa Ukrayna Rusya'ya bu dört bölgenin işte belli şartlar altında

0: arasında bırakılması, bir uzlaşı sağlanması, hiç değilse Rusya Ukrayna Batı Savaşı'nda bir uzlaşmaya gidilmesi, bu kapı aralanabilir mi? Orada
1: hocam,
0: da
1: Ukrayna ikna olacaksa derken İngiltere ya da Almanya ikna olacak mı diye bence biraz da düşünmek lazım. Hani Ukrayna'nın çok ikna olacak bir şeyi yok, mekanizması yok şu anda ama Rusya da geri adım atmayacağına göre Avrupa bu işin arkasını bırakır mı? Bırakacak mı? İşte az önce sorduk ya, kim ne kazanacak? Kim ne kazanacağını en başında birine İngiltere'yi, birine ABD'yi, birine işte İsrail'i yazıp hepsini hesaplamak artık gerekiyor. Hepsi başka başka köşe taşlarını, başka başka kaos noktalarını tutuyor çünkü.
0: Yani pesimist baktığımızda, kötümser baktığımızda uzun soluklu bir krizin girizgahında mukaddimesinde bulunabiliriz hala, yani en başındayız.
1: İşte uzun artık soluklu, biz 3. Dünya Savaşı'ndayız diyenlerin sayısı krizinin artıyor zaten.
2: Yani bu bir anlamda yani Orta Doğu'nun yeniden dizaynına doğru giden bir süreç. Yani bu dizayn hareketleri öyle hemen kolaylıkla gerçekleşmez. Gerçekleştikten sonra da tekrar taşlar hemen öyle yerine oturmaz. Fakat burada özellikle işte hem bir, yani baktığınızda Orta Doğu petrollerinin ve doğalgazının sevk edildiği iki yer var. Bir Hürmüz Boğazı, bir işte Aden Körfezi, Babil Mender. Yani eğer ikisi de birden kapanırsa dünya kalp krizi geçirir.
1: Ya şu, hocam öyle yani bir
2: gerçekten
1: noktadayız
2: çok
1: ki.
2: Çok ciddi hani bir sıkıntı olur. Yani bir tek şöyle düşünmeyin. Efendim işte petrol yükselir, atıyorum 200 dolara yükselir falan, olmaz. Bir yerde artık bir sürü yerde savaş çıkmaya başlar. Yani baktığınızda dolayısıyla ya buradanın bir an önce aklı selim bir şekilde kontrol altına alınması, bu Husiler üzerinden başlatılan ya da devam ettirilen bu sürecin bir an önce durması lazım.
1: Mesela Trump artık şey diyemiyorsunuz, ABD'nin bilmem kaç yıllık stratejisi, bilmem kaç yıllık bilmem ne şeyi, işte dış politikası, hani biliriz ya, vardır köşe taşları. Ama Trump günlük hesapta yapan bir adam.
2: Ya
1: böyle
2: hocam,
1: bir gerçek de var.
2: Trump,
1: nerede çıkar bulursa onun peşine o gün yapışan biri de. Yani borsa ama, saatlerini bile hesaplıyor
2: evet,
1: yani.
2: Haklısınız ancak geçtiğimiz günlerde Donald Trump'ın yaptığı açıklamalarda, yani şöyle bir şey anladım ben. Yani şu seçim bir bitsin, ondan sonra biz İran'la hesaplaşacağız
1: o,
2: diyorlar.
1: O çok
2: yani
1: aşikardı ama
2: hani bakın,
1: öyle
2: bu İran savaşı bitmiş
3: hesaplaşacaklar
2: değil.
3: Hesaplaşacaklar mı, mahsuplaşacaklar mı?
2: Hesaplaşacaklar. Yani tekrar İran'a yönelik bir hamle başlayacak anladığımız kadarıyla. Şu anda
3: bu arada İran'da boş durmuyor. 1 milyon kişiyi askere alıyorlarmış.
0: Yeni efendim, bir yeni bir hezimet yaşarlar.
2: Yani savaş,
0: ya
2: savaş.
3: Amerika
2: İran,
3: Birleşik Devletleri.
0: Tabii Amerika için. Yani zaten Trump hayatının yapabileceği en büyük yanlışı yaptı. İsrail'in peşine takılıp İran'a savaş açtı. Bu Amerika'nın yenilmez süper güç o algısını yerle bir etti. Yani Amerika şu anda İran'ın peşinde koşan, İran'la anlaşma yapmaya çalışan bir ülke konumuna düştü. Şimdi yeniden bir defa daha saldırı yaparsa, hı hı, ki artık biliyorsunuz 12 gün savaşlarında İran eleştirmiştik. Yani niye sen tedbir almadın? Ama 28 Şubat'tan sonra farklı bir İran ortaya çıktı.
2: Doğru.
0: Demek ki tedbir almış, kendini geliştirmiş. Şimdi İran yeniden kendisini geliştirmiş. Ve enteresan bir şey, bu savaş İran rejimini yıkmak için yaptıkları savaş, İran rejimini tahkim etti. En az 20 yıl kazandırdı.
1: Kesinlikle.
0: Rejim kendini tabanda bloke etti.
3: 1 milyon kişi asker alacaklarmış yani. 1 milyon
1: kişi çok
3: oldu,
1: daha güçlendi.
0: 1 milyon kişi yazılır. Yani gördünüz işte.
2: Ama savaş
0: sırasında
2: bak,
0: İsrailler ülkesine
2: yani bakın,
0: İsrailler ülkelerinden kaçarken ya, İranlar ülkelerine geldiler.
2: Fiziksel askerler üzerinden, bireysel yani askerler üzerinden değil, dronlar üzerinden, füzeler üzerinden ve uçaklar üzerinden evet gerçekleşiyor. Askerlerin sahada karşılaştığı, birbirlerine karşı taktik durum üstünlüğü sağlayacak manevralar yaptığı Ukrayna Savaşı gibi değil burada. Yani burada silahlar
0: cephe savaşı yoktu.
2: Yok
0: zaten.
2: Evet. Silahlar
0: cephe, cephe olacak
2: yani
0: ilk ülke değil. Ama netice itibariyle eğer Trump seçimden sonra yeniden İran'a bir şey yaparsa Amerikan imajı yerle bir olur.
1: Artık toplayamazlar. Zaten herkes imaj toplama peşine düştü.
0: Aynen,
1: İsrail hocam, ayrı,
0: tabii,
1: ABD ayrı.
0: Toparlayamazlar ondan.
3: Yani, şimdi evet, bu arada Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e 40 bin bombalık yeni bir paket gönderme hazırlıyor.
0: Evet, o da
3: bununla
0: ilginç.
3: İlgili tabii tartışmalar
0: 2.8 milyar
3: ediyor
0: dolar
3: yani
0: tutarında.
3: Sığınak delici bomba yolluyorlar. 20 bin tane yani. Siz ne yapacaksınız sığınak delici bombayı? Delecek bina mı kaldı Gazze'de tabii yani? Bu da
0: belki Gazze değil, başka bir
3: başka
0: ülkeye
3: bir
0: hedef alacaklar.
3: Ama
1: ya da seçimde memnun etmesi gereken lobi eline yeni bir hediye paketi vermektir.
3: Ben size yolladım. Bakalım neler yollayacak. En büyük tek seferlik mühimmat satışı, 2000 poundluk bombalar, 20 bin adet MK84, 20

0: bin adet Blue 118, toplam 40 bin adet bomba ve sığınak delici olduklarını komutan, da vurguluyor.
1: Bu bombalar yani nedir? Neye hazırlıktır? Evet, Eray komutan.
2: Ya baktığımızda tabii şimdi bu Mach 84'ler Mach serisi, MK serisi, bu F-16'lardan, uçaklardan atılan evet, en büyük kalibreli şeyler.
0: Bunları zaten bolca kullandılar. Gazze'yi bu hale getiren bombaların birçoğu bunlardandı.
2: Evet, evet. Yani ve gerçekten hani bu Gazze'de işte bir mesela binayı vuruyor, binanın yarısı çöküyor falan ya. Evet. İşte bunlar yani baktığınızda. Bizim
1: bu Lübnan'da da Hizbullah'ın merkezlerini vurdular, binalar, evet, binalar çöktü.
0: Bunlarla vurdu işte.
1: Bu Blue 118 nedir Eray?
2: Termobarik, yani termobarik bomba olarak geçiyor. Yani atıldığı yerde önce bir
1: yangın mı çıkıyor?
2: Evet, önce yani atma çok saliseler içerisinde oluyor tabi. Biz göremiyoruz, yani gözde görülmüyor. Önce atmosfere bir yanıcı gaz püskürtüyor. Ondan sonra füzenin patlamasıyla birlikte bu patlama yaklaşık 10 kat büyüklüğünde bir yanmaya
0: yani
2: ve
0: bombanın düştüğü yerde bulunan bütün insanlar şarapnelden değil yanarak sıcaktan ölüyorlar. Evet, yani sıcaktan ölüyorlar. Evet, yanarak evet ölüyorlar.
2: Yani o termobarik yani ısıyla ortaya çıkan o muazzam bir enerjiyle etkisiz hale geliyor. Hem binalar ya da şeyler, hem de canlıları öldüren, bakın 20 bin adet yani.
3: Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşu? Sen şimdi yani bu kadar silah verdiğin İsrail'i nasıl işte Gazze'de anlaşmamız lazım?
2: Bunu gerçekten düşünmek
1: nasıl
2: lazım. Nasıl bir şeyle, neydi onun ismi, nasıl bir savaşta kullanacaklar? Tekrar Gazze'ye mi saldıracak bunlar? Yani ya da yani
0: Gazze'de yıkacakları bina kalmadı zaten, her yere enkaz.
2: Yani işte tekrar hani belli bir yerini işgal ettiler ya, geri kalan yerini de tekrar bir saldırıyla Gazze'yi tamamen mi işgal etmeye kalkacaklar? Yani bunlar iyi şeyler değil hani. Evet. Hani bir baktığımızda kendini savunma sistemleri değil bunlar, bakın. Bunlar saldırı sistemleri. Evet. Yani demiyor ki işte işte demir kubbenin 20 bin tane demir kubbe füzesi veriyorum demiyor. Yani hava savunma füzesi yok bunların içerisinde baktığınızda. Saldırı silahları bunlar. Evet. Taarruz silahları. Yani bu 40 bin adet şimdi yani çok büyük miktar ya. Ya gerçekten bu bir şeye saldıracak bunlar da nereye işte onu bilemiyoruz yani.
0: Birkaç tane aktif şimdi Lübnan falan diyecek zaten olsak, Lübnan'ın güneyinden başlayarak da bütün köylere zaten bunlar C4 dinamit döşüyorlar. Sonra da havaya uçuruyorlar uzaktan. Onları da yayınlıyorlar bütün dünya görsün diye. Bakın köyü nasıl havaya uçurduk diye.
2: Yani şu şeyle ilgili de bir eksik kalmasın. Bu Blue 118'in de bir özelliği, bunlar aynı zamanda sığınak delici gövdeyle üretilmiştir. Yani sığınak delici gövdeyle sığınağa giriyor. Ondan sonra da termobarik bir patlamayla içeriden dışarıya doğru büyük bir enerjiyle hani şey yapıyor. Özellikle tüneller, mağaralar, yeraltı sığınakları, komuta merkezleri için filan geliştirmiş özel bir bomba bu BL-118. Evet. BLU-118. Ya bir gerçekten hani çok büyük bir miktar, çok
3: o zaman
2: büyük
3: bu İran'ın yeni işte yaptığı tüneller, işte nükleer enerjiyi sakladım dediği yeni sığınaklar gibi yerleri hedef alabilecek kapasitede.
2: Yani şöyle işte Donald Trump'ın yaptığı en son açıklamada diyor ki biz diyor İran'ın petrollerine diyor Venezuela petrollerine çöktüğümüz gibi çökeceğiz dedi, bakın şimdi. Evet. Tamam mı? Yani şunu anladım hani bu bunlar İran'la, yani Venezuela'dan tadı aldılar ya, o emperyalist sömürgeci tadı. Ben Abdülkadir abiye katılıyorum. Yani büyük bir yenilgiye tekrar uğrama ihtimalleri var ama. Fakat öyle bir açgözlü davranıyorlar ki bu kan emiciler. Hakikaten İran'a yeniden saldırma içinde, anladığım kadarıyla bir asker olarak bir yeni askeri planlama içerisindeler.
1: Bunlar
2: yani
1: da, bunlar da hazırlık olabilir.
2: Bunlar da hazırlık gibi olabilir geliyor. Yani bu o zaman şu da gösteriyor. Bir taraftan Amerika, bir taraftan da İsrail eş zamanlı büyük bir ihtimal bir saldırı düşünüyorlar şeklinde. Ya Gazze'ye saldıracaklar ama Gazze için bile çok bu yani hakikaten, ya da
0: peki bir şey soracağım. Eğer bir saldırı planlanıyorsa İran'a, bununla ilgili İran'a bir alışveriş devam ediyorsa, işte kongreden geçti, silah sevkiyatı tamamlandı. Bu iki ülkede de seçim var. Seçim öncesi mi olur, sonrası mı olur?
3: Sonrası.
0: Yani?
3: Sonrasında.
0: Sonrası. Öncesinde olmasının bir...
2: Yok. Yani şöyle dedi zaten. Donald Trump'ın söyleminde de. Şeyden sonra dedi. Seçimden sonra Venezuela'ya...

0: yaptığımız gibi Venezuela'ya yaptığımız gibi İran petrollerine de sahip olacağız gibi bir açıklaması oldu.
1: Neticede şöyle bir şey de olabilir, yani bir sahte bayrak operasyonu. Tabii. Kendi kendilerini vururlar. Aa bakın, Hamas hala aktif, bunları bir türlü silah bırakmaya ikna edemedik, bu yüzden operasyona devam etmemiz gerekiyor deyip katliama, soykırıma devam da edebilirler.
2: Yani Netanyahu'nun olduğu ve Netanyahu ile ilgili bugün çıkan anketler çok kötü durumda olduğunu gösteriyor, kaybediyor.
1: Ya da o korkuyla Netanyahu'nun oyunu yükseltmesine
2: yani Netanyahu'nun olduğu bir yerde her an savaş her tehdidi evet, hazır demektir. Bugün çıkan anketlerle de Netanyahu'nun kaybettiği ortaya çıktı. Kaybetmemek için, yani Netanyahu kaybetmemek için her şeyi yapabilir. Çünkü gidiyor. Yani anketler kötü geliyor.
1: İrfan Hoca ne dedi? Muhalifler de Siyonist diyor.
3: Hiçbir şey değişmez. Muhaliflerin eleştirisi değişmez, zaten niye başarısız olduk
4: gönlünde. Kötü bir imajı var. Tüm dünyada İsrail karşıtlığı yükseldi. Adeta antisemitizmin türevi böyle buna karşı tepkiler yükseldi. ABD'de, Batı Avrupa'da, dünyanın her tarafında. Derin İsrail ve Amerika Netanyahu'yu seçimlerde başarısız olmak suretiyle devre dışı bırakıp yeni bir başlangıç yapmayı kurgulamış olabilirler.
1: O da mümkün.
3: Aynen öyle. G.D. Vance ve G.D. Vance de çalışacak. Yeni İsrail'in başına gelecek birisi. İşte o itibarı temizleme çabaları ama hiçbir şekilde yine işte saldırıların dozunun düşeceği ya da taahhüt verdikleri geri çekilme alanları, taahhüt verdikleri yardımın işte Gazze'ye girmesi gibi bunları görmemiz çok mümkün şu anda gözükmüyor. Çünkü muhalefetin eleştirisi Netanyahu'nun başarısız olduğu yönünde. İtibarını İsrail'in işte yerlerde sürüklediği yönünde. Bu şey değil, biz bu kadar sivil öldürdük, yanlış yaptık gibi bir eleştiri değil. Biz yeterince başarılı olamadık yönünde eleştiriler aslında devam ediyor. Bu kadar silahı alıp nerelere saldırabilir? Şimdi sayın, hani bu Gazze için mi bu kadar?
0: Ağırlıkları da yaklaşık her birinin bir ton.
1: Bir ton.
0: Yani 900 kilogramın biraz üzerinde.
3: Termobarik işte silahla ne yapacak hocam?
0: Evet. Yani bu termobarik
3: yani
0: şimdi
3: zaten sivil öldürüyor yıllardır.
0: Neydi onun ismi? Yani yeraltı tünellerinde normal sığınak delici bombalardan farklı olarak bir alev hüzmesi şeklinde diğer yerlere de gidebiliyor. Hani tek bir yere atıldığı zaman başka onunla irtibatlı diğer sığınakları da etkisiz hale getirebiliyor.
3: Yani tünelleri dolaşabilen bir sıcaklık gibi bir şey mi?
1: Lübnan'ın güneyinden Beka Vadisi'ne doğru çıkan bir hedef belirleme süreci mi?
2: Yani bir başka açıdan da şunu
0: yani
2: görmek
0: hangi
2: lazım.
0: Yerde kullanacaklar tabii bunu şimdi kestirmek güç ama sadece şu açıdan yani şimdi bir daha bu paket devam edecek. Daha önce de geldi İsrail'e bir ciddi sığınak delici bomba yığınaklanması var İsrail'de. Yani ciddi şekilde bakın 3 kategori yazmış rejeci. 3'ü de sığınak delici. Yani başka bir şey yok bak. Bu ne? Ya baktığımızda Gazze için sanmıyorum yani bu kadar bir büyük bir yekünle orada bir cephanelik oluşturmak, bir mühimmat stoğu oluşturmak ya tek aklıma gelen İran yani.
1: İran diyorsunuz. Evet. Sizin tahmininiz
4: nedir hocam? Epstein çetesinin aslında Trump üzerinde çok etkili olduğunu gösteriyor bir başka perspektiften. Çünkü önceki Amerikan başkanlarına da Yahudi lobisi ve İsrail baskı kurmuştu. Bir türlü İran'a yönelik bir saldırıya ikna edememişti. Halen bu İsrail'e yapılan bu bomba satışı Epstein çetesinin Trump üzerindeki baskısının devam ettiğini gösteriyor. Şimdi her ikisi de yani önümüzdeki 2 ay içinde devre dışı kalabilirler. Yani baktığımızda Netanyahu muhtemelen seçimi kaybedecek. Evet. Kazansa bile İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'yu azledebilir. 2024 yılında bu şekilde bir başvuru yaptılar. Dediler ki İsrail'in çıkarlarına olağanüstü ölçüde Netanyahu zarar veriyor. Bunun görevden uzaklaştırılması, azledilmesi için mahkeme karar alsın. Evet. Mahkeme bu dosyayı reddetmedi, aldı rafa koydu. Günü geldiğinde Netanyahu'yu derin İsrail devre dışı bırakmak isterse belki de onu kullanacak. Fakat benim kanaatime göre seçimlerde Eizonkot kazanacak muhtemelen. Onun koordinatörlüğünde bir yeni başlangıç yapmayı deneyecekler. Netanyahu da Trump da azledilebilir, devre dışı kalabilir. Fakat bütün bunlara rağmen ABD-İsrail kurumsal ilişkilerinde olağanüstü bir değişiklik olacağı kanaatında değilim. Evet. İsrail Devleti kurulduktan sonra her türlü platformda buradaki Siyonist yapıyı ABD hangi parti olursa olsun destekledi, desteklemeye devam ediyor. Önümüzdeki zaman diliminde de devam edeceğinin göstergesi bu bomba paketi, bu satış.
1: Peki. Yeliz Hocam?
3: Yani açıkçası seçime giderken...
1: Bu bombalar nerede kullanılacak?
3: Şimdi Gazze ile alakalı düşünmedik ama aklıma şunu da getirdi. Gazze'deki tünelleri de hatırladım bir taraftan. Hani yeraltı tünellerini, orada işte saklandıklarını... Ufacık bir alanda bile başarılı olamadıklarını, muvaffak olamadıklarını günlerce...
1: Ne yapacak? Bütün Gazze'ye sığınak delici bomba mı atacaklar yani?
3: Umarım kullanması tabii ki nasip olmasın. İnşallah hiçbir şekilde, hiçbir yerde kullanmasın. Ama hocamın dediği gibi en kuvvetli ihtimal, hani Gazze'ye böyle bir şeye gerek var mı? En kuvvetli ihtimal İran'ın işte bir süredir ABD'nin peşinde olduğu, hı hı, nükleer enerjiyi sakladıkları işte bilmem ne dağının altındaki bilmem ne yeni sığınaklar, yeni muhafaza alanları. Trump özellikle zaten söylemişti, biz bu noktaları vuracağız, hı hı, bununla alakalı elimizde işte nükleerle, hı hı, alakalı. Hani bir çıkıp diyorlar hepsini artık, hı hı, bitirdik, kalmadı. Sonra ertesi gün diyorlar ki nükleer olarak işte Fordo, Natanz, bunları, evet, da geçelim, çevresindeki noktaları vuracağız. Bu kadar büyük volümle İran'ı tekrar hedef alacaklarmış gibi görünüyor ama o zaman işte bu yapılan toplantılarda neler konuşuldu? Belki o zaman biraz daha anlamlı hale gelecek.
1: Peki. Sayın Selvi?
2: Ya şimdi bu iki taraftan değerlendirmek gerekiyor. Birisi Amerika'da devam eden seçimlerde, hı, özellikle Yahudi lobisinin yeniden desteğini, hı, alabilmek için bu zaman ayarlı bir hamle olarak gözüküyor Amerikan seçimleriyle ilgili olarak. Ama diğer taraftan da tabi bu savaşlarda İsrail'in de stokları önemli ölçüde eridi. Oraya da bir takviye. İnşallah hani Gazze'de olmaz, İran'da olmaz, hı, ama evet, şu var. İsrail gibi bir tehlikeli bir devleti, hele hele Netanyahu'nun bir kritik bir seçime gittiği bir dönemde böyle silahla donatmak demek her türlü ihtimali akla getiriyor ve birinci öncelik ben de İran konusunda yeni bir şey yapabilirler. Hani Gazze konusu onların imajını dünyada önemli ölçüde sarstı ama İran'a bir şey yapabilirler. Kendisi içeride Netanyahu seçim kazanmak için yani 27 Ekim'e kadar nereye saldıracağı belli olmayan bir Netanyahu ve İsrail yönetimiyle karşı karşıya. Trump tam anlamıyla hani bombanın pimini çekip kucağına koymadı. Bombanı aldı, kucağına koydu, pimini de Netanyahu'nun eline verdi. İstediğin zaman çek dedi. Çok tehlikeli bir iş yaptı.
1: Son bir dakika içerisindeyiz Eray Hocam. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefinde hala İran varsa, zaten böyle bir beklenti de İran'da mevcut, tekrar hedef alınabileceğini herhalde öngörüyordur. Ne gibi tedbirler almıştır şu aşamada?
5: Öncelikle zaten bunu teyit de ettim.
1: Son 30 saniye.
5: Muhabere sistemlerini güçlendirmek. Yani merkezle kırsaldaki savunma güçleri arasındaki irtibatlar koparılmıştı. Bunlara yeraltı kablolar döşeyerek o mozaik sisteminden merkezi sisteme geçmeye çalıştığını biliyoruz. Bir de işte bunları İran da takip ediyor tabii, evet, ki. İşte bu sığınakları güçlendirecek bir takım ilave tedbirler de alıyordur diye değerlendiriyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum her birinize katkılarınız için. Değer kattınız yayınımıza. Değerli izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Artık yapay gıdalardan uzak duracağımızı biliyor olmak açıkçası bir tüketici olarak, aynı zamanda da bir üretici olarak gurur verici bir şey.
2: Süt ürünlerinde yeni dönem başladı. Doğal ifadesi artık her üründe kullanılamayacak. Belirlenen şartları taşıyan sütlerle sınırlı olacak.
3: Bundan böyle süt ürünlerinde ya da süt

0: kullanılan içecek ya da gıdalarda aromatik bileşenlerin kapsamı değişti. Artık yapay herhangi bir şey kullanılamayacak. Dolayısıyla bu ürünlerin ambalajı üzerine yazan doğal kelimesinin altı doldurulacak.
1: Çeşnili ve aromatik bileşenler içeren süt ve sütlü ürünlerde ilave şeker yüzdesi ve aroma ilavelerinin %1'in üstüne çıkamaması ve bu kullanılan aromaların da doğal olmaları sağlanıyor. Dolayısıyla artık yapay gıdalardan uzak duracağımızı biliyor olmak açıkçası bir tüketici olarak, aynı zamanda da bir üretici olarak gurur verici bir şey.
2: Peki sütün doğal olması ne demek?
1: Ürünün içerisinde az önce ifade ettiğim gibi sütün aslında yapısını değiştiren herhangi bir teknolojik uygulama olmadığında ve içerisine ilave bir katkı maddesi ilave edilmediğinde kullanılabilecek bir tanım haline geldi son tebliğle.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Polisinin uçağının replikasıyla antrenman yaptın.
1: Gerçekten bir an Vecihi Bey'in yanında uçuyormuşum gibi hissettim ki gerçekti bu zaten. Ama başka yaptığım bugüne kadar 42 senede yaptığım uçuşlardan çok farklıydı.
0: Lee Vecihi Maxon, Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu. Maxon, dedesi tarafından 1931'de tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak Vecihi 14'ün replikasıyla Eskişehir'de gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Maxon 19-20 Eylül'deki gösteri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
1: Bu iki uçağın yan yana havada olması zannediyorum gelecek kuşaklara 100 yıl öncesinden çok olumlu, çok güzel mesajlar bırakacak ve böyle bir şey ilk defa olacak.
0: Uçuşa akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk de Nuri Demirağ'ın NUD-36 uçağının replikasıyla eşlik etti.
2: It feels unbelievable, the whole.
3: İnanılmaz hissettiriyor. Bütün uçağı inşa etmek ve ardından 95 yıl sonra uçurabilmek gerçekten harika. Büyük babamın benimle birlikte uçtuğunu hissettim. Annemden ve büyük babamın bize anlattığı hikayeleri dinleyerek büyüdüm. Bu yüzden şimdi burada bunu yapıyor olmak gerçekten inanılmaz.
0: Gösteriler yaklaşık bir asır önce Türk havacılık tarihinde iz bırakan Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'ın tasarımlarını yeniden gökyüzünde bir araya getirecek.
4: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Yeni hal yasası geliyor. Aracılar azalacak, üreticiden rafa uzanan zincir kısalacak. Peki yeni yasa etiketteki fiyatı aşağı çekecek mi? Tunceli'den Aydın Söke'ye yaklaşık 2000 komando. Yunan basını gelişmeyi Ege'de Türk duvarı başlıklarıyla duyurdu. Atina'yı tedirgin eden bu hamle ne anlama geliyor? 60 bin metrekarelik araziye 250'den fazla villa. Proje Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılıyor. Güney Kıbrıs'ta nasıl bir yerleşim planlanıyor? Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak düştü. Çankaya ve beraberindeki 4 kişi hayatını kaybetti. Uçakta son dakikalarda neler yaşandı? Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.
1: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor. Yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım bugün de. Türkiye'nin konuştuğu gündem başlıklarıyla başlayacağız hemen bültenimize ki uzun süredir tartışılıyordu. Hele ki geçtiğimiz günlerde başlatılan soruşturma neticesinde ortaya çıkan bilgiler, ortaya çıkan rakamlar ve gerçekler üzerine artık bu konuda görünen o ki harekete geçiliyor. Hal yasasından bahsediyoruz. Şimdi yeni yasayla birlikte özellikle o üreticiyle tezgah arasındaki o fiyat farkının daha aza indirilmesi, yani hem üreticinin kazanması hem de tüketicinin kazanacağı bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Ama özellikle de beklenen şu, sadece üretici ve tüketici değil, aynı zamanda arada söz konusu olan bir esnaf, bir iş sektörü de söz konusu. Buraların da zarara uğramayacağı şekilde bir çalışma öngörülüyor. Beklentilere bakalım.
2: Kayıt dışılık azalacak, aracı sayısı düşecek. Gözler yeni hal yasasına çevrildi. Mevcut kanunda toptancı hallerindeki işyerlerinin en az %20'si üretici örgütlerine ayrılıyor. Hazırlanan düzenlemede bu oranın %40'a çıkarılması öngörülüyor. Böylece kooperatif ve üretici birliklerinin ürünlerini pazara daha doğrudan ulaştırabilmelerinin önü açılacak. Üretici birliklerine yönelik özel haller kurulması ve özel pazar yerleri ayrılması da hazırlanan hükümler arasında bulunuyor. Yeni hal yasasıyla ürünün her el değiştirmesinde oluşan ilave maliyetlerin sınırlanması ve bunun raf fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor. Yasanın bir diğer ayağını ürün kayıplarının azaltılması oluşturacak. Sebze ve meyvenin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve perakende satışına ilişkin standartların daha etkin uygulanmasıyla tarladan rafa kadar oluşan kayıpların azaltılması hedefleniyor.
1: Şimdi sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşlar için de yeni bir dönem hayata geçirilmiş durumda. Artık bu düzenlemeye göre ki genelge yayımlandı, son bir yıl içerisinde nakdi yardım alan 18 ila 55 yaş arasındaki çalışabilir kişiler İşkur'a bildirilecek. İşkur tarafından sunulan iş teklifi gerekçesiz reddedilenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.
3: Artık sosyal yardımlar iradi işsizliğe yol açan bir imkan değil, kişiyi iş hayatına, üretime ve ekonomik özgürlüğüne kavuşturan bir sıçrama tahtası olarak vurgulanıyor.
4: Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki kişilerin istihdama yönlendirilmesi için yeni uygulama devrede. 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış ve çalışabilir durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları İşkur'a yönlendirilecek.
3: İşkur ayrıca sosyal yardım alan ve çalışabilir durumda olanlar için işe yönlendirme desteği de verecek.
5: Çalışabilir durumda olup İşkur'un iş teklifini kabul etmeyen, görüşmeye gitmeyen ya da işe yönlendirmeyi vermeyi reddedenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.
6: Bence sorumsuzluk yani tamamen rahatlıktan olduğunu düşünüyorum.
4: Son bir yıl içinde düzenli nakdi sosyal yardımdan en az bir kez yararlanmış olanlar da iş arayan olarak İşkur sistemine kaydedilecek. Ardından kişinin durumuna uygun bir iş veya mesleki eğitim imkanı sunulacak. Amaç sosyal yardımdan istihdama geçişi desteklemek. Kişilerin uygun işlere yönlendirilebilecek imkan bulunmaması durumundaysa mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik programlar devreye girecek. İş görüşmesine gidecek kişilere yol ve benzeri giderler için yılda en fazla 3 kez işe yönlendirme yardımı verilebiliyor. İşe yerleşenlere de bir defa olmak üzere başlama yardımı sağlanıyor. Peki iş teklifi veya mesleki eğitim kabul edilmezse ne olacak? İşkur'un sunduğu uygun işi, mesleki eğitimi veya aktif iş gücü programını haklı bir neden olmaksızın üst üste 3. kez kabul etmeyenlerin düzenli nakdi sosyal yardımları 1 yıl süreyle kesilebilecek.
7: Valla kesilsin daha mantıklı olur. Çünkü sonuçta iş fırsatı geliyor. O kişiler işe gitmiyorsa yani o teklifi değerlendirmiyorsa bir bildiği vardır. Çalışmadan para kazanmak niyetleri o.
8: Onları düşünmesi lazım yani. Yani bunları bildiği halde gidip oraya müracaat ediyor. Sonra gitmediği o zaman kendi kendini yakmış oluyor.
1: Şimdi Yargıtay'ın bir kararıyla devam edeceğiz. Bir boşanma davasında eşine eşeksin, hayvansın diyerek hakaret eden kocayı ağır kusurlu buldu.
9: Bence çok ağır. Yani bu kelimeden boşanmak.
4: Eşine eşek diyen koca hem boşandı hem de tazminat ödedi.
10: Pamuk

0: Kötülüğüne bağlı bir evlilik içindeysem tabii ki bunu bir sebep sayar, eşimi boşardım.
1: Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine eşeksin, hayvansın diyen kocayı ağır kusurlu saydı.
2: Sayılabilir. Eşek dememeli.
3: Enmez, katiyen boşanma sebebi.
1: Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, aile mahkemesinde karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme, aile yaşantısını olumsuz yönde etkileyecek şekilde eşine karşı küfreden, eşeksin, hayvansın diyerek hakaret eden erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmetti.
4: Efendim, evli misiniz?
5: Nişanlıyım.
4: Eşiniz size eşek dedi. Boşanır mısınız?
5: Ya bu konuda şöyle söyleyeyim, boşanmam açıkçası. Çünkü komiklik olabilir. Hani şaka anında söylenebilir.
4: Eşinize bu sözleri söylerken bir kez daha düşünün. Çünkü Yargıtay'ın emsal kararına göre bu ifadeler boşanma davasında kusurlu sayılıyor. Ayrıca tazminat talebini de beraberinde getiriyor.
1: Kararda erkeğin kullandığı eşeksin, hayvansın kelimelerinin kişilik haklarına saldırı anlamına geldiği vurgulandı.
6: Belçikalı milletvekili parlamento tuvaletinde kilitli kaldı. 13 saat sonra kurtarılan vekil hastaneye kaldırıldı. Birazdan gece ajansında.
7: Ve artık yeni günde de devam ediyoruz gece ajansına. Yeni güne de aslında yeni haftaya da belki önümüzdeki haftaya da taşan en önemli gündem başlıklarından birisi Suudi Arabistan'da yaşananlar. Geçtiğimiz günlerde İslam dünyasının kalbi Mekke üzerinde bir İHA saldırısı tespit edilmişti. Şimdi özellikle Babil Memlek'teki bu hareketlilikten sonra Suudi Arabistan'da başka topraklarda da başka şehirlerde de yine saldırı haberleri geldi. Bu kez hedef alınan yer Taif kentiydi. Havada imha edildi neyse ki İHA, ama şarapneller yere düştü ve sivillerin hayatını kaybetmesine neden oldu.
1: Suudi Arabistan'da bir kez daha İHA alarmı verildi. Yemen'deki Husiler bu kez Taif kentini hedef aldı. Birden fazla noktada hasara yol açan saldırıda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Riyad'ın hava saldırılarına karşılık olarak Suudi Arabistan topraklarını dronlarla hedef alan Husiler bu kez Taif kentine saldırdı. Savunma sistemi tarafından imha edilen kamikaze drone havada infilak ederek şehrin çeşitli yerlerine düştü. Yemenli bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda Suudi ve Pakistan asıllı iki kişi de yaralandı. Pakistanlı sivilin durumunun ağır olduğu bildirildi. O saldırıdan kısa süre sonra da Husi lider Abdülmelik el-Husi kamera karşısına geçti. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Askeri gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanırken krize ilişkin dikkat çeken bir diplomatik temas da basına yansıdı. Amerikan yayın kuruluşu Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Washington tarafının ABD ile Husiler arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve Babülmendeb Boğazı'nın açık tutulması konularının ele alındığı kaydedildi. Saldırılarının yalnızca Suudi gemilerini hedef aldığını öne süren Husiler ise diğer tüm uluslararası gemilere seyir-i sefer serbestisi tanıdıklarını savundu. Dikkat çeken bir temas da İslamabad-Tahran hattında gerçekleşti. Pakistan basınına göre Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran'dan Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef almamaları için ikna etmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bu talebe umut verici bir yanıt verdiği belirtilen haberde daha fazla detay paylaşılmadı.
7: Şimdi bu görüntüler ve birazdan ekranlarınıza gelecek. Bundan birkaç hafta önce İspanya'nın Afrika'daki toprağı Septe bölgesinde yaşanan o göç görüntüleri yan yana geldiğinde bir şeyler aslında akıllara geliyor. Malum Fas'tan o göçmen akını yaşanmıştı İspanya bölgesine. Şimdi ise dikkat çeken bir imza töreni vardı. O imza töreni Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde İsrail ve Fas arasında

0: Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya geldi. İki ülke karşılıklı büyükelçi atama kararı aldı. Taraflar ABD ev sahipliğinde yapılan üçlü zirvede bir araya geldi. Açıklamayı ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Mike Waltz yaptı.
1: Bu bir anlaşma ya da imzadan çok daha ötesi. Fas ve Fas halkı daha barışçıl bir gelecek için yol gösteriyor.
0: Anlaşmayla Fas ile İsrail arasında doğrudan uçak seferlerinin sayısı artırılacak. Aynı zamanda ekonomik işbirliği de yoğunlaştırılacak. Fas ile İsrail arasındaki ilişkiler son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Geçtiğimiz ay İspanya'nın Afrika'daki toprağı olan Sebte'ye yönelik göç akışından sonra olayların arkasında İsrail'in olduğu iddia edilmişti. Başbakan Sanchez de katıldığı bir programda bu yönde mesaj vermişti.
2: Rusya ve İsrail bağlantılı sosyal medya ağlarında İspanyol hükümetine hedef alan dezenformasyon kampanyaları hız kazandı. Bu ağlar aşırı sağ ile birlikte hareket ediyor ve İspanya'yı istikrarsızlaştırmayı amaçlıyor.
3: Sıcak bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Uzun zamandır bekleniyordu, günlerdir konuşuluyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki yeni atamalar resmi gazetede yayımlandı. Bugünkü resmi gazetede işte detaylarda ekranlarınıza geliyor. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Polis Baş Müfettişi Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş da Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına atanmış oldu. Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na atandığını hemen ifade edelim. Yine Batman İl Emniyet Müdürü Zonguldak'a, Bayburt İl Emniyet Müdürü Çorum'a, Bingöl İl Emniyet Müdürü Kahramanmaraş'a, Çankırı İl Emniyet Müdürü Van'a, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Kocaeli'ye, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Yine devam ediyor liste. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kütahya İl Emniyet Müdürü Çankırı'ya, Mardin İl Emniyet Müdürü Sinop'a, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Balıkesir'e, Samsun İl Emniyet Müdürü İzmir'e atandı. Listenin devamına hemen baktığımızda Tokat İl Emniyet Müdürü Samsun'a, Van İl Emniyet Müdürü Diyarbakır'a, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Tokat İl Emniyet Müdürü Samsun'a, Van İl Emniyet Müdürü Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Yine Zonguldak İl Emniyet Müdürü Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyüklevlebici ise Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış durumda. Aslında liste oldukça uzun. Toplamda baktığımızda 69 atama kararı var. Resmi gazetede biraz önce Başkan Erdoğan tarafında imzasıyla yayımlandı. Hemen baktığımda Afyon, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Burdur, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Muş, Rize, Sinop, Şırnak ve Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekildi. Bu bilgileri de paylaşmış olalım. Yine bugün Başkan Erdoğan imzasıyla yayınlanan o atama kararlarında kamu kurumlarında önemli atamalar gerçekleşmiş durumda. Detayları yine ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun diyelim ülkemize. Şimdi dünyadaki gelişmelerden bahsediyorduk ki önemli bir ziyaret daha gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan ziyareti sonrakısı Pakistan'a geçti. Pakistan Genelkurmay Başkanı ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı ile bir araya geldi. Önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
0: Afganistan'ın ardından Pakistan'a gitti. Gündeminde Mekke Anlaşması vardı. Yemen'le Suudi Arabistan arasındaki gerilim ele alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İslamabad'da temaslarda bulundu. Kalın, ziyaret kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le bir araya geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le de görüştü.

0: Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. İran'daki savaşın farklı ülkelere ve bölgelere sirayet etme riskine ilişkin gelişmeler de masaya yatırıldı. Yemen ile Suudi Arabistan arasında yaşanan çatışmalarda görüşmelerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı. Bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi bağlamında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı öneme dikkat çekildi. Türkiye ve Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm kanallarının açık tutulmasına yönelik rolüne de işaret edildi. Kalının gündeminde Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilim de vardı. Türkiye'nin geçmiş dönemde olduğu gibi diyalog yoluyla sorunların çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği vurgulandı.
1: İsrail'in son dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle olan işbirliklerini ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi bu işbirlikleri onlar için nelere mal olacak? Bu soruyu da sormuştuk. İlk meyvesini aldı İsrail. Belki de Güney Kıbrıs Rum yönetimi buna izin verdi. Şimdi Güney Kıbrıs tarafında 60 bin metrekarelik bir arazi üzerine 250'den fazla villa ve daire yapılması planlanıyor. Adı şimdiden konulmuş durumda Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu.
0: 60 bin metrekarelik dev araziye 250'den fazla yapı inşa edecekler. Ancak Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki proje sadece büyüklüğüyle değil, nasıl tanıtıldığıyla da tartışmaları beraberinde getirdi. Öyle ki proje Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılıyor. Yahudiler Güney Kıbrıs'ı da gizlice adım adım işgal ediyor. Bu planlardan biri de Rum yönetiminde yapılması planlanan Yahudi yerleşkesi. Larnaka ile Limassol arasında bulunan Zigi bölgesindeki Arab Gardens projesi etaplar halinde inşa edilecek. Projenin tamamlanmasıyla bölgede 250'den fazla konut bulunması planlanıyor. Yerleşkede konutların yanı sıra sinagog, Yahudi toplum merkezi, dini arınma havuzu olarak kullanılan mikve, koşer mutfak, market ve etkinlik alanları da yer alacak. Güney Kıbrıs'taki bu bölgeye ilk etapta 56 dairenin yapılması planlanıyor. Projede ayrıca yüzme havuzları, spor merkezi ve çocuk oyun alanları bulunacak.
2: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde İsrailli yatırımcıların arazi ve gayrimenkul alımları yeniden artış gösterdi ve bu artışın merkezinde Baf ve Limassol var. Özellikle son örnekler Larnaka'da da Limassol arasında da Zigi bölgesinde de yaşanmaya devam ediyor. Burada 60 bin metrekareyi bulan bir arazi var. Bu arazi üzerinde Grob Gardens projesinin tanıtımı yapıldı geçtiğimiz gün ve bu projede çok ciddi bir hektara ulaşan bir arazi var. Gayrimenkul tanımlanmasını 250 konut ve villa yapımı için kullanıyor Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaşayan İsrailli yatırımcılar. Ve burada şu önemli, çünkü her geçen gün arazi alımına ve gayrimenkul yatırımına devam ediyor İsrail ve aslında arka bahçesi olarak kullandığı Güney Kıbrıs'ta bu kadar toprak alımı gerçekleştikten sonra aslında bunun bir yerleşim planı olduğu ve aslında İsrail'in vadedilmiş topraklar içerisinde bulundurduğunu düşündüğü, özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminde çok ciddi bir toprak sahibi olduğu ve bunu her geçen gün Güney Kıbrıs'taki Rumlar da bundan dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyor.
0: Proje Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin artan arazi ve ev alımlarıyla birlikte gündeme geldi. Rum basınına göre yabancıların gayrimenkul alımlarındaki payı 2024 yılında toplam satışların dörtte birini geçti. İsrailliler ise özellikle Larnaka, Limassol ve Baf bölgelerinde mülk satın alıyor. Bu durum Rum yönetiminde tartışma başlattı. Yönetim, üçüncü ülke vatandaşlarının gayrimenkul satın almasını zorlaştıracak yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bazı siyasi partiler ise yabancılara arazi satışlarının daha sıkı denetlenmesini ve bazı bölgelerde sınırlandırılmasını istiyor.
3: Topraklarımızın satılmasını durdurmalıyız. Tıpkı Filistin'de yaptıkları gibi bizim topraklarımızı da alacaklar. İsraillerin tek amacı hayatta kalmak. Her gün buraya doğru bir göç dalgası var. Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurmaya çalışıyorlar.

0: Şimdi bugün oraya konuşlananlar ya da bugün sırf Türkiye düşmanlığı üzerinden ülkesini İsrail'e adeta peşkeş çekenler, Güney Kıbrıs'taki sadece o Zigi bölgesinden bahsediyoruz. Yarın kim bilir nereleri verecekler ilk Yahudi topluluğu diye. İşte tüm bu yaşananlar yetmezmiş gibi geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na gelmişti. Bir takım şovlar yapmıştı orada. Şimdi ise Yunanistan'da büyük panik var. Nedeni kahraman komandolarımız, tam 2000 komando ki namı diğer, aslında onlar dağların savaşçıları, Tunceli'de bulunan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye taşındı ama bu Atina'da korkuyu göklere taşıdı.
1: Ege'deki askeri hareketlilik Yunan basınının manşetlerinde. Türkiye'nin 51. Komando Tugayı'nı Tunceli Hozat'tan Aydın Söke'ye taşıması Atina'da yakından takip edildi. Özellikle Tugay'ın Sisam Adası'nın hemen karşısında konuşlandırılması Yunan basınında geniş yankı buldu. Yaklaşık 2000 uzman komandodan oluşan Tugay'ın Söke garnizonuna geçmesi farklı başlıklarla gündeme getirildi. Atina merkezli 10 alert bu adımın Türkiye'nin Ege ordusundaki komando gücünü daha da güçlendirdiğini yazdı. Haberde Söke, Denizli, Edremit ve İzmir çevresindeki birliklere de dikkat çekildi.
2: Yani 51. Komando Tugay'ın Söke'ye gelmesi, Tunceli'den o bölgeden Ege'ye gelmesi Atina'yı oldukça tedirgin etti. Sadece Yunan basını yazmıyor. Televizyonlarda da baktığımız zaman akşam programları, sabah programları, radyolarda sürekli olarak Türkiye şimdi terörden kurtuldu. Dolayısıyla dikkatini Batı'ya aktardı. Ege'de askeri dengeler değişecek, bir hamle, bir hareket olarak görüyor Atina bunu ve dolayısıyla aynı zamanda da basına baktığımız zaman tabii basın şunu yazıyor. Mitsotakis'e Meis cevabı Türkiye'den böyle geldi diye de gazetelerde bugün o başlıkları görüyoruz.
1: Haber platformu The Tax'a gelişmeyi Ege'de sirenler başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin seçkin komandolarını Yunanistan'a çok yakın bir noktaya konuşlandırdığı ifade edildi. Yunanistan'ın ulusal gazetelerinden Prototema'da 2000 komandoya vurgu yaptı. Söke'deki yeni konuşlanmanın Türkiye'nin batı kıyısındaki askeri varlığını güçlendirdiğini savundu. Tanea'nın haberinde ise gelişmenin Sisam karşısında gerçekleşmesine dikkat çekildi. Gazete bunun yalnızca idari değişiklik olarak görünmemesi gerektiğini öne sürdü. Bazı savunma analistlerinin değerlendirmelerine yer verilen haberde bölgedeki askeri birliklerin oluşturduğu yapı Ege'de Türk duvarı ifadeleriyle tanımlandı. Yunan basınındaki haberlerde söz konusu konuşlanmanın Türkiye'nin Ege'deki daha geniş askeri yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
0: Şimdi dünyanın konuştuğu trajikomik bir olay var sırada. Belçika'da bir milletvekili parlamentonun tuvaletinde tam 13 saat mahsur kaldı. Şimdi gelin neler yaşandığını bir de kendi ağzından dinleyelim.
3: O 13 saat bitmek bilmedi.
4: Belçika'nın aşırı sağcı Vlaams Belang Partisi'nin milletvekili Frederik Herens parlamento tuvaletinde 13 saat boyunca mahsur kaldı.
3: Size dürüst olacağım. Kilit açılmadığı an çok panik oldum.
4: Flaman parlamentosu milletvekili Herens 15 Eylül Salı günü saat 17 sularında tuvalete gitti ve kullandığı kabinin kilit mekanizması bozuldu.
3: Bir süre sonra sakinleştim ve kurtulmanın yolunu aradım. Cep telefonumu odamda bırakmıştım. Kendime çok kızdım.
4: Vekil kapıyı zorladı ama nafile.
3: Mutlaka biri tuvalete gelir ve beni kurtarır diye düşündüm. Sesimi duyurmaya çalıştım ama kimse duymadı. 1-2 saat sonra oksijen azaldı. İçerisi sauna gibi oldu.
4: Kabinde nefes darlığı yaşayınca iş başa düştü.
3: Kapı çok sağlamdı. Tuvalette bulduğum metal bir nesneyle kapıya iki delik açtım.
4: Gece boyunca tuvalette mahsur kalan vekili sabah 6'da işbaşı yapan temizlik görevlisi fark etti. Kapı levye yardımıyla açıldı. Solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırılan Frederik Herent kısa süre sonra taburcu edildi. Başına gelenlerse dünya basınının gündeminde.
5: ...14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı vermek için Kalaşnikov'la ateş açtı. Dehşet anları birazdan gece ajansında.

0: Başkan Erdoğan hafta başında hatırlayacaksınız parti genel merkezinde MYK toplantısı gerçekleştirmişti. Başkanlık ettiği o toplantıda çok önemli gündem başlıkları vardı. Şimdi perde arkası bilgileri geldi. Toplantıya özellikle Başkan Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreciyle ilgili uyarıları damgasını vurmuş durumda. Kırılganlıkların olduğu bir dönemde çok kritik bir sürece giriyoruz ifadesini kullandı ve provokasyon uyarısı yaptı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak.
2: Çok kritik bir sürece giriyoruz dedi. Süreci provoke etmek isteyenlere karşı dikkatli olun uyarısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısına terörsüz Türkiye süreci damga vurdu.
1: Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak.
2: Toplantıda sürecin geldiği aşamayı değerlendiren Erdoğan'ın çok kritik bir sürece giriyoruz. Kırılganlıkların olduğu bir süreç, iyi çalışmanız lazım derken kurmaylarından gayret kadar hassasiyet ve dikkat istediği öğrenildi.
1: Ülkemizin kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
2: MYK'nın perde arkasına yansıyan bilgilere göre terörsüz bölge hedefi de masadaydı. Bölgedeki örgütsel yapılanmalar Ankara tarafından yakından takip ediliyor. Silahsızlanma, fesih ve tasfiye sürecinin tüm boyutlarıyla sonuçlandırılması hedefinin altı çizildi.
1: Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Bölgede de artık hamdolsun sıkıntılar adeta yok.
2: Erdoğan'ın işaret ettiği bir başka kritik tarih ise 1 Ekim. Meclis yeni yasama yılına terörsüz Türkiye süreciyle bağlantılı yasal düzenlemelerin yanı sıra yeni anayasa çalışmalarının yer aldığı yoğun bir gündemle başlayacak. Erdoğan parti yönetimi ve milletvekillerine çalışmaları dikkatle yürütün talimatı verdi. 3 saat süren toplantının perde arkasına yansıyan bilgilere göre dış politika da ele alındı. Gözler Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gerçekleştireceği Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde. Erdoğan ziyaretin ilk günü bir konuşma yapacağını ve çok sayıda liderle ikili görüşme gerçekleştireceği bilgisini kurmaylarıyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Amerikan Başkanı Trump'la da görüşecek. Kritik görüşmeyi Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak duyurdu. Görüşmede Türkiye-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel krizlerin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan 27 Mayıs darbesi sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı da vefatlarının 65. yıl dönümünde yayınladığı mesajla andı.
0: Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında krizler gitgide derinleşiyor. Hatırlayacaksınız, bir dönem Özgür Özel CHP için baba ocağım ifadesini kullandı ama bugünlerde o CHP'yi yerden yere vuruyor. Tabii sadece bunlar değil, Yeni Parti'de bir de isim krizi var.
3: Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
4: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış.
2: Genel başkanlar arasındaki gerilim meclis koridorlarına taştı. Eskinin yol arkadaşları, şimdinin ise rakipleri selamlaşmayı bile kaldırdı. İki grup başkan vekili karşılaştıkları koridorda birbirlerinin yüzüne bile bakmadı. Dakikalar önce kürsüde olan CHP grup başkan vekili Sevda Erdan Kılıç ise iki parti arasındaki gerilimi söze döktü.
5: Kurultaydaki tercih nedeniyle birçok arkadaşımın önüne kurultaydan sonra listeler konuldu. Görevlerden dışlandık.
2: Özgür Özel yeni partiyi kurdu, yıllarını verdiği eski partisini topa tuttu. Son açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin işgalden ve yağmadan kurtarılması lazım. Butlan yönetimi şu an partide maddi ve manevi yağma yapıyor dedi. CHP'nin butlan kararını geri çekmesi için de daha...

0: davayı Yargıtay'dan kaçırıyorlar yorumunu yaptı.
1: Orayı şu andaki yapıyı bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak görmek mümkün değil.
2: Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenleri tuttu, partiden attı.
0: Yeni parti bir yandan da Yenilik Partisi ile yaşadığı isim krizi yüzünden de zor günler geçiriyor.
3: Geleceksin ve oturup adam gibi bunu çözeceğiz. Yok istemiyorsan güle güle anayasa mahkemesi nereye gidersen git.
0: Yargıtay Yeni Parti'ye isim karışıklığı sorununu çözmeleri için tebligat gönderdi. Verilen süre Cuma günü doluyor. Ancak Yeni Parti şimdilik isim değiştirmeyi düşünmüyor. Kulislerde ise CHP ile Yenilik Partisi'nin isim tartışması üzerinden arka kapı diplomasisi yürüttüğü konuşuluyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yöneticisi resmi ya da gayri resmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, toplantı, herhangi bir temas içinde değildir.
0: Yeni Parti'nin isim değiştirmek zorunda kalındığı takdirde Değişim, Yeni Türkiye ve Yeni Değişim gibi isimler üzerinde durduğu da iddialar arasında.
5: Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Yeni ismini koruyarak o zaman da hani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
0: Ve CHP'de Kılıçdaroğlu'nun siyasi bir dava değil ifadeleriyle başlayan İmamoğlu tartışması.
6: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri almış bir insan.
7: Yolsuzluk.
6: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemez.
0: Ekrem İmamoğlu'nun yakın dostu, tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın CHP'de kalma kararı da ortalığı karıştırdı. Murat Çalık, CHP benim için yalnızca bir siyasi parti değildir. CHP ile bağım ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin çok ötesindedir ifadelerini kullandı. O ifadeler Kılıçdaroğlu'nun bu dava siyasi değil söylemini desteklediği şeklinde yorumlandı.
8: Yatırım fonlarında yaşanan likidite sıkışıklığı sermaye piyasasında hareketliliğe neden olmuştu. Aslında günlerdir de takip ediliyordu. Ekonomi yönetimi vakit kaybetmeden hemen harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Merkez Bankası ise piyasaları rahatlatacak 3 kritik adımı açıkladı. Bakalım detayları.
0: Bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite sıkışıklığı ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'ni topladı. Komite, piyasadaki olağan dışı hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketine ait bazı fonlarda ortaya çıkan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını tespit etti. Borsa İstanbul'un ve piyasaların işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığının altı çizildi. Yaşanan sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı, geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu belirtildi.
9: Çok panik yapmadan, açıklamaları yakından takip ederek biraz da soğukkanlılıkla bu gelişmeleri izlemeye devam edilmesini önerebiliriz.
0: Merkez Bankası da daha fazla likidite sağlayarak piyasayı rahatlatacak 3 adım açıkladı. Repo yoluyla daha fazla para verileceğini, bankaların borçlanma limitlerinin güncelleneceğini ve bankaların aynı teminat karşılığı daha fazla likiditeye ulaşması için teminat iskonto oranlarının düşürüleceğini duyurdu. Gerekirse her türlü ek tedbirin alınacağına da dikkat çekildi.
9: Alınan önlemleri şu an için çok pozitif etkilememiş gibi gözükse de borsa geleninde daha pozitif bir görüntüye neden olduğunu söyleyebiliriz.
0: Sermaye Piyasası Kurulu da sorunun çözümü için düğmeye bastı. Söz konusu fonlarda normal alım satımın devam etmesine izin vermeyerek 7 portföy şirketinin fonlarını alım satıma kapattı. Yatırımcının hak ve yararlarının korunması için de 130 fonu tasfiye kararı aldı.
9: Burada yatırımcıların tasfiye süreci içinde eğer fonlara yatırım yapmışlarsa gelecek açıklamaları yakından takip etmeleri gerekiyor.
8: İstanbul Sarıyer'den geliyor bu görüntüler ekranlarınıza. Henüz 14 yaşında olan bir çocuk husumetlisine gözdağı vermek için Kalaşnikov'la havaya ateş açtı.
10: Göç nereye kızım?
11: 14 yaşındaki çocuk husumetlisine gözdağı için Kalaşnikov'la ateş açtı. Çok geçmeden yakalandı. Görüntüler İstanbul Sarıyer'de kayda geçti. Akşam saatleriydi. İddiaya göre husumetlisine gözdağı vermek isteyen 14 yaşındaki bir çocuk evinin önünde Kalaşnikov'la havaya ateş açtı. Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. Olayda kullandığı Kalaşnikov'u metruk bir binadaki koltuk süngerinin içine sakladığı ortaya çıktı.

0: silaha el konuldu, şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Hırsız eve girdi, bir şeyler atıştırdı, yorulunca uyudu. Evdeki köpekse onu kovalamak yerine oyuncağıyla oyun oynamak istedi. Bir garip olay birazdan Gece Ajansı'nda.
2: 3 gün önce Kolombiya'da yaşayan Türk iş adamı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçakla irtibat kesilmiş, arama çalışmaları başlamıştı. Maalesef acı haber geldi.
3: Yola çıkış nedeni eşinin ifadesiyle bir insanlık meselesiydi. Türk iş adamı Mehmet Çankaya insani yardım için ulaşılması güç yerlere gidiyordu ama geri dönemedi. Çankaya'nın pilot koltuğuna oturduğu tek motorlu uçak Kolombiya'da düştü.
4: Sabah uçağa binmeden önce 7 gibi beni aradı. Ardından Guaymaral'dan yola çıktı ve Condoto'ya sorunsuz şekilde ulaştı. Hatta havalimanında çok tatlı bir köpek görmüş, bana fotoğrafını gönderdi. Son konuşmamız buydu. Ardından dönüş için tekrar havalandı ve bir daha haber alamadık.
3: Eşiyle son görüşmesini 13 Eylül'de yapan Mehmet Çankaya, Choco bölgesinin Condoto şehrinden Bogota'ya doğru yola çıktı.
4: Eşimle en son saat 9.23'te iletişim kurulmuş. Ardından uçaktan acil durum sinyali gelmiş.
3: Uçağın enkazı 3 gün sonra dağlık arazide yaklaşık 3000 metre yükseklikte bulundu. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini ve yerel makamlarla temas halinde olduklarını açıkladı.
4: Uçağa ait parçalar bulundu ama eşime ve yanındaki 4 kişiye dair iz yok. O yüzden tüm yetkililere sesleniyorum. Lütfen arama çalışmalarını durdurmasınlar. Arazi şartları çetin, biliyorum ama lütfen durmasınlar.
3: Eşi Kolombiya basınına verdiği demeçte böyle seslendi yetkililere. Ama çok geçmeden acı haber geldi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo del Espriella, pilot Çankaya ve beraberindeki 4 Kolombiyalı yolcunun cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu. Kuşadası'nda dünyaya gelen Mehmet Çankaya 2015 yılında Kolombiya'ya yerleşmiş, dayısıyla birlikte turizm sektöründe çalışıyordu. 3 çocuk babasıydı. Birkaç sene önce pilot lisansı alan Çankaya 500 saatten fazla uçuş deneyimine sahipti.
2: Can dostlarımız her halleri ayrı bir güzel ama özellikle Golden cinsi köpekler koruma özellikleriyle de tanınan dostlarımızdan değil. Ama Neş havlamak şöyle dursun, eve giren hırsız da oyun bile oynadı.
3: Eve hırsız girdi.
5: The evidence is in the recording. Not once or twice.
3: Şaşkın köpek onunla oyun oynamak istedi. Oyun aşkı polis operasyonunda bile devam etti. Köpekler korumacı dostlarımız ve sahiplerini hırsızlardan korudukları için haber alıyorlar. Tabii genellikle. Neş tam bir istisna.
6: Neş kendini sevdirme konusunda Killer'dan daha istekli. Eğer bu eve gizlice girerseniz sizi durdurup karnını kaşımanızı isteyebilir ya da oyuncağını getirebilir.
3: Sevimli Golden eve giren, bir şeyler atıştıran, hatta bir ara uzanıp kestiren hırsıza 3 kez oyuncağını getirdi ama olumlu yanıt alamadı.
7: Neşeni koruma köpeği olmayabilir. İnsanlara havlar sandık ama tam tersini yaptı.
3: Oyuncu köpek operasyonla eve giren polisleri de ağzında oyuncakla karşıladı.
2: Şimdi ise yurttan ve dünyadan derlediğimiz kısa bir haber turumuz başladı.
3: Amerika'da hakim karşısına çıkan zanlı duruşma salonundan çıkar çıkmaz kelepçesini kırıp polise saldırdı. İki memuru yaralayan saldırgan kaçmasına ramak kala yakalandı. Çin'de geri manevra yapan bir kamyonun çarptığı reklam panosu yol kenarındaki bankta yatan adamın üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran adam şans eseri yalnızca omzuna darbe aldı. Bir mucize kurtuluşta Amerika'nın Philadelphia eyaletinde kayda geçti. Kamyonun altında kalan kız çocuğu kazadan sağ çıktı. Georgia'da ise direksiyon başında uyuyakalan otobüs şoförü yoldan çıkıp ağaçlara çarptı. Endonezya'da havai fişek deposu alev aldı. Binlerce fişek ard arda patlayınca ortaya bu görüntü çıktı.

0: Amerikan polisi seyir halindeki aracın içinden etrafa havai fişek fırlatan gençlerin peşinde. Fişeklerin bir kişinin ölümüne ve 6 itfaiyecinin yaralanmasına neden olan orman yangınına yol açtığı düşünülüyor. İnsansız robot üretiminde dünya devi olan Çin'de bir robot daha sinir krizi geçirdi. Kendisine uzaktan kumandayla komut veren geliştiricisine tekme attı. Çin'in diğer ucunda ise bir şirket güneş panellerini temizlemek için geliştirdiği insansız hava aracını bir köpeği serinleterek test etti. Norveç'in milli gururu Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland havuç sevdasıyla fenomen oldu. Sürekli havuç yerken görüntülenmesinin üzerine Norveç'te havuç satışları bir önceki yıla göre ikiye katlandı. Norveç Tarım Müdürlüğü durumu Haaland etkisi olarak tanımladı. Yıldız golcü ayrıca son 3 senedir bir sebze meyve tedarik firmasının da reklam yüzü.
1: Bir şey söyleyecek misiniz? Düşra bebek nerede?
0: Sivas'ta 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarını yapan Elif Balıkçı daha sonra ifade değiştirip kızının babası tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Düşra bebeği arama çalışmaları sürerken anne babasının da aralarında bulunduğu 6 akrabası tutuklandı. Balıkçı çiftinin diğer çocuklarının ifadesi üzerine Büşra'yı çadırdan aldığı savunulan kişi de Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.
1: Gözaltına neden alındınız? Düşra bebeğin yerini biliyor musunuz?
0: İstanbul Arnavutköy'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü gaza basıp kaçtı. Nefes kesen kovalamaca avcılarda sürücünün kız kıvrak yakalanmasıyla sonlandı. Bartın'da Amasra Tüneli çıkışında yoldan çıkan otomobil istinat duvarına çarpmış müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'la 3 aylık bebeğini yaralamıştı. Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Cansu öğretmen son yolculuğuna uğurlandı.
2: ...83.000 lira bir para girişi olduğunu gördüm. Biz esnaf olarak küçük bir esnaf olduğumuz için bu büyük paranın nereden geldiğini çok merak ettim.
0: İzmir'de kuru temizlemecilik yapan Murat Mertcan'ın hesabına 83.000 lira iletildi. Banka göndericinin kişisel verilerini paylaşmayınca iş başa düştü. Sanal medya üzerinden hafiye gibi iz süren esnaf parayı bir an önce sahibine teslim etmek istiyor.
2: Ben 2 gündür inanın vicdanen uyuyamıyorum. Belki bu para bir ameliyat parasıydı. Belki bir okul tahsiliydi. Abi paranın emaneti bizde, bize ulaş.
0: Aksaray'da fırtına çıkınca iş yerinin önündeki şemsiyeyi kapatmaya çalışan genç kadın onunla birlikte bir sağa bir sola savruldu. Neye uğradığını şaşıran çalışanın yardımına mesai arkadaşı yetişti. Bursa'da trafikte kaputu açık halde giden aracın seyir halindeyken tamir edildiğini görenler sıra dışı olayı cep telefonuyla görüntüledi. Burası da Bitlis. Nemrut Krater Gölü'nü gezmeye giden aile bölgede yaşayan ayıları elleriyle besledi.
3: Yok anne bir şey yapmazlar.
4: Anne aynı.
5: Devam ediyoruz efendim Gece Ajansı'na. Dünyanın ve ülkemizin konuştuğu başlıklarla devam edeceğiz. Kıymetli konuklarımızla yorumlayacağız gündem başlıklarını. Hemen kendilerine de hoş geldiniz demek istiyorum. Avukat Emrah Kolgiyaz, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyorum. Siyaset bilimci Elif Şahin, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
5: Teşekkür ediyorum. Ve gazeteci Güngör Yavuz Arslan, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, başarılar, saygılar, sevgiler.
5: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gündemde aslında yakın bölgemizde yaşanan çok sıcak bir gelişme var. Suudi Arabistan'da kutsal topraklara yönelik yapılan saldırılar var maalesef ki. Geçtiğimiz gün Mekke'ye yönelik bir drone saldırısı gerçekleşmiş. Hava savunma sistemleri tarafından, Suudi Arabistan tarafından imha edilmişti. Dün de Taif'e yönelik bir saldırı gerçekleşti. Oldukça önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi birazdan harita üzerinde de detaylı göstereceğiz. Hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı 2022'den bu yana devam ediyor. Yine bu yılın aslında her ne kadar Şubat ayında başladığını ifade etsek de 2023'ten bu yana, 2024'ten bu yana devam eden bir gerginlik vardı. Şimdi ise tamamen savaşa dönmüş bir İran savaşı söz konusu ve bu nedenle kapanan bir Hürmüz Boğazı var. Şimdi de gözler Babülmendeb'e çevrilmiş durumda. Son günlerde oldukça evet hareketli gelişmeler yaşanıyor bölgede. Onun için Güngör Bey hemen sizleri davet etmek istiyorum ben buraya. Şimdi baktığımızda Husiler aslında Mekke'ye yapılan mesela saldırıyı kabul etmediler.
8: Evet.
5: Şimdi Taif'e yönelik bir saldırı oldu. Bu da ayrı bir durum. O da bunlar tabii şehirlere düşmedi, havada etkisiz hale getirildi, evet. Ama Taif'te mesela sivillerden hayatını kaybedenler var. O İHA parçaları nedeniyle. Şimdi tam olarak bölgede kim ne yapıyor? Karma karışık bir durum var.
8: İlk önce Yemen'in içinden başlayalım. Yemen'de iç savaş tekrar başladı. Husiler bir karar aldılar. Dediler ki Suudi Arabistan'a giden gemileri Babel Mendeb'den geçirmeyeceğiz dediler ve bunlara müdahale etmeye başladılar. Bunun üzerine ne zamandır durgun olan Yemen'in iç dengeleri, biliyorsunuz bir Husilerin bir bölgesi var, bir de meşhur Yemen hükümeti var. Yemen hükümetinin Husilere yönelik operasyonları başladı. Burada da ilginç bir durum oldu. Burada Husiler kontrol ettikleri alanları genişletti. Bugün Anadolu Ajansı'nın bir haberi de var. O çok önemli. Dikkat etmek gerekir. Babil Mendeb kapanabilir. Bu da oldu. Bunun sonrasında da Suudi Arabistan'ın içinde bulunan bizim Doğu Batı Boru Hattı dediğimiz hat ilk defa Husiler tarafından hedef alındı. Husiler bu saldırıyı teyit ettiler. Yani boru hattını vurduklarını teyit ettiler.
5: Ama Irak'tan da mesela o konuda bir açıklama gelmişti. Hatta bir general görevden alınmıştı. Evet. Saldırının Irak'tan yapıldığına yönelik. Ama sonrasında Irak Başbakanı dedi ki İranlı yetkililerle konuşuyoruz. Yani henüz net bir şey söylemiyoruz ama araştırıyoruz dedi.
8: Tabii ama Husiler genelde yaptıkları saldırıları fiil olarak kabul ediyor. Ama bu en son olan Mekke, İslam dünyası için mukaddes olan Mekke'ye doğru giden bu Siyah saldırısı olduğu için söyledim. Husiler kabul etmiyor. Şu anda bizim yaptığımız A Haber'de yaptığımız yayın gibi Orta Doğu medyası da bunu tartışıyor. Bir görüş Husilerin bunu yaptığı ve tepkilerden çekindiği için bunu kabul etmedi. Ama yaygın olan bir görüş de var. Husilere karşı olanlar bile Husilerin Mekke'ye Siyah atacak kadar kafayı yemedikleri. Aynen bunu söylüyorlar. Burada bir sahte bayrak operasyonundan da söz ediliyor. İki görüş var. Bu bir sahte bayrak operasyon. Bir istihbarat oyunu. Yani düşünün, Allah korusun Mekke'ye, Harem-i Şerif'e bir saldırı nasıl bir reaksiyon oluşturur, tepki oluşturur. Diğeri de ikinci görüş, A Haber'de bunu da belirtelim. Husilerin bölgede Siyah uçuşları, yolunu kaybeden bir Siyah olabileceği, kontrolden çıkan bir Siyah olabileceği. Suudi Arabistan yetkilileri bu Siyah'ın Husiler tarafından Yemen'den kalktığını söylüyorlar. Ne diyorlar? Yasak olan, Mekke'nin üzerine biliyorsun uçuş yasak. Yasak hava sahasına girmeden düşürüldüğünü söylüyorlar. Onun için buna çok dikkat etmek gerekir. Bakın ben Siyonist İsrail'in olduğu zaman Kudüs'e çok dikkat etmemiz gerekir. Burada.
5: Ya bir kere İsrail'in olmuş olduğu bir coğrafyada yaşanan her saldırıda gözler onlara dönüyor. Hele ki hedef alınan ülke bir Müslüman ülke ise, hele ki hedef alınan nokta Müslümanların en değerli şehri.
8: Kabe-i Şerif var.
5: Yani Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu Mekke-i Mükerreme ise direkt gözler oraya çevrildi. Şimdi evet, biz İran'la Suudi Arabistan arasındaki gerginliği de biliyoruz. Hatta yapılan saldırılarda Suudi Arabistan'ın enerji tesisleri de vuruldu. Aramco hedef alındı. Yine enerji üsleri hedef alındı. Suudi Arabistan'daki Amerikan üsleri hedef alındı. Şimdi Yemen'in de Suudi Arabistan'la geçmişten bugüne devam eden husumetinin olduğunu biliyoruz. Pek çok nokta hedef alındı ama Kabe'nin hedef alınması, sonuçta her ne kadar bir Şii, Zeydi bir nüfustan bahsetsek de Husilerle gerçi biraz daha ayrıştı o nokta. Orayı çok karıştırmamak gerekiyor, Husiler ve Zeydiler konusu. Tabii. Onların da, yani sonuçta Müslümanlardan bahsediyoruz. Canım. Onların da kutsal şehrinden bahsediyoruz.
8: Yani burada bundan çok dikkat etmek. Bunu açıklayacak, netleştirecek olan Suudi yetkililer. Açıkça konuşayım. Yani bunun bir işlevini kasten mi olup olmalı? Çünkü burada askeri olarak onlar var. Suudi Arabistan'ın açıklamalara bakmak lazım. Aslında bundan önce bizim...
5: Son bir soru daha sorayım. Bu konuda genel olarak Orta Doğu'da yaşanan, özellikle Körfez'de yaşanan her şeyi adım adım takip eden, hava izlerini, radar izlerini açık açık takip eden ve haberdar olup haberdar eden Amerikan istihbaratından bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri üstlerinden, güçlerinden bahsediyoruz. Mesela bu konuda onlardan hiçbir açıklama gelmedi.
8: Gelmedi. Genelde de tek bir açıklama geldi. Önemli bir soru sordunuz. Trump Husrer'le ilgili en son açıklaması biliyorsunuz. Biz dedi Husrer'le anlaştık. Bizim gemilerimiz de İsrail gemilerine dokunmayacaklar.
5: Hatta Umman'da en son görüştüler.
8: Yani bu çok önemli bir şey. Yani şimdi Husrer Amerikan gemilerine dokunmuyor, Suudi Arabistan gemilerine dokunuyor. İsrail gemilerine dokunmuyor, Suudi Arabistan'a saldırı. Bunu ciddi anlamda düşünmek lazım. Yani bu Husrer'in saldırısı da neden oldu? Şimdi 40 gün savaşı sırasında işte Hürmüz'ü konuştuk ve Husrer'in Suudi Arabistan'a karşı hiçbir aksiyonu yok. Bakın burası çok önemli. Neden birdenbire Husrer Suudi Arabistan'a saldırma kararı aldı? Suudi Arabistan'a giden gemilere saldırma kararı. Bunu ciddi anlamda düşünmek lazım. Husrer bunu kendileri karar alarak mı yaptılar yoksa İran'ın tetiklemesiyle mi yaptılar? Burada benim gördüğüm büyük fotoğrafa bakarsak İran Hürmüz'ü kontrol ettiği kadar Husrer üzerinden de Babel Mendeb Boğazı'nı kontrol etmeye çalışıyor. Türkiye'nin bir şeyini dikkatine çekmeye çalışıyorum. Babel Mendeb kapanırsa Süveyş'te kapanır.
5: Evet.
8: Yani sonuçta Kızıldeniz büyük bir deniz koridoru özünde. Burası 30 kilometre. Yani
5: sadece Hürmüz gibi enerji hattı değil, önemli bir enerji geçiş güzergahı değil. Dünya deniz ticaretinin en önemli geçiş noktalarından birisi.
8: Onun için burası yeni bir kriz alanı. Küresel piyasaları da siz de takip ediyorsunuz. Hı hı. Doların Brent petrolün 104 dolara falan çıkması direkt Babil Mendeb ile ilgili. Çünkü Suudi Arabistan petrolünün büyük bir kısmını buradan satıyordu. Yani Hürmüz'den satamadığı için boru hatlarından aldı. Bu limanlardan.
5: Çünkü Asya pazarına buradan
8: tabii,
5: gidiyor.
8: Tabii onun için yeni kriz noktamız önümüzdeki aylar burası devam edecek. Bir de çok kanlı bir iç savaş var. Biz içeriye bakmıyoruz. Hep yani petrol ve büyük fotoğraftan. Şu anda Yemen'de mezhebi ne olursa olsun Müslümanlar birbirini öldürüyor. Şii olabilir, Zeydi olabilir, Sünni olabilir. Şu anda burada Müslüman. Peki yani Yemen'deki Ensarullah hareketi. Biz Husrer desek de önemli Ensarullah hareketi. İşte Şii'nin Zeydi şeyine öğretisi. Evet. Öğretisi yakın. Karşılarında da Sünni Araplar var. Şu anda Yemen'deki şeyin temelinde bir mezhep savaşını tetikleyebilir. Bu çok önemli bir nokta. Siyonist İsrail ne dedi? Orta Doğu'da mezhep savaşı çıkacak dedi. Ne mezhep savaşının burada provası yapılıyor. Buna çok dikkat etmek lazım.
5: Küçük resimde burası görünürken aslında büyük resme baktığımızda
8: şimdi
5: bu iki ülkeyi
8: son
5: karşı
8: cümlem,
5: karşıya
8: Orta Doğu'yu takip eden izleyicilerimizin bizim bu coğrafyaya gittiğimizde oradaki entelektüel ve insanlar bize hep şunu konuşmuştur. Yıllardır çok duyduğum bir şey. Yemen'den çıkan bir ateşten söz ederler. Hı hı. Yemen'den çıkan bütün ateş Orta Doğu'ysa mezhep savaşına atıfta bulunurlar. Allah korusun. Yani bu Suudi Arabistan'a özelinde söylüyorum. Böyle bir risk var burada. Bu kimin işine yarıyor? Siyonist İsrail'in işine yazıyor. Onun için bir an önce burada çatışmaların durması lazım. Çok ciddi bir sefalet var. Açlık var şu anda Yemen'de. Yıllardır iç savaş olduğu için. Halk da müzdarip durumdan. Yeni yerinden olmaya başladı. Yani biz hani büyük fotoğrafa bakarken burada Müslüman'ın öldürdüğünü unutmamamız lazım.
5: Tabii ki. Şimdi yıllardır devam eden bir aslında ya Yemen'de Zeydilerin varlığı zaten çok uzun zamandır var.
8: Tabii tabii.
5: Ama sonrasında tarihsel özellikle İran'daki devrimden sonra yani
8: Hümeyni 1979'dan
5: sonra Husilerin lideri olan kişi İran'a gidiyor ve orada eğitim aldıktan sonra geliyor ülkesine ve bu kez o bildiğimiz Zeydiler başka bir şeye dönüşüyor. Ki 25 milyon Zeydi'den bahsediyoruz Yemen'de bulunan. Ve bu kez Ensarullah hareketi olarak, siyasi olarak devam, yıllardır devam eden bir burada kargaşa var, bir anlaşmazlık var. Özellikle Yemen iç savaşının yaşandığı,
8: yakın zamanda 2022'ye kadar savaşlar, 2022'de bir ateşkes oldu. Hı hı. O ateşkes bir şekilde uygulanıyordu. Şimdi bu ateşkes bozuldu.
5: Üç farklı bir yapı var
8: yani
5: Yemen'de.
8: Yani Sana ve Aden dengesi var. Biliyorsunuz Yemen önceden bölündü. Kuzey ve Güney tekrar birleşti. İç savaş yaşadı. Şu anda benim söylediğim iç savaş tekrar başladı. Bunu atlıyoruz. Yani Yemen'de şu anda iç savaş başladı. Ve ne zaman biteceği de belli değil. Yaklaşık 10 yıl savaşan taraflar tekrar birbirleriyle savaşmaya başladı.
5: Husilerin de Suudi Arabistan'a saldırmasının gerekçesi orada meşru Yemen hükümetini desteklemeleri,
8: evet.
5: Yemen güçlerini desteklemeleri. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir barko hazırladılar. Şimdi Husiler ve Zeydiler. Şimdi önce Zeydilere bakalım. Şimdi ağırlıklı olarak Yemen'de yaşayan dini bir topluluk. Yani Şiilerin Zeydilik koluna

0: bağlı insanlar. Şii İslam'ın Zeydiye koluna mensuplar. Tarihi Yemen'de yüzyıllar öncesine uzanıyor. Yemen'in özellikle kuzeyinde yoğunlaşıyorlar. İran'daki 12 imam Şiiliğinden farklı bir görüşe sahipler. Zeydiler burada ayrışıyorlar mesela İran'daki Şii öğretisiyle. Husilerin toplumsal dini tabanının önemli bir bölümünü evet Zeydiler oluşturuyor. Şimdi burada Zeydi inancına mensup Müslümanlardan bahsediyoruz. Mezhebine mensup Müslümanlardan evet, bahsediyoruz. Evet. Ama şuraya geldiğimizde burada artık konu siyasileşiyor. Şimdi bu kez Husiler kim diye soruyoruz. Siyasi ve silahlı bir hareketten bahsediyoruz. Resmi adı Ensarullah Hareketi. 2014 yılında Sana'yı ele geçirdiler. Başkentleri oldu. İç karışıklık döneminde, savaş döneminde hatta Salih'i vardı. Yemen lideri ülkesini terk etmesine bile neden olmuştu.
1: Cumhurbaşkanı.
0: Evet.
1: Suudi Arabistan'a gitti.
0: Evet. İran'dan askeri ve siyasi destek alıyor. Ve bu askeri siyasi destek öyle bir noktada ki özellikle askeri olarak baktığımızda füzelerden, balistik füzelerden insansız hava araçlarına varıncaya kadar türlü teçhizat var. Hatta görüntüleri vardı arkadaşlarım. Görüntüleri verirlerse şimdi özellikle de editörlerimiz belirtmiş o bilgisayarı hazırlarken her Zeydi tabii. Husi değildir.
1: Tabii.
0: Şimdi şöyle bir Husi savaşçısı tablosuna baktığımızda o yoğun kalabalıklar geliyor aklımıza. Evet bazı teçhizatlı askerler de var ama diğer yandan ya ayaklarında terlik, ellerinde kalaşnikof olan savaşçılar ve daha böyle paramiliter güç izlenimi veriyorlar. Ama sayıları çok fazla. Sayıları çok fazla ve her ne kadar bir çöl ikliminden bahsetsek
1: şöyle yapılır ben anlatayım.
0: Yani zorlu bir arazi yani karadan bir müdahale olmadığı müddetçe kolay kolay aşılabilecek bir arazi değil. Çünkü gerek bu coğrafyaya gerek o engebeli arazilere ciddi üstlenmiş durumdalar. O yüzden Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri kolay hareket edemiyor ve Husiler de bu avantajı kullanarak baksanıza şu kalabalığa.
1: Şimdi Ensarullah hareketinin
0: Babil Mendebi'nin neredeyse tamamını kontrol edecek seviyeye geldi.
1: Az kaldı yani şu andaki eğer böyle ilerlemeleri devam ederse Babil Mendebin Yemen kıyısı komple kontrollerine evet. geçecek. Şimdi hani Husiler dendiği için Ensarullah hareketinin silahlı yapısının iki boyutu var. Bir asker gibi düşündüğümüz kışlalarda karargahlarda duran yani 24 saat mesai yapan bir yapısı var. İşte bu füzeleri kullanan, sizin dediğiniz dronları kullanan. Bunun dışında bu gördüklerimizde milis yani ıslık çalındığı zaman roket atarlarını ve silahlarını alıp gelen gruplar.
0: Geçenlerde bir düğün görüntüsü vardı. Tabii. Düğüne herkes ellerinde keleşle gidiyor ama
1: orada mı silah
0: üstleri aranıyor.
1: Tabii
0: şey var. Üzerlerinde arama yapılıyor ama sırtlarında kalaşnikof var.
1: Evet yani o da ilginç bir görüntü oldu. Burada silah taşıyabiliyorlar yani sivil de olsan silah taşımak bazı bölgelerde yasak. Bazı bölgede ise serbest. Eğer çok önemli bir hatırlatma yaptım. Bir sivil üzerinde silah taşıp dolaşıyorsa bir iki milistir. Yani taşıyabiliyordu. Böyle bir yapı. Ağır silahlara sahip olmasalar bile milis yapısı üzerinde söylüyorum. Böyle bir yapılanması var. Az önce siz söylediniz. İdeolojik boyutu da var. Yani şu anda Yemen'de iki ideolojik yapı var. İşte Husilerin oluşturduğu ensarullah bu. Diğeri de meşru hükümetin. Temel sorun bu. Ama bunun bir az önce söyledim mezhep temeline gelmesi en büyük Suriye Yemen'e özür dilerim yapılacak kötülüktür. Umarım ateşkes olur.
0: Umarız.
1: Umarım. Yani orada anlaşırlar. Şu sonuçta bunlar Yemenliler ve kardeşler. Bu akşam bir dostumuz önemli bir şey söyledi. Burada da bir eleştiri. Suudi Arabistan yıllardır Yemen'le ilgilenmedi. Şimdi Suudi Arabistan'a gidenler bilir ciddi bir Yemenli nüfus var. Özellikle tüccarların çoğu Yemenlidir. Artı bu aşiretler daha doğrusu kabile. Yemen'deki kabilelerle Suudi Arabistan'daki kabileler akraba. Ama Suudi Arabistan yıllardır yürüttüğü bana göre yanlış politikalarla burayı kalkındırmadı. Buraya bir istikrar getirmedi. Yani Suudi Arabistan Yemen'i her zaman arka bahçesi olarak gördü. Bu da az önce dediğiniz gibi İran'ın önünü açtı. Yani İran'ın buraya adım atma. Mesela Yemen'in bakın çok az kişi bilir petrolü var. Yemen'in doğal gazı da var. Ama yıllardır iç savaştan dolayı bu zenginliği faydalanmıyor.
0: Maalesef.
1: Bir de haritaya baktığınızda çok stratejik bir ülke. Yani tabii. Yemen sıradan bir ülke değil. Bu stratejik avantajı bile kullanmıyor.

0: Andıramada. Şimdi Suudi Arabistan yıllardır burada yanlış politikalarının karşılığında bu sorunla yaşıyor. Çok ciddi bir güvenlik sorunu yaşıyor. Yani
1: umarız ki çözülür, çünkü bahsetmiş olduğunuz üzere büyük resme baktığımızda amaçlanan başka şeyler var. Birilerinin sinsi planları burada devreye girebilir mi sorusu akıllara geliyor. Sizleri biraz dinlendireceğim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Elif Hanım, sizleri davet edeceğim. Hatta haritamızın önüne giderek daha geniş bir perspektifte yaşananları değerlendirelim. Bu arada Husilerle Hizbullah'ı ya da işte Irak'taki diğer Haçlı Şabi milislerini de karıştırmamak gerekiyor. Çünkü Husilerin meşru bir varlığı da var, bir yönetimi de var. Tabii, Yemen'de diğerlerinden ayrışır bir şekilde. Ama benim aslında sormak istediğim sorulardan birisi. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzalamış olduğu Mekke Anlaşması'ndan sonra bu olaylar daha da hareketlendi. Evet. Şimdi sürekli görüyoruz işte İsrail medyasından, Yunan medyasından, hatta İran medyasından, sertlik yanlısı olanlardan şöyle bir tepki var. İşte Husiler Suudi Arabistan'a saldırdı, hadi Türkiye'de, hadi Pakistan'da saldırsın, evet, şeklinde bir
2: Meydan okuma var.
1: Ya da bilerek
2: güven zeminini zedelemeye, evet, yönelik bir kışkırtma var.
1: Şimdi bunu İsrail'den yapılan eleştirileri, evet, zaten amacını biliyoruz. Ama evet, İran'da da bazı sertlik yanları ya da, evet, İran kimliğiyle yapıyorlar bunu, bilemiyoruz. Evet. Bu kez bunlar, yani tabii ki 3 ülkede büyük devlet aklıyla hareket eden bir ülke, evet, ve bu anlaşmanın ne demek olduğunu, neleri vaat ettiğini projeksiyonlarıyla ortaya koyan bir ülke. Evet. Ama bu ufak çaplı saldırılarla amaçlarına ulaşamayanlar bu kez daha farklı senaryolar yazdılar. Bir de bir baktık ki Mekke semalarında bir SİHA.
2: Evet.
1: Mekke dediğimizde işte Aramco ya da Doğu Batı petrol hattından bambaşka bir şeyi konuşuyoruz biz.
2: Evet,
1: evet. Tüm Müslümanların kalbi dediğimiz yerden, evet, bahsediyoruz. İslam dünyasının kalbi. Ve şimdi gene benzer yorumlar var altlarında, görüyorum. Evet. İşte Kabe'ye de saldırıldı. Türkiye ya da Pakistan ne zaman işte asker gönderecek?
2: Evet.
1: Şimdi bu aslında biraz önce Güngör Bey'in de altını çizdiği İran'ı hedef almaya yönelik tehditkar açıklamalar aslında.
2: Evet. Şimdi aslında şöyle geniş bir çerçevede bakarsak 28 Şubat'ı bir dönüm noktası, bir kırılma noktası olarak almak, az önce sizin de söylediğiniz gibi, belki çok doğru değil ama bir eşik neticede, artık sıcak çatışmaların başladığı bir eşik. Biz 28 Şubat'tan bu yana bu kadar hassas denklemlerin ve dinamiklerin bir arada olduğu Orta Doğu için hep neyi konuşuyoruz Tahir Bey? Diyoruz ki Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında yaşamaya alışkın olan körfez ülkeleri için yeni bir güvenlik paradigmasını ve yeni bir güvenlik mimarisini konuşmak zorunda kalacağımız günlerin eşiğindeyiz diyorduk.
1: Hı hı.
2: Neticede şimdi geldiğimiz noktada bunu gösteriyor bize. Ne Suudi Arabistan, ne Birleşik Arap Emirlikleri, ne bölgedeki diğer ülkeler, Umman, Yemen, hiçbirinin tarafı olmak istemediği bir savaşın içerisinde pozisyon almak durumunda kaldığı ve neticede savaşın bir parçası haline geldiği bir süreçten geçiyoruz. Şimdi Suudi Arabistan artık yeni güvenlik paktları ararken, mesela bugün çıkan haberlerde de yine böyle güncel haberler de vardı. Şimdi biliyorsunuz Amerika'nın savunma sanayi anlaşmaları yoluyla bağladığı ve aslında buna uluslararası literatürde çok rahat bir şekilde haraç diyebileceğimiz bazı bağlayıcı anlaşmaları vardı ve
1: bağımlı hale getirdiği bağımsız ülkeler var.
2: Aynen öyle. Şimdi neyi görüyoruz? Bunların yaptığı bu kadar maddi finans yatırımlarının, Amerika'ya karşında güvenlik satın almak için yaptığı bu kadar anlaşmanın hiçbiri böyle bir konjonktürde bu ülkeleri koruyamaz hale geldi.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın artık yeni savunma sanayi ittifaklarının içerisine girme arayışının da olduğunu görüyoruz. Bu güvenlik paktı da, Türkiye'nin bölgede kurduğu yeni güvenlik paktı da bu yüzden çok kıymetliydi ve çok ileriye dönük, daha çok yeni başlamış ama ilerleyen süreçte daha da büyüyecek bir anlaşmadan bahsediyorduk. Biz bu bağlayıcı maddesini NATO'nun 5. maddesine benzetiyorduk. Peki NATO 10 yıllardır var olan ve dünyanın en büyük şu an güvenlik ittifakı. 5. maddesini kaç kez kullandı? Bir kez Afganistan'da. Afganistan'ı sayabiliriz. Diğer müdahaleleri saymazsak Kosova'yı, Bosna'yı, bunlar çok olağanüstü müdahalelerdi ve zaten çok da eleştirildi ve bir üye ülkeye saldırı dolayısıyla yapılmış müdahaleler değildi bunlar. Bir kez

0: Afganistan'da kullanıldı. Yani demek ki bu güven için yapılan bu anlaşmalar ve bu bağlayıcı maddeler demek değil ki Mekke'nin, Suudi Arabistan'ın sahasında bir İHA uçtuysa o zaman topyekun savaşa girilecek gibi. Tam tersi, bunlar barış ittifak, bölgede barışı sağlamak temeliyle kurulmuş ittifaklar olduğu için
1: çok caydırıcı nitelikli.
0: Aynen öyle. Şimdi, caydırıcı nitelikte bir anlaşma olduğu için anlaşma bu demek değil ki
1: imzalanmadan
0: Türkiye,
1: bir iki gün öncesine kadar İran'ın Suudi Arabistan'a saldırabileceği
0: evet
1: iddiaları vardı.
0: Evet.
1: Şimdi Türkiye ve Pakistan İran'la iyi ilişkileri, hatta Suudi Arabistan'da böyleydi ama evet, Amerika Birleşik Devletleri nedeniyle vurulan bir ülkeydi Suudi
0: aynen
1: Arabistan.
0: Öyle.
1: Orada üsleri bulunuyor diye İran tarafından defalarca hedef alındı. Oradaki üsler işte akaryakıt vesaire ya da ticari bazı ilişkilerini sürdürüyor diye Suudi Arabistan'ın Aramco tesisleri hedef evet alındı ki Aramco dediğimizde böyle küçük bir evet körfezi aylardır konuşuyoruz
0: evet
1: belki yıllardır ama Suudi Arabistan burada bölgenin en büyük petrol üreticilerinden
0: evet
1: birisi. Sadece petrol değil, aynı zamanda petrokimya.
0: Evet.
1: Yani bugün gündelik hayatta kullandığımız hemen her üründe bulunan
0: evet
1: kimyevi maddelerinde, petrokimya maddelerinin de en büyük üreticisi.
0: Evet.
1: Şimdi dünyaya çıkışı durmuş durumda.
0: Aynen öyle. Çünkü İran Amerika karşısında yalnızca bedel üretmek ve maliyet üretmek üzerinden kurguladığı çok asimetrik bir savaş tekniği uyguladığı için işte bölgede zaten hassas olan nokta buydu. Yani İsrail'in Amerika'yı bölgeye sokarak bu savaşı başlatma motivasyonunun temelinde de bu vardı ve bugün geldiğimiz nokta yalnızca İsrail'in ajandasına hizmet eden bir noktaya doğru
1: şey
0: ilerlemeye başladı.
1: Husilerle, şimdi İran'la savaşan bir Amerika Birleşik Devletleri
0: evet
1: var. Hala yer yer o çatışma haberleri geliyor. Ama ilginçtir, Husiler Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde yok. Hatta oturup anlaşıyorlar, saldırmazlık anlaşmaları imzalıyorlar.
0: Evet.
1: Yani burada iki konuyu belki konuşmamız lazım. Birisi Amerika Birleşik Devletleri Husileri tehdit görmüyor. İran gibi, Hizbullah gibi, devrim muhafızları gibi.
0: Evet.
1: İkincisi Husiler de diyor ki İran senin savaşın benim savaşım değil, o senin savaşın.
0: Evet.
1: Ben senin düşmanınla oturup anlaşma yaparım.
0: Çok ilginç bir başka şey daha var aslında. Şimdi Husiler yıllarca silahlı bu militarize taraflarını meşrulaştırmak için İsrail ve Amerika karşıtlığını kullanarak kimliklendiler. Bu yüzden de İran'ın vekil gücü olarak kimliklenerek anılmaya başladılar. Şimdi Suudi Arabistan'ın Husiler üzerinden Yemen'e başlatacağı yeni bir çatışma aslında Suudi Arabistan'ı da hiç istemediği bir bloğun içerisinde yeniden bulmasına sebep olacak. Yani bu noktada yeniden İsrail, Amerika ve Suudi Arabistan bloğunu mu konuşacağız? Bu yüzden çok kaygan bir zeminde. Çünkü Orta Doğu öyle bir bölge ki az önce Güngör Bey de bahsetti. İran'ın militer yapısı farklı. İran içinde de İran'ın kullanabileceği vekil güçleri var. Yemen'de var, Lübnan'da var, işte İsrail'de var. Burası bir vekil güç jeopolitiği.
1: Yıllarca bu şekilde kullanıldı ve bugün bu bataklığa döndürüldü. Aslında
0: ve
1: bu
0: evet
1: bölge
0: buradaki merkez bir iki ülke siyasi olarak istikrarsızlaştığı an itibariyle bölgedeki mezhepsel mobilizasyonun da çok hızlı bir şekilde artarak bir çatışma ortamına dönüşme riski çok fazla. Ve çok uzun yıllardır bunu isteyen bir İsrail var bölgede.
1: Vekil örgütlerden, vekil güçlerden artık vekil devletlere dönüyoruz
0: evet
1: gibi. Şimdi bugün bir haber verdik mesela Yunanistan.
0: Evet.
1: Ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, şimdi İsrail mesela Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde böyle bir arazi almış.
0: Hı hı.
1: 60 bin metrekarelik bir yer.
0: Çok uzun zamandır da orada zaten arsa alarak
1: tabii, tabii, daha
0: bir genişleme politikaları
1: birkaç
0: var.
1: Birkaç gün önce yine bir haber vermiştik. Hı hı. İsrailli silah tüccarları
0: hı hı
1: Güney Kıbrıs'a çıkarma yapmıştı. Avrupa Birliği fonlarından faydalanabilmek için
0: hı hı
1: ki 300 milyar euroya yakın bir fondan bahsediyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetimini de Yunanistan'a sattığı gibi silahlar satma arayışındaydı ama
0: hı hı
1: bugünkü mesela haber dikkatimizi çekti. Güney Kıbrıs'ta bu 60 bin metrekarelik yere 200-250 civarında villa daire yapılacak.
0: Hı hı.
1: Ama buradan hiçbir şekilde Roma

0: şu bölgede Yahudi tatil köyü, Kıbrıs'taki ilk Yahudi topluluğu diye. Şimdi ilginç bir şey var. Dedik ya, vekil güçler, vekil terör örgütleri, bunları konuşuyorduk. Şimdi vekil ülkelere dönmüş durumda bölge. Ve bu bölgede yaşananlar, işte yani Kıbrıs'taki böyle küçük bir siteden ne olur ki diyenler var ama Rumlar burayla ilgili enosisleri var, işte megalidyalar var. Ama İsrailliler de diyor ki burası ilk Yahudi yerleşim yeri ve adım adım
1: mesela Doğu Akdeniz,
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de benzer girişimleri vardı ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri hemen bu konuya müdahale etti. O satışlar vesaire durduruldu. Ama Güney Kıbrıs'ta adım adım gidiyor. Hatta isyan edenleri var. Ülkemiz işgal ediliyor İsrail tarafından diye böyle de bir deryasım var. Şimdi 2000 bir harita rica edeceğim arkadaşlarımdan Marco'ya. Hatta o tarafa doğru da geçelim. Çünkü sadece bu bölge değil. Şimdi Ukrayna Rusya Savaşı devam ediyor 2022'den bu yana. Hı hı. Hemen burada işte Babül Mendeb'i şimdi konuşuyoruz ama onun öncesinde Hürmüz Boğazı kapalı. Yani dünyanın tam kalbi konumunda olan bir bölge. Türkiye'nin çevresi, ateş çemberi. Bahsetmiş olduğumuz ülkeler, geçişler, bölgeler dünyanın tahıl koridorunun bulunduğu yerler, dünyanın enerji koridorlarının, doğalgaz enerji geçiş hatlarının bulunduğu yerler.
1: Bütün lojistik zincirin döndüğü
0: ister yerler. İstemez burada her ne kadar Amerika ile Husiler anlaşsa da bunun faturasını Suudi Arabistan da ödüyor, İran da ödüyor, Avrupa da ödüyor ve yanı başımızda olması nedeniyle biz de ödüyoruz. Yani bugün işte eğer akaryakıt fiyatlarını konuşuyorsak, şimdi bu tabloları görmezden gelerek konuşamayız. Evet. Ve günün sonunda hepimiz derinden etkileniyoruz. Sadece biz de değil, Amerika da etkileniyor bunu. Evet. Dünyanın en çok petrol üreten ülkesi, petrolüne konan ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bile akaryakıt fiyatları nedeniyle çok ciddi krizler
1: ki mesela yaşanıyor. Avrupa'da Frankfurt Havalimanı'nda iç uçuşların dahi yeniden düzenlenerek birçoğunun iptal edildiği, çünkü bir jet yakıt krizine dönüştüğünü görüyoruz.
0: Ya 2 yıl önce sizinle hazırladığımız mesela bir haritaydı genel olarak baktığımızda. Şimdi bu harita zaten yıllardır içerisinde mücadele ettiğimiz bir haritaydı. Yani bizim en ticari ilişkilerimizin gelişeceği ülkeler, yakın komşularımız, hemen hepsinde her yıl bir savaş patladı. Hepimiz yakından gördük. Buralarda yaşanan göç krizlerine hepimiz şahit olduk, yaşadık. En sonuncusunu zaten Suriye'de gördük. Şimdi bunlar yetmiyormuş gibi yanı başımızdaki daha büyük savaşlar patladı. İşte İran-İsrail savaşı sonucunda Hürmüz'ün kapanması, Babül Mendeb'in bugün kapanma riskiyle karşı karşıya kalması, Suudi Arabistan'ın petrol çıkışının neredeyse imkansız hale gelmesi, özellikle Asya'ya, zaten Rusya-Ukrayna savaşı da bu şekilde. Bu tabloyu nasıl okumak gerekiyor? Öncelikle hani hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Yani sağcısı, solcusu, muhafazakarı, liberali, hani hepsi burada. Nasıl okumak gerekiyor bu yaşananları?
1: Bu dışarıda yaşananlar bir kenara Tahir Bey. İçeride de yine mücadele etmek zorunda bırakıldığımız çok milli güvenlik problemleri de yaşadık biz. Birçok terör, şimdi vekil güçlerden bahsediyoruz ama Türkiye'nin sınırlarının hemen kıyısında ve sınırlarının içerisinde de bir vekil güç olarak kullanılan PKK ve uzantıları, FETÖ, DHKPC ve hatta da DAEŞ gibi birçok terör örgütünün de içerideki saldırı girişimleriyle de aynı anda mücadele eden bir Türkiye yakın tarihini gördük biz. Şimdi burada mesela diyoruz ki Rusya-Ukrayna savaşı, bir kere Karadeniz'deki bütün ticaret aksımızı ve bütün ticaret ağımızı etkileyecek bir savaş söz konusuyken, Türkiye'nin buradaki önceliği oraya tahıl koridoru açmak, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış masası kurmak, her iki tarafla da görüşerek buradaki barışa bir zemin hazırlamak oldu. Diğer taraftan hemen sınırımızda başlayan İran-Amerika savaşında hem İran'la hem Amerika'yla diplomasi kanalını açık tutarak yine buradaki etkisini, içeriye yansımasını minimum seviyede tutmak bir kenara, bir de oradaki krizleri bitirmeye yönelik diplomasi masası.

0: ilişkilerini kurdu. Azerbaycan-Ermenistan savaşı 10 yıllardır süren bir savaştı. Yine Türkiye'nin askeri kapasitesiyle oradaki savaşın tatlıya bağlanması yetmedi. Aradaki diplomasi kanalları da açıldı artık. Aynı anda Türkiye hem bu krizlerden alabileceği etkiyi minimuma indirmeye yönelik iç politikalar uyguladı. Hem de dışarıdaki bu krizleri çözmeye yönelik, bakın, ne uluslararası ilişkilerde ne siyaset bilimi literatüründe Türkiye'nin ortaya koyduğu bu güç kapasitesinin ikinci bir örneği yoktur. Her ülkenin kendi sınırları ve kendi dinamikleri kapsamında güç modelleri vardır. Amerika gücünü askeri kapasitesinden alır mesela. Bir ülke, işte Rusya mesela, jeopolitik konumundan ya da işte nüfus gücünden alır. Türkiye öyle bir güç modeli inşa etti ki Türkiye'nin diplomasi kapasitesini bugün hepimiz konuşuyoruz. Her iki tarafla da, hem Rusya'yla hem Amerika'yla, hem Ukrayna'yla hem Rusya'yla, hem İran'la hem Amerika'yla, her ülkeyle ilişki kurabilen, masa kurabilen ve tamamen barış zeminine dayanan yeni bir anlatı ortaya koydu. Garip olan şu ki Türkiye'nin bütün bu güç modeli diplomasi zemininden beslenirken, mesela biz hemen Avrupa kıyımızda Yunanistan'ın Türkiye'yi bir risk olarak gördüğü için İsrail'le yeni bir güç modeli inşa ettiğini ve Fransa'yı da bu modelin içerisine dahil etmeye çalıştığını ve bunu meşrulaştırmak için de Türkiye'yi bir potansiyel risk olarak etiketlemeye çalıştığını görüyoruz. Şimdi bunların hepsinin temelinde güçlenmiş, müstakil, artık her masada aktör olarak oturabilen bir merkez ülke olması yatıyor Türkiye'nin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu arada Yunanistan demişken, malum geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanının bölgeye yapmış olduğu bir ziyaret vardı. Hemen şuraya, Meis Adası'na gelmişti. Yani Atina'ya 500 kilometre uzaklıkta ama Türkiye'nin hemen Başkan Erdoğan'ın ifadesiyle
0: 2 kilometre
1: bağırsak duyacağı bir mesafeye geldi. Orada bir şov yaptı Miçotakis. Dün görüyoruz aslında. İlginç bir şey. Geldi işte, askeriyle selamlaştı, hücum botlar getirdi. Yani değişik değişik hareketler. Ama dün orada bambaşka bir görüntü vardı. Şimdi kahraman komandolarımızın
2: Söke
1: gelmesi, Aydın Söke'ye taşınması, Yunanistan'da o kadar büyük endişe uyandırdı ki hatta şey dediler, Türkiye duvar örüyor Ege'ye, sınırına diye. Şimdi Miçotakis'in o adımlarına yönelik Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama gelmişti. Meis'in gayri askeri statüsüyle bağdaşmıyor demişti. Savaş gemileri, askeri unsurların o bölgeye gitmesi, statüye aykırı fiili durum kabul edilmeyecek diye net bir mesaj verildi. Sonrasında ne oldu? Haberimiz hazırsa komandolarımızın Aydın'a gelmesi ki yani onların kahramanlıklarını burada anlatmakla herhalde tüketemeyiz. Çünkü gerçekten de büyük kahramanlıklara imza atmış bir birlikten bahsediyoruz. Daha önce Tunceli'de görev yapan komandolarımız artık Aydın Söke'de. Yani haritada o biraz önce gösterdiğimiz adaların hemen yanı başında.
3: Ege'deki askeri hareketlilik Yunan basınının manşetlerinde. Türkiye'nin 51. Komando Tugayı'nı Tunceli Hozat'tan Aydın Söke'ye taşıması Atina'da yakından takip edildi. Özellikle Tugay'ın Sisam Adası'nın hemen karşısında konuşlandırılması Yunan basınında geniş yankı buldu. Yaklaşık 2000 uzman komandodan oluşan Tugay'ın Söke garnizonuna geçmesi farklı başlıklarla gündeme getirildi. Atina merkezli 10 alert bu adımın Türkiye'nin Ege ordusundaki komando gücünü daha da güçlendirdiğini yazdı. Haberde Söke, Denizli, Edremit ve İzmir çevresindeki birliklere de dikkat çekildi.
4: Yani 51. Komando Tugay'ın Söke'ye gelmesi, Tunceli'den o bölgeden Ege'ye gelmesi Atina'yı oldukça tedirgin etti. Sadece Yunan basını yazmıyor. Televizyonlarda da baktığımız zaman akşam programları, sabah programları, radyolarda sürekli olarak Türkiye şimdi terörden kurtuldu. Dolayısıyla dikkatini Batı'ya aktardı. Ege'de askeri dengeler değişecek bir hamle, bir hareket olarak görüyor Atina bunu ve dolayısıyla aynı zamanda da basına baktığımız zaman tabii basın şunu yazıyor. Birçok

0: Belki Mace cevabı Türkiye'den böyle geldi diye de gazetelerde bugün o başlıkları görüyoruz.
1: Haber platformu The Tax'a gelişmeyi Ege'de sirenler başlığıyla duyurdu. Türkiye'nin seçkin komandolarını Yunanistan'a çok yakın bir noktaya konuşlandırdığı ifade edildi. Yunanistan'ın ulusal gazetelerinden Prototema da 2000 komandoya vurgu yaptı. Söke'deki yeni konuşlanmanın Türkiye'nin batı kıyısındaki askeri varlığını güçlendirdiğini savundu. Tanea'nın haberinde ise gelişmenin SİSAM karşısında gerçekleşmesine dikkat çekildi. Gazete bunun yalnızca idari değişiklik olarak görünmemesi gerektiğini öne sürdü. Bazı savunma analistlerinin değerlendirmelerine yer verilen haberde, bölgedeki askeri birliklerin oluşturduğu yapı Ege'de Türk duvarı ifadeleriyle tanımlandı. Yunan basınındaki haberlerde söz konusu konuşlanmanın Türkiye'nin Ege'deki daha geniş askeri yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.
2: Emrah Bey, korku dağları sarmış gibi görünüyor herhalde, değil mi?
3: Evet, yani burada zaten Meis Adası'nın aslında silahlandırması, asker bulundurması da uluslararası anlaşmalara aykırı. Normalde oranın silahsız bir bölge olması gerekiyor.
2: Biz bu arada bir adaya falan göndermedik askerimizi. Kendi toprağımızda.
3: Evet, biz kendi toprağımızdayız. Ama onlar yani şunu biliyorlar, yani Türkiye'nin askeri kapasitesi, bir saldırı anındaki kabiliyetleri Yunan askerlerinden kat kat daha fazla. Aslında onları saran korku bu. Yani mesela onlar Meis Adası'nda silahlı, biz öyle bir korku içerisine girmiyoruz yani. Çünkü biliyoruz öyle bir askeri kapasiteleri yok. Yani bir saldırıda kendilerini yok ederler. Aslında en büyük korkuları da o. Tabii onları buraya iten ne? Aslında hani büyük çerçeveden baktığımızda İsrail. Nasıl ki şu an Güney Kıbrıs'ta işte toprak almaya çalışıp orada bir varlık bulundurmaya çalışıyorsa da Yunanistan'a da çeşitli hava savunma sistemleri vererek onu Türkiye ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor.
2: Vekil bir güç olarak kullanıyor İsrail.
3: Yunanistan'ın kendi halkı aslında bundan çok fazla şikayetçi. Yani bir İsrail'in tırnak içerisinde, evet, yani aparatı olmaktan, bir vekil devleti olmaktan çok şikayetçiler. Ama Yunanistan hükümeti bundan rahatsız değil, İsrail'den silah almaktan. Bu şeye doğru gidecek. Nasıl ki Güney Kıbrıs'ta şu an önce silah yardımı, sonra toprak. Bu daha sonra Yunanistan'da da böyle olacak. Yani önce hava savunma sistemleri, silah, sonra artık topraklar alınmaya başlayacak.
2: Şimdi uluslararası hukuk zaten Yunanistan tarafından şu an hiçe sayılıyor. Türkiye her fırsatta bunu dile getiriyor. Gerek Dışişleri Bakanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu açıklamalarda gayri askeri statüdeki, yani silahsız olarak bulunması gereken adaların bu şekilde silahlandırılıp ardından birkaç askerle birlikte işte bir başbakanın hücumotlarla oraya gelip bir şov yapması tabii ki Türkiye için bir korku parametresi bile olamaz. Bu ayrı bir şey. Ama Güngör Özarslan, yine sizleri yoracağım buraya.
4: Estağfurullah.
2: Şimdi bir yanda kahraman Türk askeri.
4: Bu görüntüler Tektöfes Mavi Vatan'da.
2: Evet, ben daha de oradaydım. Geçtiğimiz günlerde.
4: Evet, da kısa bir süre önce.
2: Burasıysa işte Miçotakis'in ziyaret ettiği, sözde Türkiye'ye mesaj gönderdiği Meis. Yunan askerleri.
4: Şimdi aslında bu bir ifşa. Milli Savunma Bakanlığımızın en son haftalık bilgilendirme toplantısında da var. Meis gayri askeri statü olması lazım. Kendilerini ifşa ettiler. Bilin, yani uluslararası hukuk çerçevesinde değerlendiriliyor. Şöyle bir şey var. Son aylarda ya da birkaç yıla baktığımızda Yunanistan'ın bu Cumhurbaşkanı'nın özellikle altını çizerek belirttiği gayri askeri statüde, yani bırakın asker olmayı, oradaki polis sayısı, bekçi sayısı bile nüfusuna göre belirlenmiş. Diyor ki 500 tane nüfusun varsa 10 tane polis bulundurursun. Bulundurabilir dedin adalarda, asker bulunduruyor. Ben biraz buna Tahir Bey olumlu bakıyorum. Yunanistan'ın bu şımarıklığı bizim için iyi. Şimdi bunu söyleyince şaşırıyorlar. Neden? Biz de bu adaların statüsünü ve hukukunu bir tartışmaya açalım. Bari anlaşma bozuldu ya. Şimdi Yunanlar anlaşmayı bozdu. Bu adalarda asker olmaması gerekir. O zaman bu Adalar Denizi'nde bizim de hakkımız olan adaların statüsü hakkında Türkiye ciddi bir tartışma başlatması gerekir. Şimdi anlaştık ya, anlaşmayı umuyorsun. Oraya asker getirmişsin, bunu bir de dünyanın gözüne sokarcasına göstermeye çalışıyorsun. Bakın bu görüntüler özelinde bunu bu şekilde bir tartışma başlaması gerekir. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, buradaki bir manga asker Türkiye için hiçbir şey ifade etmez.

0: açıkça belirteyim. Hem
1: ya
0: de
1: bu biraz müsamereye dönmüş. Yani müsamere
0: hem Miçotakis'te yani. Hem Miçotakis'te hem Dendias, yani Yunan siyasetinde şöyle bir şey var. Türkiye tehdidini oluşturarak mutlu oluyorlar, haz alıyorlar bundan. Çünkü Türkiye tehdidi siyasette 1-2 puan demek. Bu biliyorsunuz yakında seçim var.
1: Tabii.
0: Yani bu Türkiye için, yani bazen yazılıp çiziliyor. Buradaki askerlerin bulunması Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor.
1: Peki kahramanların Aydın'a taşınması?
0: Şimdi şöyle, 51. Komando Tugayı, bizim 30 tane komando tugayımız var. 30 tane o tugayımız var. Ortalama 2000 personel var. Şimdi Sisam'la bizim ana karamızdaki mesafede 2 kilometre yaklaşık olarak. Hı hı. Şimdi 2000 tane komando getirdik ya, el ele tutursalar adaya çıkıyorlar. Yani gemiye de gerek yok. Hani bu işin güç dengesini falan mukayese ettiğinizde, etmeye kalkışırsanız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri gücü karşısında Yunanistan bir iç. Bunu bildikleri için kendi iç kamuoyuna sürekli böyle görseller karşılaşıyor. Yaşar Güler Paşa'mıza Yunanistan'ın F-35'leri alması konusunda bir soru soruldu. Çok güzel bir cevap verdi. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret dedi. Yani karşıladık ordu Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani soruyu bile kabul etmedi Sayın Bakanımız. Bir önceki bakanımız da Hulusi Akar bu Yunan şımarıklığıyla ilgili çok güzel bir şey dedi. Yunanistan silahlanıyor, F-35 falan alıyor diye soru sordu. Soruyor. Eğer dedi kendileri için dedi alıyorlarsa çok. Bizim için alıyorlarsa az dedi. Türkiye için. Yani bu askeri güç dengesinde hiçbir şey yapamazlar. Bu konuda ben bir görüşümü de sizle paylaşayım. Biz bundan daha çok Yunanistan'ın İsrail'le yaptığı işbirliklerine odaklanmamız tabii lazım. Yani
1: bu da bunun bir parçası olarak yorumlanıyor. İsrail'in Yunanistan'a şimdi malum İsrail'in meşhurdur böyle her yere bir istihbarat desteği sağlaması. Şu konuşuluyor, iddia ediliyor. Acaba İsrail Yunanistan'a bir sürekli Türkiye korkusu mu pompalıyor? Yani bak Türkiye'nin şöyle planları var. Türkiye işte sana savaş açacak, Türkiye adaları ele geçirecek vesaire gibi şeyleri mi var ki?
0: Yani çok Yunanistan'da
1: buna açık herhalde.
0: İsrail'in kuyruğuna çok takıldı. Ben şey diyorum, Miçotakis'in içine Netanyahu kaçtı. Bu kendileri güvenliği içinde çok tehlikeli. Bak Çipras'ın dün bir açıklaması var. Çipras ne diyor? Eğer diyor Yunanistan'la yaptığı bu anlaşmalar devam ederse bu şekilde Miçotakis yargılanabilir diyor. Bunun sebebi de şu. Şimdi sen Aşil kalkanını, o denen hava savunma sistemini Yunanistan'a ya da adalara getireceksin ki Türkiye bunu net bir şekilde söyledi. Gerekli tedbirleri aldığında. Bu çoğu Yunanistan için de çok tehlikeli bir şey. Yani onunla birlikte İsrail istihbaratçılar ve askerler geliyor ülkelerine. Çipras siz ne yapıyorsunuz diyor. Yani Yunanistan'ın egemenliğini ve güvenliğini
1: İhlal.
2: Ya kullanım kodlarını da vermiyorlar ki. 3 milyar euroluk oraya bir donanım inşa ediliyor ama sonuçta bunun bütün yazılım tarafı yine İsrail'in
1: elinde. Tabii İsrail, anahtar İsrail'in elinde
2: şimdi
1: olacak.
2: Şimdi bir de yani. Şöyle Tahir Bey, bütün Avrupa'da Yunanistan da dahil olmak üzere kamuoyunda artan bir İsrail karşıtlığı var. Yunanistan'da yapılan kamuoyu araştırmaları %60'ın üzerinde gösteriyor İsrail karşıtlığını. Ama burada Yunanistan hükümeti de şöyle bir şey yapıyor. Türkiye karşıtlığını masaya koyarak kamuoyunun İsrail karşıtlığını dengelemeye çalışıyor. Yani bu Güngör abi doğru söylüyor ama yalnızca bir siyasi hamle de değil, biraz bu artık devlet politikasına dönüştü Yunanistan'da da İsrail'de de. Dolayısıyla ben her iki ülkedeki seçimlerden sonra da bunun çok yumuşama zeminine gireceğini düşünüyorum.
1: Tavandan bir destek olmadığı müddetçe bu nasıl bir devlet politikası haline gelebilir ki? Şimdi Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye'de zaten yani topluma baktığımızda işte bugün Mekke Anlaşması'nın karşılığını görüyoruz. Yıllardır konuşulan, tartışılan, beklenen bir şeydi. Evet. Şimdi dönüyoruz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge süreci. Toplumda temeli olan, desteği olan bir süreçten bahsediyoruz. Yunanistan'a baktığımızda, işte Güney Kıbrıs'a baktığımızda ne Yunanların ne Rumların böyle bir düşmanlığı, evet böyle bazı aşırı milliyetçi gruplar var.
2: Evet.
1: Ama halklar arasında bu denli böyle bir gerginlik durumu da söz konusu değil. Hatta bugün bizzat Miçotakis kendisi söylüyor. Diyor ki ya Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmalıyız. Çünkü bugün Türk turistler sayesinde biz adalardan çok ciddi gelir elde ediyoruz.
2: Evet.
1: Yani bugün Yunanistan'ın satın aldığı, İsrail'den satın aldığı, Türkiye'ye karşı kullanmak için satın aldığı o Aşil

0: Balkan'ı işte savunma sistemleri bir nevi Yunan adalarını turist akınına uğratan turistlerin parasıyla karşılanıyor gibi de bir bakan
1: yardımcısı bu yorumu yaptı. Evet. Biz de Türk turistlerden elde şu ana kadar sanırım sayıda 9 milyon dolar elde ettikleri gelir, onu da söyleyeyim. Bu adalara kısa süreli ziyaretten bununla dedi silah alıyoruz, fonluyoruz dedi. Kendi açıklamaları var. Aslında o da tartışılması gereken bir nokta.
0: Tercih
1: ama bir tartışma konusu olarak söylüyorum. Ama genelde işte Miçotakis en son NATO zirvesine geldi. Oradaki
0: bugün Mescid-i Aksa'da Türklerin Mescid-i Aksa'ya alınmadığı yönünde görüntüler, bazı videolar görüyoruz. Asker soruyor, İsrail askeri, Türk müsün? Türk'üm, giremezsin diyor.
2: Evet.
0: Şimdi böyle bir durumdayız. Burada da yanı başımızda bize karşı, kahraman Türk askerine karşı kullanmak için silah satın alan
1: şimdi
0: Yunanistanlar işgalciler adalarını zengin eden
1: şey var. Tahir Bey, işgalciler bunu diyor. Oraya giden vatandaşlarımıza turist olarak giremezsiniz diyor. Bunu defaat yapıyor. Ben de şöyle bir şey, zaten turist olarak girmeyeceğiz. Başka bir şekilde gireceğiz. Yani Mescid-i Aksa'ya Allah ömrümüz vefa eder inşallah görürsek, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün işgal attığı Filistin'in özgür olduğunu göreceğiz. Göreceğiz. İdeal olacak bu yani. Bu eninde sonunda bir gün olacak.
0: İnşallah.
1: Ya olacak. Hani o turizmi ben de görüyorum da zaten oraya turist olarak da gitmememiz gerekir. Oranın gerçek ziyaretçileri, gerçek ibadet edecek insanlar, Müslümanların gitmesi gerekir. Siyonist İsrail'de böyle bir sistem kurdu.
0: Umarız o günler görür. Umarız ki o günler
1: umarımız yakındır.
0: Umarız farklı senaryolar konuşulmadan Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı üzerinden siyaset yapmayı bırakır. En azından kendileri kaybetmemek için bunu da bu şekilde ifade edelim.
2: Ama şimdi önümüzdeki günlerde de bir cümle onu eklemek istiyorum. Şimdi bu Meis'in özel bir durumu var ya Tahir Bey, 2 kilometre mesafemizde 9 kilometre karelik bir adacık aslında bakarsak. Ama Meis'in konumu itibariyle üzerindeki o kıta sahanlığı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kendi o özgürlük alanı projeksiyonunu bütünüyle kesmeye yönelik bir hamle olarak kullanılıyor. Şimdi biz Ekim ayı itibariyle başka bir gündemi konuşuyor olacağız. Mavi Vatan doktrinimizin yasalaşacağı ve artık bu Meis'in de söz konusu olacağı bu Doğu Akdeniz'deki yeni jeopolitiği konuşmaya başlayacağız. Şimdi Yunanistan'ın son yıllarda bu kadar Türkiye karşıtlığını bir politikaya çevirmesinin altında da biraz bu var. Alışkın oldukları bölgedeki bütün denklem artık Türkiye lehine değişmeye başladı. Bir de şunu açıkça konuşalım Güngör abi. Yani şimdi Amerika şeyde de Avrupa'da da bütün Avrupa ülkeleri müstakil açıdan yeni militarist politikalara geçer. Herkes kendi ordusunu kurmaya çalışırken Avrupa ülkelerinin yakın vadede, orta vadedeki bu silahlanma hedefleri Türkiye'nin bugünkü gerçeği. Yani belki 10 sene sonra, 15 sene sonra gelmeyi hedefledikleri yere artık gelmiş bir Türkiye var.
0: Bazen konuşuyoruz. İlhan Tahsin Atina'da diyor ki Yunanistan ne yapıyor? Hı hı. O diyor ki onlar da işte savunma sanayi için bir şeyler yapmaya başladı. Bir rakam tam olarak verilemiyor ama ne yapıyorlar? Diyor ki işte bu hani bizim bugün yazılımından tutun da her şeyine kadar yerli ve milli olarak ürettiğimiz o füzeler ve onların şu an sadece o demir dış kaplamalarını, evet, o boruları en azından yapmaya başlamışlar. Yani aramızda çok farklar var ama Türkiye'ye düşman olmak kimseye kazandırmadı bugüne kadar bu coğrafyada, Yunanistan'da kazandırmayacak. Şimdi devam edelim. İç kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan birisi, bugün de o haberi ekranlara getirdik. Hal yasası geliyor. Hal yasası geliyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Halde bazı operasyonlar, soruşturmalar başlamıştı. Şimdi hal yasasıyla birlikte bazı yeniliklerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle hem tüketiciyi hem de üreticiyi koruyacak önemli gelişmeler olması gündemde. Hepimizin aslında konusu. Biz bunu hep tartışıyoruz, hep konuşuyoruz. Emrah Bey, sizleri böyle davet edeceğim. Şimdi bazı rakamları arkadaşlarımız çıkardı. Mesela mandalina'nın gerçek fiyatı belgedeki maliyeti. Şimdi bizzat hazırlanan belgelerde de onu gördük. Mesela bir firmanın ismi verilmiş. Çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyat 16 lira. Ama buna 32 lira makbuz kesiliyor ve firma buna 35 lira satış fiyatı koyuyor. İki katından fazla. Hatta başka bir maddenin çeşidi daha var. Orada rakam daha da fazla. 6 lira çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyat. Ama ilgili firmanın satış fiyatı 31 lira. 5 katından fazla. Çekirdeksiz üzüm 28 liradan 45 liraya. Bir elma, sanayi tip elma diye geçiyor. 4 liradan 10 liraya. Patates 7 liradan 21 liraya. Yine bir mandalina 5 lirayla 14 lira arasında çiftçinin beyan ettiği fiyatlar, satış fiyatı 31 liraya çıkıyor. Bu sadece mandalina. Yoksa devam edenlere baktığımızda işte limonda zaten 35 liradan 70-80 liralara kadar çıkan fiyatlar, ki bu hal çıkışlarından bahsediyoruz biz. Evet. Hani marketteki, pazardaki, manavdaki fiyatlardan bahsetmiyoruz.
3: Şimdi bunun en temelinde ne var? Pandemi döneminde bu krizler başlamıştı. Burada neyi aşmaya çalışıyorlar? Şimdi müstahsil makbuz dediğimiz şey, çiftçi, üretici hale ürününü getirir. Ben bu sene bu kadar mahsulüm var. 5000 ton, 10.000 ton, 1000 ton. Orada alırken ona düzenlemiş olduğu makbuz. Yani benim halime girerkenki maliyeti bu diyor. Normalde ne kadar olması lazım? İşte mandalinanın 6 liradan girişi olması lazım. Ama ne yapıyorlar? Direkt ilk maliyetini üreticinin aldığı şey 28 TL gösteriyor. Sonra da buna yüzde takribi, %10 kar koyup diğer komisyoncuya veriyor veya diğer firmaya veriyor. O firma da %10 koyuyor. Günün sonunda çiftçi diyor ki ya ben bunu 6 liraya sattım. Mandalina sattım. Benim ne almam lazım? Elma almam lazım eve. Ya ben 6 liraya mandalina satıyorum. İşte 50 liraya, 60 liraya elma alıyorum. Bu nasıl oluyor? Burada bir isyanı var işte. Çiftçinin, üreticinin, vatandaşın. Bunların işte en temel şey ne? Denetim mekanizması var ya. Şimdi idareciler neye gidiyor? Süper bir markete gidiyor veya bir markete. Diyor ki sen bunu ne kadara satıyorsun? Mandalina 32 liraya satıyorum ben diyor. Ya da işte 40 liraya satıyorum. Tamam diyor, getir bakalım alış makbuzunu. Bakıyor ki gerçekten bu adam işte 32'ye almış, %10 kar koymuş, makul. Şimdi 35'e satıyor.
0: Bunu 32'ye nasıl getirmiş ama?
3: İşte nasıl getirmiş? Geri dönüyor. Bu defa sen bunu nereden aldın? Halden aldın. Hangi halden aldın? Şu halden. Tamam, ben bir hali de bir inceleyeyim.
0: Ölüden almışlar.
3: Evet.
0: Ölülerden almışlar.
3: Hale gidiyorlar. Halde ne 28? Hal ne kadara satmış? 30'a, %10. O da makul. Ama işte zincir burada kırılıyor.
0: Aynı hal içerisinde 3-4 defa el değiştiren ürünler var. Çiftçiden geliyor hale, aynı hal içerisinde 3-4 el değiştiriyor. Fiyat işte orada katlandıkça katlanıyor. Hatta geçtiğimiz gün yapılan, o başlatılan soruşturmada çok dikkat çeken bazı bilgilere rastlandı. Mesela 49 ölü kişi hayatını kaybetmiş. 49 kişinin adına 87 makbuz kesilmiş. Hayatta yok bu kişiler. Toplam tutar 2,5 milyon. Başka şirketlerde de benzer tespitler var. Bazı çiftçiler hiç ürün satmadım bile demiş. Yani hayali ürünler var. Üretilmeyen ürünler adına da çıkarılan belgeler görülüyor. İşte o soruşturmada kamuoyuna yansıyan bilgilerden bazıları. Deniliyor ki 2025-2026 tarihleri arasında Ahmet Demir tarafından söz konusu tarih aralığında önce hakkında ölüm kaydı bulunan şahıslar adına düzenlenen müstahsil makbuzlara ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Ama bu kişiler ölmüş. Bakın, faturanın kesildiği tarihler, makbuzların kesildiği tarihler 2025-2026. Ama mesela Ahmet Gergin adına 2 makbuz kesilmiş. Ahmet Gergin 2017'de hayatını kaybetmiş oysa ki ne kadarlık? 53 bin liralık bir makbuz. Bakalım, Ali Akdemir adına 2016 tarihinde vefat etmiş bir kişi. Adına 4 makbuz kesilmiş. 4 makbuzun bedeli 116 bin lira civarında. Şimdi Baki Kurt 2022 yılında ölmüş. Ona da 4 makbuz kesilmiş, 104 bin lira. Ki bunun gibi daha nicesi var.

0: bahsetmiş oldu mu sadece bir kişi tarafından. Başka şirketlerde tespit edilmiş.
1: Bunu yapıyorlar işte. Burada çekinmiyorlar. Bu normalde Türk Ceza Kanunu kapsamında hem fiyatları etkileme suçu var, hem vergi usul kanununa muhalefet var, hem de savcılığın bir yönden kara para aklama iddiasına dair yürüttüğü soruşturma var bunlar içerisinde. Çünkü yani bir, mesela şu iddialardan bir tanesi de şu var. Yani satmadığı mesela 10 ton ürünü var, onu 200 ton diye gösteriyor. Daha fazla bir para girişi var sisteme.
0: Şimdi bu para girişi nereden geliyor? Sonra fiyatlar neden bu hale geliyor? Hatta o fiyatları da verebilirse arkadaşlar.
1: İşte sonradan ne oluyor? Bu enflasyon aslında o zincirin ilk halkası olarak tetikliyor. Yani siz burada işte mandalini normalde 6 liradan aldınız. Hadi komisyon vesaire falan işte 8 lira 10 lira olarak markette satılması gereken ürünü 50 liraya 60 liraya satıyorsunuz. E onu gören işte diğer kişi işte kiracısı, ev sahibi vesaire falan diyor ki ya ben işte bu kadar ürünü alıyorum. Yani mutfağımı bu rakama doldurabiliyorum. Dolayısıyla benim oradan alacağım kiramda bu kadar artması lazım. Enflasyon bu şekilde yükseliyor. Aslında enflasyon yani bu kadar yok. Yani uygulanan politikalar
0: doğru. Bunun adı enflasyon değil. Bunun adı başka bir şey. Şimdi çiftçi ürünü gerçek fiyatından satıyor. Sonra belgede fiyat veya miktar yükseliyor. Şimdi çiftçiden tarladan gidip mal aldığınızda işte malı kamyona yüklüyorsunuz. Çiftçiye bir şey verilmiyor. Ama arkadan birileri bunun üzerine belgeler imzalıyorlar. Hatta fiyatı, miktarı kendileri yükseltiyorlar. Çiftçiye verilen bir şey de yok. Böylece şirket diyor ki benim alışım bu kadar. Ben çiftçiden 30 liraya aldım. Halbuki 5 liraya aldım. Sonra maliyet satış fiyatına yaklaşıyor. Şimdi 30 liraya yükseltti. Sonra 30 lira üzerinden de diyor ki ya diyor şimdi benim maliyetim var. Hani bunun nakliyesi, hammalı vesaire vesaire. Depo o 30 olması. Geliyor 40-45 lira oluyor. Sonra zaten markete geldiğinde o ürün 150 liralara dayanıyor. Şimdi bununla ilgili harekete geçildi. Geçtiğimiz gün önemli bir operasyon düzenlendi. Çiftçi nasıl zarar ediyor? Tüketicinin cebine nasıl birileri müdahale ediyor? Bunu ortaya çıktı. Görünen o ki daha da genişleyecek. Daha da genişleyecek. Ama bizler bunu yıllardır konuşuyoruz. Bakın daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından gündeme getirilen, çalışmaları yapılan çok önemli bir
1: hal yasası.
0: Yasaydı. Hal yasası. Beklendi, devreye girdi, girecek, hep beklendi ama bir türlü harekete geçilmedi. İşte bu anlamda da birileri herhalde bundan kendine fırsat alanı buldu ve bu şekilde vatandaşın cebine göz dikti. Ama şimdi o hal yasası yeniden gündemde, hazırlıklarda yapılıyor. Neler olacak? Bir izleyelim, üzerine konuşalım.
2: Kayıt dışılık azalacak, aracı sayısı düşecek. Gözler yeni hal yasasına çevrildi. Mevcut kanunda toptancı hallerindeki iş yerlerinin en az %20'si üretici örgütlerine ayrılıyor. Hazırlanan düzenlemede bu oranın %40'a çıkarılması öngörülüyor. Böylece kooperatif ve üretici birliklerinin ürünlerini pazara daha doğrudan ulaştırabilmelerinin önü açılacak. Üretici birliklerine yönelik özel haller kurulması ve özel pazar yerleri ayrılması da hazırlanan hükümler arasında bulunuyor. Yeni hal yasasıyla ürünün her el değiştirmesinde oluşan ilave maliyetlerin sınırlanması ve bunun raf fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor. Yasanın bir diğer ayağını ürün kayıplarının azaltılması oluşturacak. Sebze ve meyvenin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve perakende satışına ilişkin standartların daha etkin uygulanmasıyla tarladan rafa kadar oluşan kayıpların azaltılması hedefleniyor.
0: Efendim önemli bir hazırlık bekleniyordu. Biraz önce de ifade ettik. Sayın Berat Albayrak döneminde gündeme gelmişti. İhtiyaç da var. Şu operasyonda gösterdi ki, soruşturmada gösterdi ki çok çok ihtiyaç var bu duruma.
3: Yani Türkiye tarım konusunda da üretim konusunda da son derece kapasitesi yüksek bir ülke. Ama buna rağmen alım noktasında bu kadar sıkıntı yaşıyorsak eğer ve bunu ne yazık ki eğer toplumsal sahiplerle kendimiz düzenleyemiyorsak ve bunun hukuki bir düzenlemeye ihtiyacı varsa bir tık da geç kalınmış bir yasa söylediğiniz gibi.
0: Nur Bey, şöyle bir durum var. Şimdi mesela bölgeden, Türkiye'nin hemen her bölgesinden haberleri ekranlara getiriyoruz.

0: rekolte rekoru kırılıyor. Evet. Yani bugün işte fıstıktan tutun domatese, işte patatesten tutun başka bir şeye. Eğer mevsim koşulları nedeniyle bazı olumsuzluklar yaşanmamışsa her yerde rekor var. Üretimde ciddi bir rekor var. Hayvancılıkta yine çok önemli rakamlardan bahsediyoruz. Ama işte konu geliyor. Vatandaşın cebine yansıyınca bu sefer dönüp arkaya bakıyoruz. Çiftçi de kazanmıyor, üretici de kazanmıyor. Kim kazanıyor diye işte görüyoruz ki ölüler.
1: Yani ben bu haberi görünce ürlerin üzerine makbuz, müstahsil makbuzu kesmişler. Mezardakilerini de rahat bırakmamışlar dedim. Yani bu gerçekten çok ne diyelim kafa olarak da bunları yapanlar şirket ya da kişiler. Bunu bir olağanlarına döndürmüşler. Bu yeni değil. Yani bu sistemi bunu yapmayı kendi faaliyetlerinin bir olanı olarak görmüşler. Asıl kötülük burada. Yani çiftçiden siz rakamlara verdiğiniz aldıkları 5-6 lirayı şeyi fahiş fiyatla kendi, çünkü bunlar bir de kartel oluşturmuş. Evet. O işte o bir tanesinin aldığı fiyatı öteki de uygulamış. Uygulamış, herkes düşük fiyattan almış. Şimdi öykü o kadar ilginç ki üreticinin malı para etmiyor. Düşük fiyattan satıyor. Tüketici de pazardan ve marketten yüksek fiyattan alıyor. İşte bunlar kendilerine göre. Ticaret Bakanlığımız bunlara defaatle ceza kesti. Rant o kadar büyük ki cezaları da sineye çekiyorlar. Evet. Kontrol yapılıyor. Ama bu sefer Adalet Bakanlığımız farklı bir çalışma yapmış. Ve vergi, Maliye Bakanlığı'ndan vergi dairelerine alınan bilgilere, hale giriş ve çıkışlara, Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı bütün şeyleri toplayarak profesyonel bir çalışma yapmış. Ve onun sonucunda da karşımıza çıkan bu durum. Şimdi eğer bu da hal yasasıyla taşlandırılırsa bir daha olmaması yönelik, hatta bununla ilgili de çok ciddi tartışmalar başladı. Bu hal sisteminin de gözden geçirilmesi gerekirdi. İşte o zaman belki hal yasasındaki düzenlemelerle bunu göreceğiz. Yani Türkiye az önce siz dediniz, o kadar bereketli ki biz kendi ihtiyacımızı dışındakini dünyaya satıyoruz. Yani meyve ve sebzede üretiyoruz. İşte domates aklıma gelen elmasını, ürettiğimiz kayısı, Malatya'ya da selam olsun burada.
0: Mesela ilginç konulardan birisi Antep fıstığı.
1: Antep
0: her yıl rekor üstüne üretimde rekor kırılıyor.
1: İşte yani Cumhurbaşkanımızın önceden bu konuda uyarısı da var. Kimsenin gözünün yaşına bakılmaz. Uyarılara rağmen devam etti. Sayın Devlet Bey'in 2-3 defa grup toplantısında gıda anarşizminden söz edildi. Ama biliyorsunuz devlet bir zamanlama yapıyor. Şu anda düğmeye basıldı. Burada kartelleşme, rant, gıda anarşizmi, vergi kaçırmaktan ve sistem kurmaktan kadar birçok şey var. Bu hal yasasıyla da değerli, özür dilerim, hal yasasıyla ilgili tepkiler alınırsa bunun tekrarlanmaması gerekiyor. Şimdi bunu yaptık. Bakacağız yaş meyve sebze fiyatlarını takip edeceğiz. Sistem hala nasıl çalışıyor? Burada da benim bir eleştirim var. Şimdi bunu alan firmalar var. Yani bu toptancıdan alan marketler var. Hani isim vermeden söyleyeyim. Onların, hatırlar mısınız, bir tanesi FETÖ'den gözaltına alındı. Batacağımı da bilsem. Bir market şeydi.
0: Evet, evet.
1: Fahiş fiyatla. Biraz da burada bu sistemin arkasında kimler var? İşini çok iyi yapanlar da var. Dikkat edenler de var. Onu da belirteyim. Hem marketler üzerinde söylüyorum. Biraz da o kısma da bakalım. Soruşturma ilerleyebilir. Hani farklı yerlere de evle bakılıyor şu anda. Araştırılıyor. Ama bundan sonra vatandaşın beklentisini de söyleyeyim Tahir Bey. Fiyatlara yansıması, yani fiyatların düşmesini istiyorlar. Beklentisi var. Onları da takip edeceğiz. Toplumda bu operasyonun karşılığı da çok oldu. Onu da söyleyeyim. Yani bunu yapılan insanlar en çok bu konuda bize soruyor.
0: Günün sonunda mağdur olan iki kesim var. Üretici ve tüketici. Şimdi çiftçimiz en değerlerimiz. Yani bugün gerçekten de hani onların alın teriyle hasat edilen ürünler sayesinde mutfaklarımız her çeşit ürün görüyor ki Türkiye tarım cenneti bir ülke. Çukurova'sıyla işte hemen her bölgenin kendine ait ürünleri var. Ve gerçekten de çok ciddi üretimler var. Yani bunu işte fıstıktan, fındıktan tutun diğer tüm konulara varıncaya kadar. Ama bir bakıyorsunuz yani tüm maliyeti ekleseniz bile bambaşka şeyler çıkıyor. Üretici zarar ediyor. Diyor ki

0: Ya kazanamıyoruz çünkü alıcı bizden o kadar düşük fiyatlarla alıyor ki. Simsarlar bazen, kimi zaman haliciler, kimi zaman aracılar. Bizden o kadar düşük fiyatlarda alıyor ki biz bile markete gittiğimizde, yani kendi ürettiğimiz ürünü markette şöyle karşı karşıya geldiğimizde fiyatı görünce hayretler içerisinde kalıyoruz. Arada hani böyle çok küçük farklar değil, bir kat iki kat değil.
1: Şimdi Tayyip Bey,
0: 6 liralık ürün 100 lira.
1: Şimdi Türkiye'de bir şey var. Bakın genelde bu fahiş fiyatlarda bunu gör. Bir serbest piyasa denen bir kavram var. Hani fiyat, bu serbest piyasa denen kavrama da bakılması gerekir. Şimdi her şeyi biliyoruz. Domates, hani domates örnek verildiği için üretici de serada ya da tarlada fiyatını...
0: Ben hani domatesten örnek
1: tabii,
0: verdim.
1: Tabii fiyatını artık bu serbest fiyata da fiyatların belirlenmesine de bir yasal düzen. Öyle her şey serbest değil. Yani serbest piyasa demek soygun mu demek? Yani serbest soyun demek mi?
0: Bunun arkasına sığınanlar var. Size ne kardeşim? Evet. Serbest piyasa, istediğim fiyata satarım.
1: Bak, Almanya'da bir zincir market kafasına göre fiyat arttırdığı için reyondan ürünleri kaldırıyor. Sen diyor şey yaptın diye satmıyorum, ürünü al geri diyor. Yani yaşanmış bir olaydan söz ediyor. Biraz bu hal yasasıyla birlikte satış fiyatları düzenlemesi de gelmesi gerekir. Yani ambalajın üzerinde ya da şey mutlaka yazılma bilinmesi gerekir. Yani 40 tane adam Türkiye'de yaşamayı benzediğinin fiyatını mı belirleyecek? Yani böyle bir işte onun için bu yasa bir gereklilik. Yani mutlaka olması gereken. Bir de burada çiftçinin korunması gerekir. Onu da söyleyeyim. Üreticinin mutlaka korunması. Zaten teşvikler var. Çok güzel de yasal düzenlemeler var. Altını çizerek belirtelim. Gıda Güvenliği Milli Güvenlik Kurulu belgesine girdi. Bakın gıda güvenliği o kadar önemli. Gıda dünyada artık çok çok aşırı şekilde, hatırlayın Ukrayna Savaşı'nda tahıl krizini hatırlayın. Örnek olarak veriyorum. O açıdan bu konjonktürde bunu çok iyi takip edin.
0: Bilgör Bey, şu da belki Emrah Bey sizin de bu konuda söyleyecekleriniz olabilir. Hani biz kimse kazanmasın demiyoruz, haciler kazanmasın demiyoruz. Sonuçta bir sebze meyve haline gittiğinizde de onlarca, yüzlerce çalışan var. Yani hamallarından tutun diğer o haldeki satanlar, işte aracılar, bunun taşıyıcılar, nakliyeciler vesaire. Ama şimdi bahsetmiş olduğumuz farklara baktığımızda, işte şuradaki bir ürünün tarladaki ürün, aynı ürün arada 10 kat fark var. 10 kat fark var. Ya en azından ya bunun bir katı, 6 lira olan mandalina ya çiftçiden 12 liraya çıksa bari. Şimdi bir izleyicimiz yazmış, diyor ki örnek veriyorum, ben diyor işte X bir ürünü 150 liradan satıyorum ama gidiyorum kuru yemişi de karşıma 1000 lira çıkıyor. 1500 lira çıkıyor. Ben bile üzülüyorum. Tabii hacilerin de kazanacağı bir süreç olacak burada. Sonuçta aracılar var, onun nakliyesi, onun paketlenmesi vesaire, onların buralara gelmesi. Ama biz onları da suçlamıyoruz. Ama burada istismarcılar var.
2: Evet. Şimdi az önce hocamız dedi serbest piyasa ekonomisi. Serbest piyasa ekonomisinin temelinde aslında şu var. Yani rekabetin oluşması, bu rekabetin de tüketici yararının oluşması. Şimdi burada ise bir rekabet var mı? Yok. Nasıl yok? Çünkü burada giren beyanlardan biliyoruz. Yani bir halde bir kartel, bir yapı var. Yani bir kabadayılık, bir kara bir düzen var. Siz orada domates ürettiniz veya patates, hiç fark etmiyor. Hale götürüp satacaksınız. Sonra sizin kendiniz götürüp marketlere satma durumunuz yok. Öyle bir lojistiğiniz yok. Diyorsunuz ki ne kadar alırsın? 8 lira. Bir sonrakine soruyorsun, 8 lira. Öyle bir anlaşmışlar ki kimse 10 lira fiyat bile veremiyor. 8 lira. Lojistiğiniz yok. Götürüp farklı bir yere teslim edip satamıyorsunuz. Mecburen satmak zorunda kalıyorsunuz. Buradaki bu istismarı ortadan kaldırmak lazım. Az önce hani ajansın başından beri bahsettiğimiz meseleler var ya, güvenlik meselesi. Aslında bu da bir milli güvenlik meselesi. Şu etrafımız hepsi, şimdi bakıyoruz son 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır hep savaş var. İşte Irak'ta var, İran'da var, işte Azerbaycan'da, kuzeyde var, Suriye'de var. Hedef de ne? Hep Türkiye. Şimdi işte Güney Kıbrıs'a gidiyorlar. İşte bir yandan Yunanistan'a gidiyorlar. Şimdi siz bu şekilde yaparak kime zarar sağlıyorsunuz? Hiç kimse. Kime zarar sağlıyorsunuz? Üreticiye. Yani çiftçiyi küstürüyorsunuz. Adam 6 liraya gelip size satıyor, markete dönüyor 100 lira, 150 lira, 200 lirayla karşılaşıyor. Dolayısıyla artık
0: kazanç
2: neye döndü? Bir dönemde şu vardı. Ürettiklerini tarlada bırakıyorlardı. Ya biz toplamayacağız. Çünkü ya, benden aldıkları aldıkları fiyatı diyor ki ben maliyetimi bile karşılamıyorum. Yani benim işçi masrafım.
0: Ama yani o mesela çöpe dökülen ürün

0: Neler var? Şimdi ben bazen işte böyle Hal'le ilgili birileriyle görüşüyorsam ya da Hal'e gidiyorsam bazen bakıyorum orada da çöpe o kadar fazla ürün dökülüyor ki belki İstanbul Hal'inden günde 40-50 ton ürün çöpe dökülüyordur. İşte ister istemez satılamayınca bozulacak. Onu çöpe ya en azından bunlar için böyle bir sistem geliştirirse işte ihtiyaç sahibi ailelere ilgili öğrenci yurtlarına vakıflara derneklere vesaire aşevlerine bunların dağıtım ağı oluşturulsa bir gönüllü teşkilde tabii bunu da onlar da korkuyorlar ya bundan da birileri çıkar sağlamaya çalışır istismar konusu ortaya çıkar ama biraz önce Güngör Bey'in ifade ettiği gibi bir serbest piyasa ekonomisi dediğimiz bir sistem var bunun da istismarı var. Şimdi biz aynı ürünü bir markete gidiyorsunuz.
1: Şimdi
0: 50 liradan görüyorsunuz satış. Şimdi daha belki de net bir örnek vermek gerekirse kırtasiye sezonuydu. Yani 12'li bir boya seti. Ya bir markete gidiyorsunuz ya da bir işte kırtasiyeye 30 liradan satılıyor. Yandaki başka bir yere gidiyorsunuz 50 lira. Sonra dönüyorsunuz bir başka yere gidiyorsunuz 100 lira. İnternete şöyle bir giriyorsunuz 150 lira. Şimdi insanlar bu sefer internete girip işte şu kalemin fiyatı ne kadar diye baktığında 150 lira. Eyvah diyorlar. Ne kadar fiyat artmış. Enflasyon tartışmaları bilmem ne tartışmaları psikolojik yönlü de bir ekonomik baskıya neden oluyor Tahir, insanların zihninde.
1: Tahir Bey biz seçimi patates soğanla geçirdik. Hatırlıyor musunuz? Yani bu operasyon o kadar önemli ki. Yani görmediğimiz, atladığımız ya da bakılmayan bir alan var. Bir eleştirim de getireyim. Yani bir gazeteci şeyi bunu sıkı tutmamız gerekir. Çünkü insanlar birinci derece etkileniyor. Yani bu baktığımızda hanımefendilerin evde yemek yaptığı ve mutfağı direkt etkileyen konu. Yani bunun sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi gerekir. Ben o açıdan bu Hal yasasını çok önemsiyorum. Yani o konuda da toplumun gözünün önünde olacak. Artık bunun Türkiye'nin gündeminden gitmesi lazım. En çok insanlar ne diyorlar? Biz gidiyorlar markete gidiyoruz. Yaş meyve sebze üzerinde sonra alışveriş yapıyoruz. Filemiz dolmuyor. Her şey fahiş ve üretici ne diyor? Benim diyor ürünüm para etmiyor. İşte buna dokunulduğu bir şey deriz. Gerekirse bakın Cumhurbaşkanı tanzim satış noktaları koyarız.
2: O işte yapılmıştı ya sizin.
1: Evet onu dedim ben zaman. O açıdan evet. Dedim. Ve bu da kuruldu. İşte bir dönem ayçiçek hatırlıyor musun? Şeker fiyatları, ayçiçek yağı fiyatları.
2: Et tavuk balık kurumu piyasayı
0: fiyatları 2019 tarihi. 2019 tarihi salatalık 15, domates 12, elma 5, patates 4.99. Bunun üzerine zaten gerekli adımlar atılmıştı. Tanzim satış uygulaması başlamıştı. Hatta 2019'da bunun üzerine fiyatlar bakın 15 liradan evet. 4 liraya. Bugün markette bilmiyorum gördüm salatalığın fiyatı 20 liraydı. 2026, 2019'da bilinen o stokçuluk vesaire bunlar evet. Da malum gündeme gelmişti. Yani her şeyin bir çözümü var. Devlet de işte bu çözümün uygulanması adına Hal yasasıyla yeni bir dönemi başlatacak.
1: O yasa çiftçimizi de
0: vatandaşın cebine dokunanlar düşünsün.
1: Yok, çiftçimizi de çok güçlendirecektir. Alnının terini alacak. Bakın bizim
0: en azından bir kat çiftçinin cebine gitsin, üreticinin cebine gitsin.
1: Burada en üzüldüğüm nedir biliyor musun Tahir Bey? Üretici ne diyor? Çiftçi ne diyor biliyor musun? Satıyor ürünü Allah bereket versin de. Bakın yani bu yapılmaz.
0: Olmaması lazım.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum Güngör Bey. Saygılar. Elif Hanım. Emrah Bey çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Gece Ajansı'nı noktalayacağız ama acı bir tarihin yıl dönümündeyiz. 12 Eylül'ün yıl dönümündeyiz. Maalesef ki aradan onca yıl geçti ama bazı acılar taze. O acıların neler olduğu, peki o gün yaşamayanların neler yaşandığını bizzat böyle küçük de olsa tahmin edebilmesi için en önemli yerlerden birisi, o acının merkezlerinden birisi. Ulucanlar Cezaevi'nin detaylarını getireceğiz ekranlarınıza. Böylece veda edeceğiz. İyi geceler.

Kulucanlar cezaevinde koğuşlar sağ sol diye ayrılmıştı. Bulunmuş olduğumuz bu koğuşta sağ görüşlü mahkumlar yatmaktaydı. Hemen burada ranzaları aslında o günkü

0: gibi korunmaya devam ediyor. Diğer tarafta ise kişisel eşyalarını görüyoruz. Hemen arkada Muhsin Yazıcıoğlu'nun görmüş olduğunuz gibi o da burada kalan isimlerden biriydi. Yine kişisel eşyaları var. Karşı tarafta ise o dönemin aslında gazete manşetlerini görmekteyiz. Ordunun yönetime el koyduğunu gösteren bu manşetlerde oldukça dikkat çekici. Öte yandan burada da aslında oldukça dikkat çekici bir bölüm var. Burada bulunan sağ görüşlü mahkumların ailelerine yazmış olduğu mektuplarda burada yerini almış durumda.
1: Söylenecek söz yok yani. Sözün bittiği yerde burası.
0: Ulucanlar cezaevi içerisinde çeşitli bölümlerde disiplin hücresi adı altında aslında zindanlar yer almakta. Aslında disiplin hücresi adı altında diyorum. Çünkü buralar adeta mahkumların işkence gördüğü, adeta zulüm gördüğü alanlar olarak da dikkat çekiyor. İşte burada mahkumlar tutuluyordu belirli bir süre. Daha sonra tekrardan koğuşa getiriliyordu. Ancak burada geçen günler öyle kolay, öyle hızlı değildi. İfade ettiğimiz gibi çok sayıda şiddet vardı, dayak vardı, işkence vardı. Burada bulunan mahkumlar bu tarz zulümlere maruz kalıyorlardı.
2: Burada zindanda 13 gün kaldım. Aç, susuz, kuru ekmek. Yatacak bir yer yok. Sade beton. Sonra da beratla sonuçlandı davamız. Hiçbir hüküm almadık yani. Çok arkadaşımız da maalesef öyle acılar içerisinde zindanlarda böyle çürüdü.
0: Türkiye'nin o karanlık günlerinde Ulucanlar cezaevinde de oldukça karanlık ve çirkin anlar yaşanıyordu. Özellikle mahkumlar sağcı ve solcu olmak üzere ayrıştırılmıştı. Bulunmuş olduğumuz bu noktada solcu mahkumlar kalıyordu. Hatta burada çıkan isyanlarda 10 mahkum hayatını kaybetmişti. Özellikle koğuşun hemen çıkış kapısında bulunan taş taşı ama laf taşıma yazısı da oldukça dikkat çekici. Sol görüşlü mahkumların koğuşu hemen arkada bulunan dördüncü koğuş. Burası ise onların avlusu. Böyle çıkarak aslında hava aldıkları, belki de volta attıkları alan burası. Tabii ki o dönemin idam edilen simge isimleri de var bilindiği üzere. Onlardan biri de Deniz Gezmiş. Ulucanlar cezaevine götürülüşü 1971 yılında hemen yan tarafında bulunan o dönemin askerlerini de görmektesiniz. Diğer tarafta ise Deniz Gezmiş ve beraberinde idama mahkum edilen 3 isim, toplam 3 isim, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan. Onların fotoğrafları da avluda bulunan alanda bu müze içerisinde sergilenmeye devam ediyor.
3: Üzüntü, acı, çok sıkıntılı günler geçirdi baba.
0: Sağ görüşlü mahkumların kalmış olduğu koğuşun hemen girişinde de bir çay ocağı dikkat çekiyor. Burada bir çay ocağında görevliyi görüyorsunuz aslında. O da bir mahkum aynı zamanda. Elinde ise bir demlik var. O demliğe onluk demlik diyorlar. O demlikten tam 10 bardak çay çıkıyor. O nedenden dolayı adı da bu şekilde. Hemen arka tarafta bulunan görsellerde ise yine burada kalmış olan mahkumları ve onların aslında sözde o tiyatro mahkemelerde yargılanmalarını görüyoruz. Orada idam cezasına çarptırılan ve idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu'nun görseli de oldukça dikkat çekici.
3: Acı tatlı hatıralarımız var. Arkadaşlarımız asılanlar oldu, rahmetli olanlar oldu. Allah bir de o günleri göstermesin yani. Çok eziyetler çektik, çok acılar çektik ama işte geldik bu yaşa.
0: İnce dar bir koridor ve bu koridorun hemen yan tarafında bulunan sözde disiplin hücreleri. Burada aslında sağcı ve solcu mahkumlara adeta işkenceler gerçekleştiriyordu. Ve buranın kilidi, kapısı da aynen bu şekilde muhafaza edilmeye ve bu müze içerisinde bu şekilde sergilenmeye devam ediyor. İçeriden gelen çığlıkları sizler de duyuyorsunuz. Aslında burada Ulucanlar cezaevinde zulüm vardı, işkence vardı. Türkiye'nin o karanlık günlerini, Türkiye'nin o acımasız günlerini aslında gösteren en bariz örneklerinden biri işte bu koridor ve bu sözde disiplin hücreleriydi.
1: Zor ama işte arkadaşlığın, kardeşliğin, dostluğun, her şeyin pekiştiği bir yer olarak hani gördük.
0: Ulucanlar cezaevinde bulunan 6. koğuş, an itibariyle onun avlusundayız. 6. koğuşta ise düşünce suçluları kalmaktaydı. Düşünce suçlularının hemen yan tarafta bulunan görsellerde kim olduğunu da net bir şekilde

Görebiliriz. İşte onlardan bir tanesi Nazım Hikmet, Ran. Diğer tarafta ise Necip Fazıl Kısaküre'yi görmekteyiz. Öte yandan diğer görsele geldiğimizde ise orada da Bülent Ecevit'in fotoğrafı oldukça dikkat çekici. Ulucanlar cezaevinde birçok mahkum zaten ailesiyle görüşemiyordu. Ancak görüşme imkanı olanlar için ise işte bu şekilde alanlar vardı. Bu alanlar görmüş olduğunuz gibi oldukça dar bir pencere. Alt tarafta delikli bir mazgal var sesine ulaşabilmesi için. İşte bu alanlarla birlikte aile yakınlarıyla birlikte burada bulunan mahkumlarla birlikte aileler görüşme imkanı bulabiliyordu. İfade ettiğimiz gibi ancak birçok aile mahkumlardan yani evlatlarından belki de yakınlarından haber alamıyordu. Görüşme imkanı yoktu. Görüşebilenler için ise imkanlar bu seviyedeydi. Millet iradesinin gasp edildiği 1980 darbesi ve Ulucanlar cezaevinin aslında en acı noktası. Arkamızda dar ağacını görmektesiniz. Burada dar ağacı, hemen üst tarafta bulunan urgan ve alt tarafta bulunan o tekmelenen iskemleyi görmektesiniz. İşte burada Ulucanlar cezaevinde memleketin gencecik fidanları idama mahkum edilmişti. Hatta bazılarının yaşı küçük diye yaşı büyütülmüş ve o şekilde idam edilmiş. Türkiye'nin geleceği de aslında onlarla birlikte burada mahkum edilmişti.

0: Haber Gece'den herkese iyi geceler. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Bu saatimize Kırıkkale'den gelen bir şehit haberiyle başlıyoruz. Bahçılı ilçesinde meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin inceleme yapan polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya bir otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. Kırıkkale'nin Bahçılı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekibinden polis memuru Batuhan Sarı Yalçınkaya yolda kazanın sebebine ilişkin araştırma yaparken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Acil sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan 38 yaşındaki polis memuru Sarı Yalçınkaya, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Kazalara karışan iki sürücü de gözaltına alındı. Devam edelim. Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişti, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. 23 polis baş müfettişi ise emniyet müdürü oldu.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Buna göre merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği oldu. İzmir, Samsun ve Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken 23 polis baş müfettişi ise emniyet müdürü oldu. Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük de Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu iki atama Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'ndaki üst düzey görev değişiklikleri arasında yer aldı. Kararname ile Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılığı'na Fatih Dulkan, Kenya Büyükelçiliği'ne de Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın atandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınırken yerine Cihat Erci İşbaşar getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerine başarılar diledi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta New York'ta bir araya gelecek. Görüşmede ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alınacak.

0: oturması bekleniyor. İki lider en son 7 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi marjında bir araya gelmiş, F-35 satışı ve katsa yaptırımları gibi savunma sanayinin en sıcak başlıklarını masaya yatırmıştı.
1: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
2: We're going to be taking the sanctions off.
3: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
0: New York'taki bu yeni zirvede ise iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel güvenliğe dair çok kritik kararların alınması öngörülüyor.
4: Evet, biliyoruz ki Babülmendeb Boğazı da Hürmüz Boğazı kadar oldukça önemli bir role sahip ve Babülmendeb Boğazı'nda da şu anda gerilim hızlı bir şekilde tırmanıyor. Yine biliyoruz ki Suudi Arabistan topraklarına saldırılar devam ediyor ve en son Taif kentine dronla hedef alındı Husiler tarafından ve havada imha edilen İHA'nın şarapnelleri bir sivilin ölümüne yol açtı. İki kişi de yaralandı. Umman'da da bir araya gelen Amerikalı ve Husi yetkililer de Boğaz'daki deniz ticaretini ele aldı. Haberimizi izleyelim.
0: Suudi Arabistan'da bir kez daha İHA alarmı verildi. Yemen'deki Husiler bu kez Taif kentini hedef aldı. Birden fazla noktada hasara yol açan saldırıda can kaybı ve yaralanmalar yaşandı. Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Riyad'ın hava saldırılarına karşılık olarak Suudi Arabistan topraklarını dronlarla hedef alan Husiler bu kez Taif kentine saldırdı. Savunma sistemi tarafından imha edilen kamikaze drone havada infilak ederek şehrin çeşitli yerlerine düştü. Yemenli bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda Suudi ve Pakistan asıllı iki kişi de yaralandı. Pakistanlı sivilin durumunun ağır olduğu bildirildi. O saldırıdan kısa süre sonra da Husi lider Abdülmelik el-Husi kamera karşısına geçti. Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Askeri gerilim karşılıklı saldırılarla tırmanırken krize ilişkin dikkat çeken bir diplomatik temas da basına yansıdı. Amerikan yayın kuruluşu Axios'un haberine göre ABD'li diplomatlar Umman'da Husilerin temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede Washington tarafının ABD ile Husiler arasında Mayıs 2025'te sağlanan ateşkesin sürdürülmesi ve Babülmendeb Boğazı'nın açık tutulması konularının ele alındığı kaydedildi. Saldırılarının yalnızca Suudi gemilerini hedef aldığını öne süren Husiler ise diğer tüm uluslararası gemilere seyri sefer serbestisi tanıdıklarını savundu. Dikkat çeken bir temas da İslamabad-Tahran hattında gerçekleşti. Pakistan basınına göre Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran'dan Yemen'deki Husileri Suudi Arabistan'ın enerji tesislerini hedef almamaları için ikna etmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bu talebe umut verici bir yanıt verdiği belirtilen haberde daha fazla detay paylaşılmadı.
4: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Ana gündem maddesi ise Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nı ziyaret etmesiydi. Bakanlık yapılan hamlenin adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamadığına vurgu yaptı.
0: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nı ziyaret etmesine çok sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık toplantısını yaptı. Toplantıdan Yunanistan'a çok net mesajlar verildi.
5: Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in,

0: gayri askeri statüsüne aykırı fiili durum oluşturulmasına yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmadığını ve ülkemiz tarafından kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.
1: Bakanlıktan Yunanistan'a uyarılar da geldi.
0: Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz. Ülkemiz Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'e iyi komşuluk ve diyalogtan yana yapıcı yaklaşımını sürdürürken uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumaya kararlılıkla devam edecektir.
1: Gündeme gelen bir diğer önemli konu başlığı ise 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın Aydın Söke'ye taşınması oldu.
0: Birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarına ilişkin gerekli düzenlemeler, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği, bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır.
1: ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılması da MSB'nin gündemindeydi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir süreyle yeniden uzatılması, Kıbrıs adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adımdır. Üçüncü taraflardan beklentimiz, adada hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması, Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi, barış ve istikrara adil ve tarafsız yaklaşımla katkı sağlanmasıdır.
1: Bakanlık Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını da kınadı. Mekke Anlaşması'na vurgu yaptı.
0: Mekke Savunma İttifakı, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma işbirliği temelinde şekillenen savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayalı bir anlaşmadır. Anlaşma herhangi bir ülkeye karşı olmadığı gibi taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine de alternatif teşkil etmemektedir. Bu çerçevede askeri işbirliğinin geliştirilmesi, birlikte çalışılabilirliğin artırılması ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler, üç ülke arasında koordinasyon içinde yürütülmekte, ittifakın kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
2: Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletindeki Blair kasabasında meydana geldi. Amerikan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Uçağın düşüş sebebi ise araştırılıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi lig etabını ilk hafta maçında ağırladığı Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Detaylara bakacak olursak Tüpraş Stadyumunda oynanan müsabaka siyah beyazların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Sörni, 59. dakikada Marilio ve 81. dakikada Poku kaydetti. Marsilya'nın tek sayısı 30. dakikada Abdullah'tan geldi. Siyah beyazlılar bu sonucun ardından Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlamış oldu. Marsilya ise puansız bir başlangıç yaptı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig etabının ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim deplasmanına çıkacak. Marsilya ise Olympiakos'u ağırlayacak.

0: Ve gözler uzun süredir üzerinde çalışılan yeni hal yasasına çevrildi. Yeni hal yasası ile üreticiden rafa kadar uzanan zincirde gıda enflasyonu tetikleyen unsurlara neşter vurulması hedefleniyor.
1: Kayıt dışılık azalacak, aracı sayısı düşecek. Gözler yeni hal yasasına çevrildi. Mevcut kanunda toptancı hallerindeki iş yerlerinin en az %20'si üretici örgütlerine ayrılıyor. Hazırlanan düzenlemede bu oranın %40'a çıkarılması öngörülüyor. Böylece kooperatif ve üretici birliklerinin ürünlerini pazara daha doğrudan ulaştırabilmelerinin önü açılacak. Üretici birliklerine yönelik özel haller kurulması ve özel pazar yerleri ayrılması da hazırlanan hükümler arasında bulunuyor. Yeni hal yasasıyla ürünün her el değiştirmesinde oluşan ilave maliyetlerin sınırlanması ve bunun raf fiyatlarına olumlu yansıması bekleniyor. Yasanın bir diğer ayağını ürün kayıplarının azaltılması oluşturacak. Sebze ve meyvenin ambalajlanması, taşınması, depolanması ve perakende satışına ilişkin standartların daha etkin uygulanmasıyla tarladan rafa kadar oluşan kayıpların azaltılması hedefleniyor.
0: Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlar için yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Yayımlanan genelgeye göre son bir yıl içinde nakdi yardım alan 18-55 yaş arasındaki çalışabilir kişiler İşkur'a bildirilecek. İşkur tarafından sunulan iş teklifini geçersiz reddedenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.
2: Artık sosyal yardımlar iradi işsizliğe yol açan bir imkan değil. Kişiyi iş hayatına, üretime ve ekonomik özgürlüğüne kavuşturan bir sıçrama tahtası olarak vurgulanıyor.
3: Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki kişilerin istihdama yönlendirilmesi için yeni uygulama devrede. 18 yaşını doldurmuş, 55 yaşından gün almamış ve çalışabilir durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları İşkur'a yönlendirilecek.
2: İşkur ayrıca sosyal yardım alan ve çalışabilir durumda olanlar için işe yönlendirme desteği de verecek.
4: Çalışabilir durumda olup İşkur'un iş teklifini kabul etmeyen, görüşmeye gitmeyen ya da işe yönlendirmeyi reddedenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.
5: Bence sorumsuzlukken tamamen rahatlıktan olduğunu düşünüyorum.
3: Son bir yıl içinde düzenli nakdi sosyal yardımdan en az bir kez yararlanmış olanlar da iş arayan olarak İşkur sistemine kaydedilecek. Ardından kişinin durumuna uygun bir iş veya mesleki eğitim imkanı sunulacak. Amaç sosyal yardımdan istihdama geçişi desteklemek. Kişilerin uygun işlere yönlendirilebilecek imkan bulunmaması durumundaysa mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik programlar devreye girecek. İş görüşmesine gidecek kişilere yol ve benzeri giderler için yılda en fazla 3 kez işe yönlendirme yardımı verilebiliyor. İşe yerleşenlere de bir defa olmak üzere başlama yardımı sağlanıyor. Peki iş teklifi veya mesleki eğitim kabul edilmezse ne olacak? İşkur'un sunduğu uygun işi, mesleki eğitimi veya aktif iş gücü programını haklı bir neden olmaksızın üst üste 3. kez kabul etmeyenlerin düzenli nakdi sosyal yardımları 1 yıl süreyle kesilebilecek.
6: Valla kesesin daha mantıklı olur. Çünkü sonuçta iş fırsatı geliyor. O kişiler işe gitmiyorsa yani o teklifi değerlendirmiyorsa bir bildiği vardır. Çalışmadan para kazanmak niyetleri o.
7: Onları düşünmesi lazım yani. Yani bunları bildiği halde gidip oraya müracaat ediyor. Sonra gitmediği o zaman kendi kendini yakmış oluyor.
0: İstifalar, adaylık senaryoları ve sonu gelmeyen tartışmalar. Muhalefet cephesi son günlerde oldukça hareketli. Kulislerde Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı planından vazgeçebileceği konuşulurken adaylık için Özgür Özel'in ismi dillendirmeye başlandı. Detaylara bakalım.
8: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Gafiller bunu çok iyi bilmeli.
9: Beni çıldırtacaklar. Efendim aday olur musunuz? Şunu yapar mısınız?
3: Mansur Yavaş CHP'den istifa etmeye hazırlanırken muhalefette Cumhurbaşkanı adaylığı senaryoları da konuşulmaya başlandı.
10: Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim ona ben.
11: Günal Harmanoğlu o güne kadar kim kalacak?
3: Her ne kadar Yavaş'ın adaylığı üzerinde durulsa da Özgür Özel'in de adı dillendirilmeye başlandı. İl ziyaretlerinde Özel'in ilgi gördüğünü söyleyen bazı vekiller yeni parti genel başkanının adaylığı ile ilgili neden olmasın yorumu yapıyor.
9: Böyle bir görev bana düşecek ve en doğru aday ben olsam bir adım geri durmam.
3: Kulislerde Yavaş'ın CHP ile yeni parti yönetimlerinin uzlaşıdan uzak tutumları nedeniyle Cumhurbaşkanı adaylığı planından vazgeçebileceği de konuşuluyor. İmamoğlu Yavaş hattında da soğuk rüzgarlar esiyor. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde külliyeye gitmesine tepki gösterdi. Tam da 9 Eylül'de bu görüşmenin yapılmış olması sakıncalı dedi.

0: kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum.
1: Hadi oradan. Hadi oradan.
2: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim gerilimi devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu konuda son sözü Anayasa Mahkemesi söyleyecek dedi. Yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz ifadelerini kullandı. İşte tartışmada sondur.
3: Yeni Parti bu vakitten sonra kuruluşunu tamamlamıştır.
4: Parti kuruldu ama tartışmalar bitmiyor. Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasında isim benzerliği gerilimi sürüyor.
5: Türkiye'de Yeni Parti ile Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz.
6: Her şey Yenilik Partisi'nin isim benzerliği var, seçmenin kafası karışır diyerek Yargıtay'a yaptığı başvuruyla başladı. Yenilik Partisi Yeni Parti'nin ismine itiraz etti. Yargıtay da Yeni Parti'ye tebligat gönderdi.
7: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayeti değerlendiriyor. Bizde bir yazı geldi. Orada diyor ki isminizin iltibaslı yani benzeşik olduğuna yönelik bir iddia var diyor. Bir anlamda bizden bir isim değişikliği istiyor. Biz bir benzeşlik görmüyoruz. Bu konuda kararı Anayasa Mahkemesi verecek. Bir iltibas var mı yok mu diye. Biz iltibas olmadığını düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi bu konuda normalde 30 gün içinde karar verecek. Ama en geç 90 günde bir karar veriyor.
5: Biz ismimizi koruyoruz. İltibas olduğunu düşünmüyoruz.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin iltibas olduğuna hükmetmesi halinde partinin isminde küçük bir değişiklik yapacaklarını söyledi. Biz yeni adını terk etmeyi düşünmüyoruz. En kötü olasılıkta da yeni adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz ifadelerini kullandı.
8: Açalım, açalım.
2: TSK'dan ihraç edilen 5 eski teğmen hakkında bu kez adli soruşturma başlatıldı. Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin suç duyurusunun ardından teğmenler şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldı.
9: Mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler.
7: Kılıçlı korsan yemin töreninin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişlerdi. 5 eski teğmen hakkında yeni adli soruşturma başlatıldı.
9: Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bunlar da evvelallah temizlenecek.
7: 30 Ağustos 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası teğmenlerin yasak olan bir yemin metnini okuması gündem oldu. Yüksek Disiplin Kurulu 5'e karşı 4 oyla teğmenleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç etti.
10: Mezunların plaketini çakarken.
7: Teğmenlerin avukatları ihraç kararının hukuka aykırı olduğunu savunarak idari yargıya başvurdu. Süreç karşılıklı suç duyurularıyla devam ederken ihraç önünde oy kullanan Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri eski teğmenler hakkında bir suç duyurusunda daha bulundu. Eski teğmenlere yönelik suç duyurusunun gerekçesi ise kamu görevi nedeniyle alenen hakaret ve zincirleme iftira suçlaması oldu. Savcılığın başvuruyu işleme almasının ardından 5 eski teğmen şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
2: Sivas'ta 11 aylık Büşra Bebek'in kaybolmasına ilişkin soruşturma genişletildi. Kardeşlerin ifadesi doğrultusunda Büşra Bebek'i çadırından alıp götürdüğü öne sürülen kişi Diyarbakır'da gözaltına alındı.
4: Büşra Bebek soruşturmasında Diyarbakır'da bir kişi gözaltına alındı. Sivas'ın Divri ilçesinde 10 Eylül'den beri kayıp olan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturma derinleşiyor. Büşra Bebek'in kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada 10 şüpheli gözaltına alındı.
11: Büşra Bebek yaşıyor mu?
4: Anne Elif ve baba Yusuf Balıkçı ile 4 akrabaları tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrolde serbest bırakıldı. Soruşturmada devlet korumasındaki kardeşlerin ifadeleri de ortaya çıktı. 9 yaşındaki kardeşi Büşra'nın çadırda uyuduğu sırada Mehmet K. isimli bir kişinin gelerek kardeşini götürdüğünü iddia etti. Çocuk babasının borçları nedeniyle Büşra'yı Mehmet K.'ye verdiğini söylediğini, annesinin ise buna karşı çıktığını ileri sürdü. Mehmet K'nin Büşra'yı Diyarbakır'a götüreceğim dediğini de anlatan çocuk fotoğraflardan bu kişiyi teşhis etti.

0: kardeşinde benzer ifade verdiği belirtildi. İşte bu gelişme üzerine Mehmet K. Diyarbakır'da gözaltına alınarak Sivas'a götürüldü.
1: Gözaltına neden alındınız? Büşra bebeğin yerini biliyor musunuz?
0: Öte yandan baba suçlamaları reddederken anne ise önceki çelişkili ifadelerini eşi ve görümcesinin yönlendirmesiyle verdiğini iddia etti. Anne Büşra yaşıyor olabilir derken eşinin Mehmet K'ye borçlu olduğunu söyledi. Büşra bebeği Gönduren Köyü ve İncedere Yaylası'ndaki arama çalışmaları ise sürüyor.
2: Eski MİT mensubu Kaşif Kozunoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı baskın yapıldı ve bu yapılan baskınlarda dönemin Silivri Başsavcısı, Cezaevi Savcısı ve Kozunoğlu'nun bir koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Kozunoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur için ise yeniden gözaltı kararı verildi.
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Kozunoğlu soruşturması genişliyor. 3 kişi gözaltına alındı. Hasan Atilla Uğur hakkında ise gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca eski MİT görevlisi Kaşif Kozunoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 4. dalga operasyon düzenlendi.
5: Kaşif Kozunoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dalga operasyonda 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 3 isim gözaltına alındı.
4: Gözaltındakiler arasında Kozunoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Ali İşgören, Kozunoğlu'nun ölümünde daha önce kovuşturmaya yer yok kararı veren isimdi. İşgören'in daha sonra FETÖ'den meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı. Gözaltındaki Necip Doğan'ınsa olay yeri incelemesine katılan cezaevi savcısı olduğu, onun da FETÖ kapsamında ihraç edildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen Kozunoğlu'nun koğuş arkadaşı, emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur'unsa Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Ekipler kendisiyle irtibata geçti. Yakalanması için adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gitmeye hazırlanan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve heyetine bu yılda vize vermedi. Abbas Genel Kurul'a uzaktan bağlantıyla seslenecek.
4: Aynı senaryo bir kez daha sahnelendi. Filistin'in genel kuruldaki varlığı bu yılda engellendi. Gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu yapılacak. Fakat 193 üye ülkeden 157'sinin tanıdığı Filistin, salonda fiziken temsil edilemeyecek. Tel Aviv merkezli Times of Israel'a göre ABD, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin vize talebini bu senede reddetti.
6: Elbette liderlerimiz mümkün olan her şekilde katılacaktır. Ancak davet edildiğimiz toplantılarda sizler gibi muamele görme ve liderlerimiz için vize alma hakkımızdan taviz vermeyeceğiz.
4: Washington'ın kararıyla birlikte Mahmud Abbas ard arda ikinci yılda da BM Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak. Vizenin reddedilme gerekçesi ise tepki çeken bir maddeye dayandırıldı. Filistinli bir yetkiliye göre ABD terör bağlantısı iddiasını öne süren 212. maddeyi gerekçe göstererek Filistin heyetine vize vermeme kararı aldı. Abbas'ın vize başvurusunun iptal edilme sebebinin ise aynı olup olmadığı bilinmiyor. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Filistinli yetkililere yaptırımların uzatılacağı kaydedildi.
2: KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman ve Rum lider Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi. 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Erhurman, Birleşmiş Milletler'in önerdiği 5 artı 1 toplantısı için henüz gerekli şartlar oluşmadı dedi. Ancak kalıcı çözüme yönelik girişimlerin süreceğinin de altını çizdi.
7: Bir 5 artı 1 olacaksa eğer bunun hani genel sekreterin hep kullandığı terminolojiyle söylersek results oriented, yani sonuç odaklı bir 5+1 olması gerekiyor.
0: Müzakerelere yeniden başlamak için henüz erken dedi. Başlatılacak olası yeni bir sürecin çözüm odaklı ilerlemesi gerektiğini söyledi.
7: Daha önce yapılan hataları tekrarlayamayız. Bu süreçlerden bir sonuç çıkmadıysa bu defa farklı bir şey yapılması gerekir.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Christodoulidis ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
7: Bir önceki görüşmeye göre daha iyi bir görüşme diyebiliriz göreceli olarak. Sayın Christodoulidis bir takım yeni düşünceler aktardı. Biz de kendisine kendi düşüncelerimizi aktardık.
0: Görüşmede Birleşmiş Milletler'in New York'ta yapılmasını teklif ettiği 5+1 formatındaki olası görüşmelere ilişkin fikir alışverişi yapıldı. Erhürman henüz böyle bir süreç için gerekli şartların oluşmadığını söyledi.
7: New York'ta herhangi bir üçlü görüşme ya da 5+1 toplantısının gerçekleşmeyeceğini belirtti sorulan bir soru üzerine. Zaten böyle bir programda yoktu.
0: Geçmişteki pek çok girişimin sonuçsuz kaldığına dikkati çeken Erhürman, adada kalıcı barışa giden sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini savundu.
2: Orta Doğu'da süregelen gerilim Almanya'da da benzin fiyatlarını tarihi seviyelere çıkardı. Ülkede benzinin litre fiyatı ortalama 2,30 euroya çıkarken motorun ise 2,42 euro bandında seyrediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin ardından dünya enerji ihtiyacının bir diğer kritik çıkış noktası olan Babül Mendeb'in de Husi tehdidi altında kalmasıyla akaryakıt fiyatları hızla yükseliyor. Özellikle Avrupa'da enerji fiyatlarındaki yükseliş tüketiciyi zorluyor. Bu kapsamda Almanya'da benzin litre fiyatları tarihi seviyelere tırmandı. En yaygın kullanılan süper E10 tipi benzinin litre fiyatı ülke genelinde 2,30 euroya çıktı. Motorun fiyatları ise 2,42 euro civarında seyrederken Nisan ayında kırılan 2,47 euroluk rekora adım adım yaklaşılıyor.

En çok tartışılan konulardan biri, konserinde Özgür Filistin sloganı attığı için İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın turnesinden uzaklaştırılan Amerikalı rapçi Macklemore, diğer sanatçılardan destek geldi. Birçok müzisyen Filistin'in sesi bastırılmak istendiği için turneden ayrıldığını açıkladı. Ünlü rapçi ise turneden kazanacağı 1 milyon doları doğrudan Filistin'e bağışlayacağını ilan etti.

0: Filistin'e desteğini konserlerinde haykırdı. Mazlumların sesi oldu. Siyonist lobiye boyun eğmedi. Dik duruşuyla dünyanın takdirini toplayan ABD'li rapçi Macklemore, tepki çeken turnenin gelirlerini Filistin'e bağışlama kararı aldı.
1: Bugün ve hayatımın geri kalanında her gün Filistin halkıyla dayanışma içinde buradayım.
0: Geçtiğimiz günlerde Grammy ödüllü dünyaca ünlü rapçi Macklemore, Filistin'e verdiği destek nedeniyle İsrail-Amerikan lobisinin tepkisini çekmiş, İngiliz sanatçı Ed Sheeran'ın turnesinden uzaklaştırılmıştı. Tur organizatörü Messina Touring Group, bazı stadyumların Macklemore kadroda kalırsa konserlere ev sahipliği yapmayacağını açıkladı. Macklemore ise baskı yapıldığına işaret etti ve baskının arkasında İsrail destekçisi milyarder Robert Kraft'ın bulunduğunu iddia etti. Macklemore'un programdan çıkarılmasının ardından müzik dünyasının Filistin tepkisi çığ gibi büyüdü. Etkinlikte görev alan diğer ön sanatçılar Macklemore'a destek verdi. Billie Eilish'in kardeşi ve müzisyen Phineas'ın yanı sıra Danimarkalı grup Lucas Graham, İrlandalı sanatçı Aaron Rowe ve Sharon'la her gece sahneye çıkan İrlandalı folk grubu Bioga kendi istekleriyle turneden çekildi. Olayın ardından Ed Sheeran'dan da açıklama geldi. Gazze'deki soykırımı savaş olarak tanımlayan İngiliz sanatçı, "Kararı ben vermedim, sahnemi siyasi forum olarak kullanmıyorum, tarafsızım" dedi. Ancak tarafsızlık maskesi çabuk

0: düştü. Sharon'ın geçmişte Ukrayna bayrağıyla yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme gelince sergilediği çifte standart tepki çekti. Bu gelişmelerden sonra Macklemore Siyonist lobiye çektiği resti Filistin'e büyük bir bağışla taçlandırdı. ABD'li rapçi tepki çeken turnenin gelirlerinin 1 milyon dolarını Filistinli yardım kuruluşlarına bağışlayacağını kaydetti.
1: Bütün gün bunu söylemenin bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Bu turneye çıkmak istememin nedenlerinden biri de Amerika'daki sahnelerde ve stadyumlarda durup kalbime çok yakın ve değerli olan iki kelimeyi söylemek istememdi. Özgür Filistin.
0: Macklemore'un Filistin'e desteği yeni de değil. 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını açıkça eleştiren müzisyen, 2024'te bu desteğini müziğine taşıdı. Gazze'de öldürülen Filistinli çocuk Hint Recep'e atıfta bulunan Hint Soul şarkısını yayınladı. Şarkının gelirlerini Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na bağışlayacağını açıkladı.
2: Evet, bu görüntüler aslında Mayıs ayında oldukça fazla bir şekilde konuşulmuştu. Görüntülere baktığımız zaman Londra'da gerçekleşiyor bu olay. Türk restoran sahibi Onur İnce aniden yola fırlayan kızı kurtarmak için kız yola fırlıyor ve Onur İnce de hiçbir şekilde canını düşünmeden kızı kurtarmak için yola atlıyor. Ve işte bu güvenlik kamera görüntüleri ise İngiltere'de olduğu gibi hatta tüm dünyada da sosyal medyada da konuşulmuştu. Onur İnce'nin hayatını hiçe sayarak yaptığı o davranış. İşte Londra'ya bağlı Merton Belediyesi ise Onur İnce'yi kahraman ödülüyle onurlandırdı. Haberimizi izleyelim.
0: Küçük kızın hayatını kurtardığı kahraman ilan edildi. İngiltere'nin başkenti Londra'da geçtiğimiz Mayıs ayında feci bir kaza meydana geldi. Restoranın önünde duran küçük bir kız çocuğu yolun karşı tarafında bulunan babasına doğru koştuğu sırada hızla yaklaşan bir motosikletlinin önüne çıktı. Tehlikeyi fark eden restoran müdürü Onur İnci hiç düşünmeden çocuğun üzerine doğru atılarak onu motosikletin çarpmasından son anda kurtardı. Küçük kız kazadan yara almadan kurtulurken motosiklet Onur İnci'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan İnci hastanede günlerce tedavi gördü. Olayın meydana geldiği Wimbledon semtinin bağlı olduğu Merton Belediyesi ise küçük kızı kurtaran Onur İnci'yi kahraman ödülüyle onurlandırdı.
3: Bugün Onur İnci ile buradayım. Biz Merton Belediyesi olarak Onur İnci'yi Merton Kahramanları Ödülü ile gururlandırıyoruz. Onur, bu senin kahramanlığın için bir sertifika. Bir çocuğun hayatını kurtardın.
1: Çok teşekkürler. Burada olmak benim için büyük bir onur.
0: Ödülünü almaya oğluyla birlikte gelen Türk kahraman Onur İnci duygularını A Haber'e anlattı.
4: Ben bir kahraman ya da başka bir sebeple onu yapmadım. Ben sadece gördüğüm bir tehlike üzerine, yani küçük bir kızın hayatı karşısına alınacak bir tehlikenin, bir riskin büyüklüğünü o an düşünemeyecek durumda olduğumdan dolayı yaptığım bir şeydi. Benim düşündüğüm şudur ki, yani iyi bir insan mutlaka o durumda bu hareketi yapmalıydı. O duruma seyirci kalmak yani vicdanen benim yapabileceğim bir durum değildi açıkçası.
0: Kazanın ardından Onur İnci'nin sol omzunda kırıklar meydana gelmişti. İnci'nin sol omzunda kalıcı hasar oluştuğu açıklandı. Motosiklet sürücüsü de kazada yaralanırken küçük kızsa kazadan hiçbir yara almadan kurtuldu.
2: Ankara'da protokol yolunun ağır trafik yükünü hafifletmek amacıyla 2016 yılında başlatılan Alternatif Bulvar Projesi 7 yıldır tamamlanmayı bekliyor. AK Parti döneminde %80'i tamamlanan yatırımın kalan kısmı Mansur Yavaş yönetimi tarafından nihayete erdirilemedi. Bölge sakinleri de belediye yetkililerine seslenerek yolun bir an önce hizmete alınmasını istedi.
5: Ankara'yı hak ettiği yere getirmek durumundayım.
0: Bu sözleri söylemişti Mansur Yavaş. Vaat ettiği çok sayıda proje hayata geçirilemedi. Ankara'da AK Parti döneminde birçok proje hayata geçirildi. O projelerden bir tanesi de Alternatif Bulvar Projesi'ydi. Proje kısa sürede büyük ölçüde tamamlanmıştı. Fakat yönetim değişince çalışmalar durdu.
6: Bulunduğumuz mevki Keçiören Balum. Bu noktada AK Parti döneminde önemli bir projeye başlandı. İlk kazma 2016 yılında vuruldu ve projenin %80'i tamamlandı. Fakat %20'lik kısmı ise Mansur Yavaş'ın yönetime gelmesiyle birlikte sürümcemede kaldı.
0: Dev yatırım Mansur Yavaş yönetimi.

0: yönetimi tarafından nihayete erdirilemedi. Milli servet niteliğindeki altyapı ise kaderine terk edildi.
1: Tozdan, dumandan, topraktan biz rahatsızız. Çamurdan, binalarımıza girilmiyor çamurdan.
2: Bu yıl açılan aşağı yukarı 10 yıl oldu abi. 10 yıldır işte görüyorsunuz daha asfalt buraya kadar geldi. Yani bu yol açılmış olsa otobanın bütün yükünü alacak.
0: Yıllardır defalarca söz verilmesine rağmen bitirilmeyen bulvarın akıbeti için AK Parti düğmeye bastı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soru önergesi verdi.
3: Konu Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme geldi. AK Parti tarafından meclise yazılı bir soru önergesi verildi. Yolun bir an önce tamamlanması için ki vatandaşların talebi de bu yönde.
1: Biz yani çok zor durumdayız. Yani hiç ilgilenen yok. Sularımızı patlattılar, elektriklerimizi kestiler, kopardılar. Yani nasıl anlatayım yani anlatacak gibi değil.
2: Zamandan, vakitten, nakitten, trafiğin kalabalığından, yakıttan büyük bir ihtimal yani çok büyük karımız olur.
0: Bölge sakinleri projenin daha fazla bekletilmeden bir an önce bitirilerek hizmete sunulmasını istiyor.
4: Evet, artık ilaç kutularına yeni bir düzenleme geliyor. Yıllardır kullanılan basılı prospektüslerin yerini kare kod üzerinden erişilen elektronik kullanma talimatı alacak. 2024 yılında kademeli olarak başlatılan uygulamanın 1 Ocak 2027'de tüm ilaç ambalajlarında uygulanması bekleniyor. Peki kare kodla ilaç kullanım bilgilerinin nasıl ulaşılacak, detaylar haberimizde.
5: 2027 yılından itibaren de hiçbir ilaç kutusunda prospektüs kalmayacak.
6: İlaç kutularında tüketicinin yıllardır alışık olduğu prospektüs dönemi sona eriyor. Artık ilaç kutularının içinden kağıt prospektüs çıkmayacak. Çünkü bilgiler elektronik ortama taşınacak.
7: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
8: Bence daha mantıklı çünkü zaten eczacımız bizi bilgilendiriyor, gerekenleri söylüyor, ona göre ilaç veriyor.
6: Yeni sistemde ilaç kutularının üzerindeki kare kod kullanma talimatına açılan kapı olacak. Kare kod okutulacak, ilaca ait güncel kullanma talimatına elektronik olarak ulaşılabilecek.
9: İlacın kullanım talimatına ulaşmak oldukça kolay. Hemen ilaç kutusunun üzerinde yer alan QR kodu telefon ya da tabletle okutuyoruz. Ardındansa gelen kullanım talimatıyla birlikte tüm bilgilere ulaşıyoruz.
5: Şu an bu QR kodun olması bizim güncel bilgiye ulaşabilmemiz için, güncel olası yan etkilere, ilacın saklama koşullarına, kullanım talimatına ulaşabilmemiz için daha etkili bir yöntem oldu.
6: İstisna kapsamındaki ürünler dışında kalan ilaçlarda elektronik kullanma talimatı yükümlülüklerinin 1 Ocak 2027 itibariyle uygulanması öngörülüyor.
10: Ben alıyorum, evde okuyorum. Gerekirse telefon açıp soruyorum.
4: Meyve sebzede tarla ve market arasındaki fiyat farkı son dönemin değişmeyen gündem başlıkları arasında kalmaya devam ediyor. 41 firmanın yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Peki perdenin görünmeyen yüzünde ne var? Haberimizi izleyelim.
0: Haksız kazanç sağlayan, ekonomik düzeni bozan ve fahiş fiyat uygulayanlara geçit verilmedi.
11: Tarladaki çiftçiden haldeki esnafa kadar mercek altına alınan önemli bir konu başlığı var. Fahiş fiyatlara yönelik operasyon düzenlendi. Peki gözlerin çevrildiği İstanbul Bayrampaşa halinde sistem nasıl işliyor?
12: Biz üretici temsilcisiyiz. Üretici malını paketler, yollar. Biz de bütün brüt masraflarımız içinde %8 bedelle onun günün şartlarına göre malını değerlendirip perakende yasasına göre de 15 günde bir ay içerisinde namı hesaplarına paralarını göndermiş oluruz.
13: Çiftçide ürün oluşuyor. Çiftçinin orada satın almacılar, işte komisyoncu, büyük dağıtıcı firmaların temsilcileri oluyor. Aradaki aracılar hale gelene kadar birkaç defa el değiştiriyor. İşte o el değiştirirken birbirine satış noktasında her satış gerekli mi mesela? A tüccarı B'ye satarken bu gerekli mi? Dolayısıyla her satış demek fiyatın yükselmesi demek. Soruşturma da bu kapsamda ilerliyor.
0: Fiyat halkasındaki tüm zincirler mercek altına alındı. Hal ve çiftçi kayıt sistemi üzerinden tüm işlemler tek tek incelendi.
12: Türkiye'de 55-60 milyon ton sebze meyve üretimimiz vardır. Ama bunların sadece %30'u haller üzerinden geçmektedir.
13: Çiftçiler diyorlar ki ya biz malımızı satıyoruz, işte girdi maliyetleri var ama satış fiyatını biz orada müstahsil makbuzunda göremiyoruz ya da orada farklı kişilerin adı yazıyor. Dolayısıyla buradaki usulsüzlüklerin takibi bakımından hallerin içindeki ticari düzende inceleme altında olacak.
4: Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vasiyetname açılma davası ertelendi. Duruşma için yeni tarih açıklandı. Peki İnanır'ın yeğeni Levent İnanır hangi açıklamalarda bulundu? İşte detaylar. Asya.
14: Emeği kim verirse sevgiyi de o alır.
0: Mirasını kimlere bıraktığı merak konusuydu. Usta sanatçı Kadir İnanır'ın vasiyetlerinin okunacağı dava ertelendi.
15: 28 mirasçı, kardeşleri ve kardeş çocukları. Toplam 28. Bu celsede bazı mirasçılardan birkaç tanesine tebligat yapılamadığı için duruşma 17 Aralık'a bırakıldı.
0: Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Dila Hanım, Kara Gözlüm gibi birçok unutulmaz filmde rol alan Yeşilçam jönlerinden Kadir İnanır 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İnanır'ın vefatının ardından merak edilen vasiyet sürecinde yeni gelişme yaşandı. 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının yıllar önce hazırladığı 3 ayrı vasiyetnamenin Beykoz Adliyesi'nde açılması bekleniyordu. Ancak vasiyetin okunacağı dava bazı aile fertlerine gerekli tebligatların ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
16: Herkes onun varisi, onun yeğenleri, onun yetimleri. Hepsi tamamlayacaktır 17 Aralık'a kadar bunu.
0: Dava çıkışında İnanır'ın yeğeni Levent İnanır dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
16: Sevgili Kadir Bey'in biraz irade sorunu vardı. O yüzden açıklanacak şeyin de ne olduğu çok önemli değil. Çünkü çok ağır tedavi görüyordu kendisi. Çok direndi, çok savaştı. Ne olduğunu hiç önemi yok.
4: Ankara'da 10 milyon lira değerinde elektrik kablosu ve inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen hırsızlık şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
6: Liralık elektrik kablosu ve inşaat malzemesi çaldılar ama polisin takibinden kaçamadılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya, Yeni Mahalle ve Kahramankazan ilçelerinde meydana gelen 10 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili araştırma yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda hırsızlık olaylarının faillerinin eşkalleri belirlendi. Şüphelilerin özellikle gece saatlerinde 5-6 kişilik gruplar halinde hareket ettikleri, iş yeri ve inşaat alanlarındaki elektrik kablolarını kısa sürede araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaştırdıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullandıkları araçlarla ilgili de dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Akrabalarına ait araçların plakalarını söktükleri, araçları kamera bulunmayan ve ıssız noktalara götürdükleri belirlendi. Burada araçların çeşitli bölümlerini ayakkabı boyasıyla boyayarak tanınmaz hale getiren şüphelilerin hırsızlıkların ardından araçları yeniden eski haline getirdikleri tespit edildi. Yaklaşık 10 milyon lira değerindeki kablo ve malzemelerin çalındığı olaylara ilişkin kamera görüntüleri ve diğer delillerin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yakalanması amacıyla 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında çok sayıda suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu saptandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4: Ankara'nın Mamak ilçesinde geçen hafta beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanmıştı ve o kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
0: Hırsızlık hızla gelen beton mikseri otomobile böyle çarptı. Sürüklenen otomobil kaldırıma çıktı. Ankara'nın Mamak ilçesinde geçen hafta 5 kişinin yaralandığı beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

0: kaza 12 Eylül'de Mamak Akşemsettin mahallesinde meydana geldi. Doğuken caddesinde ilerleyen beton mikseriyle 1090. sokaktan caddeye çıkan otomobil çarpıştı. Otomobil beton mikserinin önünde sürüklendikten sonra kaldırıma çıktı. Hurda'ya dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
1: İstanbul Esenyurt'ta otoyolda seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Sürücünün hemen terk ettiği araç alevlere teslim olurken yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
0: Tır alev alev yandı. Tem otoyolu trafiğe kapandı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'tan. Tem otoyolunda seyir halindeyken tırdan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı hemen kenara çekip terk etti. Alevler kısa sürede tırın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. Alev alev yanan tır itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.
1: Unuttuğu çantasını kısa süre sonra buldu ancak içindeki altın bilezikler yoktu. Siirt'teki hırsızlık vakasında şüpheli günler sonra yakalandı. Detaylara bakacak olursak 1 Eylül'de çantasını unutan kişinin içinde 3 altın bileziğin eksik olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı. 11 kameraya ait 13 saatlik görüntü incelendi ve 8 farklı plaka tanıma sistemi kamerasıyla yaklaşık 350 aracın geçişi kontrol edildi. Jandarma ekiplerinin titizlikle çalışmaları sonucu şüphelinin il dışından kiralık araçla geldiği belirlendi ve yapılan operasyonla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şahsın adresinde yapılan aramada çalınan altınlar bulundu.

0: Ve bu görüntülerde İstanbul Şile'den hayvanat bahçesinden bir deve kuşu kaçıyor ve deve kuşunun kaçmasıyla birlikte Şile'de trafik bir anda karışıyor. Hatta bu karışıklığın sebebinde bir kaza da olası olma ihtimali oluyor. Ancak herhangi bir şekilde çok şükür bir kaza olmuyor. Ancak deve kuşu trafiği oldukça fazla bir şekilde karıştırıyor. Detaylara bakalım.
1: Hayvanat bahçesinden kaçtı, arabaların yanında koştu. Görenler gözlerine inanamadı. Görüntüler İstanbul Şile'den. Kumbaba Caddesi üzerinde başıboş şekilde dolaşan bir deve kuşu şaşkınlığa neden oldu. Araçların arasından koşan hayvanı görenler durumu yetkililere bildirdi. Deve kuşu itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp sahibine teslim edildi. Geride ise bu görüntüler kaldı.

0: Yargıtay 2. Hukuk Dairesi boşanma davasında eşine eşeksin, hayvansın diyerek hakaret eden kocayı ağır kusurlu buldu. Yerel mahkemenin eşit kusur kararını bozan yüksek mahkeme bu tür hakaretlerin kişilik haklarına açık bir saldırı olduğunu vurguladı. Kadının maddi ve manevi tazminat hakkı bulunduğuna ise hükmetti. Haberimizi izleyelim.
1: Bence çok ağır. Yani bu kelimeden boşanmak.
2: Eşine eşek diyen koca hem boşandı hem de tazminat ödedi.
3: Pamuk ipliğine bağlı bir evlilik içindeysem tabii ki bunu bir sebep sayar, eşimi boşardım.
2: Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine eşeksin,

0: Hayvansın diyen kocayı ağır kusurlu saydı.
1: Sayılabilir. Eşek dememeli.
2: Enmez. Tekatiyen boşanma sebebi.
0: Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift aile mahkemesinde karşılıklı boşanma davası açtı. Mahkeme aile yaşantısını olumsuz yönde etkileyecek şekilde eşine karşı küfreden, eşeksin, hayvansın diyerek hakaret eden erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmetti.
3: Efendim evli misiniz?
4: Nişanlıyım.
3: Eşiniz size eşek dedi. Boşanır mısınız?
4: Ya bu konuda şöyle söyleyeyim, boşanmam açıkçası. Çünkü komiklik olabilir. Hani şaka anında söylenebilir.
3: Eşinize bu sözleri söylerken bir kez daha düşünün. Çünkü Yargıtay'ın emsal kararına göre bu ifadeler boşanma davasında kusurlu sayılıyor. Ayrıca tazminat talebini de beraberinde getiriyor.
0: Kararda erkeğin kullandığı eşeksin, hayvansın kelimelerinin kişilik haklarına saldırı anlamına geldiği vurgulandı.
5: Günlük hayatta karşılaşılan ev kazaları, nöbetler ve ani rahatsızlıklarda yapılan bilinçsiz hamleler yaralanmanın boyutunu ciddi bir şekilde büyütebiliyor. Peki hangi uygulamalar doğru, hangileri yanlış? Detaylar haberimizde.
6: Şeker, tuz vesaire, bunlar daha çok tahrişi arttırır, kötü sonuçlara sebep olur.
3: Bir yeriniz yandığında ya da kesildiğinde ilk müdahaleniz ne oluyor?
7: Tuz basıyorum.
3: Yanığa mı tuz basıyordun?
7: Evet. Fizik acı ama yanmıyor daha fazla.
3: Geçiyor mu peki tuz basınca?
7: Yani en azından iz kalmıyor diyebiliyorum.
8: Kesik için zeytinyağı kullanıyorum. Evet, şu an aklıma geldi ama yanık için aloe vera.
3: Yoğurt sürmek, tuz dökmek ya da kolonya sıkmak. Ancak bunlar halk arasında doğru bilinen büyük yanlışlardan.
6: Özellikle açık yaralanmalarda yine yara dokusuna yabancı cisim sürülmesi, bu yoğurt olur, işte kahve, kül basmak vesaire gibi. Bunlar enfeksiyon riskini artıran açık yanlış müdahalelerdir. Kapalı yine yaralanmalarda da özellikle travmatik hastalarda sıcak uygulama vesaire, bunlar yine yanlış bilinen uygulamalardır.
8: İlk müdahalem buz koymak oluyor. Buz paketini koyuyorum.
3: Yanlış müdahaleler basit gibi görünen bir yaralanmayı bile ciddileştirebilir. Peki yaralanma halinde ne yapmalı, nelerden uzak durmalıyız?
6: Şimdi özellikle açık yaralanmalarda steril olmayan, yani temiz olmayan bir ürün oraya, yara dokusuna sürdüğümüzde bunlarda yine çok ciddi enfeksiyon riskleri oluyor. Selülitler oluşabiliyor. Hatta yara derinse kemik doku iltihapları vesaire, işte bunlar daha çok komplike olarak kemik enfeksiyonlarına kadar ilerleyebiliyor. Burada parmağın kesilmesi veya işte uzun kesilmesine kadar gidebilecek klinik kötü seyirler olabiliyor. Bizim burada istediğimiz ilk şey açık yaralanmalarda yara dokusunun temiz bir suyla yıkanması, temizleme, çevre dokusunu, özellikle yaranın içine değil de çevre dokusuna ilk müdahalede temizlenip temiz bir tül basılarak acil servise başvurmalarını biz her zaman hastalarımıza öneriyoruz.
9: Çoğu evde ilk yardım çantası yok, yani ilk yardım dolabı falan yok. Ne yaparız? Aklımıza ilk gelen şey, yandığında yoğurt falan süreriz. Ondan sonra kesildiğinde kanı durdurmak için yani eskiden kalma şeylerden, büyüklerimizden gördüğü kadarıyla sigara külü bayağı bir kesiyor, yani kanı direkt durduruyor sigara külü.
10: Yani ilk evde buzlu müdahale yapılır. Tabii yanın derecesine göre, ama yani ilk itibaren buzlu müdahale.
0: Burkulma ve kırıklarda ise yaralı bölgenin hareketini sınırlamak önem taşıyor.
6: Dışında burkulma, kırılma veya düşme gibi yaralanmalarda, eğer hani böyle bir boyun yaralanması veya hareket etmeyi engelleyecek bir durum yok ise, hasta mobil olabiliyorsa, ciddi bir yaralanma değil ise, o eklemi veya uzu sabitleyerek en yakın sağlık merkezine başvurmalarını istiyoruz.
0: Peki bilinç kaybı ve sara krizlerinde kolonya veya soğan koklatmak kişiyi kendine getirir mi?
6: Tabii ki onların pek bir etkisi yok, yani kolonya veya soğan. Bu kriz geçirildiği sürede ağzına herhangi bir müdahale yapmama veya işte dilini ısırıyorsa, atıyorum, ağız dişlerinin kenarına sert bir cisim belki koyarak şey yapılabilir, diline zarar veriyorsa. Eğer diline zarar vermiyorsa hiçbir işlem yapmaya gerek yok. Hastayı recovery pozisyon dediğimiz yan pozisyona çevirmemiz gerekiyor ki hastanın nefes alması, dilinin geriye doğru kaçmasını engellemek isteriz. Çenesi kilitliyse, işte diline zarar vermiyorsa, çok ağız bölgesine müdahale etmek istemeyiz. Su dökmesini kesinlikle istemeyiz. O da yine boğazından veya ağzından ağzından akciğerine kaçabilir. Daha büyük riskler oluşturabilir. Hastayı yan yatırıp yine 112'yi arayarak arkadaşlar, vatandaşlarımız bu şekilde yardımda bulunabilirler.
11: Su dökerdim başına. Başka ne yapabilirim?
12: Ayıtmaya çalışırım.
11: Kolonya
12: falan koklatır mıydınız?
11: Yok, kolonya.

0: akşamlar. Saatlerimiz artık 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Arka Plan programına başlıyoruz. Ve önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünyada öne çıkan gelişmeleri çok kıymetli misafirlerimizle masaya yatıracağız, değerlendireceğiz. Hemen onları da tanıtmaya başlayayım. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi, her zaman olduğu gibi bizimle birlikte. Sayın Selvi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ayağınıza
0: sağlık, çok teşekkürler bilmukabele. Akademisyen Profesör Doktor Sayın İrfan Kaya Ülger bir diğer kıymetli konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Güzel bir yayın olsun inşallah. Askeri stratejist doktor Sayın Eray Güçler. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: İyi yayınlar. Akademisyen Sayın Yeliz Albayrak bu akşamki bir diğer kıymetli misafirimiz. Yeliz Hanım hoş geldiniz.
3: Hoş ayağınıza olduk, sağlık.
0: Evet, gündemin bir numaralı başlığıyla başlayacağız. 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye konuşlandırıldığının ortaya çıkmasıyla birlikte gündem bir anda tepe taklak oldu. Yunanistan sadece Türkiye'yi konuşuyor, Komando Tugayı'mızı konuşuyor. Adalar var gündemde. Eray Hocam buyurmaz mısınız? Böyle geçelim. Bugün Perşembe malum. Milli Savunma Bakanlığı'nın da bilgilendirme günü. Bu bağlamda da yapılan bir açıklama var. Onu da birazdan ekranlara taşıyacağız. 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın hemen bir özelliklerine bakalım. 2004 uzman komandonun Aydın Söke'de olacağı ifade ediliyor. İleri düzey komando eğitimlerine sahipler. Uzun yıllar terörle mücadelede görev aldılar. Gayri nizami harp sızma harekatı ve güvenlik operasyonlarında uzmanlar. Her türlü zorlu arazi ve hava şartlarında operasyon yürütebiliyorlar. Birazdan görüntüleri de gelecek hocam ama siz onlarla daha önce Tunceli'de çalışmışsınız.
2: Evet.
0: Hatta birlikte çatışmışsınız.
2: Evet. Yani
0: nasıl bir profilde, nasıl bir 2004 kişiden bahsettiğimizi siz herkesten daha iyi bilirsiniz. Evet. Çünkü onları operasyonda gören birisiniz.
2: 90'lı yıllarda Tunceli Özel Harekat'ta çalışırken 51. Komando Tugay'ımız oradaydı. Oradaki kahraman Mehmetçiklerle pek çok operasyona birlikte çıktık. Ben tabii 51. Komando Tugay'ını saygıyla selamlıyorum. Var olsunlar.
0: Var olsunlar.
2: Gerçekten Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çok önemli bir kuvvet çarpanıdır. Süratle manevra yapabilen, vurkaç taktiklerini gayet iyi bilen, gayri nizami harbi bilen, terörle mücadeleyi bilen, harp tecrübesi olan. Yani bu çok önemli.
0: Evet, harp tecrübesi olan. Evet,
2: çok kıymetli bir birliğimiz. Tabii hani baktığımızda teşkilat yapısına bunların ateş destek unsurları var. Ne olduğunu söylemeyeceğim ama ateş destek güçlü, ateş destek unsurları var. Yine tank savar unsurları var, istikam unsurları var, muhabere unsurları var, ulaştırma unsurları var. Bu ulaştırmanın içerisinde her türlü ulaştırma diyeyim. Onu artık ucunu açık bırakayım. Ulaştırma.
1: Onlar da buraya Söke'ye gidecekler mi komutanım?
2: Tabii. Anladım. Oradalar. Birlik olarak oraya birlik gelmişler. Bir de 4 veya 5 komando taburundan oluşuyorlar. Ama bildiğimiz komando tugayları en son, yani bizim görev yaptığımız dönemde şöyle bildiğimiz standart konvansiyonel bir piyade tugayı gibi değil bunlar. Yani bunlar çok özel teşkilatlanmaları var. Tim ve kollar halinde teşkilatlanmış durumdalar. Ve şöyle bir şey var, mesela seçilen timler artık hiçbir daha birbirinden ayrılmazlar. Yani o timde gözü kapalı herkes birbirini bilir. Birlikte yer içer kalkarlar, hiç ayrılmazlar. Tam bir birlik ruhu vardır, birbirlerini çok iyi tanırlar. Ve bu tabii ciddi bir kuvvet çarpanı olur. Yani
1: tanırlar derken kabiliyetlerini de tanırlar.
2: Bir de hiç ayrılmazlar yani. Birinci timdeyseniz mesela, birinci tabur,
0: Badiniz
2: birinci
0: vardı,
2: bölük, birinci timdeyseniz oradasınızdır. Artık oradan ayrılmazsınız. Dolayısıyla çok uzun yıllar birlikte çalıştıkları için birbirleriyle etle tırnak gibi olurlar. Yani o body'nin de ötesinde aslında. Çünkü uzman erbaşlarımız